0: Muhtemelen olay yerinde bulunan bir kişinin de durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı.
1: And then immediately we just ran for it in the Secret Service simultaneously cleared.
0: Haber.
2: Evet, merhabalar Sinan. Beyaz Saray etrafında bir çatışma meydana geldi. Senin de söylediğin gibi tabii tüm yollar kapatılmış vaziyette. Beyaz Saray muhabiri olmama ve Beyaz Saray kartım, gizli servis tarafından verilen Beyaz Saray kartım olmasına rağmen benim gibi birçok muhabir arkadaş tabii bırakılmadı. Ben de şu anda Beyaz Saray'a yakın bir bölgedeyim. Pensilvanya Caddesi ile 17. Cadde etrafında bir çatışma yaşanmış. Beyaz Saray'a yaklaşmak isteyen bir saldırgan ateş açmış gizli servis elemanlarını ve gizli servis elemanlarıyla bu saldırgan arasında bir çatışma başlıyor. Çatışma sırasında vurularak etkisiz hale getiriliyor. Daha sonra da George Washington Hastanesi'ne kaldırılıyor. Bu çatışma sırasında bir kişi de yaralanıyor. Onun durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Daha arkasından hemen sonra da FBI direktörü Cash Patel FBI elemanlarını bölgeye sevk ediyor. Şu anda tamamıyla gördüğünüz gibi Beyaz Saray'ın etrafı çevrilmiş vaziyette. Buradan ileriye Beyaz Saray muhabirleri olmamıza rağmen gidişimize izin verilmiyor. Tamamıyla şu anda yüzlerce gizli servis aracı Beyaz Saray'ı çevreleyen caddelerde, sokaklarda tamamıyla güvenliği teminat altına alabilmek adına bölgeyi tamamıyla kapatmış vaziyette. O açıdan da şu ana kadar en azından bu Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi miydi? Ben buna çok ihtimal vermiyorum. Ne anlamda ihtimal vermiyorum? Çünkü Beyaz Saray'da zaten durum odasındaydı. Beyaz Saray'ın içerisinde olsa bile oraya yönelik sokaktan elini kolunu sallaya sallaya birinin gelip işte cebindeki herhangi bir silah çıkartıp Beyaz Saray'a ateş açması sonucu Beyaz Saray'da şayet bahçede değilse ki bahçeye bile o kurşunların ulaşması, burayı Beyaz Saray etrafını bildiğim için söylüyorum, mümkün değil. Peki bu ne anlama geliyor? Bir mesaj mıydı? Yani Donald Trump'ın özellikle de İran'a yönelik barış umutlarını arttırdığı ya da barışa yönelik mesajlar verdiği anda ve aynı zamanda da durum odasında yanındaki başkan yardımcısı J.D. Vance, Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe gibi üst düzey yetkililer ve Güvenlik Konseyi üyeleri var ve tüm konsey burada, Güvenlik Konseyi İran'la ilgili çok özel bir toplantıydı ki hafta sonu da Donald Trump Mar-a-Lago'da, yani orada oğlunun düğününe bile gitmeyerek bu belki de tarihe şahitlik edecektik, bir açıklama yapmak için iki günden bu yana Beyaz Saray'daydı. Ancak işte bugün günlerden cumartesi ve bir çatışma sonucu da bölge tamamıyla kapatılmış vaziyette. Beyaz Saray içerisinde o an içinde olan muhabir arkadaşlarımız da basın odasına kapatılmış vaziyetteler. Bu aradan da çıkışlarına izin vermiyor. Bir bölgeye zaten Beyaz Saray kartlarımız olmasına rağmen kesinlikle girişe izin verilmiyor. Ben çok kısaca size şöyle biraz etrafı göstermek istiyorum, durumun ciddiyetini anlatmak adına. Burası tamamıyla Beyaz Saray. Hemen karşısı Beyaz Saray. Karşı taraf, arkamda National Mall var. Şu anda gördüğünüz gibi gizli servis elemanları. Buradan sonrasında tabii ki gidişe izin verilmiyor. Hemen ilerisi, karşıda J.D. Vance'in eksklusif bina dediğimiz binası bulunuyor. Oraya kadar şu anda onlarca araç sadece bu caddede, yani burası 17. cadde. 17. caddeyi buradan sonrasına kapatmış vaziyetteler. Tabii ki hiç kimsenin girişine izin verilmiyor. O açıdan da bundan sonraki süreçte nasıl bir bilgi akacak? En azından sürekli bir taraftan da gözüm tabii ki Beyaz Saray muhabirleri arkadaşlarımızdan içeriden gelebilecek e-maillerde en azından Donald Trump'ın Truth Social üzerinden bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir açıklama yok. Arkasından ne çıkacak onu bilmiyoruz. İran'a yönelik barış umutlarının çoğaldığı bir anda bu İsrail'den ya da İsrail yanlısı... Sorry. Just see, it is good to you, sir. Yeah, burayı diyor, trafiği kapatma diyor. Thank you so much, sir. Evet abi, burada sık sık böyle gizli servis tarafından müdahaleler olabilir. Evet, yani şu an itibariyle Donald Trump'tan nasıl bir açıklama gelecek onu bekliyoruz. Bununla ilgili çok şüphesiz net bilgileri bekliyor olabilir. FBI tarafından, gizli servis tarafından, CIA tarafından kendisine bir bilgi verilmesini bekliyor olabilir. Arkasından ne çıkacak bilmiyoruz. İsrail çıkabilir mi ki Netanyahu'nun ve İsrail'in Amerika'daki uzantılarının bu barış görüşmelerini baltalamak istediğini biliyoruz. ABD'den akım medyasında da sık sık bu yönde de yorumlar var. Ama şayet böyle bir şey olsa bile Donald Trump'ın bu yönde bir açıklama yapmasını için açıkçası beklemiyorum ben. O açıdan da bundan sonraki süreçte gözlerimiz bir önce de söylediğim gibi Donald Trump'tan gelecek açıklamalarda.

0: İrfan Sapmaz, İrfan Sapmaz teşekkür ediyorum. Hem birkaç bilgi vereyim, biraz da konuşalım. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Strateji ve güvenlik uzmanı emekli albay İbrahim Keleş stüdyomuzda. İbrahim Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Hem bu saldırı girişimini değerlendirelim. Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda iki kişinin yaralandığı bilgisi var. Onu aktarayım hemen. Bir şüpheli ve muhtemelen olay yerinde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı diyor açıklamada. Şüphelinin durumu kritik deniyor. Diğer kişinin ise ağır yaralı olduğu bildiriliyor. Gizli servis ajanlarına ateş açılıyor ve onlar da karşılık veriyor. 15 ila 30 arasında atış yapıldığı bildirildi. Olay yerinde birkaç polis memuru muayene edildi ancak hiçbiri hastaneye kaldırılmadı. CBS News bu bilgiyi paylaşmış. Biz de aktarmış olalım. İrfan'la birlikte konuşmayı sürdüreceğiz. Hocam ilk izleniminiz ne yönde olur İbrahim Hocam?
1: Doğrusu böyle bir Beyaz Saray yakınlarında bir çatışma olduğu haberini ben dinleyince ilk aklıma gelen şu oldu.

0: okuduğum bir haber vardı. O haberde şöyle deniyordu. İsrail diken üzerinde, bir anlaşma, bir ateşkes ve kalıcı anlaşmaya doğru müzakereler başarıya doğru evrilirse şayet, İsrail bunun kendisi için iyi olmayacağını, onun için de ordusunu da hazır hale getirmeye çalıştığı, getireceğinden haberler vardı. İşte o İsrail'in bir K-12 televizyonu var. Başka kanalları da benzeri haberleri geçtiler. Şimdi bu haberi bir kenara bırakalım. Arkasından da Amerika'da Beyaz Saray'a bir saldırı. Ve Başkan Trump ve kurmayları, ekip, heyetle birlikte durum odasında, bizim deyimimizle harekat merkezindeler. Orada değerlendirme yapıyorlar. Müzakere maddeleri üzerinde herhalde konuşuyorlardı.
1: Ya ne bir olur, uzlaşı olacağı konuşuluyordu. Ama evet, şöyle söyleyeyim hocam. İsrail'de panik, Netanyahu'dan ABD-İran müzakerelerindeki gelişmelerin ardından acil toplantı haberi geldi.
0: Tabii.
1: Hemen bu şeyin ardından.
0: İşte ben gündüz okudum o haberi. Bu sizinki ikinci bir haber. Aynı. Aynı.
2: Şimdi araya İbrahim hocam, araya böyle bir ekleme yapmak istiyorum sizin sözünüze kuvvetmeye gelen. Donald Trump Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi yapmıştı, hatırlayacaksınız. Daha önce bir telefon görüşmesi. Axios'un ifadesi şuydu aynen. Saçları alev alev. Yani bize tüyleri diken diken oldu, çok sinirlenince, çok tepki gösterince saçları alev alevdi diyor. Yani Donald Trump'la Netanyahu'nun konuşmasında Netanyahu'nun bundan sizin dediğim gibi hiç memnun olmadığını anlıyoruz. Bugünkü görüşmede de, bugün de bir görüşme yapmış. İşte Orta Doğu liderleri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere orada Netanyahu'yla da bir görüşme yapıyor ama onun detayını çok fazla bilmiyoruz. Ama bir önceki görüşmeden Netanyahu'nun bu durumdan hiç de memnun olmadığını anlıyoruz.
0: Doğrudur. Netanyahu neden memnun değil? Şimdi savaş başlamadan önce, yani 28 Şubat 2026'dan bir gün evveline kadar ki Amerika'nın veya Trump'ın talepleri belliydi. Nükleer durum, füze menzillerinin kısaltılması, bir de vekil güçlerin devre dışı kalması. Bu maddelerin hiçbiri aslında Amerika'yı ilgilendiren maddeler değil. Amerika'nın talep edeceği maddeler değil aslında. Bu maddeler İsrail'in talepleri. Ve şimdi eğer bir müzakerede anlaşmaya varılırsa şayet, İsrail aynı şöyle düşünecek. Biz bugüne kadar Amerika'yı kullandık, artık gözü açıldı galiba bunların. Yaptıkları hatalardan geri dönüyorlar. Bizi İran'la baş başa bırakırlarsa biz ne yapacağız şimdi? O yüzden de o saçları diken diken olması gayet normal. Bekledikleri bir şey değil. Amerika'yı tepe tepe kullandılar kaç aydır. Şimdi Amerika'da, özellikle yani Trump'ı kastederek söylüyorum, bu durumda Amerika'nın uğradığı zarar ortada. Yani bu sadece maddi zarar değil. İktidar kaybı çok büyük Amerika.
1: Bu Beyaz Saray çevresindeki silahlı çatışma saldırıyla ilgili şüphe uyandırıyor mu sizde?
0: Ben de zaten gündüz okuduğum o haber, ardından Beyaz Saray'da çatışma, ilk aklıma gelen, dedim bu işin bir sabotaj olma ihtimali çok kuvvetli. Yani hissiyatım o. Bu işte dedim İsrail parmağı mutlaka vardır. Bunu ispat etmek mümkün mü derseniz, Amerika devleti ispat edebilir ama açıklar mı? Bana göre açıklamaz.
1: Peki etkiler mi? Şimdi İrfan'a döneyim. Bu görüşmeleri, müzakereyi etkileyecek bir şey mi İrfan?
2: Ben zannetmiyorum. Bunlar tabii her bir suikast girişimi, bunun tam olarak bir suikast girişimi olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü Beyaz Saray'ın hemen önünde bir, bizim de kartlarımızı göstererek girdiğimiz en dış bir bölüm vardır. Şu anda bulunduğum 17. caddenin girişinde oraya kadar geliyor. Oradan ileriye zaten girmesi mümkün değil. Oradan ateş etse bile bunun Beyaz Saray'a ulaşması, bahçesine bile ulaşması mümkün değil.
1: Ama işte İrfan, gündemi değiştirmeye yetti.
2: Evet, evet, ona geleceğim Sinan, evet. Ama Donald Trump'ın düşen reytinglerini yükseltebilir. Düşen reytinglerini MAGA'cılar arasında özellikle yükseltebilir. Donald Trump'ın bundan korkarak vazgeçeceğini zannetmiyorum. Bu nereden baksak şu anda, işte bundan yaklaşık bir ay önce yine bize haber olarak Beyaz Saray yakınlarında National Mall hemen karşı tarafında, Beyaz Saray bahçesinin önünde, oradaki çatışmayı da verirken onu da etkisiz hale getirmişlerdi. Onunla birlikte şu anda baktığımız zaman oteli de sayarsak, otelde de bir mesaj.

0: Tam anlamıyla Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi diyemeyeceğim. İbrahim Hocam çok daha iyi bilir bunu. Bu bir mesaj. Şayet Donald Trump'a yönelik tam anlamıyla bir suikast girişimi yapmak isterlerdi, Pensilvanya'daki gibi bir şey olabilirdi. Ki Beyaz Saray etrafına kadar işte ya da böyle bir arabanın içinden geçerken ya da ne bileyim zaten Beyaz Saray etrafındaki binaların üstüne geçip de oradan Beyaz Saray'a yönelik böyle işte ne silah, dürbünlü silahlar, suikast silahlarıyla falan böyle bir saldırının yapılması mümkün değil. Ben bunun bir mesaj olduğunu düşünüyorum işin açıkçası Donald Trump'a. Donald Trump bundan çekinir, korkar mı? Ben zannetmiyorum. Aksine bu Donald Trump'ın reytingini yükseltir Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çok büyük ihtimalle yarın kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman işte Donald Trump'ın deyimiyle %32'ye varan bir düşüş vardı Donald Trump'ın reytinglerinde. Bu İran meselesiyle ilgili. Çünkü magacılar da karşı çıkıyordu. O açıdan Donald Trump'ın ben vazgeçeceğini zannetmiyorum bundan sonraki süreçten.
1: Trump ve kabinesinden bir açıklama var mı saldırıyla ilgili?
0: Şu ana kadar herhangi bir şey yok. Sürekli bir taraftan tabii Beyaz Saray'dan gelen e-maillerime bakıyorum. Şu an itibariyle hayır. Şu anda saatlerimiz Washington DC'de 8'i 12 geçiyor. 5:13'te en son yani yaklaşık 3 saat önce Beyaz Saray Başkanı takip eden bizim havuz dediğimiz havuz muhabiri arkadaşlarımızdan gelen bir e-mail var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Zaten o an itibariyle de Beyaz Saray'da durum odasına girmişlerdi. Şu anda durum odasındalar mı? Çıktılar mı? Onu bilmiyoruz henüz. Ama bugün önemli bir açıklama yapacağı yönde Donald Trump zaten bu mesajı vermişti. O açıdan da tüm gözler de buradaydı. Tam bu sırada da böyle bir Beyaz Saray'a direkt yani bu şüphesiz bunu yapan kişi, saldıran kişi, ateş açan kişi bunun sonucunun ne olacağını çok iyi biliyor. Öyle mi İbrahim Hocam? Yani Beyaz Saray'ın önüne geleceksiniz. Yüzlerce gizli servis elemanı, Washington DC polisi, gizli polisler, sivil kıyafetlerde, işte normal sivil araçlar diye bakarsınız. İçinde gizli servis, sivil giyinmiş gizli servis elemanları çıkar. Bunun sonucunun ne olacağını hiç şüphesiz biliyorlar ve göze de almıştır. Yani ateş açıyor. Ateş açılması karşılığı gizli servis ateş açıyor ve vuruluyor, yaralanıyor. Ve hastaneye kaldırılıyor. Bunun sonucunu ne olacağını çok iyi kesin. Bu tamamıyla bana göre bir mesaj niteliği taşıyor ama bu mesajın direkt olarak şu anda İsrail tarafından ya da işte Netanyahu'nun buradaki destekçileri tarafından, derin yapı tarafından verilmiş olduğunu söylemek henüz çok erken. İbrahim Hocam çok doğru söyledi. Şayet böyle bir şey varsa bile ben Donald Trump'ın şu anda çıkıp da böyle bir açıklama yapacağını hiç zannetmiyorum. Tam aksine şunu söyleyecektir. Ya işte Bibi aradı beni, geçmiş olsun dedi. Çok harika bir insan. Hep beraber bu İran görüşmelerini devam ettiriyoruz. Barış görüşmeleri devam edecek gibi gayet siyasi bir açıklama yapacaktır hiç şüphesiz.
1: Hayır, zaten daha önceki saldırılarda da saldırıyı yapan kişiyi açıkladıklarında akli dengesi bozuk, psikolojisi bozuk biriymiş diye geçiştirdiler.
0: Şimdi şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Çok fazla bu konuyu konuşmadık ama yani 1970'li yıllardan bu yana CIA'nin insanların bilinç altına etki eden bir takım ilaçlar kullandığını biliyoruz. İbrahim Hocam da hiç şüphesiz biliyordur. Amerika'da bu konuda çok yazılar, evet, çok yorumlar ve analizler çıkıyor. Yani bu tip insanları kullanmak istedikleri zaman ki daha 70'li yıllardan bu yana artık bu resmen CIA'nin arşivlerinde çıktı. CIA bunu kabullendi. O dönemler yapılmak istenen suikastler ya da işte diyelim ki işte soğuk savaş dönemlerinde hepimiz yaşadık soğuk savaş dönemlerini. Ben de 12 yıl boyunca Sovyetler yıkılırken Sovyetler Birliği'nde Bakü ve civar cumhuriyetlerdeydim. Özellikle işte diyelim ki Sovyetler Birliği'yle yaşanan soğuk savaş döneminde yakaladıkları bir takım ajanları, yakaladıkları ya da çeşitli suikast girişimlerinde kullanmak istedikleri insanlara yönelik bilinç altlarına bir takım işte ilaçlar vasıtasıyla etki ettikleri, onlara talimat verdikleri biliniyor. Bu sır değil. Şu anda bunlar kullanılıyor mu bu tip bir teknoloji? Bunu bilmiyoruz tabii ki.
2: İrfan Sapmaz şey kullanıyor biliyorsunuz. Bu terör örgütleri intihar bombacılarını gönderirken kullanıyor çok o ilaçlardan.
0: Doğru. Çok doğru, çok doğru. O açıdan bu ilginç ama bugün geçtiğimiz bir ay oldu sanıyorum. Yine buradan biz haber canlı yayın ekranlarına getirdik bol bol. Hemen karşımda bulunan National Mall dediğimiz yerde vurulmuş, etkisiz hale getirilmişti. Biraz daha uzaktı ama bu Beyaz Saray'a çok yakın ve şu anda tamamıyla gördüğünüz gibi etraf tüm caddeler, tüm yollar kapatılmış vaziyette. Bu kadar sıkı bir tedbir yoktu. O zaman National Mall ve etrafı tamamıyla çevrilmişti. Ama şu anda Beyaz Saray'ın etrafındaki 17. cadde, işte Ay Caddesi, 15. cadde, Pensilvanya Caddesi gibi dört tarafı cadde, bir

0: tarih olarak düşünürsek Beyaz Saray'ı tamamıyla çevirmiş ve giriş izin verilmiyor bölgeye. Normal şartlarda işte bir buçuk saat, iki saat falan sürmüştü en son o saldırganın etkisiz hale getirilmesi National Mall tarafında. Ama şu anda iş uzadı. Sanıyorum tabii içeride şimdi sadece bir ABD başkanı yok. Aynı zamanda J.D. Vance var. CIA direktörü John Ratcliffe var. Savaş Bakanı P.T. Eizek. Genelkurmay Başkanı Dan Kane var. Yani işte Suzy Weiss genel sekreter gibi en üst düzey Amerika'nın kalbi olan insanlar var şu anda Beyaz Saray içerisinde. Onun için tabii biraz daha güvenlik tedbirlerini tamamıyla sağlam alıp ondan sonra çok büyük ihtimalle yolları açacaklardır.
1: Şimdi dünya bir yandan da Trump'ın yapacağı açıklamaya çevirdi gözünü. Tabii bununla ilgili bir açıklama mı yapacak yoksa İran'la ilgili mesajlar mı verecek? O bekleniyor.
0: Şimdi çok büyük ihtimalle tabii ilk etapta Donald Trump bu suikast girişimini kullanacaktır. Bundan istifade edecektir. Böyle böyle işte biz tam İran'la ilgili barışı sağlamak üzereyken bilemiyoruz şu anda, bilse bile bilemiyoruz şu anda bunun arkasında kim vardır falan diyecektir. Bunu geçiştirecektir ama ilk vereceği mesaj bu olacaktır. Yani biz silahların gölgesinde hayatımız tehlikede ola ola gördüğünüz gibi dünyaya barışı getirmeye çalışıyoruz. İran'a barışı getirmeye çalışıyoruz. Mesajı verecektir Donald Trump. Daha sonra da İran meselesine geçecektir. Şayet bugün İran meselesiyle ilgili bir açıklama yapmak isterlerse yapmayabilirler de en azından bugünkü bu silahlı saldırıyı sabaha kadar bunun reytinglerinden istifade edebilmek adına belki de hiç yapmayacaklardır İran meselesini. Bir gün sonra yani pazar günü de yapabilirler ama ikisini birleştirip de yapabilir. Şu anda tabii bir şey söyleyemiyorum ama Beyaz Saray'dan en azından gelen herhangi bir e-mail yok muhabir arkadaşlarımızdan. Şu anda onlar da içeride hapis durumunda Beyaz Saray'da o anda bulunan muhabir arkadaşlarımız. Turist Hoş'tan bir açıklama yok. Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yok. Şu anda tamamıyla sessizliğe bürünmüş vaziyette. En azından Beyaz Saray'a sık sık işte Axios gibi, Barak Ravet gibi birçok isimlere sızdırırlar birçok şeyleri. Ama şu ana kadar sızmış herhangi bir şey göremiyorum işin açıkçası ben Sinan.
1: İrfan Sapmaz, hocam bir ekleyeceğiniz bir şey var mı? Teşekkür edeceğim.
2: Yok, teşekkür ederim.
1: İrfan Sapmaz çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler paylaştın. Tabii gelişmeler olduğunda yeniden bağlanırız, konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Evet. Hocam tabii bu konuyu biraz daha konuşalım. Çünkü bu suikast girişimi demeyeyim de saldırı diyeyim.
2: Beyaz Saray'a saldırı yapılmış.
1: Yani bu gündemi değiştirme maksadıyla belki de bu ortaya çıkabilecek, açıklanabilecek müjdeli bir haber olacaktı İran'la ilgili. Çünkü sinyaller o yöndeydi, olumlu yöndeydi. Bir anda gündemi değiştirdi. Ne yapmak istiyorlar hocam?
2: Hani şöyle mesaj içeriyor. Yani İrfan Sapmaz tespitine ben de aynen katılıyorum. Yani orada zaten eğer tabancayla ateş ettiyse tabancanın etkili menzili 50 metre. Bulunduğu yerden Beyaz Saray binasına doğru yani camlarına bile ateş etse aradaki mesafe İrfan Sapmaz'ın söylediğinden anladığım kadarıyla bayağı fazla. Oraya bile ulaşmıyor. 30 el ateş edilmesi ve orada bir tane sivil Amerikan vatandaşı var artık gizli servis ajanı mıdır nedir bilemiyoruz onu ama bir sivil var bir de polisle çatışmada ağır yaralanan saldırgan var. Şimdi o saldırgan muhtemelen biraz evvel sizin dediğiniz gibi ya madde bağımlısı çıkacaktır veyahut da psikolojik sıkıntıları olan biri çıkacaktır veya yalnız kurt diyorlar bunlar genellikle. Öyle bir kişilik tipolojisiyle karşılaşacağız.
1: Ne demek hocam yalnız kurt?
2: Bu yalnız kurt kavramı Amerika'da özellikle o savaşlara katılanlar var. Amerika dışında işte Irak'ta, Afganistan'da, geçmişte Vietnam'da savaşa katıldıktan sonra bir türlü kendini toparlayamayan ve yalnız bir hayat yaşayan yani ölümün ucunda yaşamış, namlunun ucunda yaşamış tipler bunlar. Ve bunların kendilerine göre doğruları var. Mesela Amerika için canını ortaya koymuş kişiler bunlar. O nedenle de böyle kendilerince idarenin yaptığı yanlışlara karşı böyle bir tavır geliştirebiliyorlar.
1: Hocam çok sıcak gelişmeler var. Bir virgül koyalım tabii. Buradan devam ederiz. Kiev şu sıralar ağır bombardıman altında değerli izleyenler. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef alıyor. Rus ordusu tarafından balistik füzelerle hedef alınan kentte yüksek

0: İlk sesli patlamalar sürüyoruz. Muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver ve kameramanı Uğur Koçak da o noktada bizi bekliyor. Sözü hemen Abdullah Ünver'e bırakayım.
1: Evet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den iyi yayınlar diliyorum. Yayına başlamadan bir 30 saniye önce çok şiddetli bir patlama daha meydana geldi. Şimdi Kiev meydanlarını size göstereceğiz. Saat 1 sularından itibaren saldırılar yoğunlaştı. Bugün Amerika'nın Kiev Büyükelçiliği Kiev'e büyük saldırıların olacağı noktasında bir açıklama yapmıştı. O açıklamanın hemen ardından Kiev'de saat 1 sularında 4 balistik füze isabet etti başkent Kiev'e ve biraz önce Kiev Belediye Başkanı 5 yaralı olduğunu açıkladı. Biraz önce dediğim gibi o patlamalardan patlama sesini duyduk. Çok saldırılar şu anda devam ediyor. Kiev'de çok farklı noktalarda saldırılar var. İnsansız hava araçlarının saldırıları devam ediyor ve tabii ki Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri o dronları etkisiz hale getirmek için mücadele gösteriyor. Dediğim gibi Kiev'in farklı noktalarına saldırılar var. 24 katlı bir binaya saldırı olduğu yönünde belediye başkanının açıklamaları vardı. Kiev'in Shevchenko bölgesinde 9 katlı bir binanın, konut binasının 4. katına insansız hava aracı isabet ettiğini açıkladı yine Kiev belediye başkanı. Obolonski bölgesinde ise 3 katlı bir binanın yanındaki ticari olmayan bir binaya insansız hava aracı isabet etti. Evet, dediğim gibi saldırılar gece 1'de başladı ve halen zaman zaman aralıklarla devam ediyor. Biraz önce de yayına başlamadan hemen önce çok şiddetli bir patlama duyuldu. Rusya bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ardı ardına vuruyor. Savaş 5. yılında tüm şiddetiyle devam ediyor. Şu anda kameraman arkadaşım Uğur Koçak Kiev'in başkentinde son durumu sizlere canlı yayında aktarıyor. Dediğim gibi saldırılar gece saat 1'den sonra başladı ve halen devam ediyor. Kiev Belediye Başkanı da saldırıların halen sürdüğünü ve gerekli önlemlerin alındığını, hava savunma sistemlerinin çalıştığını açıkladı. Şu an uzaktan bilmiyorum yayına geliyor mu, ancak o sesleri halen Kiev'in üstünde diyelim ve şimdilik sözü tekrardan bırakalım. Yeni bir gelişme olursa, başka saldırılar olursa anlık olarak tekrardan bağlanacağız diyelim ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'den sözü tekrardan size bırakalım.
0: Abdullah Ünver, sesim geliyorsa lütfen ayrılma, biraz konuşalım bu konu hakkında. Hocam, tabii bir yandan Ukrayna savaşı da yeniden alevlendi, şiddetlendi. Evet. Biz İran'a odaklanmışken orada da büyük çatışmalar var. Geçtiğimiz günlerde de Ukrayna çok sayıda drone'u Moskova'ya kadar göndermişti, hatırlayacaksınız. Muhtemelen Rusya buna cevap olarak şu anda diye tahmin ediyorum. Peki hedef alınan bölgelerde hasar var mı? Ne söyleyeceksin Abdullah?
1: Evet, biraz önce de yayında da bahsetmiştim. Kiev'in farklı noktalarına saldırılar var. Özellikle Belitarsk şehrine ve Gostomel şehrindeki havalimanına saldırılar olduğunu biliyoruz. Son zamanlarda evet Kiev'e zaman zaman saldırılar devam ediyordu. Ancak bugünkü saldırılar uzun zamandır ilk defa bu kadar yoğunlaştığını gördük o saldırıların. Ve halen dediğim gibi bilmiyorum yayına tekrardan bu sesler geliyor mu, ancak halen drone seslerini duyabiliyoruz. Kiev'de gerginlik her geçen saat artıyor. Bu saldırıların sabaha kadar devam etmesini bekliyoruz. Şehrin farklı noktalarında saldırılar var dedik. İsabet alan yerler var. Birazdan o görüntüleri de rejiden ekrana yansıtmasını isteyeceğim. Tekrardan o görüntüleri de göndereceğiz. İsabet alan binalar var. Yangınların devam ettiğini biliyoruz. Ve insansız hava araçlarının Kiev'in farklı noktalarına düştüğünü biliyoruz.
0: Abdullah,
1: biz de şu anda Türk gazeteci arkadaşlarımızla birlikte
0: şimdi
1: burada biz isterseniz
0: var,
1: onları da gösterelim. Biraz önce
0: önce güvenli bir yere geç. Buyurun. Lütfen önce güvenli bir yere geç. Yani saldırı altında olamayacağın, bir bomba düşemeyeceğin bir yerden bize paylaş bilgileri. Biz de İbrahim Hocam'la hem değerlendirelim hem sorularımız olacak. İbrahim Hocam, bu görüntüleri nasıl değerlendireceksiniz? Tabii geçtiğimiz saat diliminden geldi o görüntüler. Canlı değildi.
2: Ama taze bilgiler.
0: Taze bilgiler.
2: Yeni
0: tabii.
2: Bilgiler, evet.
0: O Rusya'nın gönderdiği füzelere karşı savunma sistemleri devreye girmiş herhalde. Neydi onlar hocam?
2: Onlar savunma sistemleriydi. Dronlara karşı. Özellikle makine tüfek seslerini duydum ben orada. Fakat 4 tane de balistik füzeden bahsediliyor. Dronlar var.

0: Tamam. Bir de 4 tane balistik füze.
1: Tabii balistik füzeleri o şekilde durdurmak mümkün mü?
0: Yok. Füzeyi durduramazsınız. Öyle hava savunma sistemleriyle durdurulacak şey değildir. Yani balistik füzeleri durduramazsınız. Biz bunu İran-İsrail savaşında zaten gördük. Özellikle hipersonik seviyede olanları asla durduramazsınız. Hele hangi tip füze kullandı bilmiyorum. Bir Oreşnik füzesi var. Türkçesi fındık kabuğu füzenin adı. O füze bambaşka bir şey. Onu kullandı bir seferinde, bir limana karşı kullanmıştı. Ben öyle bir patlama görmedim yani. Bir füze şeyi değildi. Benim esas dikkatimi çeken başka bir durum daha var. Şimdi İran, İsrail, Amerika arasındaki müzakereler devam ediyor. Bu belki de kalıcı bir barışa doğru evrilme sürecindeyken, geçtiğimiz hafta Rusya-Ukrayna savaşının da sona ermesiyle alakalı haberler çıkmaya başlamıştı. O zaman aklıma şu geldi. Öyleyse eğer savaşın bitme ihtimali söz konusuysa, herkes müzakere masasına eli güçlü oturmak ister. Ukrayna Rusya'ya karşı saldırılarında artış kaydediyorsa, Rusya'da cevap olarak daha şiddetli saldırılarla cevap veriyorsa, o zaman bunlar bir masaya oturmadan önce ellerini yükseltmek isteyeceklerdir. Böyle bir düşüncenin neticesi olarak görebiliriz bunu.
1: Abdullah, tekrar döneceğim. Hasar alan noktalar var mı demiştim. Ne gibi önlemler var? Ukraynalılar sığınaklarda mı?
2: Evet, biz de şu anda metro istasyonunun hemen yanındayız. Biraz önce o metro istasyonuna indik. Yaşlı, kadın, genç, bütün insanlar, Ukraynalılar, Kiyevliler, o saldırıların ardından, dediğim gibi çok uzun zaman sonra bu saldırılar gerçekleşti. Tabii Kiyevliler böyle bir şey beklemiyordu. Dün Amerikan Büyükelçiliği'nin açıklamasından sonra biz de açıkçası bu saldırıları bir yerde bekliyorduk tabii ki. Haliyle tetikteydik. Saatlerimiz 1'i gösterdiğinde o saldırılar başladı. Biz de şu anda Türk gazeteci arkadaşlarımızla birlikte otelimizden ayrıldık ve Kiyev'de meydanda şu anda metro istasyonunun yanındayız. Burası da metro istasyonunun hemen girişi. Biraz önce de o görüntüleri sizle paylaşmıştık. Umuyorum ekranda da onları izleyicilerimize yansıtacağız. Şu anda metro istasyonlarına insanlar sığınmış durumdalar tabii ki. Saldırılar halen devam ediyor. Zaman zaman o saldırılar halen sesleri duyulmaya devam ediyor. Tabii ki hava savunma sistemleri Kiev'de oldukça güçlü şekilde çalışıyor. Hava savunma sistemleri oldukça etkili şekilde çalışıyor diğer şehirlere nispeten. Ancak dediğim gibi zaman zaman onlar da yeterli olmuyor. Ve Kiev'in farklı noktalarına insansız hava araçları düşmeye devam ediyor. Ve tabii ki en tehlikelileri de füzeler, roketler. Onlardan da 4 tanesinin şu anda Kiev'e isabet ettiğini biliyoruz. Kiev'de bugün gerginlik oldukça yüksek ve bu saldırıların sabaha kadar devam etmesini bekliyoruz. Biz de burada Türk gazeteci arkadaşlarımızla birlikte şu anda Kiev'in meydanında haber nöbetimizi sürdürüyoruz.
1: Abdullah Ömer, teşekkür ediyorum. Değerli konuklarım var. Hemen takdim edeyim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Tolga Sakman. Tolga Hocam, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yine Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Güyer. Cihan Hocam, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar Sinan Bey.
1: Şimdi tabii bir yandan İran'ı konuşuyorduk, ABD'yi konuşuyorduk. Beyaz Saray'da bir saldırı girişimi var. Tabii bir buçuk saat önce de Ukrayna'ya Rusya tarafından saldırılar var. Tolga Hocam, teşekkür ediyorum. Tabii Abdullah Ünver'i çok da tutmayalım. Yine saldırı altında, çünkü her an bir tehlike olabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Yine önemli bir gelişme olursa bağlanırız. Tolga Hocam, size başlayayım. Bir yandan bu gelişmeyi paylaşalım, konuşalım. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna çok ciddi bir saldırı yapmıştı Rusya tarafına, hı hı, dronlarla. Rusya birçoğunu düşürdük dedi ama çok da kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Birçok noktaya da 500 kilometre uzağa da atabildi o dronları, hı hı, Ukrayna tarafı. Acaba bu onun cevabı mı?
3: Yani tabii Rusya şu anda bütün dünya, özellikle İran'daki savaşa kilitlenmişken, orada Rusya'da kendine bir manevra alanı da açmaya çalışıyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Özellikle işte NATO zirvesi öncesinde olabildiğince kendinde Putin Avrupa üzerinde yeniden bir etki yaratmaya çalışıyor. Çin'le olan konu zaten, Pekin ziyareti daha yeni oldu.

0: Onun etkisini yayma ihtiyacı var şu anda. O yüzden Ukrayna'nın saldırısına illaki bir cevap verecek zaten. Yani şunu da göz ardı etmeyelim. Artık orası yani bir yıldırma savaşına döndü. İki tarafında devamlı olarak birbirine saldırıda bulunuyorlar. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Ama yani artık gelinen bir noktayı arıyor özellikle Rusya tarafı, Putin. Yani hangi noktada biteceğine orası karar verecek. O yüzden yani bu tip saldırılar yani karşılıklı olarak bu tip saldırılar oluyor. Tabii şunu göz ardı etmeyelim. Yani sizin söylediğiniz o menzil mevzusu, evet, yani Ukrayna daha önce de biliyorsunuz Rusya'nın içlerine kadar farklı yollarla bazı saldırılarda bulunmuştu. Onun cevabı ne kadar verildi verilmedi, orası mesela hep tartışmalıydı. Ama yani bu noktaları artık tartışmalı da bırakmak istemiyor Putin. Yani Ukrayna'nın saldırısının gerisine de kalmak istemiyor. Yani bir cevap olarak düşünülebilir, evet, ama cevabın ötesine geçecektir.
1: Yani Ukrayna'nın o dönemki saldırılarından sonra ABD'den bir açıklama gelmişti. Hı hı. Benim de çok dikkatimi çekti. Dendi ki Ukrayna'ya desteğimiz eskisinden daha fazla gibi bir sanki bir mesaj verilmeye çalışılmış Rusya'ya gibi. Öyle bir şey hissetmiştim. Şimdi de Rusya'nın saldırıları başladı Ukrayna'ya. Aslında hiç durmamıştı da. Hı hı. Biz daha çok ABD-İran savaşını konuştuğumuz için çok da gündeme gelmedi.
0: Bir de çok uzun sürdü. Tabii yani bu kadar uzun sürdükten sonra yoğunluğu düştü. Evet, saldırılar devam ediyordu ama yani sürekli takip Avrupa'da sürekli takip edeceği bir noktayı geçti. O konu şeye kilitlendi. Yani bu Rusya Ukrayna'da kim ön plana çıkacak, kimin dediği olacak noktasına doğru evrildi ve daha da önemlisi bu savaş halinin Avrupa'ya etkisi ne olacak, Amerika'ya etkisi ne olacak noktasında kilitlendi herkes. O yüzden bugün Ukrayna'nın yaptığı saldırıya da baktığınızda veya Rusya'nın bugünkü saldırısına baktığınızda hep Avrupa'dan Amerika'dan okumak lazım. Oraya nasıl etkilediğine bakmak lazım. Yani Putin'in Trump'la ve Xi Jinping'le geldiği noktayı kullanacağını ben yani bunun altını çizmek istiyorum. Mevcut halde Zelenski'nin daha önünde olduğunu biliyoruz. Hani Trump Zelenski'ye demişti ya, kartlar Rusya'nın elinde, senin elinde çok kart yok diye. Burada da yine Putin'in elinde daha fazla kart olduğunu görebiliyoruz.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Cihan Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu saldırıyı?
2: Evet, aslında şunu da görmek gerekiyor. Birçok gelişme var. Özellikle bugün baktığımızda hem İran'la bir Amerika arasındaki barış süreci çok yaklaşmışken üstüne Amerika'da saldırı görüyoruz Beyaz Saray'ın yakınında ve Rusya'nın da Ukrayna'ya olan saldırılarını arttırdığını. Tabii şöyle bir durum da vardı. Bugün tabii gün içinde belki çok ön plana çıkmayabilir ama Polonya'ya da F-35'ler teslim edilmeye başladı. Hı hı. Belki buna da bir cevaben olabilir. Çünkü baktığımızda aslında NATO kendi doğu kanadını özellikle işte Rusya'ya doğru bu kanadı iyice güçlendiriyor.
0: 4000 asker gidecek Amerika'dan.
2: Evet hocam. Bunların her biri de bir baktığımızda etken. Ama şöyle bir durum oldu. Hocam da bahsetti. Şimdi 4. yılını geçtin. Belki normalleştiriyoruz ama Ukrayna ve Rusya arasındaki şimdi savaş hem küresel aktörleri hem Avrupa güvenlik mimarisini, diğer taraftan da Trump'ın gelişiyle beraber Atlantik, yani transatlantik NATO içerisindeki ilişkileri de çok etkileyen bir sürece gelmeye başladı. Tabii bir başka yanı daha var bunun Sinan Bey. O da şu, aslında belki de asimetrik savaş tekniklerin daha çok ön plana çıktı. Konvansiyonel savaşın oldukça değişim gösterdiği bir çatışma durumundan bahsediyoruz 4 senedir ki. Burada özellikle füzeler, dronlar, İHA'lar, SİHA'lar çok nasıl söyleyelim savaş doktrinini değiştiren belki de asimetrik savaşı da günümüzde yansıtan bir süreci beraberinde getirdi. Tabii bu bağlamda da değerlendirmek lazım ama şunun da altını çizerek söylemek lazım. Şimdi Rusya'nın orada kırmızı çizgileri var. Ukrayna'nın aslında vazgeçmek istemediği kendi kırmızı çizgileri var. Ve bunların her biri aslında büyük aktörler. Yani Rusya'nın kendisini bir çevreleme politikasında hissetmesi, batıdan gelen tehdit algısı. Ama diğer taraftan baktığımızda savaşla beraber Rusya'dan eski Sovyetler Birliği dönemini işgal olarak hatırlayan Şimdi Ukrayna belki de başta olmak üzere diğer Doğu Avrupalı ülkeleri, hatta Finlandiya'yı etkileyen ve bu bağlamda da savaşın seyrinin Avrupa güvenlik mimarisini de belki de şekillendirecek çok büyük bir kırılma. Tabii maalesef 4. yılını geçtiği için bir de normalleşmiş bir süreci beraberinde getirdi. Diğer taraftan şu da var, Trump'ın çözmeye çalışıp da şu ana kadar çözemediği bir savaş. Her ne kadar Ukrayna liderini hatırlarsanız...
1: Daha kendi savaşını çözemedi hocam. O da bitmedi daha.
2: 8 tane savaş çözdü ama önemli savaşlar, kendi savaşı çok doğru söylediniz Sinan Bey. Onu çözemediği gibi aslında belki de uluslararası sistemi oldukça ilgilendiren, yakından ilgilendiren Avrupa güvenlik mimarisiyle beraber.
1: Tam savaş bitti diyoruz, Beyaz Saray'da çatışma çıkıyor. Tam bitti diyoruz, Trump suikast girişimine maruz kalıyor. Yani birileri bu savaşı uzatmakta kararlı. Öyle görüyoruz hocam. Böldüm ama şimdi Trump'ın açıklamalarını konuşalım, paylaşalım. Arkadaşlarım altına yazıyorlar da, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'teyim. 7 ülkeyle İran anlaşması büyük ölçüde müzakere edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile de görüştüm. Anlaşmanın son yönleri ve detayları şu anda görüşülüyor ve kısa süre içinde açıklanacak. Diğer birçok unsura ek olarak Hürmüz Boğazı da açılacak. Herhalde belli bir noktaya getirildi bu taslak metin. Karşı taraf, iki tarafta birbirlerine zıt sözler söylediler. Dediler ki, İran tarafı dedi ki, Amerika'nın aşırı talepleri karşılanamaz. ABD dedi ki, bütün maddeler olmazsa vuracağız. Yani karşılıklı gerilim hep tırmandı. Ama belli bir noktaya getirildiğini düşünüyorum. Başkan Erdoğan'ın görüştüğü liderler var. Arkadaşlarından rica edeyim, o barkoyu da paylaşsınlar. Hepsini birlikte bir potada eritelim, konuşalım. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Görüştüğü önemli isimler var. İşte Amerikan Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Bahreyn Kralı Hamid bin İsa El Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamid El Sani, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, hepsiyle birlikte ortak bir konferans görüşmesi gerçekleşti. Bir de açıklamaları vardı. O da elimizde ise paylaşalım, üzerine konuşalım. Gelecek mi? Tamam. Sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunuyoruz. İran'la diplomatik sürecin Başkan Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Varılacak mutabakat Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyecek. Bu durum dünya ekonomisini de rahatlatacak. Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız. Nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda uygun çözümler bulunabileceğine inanıyoruz. Bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arz ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmayacak. Aslında her madde çok önemli açıklamalar, evet. Çok değerli. İbrahim Hocam, siz de başlayayım dilerseniz. Evet. Gece hızlı başladı. Evet, bir saldırı girişimi var Beyaz Saray'da ama bu görüşmeleri etkileyecek kadar büyük bir olay değil bana göre de. İrfan Sapmaz da aynı şeyi söylemişti. Orada da çok önemli görüşmeler var. Şu anda her şey müzakere ediliyor. Nasıl değerlendirmek lazım? Trump'ın da açıklamalarıyla başlıyor.
3: Evet, Trump'ın açıklamasında da bugün, yani artık gün döndü bizim için. O da liderlerle görüşme yapıyor. 8 ülkenin lideriyle görüşme yapıyor. Cumhurbaşkanımız da dahil. Ve en sonunda bir sonuca doğru gidiliyor. Ben Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında şu sondan bir önceki cümlesini çok daha önemli buluyorum.
1: Bölge ülkelerinin birbirleriyle tehdit oluşturamayacağı yeni bir dönem arzu ediyoruz. Oluşturmayacağı.
3: Yani bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı. Kim tehdit oluşturuyor bölge ülkeleri için? İki tane devlet var tehdit oluşturan. Hatta üç.
1: Birincisi, bir tanesi İsrail. İ harfiyle başlıyor. Bir tanesi B harfiyle başlıyor. Doğru mu?
3: Birincisi İsrail. İkincisi evet. İran. Üçüncüsü Birleşik Arap Emirlikleri. Doğru. Üç devlet. Bölge ülkeleri için tehdit. Yani İsrail artık şu saldırganlığından vazgeçmesi lazım. O orada bulunduğu sürece ve saldırganlığına da devam ettiği sürece bu bölgenin huzura kavuşması kolay değil. Yani İsrail sadece bombardıman yapmıyor. Bölge ülkeleri zaten Müslüman ülkeler. Bunların değerleri var. biz Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya girişin

0: teravih namazına kırılmasına müsaade edilmediğini gördük. Bunun ötesine daha geçip özellikle bu Ulusal Savunma Bakanı var, Ben-Gvir, İsrail'in. İkide bir o fanatik Yahudiler de birlikte
1: çok provokasyon
0: yapıyor. Normalde girmemesi gereken yerlere girmeleri. Yine Gazze'de yapılanlar, Gazze'deki insanlara yapılan zulüm.
1: Sumut filosuna davranışları.
0: Batı Şeria'daki durum, Lübnan'a saldırı, Sumut filosunun insani olarak yapmak istediği yardımlara korsanlıkla ve haydutlukla cevap veriyor olması. Hele son filoda götürdük, Aşdod Limanı'na çektikleri aktivistlere orada çok ağır davranışlar sergilediklerini biz gördük. O yüzden Fransa mesela yasak koydu o Ben-Gvir'e. Fransa'ya giriş yasağı var şimdi. Yani İsrail birinci sırada. İkinci sırada İran diyorum. İran'ı da boşuna söylemiyorum. Tamam, şu an İran saldırıya uğrayan bir ülke olduğu için ben onun tarafındayım. Ama İran'ın da kendine çeki düzen vermesi lazım. Bu savaş biter. Fakat komşular devam edecek. Ve komşuluğu devam ettirmek istiyorsanız artık şu devrim ihracı bilmem ne filan onlardan vazgeçin.
1: Vekil güçler.
0: Vekil güçler kullanarak bölgeyi istikrarsızlaştıracak adımlar atmaktan vazgeçmesi lazım. Bakın ben şimdi İran'ın nükleer güce sahip olmasını zaman zaman söylerim ama şart söylerim hep. İsrail'in varsa İran'ın da olması lazımdır derim. Ama ideal olan nedir? Hiçbirinin olmaması. İsrail tehdit mi? Tehdit. Tehlike mi? Tamam. Ama İran'da nükleer güç olduğu zaman da bölge için tehdit olmaya olur yani. İran bu konuda şu anki pozisyonu üzerinden konuştuğum zaman söylediğim sözler belki pek karşılık görmeyecek ama bu savaş bittikten sonra İran'ın da artık komşularına güven veren, onlara zarar vermeyecek bir pozisyonda olduğunu da ibra etmesi lazım. Açıklayabilmesi lazım. O nedenle Cumhurbaşkanımızın bu bölge ülkelerinin tehdit oluşturmayacağı, birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmayacak. Diğer cümleler hepsi çok kıymetli.
1: Hocam, altını çizeceğim bir tane cümle var. Dikkatimi çekti. Bir daha paylaşayım. İran'la diplomatik sürecin Başkan Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Ne anlama geliyor mesela?
2: Burada belli bir seviye.
1: Burada İran geri adım atmış mı anlamadım.
3: İsrail'in bu Amerika'nın yapmaya çalıştığı ateşkes ortamına hani tabiri caizse çomak soktuğunu biliyoruz biz İsrail yönetiminin her seferinde. Zannediyorum bu sefer Trump İsrail'in de ya işte konunun dışında ya da mevcut şartları kabul eder bir yere getirdiğini anlıyorum ben açıkçası. Zaten en son Trump'ın söylediği hani aradım konuştum Netanyahu'yla da ben ne dersem onu yapacak vesaire dediğini de ben onunla ilişkilendiriyorum. Yoksa İran'la aralarındaki durum, yani şu anda Türkiye'nin savaşın bitmesini öncelediği, yani kim kazandı kim kaybetti vesaire noktasından ziyade savaşı bitirmenin öncelikli olduğu noktadayız biz. Ve yani savaşın öncesine gelme noktasındayız. Yani birinin kazanıp kaybedeceği değil, savaştan önceki halin yeniden o statükonun oluşması noktasındayız. O yüzden burada Trump'ın işaret ettiği nokta, savaş dahilinde baktığımızda hep böyle Amerika'nın kazandığı noktalar. Türkiye bunu çok öngörmüyor. Yani böyle bir şeyin bölgeye yansımasını da çok istemiyor zaten. Ama İsrail'in bölgedeki o karıştırıcı unsur halinden çıkması en öncelikli hal. Zaten onu saf dışına çıkarırsak Amerika ve İran arasındaki ilişkinin daha yönetilebilir, daha o müzakerenin sürdürülebilir olduğunu görüyoruz biz. Ben ona vurgu yaptığı kanaatindeyim burada. Ya
1: İsrail hiç müdahale etmemiş olsaydı belki de savaş çoktan bitmiş.
3: Zaten.
0: Başlamazdı.
2: Yani 7 Ekim sonrası zaten yaşanan sürecin hepsinde şu yaşadıklarımızın maalesef Orta Doğu'daki özellikle savaşların temel sebebi olarak veyahut da sürekli olarak cepheleri açıp genişletmenin sebebi burada söylemek lazım açıkça. Ya gerçi hepimiz biliyoruz, İsrail. Tabii burada benim aklıma şu geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarda belki belli bir mutabakata varıldığını da görüyoruz. Yani onun nüveleri olarak da okumamız lazım. Biraz Sayın Cumhurbaşkanımız belki de ilk kez bir sürece en azından girileceğinin sanki ipuçlarını vermiş gibi duruyor ki hocamın söylediğine de zaten adil bir barışın da kaybedeni olmayacak söylemiyle beraber aslında şunu da gösteriyor. Şimdi bu süreçte şunu çok yaşadık Sinan Bey. Hem Amerika tarafı hem İran tarafı en azından söylemle savaşı kaybeden olarak masaya müzakereye oturmuş taraf görüntüsü vermek istemiyorlar. İşte bir taraf bir açıklama yaptığında örneğin Hürmüz Boğazı açılacak dediğinde Trump, diğer taraftan İran'ın hayır açılmayacak bizim kendi inisiyatifimizle diyerek sürekli olarak nasıl söyleyelim belki de boşa düşürme süreci vardı. Hem iç kamuoylarına aslında hem de uluslararası kamuoyuna savaşı kaybeden taraf olarak görükmek istemiyor her iki tarafta ki aslında adil barış vurgusunda belki Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir şekilde öne çıkartmak istedi. Çünkü burada olması gereken süreç de biraz öyle ama diğer taraftan baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız Hürmüz Boğazı'ndan bahsetmiş. Nükleer meseleden bahsetmiş ki asıl hep çok belki de işte İran'ın kart olarak kullandığı Hürmüz ve Trump'ın da sürekli olarak vurguladığı bir nükleer silah sahibi olamaz maddelerinde de belli ki bir aşamaya kadar gelinmiş. Ki çok önemli iki nokta burası. Eğer bu iki nokta bir şekilde o kırmızı çizgiler veyahut da bir ortak noktada buluşulabilirse bir barış anlaşmasına da dönecektir. Ben biraz Sayın Cumhurbaşkanımız önden biraz aslında hangi meselelerin olduğunu da veyahut da sürecin olumlu gittiğine dair de aslında bize nasıl bir sufleleri vermiş diyebiliriz burada Sinan Bey.
3: Ama yani şu, Sinan Bey şunu söylemek
1: dahil,
3: lazım.
1: Pürüzlü görünen konularda uygun çözümler bulunabileceğine inanıyoruz. Demek ki müzakere edildi, masaya yatırıldı.
3: Yani şunu söyleyeceğim müsaade ederseniz. Şimdi Can Hoca'nın söylediği adil barış formülünü aslında Türkiye müzakere süre yani arabulucu olduğu çatışmaları sonlandırmak için emek harcadığı her yerde bunu dile getiriyor. Yani çünkü adil olmayan barış bir sonraki çatışmanın ilk adımıdır.
1: Tabii.
3: O yüzden adil barış formülü oluşsun ki bir daha çatışma olmasın. Bölgelerde o sükunet ortamı devamlı hale gelsin ki o da bölgenin bir sonraki aşamaya yani daha işbirliğine yönelik, daha huzura, refaha yönelik adım atabilsin. Yani Türkiye'nin yani dışişlerinin özellikle girdiği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın arabulucu olduğu vesaire her yerde biz bunu gördük. Burada da bunun altının çizilmesi aslında bir şekilde Türkiye'nin de aslında buradaki barış ortamında da fikrini hangi yönde beyan ettiği ve hangi yöne yönlendirmek istediğini de gösteriyor. Tabii burada yani yine söylediği önemli Can Hoca'nın bir şeyler biliniyor artık farkındayız. Yani o Trump'la görüşmesinden sonra da çok büyük ihtimalle nereye doğru artık konunun gittiğinin farkında. Sayın Cumhurbaşkanı da farkında. O görüştüğü, Trump'ın görüştüğü diğer isimlerle de büyük ihtimalle bu çerçevede görüştü Trump zaten. O yüzden yani eğer İran süreçte başka şeyler konuşulmasına alan açmazsa, yani daha açık söyleyeyim, bu süreç içerisinde İran'daki belli işte odaklar bir şekilde bu çatışmasızlık halinden rahatsızlık duyup da yeniden mesela Hürmüz konusunu veya işte bu vekil aktörler konusunu vesaire yeniden gündeme getirip burada anlaşmaya varılmak üzereyken bir şekilde yeniden o ortamı bozmazsa sanki oraya doğru gidiyor. Sizin okuduğunuz o nükleer konu buradaki şu anda tek pürüzlü alan halinde kaldı aslında. Bunu çözdüğü zaman hem Amerika tarafı hem İran tarafı bir şekilde zafer ilan edeceği bir noktaya doğru geliyor. Araya başka bir şey girmez.
1: Şimdi maddeleri bilmiyoruz.
3: Şundan dolayı söylüyorum bunu. Trump son yani bir haftadır yaptığı açıklamaların neredeyse tamamında nükleerden bahsediyor. Yani Hürmüz'den artık hiç bahsetmiyor Amerikan tarafı. Ki biliyorsunuz daha önce de sadece Hürmüz konuşuluyordu. Yani Hürmüz konusunun bu anlamda çözüldüğü etkisi yaratıyor bu söylem. Çünkü Hürmüz'ün çözülebileceği tek şart var. O da savaş öncesi hale dönülmesi. Diğer hiçbir şart uluslararası toplum tarafından kabul edilmeyecek. Bunu iki tarafta gördüğü için en azından kimsenin kazanmayacağı bir ortam oluşturuyor.

0: konuştuğunda bu nispeten yani maddeleştirilebilir, mutabakat haline getirilebilir. Bir barış anlaşması için değil ama o mutabakat zaptı oluşturulması için gerekli şartı oluşturmuş olabilir. Burada da işte o içerideki durum, yani biz kazandığımız savaşta niye savaş öncesi hale geri dönelim gibi bir etki olursa, işte o zaman İbrahim Hoca'nın söylediği o içerideki o İran'ın önceden gelen ve sonra da büyük ihtimalle var olacak olan o iç dinamiklerinin negatif etkisinden bahsediyorum.
1: Şimdi biraz o maddeleri konuşalım. Nerede uzlaşılmış olabilir? Nerede hala ayrışıyor olabilirler? Tabii tahmin ettiğimiz üzere uranyum konusu var. Ne olacak uranyum? Nereye gidecek? Üçüncü bir ülkeye mi gidecek? Nükleer konusunda nasıl bir uzlaşıya vardılar? Tazminat konusu vardı İran'ın talep ettiği. O ne olacak? Dondurulmuş varlıkları vardı. Bunlar aslında en kolayları. Yani çözülebilecek en kolay dondurulmuş varlıklar. Hürmüz'ün açılması, Hürmüz nasıl açılacak? Açılırsa ne olacak? İran kendine ait bir Hürmüz istiyor aynı zamanda. Buyurun Cihan Hoca.
2: Kaldık hocam da öyle bir hangimiz başlayacak diye. Şimdi şöyle bir durum var Sinan Bey. Hürmüz üzerinden bunu aslında Tolga Hocam'la da konuşmuştuk. Şimdi bu kartı çok fazla kullanmaya başlarsanız bu sadece bir gelişme var.
1: Hocam bir virgül koyalım. Tabii. Size hemen geleceğim çünkü... Ukrayna'ya gideceğiz. Yine arkadaşımız Abdullah Ömer ve kameraman Uğur Koçak o sıcak bölgedeler. Rusya bombalamıştı. Füzeler yağmıştı Ukrayna'ya. Savunma sistemleri devreye girmişti. Hemen Abdullah Ömer'e sözü bırak.
3: Evet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Tekrardan hava saldırıları başladı Ukrayna'da. Şu anda yine sesleri duymaktayız. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Türk gazeteci arkadaşlarımızla birlikte Kiev sokaklarında biraz önce yoğun bir saldırının altında kaldık. Biz de o saldırılardan kurtulmak için kendimizi yere attık. Evet, görüyorsunuz o arkadaşlarımızla birlikte şu anda otelimize doğru geri dönüyoruz. Çok yoğun saldırılar var. Rusya'dan fırlatılan roketlerin saat 4 gibi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaşacağı yönünde haberler vardı. Onlar da gerçek oldu. Ve şu anda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saldırılar yeniden başladı. Çok şiddetli patlamalar vardı biraz önce. Biz de şu anda tekrardan otelimize geri dönmek. Evet. Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Yayına ulaşıyor mu bilmiyorum ama şiddetli patlamalar var. Biraz önce çok yakın bir noktaya bir saldırı oldu. Kendimizi açıkçası atacak yer, korunabilecek bir yer bulamadık. Ve şu anda artık otele geri dönmek zorundayız. Çünkü saldırılar her geçen dakika daha da artıyor. Otelden çelik yelek ve kasklarımızı aldıktan sonra saldırının olduğu alana doğru biz de buradan artık hareket edeceğiz. Artık Kiev oldukça hareketli, oldukça gergin bir gece geçiriyor. Saldırılar her geçen dakika daha da artıyor. Biz de bakın işte Türkiye'den gelen gazeteci arkadaşlarımız var. Onlar da buradalar. Onlarla birlikte işte tekrardan sesler var. Kiev'de, Kiev'in farklı noktalarında Rusya'nın ağır bombardımanları devam ediyor. Ve biz de şu anda Kiev'deki haber nöbetimize devam ediyoruz. Şimdi hemen otelimize geçeceğiz ve ardından o patlamaların yaşandığı yere doğru hareket edeceğiz.
1: Ömer, şunu sormam lazım. Tabii hasar alan bölgeler var mı? Bölgede konuştuklarınız var mı? Merak ediyoruz.
3: Şöyle hasar alınan bölgelerle alakalı sosyal medyada çeşitli iddialar var. Şu anda resmi bir açıklama yok. Kiev Belediye Başkanı'nın Kiev'in farklı noktalarına saldırıların isabet ettiği, o roketlerin, İHA'ların isabet ettiği yönünde açıklamaları vardı. Onun dışında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak biraz önce bu yoldan geldiğimiz esnada çok yakınımıza, zannediyorum iki sokak arkamıza bir saldırı gerçekleşti. Gerçekten belki de bu gece en yakında hissettiğimiz saldırılardan biri oldu. Biz de kendimiz hemen bir apartmanın girişine attık ve ilginç bir olay yaşadık aslında orada da. İki Türk vatandaşımız, belki de tesadüfen karşılaştık onlarla. Onlardan biri o esnada yaralı olduğunu gördüm. Büyük bir ihtimal baba oğuldu. Onlar da birbiriyle konuşuyorlardı ve...

0: Büyük bir ihtimal patlayıcı maddeden o kişi yaralandı. Çünkü yüzünü tutuyordu ve onlar da evlerine kaçtılar. O anda onlarla konuşmaya fırsatımız olmadı ama büyük bir ihtimalle o patlamadan yaralandı veya o vatandaşımız kaçarken düşmüş de olabilir. Tam net bilmiyorum. Biz de şu an o bölgeden ayrılmak zorunda kaldık ve otelimize geçeceğiz. Artık durum gitgide gerginleşiyor. O yüzden çelik yelek ve kasklarımızı alıp o bölgeye doğru gideceğiz ve tekrardan oradan yayınlarımıza devam edeceğiz.
1: Abdullah Ömer, teşekkür ediyoruz. Lütfen kendinize dikkat edin. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımızla elbet bu konuları konuşacağız. Kiev şu sıralar ağır bombardıman altında değerli izleyenler. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef alıyor. Rus ordusu tarafından balistik füzelerle hedef alınan kentte yüksek sesli patlamalar duyuluyor. O görüntüleri de arkadaşlarım ekranlara getiriyorlar, paylaşıyorlar. Muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver paylaşmıştı. Buyurun Tolga Hoca.
2: Şimdi bu saldırıda şimdiye kadar doğrudan sadece füze saldırısı olarak yapılmış en büyük saldırı olabilir diyorlar bu savaş boyunca.
1: Kiev özelinde.
2: Kiev özelinde. Bu orta menzilli Oreşnik füzeleri ile yapıldığı söyleniyor bu saldırının. Bu da şu anlamda önemli. Daha yakın zamanda Belarus'la birlikte yaptığı bir tatbikat vardı biliyorsunuz.
1: Nükleer tatbikat.
2: Nükleer tatbikatta Oreşnik füzeleri kullanmıştı. Çünkü Oreşnik'e nükleer başlık takılabiliyor. O yüzden bu füzeler kullanılmıştı o tatbikatta da. Yani ne yapabileceğini.
1: Mesaj tabii, o zaman bu. Yani istediğimiz yeri vuruyoruz, nükleer de atabiliriz.
2: Yani onun arkasından bunun gelmesi evet sanki biraz onunla ilişkilendirilebilir gibi geldi bana.
3: Ama söylemsel olarak da aslında Rusya'nın işte nasıl Hürmüz kartını söylüyorsak İran'da şey özür dilerim Rusya'da aralıklı olarak aslında hep yaptığı açıklamalarda eğer kendi istedikleri sonucu veyahut da kırmızı çizgilerin aşılırsa nükleer silahı da kullanabileceklerini ifade etmişlerdi. Hatta Medvedev sanırım yanlış hatırlamıyorsam 2023 veya 2024 yazında işte özellikle Donbas bölgesinin, Luhansk bölgesinin tampon bölge olarak düşündüklerini ifade etmiş. Eğer buralardan çekilmek zorunda kalırsak nükleer silaha da başvurabiliriz minvalinde bir açıklama yapmıştı.
2: Nükleer doktrin değişti evet. Zaten ya kullanılabilme
3: bir de onu değil mi hocam değiştirdi sonradan Putin yeni bir kararnameyle beraber. Şimdi bu da çok kullandığı bir kart. Zaten elindeki genel itibariyle büyük nükleer güçten bahsediyoruz. Sanırım da belki de Amerika'dan daha fazla elinde nükleer başlık bulunduran ülke Rusya olabilir. Böyle bir durum var. Hatta şunu da biliyoruz hem Kaliningrad yani Avrupa'da bulunan üstünde veyahut da Baltık bölgesinde ve daha doğrusu Kutup bölgesinde de birçok askeri üssünü de tekrar buna göre de ya yeniden açtı Sovyetler Birliği döneminden kalan veyahut da o dönemden kalan üslerin de yine benzer şekilde biz yeni aslında içinde sanırım hani emin değilim ama nükleer başlıkta bulundurabilecek şekilde yeniden burada ordusunu konumlandırdı. Çok kullandığı bir aslında en azından söylemde kullandığı aynı Hürmüz gibi kartlardan birisi. Tabii geçtiğimiz günlerde aslında belki bu saldırıların olabileceğine dair en azından Rusya'ya yapılacak saldırılarla ilgili sanki bir istihbarat gitmiş gibiydi Sinan Bey. Hatırlarsanız Zafer Günü geçidinde bu sene çok oldukça
1: sönük geçmişti.
3: Sönük geçti hatta tanklarla ilgili şu tartışmalar çıkmıştı cephede çok ihtiyaçları olduğuna dair ama güvenlik önlemlerinden dolayı biraz daha aslında o görkeminden geri plana çekildi. Çünkü her an bu güvenlik noktası da anladığımız kadarıyla Ukrayna'nın Moskova'da her an yapabileceği bir saldırı üzerindeydi. Zaten şimdi şöyle bir durumda oldu. Bunu da görmek gerekiyor. Ukrayna çok savaşın belki de vermiş olduğu bir nasıl söyleyelim süreçle beraber aslında işte biraz önceki o bahsettiğim sürece geldi yani oldukça
0: Allah, aç, aç.
3: Dikkat edin sanırım bir gelişme var.
1: Hocam önceki saldırıdan görüntüler arkadaşlarım paylaşıyorlar.
3: Anladım ben canlı zannettim kusura bakmayın.
1: Bomba seslerini paylaşırken de muhabir arkadaşlarımızın o heyecanı ekrana da yansımış olur.
3: Evet yani bu şunu söylemek lazım. Ukrayna'da artık Rusya'nın içlerine doğru saldırı düzenleyebiliyor. 2024 yazıydı sanırım değil mi hocam? Çok stratejik bir üssünü ve stratejik hava bu Hatta nükleer kullanabilen havaalanının uçakları da

0: Vurmuştu. Şimdi artık Rusya'nın iç kısımlarında savunmanın dışında içeride özellikle de enerji tesislerini, petrol üretim tesislerini hedef alıyor ki geçtiğimiz günlerde de bunu hedeflemişti. Çok ilginç Sinan Bey, geçtiğimiz günlerde ben şöyle bir videoya denk gelmiştim. Robot asker kullanmaya başlamıştı Ukrayna ordusu. Yani siperleri Rus askerlerinin olduğu yere uzaktan kumandalı işte böyle çok gelişkin bir gördüğüm kadarıyla bir robot değil ama yani silahların monte edildiği
1: silahlar mı bunlar?
0: Şunu söyleyebilirim, özellikle bu siyalara karşı önleyici drone sürüsü biliyorsunuz Ukrayna oldukça gelişti ki bunu işte 40 günlük savaşta da Orta Doğu'ya gönderdi uzmanlarını. Bu konuda çok fazla geliştiğini biliyoruz. Kendi Flamingo isminde yanlış bilmiyorsam. Kendi seyir füzelerini de, balistik füzelerini de üretmeye başladı Ukrayna. Ama bir drone üretiminde inanılmaz seviyeyi arttırmış durumda. Bunu söyleyebiliriz. Bu robotik makinalarla da baktığımızda Ukrayna'nın oldukça bu işin üstüne eğildiğini görüyoruz. Benim gördüğüm canlı çekilmiş, yani Ukrayna ordusunun çekmiş olduğu görüntülerde o robot askeri gönderip Ruslar, Rusların olduğu daha doğrusu siperdi Sinan Bey, orayı ele geçirme görüntüleri vardı. Şimdi Ukrayna'da özellikle Donbas bölgesinde anladığımız, yani daha doğrusu çatışmaların olduğu bölgede Ukrayna ordusunun kazanımları da var. Şimdi bu süreç, bir de artık Rusya'nın belki de iç kısımlarını ve özellikle petrol tesislerine hedef alması şunu gösteriyor. Rusya'nın da aslında bu eşik yükseldikçe onun da elini yükselttiğini, bunun karşılığında da kendi saldırılarının seviyesini yükselttiğini de burada söylememiz mümkün. Ama şu bir gerçek, hem Ukrayna hem de Rusya aslında günümüz konvansiyonel savaşın değişen yüzünü de çok göstermeye başladılar. Şu an Avrupalıların hep konuşuyoruz.
1: Savaş bitmeyecek mi?
0: Bu savaş da aslında bir kısır döngü içerisine girdi. Şimdi baktığımızda çok, ya burada çok ilginç gelişmeler de var.
1: Bir ilerleme yok.
0: Evet yok, yani ki Trump da çözemedi sorunu ama belki de Trump'ın yaptığı hatalardan birisi de şuydu. Yani şimdi önce Zelenski çok dışlayan bir tavır sergiledi. Beyaz Saray'da yaşananlar, daha sonrasında mesela o konuda ne olduğunu bilmiyoruz. Hala muamma sanırım. Belki Tolga Hocam biliyorsa aydınlatabilir. Bir maden anlaşması imzalamıştı. Sonrasında ne olduğunu bilmiyoruz. Yani Amerikalı şirketler şu an orada maden çıkartıyor mu? Durum ne? İşte gönüllüler
2: koalisyonu. Girmediler.
0: Şimdi o anlaşma şu süreçte nasıl işleyecek? Şimdi Donbas, Luhansk. Şimdi özellikle Donbas ve Luhansk bölgesini Ukrayna Rusya'ya verirse şöyle bir duruma da geliyor. Sanayi toplumundan çıkıp tarım toplumu olacak. Şimdi buradan vazgeçmek istemeyen, gelecekte kendisini daha güçlü kılınabilecek, kendi iktisadi anlamda da ekonomik gücünün sanayi kısmını vermek zaten bir tarım toplumu olduğunuzda sizin bir caydırıcı güç olmak, bir aktör olmak çok ciddi bir problem yaratacaktır. Yani iktisadi, özellikle sanayi kısmını veriyorsanız Sinan Bey, bu tabii ki kabul edilebilecek bir durum değil. Sanayinizi de vermiyorsunuz, madenlerinizi veriyorsunuz. Bu bölgede kömür olduğunu biliyoruz. Sanırım doğalgaz olduğunu biliyoruz. Çok önemli enerji kaynakları. Şimdi burayı da vermek istemeyen, burayı tampon yapmak isteyen ve NATO'nun genişlemesini belli bir yerde kendi sınırlarına gelmeden durdurmak isteyen de bir Rusya var. Şimdi kırmızı çizgileri her iki tarafta vazgeçmiyor. Veyahut da işte Kırım, Kerç Boğazı, Rusya'nın Karadeniz'deki 5. filosu, yanlış bilmiyorsam en önemli filosu burada konumlanıyor. Bu bölgeyi vermek istemiyor. Özellikle Ukrayna'nın Kırım dahil olmak üzere NATO üyesi olması demek. Şuraya geliyor, Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna'yı aldığımızda Karadeniz'de sahil şeridi daralan ama bununla beraber etki sahası daralan bir Rusya anlamına gelecek ki bu faktörlerin bir araya getirdiğimizde, ki şöyle bir gerçeklik var. 91 sonrası, yani Soğuk Savaş sonrası Doğu Avrupa'yı ve Balkanları NATO'ya kaptırmış bir Rusya'dan bahsediyoruz. Yani kendi etki sahasının tarihsel olarak düşündüğü bölge gitmiş. Bir güvenlik tehdidi olarak algılıyor ki maalesef bu kırmızı çizgilerde aşılmıyor Sinan Bey.
2: Yani şu anda bu saldırının zamanlaması da aslında bana biraz şey gibi geliyor. Yani Temmuz'da hani bitmeyecek mi bu savaş dediniz ya az önce. Yani bu NATO zirvesi belirleyici olacak biraz gibi geliyor bana. O yüzden zaten NATO zirvesinden önce Rusya olabildiğince güç göstermeye, Ukrayna üzerinde daha fazla hakimiyet kurmaya çalış.

0: hareket edebilen bir Rusya etkisi yaratmasını da sağlayacaktır bu tip bir saldırı tam Çin ziyaretinden sonra. Yani şunu demeye çalışıyorum. Özellikle Avrupalı toplumlarda bir Rus tehdidi olgusu gerilemeye başladı. Yani o savaşın başlangıcındaki o büyük tehdit, o endişe artık yok. Ama Rusya da bununla aslında bir şekilde hareket ediyordu. O tehdit algısını yeniden oluşturmaya çalışacaktır.
1: Baş döndürücü bir gece yaşıyoruz. Trafik oldukça yoğun. Bir taraftan Trump'ın açıklamaları var. Bir taraftan Beyaz Saray'da bir saldırı var. Ukrayna saldırı altında Rusya tarafından, hepsini konuşuyoruz. ABD'ye döneceğiz. ABD-İran müzakereleri için Washington'da hareketli saatler yaşanırken Beyaz Saray çevresinde silah sesleri duyuldu değerli izleyenler. Amerikan basını şüpheli şahsın ve olay yerinde bulunan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump yardımcısı J.D. Vance ve kurmayları İran'la olası bir barış için Beyaz Saray'da toplanmıştı. Kritik görüşme devam ederken Beyaz Saray'ın çevresinde 30 el kadar silah sesi duyuldu. Panik anları bir muhabirin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölge güvenlik nedeniyle FBI ve gizli servis tarafından güvenlik koridoruna alındı. Ardından medya mensupları Beyaz Saray'ın içine alındı. Binanın kuzey bahçesi ise CIA ekipleri tarafından boşaltıldı. Kolluk kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre şüpheli konutun çevresindeki kontrol noktasına yaklaşıp polislere ateş açtı. Güvenlik ekipleri de karşılık verdi. Çıkan çatışmada yaralanan saldırgan olduğu değerlendirilen bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Amerikan basını muhtemelen olay yerinde bulunan bir kişinin de durumunun ağır olduğunu paylaştı.
3: Chris, give us a sense of what that moment was like, hearing that possible gunfire and then moving towards the direction that Secret Service was.
1: Haber, ABD muhabiri İrfan Sapmaz'la konuşacağız. Bu çatışmaya dair son detayları İrfan Sapmaz'dan dinleyeceğiz.
4: Evet, merhabalar Sinan. Şu an itibariyle adı belli oldu bu şahsın. Siyahi Nesire Best isimli bir kişi, akli dengesinin ruh sağlığı sorunlarına sahip olduğu belirtiliyor. Hayatını kaybetti şu an itibariyle. Beyaz Saray'da iki el ateş etmiş, daha sonra da gizli servis tarafından vurulmuş ve hayatını kaybetmiş. Ancak çatışma sırasında ayrıca bir kişi daha yaralanmış. Onun durumuyla ilgili çok net bir bilgi yok ama en azından şu anda bir kişi, Nesire Best isimli bir şahıs, ruh sağlığı sorunlarına sahip olduğu belirtiliyor ve hayatını kaybetmiş Beyaz Saray yakınlarında. Beyaz Saray'daki Beyaz Saray'ı korumakta görevli gizli servis elemanlarına ateş açmış hikel ve onlar karşılık vermiş. Ağır yaralanınca hastaneye kaldırılıyor. Hastanede de hayatını kaybediyor. Şu an itibariyle bildiğimiz kadarıyla hala ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance, aynı zamanda içeride bulunan toplantı için, İran'la ilgili bir toplantı için Beyaz Saray'da bulunan Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Kane, CIA Direktörü John Ratcliffe, aynı zamanda Özel Kara Müdürü Susie Wise gibi Güvenlik Konseyi üyeleri Beyaz Saray'da Donald Trump'la birlikte toplantı sırasında Beyaz Saray'ın hemen dışında, yani 17. Cadde ile Pennsylvania Caddesi arasında bulunan bir güvenlik noktasına yaklaşıyor. Gizli bizim de Beyaz Saray kimlik kartlarını göstererek geçtiğimiz yer, orada iki el ateş ediyor. Ateş edince gizli servis elemanları karşılık veriyor. Arkasından çatışma başlıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Yaklaşık işte bir önce bu CBS muhabiri şu anda kameramanın talimatıyla yere yat diyor ve bu sırada işte 25-30 el ateşten bahsediliyor. Anladığımız, net bildiğimiz şu anda iki el ateş ettiği bu Nesire Best'in, siyahi bir genç ateş ettiği ve bunun karşılığında da onu etkisiz hale getirmek için de yaklaşık bir 20-25 şey yakında karşılık ateş ediliyor gizli servis elemanları tarafından ve tamamıyla Beyaz Saray'a yaklaşmasına fırsat bile verilmeden cadde üzerinde 17. birinci cadde üzerinde etkisiz hale getiriliyor. Biz de oradaydık bildiğiniz gibi ama yağmur olduğu için şu anda dışarıda yağmur yağdığı için canlı yapamayacağım için tekrar eve geldim ama

0: Tamamıyla bölge kuşatma altına almıştı. Gizli servis elemanları, FBI direktörü keşfetinin verdiği bilgilere göre FBI oray yerine aktarıldı ve hala bildiğimiz kadarıyla en azından şu anda bir taraftan da gözüm Beyaz Saray muhabir arkadaşlarımızdan gelecek e-maillerde, ancak onlardan gelen bir e-mail yok. Onlar da çok büyük ihtimalle basın odasında, her zaman açıklamaları izlediğimiz basın odasında hapis kalmış durumdalar. Dışarıya çıkışlarına da izin vermiyor. Bu çerçevede de havuz muhabirleri de ABD Başkanı dolayısıyla diğer güvenlik konseyerini takip edemiyorlar. Çünkü onlar bildiğimiz kadarıyla durum odasında. Hala veya durum odasından ayrılıp başkan oval ofisine geçti. Bunların hiçbirini bilmiyoruz tabii. Beyaz Saray'da olmadığım için bunlarla ilgili herhangi bir bilgi veremiyorum. Ama İran'la ilgili de herhangi bir şu ana kadar net bir açıklama yok. Olayın arkasından ne çıkacak onu bilmiyoruz. Ama durumun ciddi olduğunu söyleyebilirim. Yani güvenlik tedbirleri olağanüstü seviyedeydi bölgede. Daha önceki saldırılarda yaklaşık bir ay önce yine Beyaz Saray'ın karşısındaki National Mall dediğimiz bölge de yine saldırı olmuştu. Biz AB arayı ekranlarını saatleri canlı yayınlarla aktardığımız zaman bile çok uzun sürmemişti güvenlik tedbirleri. Bir buçuk saat süren kuşatmanın altından, yani gizli servis FBI ve DC polislerinin bölgeye kuşatması daha sonra kaldırılmıştı. Ama şu ana kadar hala devam ettiğini görüyoruz.
1: Peki, Beyaz Saray tarafındaki İrfan, şunu sorayım. Saldırganın ismi belli olduktan sonra bazı spekülatif söylemler de çıktı mı?
0: Şu ana kadar çıkmadı. Sadece Nesire Belti'ye bir siyahi bir genç, akli dengesinde sorun olduğu bildiriyor. Tabii anında bakmışlardır kayıtlarına, kimlik kayıtlarına. Oradan zaten anında bulmuşlardır. Ama şu ana kadar neden geldi, neden ateş etti, bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. En azından herhangi bir spekülasyon da yok. Ya da Beyaz Saray'dan sızdırılan herhangi bir bilgi de yok şu an itibariyle Sinan. Ama başkan yardımcısı ve diğer tüm güvenlik konseyi ekiplerinin orada Beyaz Saray'da şu anda neredeyse rehin kalmış durumda olduklarını söyleyebiliriz. En azından şimdi J.D. Vance oradan, hadi Beyaz Saray'da Başkan Trump Beyaz Saray'da kalıyor, onu biliyoruz ama J.D. Vance Beyaz Saray'da kalmıyor. Bizim büyükelçiliğimize yakın, yaklaşık 2000 metre uzaklıktaki Connecticut Avenue dediğimiz, pardon, Massachusetts Avenue dediğimiz orada kalıyor. Diğerlerinin de hepsi tabii Beyaz Saray'ın dışında Washington DC'nin çeşitli yerlerinde kalıyorlar. O açıdan da şu anda hala orada bulunmaları demek ki hala belki endişelendikleri bir takım güvenlik sorunları var diye düşünüyorum. O açıdan da gizli servis Beyaz Saray'ın etrafını tamamıyla kuşatmayı sürdürüyor ve çıkışlara izin verilmemiş gördüğümüz kadarıyla. Ama belki de Donald Trump hala İran'la ilgili bir takım toplantılarını sürdürüyor ya da ayrıca bölge liderleriyle belki de telefon görüşmeleri yapıyor. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Daha önce telefon bir konferans yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da içinde oldu. Ondan sonra da İran'la ilgili tam biz bir açıklama beklerken şu an itibariyle dünya artık bu saldırıya kilitlenmiş vaziyette Sinan, işin açıkçası.
1: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. İşin değerli konuklarımızla değerlendirelim. Buyurun Tolga Hoca.
2: İrfan Bey, kolay gelsin, selamlar.
0: Merhaba, buyurun Tolga.
2: İki sorun var aslında. Şimdi birincisi bu lockdown kaldırıldı diye bir haber geldi ama hala içeridekilerin çıkmadığını söylüyorsunuz. Bu tedbiren, yani bu kapama sonlandırılmasına rağmen içeridekilerin tercihen veya bir şekilde yani güvenliğin sağlanması için mi, yoksa kaldırıldığına dair haber mi yanlış? Bir bunu soracağım. Bir de yani siz bu konuda yorumunuz kıymetli. Daha önceki otel saldırısında, yani o akşam yemeği saldırısında saldırgana hiçbir şey yapılmamıştı. Yani hemen tutuklandı, elleri bağlandı, ters kelepçe vesaire. Ama burada 20-30 arasında mermi sayıldı bu saldırgana cevaben. Bu aradaki farkın nedeni nedir sizce?
0: Şimdi evet, bir 25-30 Tolga Hocam, 25-30 elden silah sesinden bahsediliyor. Bu Nesire Belt isimli gencin iki el ateş ettiğini biliyoruz. Geride kalan 22-23 ya da 24 el çok büyük ihtimalle bunu delik deşik etmesi lazım. Öyle düşünüyorum yani. Bu arada tabii Beyaz Saray'ın hemen girişinde bizim de kimlik kartlar, bu dış cepheden giriş aslında. Cadde üzerindeki noktadan sonra biz şayet o gün ziyaretçiler açılmamışsa, işte o meşhur fotoğrafların çekildiği o Beyaz Saray'ın önü, orası açılmamışsa birinci nokta orası. O noktaya kadar geliyor. Cadde üzerindeki 17. cadde üzerindeki tam geçiş noktasına kadar geliyor. orada ateş ediyor. Ateş edince orada en az her girişte, her Beyaz Saray girişte gördüğümüz şey en az 15-20 kişi vardır. En az 10-15 araba vardır tamamıyla. Ateş edildiği anda hepsi bunların

0: ateş etmeye başlamışlar anladığımız kadarıyla. Herhalde 20-25 tane kurşunu çok büyük ihtimalle isabet etmiş oluyor bu saldırgana ve hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Şu andaki yeni bir haber bu, yeni bir gelişme. Ve diğer bir kişi daha yaralanmış şu anda çatışma sırasında. Kaçmaya mı çalıştı acaba? Ya da işte o arada oradan geçenlerden birine isabet etti büyük ihtimalle. Onun durumunu, evet, bu fotoğraftaki gördüğümüz kişi şu an itibariyle onun durumunu, diğer yaralının durumunu bilmiyoruz. Çok büyük ihtimalle bu çatışmada çok kurşun kullanılmış olması tabii hayatını kaybettirdi. Ama senin söylediğin gibi Tolga Hocam, şimdi oteldeki gence isabet sanıyorum bir ya da iki kurşun isabet etmişti. O anda tabii bu tip durumlarda şayet çok tehlikeliyse tamamen etkisiz hale getiriliyor, vurularak öldürülüyor. Mümkün olduğu kadar da tabii arkasında olayın ne olduğunu, kimlerin olduğu ya da hangi ülkelere ya da şahıslara ulaşacağı ya da hangi güçlere ulaşacağının tespit edilmesi adına da mümkün olduğu kadar sağ ele geçirilmeye çalışılıyor. Şayet arkasında ABD'deki işte her zaman konuştuğumuz bu derin yapılar varsa ya da bugünkü İran barış anlaşmasını baltalamak isteyen, bunu biliyoruz ki Netanyahu ve onu destekleyen ABD'deki derin yapı varsa, o zaman tabii tamamıyla da etkisiz hale getiriliyor diyebiliriz ya da hiç açıklama yapılmıyor.
1: Şu andan arkasında sonra zaten şey konuşamayacak olması uzantılarını da tespit edemeyeceğimiz anlamına geliyor.
0: Tabii. Evet, ya da biliyorlardır, cebinde herhangi, üzerinde herhangi bir şey bulmuş olabilirler, bir mesaj bulmuş olabilirler Sinan. Daha önce işte otelde biliyorsunuz o saldırgan odasında da çeşitli notlar bırakmıştı. Bunların tabii hiçbirini bilmiyoruz biz. Üzerinde çıkan herhangi bir mesaj, herhangi bir yazı ya da telefon, cep telefonu üzerindeki mesajlar, ne çıktığını, bunların hiçbirini bilmiyoruz şu anda. Çok büyük ihtimalle olay çok sıcak olduğu için onlar da inceleniyordur. Ama şayet bana göre, benim şahsi deneyime, tecrübeme göre, bunun arkasından başka bir şey çıksa bile, diyelim ki işte bu özellikle Netanyahu ve İran barışını istemeyen güçler, ABD'deki bu derin yapı çıksa bile, Donald Trump'ın ben şimdi böyle bir riske girip de böyle bir açıklamada bulunacağını hiç ihtimal vermiyorum işin açıkçası.
1: İbrahim Hocam, nasıl değerlendireceksiniz?
2: Yani isim bana şey geldi, biraz klasik Amerikan ismi değil.
1: Değil, evet.
2: Nesire değil mi? Bir yanlış hatırladım.
0: Evet, evet, ben de aynı şeyi düşündüm. Nesire Belt biraz sanki şey, şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde African American dedikleri Afrika'dan göçmüş çok sayıda Afrikalı var. Bunların içerisinde çok çeşitli dinlere sahip insanlar da var. O açıdan klasik bir Amerikan ismi değil. Doğru söylüyorsunuz İbrahim Hocam.
2: Evet.
0: Bir Afrikalı ismi.
2: Yani bir de memleketi veya köken olarak Etiyopya olabilir mi diye aklımdan geçiyor.
0: Olabilir, çok Etiyopyalı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğim kadarıyla 6-6,5 milyon Etiyopyalı var.
2: Etiyopya'yı niye söylüyorum? İsrail özellikle Etiyopya'dan kendi İsrail sınırlarına çok sayıda insan taşıdı. Onlar da şeydir, Yahudidir. Falaşalar diye geçer İsrail'de. İsimleri genel toplumun ismi olarak, eğer Etiyopyalı çıkarsa İsrail bağlantısını dikkate almak durumunda kalırız.
0: Çok doğru söylüyorsun İbrahim Hocam. Yani, Etiyopyalılar çok fazla Amerika Birleşik Devletleri'nde.
2: Yani isim ve köken beni endişelendiriyor. Yani endişelendiriyor değil mi? Aklıma bir şeyler getiriyor. Onu söylemek istiyorum. Eğer Etiyopyalı da çıkarsa şayet, o zaman İsrail bağlantısı kuvvetleniyor. Ama ölü olarak ele geçirilmiş olması başka bir şey. Aslında Tolga Hocamızın sorduğu soruda o otel saldırısında sağ ele geçirildi. Fakat o beyazdı. Bu siyahi olduğu için polislerin Amerika'da zaman zaman siyahilere karşı daha bir acımasız müdahaleleri olduğunu biliyoruz. Acaba öyle bir şey mi var? Yoksa işte İsrail bağlantısı söz konusuydu. Ölü ele geçirmen konuştur, yani ölüler konuşmaz. O yüzden de böyle bir sağ ele geçirmeye teşebbüs etmediler. Tamamen 24-25 kurşun sıktıklarına göre tamamen öldürme amaçlı. Halbuki ilk etapta şey yapmaları lazım. Arka planını öğrenebilmek için faili mümkünse sağ ele geçirmeleri lazımdı.
0: Çok doğru.
2: Ama öyle bir şey görünmüyor anlaşılan. Sizin sözleriniz

0: Sizi de kullanarak söylüyorum bunu. Özellikle Trump'ın Amerikan CIA ve olsun istihbarat teşkilatları olsun onlara çok güvenmediği, kendi bilgi kaynaklarını oluşturmaya çalıştığı gerçeğinden hareketle aklıma başka şeyler de geliyor. Yani bu sıradan bir Beyaz Saray saldırısı değil de biz daha arkadaşlar gelmeden önce sizinle konuştuğumuzda İsrail'in bir gözdağı verme niyeti mi var acaba diye bir soru işareti koymuştuk oraya. Bu adımlar birlikte okuduğumuz zaman ihtimaller veya ibre o tarafa doğru yöneliyor, İsrail'e doğru yöneliyor.
1: Şimdi NBC'nin bir paylaşımı var, onu da paylaşayım. Şahıs hayatını kaybetmiştir. Ayrıca polisle ilgili kayıtlı bir geçmişe ve ruh sağlığı sorunlarına sahipti diyor.
0: Yani o ruh sağlığı zaten biz de ilk duyduğumuz zaman Amerika ne diye açıklayacaktır? Muhtemelen akıl sağlığı yerinde değildir diye bir açıklama yapacaktır. Bugüne kadar hep öyle oldu çünkü. Ne hikmetse akıl sağlıkları hep bozuk oluyor bunların. Ama çok iyi silah kullanmayı becerebiliyorlar. Planlama yapıyorlar. Yani şu saldırı bile bir planlama neticesinde yapılan bir saldırı. Öyle rastgele olarak oradan geçerken ateş edeyim diye düşünülmemiş.
1: Belli bir noktaya kadar
0: Saati
1: varabilmiş demek ki.
0: saatine dikkat ediyoruz.
2: Şimdi çok
0: Ortadaki
2: özür diliyorum.
0: Pozisyona dikkat ediyoruz.
2: NBC'den, evet İbrahim Hocam, şimdi bu NBC'de bir muhabir bayan arkadaşımız vardı. Sürekli ekranlara getiriyorsunuz zaten. Onu takip ediyordum ben zaten. Diyor ki kendisi direkt hemen böyle bir açıklama yapmış. Çekimleri duyduğumuzda Beyaz Saray Kuzey Çimen'de bir sosyal video için iPhone'umu kaybetmenin ortasındaydım. Onlarca silah sesi geliyordu. Şu anda tuttuğumuz bu basın briefingi odasına koşmamız söylendi diyor. Anında tabii Selina Wang diye birisi, arkadaşlar da bulabilirler. Koşmamız söylendi diyor. Sosyal medya için bir çekim yapıyormuş tabii. İçeride gizli servis elemanları zaten sürekli var orada, malum Beyaz Saray'da. Anında bütün muhabirlere, Beyaz Saray muhabirlerine içeriye gitmeleri söylenmiş. Bunlar da anında gitmişler.
0: Evet, muhabir o silah seslerini...
2: 21 yaşında birisi bu. Ama silahlı 21 yaşında.
0: Tecrübeli, hemen tam siper yaptı. Canlı yayındayken o silah seslerini duyar duymaz.
2: Kameraman uyardı.
0: Muhabir evet tam siper yaptı orada, hemen
3: tecrübeli gazeteci.
0: Hedef küçülttü. Tecrübeli. Yaşı küçük ama.
2: Yani büyük konuşmuyorum ama ben orada tabii çok savaş takip ettiğim için biz bu tip durumlarda genelde hemen saldırı nereden geliyor olayları çekmeye çalışır. Tabii bayan çok korkmuş, yani kınamak için söylemiyorum. Tabii şöyle hiçbir deneyim yok. Bir de Beyaz Saray'ın ortasında Amerika'nın en güvenli yerinde silahlar konuşmaya başlayınca tabii yapacak bir şey yok. Bir de
4: alışacaklar herhalde efendim.
2: Sıradanlaşmaya başladı. Tabii yapacak bir şey yok, evet.
3: Ben de aslında onu soracaktım İrfan Bey'e de. Ya çok sıradanlaşmaya başladı. Sürekli artık neredeyse ayda bir Trump'ın olduğu veyahut da civarında bir saldırı suikast girişimi oluyor.
2: Şu ana kadar 5. Pensilvanya'dan bu yana Cihan Hocam 5.'si bu.
3: Yani çok fazla artıyor ve sıradanlaşıyor sanki İrfan Bey. Yani çok normalleşen bir duruma dönmeye başladı. Bir de ikincisi, bununla paralel olarak acaba yani Trump'ın sürekli olarak bir suikast tehdidiyle psikolojik olarak da acaba bir yıpranması mı hedefleniyor? Ayrıca bir de çok da ilginç, dün Tulsi Gabbard da görevini bırakmıştı.
2: Eşinin, çok doğru, o çok önemliydi. Çok önemliydi.
3: Şimdi kanser olmasından üstünde de bugün bu olay.
2: Evet, kocası kemik kanseri olmuş. Yani onun yaptığı açıklama, Tulsi Gabbard'ın yaptığı bir açıklama. Ama tabii Reuters hemen, tabii Tulsi Gabbard'ı çok yakından takip ediyordum. Ben özellikle işte bu derin devlet meselelerinde Donald Trump'tan çok daha fazla bu işin üzerine giden bir isimdi. Tulsi Gabbard'ın görevden alınmasının arkasında ne var? Şüphesiz o çıkacak. Ama ben Tulsi Gabbard'ın istifa ettiğine inanmıyorum. Çok büyük ihtimalle Donald Trump zaten iddialara göre, Reuters'ın iddiasına göre Donald Trump istifa etmesini söylemiş. O da istifa etmiş ama Donald Trump acaba şu geliyor insanın aklına. Tabii insan, sonuçta insan olduğu için bunu da kınamak için söylemiyorum ama ABD başkanı da olsanız bir cana sahipsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte yani New York'ta bir askeri bir bölgeye gitmişti. Orada da yine konuşma yaparken kurşun geçirmez cam fanus içinde yaptı. Her zaman altını çiziyorum, Beyaz Saray'ın karşısındaki National Mall dediğimiz yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümünde yaptı.

0: Konuşma da yine hatırlayacaksınız, cam fanus içerisindeydi. Yani Beyaz Saray'ın karşısında kendi ordunuzun içerisinde cam fanus içerisinde bu üç ayrı askeri noktada gerçekleşti. Cam fanus içerisinde konuşma yapıyorsunuz. Donald Trump da canından korkuyor. Acaba diyorum Tulsi Gabbard artık bu işin üzerine gitmeyelim mi dedi. Ya da işte First Lady böyle bir uyarıdan bulundu. Bırak artık bu derin devletin üzerine gitmeyi diye. Şu ana kadar çünkü Pensilvanya en ciddisiydi. Orada sahiden kafasını döndürmemiş olsaydı Donald Trump'ı beynini delip geçecekti. Sonra Charlie Kirk'e bir suikast var. Yani işte Katar'a yönelik bir saldırı, bir suikast var. Oradaki Hamas'a yapılan bir saldırıydı ama arkasında hiç şüphesiz Donald Trump'a bir mesajdı. Çünkü Donald Trump'ın çok şahsi aile ilişkileri vardı Katar ailesiyle, kraliyet ailesiyle. Arkasından otel meselesi. Otelden sonra işte tekrar bir, onu da biz canlı yayında aktardım, ben gittim. National Mall'un orada bir ay kadar önceydi. Yine birini vurdular gizli servis. Arkasından şimdi Beyaz Saray'ın önüne kadar geliyor, gizli servise ateş açıyor. Yani bu normal bir cesaret değil. Demek ki buna tam talimat verildi. Daha önce işte şu anda ismini hatırlayamıyorum. CIA'nin çok gizli bir program var 1970'lerde başlayan. İşte ilaç veriyorlar. Beyin altına, bilinç altına bir takım yüklemeler yapıyorlar. Ve daha sonra da suikastlere gönderiyorlar. CIA'nin resmi kayıtlarında var bu. Senato kayıtlarına da girdi. CIA'nin arşivlerinden de bu doğrulandı. Şimdi bu tip insanlara baktığınız zaman yani sadece şuna bakmamak lazım. Ya bu işte sıradan akli dengesi yerinde değildi. Geldi. Evet, bir ilaç vermiş olabilirler. Yükleme yapmış olabilirler. Bilinçaltına herhangi bir talimat vermiş verebilirler. Bu Amerika'da artık bilinen bir şey. O açıdan da tamamıyla da öldürülünce zaten ulaşılabilecek hiçbir şey kalmıyor. Yani bu işi şayet bunun da arkasında aynı o güçler varsa, ama Tulsi Gabbard'ın istifa etmesi ve hemen arkasından Beyaz Saray'da Donald Trump'ın, ki J.D. Vance başkan yardımcısı, yani komple yönetime bir mesaj olduğunu düşünüyorum işte açıkçası ben. Şayet peki, sıradan bir saldırı değilse.
1: İrfan Sapmaz, tabii şunu konuşmak lazım. İran'la ilgili bazı kararların alınacağı gece yaşandı. Bu bizde gece ama sizde gündüz. Peki kararı etkileyecek mi? Ne olacak bundan sonra?
0: Ben zannetmiyorum. Donald Trump'ın bunu sadece buradan gelen bir mesajla bunu bırakabileceğini zannetmiyorum. Bırakacağını da zannetmiyorum. Bu Donald Trump'ın tabii bu suikast girişimi de reytinglerini yükseltir. Şey tarafından, kamuoyu tarafından baktığımız zaman. Ve Donald Trump kararlılığını da göstermek istiyor olabilir. Ama hep altını çiziyorum. Dikkat edin, Donald Trump göreve başladığı günden bu yana, Donald Trump bu görev süresini 4 yılı sağ salim çıkartır mı? Şüphem var dedim. Ve şu ana kadar 5 suikast ya da 5 saldırı atlattı Donald Trump. Onun için önünde kaldı 2,5 sene. Donald Trump'ın böylesi bir durumda ben geri adım atacağını zannetmiyorum. Çünkü Donald Trump'ı şayet geri adım atarsa, tamamıyla bunlara teslim olursa, bu kez Kasım seçimlerinde kaybetme durumu var şu anda. Özellikle de Senato'da 100 sandalyeli Senato'da 1973 savaş yetkileri yasası ile ilgili bir oylama yapıldığında Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki fark 1'e inmişti. 3 Cumhuriyetçi de Demokratların yanında yer almıştı. Hiç şüphesiz onlar İsrail lobisinin desteklediği isimlerdi. O açıdan da Donald Trump bu savaşı bir şekilde kazanmak zorunda. Kazanmazsa 34 dava vardı başkanlık koltuğuna oturmadan önce. Şu anda kaç dava açılacak onu hiç bilmiyoruz. Yani iki tarafı da ateş şu anda Donald Trump için. Ben onun için çok fazla ihtimal vermiyorum geri adım atacağını.
1: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum. Hem aktardığım bilgiler için hem de analiz için. Artık bu bölümü noktalamama yaklaşık olarak 20 dakika var. Biraz da İran meselesini konuşalım. Teşekkür ediyoruz İrfan Sapmaz'a.
0: Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler, kolay gelsin. Tabii Cihan Hocam, sizde kalmıştık en son bu İran mevzusunda. Tabii o maddeleri tartışıyorduk, analiz ediyorduk. Neyden vazgeçmiş olabilir İran diye. Şimdi önüme not düştü. Bakıyorum hemen, New York Times'ın bir haberi. Amerikalıların yetkililere göre İran, Trump'ın açıkladığı anlaşmada zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmeyi kabul etti diyor New York Times.
2: Evet, bu geçtiğimiz günlerde de şöyle bir, siz de bilirsiniz Sinan Bey, iddiada olmuştu. Yine bu müzakerelerde iki tarafın yaklaşım istekleri noktasında. Aslında bir tane nükleer tesisin bırakılması, onun dışındaki tüm aslında zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi Amerika'ya, diğer nükleer tesislerin de kapatılması üzerindeydi. Hatta bu konuda da anlaşamadıklarına dair mesajlar, yani yine kamuoyuna iddialar yansımıştı. Zaten ana noktalardan birisi oydu.

0: İşte demin Trump hakkında bu meselede, daha doğrusu nükleer meselesinde Tolga Hocam da bahsetti. Diğer taraftan da İran'da sürekli olarak Hürmüz konusunda bir vazgeçmeme içerisinde olduğunu görüyoruz. Hatta onlar da geçtiğimiz günlerde yeni bir aslında Boğaz Komisyonu kurduklarını açıklamışlardı. Paralı geçişin olacağı, İran'ın kontrolünde olacağı. Şöyle bir gerçeklik de beraberinde getiriyor. Eğer bir anlaşma noktasına varmışlarsa, eğer ki uranyumu da teslim edeceklerse Sinan Bey, belki şöyle de okuyabiliriz bu durumu. Evet, savaş her iki tarafı da yıprattı. Her iki tarafın da savaşa dönmede onları zorlayan durumlar var. Bu bir gerçek. Ama belki de savaşta aldığı, elbette her iki tarafta darbe aldı ama şimdi İran'da ciddi bir darbe aldı. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Bununla beraber acaba şu soru işaretini getiriyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nı kapattı İran ama Trump daha sonrasında bu stratejiye karşı abluka stratejisini geliştirmişti. Bu süreç İran'ı acaba çok daha mı fazla etkilemeye başladı? Özellikle içeride işte petrolün bir şekilde Çin başta olmak üzere yine diğer ülkelere gitmemesi, oradan bir gelir kaynağı gelmemesi ve yine Çin aslında başta
1: Hocam,
0: olmak
1: bugün
0: üzere buradan...
1: 40 küsür petrol gemisinin geçtiği söylendi, takip edilen.
0: Ama işte
1: Yavaş yavaş aslında rayına girmeye başlıyor.
0: geçmiş olması güzel ama şu anlamda söyledim onu. O Trump'ın ablukayı uyguladığı süreç içerisinde eğer İran istediği petrolü sevk edemediyse ve kendi ülkesine de şimdi sadece burada şeyi düşünmemek gerekiyor Sinan Bey, enerji kaynaklarının değil, İran'ın birçok dışarıdan aslında aldığı ürünün de, tedarik ettiği ürünün de yine gemilerle geldiğini biliyoruz.
2: Tabii. Bu Körfez ülkelerinde keza yine
0: evet aynı şekilde
2: daha dahil.
0: Bu çok etkilemiş olur İran'ı ve böyle bir şey belki de kabul etmek zorunda kalmış da olabilir. Yani gerçi meselenin ana noktasının şu olduğunu düşünüyorum ben İran tarafından. Rejimin ayakta kalması. Eğer bir şekilde rejim ayakta kalıyorsa ve kendini devam ettiriyorsa belki bazı konularda işte yaşanan süreçle beraber feragat edilmiş olunabilirdi. Belki aklıma gelen en azından bu. Çünkü İran nükleer kartından hiç vazgeçmek istemedi. Ben hatta şu şekilde değerlendiriyordum. İki kere saldırıya yani uğradıktan sonra hatta nükleer silah bir başlık bir şekilde bu süreçte vazgeçmeyerek bir caydırıcı elde etme. Bu noktada olduğunu ya veyahut da bundan sonra atacağı adımları bu şekilde olacağını düşünüyordum. Ben çünkü bir güvenlik hafızası oluşuyor ister istemez ki İsrail ve Amerika'nın saldırılarıyla. İran bir daha kendisine belki saldırı olmaması noktasında ben nükleerden vazgeçebileceğini pek sanmıyordum. Hatta çoğu müzakerelerde yani en azından bir önceki işte anlaşılamayan ama sürekli gelen noktada biz İran'ın hiç nükleerden bahsetmediğini gördük. İşte Hürmüz'ün kontrolünün kendinde olması veyahut da tartışmaya açılması işte baktığımızda dondurulmuş varlıkların ve yaptırımların kaldırılması, belli bir noktada bunu sürekli olarak bu konularda esnek davrandığını gördük ama hiç müzakere etmediği noktalardan birisi nükleer ve işte bununla bağlantılı olarak da nükleer çalışmalarıydı. Bu noktaya gelmişse ve vazgeçecek noktadalarsa aslında biraz burada Trump ve Amerika'yı aslında bence ön plana çıkartır diye düşünüyorum.
1: Şimdi İran'ın istekleri arasında İbrahim Hocam size geleyim. Tüm bölgelerde savaşın durması var bir yandan da. Mesela Lübnan'da da savaşın durmasını
3: evet,
1: istiyor.
3: Gazze'de
1: peki
3: de,
1: İsrail Lübnan'da duracak mı hocam?
3: İsrail durmaz. Yani İsrail'in ajandası farklı. İsrail o bölgede kendisinin dışında hiç kimsenin güçlü olmasını istemiyor. O nedenle de o yayılmacı hedeflerinin de ancak bu şekilde sağlanacağını biliyor. İran'a saldırısında yani nükleer konusu Amerika'yı ilgilendiren konu değildi. Nükleer konusu İsrail'i ilgilendiren bir konu. Ve İsrail'in elinde nükleer başlık var. İsrail
1: ne? Hocam devam edeceksiniz ama ekranların evet, altında bir son dakikası bilgisi var. Adana'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir sorun en azından şu an için arkadaşlarım iletmediler ama paylaşmayı sürdüreceğim. Adana'da bir kez daha tekrar edeyim. 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ekranların altında son dakika bilgisi var. Yine ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğimizi söyleyelim. Buyurun hocam.
3: Evet, geçmiş olsun diyelim Adana'ya. İnşallah korkulacak bir durum yaşanmamıştır. Yani bir yandan da deprem bölgesi

0: ülkesiyiz yani. O nedenle onda da her zaman tedbirli olmakta fayda var. Konumuza geri dönersek şayet, buradaki durum, sizin sorunuz İsrail, bundan vazgeçer mi? Trump vazgeçebilir ama İsrail bu işten vazgeçmeyecek. Yani bir önceki konuşmamda Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi vardı. Yani mana olarak söylüyorum, bu aynı cümle değil. Bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit olmadığı ve bir arada yaşanabileceği bir bölgeden bahsediliyor. Ve barışın kaybedeni olmaz ifadesi vardı. Şimdi burada İsrail tehdit mi tehdit? Bölge ülkeleri için tehdit. İsrail de bölge ülkelerini kendisi için tehdit olarak görüyor. Ve bir biçimde bu savaşa Amerika'yı çeken İsrail'in kendisiydi. O nedenle ben İsrail'in tamam geçici olarak böyle belki bir 6 ay, 1 sene yine belki sessiz kalabilir Trump'ın baskılarıyla. Ama İsrail'in rahat duracağını ben zannetmiyorum. Özellikle Lübnan'a saldırılarında daha da bir fırsattan istifade o bölgeye yoğunlaştığını görüyoruz. Yani Lübnan'da kendisi için böyle güvenli tampon bölgeler oluşturup oralara da kendisinin yerleşimci dediği, bizim silahlı teröristler dediğimiz kişileri o bölgelere yerleştirerek toprak kazanmak hedeflerinde olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Suriye'ye saldırıları zaman zaman gerçekleşiyor. Ben İsrail'in hedefinden vazgeçeceğini zannetmiyorum. Amerika bir biçimde de bu işin içine dahil eder. O nedenle İsrail'i durdurmanın yolu belli. Gücün karşısına güç konması lazım. Yani İsrail'in karşısına bölge ülkelerinden oluşacak bir güç kurulabilirse şayet, o zaman İsrail durdurulabilir. Aksi takdirde biz daha bu konular çok konuşuruz.
1: Yani güçten yana şunu söylemek lazım. Yani illa İsrail'le çatışması gerekmiyor bu gücün.
0: Caydırıcı bir güç.
1: Bu gücü görse zaten bugünkü eylemlerini gerçekleştirmeyecek. Önemli olan o gücü oluşturmak, o gücü göstermek.
2: Hocam birazdan geleceğim, bir virgül koyalım. Adana'ya gideceğiz, zira Halil İbrahim Uğur telefon attığımızda. Adana'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıntıları paylaşması için Halil İbrahim Uğur'a bırakacağım söz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Adana'da Sayın Beyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde AFAD verilerine göre deprem meydana geldi. Tabii ki Sayın Beyli ilçesi Adana merkezi bir hayli uzak, yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve sıcak bir olaydan bahsediyorum. AFAD verilerine göre derinlik olarak 8.6 kilometre derinlikte meydana geldi ve saatler 04.26'yı gösterdiğinde, yani yaklaşık 15 dakika önce AFAD verilerine göre Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tabii ki son zaman dilimine baktığımızda, özellikle 2025'in verilerine baktığımızda Sayınbeyli ilçesinde aslında sıklıkla 3 şiddetinde deprem meydana geliyordu ve bugün daha büyük bir depremle sarsıldı Sayınbeyli ilçesi. Ve tabii ki insanlar uykudayken aslında meydana gelmesinden dolayı şu anda sokakta insanların olduğunu söyleyebiliriz. Ve Adana merkeze bir hayli uzak olduğu için, 160 kilometrelik bir mesafeden bahsediyorum, Adana merkezde çok da fazla hissedilmedi. Bunu ifade etmekte fayda var. Tabii ki biraz da derinlikte 8.6 kilometre olması, yani bir hayli derin olması, tabii ki hissedilen depremin şiddetini de insanların hissetmesi noktasında biraz daha azaltmış oldu.

0: 2026 yılında çok da fazla sarsılmıyor aslında Sayın Bey'in ilçesi, ama
1: Evet.
0: 2025 yılında çok da fazla depremin olduğu bir ilçeydi.
1: Ali İbrahim Uğur, teşekkür ediyorum. Son bilgileri paylaştın. Tabii önemli bir gelişme olduğunda tekrar detaylandırırız, konuşuruz. Adana'da bir deprem meydana geldi değerli izleyenler. 4,9 büyüklüğündeydi deprem. 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldiği için oldukça çevre illerden de deprem hissedildi. Saat 4:26'da meydana geldi deprem. Depremin büyüklüğü 4,9'du. Saimbeyli yer olarak gösterildi, merkez olarak gösterildi. Depremle ilgili gelişmeler olduğunda, herhangi bir olumsuzluk olduğunda sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Artık bu bölümü noktalamak için yaklaşık olarak 7 dakika var. İran konusunu konuşuyoruz. Tolga hocama döneceğim. Tabii Hürmüz konusu nasıl sonuçlanacak? Yani asıl müzakere masasındaki en önemli konulardan bir tanesi. İran'ın bazı talepleri var Hürmüz konusunda. Burayı ben kontrol edeyim diyor. İbrahim hocam yayının başında söylemişti. Dedi ki oranın tadını aldı. O kartın tadını aldı, bir kere onu da bırakmak istemez. Nasıl sonuçlanacak hocam Hürmüz sizce, size göre?
2: Bence Hürmüz konusunda şimdi İran, evet, katılıyorum. Yani oradan yani tabiri caizse havadan gelen bir para var İran'a.
3: Paradan da öte büyük bir gücü
2: Güç de
3: sahip
2: var.
3: olacağını fark etti.
2: Doğal olarak buradan çıkmak istemiyor. Amerika da aslında bu gücü ve parayı paylaşmak istedi. Ama en sonunda geldiğimiz yerde iki taraf, özellikle Amerika şunu fark etti. Savaş önceki duruma dönmediği sürece bura bir adil çözüme kavuşmayacak. Yani bugün iki devlet baş başa verse, buranın yönetimiyle ilgili bir karar alsa dahi bunun sürdürülebilir olmadığını fark etti Amerika. Uluslararası bölgenin sorunun uluslararasılaşmasıyla, işte Çin mevzusu var, Fransa İngiltere mevzusu var. Yani buranın savaş öncesi hale gelmesi önemli şu an Amerika için. İran da aslında bunu fark etti ama yine de her şeye rağmen bırakmak istemiyor. Buranın çözülmesi için tek olasılık savaş öncesi durum. Yoksa herhangi bir yeni hal burada bir sonraki çatışmanın ilk adımı olacak. Çünkü bunu ne Körfez ülkeleri kabul eder, ne bölgeyi kullanan o üçüncü ülkeler, yani bölge üzerinden batıya sevkiyat yapacak veya Körfez ülkelerine sevkiyat yapacak olan ülkeler kabul eder. Buranın kabul edilebilecek tek şartı açık kalması. Yani bütün seyri sefer güvenliğinin, serbestlisinin bölgede
1: Ama
2: olması.
1: yine İran'ın elinde durum. İstediği zaman kapatabilecek seviyeye geliyor. Savaş öncesine gelsek bile.
2: İşte o şartın zaten, yani İran'ın tekrar bunu bir tehdit haline getirmemesi hali, bu özellikle Körfez ülkelerinin istediği bu. Yani Amerika'dan bunu istiyor. Bir anlaşma yapacaksan bir daha İran tehdidini yaşamayalım burada. Çünkü evet, bugün kapandı Hürmüz ama Körfez ülkeleri bunu daha önceden de söylüyordu. Burada bir İran
1: İran ne istiyor? Bir saldırmazlık garantisi mi istiyor?
2: buranın açılması için aslında İran bunu bir şeye bağlamak istemiyor. Yani elinde burası kalsın istiyor. Diğer şeyler farklı konuşulsun, burası farklı konuşulsun istiyor. Ama geldiğimiz yerde İran burayı da kabul etmek zorunda kalacak. Ve bunun karşılığında da aslında işte dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması veya nükleer konusu gibi diğer konularda en azından bir zafer ilan etmesi gerekiyor. O yüzden de ben açıkçası iki tarafında, hani hep diyoruz ya, iki tarafta bir şekilde zafer ilan etmesi lazım. O konu Hürmüz olmayacak. O ikisinin de zafer ilan ettiği değil, ikisinin de kaybettiği yer olacak ki anlaşabilsinler. Zafer ilan edilecek konu işte diğer konular olacak gibi geliyor bana. Ve burada da nükleer konusunun dönüp dolaşıp yeniden oraya kitlenilmesinin de etkisinin biraz bu olduğunu düşünüyorum. Yani Hürmüz'den dikkati başka bir yere çekmek, uluslararası toplumunda, İran toplumunda, Amerikan toplumunda dikkatini başka bir yere çekmek burada önemli gibi geliyor. Çünkü yani Körfez ülkeleri buranın şartlarını tekrar İran burayı kapatmayacak şekilde, kapatamayacak şekilde yeni şartların oluşmasını özellikle Amerika'dan talep ediyor.
1: Yani Başkan Erdoğan'ın da içerisinde olduğu bu devlet başkanları görüşmesinin, konferans görüşmesinin artık bu işin sonu sonuna gelindiğini düşünüyorum ben, tahmin ediyorum.
2: Ya öyle.

0: Görünüyor zaten yani gelinen noktada yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği işte daha adil bir çözüm olması, işte barışa yönelik adımların atılacak olması, yani o söylem evet bir sonuç olduğunu gösteriyor. Ama yani burada iki tane sonuç olacak, onu göz ardı etmeyelim. Bir, ateşkes hali, yazılı ateşkes hali. Yani şu anki ateşkes Trump'ın iki dudağı arasında. Yani İran'da da değil. Çünkü Trump eğer saldırırsa İran cevap verecek. Trump saldırmazsa İran cevap vermeyecek. Şu anki ateşkesin formülü bu. Bunun yazılı bir hale gelmesi, devamlı hale gelmesi birinci öncelik. Ve o şartlar gerçekleşirse de ancak bir barış ihtimali, barış görüşmesi ihtimali oluşacak. Ama biz barış dediğimize daha çok yol var.
1: Cihan Hocam, bu son çabadan artık bir barış çıkar mı?
2: En azından şu an itibariyle anladığımız ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir önceki dilimde söylediğim gibi suflelerinden baya bir yol alındığını görüyoruz aslında Sinan Bey. Şimdi savaşmak belki de işin tabii elbette şöyle kolay tarafı gibi konuşması en azından kolay geliyor ama yani bunu söylem olarak sürekli ifade etmek bir tarafın savaşı tekrar başlatacağını işte Trump'ın bunu rahat ifade ediyor olması veyahut da İran tarafının da hazırız her türlü savaşa hazırız denmesi bunlar biraz cümlede kolay gelen durumlar aslında Sinan Bey. Şöyle bir gerçeklik var. Her iki tarafın yıpranmışlığını ortaya koymak gerekiyor. Bugün bakın Trump Çin'e gitti. Acaba burada dünya lideri Trump ve Amerika mı gitti yoksa dünya liderinin ayağına aslında belki de onun rakibi olabilecek güç olarak gibi mi gitti? İran Savaşı'nın böyle de bir etkisi oldu. Yani her iki tarafın da savaştan bahsediyor ama şöyle bir gerçekliği var. Her ikisinin de savaşı çok kolay bir şekilde artık sürdürebilme olanaklarının da olmadığını görüyoruz. Bu bir gerçeklik. Yani Amerika'nın bu savaşta battıkça Trump'ın Amerika'yı geri götürdüğünü ama diğer taraftan İran'ın da zaten ekonomisi kötüyken savaşla beraber ki aldığı sivil altyapı zararıyla beraber belki de onarılamayacak bir sürece gidiyor ki her iki tarafın da aslında şöyle bir gerçeklik var son cümle barış masasında her ikisinin de kazanacağı bir süreç.
1: İnşallah barış olur, biter bu savaş, sonlanır, piyasalarda rahatlar. Can Hocam teşekkür ederim, ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Tolga Hocam çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim.
1: İbrahim Hocam çok teşekkürler, ağzınıza sağlık,
2: teşekkür
1: ayağınıza
2: ederim.
1: sağlık. Artık bu bölümü noktalayacağız yavaş yavaş değerli izleyenler. NATO'nun son dönemde artan güvenlik tartışmaları ve imaj krizinin ardından ittifakın Hollywood ve televizyon sektörüyle gerçekleştirdiği görüşmeler yeni bir propaganda arayışında olduğu iddialarını gündeme taşıdı. Peki Soğuk Savaş'tan 11 Eylül sonrası döneme kadar Hollywood'un ABD dış politikasıyla paralel ilerleyen anlatıları NATO ile birlikte nasıl şekillenecek? Analiz haberimizi ekrana getireceğiz. Bu bölüm noktalanmış olacak.
3: NATO'nun imajında da bir sarsılma var.
4: NATO'nun hikayesi ne olmalı?
3: NATO, Avrupa Birliği güvenlik mimarisini yeniden kurmak istiyor.
5: Dünya savaşları arka plana çekilirken NATO'nun önemini unutmuş olabiliriz. Tam da bu yüzden barışı sağlamak için 8 senaristi davet ettik.
6: NATO yetkilileri dizi ve sinema sektörüyle neden bir araya geldi? Hollywood'un öncelikleri her dönemde ABD ve NATO'nun politikalarıyla doğru orantılıydı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak NATO'nun dağılmanın eşiğine geldiği şu günlerde Hollywood'la masaya oturması anlatı değişiyor mu dedirtti. Nitekim Hollywood'un geçtiğimiz yüzyıldan bu yana anlatısına baktığımızda Soğuk Savaş döneminde antikomünist anlatılar yaygınlaştırılıp komünist avına çıkıldı. Sinema sektöründe muhbirlik yaygınlaştırıldı. Yeni yüzyılda ise ABD dış politikası yüzünü Orta Doğu'ya döndü. Doğal olarak Hollywood'da da anlatı değişti. 11 Eylül saldırıları sonrası terörle mücadele ve güvenlik politikaları ön plana çıktı.
7: Ya bizimlesiniz ya da teröristlerlesiniz.
6: devlet ve Hollywood arasında hep bir gönül bağı oldu. Beyaz Saray istedi, Hollywood ABD'nin dış politikadaki başarısız hamlelerini sildi. Pentagon sipariş verdi, yeni bir savaş filmi beyaz perdeye taşındı. Amerikalı keskin nişancılar, CIA ajanları, kurtarıcılar gibi sunuldu. Bu filmler en sonunda da Oscar'la taçlandırıldı.

0: şimdi ise NATO benzer bir girişimde bulundu. Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı ve bugün yaşanan İran savaşı NATO'nun gücünün sorgulanmasına neden oldu. ABD'nin İran savaşında beklediği desteği görememesi, Avrupa'nın kendi güvenlik mimarisini kurmak istemesi, sık sık dillendirilen NATO dağılıyor mu sorusunun sorulmasıysa NATO'nun imajını zedeledi.
1: İhtiyacım olan son şey NATO'nun yolumuza çıkmasıydı. Çünkü onlar kağıttan kaplanlar.
2: NATO Avrupa Birliği güvenlik mimarisini yeniden kurmak istiyor. Avrupa Birliği NATO'ya ne kadar ihtiyaç duyuyor ve Amerika'nın baskısıyla güvenliğini NATO nereye kadar sürdürecek, hepsini bunları tartışıyor. NATO'nun imajında da bir sarsılma var. Çünkü NATO bir savunma paktı ve bu paktın karşısında artık bir neye hizmet edecek, amacı ne olacak ve bunları belirleyecek bir tehdit çerçevesi de çizemiyor. Ne yaptılar? Bunu Rusya'ya koydular tehdit olarak. Rusya da sadece şunu söylüyor: ben kendi topraklarımda NATO'nun ilerlemesini istemiyorum. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nı da bu doğrultuda başlattım. Benim Doğu Avrupa'da Avrupa'ya karşı bir ilerleme düşüncem yok. Bu o zaman NATO'nun bir güvenlik yapısını kurarken tehdidi ortaya koymasında yaşadığı sıkıntıyı gösteriyor.
0: NATO yetkilileri de Avrupa ve ABD genelinde film ve televizyon senaristleri, yönetmenleri ve yapımcılarıyla kapalı kapılar ardında toplantılar düzenlemeye başladı. Los Angeles, Brüksel ve Paris'te 3 toplantı gerçekleştirildi. İlerleyen günlerde de Londra'da görüşmelere devam edilecek. Söz konusu görüşmeler NATO'nun yeni bir propaganda arayışı içinde olduğu şeklinde yorumlandı. Peki NATO neden böyle bir hamleye ihtiyaç duydu?
2: NATO'nun şimdi güçlü olan o soğuk savaş dönemindeki yapısı, belirsizliklerin, risklerin arttığı, dünyanın yeni bir düzene doğru gidişinde tam olarak bir savunma yapısını kuramadı. Baktığımız zaman bu belirsizliklere dünya üzerinde NATO'yu görmüyoruz. NATO'nun bir söylemini veya NATO'nun bir bu konuda bir müdahalesini görmüyoruz. Yani NATO kendi içerisine sıkışmış, sadece Avrupa Birliği'ni bir Atlantik paktı jeopolitiğinde ele alan bir konuma düşmüş. Dolayısıyla yıpranan bir NATO var. Bunu gidermek, bu imajı düzeltmek için kullanılabilecek vasıtalardan bir tanesi de film sektörü. Bunu da nasıl yapacaklar? NATO'nun daha önceki o güçlü soğuk savaş dönemindeki pozisyonunu hatırlatacaklar. Bunu hatırlattıktan sonra da hem İkinci Dünya Savaşı'ndaki örneklerle Avrupa'nın o konvansiyonel gücünü NATO ile birleştirerek tekrar öne çıkaracaklar. Ve bunların içerisinden kitlenin hafızasında kalabilecek hikayeler yazacaklar. Dolayısıyla bunların hepsi de Hollywood. Çünkü o da büyük bir sektör. Çok büyük bir finans sermayesine sahip. Bunu Hollywood'la başarabilirler. Dolayısıyla bunlarla ilgili senaryolar, bunlara yatkın kitlelerin üzerinde bir imaj yaratmış kişilerin, aktörlerin, aktrislerin seçilmesi ve bunların duyurulması tabii Hollywood vasıtasıyla olacak. Ama burada bir sıkıntı var. Yani bu hikayeyi neye dayandıracaklar? Yaşanmış olaylardan çıkarlarsa eğer bu hikayelerin hepsi bitti. Yani hem Soğuk Savaş dönemi hem İkinci Dünya Harbi'nin o yoğun dönemi aslında Hollywood için malzemelerin tamamının tüketildiğini gösteriyor.
0: Sanatın savaş propagandalarına alet edilmesine tepki gösteren kesim de oldu. Onlardan biri de ünlü yönetmen Alan O'Gorman.
3: Artık savunmamızın çöktüğüne dair bir korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor. NATO'nun saldırılarından zarar görmüş ülkelerden gelen birçok meslektaşım, sanatın savaşı desteklemek için kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor.
0: Londra'da yapılacak toplantı özelinde Yazarlar Birliği'ne gönderilen ve sızdırılan e-postalarda NATO yetkililerinden yapılan görüşmelerden esinlenerek 3 ayrı projenin hali hazırda hazırlık aşamasında olduğu ifade ediliyor. Aslında NATO'nun eğlence dünyasıyla işbirliği yeni değil. 2024 yılında Friends dizisinin yapımcısıyla Love and Order Potential gibi popüler yapımların yazarlarının da aralarında olduğu 8 kişilik bir heyet Brüksel'deki NATO karargahına davet edilmişler. By many.
4: After all, dünya savaşları arka plana çekilirken NATO'nun önemini unutmuş olabiliriz. Tam da bu yüzden barışı sağlamak için 8 senaristi davet ettik ve bu ittifakın gerçekte neyi temsil ettiğini kendi gözleriyle görmelerini sağladık.

0: Kısacası sadece cephede değil, ekranlarda da bir savaş veriliyor. O savaşın en güçlü cephesi ise Hollywood. Şimdi ise Ukrayna Savaşı, Gazze soykırımı ve son olarak ABD-İsrail-İran Savaşı'nın ardından Avrupa'da derinleşen güvenlik endişeleri sonrası benzer bir algı inşasının NATO üzerinden yapılmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Peki yeni dönemde Hollywood filmlerine taşınan yeni düşman kim olacak?
1: You're going to be taking pictures over Soviet territory.
2: İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu o soykırımı, çünkü dünyada çok büyük etki yarattı. Bu artık bu bir soykırım olduğu çok net bir şekilde kendi içlerinde bile kabul eden çok büyük bir kesim var. İşte İsrail'in bölgedeki varlığını sürdürme yüzünden bir yürüttüğü bir savaşmış gibi bunu göstermek için gayret gösterebilirler. Bu çok önemli. Onun dışında Orta Doğu'daki İran vekalet unsurlarıyla bir mücadele alanı açabilirler. İşte Hizbullah, işte Kudüs gücü Tugayları gibi bunlara karşı sadece Orta Doğu değil, hatta Uzak Doğu'ya bile çevirebilirler. İşte bizim mücadelemiz Vietnam'da, Hindistan'da, buralarda biz bu Kamboçya'da bu mücadeleyi verirken demokratik rejimlerin olmasını istedik. Ama bakıyoruz ki hala Çin odaklı Uzak Doğu'da antidemokratik yönetimler var. Gerektiğinde biz buralara da bu şekilde müdahale edebiliriz diye Uzak Doğu'dan da böyle bir pencere açabilirler.
0: Ve en önemlisi de şu, küresel kamuoyu yeni anlatıya bu kez ikna olacak mı?
2: Artık insanlar günümüzde neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Yani barışın, hukukun, insan haklarının nasıl yerine getirilmesi gerektiğini, kimin haklı kimin haksız olduğunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla istedikleri kadar yapsınlar bunları. Bu tür propaganda filmleri artık amacına ulaşmayacaktır. Bugün Batı'da, yani Avrupa'da bile İsrail'in yapmış olduğu bu soykırım, haksızlık, işte Lübnan'daki hukuksuz işgaller, bunların hepsinin sonuçları biliniyor. Yani bunu istedikleri kadar ister sinema sektöründe, ister sosyal medyada meşrulaştırmaya çalışsınlar, amaçlarına ulaşamayacaklar.

0: Ajans hafta sonuna hoş geldiniz efendim. Ben Esra Akürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle bültenimize başlıyoruz. Yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Geceden oldukça sıcak haberlerimiz var ama önce Adana'da merkez üssü Saim Bey'le olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem gece saatlerinde kısa süreli bir paniğe de neden oldu. Deprem saatler 04:26'yı gösterdiğinde yaşandı. 4,9'luk sarsıntının merkez üssü Adana'nın Saim Beyli ilçesi olarak kayıtlara geçti. AFAD depremin 8,6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini paylaştı. Deprem merkez ilçelerden de hissedildi. 4,9'luk o sarsıntı kentte ve hissedilen ilçelerde paniğe yol açtı. Efendim, Kiev şu sıralar ağır bombardıman altında. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef alıyor. Rus ordusu tarafından balistik füzelerle hedef alınan kentte yüksek sesli patlamalar duyuluyor. Muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver ve kameramanı Uğur Koçak da tam o noktada ve hemen sözü oraya bırakalım.
1: Evet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den iyi yayınlar diliyorum. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak'la birlikte sabahın erken saatlerinden bu yana Kiev sokaklarındayız. Bakın, arkamda binayı görüyorsunuz. Yaklaşık 20 dakika önce bu binaya saldırı gerçekleşti. Biz de hemen bu bölgeye geldik. Görüyorsunuz, yangınlar halen devam ediyor. Dumanlar yükseliyor. Şimdi kameraman arkadaşım Uğur Koçak o görüntüleri ekranlarınıza getiriyor. Kiev gece saat 1'de başlayan saldırılarda, Kiev'de gece 1'de başlayan saldırılar halen devam ediyor.

0: Bakın işte dumanlar bütün Kiev'in etrafını, bütün Kiev'in çevresini sarmış durumda. Gökyüzü tamamen siyah dumanlarla kaplanmış durumda. Şu anda bulunduğumuz caddenin adı, bulunduğumuz bölgenin adını elbette veremeyeceğiz çünkü güvenlik nedeniyle. Ve bu saldırılar her geçen dakika daha da artıyor. A Haber ekranlarında o görüntüleri sizlere canlı yayınla aktarıyoruz. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saldırılar her geçen dakika artıyor. Kiev Belediye Başkanı da bu saldırıları doğrulamıştı. 5 yaralı olduğunu açıkladı Kiev Belediye Başkanı. 24 katlı bir binanın hasar aldığını söylemişti. Arkamdaki saldırıda yaklaşık 20 dakika önce, evet, bir saldırı. Bilmiyorum sesi yayına ulaşıyorum ama son yıllarda Kiev'e düzenlenen en yoğun saldırılar yaşanıyor şu anda. Biz de gece saat 1'den bu yana Kiev sokaklarındayız. Dediğim gibi artık her geçen dakika saldırıların şiddeti artıyor. Bakın işte ambulanslar bölgeye gidiyor. Yaralıların olduğunu biliyoruz. İşte alevleri görüyorsunuz. Saldırı henüz çok yeni. Kiev'in Şevşenski bölgesinde de saldırılar vardı. 9 katlı binanın 3. ve 4. katlarını isabet etti. Evet, itfaiye araçları geliyor şu anda. Bölge itfaiye araçları geliyor. Ukrayna'nın Kiev şehri Rusya'nın yoğun bombardımanı altında. Kiev belki de savaşın başından bu yana ilk defa bu denli büyük bir saldırıya maruz kaldı. Saldırılardan bir başkası ise Obolonski bölgesinde 3 katlı bir binaya isabet etti. O binada da yangın çıktı. Ve şu anda bölge ekipler gelmeye devam ediyor. Aslında burası çok sıcak bir nokta. Henüz ekipler de ulaşmadı tam anlamıyla. Şimdi onlar da yavaş yavaş bölgeye intikal ediyor. Biz de kameraman arkadaşım Uğur Koçak'la birlikte o sıcak noktalardan birinde belki de ilk kez ekranlarınıza getiriyoruz. Bakın siviller de var o bölgede. Şu anda güvenlik nedeniyle de oraya çok fazla yaklaşmak istemiyoruz. Çünkü halen bakın patlama sesleri duyuluyor. Biraz sessiz kalacağım yayına gelmesi için. İşte zaman zaman patlama sesleri oradan duyulmaya devam ediyor. İkinci bir saldırı olma ihtimaline karşı şu anda ekipler, bakın işte ambulans ekiplerini de gösterelim. Onlar da biraz önce metro sığınaklarına geçtiler. Aslında ekipler bölgeye ulaştı ama ancak onlar da güvenlik nedeniyle yeni bir roket saldırısı alarmına karşın onlar da metro istasyonlarına sığındılar. Çünkü aynı bölgeye tekrardan bir saldırı olabilir. Bakın işte iki Ukraynalı, iki evli şu anda birbirlerine sarıldılar orada. Onları görüyorsunuz. Ve şu anda bölge ekiplerinin takviyesi devam ediyor. Diğer saldırı da Şevşenski bölgesinde olmuştu. Orada da bir okula saldırı yapıldığı iddia ediliyor. Resmi makamlardan henüz teyitli bilgiyi alamadık. Kiev gece saat 1'den bu yana yoğun saldırıların altında. Ve şu anda bir ambulans daha bölgeye geldi. O da birazdan bulunduğumuz bu alandaki saldırıya, yaralılara müdahaleye gidecek. Kiev yoğun saldırıların altında dedi. Gece saat 1'den bu yana bu saldırılar devam ediyor. Bakın isterseniz havayı tekrardan gösterelim. Dumanlar Kiev'in çevresini sarmış durumda. Gece saat 1'den bu yana belki de 50'den fazla saldırı olduğunu biz kendi sadece kulaklarımızla duyduk. Saldırıların şiddeti çok büyük. Aslında bu saldırıyı biz bir yerde bekliyorduk. Çünkü Amerika'nın Kiev Büyükelçiliği dün aslında bir açıklama yapmıştı. O açıklamasında Büyükelçilik özellikle Kiev için hava saldırısı, Rusya'nın saldırı yapacağını açıklamıştı. İşte o saldırı, o açıklamanın hemen ardından Kiev gece saat 1 sularında çok yoğun şekilde bombardımana tutuldu. Ve görüyorsunuz işte biz de bu bölgeye ulaşan ilk gazeteciler olarak şu anda o görüntüleri sizlere gösteriyoruz. Kiev'de bombardıman devam ediyor. Arkamda da onlardan birisini görüyorsunuz. Şimdilik bölgeden aktaracaklarımız bu kadar. Bizim artık biraz daha güvenli bir alana geçmemiz lazım diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Evet, Abdullah Ünver ve kameramanı Uğur Koçak o anları aktardı. Kiev şu an ağır bombardıman altında ve o noktalardaki çalışmalar ve bir yandan da yangın devam ediyor. Elbette panik havası da şimdi devam ediyor efendim. Kiev bir yandan

0: Düşürmedi hesabından yaptığı açıklamada. Ancak öğleden sonra saat 6 sularında Beyaz Saray yakınlarında bir saldırı yaşandı. Beyaz Saray'ın hemen yakındaki güvenlik saldırı sırasında da alarma girdi. Beyaz Saray tamamıyla kapatıldı. ABD gizli servisine göre 21 yaşındaki Nasir Ebest Beyaz Saray güvenlik kontrol noktası yakında çantasından silah çıkararak ateş açtı. Gizli servis ajanları karşılık verdi. Saldırgan hastanede öldü. Bir sivilde yaralandı. Başkan Donald Trump olay sırasında tabii Beyaz Saray'daydı. Güvenlik konseyiyle birlikte durum odasında İran'la ilgili bir toplantıdaydı. Ancak Beyaz Saray'da herhangi bir zarar gören isim yok şu an itibariyle. Saldırı Beyaz Saray'a çok yakın noktada 17. Cadde ile Pensilvanya Caddesi kesişimi civarında meydana geldi. Akşam saatlerinde bize haber olarak zaten bölgedeydik. Beyaz Saray yakınlarındaki güvenlik çemberinin hemen dışında olayları dakika dakika gelişmeleri aktardık. Yetkililere göre saldırgan güvenlik noktasına yaklaştı. Çantasından silah çıkardı ve ateş açtı. Gizli servis ajanları da karşılık verdi. Olay sonrasında Beyaz Saray kısa süreliğine güvenlik kilidine alındı. Associated Press'in aktardığına göre saldırgan 21 yaşındaki Nasir Ebest olarak açıklandı. Reuters'a yetkililerin saldırganı duygusal psikolojik sorunları olan bir kişi olarak tanımladığını ve daha önce hakkında Beyaz Saray çevresinden uzak durmasına yönelik bir emir bulunduğunu yazdı. Buraya tekrar dikkat çekmek istiyorum. Reuters yetkililerin saldırganı duygusal psikolojik sorunları olan bir kişi olarak tanımladığını ve daha önce hakkında Beyaz Saray çevresinden uzak durmasına yönelik bir emir bulunduğunu yazdı. Olayda bir de sivil vuruldu bu arada, ancak bu kişinin saldırganın mı yoksa güvenlik güçlerinin ateşiyle mi yaralandığı henüz netleşmedi. FBI gizli servisi ve Washington polisi soruşturmayı sürdürüyor. ABD ana akım medyasında çıkan yorumlara gelince, yalnızca bir güvenlik vakası değil, Trump döneminde Beyaz Saray çevresinde yaşanan ard arda silahlı tehditlerin yeni halkası olarak değerlendiriliyor diyebiliriz. Associated Press bunun son bir ay içinde Trump yakınında yaşanan üçüncü silah olayı olduğuna dikkat çekiyor tabii. Financial Times'ta bu zincirin başkanlık güvenliğiyle ilgili kaygıları ciddi şekilde arttırdığına dikkat çekiyor. Gizli servisin refleksi bu saldırıda öne çıkartıldı bir taraftan da. Reuters ve Associated Press'e göre olayda hiçbir gizli servis mensubu yaralanmadı. ABD medyasındaki ilk değerlendirmede güvenlik çemberinin aşılmadığı ve ajanların saldırganı hızlı biçimde etkisiz hale getirdiği yönde, ancak saldırganın daha önce bilinen birisi olması ve önleyici güvenlik sorunlarını da gündeme taşımış durumda. Kısacası Washington'da 23 Mayıs akşamı yaşanan bu olay Beyaz Saray çevresindeki güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı. Şu an için saldırının siyasi bir organizasyonla bağlantılı olduğuna dair resmi bir açıklama yok. Yetkili saldırganın geçmişi, motivasyonu ve yaralanan sivilin nasıl vurulduğu sorularına yanıt arıyor.
1: İrfan Sapmaz aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan o saldırının ardından detayları. Şimdi bir de Orta Doğu'da diplomasi trafiğinin hız kazanmasıyla barış görüşmelerine kritik bir adım atıldı. İran, ABD ve arabulucu Pakistan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da Tahran'la olası bir barış hakkında 8 bölge ülkesiyle görüştüğünü ve mütabakata varmak üzere olduklarını belirtti. Artık anlaşmanın nihai hale gelmesi bekleniyor.
2: ABD ile İran arasında yeni bir çatışma için geri sayım başlamışken taraflar arasındaki olası barış için umutlar yeşerdi. Orta Doğu'da 40 gün süren ABD-İsrail-İran savaşının ardından 3 aydır devam eden anlaşma çabalarında diplomasiye hız verildi. ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a verdiği demeçte önce yeni bir operasyonla anlaşma ihtimallerinin eşit olduğunu söyledi. Ardından CBS News'e konuşan ABD Başkanı Tahran'la mutabakata yeşil ışık yaktı. Saatler sonra Trump, sosyal medya hesabından müzakerelerde gelinen son noktayı paylaştı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Körfez ülkeleri de dahil 8 ülkenin liderleriyle ortak bir mutabakat zaptına ilişkin verimli bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Anlaşmanın nihai hale geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi. Mutabakat hakkında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de fikir alışverişinde bulunduğunu belirten Trump, anlaşmaya ek olarak Hürmüz Boğazı'nın da yeniden açılacağını belirtti.

0: Gelişmelerle birlikte İngiliz basınından Financial Times'da ABD ve İran'ın ateşkesi 60 gün süreyle uzatmaya yakın olduğunu bildirdi. Öte yandan İran'da da müzakere çabaları hız kazandı. Arabulucu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir Tahran'ı ziyaret etti. Temaslarında İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. Görüşmelerin ardından Pakistan ordusu son 24 saatteki gelişmelerin nihai anlaşma için kritik bir ilerleme sağladığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu da ABD ile anlaşmanın çerçeve metninde son aşamaya gelindiğini açıkladı. ABD ile mutabakatın durumuna ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de mesajlar verdi.
1: Anlaşmaya hem çok uzaktayız hem de çok yakınız diyebilirim. Çünkü bir yandan ABD tarafından çelişkili açıklamalar görüyoruz. Ancak iki taraf arasında haftalarca süren görüşmelerden sonra sürecin görüşleri birbirine yakınlaştırmaya doğru ilerlediğini söyleyebiliriz.
0: Müzakerelerde nükleer meseleler ve yaptırımların konuşulmadığını da sözlerine ekledi Bekai. Bu konuların ilerleyen süreçte konuşulması gerektiğini söyledi. İran'ın süreci ele alış biçiminden bahsetti.
1: Planımız öncelikle 14 maddelik bir çerçeve anlaşması hazırlayarak dayatılan savaşı sona erdirecek temel başlıkları belirlemekti. Ardından 30 ila 60 gün içinde detaylar görüşülerek nihai anlaşmaya varılması hedefleniyordu.
0: Nihai barış için Lübnan şartı koştu.
1: Bu aşamada önceliğin tüm cephelerdeki savaşa son vermeye, özellikle de Lübnan'ı da kapsayacak şekilde verilmesi gerektiğine karar verdik.
0: Bekai Hürmüz'ün statüsüne de değindi.
1: Hürmüz Boğazı'nın ABD ile ilgisi yok. Bu biz ve kıyıdaş ülkelerle alakalı.
2: İşte liderlerin birbiriyle görüşmesi devam ediyor ve Trump'ın açıkladığı o görüşmelere İletişim Başkanlığı'ndan da yine bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Başkan Erdoğan dahil 9 lider ve ABD Başkanlığı Kabine üyeleri telekonferans yoluyla görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa El Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Katar Emiri, Pakistan Genelkurmay Başkanı, Ürdün Kralı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de bu görüşme yapan kişilerin arasında yer alıyor. Peki ne mesajlar vardı? Bu telefon yoluyla, telekonferans yoluyla görüşmenin ardından da diplomasi vurgusu geldi Başkan Erdoğan'dan. Sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunuyoruz. İran'la diplomatik sürecin Başkan Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Varılacak müşabakat Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyecek. Bu durum dünya ekonomisini de rahatlatacak. Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız. Nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda uygun çözümler bulunabileceğine inanıyoruz. Bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmayacak şeklinde diplomasi vurgusuyla Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu önemli mesajlar vardı. Şimdi bir de efendim Ben Gvir ile ilgili bir haberimiz var. İsrail'in küresel Sumud filosu aktivistlerine işkence görüntülerine tüm dünyada infiale neden olmuştu. Fransa'da Dışişleri Bakanı Barrett da İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Fransa topraklarına girişinin yasaklandığını açıkladı.
0: Fransa, İsrail'in aşırı sağcı bakanı İtamar Ben Gvir'e kapıları kapattı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ben Gvir'in Fransız topraklarına girişinin yasaklandığını duyurdu. Barrot kararın küresel Sumud filosunda yer alan Fransız ve Avrupa vatandaşlarına yönelik kabul edilemez davranışların ardından alındığını söyledi. Fransız bakan açıklamasında İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere yönelik müdahalesine dikkat çekti. Barrot, Ben Gvir'i Filistinlilere yönelik nefret ve şiddeti körükleyen açıklama ve eylemlerle suçladı. Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca Avrupa Birliği'ne de çağrıda bulundu. Ben Gvir'e yönelik

0: İlk ortak yaptırım uygulanmasını istedi. Fransa'nın kararı Tel Aviv yönetimine yönelik Avrupa'dan gelen en sert siyasi mesajlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ben Gvir'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde gözaltında tutulan aktivistlerden bir kadının Özgür Filistin sloganı attığı görülüyor. İsrail polisinin kadın aktivisti yere yatırarak sert şekilde müdahale ettiği anlar kameralara yansırken Ben Gvir'in görüntüler sırasında işte böyle yapmak gerekiyor dediği duyuluyor.
1: Efendim başkent Nuuk'ta protestolar vardı. Yüzlerce kişi ABD'nin Grönland üzerindeki baskısına Amerikan konsolosluğu önünde protesto etti. Göstericiler Grönland, Grönlandlılarındır sloganları attı.
0: Grönland'da Amerikan karşıtı protesto düzenlendi. Yüzlerce kişi ABD konsolosluğu önünde toplandı. Mesaj netti. Grönland satılık değil. ABD'nin Grönland üzerindeki baskısını başkent Nuuk'ta protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi ABD konsolosluğu önünde toplandı. Protestocular üzerinde "Paranızı istemiyoruz, Grönland Grönlandlılarındır" yazılı pankartlar taşıdı. Kalabalık şehir merkezine yürüyüş yaptı. Daha sonra göstericiler konsolosluk binasına sırtlarını dönerek sessiz protesto gerçekleştirdi. Tepkilerin odağındaysa ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland açıklamaları vardı.
2: Biz Grönland'ı Almanlardan kurtardık. Savaştan sonra Grönland'ı Danimarka'ya geri verdik. Bunu yapacak kadar ne kadar aptaldık. Ama yaptık, geri verdik. Ama şimdi ne kadar nankörler.
0: Trump, adanın ABD için stratejik önem taşıdığını savunurken, Washington yönetimi bölgede daha güçlü askeri ve diplomatik varlık istiyor. Yaklaşık 3000 metrekarelik yeni konsolosluk binası halk arasında Trump kuleleri olarak anılıyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi ahlaki kodlarına geri kavuşturacağız açıklamasının ardından Özgür Özel milletvekilleriyle bir toplantı yaptı. Kapalı grup toplantısında yapılan oylamada Özel grup başkanı seçildi. Seçimin ardından parti genel merkezinde kameralar karşısına geçen Özel mutlak mutlan kararını tanımadıklarını söyledi. Uzlaşı yok, kurultay 40 gün içinde yapılmalı dedi.
3: Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak yeniden grup başkanı seçildim.
4: CHP'de milletvekilleriyle yapılan kapalı grup toplantısında Özgür Özel grup başkanı seçildi.
3: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
4: Özgür Özel milletvekilleriyle yaptığı 2 saatlik toplantıda mutlak mutlan kararını tanımadığını vurguladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Özel'in Kılıçdaroğlu için bundan sonra genel başkan demem, Kemal Bey derim, ben de dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler dediği öğrenildi. CHP'nin yeni grup başkanı toplantıda bizi buradan çıkartırlarsa meclisteki odama geçerim, oradan mücadeleye devam ederiz ifadelerini kullandı. Özel grup başkanı seçilmesinin ardından parti genel merkezinde kameraların karşısına geçti. CHP grup başkanına bayramdan sonraki salı günü grup kürsüsünde kimin olacağı soruldu.
3: Yapılacak grup toplantısında ben kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
4: Özgür Özel grup başkanlığı ve genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları yönündeki haberleri yalanladı.
3: Böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok. Bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz.
4: Özel'e Kılıçdaroğlu'nun 40 gün içinde kurultayın yapılmasına nasıl baktığı da soruldu.
3: En uygun zaman, en kısa zamandır. Bu hiç istemediğimiz, aslında hiç de meşru olmayan ara dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız.
4: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları da yaptıkları ortak açıklamada en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerektiğini bildirdi.

0: Efendim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. O mutlak butlan sonrası ilk kez bir basın açıklaması gerçekleştirmiş oldu. Özgür Özel'i yeniden grup başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik eden Kılıçdaroğlu henüz Özel'le görüşmediklerini söyledi. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız açıklamasını yaptı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
2: CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden ulaştıracağız dedi. Ayrıştırıcı söylemden uzak durulmasına yönelik mesaj verdi. Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevini devralan Kemal Kılıçdaroğlu, karar sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır.
2: CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıyla grup başkanlığı görevine yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Henüz kendisiyle görüşemediklerini söyledi.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
3: Siz mi arayacaksınız?
1: Kendisi arayacaktı. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.
2: CHP'deki ahlaki değerlerin şimdiye kadar eleştirilmediğini hatırlattı. Ayrıştırıcı dil kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu.
1: Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.
2: CHP'de mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde Özgür Özel'in sayfası güncellendi. Özgür Özel'in ünvanı CHP Grup Başkanı olarak yenilendi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararı ile ilgili mesajlarını bu kez üstü kapalı verdi. Siyaset çıkar yarışı değildir dedi. Devletle kavga edenlerin yaptıklarının siyaset olmadığını söyledi. MHP lideri terörsüz Türkiye konusuna da bir parantez açtı.
4: Hep söylediğim gibi bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir.
2: Siyaset çıkar yarışı değildir dedi. Devletin yapısını hedef alanları eleştirdi.
4: Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
2: Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı ile ilgili mesajlarını bu kez üstü kapalı verdi.
4: Siyaset, mazisini inkar ederek popülist söylemlere kapılmışların, dünyayı onlar gibi okuyanların, Türkçe düşünemeyenlerin, meselelere Türkçe bakamayanların, gelişmeleri Türk milletinin yüksek menfaatleri açısından değerlendiremeyenlerin mola yeri ise hiç değildir.
2: MHP lideri Bahçeli konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Bu sürecin tarihi bir sorumluluk ve huzur projesi olduğunu söyledi.
4: Terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bir kardeşlik projesi olduğuna da vurgu yaptı.
4: Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet.

0: Net politikasıdır.
1: Devlet Bahçeli, Batı'nın ikiyüzlü politikalarını da eleştirdi. İran'a yönelik tehditlerin Türkiye'yi de hedef alabileceği konusunda uyardı.
0: Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir. Nitekim bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Kuşkusuz söz önce zihne, sonra dile ve son olarak da eyleme dönüşür.
1: Siyaset ve Liderlik Okulu 23. dönem öğrencileri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Devlet Kapısı isimli eseri hediye etti.
2: ...12 Mayıs'ta CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ilk kez Başkan Erdoğan'la görüşmesini anlattı. Cumhurbaşkanımız çok sıcak, samimi ve babacan davrandı diyen Köksal, CHP'de çıkan mutlak butlan kararına ilişkin de konuştu.
3: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyon Karahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyon Karahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
1: CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Burcu Köksal, Başkan Erdoğan'la ilk görüşmesini anlattı.
5: Bana bir kere çok yakın, çok sıcak, çok samimi yaklaştı. Babacan davrandı. Bu beni çok mutlu etti ve şaşırttı. Onun karşısında siyaset yapmış biri olarak bu kadar yakın davranmasına, sıcak davranmasına çok sevindim. Memleketimle genel siyasetle ilgili uzun uzun konuştuk. Memleketime hizmet noktasında beni destekleyeceğini, arkamızda duracağını söylemesi beni çok mutlu etti.
1: Köksal, Başkan Erdoğan'ın kadın siyasetçilere verdiği desteğe dikkat çekti.
5: Kadın siyasetçilere her zaman destek oluyor. Bu da çok değerli benim için. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde de inşallah Afyon'a güzel hizmetler yapacağız. Cumhurbaşkanımızla bir saate yakın konuştum. Ben anlattım zaten bütün durumumuzu, geçmişi, gelecekte Afyon için planladıklarımızı. O da çok memnun oldu. Bundan sonra huzur içinde çalışmak en büyük temennim.
6: Onun genel başkan ol.
1: Burcu Köksal, CHP için çıkan mutlak butlan kararına ilişkin de değerlendirmede bulundu.
5: Ben AK Parti'yi temsil eden bir belediye başkanıyım. Bundan dolayı CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı hakkında siyasi yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim. Türk yargısı bir karar verdi. Bu kararı herkesin saygı duyması ve uyması gerekiyor.
2: Muğla'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya bir silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralanan Alim Karaca hastanede tedavi altına alındı.
7: Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırı sonucu yaralandı. Alim Karaca, Akarca mahallesindeki evinin yakınlarında bulunduğu sırada yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Karaca ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde inceleme başlattı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya hastaneye giderek Karaca'nın durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
8: Başkanımızı ve ailesine geçmiş olsun. Çok üzgünüz, çok kızgınız bir kere bunu yapanlara. Ama şu sevindirici, başkanımızın sağlık durumu son derece yerinde. Hiçbir endişe edecek durumu yok. Bizim üstümüze düşen faali en kısa zamanda yakalayıp böyle şeylerin tekrarlanmaması için ilçemizde her türlü tedbiri almak.
7: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Efendim, Giresun'dan acı bir haber var. Balık tutmak için dereye giren amca ve yeğeni akıntıya kapıldı. Yapılan çalışma sonucu 28 yaşındaki yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde amca ile yeğeni balık tutmak için dereye girdi.

0: 54 yaşındaki amca Sedat Çelik ve aynı ismi taşıdığı yeğeni aniden yükselen suya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Yapılan arama kurtarma çalışmasında 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan amcayı arama çalışmaları ise aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu. Öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar gölete döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Şaşmaz Otosanayi sitesinde bulunan bazı dükkanları ise su bastı. Esnaf tıkanan giderleri açmaya çalıştı.
1: Bazı cadde ve sokaklar gölete döndü. Trafik aksadı. Bazı dükkanları su bastı. Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Alo. Şaşmaz Otosanayi sitesinde bulunan bazı dükkanları su basarken yolda oluşan birikintiler nedeniyle araçlar ilerleyemedi.
2: 40 yıllık esnafım Şaşmaz'a böyle bir sel, böyle bir yağmurda olmadı. Allah afetinden korusun.
1: Esnaf tıkanan gideri açmaya çalıştı. Başkentte etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu.
0: İstanbul Kadıköy'de bir sürücü aracıyla seyir halindeyken direksiyon başında rahatsızlandı. Aniden hızlanarak kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarparak takla attı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.
3: Bir anda hızlandı, önündeki araca çarparak takla attı. Kaza geçtiğimiz cuma günü İstanbul Kadıköy'de D100 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre sürücü direksiyon başında rahatsızlandı. O sırada yanında oturan yolcu aracın kapısını açtı. Ancak sürücü ayağını gazdan çekmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Aniden hızlanan otomobil önündeki araca çarparak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcunun yardımına çevredekiler koştu. Yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 90 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kurtarma görevlisinin sevk edildiği bölgede çalışmalar devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping kazanın nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılması için talimat verdi.
3: Kömür madeninde patlama meydana geldi. Çok sayıda işçi göçük altında kaldı. Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bir kömür madenindeki patlama büyük bir faciaya yol açtı. 247 işçinin çalıştığı madende çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Göçük altında mahsur kalanlar içinse arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
4: Devlet Başkanı Xi Jinping yaralıların tedavisi, arama ve kurtarma operasyonlarının bilimsel bir şekilde organize edilmesi ve olayın ardından ortaya çıkan durumun uygun şekilde ele alınması için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.
3: Devlet Başkanı Xi Jinping kazanın nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılması için talimat verdi. Patlamada yaralanan işçiler çeşitli hastanelere sevk edildi. Patlama ülkede son 10 yılda meydana gelen en ölümcül kazalardan biri olarak öne çıkıyor.
0: ABD'nin New York eyaletindeki bir tersanede yangın çıktı. Patlamalar yaşandı ve yangında bir kişinin öldüğü, 36 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Patlama öyle şiddetliydi ki basınç dalgası itfaiyecileri savurdu. Söndürme çalışmaları güçlükle sürdürüldü.

0: ABD'nin New York eyaletine bağlı Staten Island bölgesindeki tersanede yangın çıktı.
1: Sadece bir sesti. Tıpkı büyük bir şok dalgası gibi. Rüzgarın estiğini görebiliyordunuz ama hatırladığım kadarıyla alev görmedim.
0: Söndürme çalışmaları sürerken patlamalar da yaşandı. Basınç öyle kuvvetliydi ki olay yerinde tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Yangına 200'den fazla itfaiye görevlisi müdahale etti. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, çoğu itfaiyeci olmak üzere 36 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Today at around
1: 3:30 p.m. Staten Island'daki Richmond Terrace'ta bir yangın çıktı. Kısa süre sonra bir patlama bildirildi. Bu karmaşık ve hızlı gelişen bir acil durumdu.
0: Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden aileleri taşıyan otomobillere Giresun'da tır çarptı efendim. Zincirleme trafik kazasında 5 kişinin öldüğü kazada 6 kişi de yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.
3: Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçireceklerdi. Katliam gibi kazada yaşama veda ettiler. Yıldız ailesi üyeleri iki otomobille Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Trabzon'un Arsin ilçesine gidiyordu. Hızla ilerleyen bir tır Giresun'da Karadeniz sahil yolunda kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin içinde bulunduğu otomobili arkadan çarptı. Birçok aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza anı kameraya yansıdı. Kazada Ali Yıldız, Melek Yıldız, 7 yaşındaki Hamza ile Hasan Yıldız'la 15 yaşındaki Sadem Yağmur Yıldız yaşamını yitirdi. Araçlarda bulunan 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bölgede önlem aldı, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda ulaşım bir süre kontrollü ilerledi.
2: Ankara'da damperi açık şekilde trafikte hızla ilerleyen kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit çökerken kazaya seyir halindeki iki araç daha karıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.
3: Damperi açık bir şekilde hızla ilerleyen kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit adeta yerle bir oldu. O sırada üst geçitte kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Ay, ay, ay. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeci Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Samsun istikametinde ilerleyen damperi açık bir kamyon üst geçidi fark etmeyince felaket kaçınılmaz oldu. Kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit yıkıldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Demir yığınları yola savruldu. Trafik durma noktasına geldi. Kazaya seyir halinde olan iki araç daha karıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ay, ay, ay. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken trafik uzun süre kontrollü sağlandı. Ekiplerin yıkılan üst geçitte kaldırma ve inceleme çalışmaları halen sürüyor.
2: İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Bir kişi köpeğini aynı binada oturan komşusunun kedisinin üzerine saldı. Kedi saldırıdan yaralı kurtarılırken olaysa mahkemeye taşındı.
0: Komşusunun kedisini merdivenlerde sıkıştırıp labrador cinsi köpeğini üzerine saldı. Görenlerin içini acıtan bu görüntüler İstanbul'da bir apartmanın güvenlik kamerasından. Yekta İzzet Uçal evindeyken kedisinin çığlıklarıyla dışarı koştu. Bu sırada kedisinin labrador cinsi büyük bir köpek tarafından kovalandığını ve duvara sıkıştırıldığını

0: öldü. Köpeği kediye saldırırken diğer bir sokak kedisini de tekmeleyip dışarı attı. O anlar binanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Uçal komşusu AÇ'ye ait köpeği kovalarken yaralanan kedisini de veterinere götürdü. Kedinin sahibi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öte yandan köpeğin sahibinin daha önce de apartmanda dolaşan sokak kedilerini tekmeleyerek kovduğu iddia edildi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı DEAŞ'a sınır ötesinde darbe vurdu. Suriye'de nokta operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İncelemelerde yakalanan teröristlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DEAŞ'a yönelik bir operasyona imza attı. MİT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 10 DEAŞ mensubunun 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DEAŞ terör örgütüne katılan Türk kökenli şahıslar tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu bu şahısların DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca söz konusu şahısların geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı da belirlendi. Yakalanan DEAŞ'lı 10 teröristten birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği, Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. MİT, DEAŞ üyesi şüphelilerin Suriye'de olduğunu tespit etmesi üzerine Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Kurulan koordine sonucu sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şahısların yerleri tespit edildi. Teröristlerin hareketleri adım adım izlendi. DEAŞ'lı 10 teröristin emniyette verdikleri ifadelerinde, DEAŞ tarafından verilen eylem talimatlarına, DEAŞ bünyesinde aldıkları silahlı ve sözde dini eğitimlere, DEAŞ adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetlerine ilişkin hususları aktardığı da öğrenildi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten bulunan firari şüpheli Ümit Altaş'ın ABD'de gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de bir açıklama geldi. Çiftçi, Altaş'ın Türkiye'ye iadesi için diplomatik ve hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.
3: Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Altaş'ın Türkiye'ye iadesi için diplomatik ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.
2: Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur. Şüpheli hakkında hazırlanan kırmızı bülten ve geçici tutuklama talebi, ilgili uluslararası mercilere vakit kaybetmeden iletilmiş, süreç boyunca elde edilen tüm teknik veriler ve soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgiler anlık şekilde ilgili ülke makamlarıyla paylaşılmıştır.
3: Bakan Çiftçi Altaş'ın yakalanma sürecine ilişkin detayları da paylaştı.
2: 21 Nisan 2026 tarihinden itibaren yürütülen uluslararası koordinasyon kapsamında ABD Interpol birimi, FBI irtibat görevlileri ve ilgili güvenlik makamlarıyla sürekli temas sağlanmış, firari şüpheliye ilişkin elde edilen bilgiler düzenli olarak paylaşılmıştır. Devam eden çalışmalar kapsamında şahsın bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlar ve açık kaynaklarda tespit edilen görüntüler de ilgili birimlerle paylaşılmış, sürdürülen koordinasyon neticesinde Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştır.
3: Bakan Çiftçi, 329 firari suçlunun yurt dışından Türkiye'ye iadesinin sağlandığını dile getirdi. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.
2: cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya, hiçbir ihmale ve hiçbir suskunluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Toplumsal vicdanı derinden yaralayan hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Başta Gülistan Doku'nun ailesi olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen tüm vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki, hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır. Maddi gerçek er ya da geç mutlaka ortaya çıkarılacak, hukuk önünde gereken hesap mutlaka sorulacaktır.
1: Efendim artık yalnızca marketlerde, mağazalarda denetim olmuyor. Pazarlarda da yapılan gramaj hilelerine karşı zabıta ekipleri sık sık denetim halinde. O teftişlerden biri de İstanbul Gazi Osman Paşa'da yapıldı. Ekipler tartılarıyla pazara indi. Tezgah tezgah dolaştı. Kimi esnaf torbaları fazla fazla doldururken kimi de gramdan çaldı.
4: Görebildiniz mi kilo? Ya gerek yok ya, yapmazlar ya.
3: Müşteri seçiyor, pazarcı tartıp veriyor ama bazı tartılardan gram gram hile çıkıyor.
4: 3 kilo vermişler.
5: 4 kilo diye aldık.
3: Kimi ise tezgahtaki fiyatı müşteriden saklıyor.
6: Gidiyoruz, neye verdiğimizi bilmiyoruz ki.
7: 65'li 50'li. Niye bir anda değişti fiyat?
8: 12 gram.
4: 2 kilo aldınız, tamam, bu da 155 gram geldi. Çok güzel.
3: Artık hemen her semt pazarlarında herkes aldığı ürünü tartabilsin diye hassas teraziler var. Zabıta ekipleri de sık sık denetim yapıyor.
4: Nasıl ki marketlerde her ürünün üzerinde fiyatı yazıyorsa, işte pazarlarda da aynı şekilde ürünlerin üzerinde tezgahlarda fiyatların ve kiloların bulunması gerekiyor. Örneğin burada şu anda kayısıları görüyorsunuz. Kayısıların kilo fiyatı 150 lira, çileklerin fiyatı da 250 lira. Şu anda vatandaş buraya geldiğinde kaç kilo alacağını, ne kadar alacağını görmesi gerekiyor. Aynı zamanda tartılarda tezgahın üstünde görünür şekilde olmalı.
9: Yaşlarımız görmeyebilir veya gözleri daha keskin olmayanlar görebilir. Muhakkak böyle ortaya koyun, vatandaşın göreceği bir şekilde olsun. Faaliyet gösteren hiçbir esnaf yarım kilogram yazamaz. Yarım kilo yazılması halinde 100 TL gibi görünüyor.
4: Kaç kilo aldınız?
10: 1 kilo.
4: 1 kilo. Emin miyiz bunun 1 kilo olduğuna?
10: 1 kilo 50 liralık.
4: Baktınız mı tartıya? Gerçekten 1 kilo muydu?
10: Yok, daha bakmadım. Şöyle 50 lira.
4: Kilonun biraz üstünde mi geldi?
10: Evet.
4: Fazla koymuştu esnafımız.
11: 3 torba 1400 lira ödedim. 9 kilo 100 gram geliyor abi.
12: Fazla vermiş o zaman.
4: Tartıda gördünüz mü bir kilo yazdığını?
12: Göremiyorsunuz.
4: Gel tartalım, görelim birlikte bunu.
12: Tamam.
4: Mesela elma. Ne kadar aldınız?
12: 2 kilo. 2 kilo.
4: 2 kilo.
11: 2 kilo 65 gram.
12: Evet, doğru.
3: Pazarda fazlası olsun az olmasın diyen esnaf çoğunlukta ama fırsatçı tezgahlarda yok değil.
4: Birlikte bir tartalım. Ne bu domates?
10: 4 kilo.
11: 4 kilo mu aldınız?
5: Evet.
11: 3 kilo burası.
4: 3 kilo vermişler.
5: 4 kilo diye aldık.
11: Nereden aldın?
4: Pazara gelen vatandaş kilosu 50 liradan 4 kilo domates aldı. Ancak tarttığımızda 3 kilo çıktı. Şimdi zabıta ekipleri burada cezai işlem uygulayacak.
9: 65-50 belki bir haram. Bak biz hep buradayız. Ben özür dilerim senden, olur mu?
4: Paranızı da geri almış.
5: Evet.
4: Evet. Fark etmeyecektiniz tartmasaydınız belki.
9: Ya, tabii ki fark etmeyecektik yani.
1: Ve kurban pazarlarında son durum. Malum bayrama artık çok az bir zaman kaldı. Alıcı ve satıcı arasındaki pazarlıklar da kızıştı. Fiyatlar ve çetin geçen pazarlıklar geliyor şimdi ekrana.
13: Lira.
14: Hayırlı
13: olsun.
14: 2 lira
13: daha.
14: Ya
15: 165 lira. Fiyatlar yüksek, anlaşmaya çalışıyoruz. Pazarlık yapıyoruz, bakalım.
16: Burası komple bizim. 60 tane tosun getirdik. An itibariyle satışlarımız bitmiştir.
3: Kurban Bayramı'na birkaç gün kala hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Pazarlara yine sıkı pazarlıklar damga vurdu.
17: Dedim işte pazarın durumuna bakayım. Şimdilik de hayırlı olsun. Bize de, satıcıya da.
18: Satışlarımız iyi gidiyor. Bir tane tosunumuz kaldı. Onu da bugün satmayı planlıyoruz.
19: Koyun aldık bu sene. Koyun etini sevdiğimiz için.
20: Bir yanda bütçesine uygun kurbanlığı arayan vatandaş, diğer yanda emeğinin karşılığını almak isteyen besici olunca sıkı pazarlığın da kapısı aralanıyor.
19: Evet.
20: İşte sıkı bir pazarlık. Ama kaç diyoruz?
19: Bak, 450-425 diyor ya.
17: 5'e bıraktım ben.
19: Öyle olur mu ya? Maşallah baksana hayvan tamam, güzel, temiz. Ama yani
17: 10 kişi. Çok Fırat Köprüsü'nden geçirecek bu 10 kişi.
19: Babam biz 10 kişi geçmeyeceğiz. Biz 7 kişi geçeceğiz.
21: Dişlerine kapak kaldırdığını, ondan sonra kulaklarına bakacağız. Biraz canlı olacak.
13: yakışıklı olacak tabii.

0: İşte kurban pazarının en gözdesi, ona şampiyon diyorlar. Bir bakan dönüp bir daha bakıyor. Çünkü kilosu tam 1 ton 300 kilo.
1: Bir ton 300 kilo ama satılmadı, bekliyoruz.
0: Kaça satacaksınız?
1: 700 bin liraya.
2: Ben kasaptan et almıyorum
3: abi,
2: ya.
3: Kasaptan et almıyorum da her şeyde bir
2: kurban var. Ya. Hakkı var. Abi ya, biraz da bize vatandaşı
3: abi,
2: düşünün ya.
3: Abi düşünüyoruz ama siz de bizi düşünün.
4: Hayırlı bayramlarımız olsun herkesin, cümlemizin yani.
0: Amin inşallah.
4: İnşallah sağlıkla, kazasız belasız inşallah.
5: Fiyatlar 200'den başlıyor, 300, 370, 400.
6: Küçük başta fiyatlarımız koyun olmak üzere 25 ile 35 ila. Koşlar da 35 ile 45 ila arasına gidiyor.
0: Hadi bir türkü.
7: Girasan'ın içinde iki sokak arası. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Ne yapayım sevduğum, düşürdüler tuzağa. Düşürdüler tuzağa.
0: Bu türküyle o zaman iyi bayramlar dileyelim.
8: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
8: Saygılar. Hepinizi seviyorum.
9: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali 3. gününde de devam etti efendim. Hafta sonunda yoğunluk hayli fazlaydı. 20 ülkeden katılımcıların olduğu Etnospor çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.
10: Kökleri açılan kapıyla kültürler kucaklandı. Etnospor Kültür Festivali 3. gününde de tüm heyecanıyla devam etti.
11: Atatürk Havalimanı'na herkesin gelmesini tavsiye ederiz.
12: Çok güzel ikramları vardı. Pamuk şeker, şerbet vesaire gibi şeyler. Eğlence yerleri, okçuk. Çok güzel bir yer yapmışlar. Atlar, her yer, güreşler, her şey var.
10: Hafta içi kapılarını açan festivale hafta sonu da yoğun katılım vardı.
13: Arkamda Gaziantep'liyim ben. Memleketim de burada. O yüzden bu standtan başlamak istedim. Buraya gelenlere aşure ikramı da yapıldığını belirtmiş olalım. İlk defa mı ata biniyorsun?
11: Hayır, dün daha buraya gelmiştim.
13: Daha önce ata binmiş miydin?
11: Bindim.
13: Sevdin mi ata binmeyi peki?
11: Sevdim.
13: Festivale gelenlerin aslında en çok ilgi gösterdiği alanlardan birindeyiz. Şu anda at binme bölümündeyiz. Buraya gelenler, çocuklar, yetişkinler burada ata biniyorlar. Hatta gelmişken biz de bu deneyime katılacağız.
14: Burada bir deneyim sunma şansımızın olması bizim için çok gurur verici. Çünkü ben her zaman şunu söylerim, bir temas hayatımızda çok şeyi değiştirebilir. O yüzden çocukların atlarla temas etmesine vesile olmak belki de onların geleceğini şekillendiren bir şey olacak.
15: Çok heyecanlıyım. İkinci kez biliyorum.
10: Geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları halkla buluştu. Çocuklar oyun alanlarında keyifli zaman geçirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da torunlarıyla birlikte festival alanındaydı.
16: İlgi çok yüksek. Bugün 3. günü. Maşallah halkımız, genci yaşlısı, çocuğu, kadını, erkeği hepsi buradalar. Biz de aile boyu geldik. Torunlar, çocuklar, arkadaşlarımız. Geziyoruz standları, oyunlara bakıyoruz. Geleneksel atasporlarımız ve Türk Cumhuriyetlerinin standları, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, TİKA'mız. Gerçekten burası tam bir Türkiye buluşması. Çok mutluyuz.
13: At biniliyor ileride. Ata binecek misin sen de?
11: Evet.
13: Bak burada da atlı cirit başladı. Sevdin mi bu alanı? En çok hangi alanlar dikkatini çekti?
11: Okçuluk.
13: Hangi alanlara gittin? Hangi alanlara gitmek istiyorsun?
16: Okçuluğa gittin.
13: Okçuluğa gittin.
16: Şimdi gittim. Atlara geldik.
13: Atış yaptın mı? Nasıl, güzel miydi?
11: Güzeldi.
16: Başarılıydı.
9: Efendim bu güzeller güzeli yavru geyik Avustralya'da bir çiftlikte yaşıyor. Birazdan izleyeceğiz ama en yakın dostu bir köpek olduğu için zamanla aynı köpek gibi evcilleşmiş ve çiftliğin sahipleri geyiğin sevimli ev hallerini videolarını sosyal medyada paylaşıyor. 100 bin aşkın kullanıcı da keyifle izliyor.
17: Bu yavru geyik çocuklardan daha iyi söz dinliyor.
18: Cheryl gel.

0: Adı Cheryl. Avustralya'da bir çiftlik evinde yaşıyor.
1: Yes.
0: Çiftlikteki tüm hayvanlarla çok iyi anlaşsa da onun en yakın arkadaşı evin köpeği. Davranışları da zamanla köpeğe benzemiş. Koltukta yatıyor, ödül maması yiyor, hatta haylazlıklar yapıp evi birbirine katıyor. Çağrıldığında da hemen geliyor. Sevimli geyik yavrusu evde miskinlik yapmayı, hatta yatakta uyumayı çok sevse de genetik özelliklerinden bir şey kaybetmemiş. Uçsuz bucaksız arazilerde dilediğince koşup zıplıyor, suya giriyor, yeşil doğanın tadını çıkarıyor.
1: Hi.
0: Cheryl tüm bu özelliklerinin yanında bir de sosyal medya fenomeni. Çiftliğin sahipleri onun eğlenceli anlarını sık sık paylaşıyor. 100 bin aşkın sosyal medya kullanıcısı da bu videoları büyük beğeniyle takip ediyor.

0: Ajans hafta sonundayız. Devam ediyoruz. Artık saatlerimiz 6'ya yaklaşıyor. Bu saatimizde Adana'dan gelen deprem haberiyle başlıyoruz. Adana'da saatler 04.26'yı gösterdiğinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin merkez üssü Saimbeyli. Detayları da olacağız. Şimdi A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bizlerle birlikte olacak. Detaylar için hemen Halil İbrahim Uğur'a sözü bırakalım.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Elbette o deprem sonrasında, yani 4,9 şiddetindeki deprem sonrasında bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Şöyle göstermeye çalışayım. 15'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi deprem sonrasında. Elbette artçı sarsıntıların şiddeti daha küçük olması sebebiyle oradaki insanlar da rahat bir nefes aldılar diyebiliriz. Saatler 04.26'yı gösterdiğinde Adana Saimbeyli ve Feke ilçesinde, özellikle de iki ilçe arasındaki köyler merkez üssü olarak söyleyebiliriz, ifade edebiliriz deprem için. Ve her iki ilçede de insanlar 04.26'yı gösterdiğinde yataktan büyük bir korku ve panik içerisinde dışarıya çıktılar ve depremle beraber güne başlamış oldular. O depremin korku ve paniğini yavaş yavaş artık bölgedeki insanlar üzerlerinden atmaya başladılar. Elbette Saimbeyli ve Feke ilçesinin yanı sıra deprem Osmaniye'nin yine Kadir ilçesine bağlı Maksutoğlu yaylasının olduğu yerde, yine Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin olduğu bölgelerde de hissedildiğini ifade edebiliriz. Bizler şu anda Adana merkezdeyiz. Adana merkeze deprem üssünün yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade edebiliriz. Ancak Adana merkezde de yine bazı yüksek katlarda yaşayan insanların depremle beraber sarsıldığını, yüksek katlardaki insanların bu depremi yaşadığını ifade edebiliriz. Ancak şu ana kadar herhangi bir hasarın olmadığı yönünde bilgi var. Özellikle merkez üssü olarak da ifade edilen Adana'nın Feke ilçesi Akoluk mahallesinde mahallenin muhtarı Derya Aydoğdu ile de telefonla görüştüm. Yine orada herhangi bir hasarın olmadığı yönünde bilgiler aldığımı söyleyebilirim. Elbette sıcak bir haberden bahsediyoruz. Yaklaşık 1,5 saat öncesinde deprem meydana geldi. Yine AFAD ekipleri de gelen ihbarları değerlendirmek için sahada arama tarama çalışmaların yanı sıra hasarın olup olmadığı yönde de yine çalışmalarını sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Ancak şu ana kadar herhangi bir hasarın oluşmadığı yönünde ilçe sakinlerinden ya da o mahallelerde, yani depremin yaşandığı mahallelerdeki insanlardan almış olduğum bilgiler doğrultusunda herhangi bir can kaybının veyahut da mal kaybının olmadığı yönünde. Elbette Saimbeyli ilçe aslında Adana'nın en fazla depremi yaşayan ilçelerinden bir tanesi. Özellikle geçen yıl üst üste hemen hemen her ay sallanan bir ilçe. Kayalık bir zeminden bahsediyoruz. O bölgenin hem Çukurova bölgesinden daha yüksek bir rakıma sahip olduğunu hem de sert bir zemine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde Osmaniye'nin Kadir ilçesi Maksutoğlu yaylasının da yine sert kayalıklar içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yine Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin olduğu bölgelerinde yine zemini sert kayalıklar üzerindeki yerleşim alanları olduğunu

0: ödeyebiliriz. İşte yine Sayın Beyli ve Feke ilçesi de aslında Adana'nın Kaya gibi ilçelerinden ikisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her iki ilçede yine sert kayalıklar üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yine deprem üssü olarak da ifade edilen yerleşim alanlarını yani mahallelerinde yine kayalıklar içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yerin yaklaşık 8 kilometre aşağısında depremin yaşanması tabii ki hissedilen depremin şiddetinde azaltmış oldu. Ama buna rağmen sabah saat 04.26'yı gösterdiğinde her iki ilçede de insanlar büyük bir korku ve panik içerisinde kendilerini dışarıya attılar ve yaklaşık yarım saat boyunca da yine dışarıda kalmaya devam ettiler. Ancak havanın soğuk ve yağışlı olmasından dolayı da artık yavaş yavaş insanların tekrar evlerine döndüklerini, özellikle de acı sarsıntıların daha düşük şiddette olmasından dolayı da insanların yavaş yavaş artık evlerine döndüğünü ifade edebiliriz. Toparlamak gerekirse saatler 04.26'yı gösterdiğinde Adana'nın Sayınbeyli ilçesi ile Feke ilçesi arasındaki alanda yaklaşık 4,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. O deprem sonrasında bölgede acı sarsıntıların devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak herhangi bir can kaybının olmadığını, AFAD yetkililerinde yine sahada tarama çalışmalarını yaptığını, ancak o bölgede yaşayan insanlardan almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda herhangi bir hasarın oluşmadığını ve insanların yavaş yavaş artık evlerine dönmeye başladıklarını, yavaş yavaş normal hayata döndüklerini ifade etmekte fayda var.
1: Evet, Halil İbrahim Uğur aktardı gelişmeleri. Şimdi ABD-İran müzakereleri için Washington'da hareketli saatler yaşanırken Beyaz Saray çevresinde de silah sesleri duyuldu efendim. Gizli servis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Vurulan saldırgan hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
2: Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili Güvenlik Konseyi ile durum odasında bir toplantı sırasında güvenlik alarmı yaşandı. ABD Gizli Servisine göre 21 yaşındaki Nesire Best, Beyaz Saray Güvenlik Kontrol Noktası yakında çantasından silah çıkararak ateş açtı. Gizli Servis ajanları karşılık verdi. Saldırgan hastanede öldü, bir sivil de yaralandı. Başkan Donald Trump olay sırasında Beyaz Saray'daydı ancak zarar görmedi. Saldırı Beyaz Saray'a çok yakın noktada 17. Cadde ve Pennsylvania Caddesi'nin kesişimi civarında meydana geldi. Yetkililere göre saldırgan güvenlik noktasına yaklaştı, çantasından silah çıkardı ve ateş açtı. Gizli servis ajanları da karşılık verdi. Olay sonrası Beyaz Saray kısa süreliğine güvenlik kilidine alındı. Associated Press'in aktardığına göre saldırgan 21 yaşındaki Nasire Best olarak açıklandı. Reuters'a yetkililerin saldırganı duygusal psikolojik sorunları olan bir kişi olarak tanımladığını ve daha önce hakkında Beyaz Saray çevresinden uzak durmasına yönelik bir emir bulunduğunu yazdı. Olayda bir sivil de vuruldu ancak bu kişinin saldırganın mı yoksa güvenlik güçlerinin ateşiyle mi yaralandığı henüz netleşmedi. FBI gizli servisi Washington polisi soruşturmayı sürdürüyor. ABD medyasında öne çıkan yorum, ABD ana akım medyasında olay yalnızca bir güvenlik vakası değil, Trump döneminde Beyaz Saray çevresinde yaşanan ard arda silahlı tehditlerin yeni halkası olarak değerlendiriliyor. Associated Press bunun son bir ay içinde Trump yakınında yaşanan üçüncü silahlı olay olduğuna dikkat çekti. Financial Times da bu zincirin başkanlık güvenliği ile ilgili kaygıları arttırdığını yazdı. Gizli servisin refleksi öne çıkarıldı bu arada. Reuters ve Associated Press'e göre olayda hiçbir gizli servis mensubu yaralanmadı. ABD medyasında ilk değerlendirme güvenlik çemberinin aşılmadığı ve ajanların saldırganı hızlı biçimde etkisiz hale getirdiği yönünde. Ancak saldırganın daha önce bilinen biri olması önleyici güvenlik sorunlarını da gündeme taşımış oldu.
1: Orta Doğu'da diplomasi trafiğinin hız kazanmasıyla barış görüşmelerinde kritik bir adım atıldı. İran, ABD ve arabulucu Pakistan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da Tahran'la olası bir barış hakkında 8 bölge ülkesiyle görüştüğünü ve mütabakata varmak üzere olduklarını duyurdu. Artık anlaşmanın nihai hale gelmesi bekleniyor.
3: ABD ile İran arasında yeni bir çatışma için geri sayım başlamışken taraflar arasındaki olası barış için umutlar yeşerdi. Orta Doğu'da 40 gün süren ABD-İsrail-İran savaşının ardından 3 aydır devam

0: kararını açıkladı. Anlaşmanın nihai hale geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi. Mutabakat hakkında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de fikir alışverişinde bulunduğunu belirten Trump, anlaşmaya ek olarak Hürmüz Boğazı'nın da yeniden açılacağını belirtti. Gelişmelerle birlikte İngiliz basınından Financial Times'da ABD ve İran'ın ateşkesi 60 gün süreyle uzatmaya yakın olduğunu bildirdi. Öte yandan İran'da da müzakere çabaları hız kazandı. Arabulucu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir Tahran'ı ziyaret etti. Temaslarında İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. Görüşmelerin ardından Pakistan ordusu son 24 saatteki gelişmelerin nihai anlaşma için kritik bir ilerleme sağladığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu da ABD ile anlaşmanın çerçeve metninde son aşamaya gelindiğini açıkladı. ABD ile mutabakatın durumuna ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de mesajlar verdi.
1: Anlaşmaya hem çok uzaktayız hem de çok yakınız diyebilirim. Çünkü bir yandan ABD tarafından çelişkili açıklamalar görüyoruz. Ancak iki taraf arasında haftalarca süren görüşmelerden sonra sürecin görüşleri birbirine yakınlaştırmaya doğru ilerlediğini söyleyebiliriz.
0: Müzakerelerde nükleer meseleler ve yaptırımların konuşulmadığını da sözlerine ekledi Bekai. Bu konuların ilerleyen süreçte konuşulması gerektiğini söyledi. İran'ın süreci ele alış biçiminden bahsetti.
1: Planımız öncelikle 14 maddelik bir çerçeve anlaşması hazırlayarak dayatılan savaşı sona erdirecek temel başlıkları belirlemekti. Ardından 30 ila 60 gün içinde detaylar görüşülerek nihai anlaşmaya varılması hedefleniyordu.
0: Nihai barış için Lübnan şartı koştu.
1: Bu aşamada önceliğin tüm cephelerdeki savaşa son vermeye, özellikle de Lübnan'ı da kapsayacak şekilde verilmesi gerektiğine karar verdik.
0: Bekai Hürmüz'ün statüsüne de değindi.
1: Hürmüz Boğazı'nın ABD ile ilgisi yok. Bu biz ve kıyıdaş ülkelerle alakalı.
2: Ukrayna'da 5. yılına giren savaş büyük ölçüde drone mücadelesine dönüşmüş durumda. İki tarafın da yoğunlukla kullandığı farklı çeşitlerdeki drone sistemleri ucuz maliyeti ve kolay üretimiyle ön plana çıkıyor. Harkov'da cepheye sadece 30 kilometre uzaklıktaki bir eğitim alanını görüntüleyen A Haber ekibi savaşın seyrini değiştiren o drone'ları yakından inceleme fırsatı buldu.

0: ise drone.
1: Bu drone tek yönlü bir şekilde hareket ediyor ve şu an şişenin olduğu yerde patlayıcı taşınıyor.
2: Hem saldırı hem keşif için kullanılıyor. Cephenin dört bir yanına malzeme taşınıyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştiren dronlardan birisini görüyorsunuz. Ukrayna ordusu işte bu dronları hem saldırı hem de keşif amacıyla kullanıyor ve binlerce kilometre mesafedeki hedefleri birer birer vuruyor.
2: A Haber ekibi Harkov'da Ukrayna askerlerine drone eğitimi verilen tatbikat alanını ziyaret etti. Cephe hattına sadece 30 kilometre uzaklıktaki dev tesiste farklı çeşitlerdeki dronlar birbiri ardına havalanıyor.
0: Rusya sınırına oldukça yakın bir konumdayız. Savaşta artık Ukrayna 5. yılında biz de Ukrayna'nın kuzeydoğu şehri Harkiv'deyiz. Dediğim gibi sınır hattına oldukça yakın bir noktadayız. Ukrayna ordusuna bağlı özel bir drone birliğiyle beraberiz şu anda.
2: Ukrayna ordusunun sahada etkin bir şekilde kullandığı drone sistemleri son derece ucuz maliyetine rağmen Rus birliklerine yönelik saldırıların bel kemiğini oluşturuyor.
0: Evet, şu anda savaş hattına, cephe hattına çok yakın bir konumda özel bir Ukrayna drone ekibiyle beraberiz. Bu dronelar yer kontrolleri antenler üzerinden yönetiliyor. Operatörler anlık olarak sol, sağ, yukarı ve aşağı komutları vererek cihazı hedefe yönlendiriyorlar elbette. Engebeli arazilerde, şehir yıkıntılarında ve sinyalin zor ulaştığı bölgelerde bu yer antenleri sayesinde hem bağlantı korunuyor hem de drone'un irtifa avantajı sağlanıyor. Bu da özellikle cephe hattında kesintisiz kontrol imkanı sağlıyor.

0: küçük boyutuyla hava savunma sistemlerini aşabilen kamikaze dronlar ise Rus güçlerinin kabusu olmuş durumda.
1: Poligonda verilen eğitimlerde dikkat çeken bir diğer unsur ise tek yönlü hareket eden, yani geri dönüşü olmayan dronlar. Bu sistemlere patlayıcı maddeler yerleştiriyor ve doğrudan hedefe yönlendirilerek etkisiz hale getirilme amacıyla kullanılıyor. Sahada kamikaze drone olarak da bilinen bu araçlar düşük maliyetli, yüksek etki oluşturması nedeniyle savaşın en kritik unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Bakın işte o dronelardan bir tanesi de şu anda karşımızda. Drone operatörleri, Ukrayna askerleri işte bu droneları cephe hattında oldukça aktif şekilde kullanmakta.
0: Maliyeti $300 ile $80,000 arasında değişebilen drone sistemleri cephede sadece saldırı amacıyla da kullanılmıyor.
1: Dronelar artık Ukrayna-Rusya savaşında sadece saldırı değil, lojistik amaçla da kullanılıyor. Bakın işte burada Ukrayna ordusuna ait Vampir adı verilen droneları görüyorsunuz. İşte bu dronelar Ukrayna ordusunun ulaşamadığı noktalara temel ihtiyaç maddelerini taşımak için kullanılıyor.
0: Geride bıraktığımız 4 yılı savaşın gölgesinde geçiren Ukrayna askerleri de bu durumun yol açtığı psikolojik zorlukları anlattı.
2: Ukrayna'da her gün siviller, okullar, kreşler, parklar balistik füzelerle ve insansız araçlarla vuruluyor. Bu haberlerle biz de kahroluyoruz ve sadece asker olarak değil, bir insan olarak da çok olumsuz şeyler deneyimliyoruz.
3: Ukraynalılar her doğan güneşle yeni bir yaşam mücadelesine uyanıyor. Her gün aynı şey tekrarlanıyor çünkü biz kendi evimizdeyiz ve gidecek bir yerimiz yok. O yüzden ne kadar zor ve yıpratıcı da olsa bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
4: Efendim şimdi kameralarımızı Ukrayna'ya çevireceğiz. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Kentte yüksek sesli patlamalar duyulmaya devam ediliyor. Muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver ve kameramanı Uğur Koçak da o sıcak noktada ve hemen oraya dönelim.
1: Evet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den iyi yayınlar diliyorum. Savaşta artık 5. yıldayız. Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Bugün Kiev belki de savaşın 2022 yılının başından bu yana en büyük saldırılara sahne oldu. Bakın işte arkamdaki bunun en büyük örneği. Kiev'de gece saatlerinden bu yana süren saldırıların etkileri farklı bölgelerde görülüyor. Bakın işte burası bir pazar alanı ve yaklaşık 40-45 dakika önce bulunduğumuz bu alana füzeler isabet etti ve ardından oluşan tabloyu görüyorsunuz. Bakın itfaiye ekipleri müdahale ediyorlar. Ukrayna'nın başkenti gece saat 1'de başlayan saldırıların hedefinde ve şu an saatlerimiz artık 6'yı çeyrek geçiyor ve halen bu saldırılar devam ediyor. Zaman zaman hava alarmlarını duyabiliyoruz ve bulunduğumuz bir diğer bölge ise Şevşenski bölgesine bir drone 9 katlı bir binanın 3. ve 4. katına isabet etti. Oblonski bölgesinde de daha önce kullanılmayan bir depoya saldırı olduğu açıklandı. 16 katlı bir binaya da yine farklı şekilde bir saldırının olduğu söyleniyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko Peçerski bölgesinde bulunan 20 katlı binanın 13 katına isabet eden insansız hava aracı olduğunu da söylüyor. Dediğim gibi buna benzer Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok farklı noktalara saldırılar var. Dediğim gibi saat 1'de başlamıştı o saldırılar. Bugün saatlerimiz artık 6.30'a yaklaşırken o saldırılar halen devam ediyor. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak'tan biraz daha bulunduğumuz alanı detaylı bir şekilde göstermesini istiyorum. Başkent Kiev'de bir pazar alanındayız. Bakın işte burası Rus füzelerinin hedefi olduğu saldırılar halen devam ediyor. Bakın siviller işte bu bölgeden kurtulmaya çalışıyorlar. Ve şu anda saat biz buraya aslında ulaştığımızda henüz itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede yoktu. Çok yakın bir konumdaydık ve biz de bu bölgeye ulaştık. Yayınlarımızda şimdi o bölgeyi size gösteriyoruz. Bakın yıkımın etkisini görüyorsunuz. Etrafta o dükkanlardan patlamış. Evet, bir patlama sesi daha duyduk. Bir patlama sesi daha duyduk. Yine Kiev'in farklı bir noktasına büyük patlamalar yaşanıyor. Dediğim gibi Ukrayna-Rusya savaşında Kiev belki de en kanlı gecelerden birini yaşıyor. Bakın işte bir posta. Bir postayı görüyoruz. İşte kargo yeri ileride. Kameraman arkadaşımdan biraz daha bu tarafa gelmesini rica ediyorum. Bakın işte burada bir pizzacı var. Orası da o saldırılardan etkilenmiş durumda. İşte siviller de tabii ki yoğun dumandan etkilenmemek için maske kullanıyorlar. Etrafa da tabii haliyle çok fazla buraya 4 roketin isabet ettiği söyleniyor haliyle. Etrafa verdiği zarar da oldukça yüksek. Bakın işte burada insanlar da o cam kırıklarını şimdiden toparlamaya başlamışlar. Ancak içeride ne kadar, işte burayı gösterebilir miyiz? Bir vatandaş kendisi. Evet, devam edelim. Biraz daha ilerleyelim. Biraz daha ilerleyelim. Bakın görüyorsunuz saldırının etkileri ne kadar yıkıcı olmuş. Biraz daha pazarın içine doğru yaklaşmak istiyoruz. Bu saldırı dediğim gibi sabaha karşı 5 sularında gerçekleşti. Ukrayna'nın başkenti, evet, bir patlama sesi daha duyduk. Ardı ardına, evet, bir patlama daha duyduk. Ukrayna'nın başkenti Kiev ardı ardına vuruluyor. Evet, Ukrayna'nın başkenti Kiev ardı ardına vuruluyor. İşte pazar yerini görüyorsunuz. O saldırının hemen ardından ortaya çıkan bilançoyu görüyorsunuz. Henüz burada ölü veya yaralı olup olmadığına dair bilgimiz yok. Çünkü ekipler de yeni ulaştı. Sokağa çıkma yasağı var haliyle. O yüzden ekipler de müdahale için belli süre beklemeleri gerekiyor. Bakın işte görüyorsunuz yıkım oldukça büyük. Kiev'de yoğun saldırılar halen devam ediyor. İtfaiye ekipleri, bakın işte görüyorsunuz alışveriş merkezi olduğunu düşündüğümüz bina tamamen küle dönmüş durumda. Kiev'de saldırılar her geçen dakika artıyor. Savaşın başından bu yana en kanlı geceyi yaşıyor Kiev diyebiliriz. Biraz daha ilerleyelim istiyorum. Kameraman arkadaşımdan görüyorsunuz siviller de bu bölgedeler. Onlar da tabii ki gece boyunca o saldırıları yaşadılar. Herkes korku içerisinde, neler olacağını merak ediyor Ukraynalılar. Savaş 5. yılında yeniden artacak mı? Şiddeti yeniden artacak mı? Herkes onu merak ediyor. Bakın işte görüyorsunuz dört bir koldan Ukrayna'da itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Polis de çevrede geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Sadece burada değil, Ukrayna'nın farklı bölgelerinde de saldırılar var. Ancak Kiev'de o saldırılar yoğunlaşmış durumda. Evet, bir patlama sesi daha duyduk. Dün Amerikan Büyükelçiliği Kiev'de saldırı olacağına dair, iddiaların olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. Biz de tabii ki bu açıklamanın üstüne bu saldırıları bekliyorduk açıkçası ve o saldırı maalesef ki dün gerçekleşti. Ukrayna'nın başkenti Kiev dün gece saat tam 1'de başlayan saldırıların ardından bu duruma gelmiş durumda. Bakın işte görüyorsunuz itfaiye soğutma çalışmalarına devam ediyor. Evet, 5. yılda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Arkamda da onun en büyük örneklerinden birini görüyorsunuz. Biz A Haber ekibi olarak Ukrayna Kiev'de haber takibimize devam edeceğiz diyelim. Ve şimdilik sözü tekrardan size bırakalım.
4: Evet, Abdullah Ünver ve kameramanı Uğur Koçak yaşanan o sıcak gelişmeleri aktardı. Yeni gelişmeler oldukça da bağlantılarımızı sürdürüyor olacağız. Ama şimdi bir gazetelere bakalım efendim. Bugün gazetelerde hangi başlıklar, hangi manşetler öne çıkıyor? Sabah gazetesiyle başlayalım dilerseniz. Sabah gazetesinde öncelikle sür manşetlerde Etnospor yer alıyor. Etnospor kültür festivaline akın eden binlerce çocuk hem eğlendi hem de öğrendi diyor. Atlı sporlar, çocuk atölyeleri ve sahne performanslarıyla ziyaretçiler kültür dolu anlar yaşadı diyor. Etnospor devam ediyor. Manşette ise şaibeli kurultayın simsarları başlığı atılmış. CHP'nin şaibeli kurultayının kesin hükümsüz sayılmasının ardından dün delege borsasına operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 13 kişi arasında CHP genel merkezine götürülen 1 milyon euroluk rüşveti taşıyan ve delegelere 130 bin dolar dağıtım dağıtılan isimler de var diyor. 4 tutuklama, 4 adli kontrol geldi. Oyunu satan isimler de gözaltında demiş Sabah gazetesi manşetlerinde. Ve hemen yanında ise büyük bayram göçü başladı. Türkiye bayram tatiline çıktı. Yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatilini memleketlerinde

0: illerinde ya da turizm beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Anadolu'ya bağlantı sağlayan ana güzergahlarda trafik durma noktasına geldi. Trafik ekipleri bayram şekeri ikram ettikleri sürücüleri de hız konusunda uyardı diyor Sabah gazetesi. Ve Sabah gazetesinin ardından devam edelim. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hemen bakalım Hürriyet gazetesinde hangi başlıklar, manşetler öne çıkıyor. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet'e baktığımızda ise yine kurultay devrilası başlığı dikkat çekiyor. Pek çok gazete manşetlerinde bu konuya yer vermiş. CHP'de özellikle Kılıçdaroğlu arasındaki o savaş karşı atak ve hamlelerle devam ediyor diyor. İki cephe arasındaki en önemli mücadele alanı kurultay. Özel 40 günü telaffuz ederken Kılıçdaroğlu cephesinden 3 ila 7 ay sonrası işaret edildi demiş. Hürriyet gazetesi manşetlerinde evinden çıkıp açıklama yaptı diyor Kılıçdaroğlu için. Özel'in de açıklamaları vardı. Böyle bir uzlaşı yok dedi. Kılıçdaroğlu'yla uzlaştılar. Biri genel başkan, diğeri grup başkanı iddiasına böyle bir uzlaşı yok şeklinde Özgür Özel yanıt vermiş ve bu yanıt da Hürriyet gazetesinin manşetlerini süslemiş. Efendim LYS ile ilgili bir haber var. LYS YKS'de tatil olmaz diyor. LGS 13 Haziran'da, YKS 20-21 Haziran'da yapılacak. Eğitimciler bayram tatiline rağmen ders çalışmaya devam edin. Bir günü dahi boş geçirmeyen uyarılarında bulunmuş LGS ve YKS'de tatil olmaz uyarıları uzmanlardan geliyor. Artık sınavlar için de az bir zaman kaldı. Öğrencileri de uyarmak lazım elbette. Ve devam edelim. Sırada Akşam gazetesi var. Hemen bir de Akşam gazetesine bakalım efendim. Akşam gazetesinde sürmanşetlerde bayram klasiği başlatılmış ve trafik elbette pek çok gazetede yer almış. Hemen yanında ise suikastin hedefi Ivanka başlığı dikkat çekmiş. Kasım Süleymani'nin intikamını almak için ABD Başkanı Trump'ın kızına suikast planlayan Iraklı yakalandı diyor Akşam gazetesi. İran devrim muhafızlarınca eğitildiği iddia edilen Muhammed Saidi 32 yaşında Türkiye üzerinden Rusya'ya gitmeye çalışırken yakalandı. ABD'ye iade edilen şüphelinin üzerinden Ivanka Trump'ın Florida'daki evine ait plan ve haritalar çıktı diyor. Muhammed Saadi'nin Iraklı General Kasım Süleymani'nin intikamını almak istediği öne sürülmüş. Türkiye'den Rusya'ya gitmek üzere yakalanmış. Üzereyken yakalanmış ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi de gerçekleştirilmiş. Çember kapanıyor başlığı Akşam gazetesi manşetlerini süslüyor. Gülistan'ın ablası akşama konuşmuş efendim. Gülistan'ın ablası Aygül Doku, firari Umut Altaş'ın ABD'de yakalanmasının ardından cinayetle bağlantılı şüphelilere seslendi. Dünyanın öbür ucunda kelepçe demiş. Umut Altaş'ın ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alınmasının ardından akşama konuşan Aygül Doku, sanık dünyanın öbür ucunda kelepçelendi. Gülistan bir kere öldü, onlar milyon kez ölecek dedi. Gülistan'ın tüm faili meçhul dosyaların önünü açtığını dile getiren abla Doku, hala dışarıda olanlara sesleniyorum. Sizi de biliyoruz. Sizi de biliyoruz. Sıra sizde. Çember daraldı, çember kapanıyor şeklinde açıklamaları olmuş ve New York'ta bulunan Umut Altaş'ın da Manhattan'da tutulduğu göçmen merkezinden eski patronu Rüstem Keskin'i aradı. Keskin de o görüşmeyi, Umut Türkiye'nin bana ulaşması gerek, her şeyin kanıtı elimde, dosya kapanacak diye aktardığını anlatmış yapılan bu telefon görüşmesinde. Ve son olarak Yeni Şafak gazetesine de bir göz atalım efendim. Bakalım Yeni Şafak ne diyor? Yeni Şafak'sa manşetlerinde CHP'de büyük temizlik başlığıyla dikkat çekiyor. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi diyor. Arınma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun önceliği yolsuzluk ve rüşvetle anılan belediye başkanlarıyla partileri CHP'den uzaklaştırmak demiş Yeni Şafak gazetesi manşetlerinde. Yanındaysa Ankara Gar katliamı zanlısı 11 yıl sonra yakalandı demiş. MIT'in yapmış olduğu bir operasyon bu. Ankara ve Şam'ın terör örgütü DAEŞ'le ortak mücadele kararı almasının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı 10 teröristi Suriye'de yakalayıp Türkiye'ye getirdi. Yakalananlar arasında bulunan Ömer Deniz Dündar, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda 109 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısının failleriyle bağlantılı. Ali Bora ise örgütün sözde Türkiye'den sorumlu istihbarat emiriymiş. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olduğu operasyonla yakalanmış efendim. Umut Altaş'ın da iade süreci başlatıldı diyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yapmış olduğu açıklamaya dayanarak firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'den Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığını açıkladı. Ve ABD'de gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili de sürecin devam ettiği bilgisi İçişleri Bakanı tarafından paylaşılmış. Şimdi devam edeceğiz. Mutlak butlan kararıyla birlikte başkanlık görevine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Özgür Özel'i yeniden grup başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik eden Kılıçdaroğlu henüz kendisiyle görüşmediklerini söyledi. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız şeklinde bir açıklama yaptı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
2: CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden ulaştıracağız dedi. Ayrıştırıcı söylemden uzak durulmasına yönelik mesaj verdi. Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevini devralan Kemal Kılıçdaroğlu, karar sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır.
2: CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıyla grup başkanlığı görevine yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Henüz kendisiyle görüşemediklerini söyledi.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
0: Siz mi arayacaksınız?
1: Kendisi arayacaktı. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.
2: CHP'deki ahlaki değerlerin şimdiye kadar eleştirilmediğini hatırlattı. Ayrıştırıcı dil kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu.
1: Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.
2: CHP'de mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde Özgür Özel'in sayfası güncellendi. Özgür Özel'in ünvanı CHP Grup Başkanı olarak yenilendi.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi ahlaki kodlarına geri kavuşturacağız açıklamasının ardından Özgür Özel milletvekilleriyle bir toplantı yaptı. Kapalı grup toplantısında yapılan oylamada Özel grup başkanı seçildi. Seçimin ardından parti genel merkezinde kameralar karşısına geçen Özel mutlak butlan kararını tanımadıklarını söyledi. Uzlaşı yok, kurultay 40 gün içinde yapılmalı dedi.
3: Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak yeniden grup başkanı seçildim.
2: CHP'de milletvekilleriyle yapılan kapalı grup toplantısında Özgür Özel grup başkanı seçildi.
3: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
2: Özgür Özel milletvekilleriyle yaptığı 2 saatlik toplantıda mutlak butlan kararını tanımadığını vurguladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Özel'in Kılıçdaroğlu için bundan sonra genel başkan demem, Kemal Bey derim, ben de dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler dediği öğrenildi. CHP'nin yeni grup başkanı toplantıda bizi buradan çıkartırlarsa meclisteki odama geçerim, oradan mücadeleye devam ederiz ifadelerini kullandı. Özel grup başkanı seçilmesinin ardından parti genel merkezinde kameraların karşısına geçti. CHP grup başkanına bayramdan sonraki salı günü grup kürsüsünde kimin olacağı soruldu.
3: Yapılacak grup toplantısında ben kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
2: Özgür Özel grup başkanlığı ve genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları yönündeki haberleri yalanladı.
3: Böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok. Bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz.
2: Özel'e Kılıçdaroğlu'nun 40 gün içinde kurultayın yapılmasına nasıl baktığı da soruldu.
3: En uygun zaman, en kısa zamandır. Bu hiç istemediğimiz, aslında hiç de meşru olmayan ara dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız. Efendim?
2: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları da yaptıkları ortak açıklamada en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerektiğini bildirdi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı soruşturmada 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek de bulunuyor. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, kendilerinden para isteyen Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek'le CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro gönderdiklerini iddia etmişti.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin mutlak butlan kararı verilen 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiasıyla soruşturma başlattı. 7 ilde düzenlenen operasyonda CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada gözaltına alınan 13 ismin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediklerinin tespit edildiği vurgulandı. CHP'li 13 şüpheli isim ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek, Safi Karayalçın, Suat Dülger, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Mehmet Ayıp Demirbüken ve Metin Kaya tutuklandı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Gülhan Aydın ve Ayça Akbek Şenay ise adli kontrol ve konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in kendilerinden para istediğini ileri sürdükleri CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili detaylar dikkat çekti. Şüphelilerden Gaffar Çiçek'in Ağbaba'nın görünürde şoförü olduğu ve CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro teslimine ilişkin iddialarda da adı geçtiği hatırlatıldı. Ağbaba'nın haksız maddi menfaat elde ettikleri ileri sürülen para taşıma işlemlerini Gaffar Çiçek üzerinden yaptığı da sevk yazısında yer aldı. Yazıda ayrıca Ayça Akbek Şenay ile Gökhan Cumalı'nın da Veli Ağbaba'nın haksız maddi menfaat ilişkilerine aracılık ettiği yönünde somut delillere ulaşıldığı vurgulandı.
0: ...12 Mayıs'ta CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ilk kez Başkan Erdoğan'la görüşmesini anlattı. Cumhurbaşkanımız çok sıcak, samimi ve babacan davrandı diyen Köksal, CHP'de çıkan mutlak butlan kararına ilişkin de konuştu.
5: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa

0: inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
1: CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Burcu Köksal, Başkan Erdoğan'la ilk görüşmesini anlattı.
2: Bana bir kere çok yakın, çok sıcak, çok samimi yaklaştı. Babacan davrandı. Bu beni çok mutlu etti ve şaşırttı. Onun karşısında siyaset yapmış biri olarak bu kadar yakın davranmasına, sıcak davranmasına çok sevindim. Memleketimle genel siyasetle ilgili uzun uzun konuştuk. Memleketime hizmet noktasında beni destekleyeceğini, arkamızda duracağını söylemesi beni çok mutlu etti.
1: Köksal, Başkan Erdoğan'ın kadın siyasetçilere verdiği desteğe dikkat çekti.
2: Kadın siyasetçilere her zaman destek oluyor. Bu da çok değerli benim için. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde de inşallah Afyon'a güzel hizmetler yapacağız. Cumhurbaşkanımıza bir saate yakın konuştum. Ben anlattım zaten bütün durumumuzu, geçmişi, gelecekte Afyon için planladıklarımızı. O da çok memnun oldu. Bundan sonra huzur içinde çalışmak en büyük temennim.
3: Onun genel başkan oldu.
1: Burcu Köksal, CHP için çıkan mutlak putlan kararına ilişkin de değerlendirmede bulundu.
2: Ben AK Parti'yi temsil eden bir belediye başkanıyım. Bundan dolayı CHP'ye yönelik mutlak butan kararı hakkında siyasi yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim. Türk yargısı bir karar verdi. Bu kararı herkesin saygı duyması ve uyması gerekiyor.
4: Efendim, terörsüz Türkiye sürecinde yol haritası netleşmeye başladı. Başkan Erdoğan da terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak yeni modeller üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Peki o süreç nasıl ilerleyecek? Detaylara birlikte bakalım.
5: Terörsüz Türkiye sürecimizi menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak, farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cümlelerle sinyalini vermişti. Gözler terörsüz Türkiye sürecinde yeni yol haritasına çevrildi.
5: İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
6: Süreçte tarihi eşik aşıldı. Mecliste oluşturulan komisyon raporu tamamlandığı yasal düzenlemeler için örgütün silah bırakması ve sürecin teyit edilmesi şartının gerçekleşmesi bekleniyor. Kulislere göre sürecin hızlanması için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında izleme, danışma ve değerlendirme kurulu oluşturulması planlanıyor.
5: Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye sahiptir.
6: Kurul, örgütün silah bırakmasının kalıcı şekilde sağlanmasına yönelik teyit mekanizmasını güçlendirecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının tespit ve teyidi sağlandıkça da yasal düzenlemeler takvime bağlanacak, ilerleme durumuna ve ihtiyaca göre de adımlar atılacak. Komisyon bünyesinde kurulacak bu kurulun devlet kurumları arası koordinasyonu sağlayacağı ve olası propagandalara karşı iletişim yürüteceği konuşuluyor. Kurul için Kurban Bayramı tatilinin ardından düğmeye basılması bekleniyor.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı DEAŞ'a sınır ötesinde darbe vurdu. Suriye'de nokta operasyon düzenlendi. Kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İncelemelerde yakalanan teröristlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DEAŞ'a yönelik bir operasyona imza attı. MİT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda

0: 10 DH mensubunun 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DH terör örgütüne katılan Türk kökenli şahıslar tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu bu şahısların DH bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca söz konusu şahısların geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı da belirlendi. Yakalanan DH'lı 10 teröristten birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği, Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. MİT, DH üyesi şüphelilerin Suriye'de olduğunu tespit etmesi üzerine Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Kurulan koordine sonucu sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şahısların yerleri tespit edildi. Teröristlerin hareketleri adım adım izlendi. DH'lı 10 teröristin emniyette verdikleri ifadelerinde, DH tarafından verilen eylem talimatlarına, DH bünyesinde aldıkları silahlı ve sözde dini eğitimlere, DH adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetlerine ilişkin hususları aktardığı da öğrenildi.
1: Efendim, gazetelerle devam edelim. Bakalım gündemin öne çıkan başlıkları nasıl yansımış. Türkiye Gazetesi var sırada. Türkiye Gazetesi'nde sürmanşetlerde altındaki düşüş düğüncüye yaradı diyor. Altın fiyatları son 3 haftada sürekli geriliyor. Yaz sezonu öncesi düğün yapacak çiftler bu düşüşü fırsat bilip alıma geçti. Kuyumcular hareketlendi. Senetle altın satışı büyük ilgi gördü. İç piyasada özellikle düğün takısı olan gram, çeyrek ve işçilik olmayan bileziğe talep patladı diyor. Ve hemen yanında merkezden krediye fren, enflasyon tedbirleri başlığı var. Merkez Bankası enflasyonla mücadele için bankaların kredi dağıtma hızını frenledi. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde musluk daraldı. Ek hesapların limit artışı da sınırlandırıldı demiş Türkiye Gazetesi tür manşetlerde. Manşette ise arınma komisyonunun kendisine uzanmasından endişeli Özel'in partiden ihraç korkusu başlığı var. Kılıçdaroğlu yolsuzluğa karışanları ihraç edip rüşvetin üssü olan belediyeleri sıkı şekilde denetleyecek. Bayram sonrası kurultayı için bastıran Özel'in milletvekillerine beni ihraç edebilirler dediği ortaya çıktı diyor Türkiye Gazetesi manşette. Hemen yanında engelli ve yaşlılara yeşil terapi başlığı dikkat çekici. Özellikle İskandinav modelinin Türkiye'ye getirildiğinden bahsediliyor. Yaşlı ve engelliler için ormanlık alanlarda tabiatla iç içe bakım merkezleri kurulacak. Orman terapisi, ekoterapi ve yeşil egzersizlerle fiziksel ve psikolojik durumun iyileştirilmesi hedefleniyor demiş. Yaşlı ve engellilere yeşil terapi başlığı dikkat çekici. Ve şimdi sıradaki gazetemize bakalım. Sırada Türk Gün Gazetesi var. Türk Gün Gazetesi'nde sürmanşetlerde MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Siyasetin bir çıkar yarışı değil, toplumsal sorunlarla dertlenme, onlara gerçekçi ve rasyonel çözümler üretme sanatı olduğunu söyledi diyor. Tarihin doğru yerindeyiz başlığı atılmış sürmanşetlerde. Manşette ise kurultay tamam, zaman belirsiz başlığı var. Bugün hemen hemen tüm gazetelerin ortak manşeti bu konu efendim. CHP'ye çevrilmiş durumda gözler. Görevinden alınan Özgür Özel'le göreve atanan Kılıçdaroğlu kaosa son vermek için partinin kurultaya götürülmesinde anlaştı. Ancak tarihte ise en uygun zamanda kurultay istendi. Kaos için bulunan çözümün yeni bir kaos çıkaracağı da belirtildi diyor. İkisinin de çözümü aynı, ancak yeni bir kaos kapıda başlığı dikkat çekiyor Türk Gün Gazetesi'nde. Ve şimdi sırada Takvim Gazetesi var. Hemen bir Takvim Gazetesi'ne de bakalım. Takvim Gazetesi'nde sürmanşetlerde spor haberleri yer alırken altında ise manşetin hemen yanında 250 milyarlık bayram diyor. Biliyorsunuz bayram son dönemde yola çıkanlarla birlikte bu süreç oldukça hızlanmıştı. 9 günlük bayram tatili başladı ve 20 milyon vatandaş yollara düştü demiş. Turizm merkezleri %100 doldu. Beklenen harcama 250 milyar liraymış. Otoyollarda bayram yoğunluğu oluştu ve tatil cennetleri de kendisini gösterdi. Özellikle Antalya'daki oteller doluluk nedeniyle birçok talebi geri çevirmiş. Kapadokya'da da doluluk oranları %80'e çıktı diyor. Gökçeada, Bozcaada, Bodrum ve Marmaris'teki yoğunluk da esnafın yüzünü güldürdü. Toplam harcama miktarının 250 milyar lirayı

0: bulması bekleniyormuş. Bir kısmı elbette memleketlerine giderken bir kısmı da tatil beldelerine akın etti ve bu yıl 20 milyon vatandaşın yola çıktığı, bununla birlikte beklenen harcamanın da 250 milyar lira olduğu Takvim gazetesinde yer almış. Onun altında ise trafik canavarı 10 can aldı, kanlı direksiyon diyor. Bayram tatili yine kana bulandı. Giresun, Gaziantep ve Antalya'daki 3 trafik kazasında 10 kişi can verdi. Trabzon'a giderken bir otomobilin çarpması sonucu ölen 5 kişinin aynı aileden olduğu öğrenildi. Uzmanlarsa uyardı, dikkatli sürün diyor Sabah Takvim gazetesi. Gürcistan'da okul soruşturması ile ilgili de bir haber var. Umut Altaş ABD'de FBI operasyonuyla yakalandığını belirtiyor. Altaş ifadesinde koruma cesedi valiliğe getirdi. Burada valiyle plan yaptılar şeklinde bir açıklama yaptı. Umut Altaş'ın da yapılan görüşmelerle ilerleyen süreçte Türkiye'ye iadesinin sağlanması bekleniyor. Konuyla ilgili bakanın yapmış olduğu açıklamaya göre. Ve devam edelim efendim. Son gazetemiz Yeni Asır gazetesi. Yeni Asır gazetesinde ise Türkiye Dinamik Cazibe Merkezi diyor sürmanşetlerde. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi işbirliğiyle Türkiye yüzyılında yatırım ve finans kitabı hazırlandı diyor. Kitabın takdimini yapan Başkan Erdoğan yazdı. Takdim yazısını yazdı Erdoğan. Ülkemiz yalnızca bir geçiş yolu değil, üretim, ticaret ve finansın kesiştiği dinamik bir cazibe merkezidir dedi diyor Yeni Asır sürmanşetlerinde. Manşette ise CHP'de her soruşturmanın ucu Ağbaba'ya dayanıyor. Kara kutu tutuklandı diyor. Belediyelere yönelik yolsuzluk ve şaibelik kurultay soruşturmalarında İbre Özgür Özel'in yakın adamı CHP'li vekil Veli Ağbaba'yı gösteriyor. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradesine müdahale edilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden ikisi tutuklandı. Yanlış görmüyorsam bu isimler arasında Ağbaba'nın kara kutusu olarak bilinen makam şoförü Gaffar Çiçek de yer aldı demiş manşetlerde Yeni Asır gazetesi. Şimdi 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı biliyorsunuz. Memleketlerine ya da tatile gitmek isteyenler hem trafikte hem de otogarlarda yoğunluğa neden oldu. İşte A Haber drone kamerasına yansıyan İstanbul'daki o bayram yoğunluğu.
1: Mega kentten bayram göçü başladı. Kurban Bayramı'nı İstanbul dışında geçirmek isteyenler yollara düştü, trafikte yoğunluk oluştu. Görüntüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinden. Bayramı memleketlerinde ya da tatilde karşılamak isteyenler tatilin ilk gününde yola çıktı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
2: Kimisi sılayı rahim hasreti için memleketine doğru, kimisi biraz kafa dinlemek için tatil beldelerine doğru bayram öncesinde yola çıktı ve İstanbul'da ciddi bir bayram trafiği oluştu.
1: İstanbul Valisi Davut Gül de o trafiği polis helikopterinden denetledi. Benzer manzaralar İstanbul'un giriş ve çıkış noktası Çamlıca gişelerinde de yaşandı.
2: İstanbul'daki trafik yoğunluğu merkezden İstanbul'un sınırlarına doğru uzaklaşmaya başladı. İstanbul'un giriş çıkışlarında bayram trafiğinin yoğunluğu oluştu.
1: Büyük İstanbul Otogarı da en yoğun günlerini yaşıyor. Otobüslerin biri geliyor, biri gidiyor.
3: Kimi Afyon'a, kimi Bursa'ya, kimi Ankara'ya, kimi ise Trabzon'a. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen İstanbullular Esenler Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Yolculuk nereye acaba?
4: Karadeniz, Trabzon. Memleket hasreti malum. Evet. Keşke İstanbul'da hiç yaşamasak ama doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yer maalesef.
3: Nereye gidiyorsunuz?
5: Antalya.
3: Tatile mi, aile yanına mı?
5: Yok, tatilde. Teyze orada, kuzenim hepsi orada.
6: Yeni evliyiz de biz.
3: Öyle mi? Tebrik ederim.
5: Evet, teşekkürler.
3: Daha önce kalmış mıydı? Kayınvalidenizin evinde.
5: Tabii gittim. Kaç sefer.
3: Ankara'ya aile yanına mı gidiyorsun?
4: Evet, ablam, abim orada. Gezmeye gidiyoruz. 10 gün tatili değerlendirmek istedik.
1: Otobüs firmaları talebi karşılamak için ek seferler koyuyor.
0: Türkiye'nin dört bir yanında

Yaban hayatına dair dikkat çeken görüntüler peş peşe geldi. Objektiflere yansıyan bozayılar, nesli tehlike altındaki vaşak yavruları, kuş cennetindeki renkli misafirler ve insanları duygulandıran hayvan hikayeleri doğanın eşsiz yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

0: Türkiye'nin farklı noktalarından gelen yaban hayatı görüntüleri doğanın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaban hayatının en gizemli ve nesli tehlike altındaki türleri birer birer objektiflere yansıyor.
1: Başak yavrusu. Ay maşallah.
0: Tokat'ın Zile ilçesinde bir arazide gezinirken kayalıklardan gelen sesleri takip eden Salih Şenol, iki başak yavrusuyla karşılaştı.
1: Bir ormanda vahşi hayat varsa o doğa sağlıklıdır.
0: Şenol o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
1: Bizim köyün dağında başak yavrusu. Ay maşallah. Biz bu bölgeyi terk edelim anne, gelir rahatsız olmasın. Bir ormanda vahşi hayat varsa o doğa sağlıklıdır. Hiç zarar vermemek gerekiyor.
0: Kayalık bölgede görülen yavruların görüntüleri bölgedeki yaban hayatının sağlıklı şekilde sürdüğünü ortaya koydu. Diyarbakır'da ise Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin tehdit altındaki türler listesinde yer alan su samurları görüntülendi. Dicle Nehri kıyısında ortaya çıkan su samurları bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğanın en renkli duraklarından biri Kayseri oldu. Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biri olan Sultan Sazlığı Milli Parkı baharla birlikte hareketlendi. Göç yolundaki çok sayıda kuş türü sazlık alanlarda görüntülendi. Bahri kuşlarından leyleklere, arı kuşlarından bıyıklı baştan karalara kadar onlarca tür doğa severlere adeta görsel şölen sundu. Erzincan'da da yaşayan en küçük baykuş türünden olan kukumav baykuşu, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından görüntülendi. Bozkır'ın küçük avcısı olarak da bilinen kukumav baykuşu, yaşayan en küçük baykuş türleri arasında yer alıyor. Küçük boyuna rağmen başarılı avcılığıyla dikkat çeken kukumav yuvasında kayda alındı. Kukumav, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin koruma listesinde düşük riskli kategoride bulunmasına rağmen nadir görülebiliyor. Bolu'nun ormanlarında kurulan foto kapanlar doğanın sessiz sakinlerini görüntüledi. Koruma ve Milli Parkları ekibinin yerleştirdiği kameralar yiyecek arayan boz ayıları, otlayan geyikleri saniye saniye kaydetti. Doğal yaşamın içinden gelen görüntüler bölgedeki yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bilecik Osmaneli Karayolu'nda yolculuk yapan bir sürücü, ormanlık alana geçmeye çalışan bir ayıyı fark etti. Cep telefonu kamerasını açan sürücü, gülümseten anları saniye saniye kaydetti. Yamaçtan yukarı çıkmaya çalışan ayı, her denemesinde ayağa kayınca aşağıya doğru yuvarlandı. Bir süre aynı noktadan çıkmaya çalışan ayı başarılı olamayınca bu kez farklı bir yol aramaya başladı. Giresun'da ise gece saatlerinde sürücüleri şaşırtan bir olay yaşandı. Duroğlu tüneline giren bir sürücü aniden önüne çıkan ayıyla karşı karşıya geldi. Panik halinde koşan ayı uzun süre araçtan kaçmaya çalıştı. Sürücü ise hızını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi.

Tünel boyunca koşusunu sürdüren ayı çıkış noktasına geldikten sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu görüntüler doğanın zenginliğini ve yaban hayatının korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

0: hafta sonundayız. Devam ediyoruz. Saatlerimiz artık 7'ye ulaştı. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle bültenimizi sürdürüyoruz. ABD-İran müzakereleri için Washington'da hareketli saatler yaşanırken Beyaz Saray çevresinde de silah sesleri duyuldu. Gizli servis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Vurulan saldırgan ise hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
1: Washington'da ABD Başkanı Donald Trump İran'la ilgili Güvenlik Konseyi ile durum odasında bir toplantı sırasında güvenlik alarmı yaşandı. ABD gizli servisine göre 21 yaşındaki Nesire Best, Beyaz Saray güvenlik kontrol noktası yakında çantasından silah çıkararak ateş açtı. Gizli servis ajanları karşılık verdi. Saldırgan hastanede öldü, bir sivil de yaralandı. Başkan Donald Trump olay sırasında Beyaz Saray'daydı ancak zarar görmedi. Saldırı Beyaz Saray'a çok yakın noktada 17. Cadde ve Pennsylvania Caddesi'nin kesişimi civarında meydana geldi. Yetkililere göre saldırgan güvenlik noktasına yaklaştı, çantasından silah çıkardı ve ateş açtı. Gizli servis ajanları da karşılık verdi. Olay sonrası Beyaz Saray kısa süreliğine güvenlik kilidine alındı. Associated Press'in aktardığına göre saldırgan 21 yaşındaki Nasire Best olarak açıklandı. Reuters'a yetkililerin saldırganı duygusal psikolojik sorunları olan bir kişi olarak tanımladığını ve daha önce hakkında Beyaz Saray çevresinden uzak durmasına yönelik bir emir bulunduğunu yazdı. Olayda bir sivil de vuruldu ancak bu kişinin saldırganın mı yoksa güvenlik güçlerinin ateşiyle mi yaralandığı henüz netleşmedi. FBI gizli servisi Washington polisi soruşturmayı sürdürüyor. ABD medyasında öne çıkan yorum, ABD ana akım medyasında olay yalnızca bir güvenlik vakası değil, Trump döneminde Beyaz Saray çevresinde yaşanan ard arda silahlı tehditlerin yeni halkası olarak değerlendiriliyor. Associated Press bunun son bir ay içinde Trump yakınında yaşanan üçüncü silahlı olay olduğuna dikkat çekti. Financial Times da bu zincirin başkanlık güvenliği ile ilgili kaygıları arttırdığını yazdı. Gizli servisin refleksi öne çıkarıldı bu arada. Reuters ve Associated Press'e göre olayda hiçbir gizli servis mensubu yaralanmadı. ABD medyasında ilk değerlendirme güvenlik çemberinin aşılmadığı ve ajanların saldırganı hızlı biçimde etkisiz hale getirdiği yönünde. Ancak saldırganın daha önce bilinen biri olması önleyici güvenlik sorunlarını da gündeme taşımış oldu.
0: Efendim, Orta Doğu'da diplomasi trafiğinin hız kazanmasıyla birlikte barış müzakerelerinde de kritik bir adım atıldı. İran, ABD ve arabulucu Pakistan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da Tahran'da olası bir barış hakkında 8 bölge ülkesiyle görüştüğünü ve mütabakata varmak üzere olduklarını duyurdu. Artık anlaşmanın nihai hale gelmesi bekleniyor.
2: ABD ile İran arasında yeni bir çatışma için geri sayım başlamışken taraflar arasındaki olası barış için umutlar yeşerdi. Orta Doğu'da 40 gün süren ABD-İsrail-İran savaşının ardından 3 aydır devam eden anlaşma çabalarında diplomasiye hız verildi. ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a verdiği demeçte önce yeni bir operasyonla anlaşma ihtimallerinin eşit olduğunu söyledi. Ardından CBS News'e konuşan ABD Başkanı Tahran'la mutabakata yeşil ışık yaktı. Saatler sonra Trump, sosyal medya hesabından müzakerelerde gelinen son noktayı paylaştı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Körfez ülkeleri de dahil 8 ülkenin liderleriyle ortak bir mutabakat zaptına ilişkin verimli bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Anlaşmanın nihai hale geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi. Mutabakat hakkında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de fikir alışverişinde bulunduğunu belirten Trump, anlaşmaya ek olarak Hürmüz Boğazı'nın da yeniden açılacağını belirtti. Gelişmelerle birlikte İngiliz basınından Financial Times'da ABD ve İran'ın ateşkesi 60 gün süreyle uzaklaştı.

0: yapmaya yakın olduğunu bildirdi. Öte yandan İran'da da müzakere çabaları hız kazandı. Arabulucu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir Tahran'ı ziyaret etti. Temaslarında İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. Görüşmelerin ardından Pakistan ordusu son 24 saatteki gelişmelerin nihai anlaşma için kritik bir ilerleme sağladığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu da ABD ile anlaşmanın çerçeve metninde son aşamaya gelindiğini açıkladı. ABD ile mutabakatın durumuna ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de mesajlar verdi.
1: Anlaşmaya hem çok uzaktayız hem de çok yakınız diyebilirim. Çünkü bir yandan ABD tarafından çelişkili açıklamalar görüyoruz. Ancak iki taraf arasında haftalarca süren görüşmelerden sonra sürecin görüşleri birbirine yakınlaştırmaya doğru ilerlediğini söyleyebiliriz.
0: Müzakerelerde nükleer meseleler ve yaptırımların konuşulmadığını da sözlerine ekledi Bekai. Bu konuların ilerleyen süreçte konuşulması gerektiğini söyledi. İran'ın süreci ele alış biçiminden bahsetti.
1: Planımız öncelikle 14 maddelik bir çerçeve anlaşması hazırlayarak dayatılan savaşı sona erdirecek temel başlıkları belirlemekti. Ardından 30 ila 60 gün içinde detaylar görüşülerek nihai anlaşmaya varılması hedefleniyordu.
0: Nihai barış için Lübnan şartı koştu.
1: Bu aşamada önceliğin tüm cephelerdeki savaşa son vermeye, özellikle de Lübnan'ı da kapsayacak şekilde verilmesi gerektiğine karar verdik.
0: Bekai Hürmüz'ün statüsüne de değindi.
1: Hürmüz Boğazı'nın ABD ile ilgisi yok. Bu biz ve kıyıdaş ülkelerle alakalı.
2: İşte Trump'ın açıkladığı o görüşmelere dair İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi efendim. Açıklamaya göre Başkan Erdoğan dahil 9 lider ve ABD Başkanlık Kabine üyeleri telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Kimler görüştü peki? ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Ali Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telekonferans yoluyla birlikte görüştüler. Başkan Erdoğan'ın da görüşmeye dair notları vardı. O notlarda Başkan Erdoğan diplomasi vurgusu yaptı. Hemen onlara da bakalım. Başkan Erdoğan'ın diplomasi vurgusu ön plana çıkıyor elbette. Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz dedi. İran'la diplomatik sürecin Başkan Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Varılacak mütabakat Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyecek dedi. Bu durum dünya ekonomisine rahatlatacak. Türkiye olarak da her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu Başkan Erdoğan ifade etti. Aynı zamanda nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda uygun çözümler bulunabileceğine inanıyoruz dedi. Bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı bir dönemi arzu ediyoruz dedi. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını da Başkan Erdoğan ifade etti. Özellikle diplomasi vurgusu bu alanda dikkat çeken detayların başında geliyordu. 9 lider telekonferans yoluyla görüştü. Artık bir sona yaklaşıldığı da tüm dünya tarafından elbette umut ediliyor. Şimdi ABD ve İsrail'in İran'da Şecere-i Tayyip'e kızı ilkokuluna düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin acısı elbette İlk günkü gibi taze. Kaybettikleri çocuklarının mezarlarının başında ayakta durmakta güçlük çeken annelerin feryadı ve gözyaşları ne yazık ki dinmek bilmiyor. A Haber işte yüreği yanan ailelerin yanındaydı. İzleyelim.

Hasan Minap Mezarlığı. Arkamda gördüğünüz bu mezarlık o 28 Şubat tarihinde Amerikan saldırısında Şecere-i Teyyibe Okulu'na yapılan saldırıda hayatını kaybeden çocuklara ve öğretmene ayrılmış bir alan. Gördüğü gibi gecenin geç saati olmasına rağmen insanlar burada toplanmış.

0: Cenazeler parçalanmıştı. Çocukların bedenleri okul bahçesine savrulmuştu. Hayatım boyunca unutamayacağım korkunç bir manzaraydı. İki çocuğum da o okuldaydı. Kızım yaralı kurtuldu ama oğlum şehit oldu.
1: A Haber ekibi kaybettikleri canların mezarlarını ziyaret edenleri yalnız bırakmadı.
2: Her mezarlığın başında insanların toplandığını görebiliriz. Yani olaydan 80 günden fazla geçmesine rağmen bunlar için o acı bitmiş değil.
0: Burada yatan kardeşimdir. Okulda beden eğitimi öğretmeniydi. Büyük bir acı. Kelimelerle bu acıyı anlatmak yetersiz. 82 gecedir her gece buraya geliyorum.
1: Mezar taşlarına sarılan anneler, çocuklarının fotoğraflarını öpen babalar, gözyaşları içinde onlar sadece okula gitmişti diye haykırdı.
0: 8 yaşındaydı. Onu çok özledim. Kur'an okuyan sesini özledim. Çok sevimli bir çocuktu. Haberi duyduğumda cenazesini gidip gördüğümde yıkıldım.
1: Yan yana yatan minik bedenler ABD-İsrail vahşetinin en acı vesikası olarak tarihe geçti.
3: Efendim bu saatimizde Hürriyet gazetesine bir bakalım. Hürriyet gazetesinde hangi haberler, hangi başlıklar var? Hemen bir göz gezdirelim. Sürmanşetlerde spor haberleri dikkat çekiyor. Özbek 4. kez Galatasaray başkanı diyor. Hürriyet gazetesi sürmanşetlerde Dursun Özbek tek aday olarak girdiği seçimde 1780 geçerli oyla Galatasaray'ın 36. başkanı seçildi. Üst üste 3 toplamda 4. dönemine giren Özbek görev süresini tamamlaması halinde sarı kırmızılılarda en uzun süre başkanlık yapan İkinci isim olacak. Kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Samiyen yaklaşık 14 yıl görev yapmıştı diyor. Özbek yeni dönemde Galatasaray için başarı dolu bir hikaye yazma fırsatı var. Hiç durmadan çalışacağız demiş, açıklamalarına yer vermiş. Ve hemen yanında şampiyonlar zaferi anlattı diyor. Türkiye Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda üst üste 3. kez zirveye çıktı. Ülkemize bu gururu getir, bu başarıyı getiren milli sporcularımızla buluştuk diyor. Elif Sude Akgül hiçbir zaman maç stresi yaşayan biri olmadım demiş. Kaya Erer, Türk tekvandosu Avrupa'da çok güçlü. Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak demiş. Kavurat, tüm kız çocukları ve kadınlar için bu sorumluluğu taşıyoruz açıklamasını yapmış. Şampiyonlar zaferi anlattı başlığı Hürriyet'te sürmanşetlerde yer alıyor. Manşette ise kurultay düellosu başlığı var. CHP'de özellikle Kılıçdaroğlu arasındaki savaş karşı atak ve hamlelerle devam ediyor. İki cephe arasındaki en önemli mücadele alanı kurultay. Özel 40 günü telaffuz ederken Kılıçdaroğlu cephesinden 3 ila 7 ay sonrası işaret edildi diyor Hürriyet gazetesi manşetlerde. Altındaysa Yunanistan'a tarihi destek başlığı var. Türkiye İngiltere'ye kaçırılan Elgin mermerlerini isteyen Yunanistan'a destek verdi. Türkiye'nin desteği UNESCO'nun tutumunu değiştirdi diyor. Paris toplantısına gözlemci olarak katılan Türkiye, İngiltere'nin mermerleri padişah izniyle götürdük iddiasının doğru olmadığını bildirmiş efendim. Türkiye'de böyle bir izin bulunmadığını, heykellerin iade edilmesini istemiş ve Türkiye'nin bu açıklamasından sonra UNESCO ilk kez heykeller Yunan kültürel mirasının ayrılmaz bir parçasıdır şeklinde bir karar vermiş. Tarihi destek olarak yer almış bu konu Hürriyet gazetesinde de yer vermiş. Kaçağı tüf tüf mi diye bir başlık var hemen yanında. Bu da dikkat çekici. Bursa'da kaçan kurbanlıkları yakalamak için özel bir tim kuruldu. Tim kaçan kurbanlıklarla agresifleşen hayvanları tüf tüf adı verilen borularla fırlatılacak iğnelerle sakinleştirip yakalayacakmış. Tim bir veteriner hekimle 8 veteriner müdürlüğü personellerinden oluşuyormuş. Kaçağı tüf tüf demi dikkat çekici bir başlık olarak Hürriyet gazetesinde yer almış. Şimdi mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu 2 günlük sessizliğin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Konutunun önünde gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu CHP'nin ahlaki kodlarının koptuğunu söyledi. Sözlerinin devamında da CHP'yi ahlaki değerlere kavuşturacağız dedi. Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesiyle ilgili de yeni göreve hayırlı olsun yorumunu yaptı. İşte son 24 saatte Kılıçdaroğlu cephesinde yaşananlar geliyor şimdi ekrana.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
1: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti.
0: Dün size söz vermiştim bir açıklama yapacağım diye ama o kadar yoğun telefon trafiği oldu ki Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmiştim. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Kendisi arayacaktı. Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.
1: Mahkemenin kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bir kez telefonda görüşmüştü. Kılıçdaroğlu ikinci görüşme gerçekleşmedi dedi. Ardından partilileri sağduyulu davranmaya davet etti.
0: Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım.
1: Kendisine yönelik eleştiriler de hedefindeydi.
0: Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Parti tabanında bir düşmanlık yaratmak bunlar doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
1: Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamadan konutundan ayrıldı, çalışma ofisine geçti. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında titrini de CHP Genel Başkanı olarak değiştirdiği görüldü. Kılıçdaroğlu'nun görevi fiili olarak kabul etmesinin ardından ilk hamlesi Yargıtay'a itiraz başvurusunda bulunan CHP'nin 3 avukatını azletmek olmuştu. Bu kez de YSK'ya itiraz başvurusunda bulunan CHP'nin 15 yıldır YSK temsilciliği görevini yürüten Mehmet Hademi Yakupoğlu'nu görevden aldı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetiminin partinin banka hesaplarına erişimini de dondurdu. Yaklaşık 1,5 milyar liralık hazine yardımının yönetildiği hesapların kontrolünün Kılıçdaroğlu ve ekibine devredileceği belirtildi. Henüz genel merkeze gitmeyen Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde yol haritasının netleşmesi bekleniyor. Kulislerde parti içinde büyük bir arınma sürecine başlanacağı, hatta parti meclisi toplantısında parti içi etik kurulu oluşturacağı konuşuluyor.
2: CHP'de kurultay senaryoları gündemde. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kılıçdaroğlu delege yapısı değiştikten sonra kurultaya gitmeyi planlıyor. Özgür Özel ise hemen kurultay diyor. Kurultay hesapları yapılırken Özgür Özel yeniden grup başkanı seçildi. Bu durumunda hukuki olup olmadığı tartışılıyor.
3: Telefonda görüştüler, kurultaya gitmeyi konuştular. Ama ne zaman?
4: Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel'le paylaştı. Özgür Özel de bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceği ve buna göre bir geri dönüş yapacağını Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade etti.
3: Özgür Özel hemen kurultay diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden delege seçimleri yapıldıktan sonra.
5: Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.
3: Özgür Özel yönetimi hemen kurultaya gidilmesini istiyor çünkü kendisine yakın mevcut delegelerle yapılacak kurultayın özel yönetimini yeniden göreve getireceği kesin. Kılıçdaroğlu ise mevcut da değil yeniden yapılacak seçimlerle belirlenecek delegelerle kurultaya gitmekte kararlı. Mahallelerden başlayarak belde, ilçe, il kurultaylarıyla hem delegeler hem de teşkilatta değişim hedefliyor. Bunun da bir yıla yakın bir süre alacağı belirtiliyor. Özel ve kurmaylar ise Kılıçdaroğlu'nu hemen kurultaya gitmeye zorlamak için farklı alternatifler üzerinde duruyor. Bunlardan biri 2023'teki parti meclisinde bulunan isimlerin istifa etmesi. Parti meclisinin yarıdan fazlasının istifa etmesi halinde parti yönetiminin yeniden seçilmesinin zorunlu hale geleceği de değerlendiriliyor. Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun kurultayı toplamaya mecbur kalacağı ileri sürülüyor. Şu anda parti meclisindeki dengelerin eşit olduğu belirtiliyor. bir başka alternatif imza toplama olarak gösteriliyor. 1100 delegesi bulunan CHP'de delegelerin yarıdan fazlası en az 551'i imza verirse olağanüstü kurultayın toplanabileceği üzerinde duruluyor. Ancak her durumda genel başkanın onayı olmadan bir kurultayın toplanamayacağı belirtiliyor. CHP'de kurultaya gidip gitmeme tartışmalarının mahkemeye taşınacağı konuşuluyor.
6: Bence kesinleşmeden yapılacak herhangi bir kurultay da sonradan herhangi bir aksi karar çıktığında yine hükümsüz hale gelir. Yarın Yargıtay'ın ne vereceğini bilmiyoruz sonuç olarak.
7: CHP grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde yapılan kapalı oturumda ise Özel partinin grup başkanı olarak seçildi. Yapılan bu seçimin ise yasal olup olmadığı tartışılıyor.
3: Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oysa geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılmayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. CHP'nin mecliste 138 milletvekili bulunuyor.
2: CHP'de Özgür Özel yönetimi yaklaşık 1700 kişiyi çeşitli gerekçelerle ihraç etti. Bunların arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var. Peki ihraç edilenler partiye dönebilecek mi? Mahkeme kararıyla CHP'nin genel başkanlığına iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu arınma diyerek hakkında yolsuzluk, rüşvet iddiaları olan belediye başkanlarını ihraç edecek mi? Mutlak butlan partiyi nasıl dönüştürecek? Soruların yanıtları şimdi haberimizde olacak.
3: CHP'de özel yönetimince ihraç edilenler ne olacak? Göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ihraç mekanizmasını işletecek mi? Bu soruların yanıtları CHP'nin bundan sonraki yol haritasını da belirleyecek. Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğundan beri partiden yaklaşık 1700 kişi ihraç edildi. Başta Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş gibi isimler olmak üzere kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok ismin ihraç yoluyla partiyle ilişkisi kesildi. Gerekçeler çeşitliydi. Yönetime karşı söylemlerde bulunanlar, televizyon kanallarına çıkıp partiyi eleştirenler, Gürsel Tekin'le fotoğraf çektirdiği için ihraç edilenler.
8: Partiyi pavyona düşürdük, adliye koridorlarına düşürdük. Şimdi ise şu anda partileri birbirine düşürme noktasına geldik.
3: Mutlak butlan kararıyla özel yönetiminin verdiği tüm kararlarda yok hükmünde. Bu nedenle ihraç edilen isimlerin de partiye dönebileceği belirtiliyor.
6: Disiplin kurulunun verdiği hükümler havada kaldı.
3: Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ihraç mekanizmasını işleteceği belirtiliyor.
9: Yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
3: Kılıçdaroğlu'nun kendisini hançerlediğini düşündüğü isimlere görev vermeyeceği, kenara çekilmelerini sağlayacağı ifade ediliyor. Ancak eski İBB Başkanı, yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan Ekrem İmamoğlu için disiplin mekanizmasını gündeme getireceği iddia ediliyor.
9: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.
3: Kılıçdaroğlu'nun sadece İmamoğlu değil, şu anda yargılanan tüm belediye başkanları için ihraç mekanizmasını işleteceği, aklının gelin diyeceği ifade ediliyor.
10: İçlerinden çürük olanları ayıklayacağını, diğerleriyle beraber muhtemelen arınma, ki iki defa talep etti bunu, evet, yüksek sesle kamuoyu önünde, bunu sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekrem İmamoğlu'nu büyük ihtimalle koparıp atacaktır bünyeden diye düşünüyorum.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararı ile ilgili mesajlarını bu kez üstü kapalı verdi. Siyaset çıkar yarışı değildir dedi. Devletle kavga edenlerin yaptıklarının siyaset olmadığını söyledi. Bahçeli terörsüz Türkiye konusuna da bir parantez açtı.
11: Hep söylediğim gibi bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir.
3: siyaset çıkar yarışı değildir dedi. Devletin yapısını hedef alanları eleştirdi.
11: Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
3: Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak mutlan kararı ile ilgili mesajlarını bu kez üstü kapalı verdi.
11: Siyaset, mazisini inkar ederek popülist söylemlere kapılmışların, dünyayı onlar gibi okuyanların, Türkçe düşünemeyenlerin, meselelere Türkçe bakamayanların, gelişmeleri Türk milletinin yüksek menfaatleri açısından değerlendiremeyenlerin mola yeri ise hiç değildir.
3: MHP lideri Bahçeli konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Bu sürecin tarihi bir sorumluluk ve huzur projesi olduğunu söyledi.
11: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir.
3: Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bir kardeşlik projesi olduğuna da vurgu yaptı.
11: Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
3: Devlet Bahçeli, Batı'nın ikiyüzlü politikalarını da eleştirdi. İran'a yönelik tehditlerin Türkiye'yi de hedef alabileceği konusunda uyardı.
11: Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir. Nitekim bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Kuşkusuz söz önce zihne, sonra dile ve son olarak da eyleme dönüşür.
3: Siyaset ve Liderlik Okulu 23. dönem öğrencileri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Devlet Kapısı isimli eseri hediye etti.
2: Efendim, Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayı için mutlak mutlan kararının çıkmasının ardından bir CHP'li üyenin yerel seçimlerin iptal edilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti. İşte detaylar.
3: YSK'dan yerel seçim başvurusuna red kararı geldi. CHP'ye mutlak mutlan kararının ardından bir CHP üyesinin YSK'ya yerel seçimin iptali için yaptığı başvuru reddedildi. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak mutlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verilirken, kurultay tarihi olan 5 Kasım 2023'ten sonra yapılan tüm kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu. Bir CHP üyesi karar sonrası 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu.
2: Yüksek Seçim Kurulu belde statüsü elde eden 6 yerleşim biriminde ara seçime gidilmesine karar verdi. O merkezlerden biri olan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde seçim hazırlıkları da başladı.
12: Belde statüsü kazanan köylerde ahaliyi seçim heyecanı sardı. Yüksek Seçim Kurulu belde statüsü elde eden 6 yerleşim biriminde ara seçime gidilmesine karar verdi.
13: Belde statüsü kazanan noktalardan bir tanesi de Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik kasabası yeniden belde statüsü kazandı. Şu anda Çevrecik halkı ellerinde bayraklarla birlikte kadın erkek 70'e toplanmış seçim gününü bekliyor.
14: Yeniden seçim yapacağız. Beldemize hayırlı uğurlu olsun. Biz zaten 3 dönem beldemiz vardı. Ancak 2011 nüfusundaki bir sıkıntıdan dolayı nüfusumuz 2000'in altına düştüğü için 2012'de belde statüsünden düştük. Belde olmuş, köy statüsüne geçtik. Ancak sonradan çıkan mahkeme kararının, mahkemeye müracaat edildi. Mahkeme sonucuna göre tekrardan belde statüsüne kazandık.
12: Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşu beldeleriyle, Gümüşhane'nin Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde vatandaşlar 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. Seçimlerin sonucunda 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.
13: Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik kasabası tekrar belde statüsü kazandı. İşte bu statüyü kazanmasını da burada yaşayan vatandaşlar halaylarla, coşkuyla karşıladı. Şimdi 7 Haziran'da seçim yapılacak ve yeni belediye başkanı Çevrecik beldesi için seçilecek.
15: Su sorunumuz vardı. Zınav'dan su geldi. Şu an su sıkıntımız yok Allah'a şükür. Biz onun için Turkay Çetin diyoruz.
16: Turkay Çetin hizmetlerini beğendiğimiz için şu an yanındayız. Eski belediye başkanlarımız yanında.
17: Eskiden hangi partiden mensuyordun?
16: CHP'den.
17: Şimdi?
16: Şimdi AK Parti.
17: Peki niye AK Parti'ye bir geçiş düşündünüz?
16: Gelecek hizmetlerin daha iyi, daha elverişli olacağını düşündüğümüz için AK Parti'yi düşündük.
18: Çalışıyoruz biz de AK Parti için inşallah. Muhtarımız daha önce muhtar olarak 3 devre yaptı. Çok beğendik. O yüzden biz de tekrar başkan etmeye karar verdik. Bugün Turgay için buradayız. AK Parti için, belediyemiz için yola devam. Turgay Çetin'i beğendiğimiz için başkan adayımız.
19: Yol bizim, yolumuz bizim. Birlik beraberlik içinde bu seçimi de alacağımıza inanıyorum. Başkanımızı da sonuna kadar destekliyorum.
17: 7 Haziran'da Çevrecik kasaba babası belli olacak ve seçime girecek AK Parti'den adayı Turgay Çetin'le birlikteyiz. Evet, başkan adayısınız. 7 Haziran'da seçim var.
20: Evet, teşekkür ederim. Buraya kadar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu yöreye hizmetlerini beğeniyoruz. İnşallah 7 Haziran'da da seçimi alarak Ankara'ya gideceğiz.
2: Muğla'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya bir silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralanan Karaca hastanede tedavi altına alındı.
21: Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırı sonucu yaralandı. Alim Karaca, Akarca mahallesindeki evinin yakınlarında bulunduğu sırada yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Karaca ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde inceleme başlattı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya hastaneye giderek Karaca'nın durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
22: Başkanımızı ve ailesine geçmiş olsun. Çok üzgünüz, çok kızgınız bir kere bunu yapanlara. Ama şu sevindirici, başkanımızın sağlık durumu son derece yerinde. Hiçbir endişe edecek durumu yok. Bizim üstümüze düşen faali en kısa zamanda yakalayıp böyle şeylerin tekrarlanmaması için ilçemizde her türlü tedbiri almak.
21: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Şimdi bu saatimizde bir akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinde hangi haberler var? Gündemin hangi başlıkları öne çıkıyor? Sürmanşetlerde bayram klasiği demiş akşam gazetesi. Pek çok gazetede olduğu gibi 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollarda yoğunluğa neden oldu. Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesimlerinde trafik durma noktasına geldi diyor. Hemen altında ise tatilin ilk günü etnospor coşkusu var. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin 3. gününde geleneksel sporlara ilgi yoğun oldu. 9 günlük bayram tatilinin ilk günü festival alanına akın eden vatandaşlar gösterileri izleyip standları gezdi. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan etkinlik alanında kurulan tezgahta halı dokudu, vatandaşlarla sohbet etti diyor. Etnospor'da vatandaşlar okçuluk, topaç, halat çekme, çuval yarışı gibi geleneksel oyunlara da katılım sağlamış. Manşette ise Gülistan'ın ablası akşama konuştu. Çember kapanıyor diyor. Gülistan'ın tüm faili meçhul dosyaların önünü açtığını dile getiren abla Doku, hala dışarıda olanlara sesleniyorum. Sizi de biliyoruz. Sıra sizde. Çember daraldı. Çember kapanıyor şeklinde açıklamalar yapmış ve bu da manşette yer almış Akşam gazetesinin. Dorukhan cinayetinde 23 kişiye tutuklama diyor İzmir'den bir haber. İzmir'deki bir şantiyede 8 yıl önce ölü bulunan Dorukhan Büyükışık soruşturması ile ilgili gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı. Hemen altında da eli kanlı Yunan serbest demiş. İki Türk diplomatı şehit eden 17 Kasım terör örgütünün lideri 24 yıl sonra tahliye edildi. Ankara ise bu duruma tepki göstermiş ve bir haber daha var. Bagajdaki cesedin sırrı başlığıyla tekstil firması sahibi Hüseyin Yalçın mağazasının olduğu AVM'nin otoparkındaki aracının bagajında ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacakmış. Ve Türkiye'nin merakla takip ettiği Gülistan Doku soruşturması. Eski vali Tuncay Soner'le birlikte 12 şüpheli tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan dosyanın en kritik isimlerinden firari Umut Altaş ise Amerika'da gözaltına alındı. Şimdi gözler Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci ve savcılığa vereceği o ifadede.
0: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. O halletti zaten.
1: Gülistan Doku soruşturmasının en kritik isimlerinden firari şüpheli Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.
0: Türkay'ı öldürüp arabada
4: evet.
0: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye.
1: Gülistan Doku soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alınmış. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Türkay Sonel'le birlikte 12 şüpheli tutuklanmıştı.
23: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sonel bize.
1: Dosyanın kritik isimlerinden Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş'ın Amerika'da olduğu tespit edilmiş, hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı. Verdiği röportajda genç kızın Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.
4: Sence kız nerede öldürüldü?
0: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
4: Arabada? Hangi arabada? Şükrü'nün arabasında mı?
0: Türkay'ın arabasında.
24: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
0: Adalete kendim teslim olacağım. Biraz zamana ihtiyacım var.
1: Yakında teslim olacağını söyleyen Altaş bu sözlerin üzerinden çok geçmeden Amerika'da yakalandı. Şimdi gözler Türkiye'ye iade süreci ve savcılığa vereceği ifadede.
0: Birini gömmek istesen insanların gözünden uzak göversin. Bayraktepe'de gömülecek bir yerlere bakılması çok önemli.
23: Benim kızım bir mezarı olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
2: Şimdi mutlak butlan kararının ardından gözler Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı biliyorsunuz. Şu sıralarda da CHP Genel Merkezi polis nezaretinde boşaltılıyor efendim. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş da o noktada, hemen kameralarımızı o noktaya çevirdik. İlter'e sözü bırakalım.
25: Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir hareketlik var. Bir arbede yaşanıyor ama anlamaya çalışıyoruz aslında. Bir anda bir gerginlik çıktı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin boşaltılması ile ilgili tebliğin yapılması noktasında bir... Şu anda genel merkezin önünde bir karışıklık var. Birilerine bir saldırı girişimi var ama kim kime saldırıyor şu anda henüz belli değil. Genel merkezin önüne birkaç kişi gelmişti. Onlara yönelik genel merkezde bulunan partiler tarafından bir tepki gösteriliyor. Önümüzdeki dakikalarda da genel merkezin boşaltılması noktasında bir tebliğin yapılması için buraya polislerin gelebileceği ifade ediliyordu. Az önce bir gerginlik yaşandı. Barış Yar ekranlara getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gece saatlerinden bu yana bir hareketlik var. Genel merkezin tahliye edileceği ile ilgili iddia gündeme gelince parti örgütlerinden genel merkeze gelen partililer oldu. Milletvekilleri zaten burada. Diğer yandan parti yöneticileri Özgür Özel yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde şu anda birkaç kişiye bir müdahale söz konusu ama onların kim olduğunu açıkçası buradan anlayabilmek çok kolay değil. Şu anda birisi şöyle bir

Çağrı yapıyor. Binanın içinde olan herkes dışarı çıksın çağrıları yapılıyor. Şu anda büyük bir gerginlik var. Bir yandan bu gerginliği yatıştırmaya çalışan bazı partililer var. Hakikaten çok büyük bir gerginlik söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. O anları da canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Barış Yar ekranlara getiriyor. Genel merkezin hemen önünde otobüsler kapıya çekildi. Özgür Özel, kayyumu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne sokmayız demişti. Gerekirse etten duvar öreriz şeklinde bir yaklaşım ortaya koymuştu parti yöneticileri. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgütlere yapılan çağrı neticesinde partililer gece saatlerinde genel merkeze gelmeye başladılar. Şu anda Ulaş Karasu'yu görüyorsunuz. Barış Yar ekranlara getiriyor. CHP milletvekili toplumu, partilileri sakinleştirmeye çalışıyor. Az önce birkaç kişi burada genel merkezde, kim olduklarını henüz bilemiyoruz, onlara yönelik bir tepki vardı. Ve şu anda da yine partili gençler milletvekilleri tarafından sakinleştiriliyor. Tansiyon yüksek, orası kesin. Tansiyon yüksek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. İlerleyen saatlerde neler olacak, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız, onu da göreceğiz. Ama dediğimiz gibi şu anda genel merkezde tansiyon oldukça yüksek. Özgür Özel ve kurmayları zaten mutlak butlan kararının ardından, mutlak butlan yönünde mahkemeden karar çıkmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde nöbete başladılar. Yine partililer de burada nöbet tutuyor. Büyük bir tepki ve öfke var. Dışarıda da bir gerginlik söz konusu. Buradan görebildiğimiz kadarıyla orada da yine milletvekilleri partileri sakinleştirmeye çalışıyor, ancak yine tansiyon oldukça yüksek. Zor bir süreç ve şu anda da dediğim gibi genel merkezin önünde az önce birkaç kişi burada, onlara yönelik bir tepki vardı. Şu anda da Murat Emir'i görüyorsunuz, CHP Grup Başkan Vekili. Partililerle konuşuyor. Az önce de milletvekilleri partililerle birlikte genel merkez bahçesinin dışına çıktı. Yine orada da bir gerginliğin hakim olduğunu söyleyebilirim. Özgür Özel ve kurmayları da şu anda 12. katta genel merkezde. Genel merkez binasının boşaltılmaması noktasında bir kararlılık söz konusu ve şu anda Barış Yar da ekranlara getiriyor. Şu anda biraz daha sakinleşmiş görünüyor. Tansiyon biraz düştü, milletvekilleri araya girdi. Ama ilerleyen dakikalarda genel merkezin boşaltılması konusunda tebliğin yapılacağı ifade ediliyor. Eğer genel merkez boşaltılmazsa ona göre bir şekilde polis müdahalesinin de olabileceğini ifade ediyor. Milletvekilleri beklentilerinin bu yönde olduğunu dile getiriyorlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi genel merkez bahçesinden görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Hemen bahçe kapısının önünde parti otobüsleri çekildi. Ve dediğim gibi genel merkezde özellikle gece 1.30 saat 2 civarlarında parti örgütlerine mesaj gönderildi. Genel merkezde hazır olmaları istendi. Genel merkezin boşaltılabileceği, buna engel olunması noktasında bir tutum benimseneceği ifade edilmişti. Ve şu anda yine genel merkezin önünde yine partililer

bir yoğunluk var. Orada birkaç kişiye yönelik bir tepki vardı. Onlar uzaklaştırıldı genel merkezin önünden. Ve şu anda milletvekilleri, partililer birkaç kişiden oluşan heyet burada genel merkezin şu anda Suat Özçağdaş genel başkan yardımcısı partililere herkes içeri girsin diye çağrı yapıyor. Kimse genel merkezin dışına çıkmasın şeklinde çağrılar yapıldı. Şu anda partililer genel merkez bahçesine geçiyor. Yine bir yandan partililer diğer tarafa doğru yöneldiler. Orada ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz biz de. Az önce de Suat Özçağdaş herkes genel merkeze gitsin dedi. Bahçeye daha net anlamaya çalışacağız. Arkadaşım Barış Yarda ekranlara getiriyor. Şimdi genel merkez binasının diğer tarafına geçeceğiz Barış Yar'la birlikte. Diğer tarafta bir hareketlik var. Barış ekranlara getirecek. Hakikaten tansiyon yüksek. Bakın işte burada. Yine partileri sakinleştirmeye çalışıyor milletvekilleri. Az öncekiler kimdi? Neden bu gerginlik yaşandı? Ona ilişkin henüz bir bilgimiz yok, ancak bir darp girişimi de oldu buradaki birkaç kişiye yönelik. Ve şu anda tansiyon biraz daha düşmüş görünüyor. Genel merkezin olduğu sokağa hemen başta polisler de var. Hemen sokağın girişinde. Emniyet güçleri de tedbirlerini almış durumda. Yine gece geç saatlerde partililer bariyer çektiler kapıların önlerine. Ve şu anda da yine dediğim gibi bir yanda emniyet güçleri tedbirlerini almaya başladı. Ne zaman bu tebliğ olacak? Genel merkezin boşaltılması noktasındaki tebliğ ne zaman genel merkeze ulaşacak? Şu anda dediğim gibi tansiyon düştü. Şimdi partililerde hiçbir şekilde genel merkeze kimsenin girememesi adına tedbirlerini alıyorlar. Banklar genel merkez binasının çeşitli noktalarına çekildi. Otobüsler yine genel merkez kapısının önünde konuşlandırıldı. Bakın parti araçları da yine bu kapıya çekildi. Burası garaj girişi. Barış Yar ekranlara getiriyor. Burası garaj girişi. Mamak İlçe Başkanlığı'na ait araçlar, CHP Altındağ İlçe Başkanlığı'na ait araçlar da bu kapıya çekilmiş durumda. Yani burada genel merkeze girilmesine izin verilmeyecek. En azından bir direnç ortaya konulacak. Şimdi az önce buradan uzaklaştırılan kişiler sokağın başında bekliyorlar. Şimdi Barış Yar ekranlara getirecek. Barış şöyle sola dönebilirsek eğer. Bakın sokağın başında da az önce burada gerginliğe neden olan kişiler sokağın başında bekliyorlar. Bir yandan da genel merkezde kapılar tutuluyor. Tebliğ ne zaman olacak? Genel merkez ne zaman boşaltılacak? Ve bu tebliğ karşısında nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Onu da önümüzdeki dakikalarda görmüş olacağız. Barış Yar'la birlikte biz burada Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olup bitenleri takip ediyoruz. Dediğimiz gibi gece saatlerinden itibaren genel merkezde bir hareketlik vardı. Burada genel merkez binasının boşaltılması noktasında tebliğe gelineceği ifade edildi.

0: biliyordu. Ve nihayetinde şu dakikalar itibariyle tebliğe gelinebileceği dile getiriliyor. Öncesinde genel merkezin hemen önünde birkaç kişi geldi. Orada nasıl bir diyalog oldu, neler yaşandı onu çok net olarak göremedim ama burada partililer o kişilere büyük tepki gösterdiler. Ve şu anda da ekranlara getirecek Barış Yar. Bakın genel merkezin kapısında yine önlemler alınıyor. Bakın şöyle Barış Yar yine gösterecek. Barış şöyle yaklaşabilirsen.
1: Evet.
0: İşte bu masalarda, banklarda, genel merkezde kapıların önünde set oluşturuluyor.
1: İnternet kısa bir dinlendirelim. Tülay Ağoğlu da o noktada hemen kapı önünde. Bir Tülay Ağoğlu'na uzanalım. Aktaracağı farklı notlar, farklı izlenimler var mı? Bir de o noktaya dönelim.
2: Evet, şu anda CHP Genel Merkezi'nin önündeyiz ve burada bir gerginlik yaşanıyor. Partililer geceden bu yana CHP Genel Merkezi'ne çağrıldılar. Az önce İlter Yeşiltaş da aktardı sizlere. Bir polis geleceği, tebligat yapılacağı yönünde bilgiler gelince genel merkezin boşaltılabileceği yönünde polisler tarafından. Bu nedenle partililer gece 12'den itibaren genel merkeze çağrıldılar Ankara İl Başkanlığı tarafından. Şimdi burada az önce de gerginlik yaşandı, müdahale edildi ve şu anda genel merkezin önünde kalabalık partililer bekliyorlar ve herhangi bir tebligat ya da memurun gelmesine karşı ya da polis müdahalesine karşı burada bekleyiş sürüyor. Bazı tartışmalar da yaşanmıştı. Sokağın başında da orada bir bekleyiş var. Gerginlik yaratan isimler oraya doğru gittiler. Şimdi orada da bir bekleyiş söz konusu. Genel merkezin önünde de kapıda da yine partililer bekliyorlar. Tabii gergin bir ortam var CHP Genel Merkezi'nde. Bu gerginlik neden kaynaklanıyor? Şu anda güvenlik güçlerinin de yine bu noktaya geldiğini görüyoruz. Bakın güvenlik güçleri de geliyorlar ve o sokağın başına doğru gidiyorlar. Belki de partililerin daha fazla sayıda buraya gelmeleri engellenebilir. Sokağa girişleri daha doğrusu engellenebilir. Gece boyunca buradaydı partililerin bir kısmı. Çok kalabalık olduğunu söyleyemeyiz ama gece 12'de duyuru yapıldı Ankara İl Başkanlığı tarafından partililerin genel merkeze gelmesi yönünde. O saatten bu zamana kadar bu insanlar burada bekliyorlar genel merkezde. Çünkü polislerin gelip genel merkezi boşaltabileceği, tebligat yapılacağı yönünde duyumlar alınınca partililer buraya çağrılmış durumdalar. Bu arada şu anda herkesin içeriye girmesi, partinin avlusuna girmesi yönünde bir duyuru yapıldı. Şimdi partililer içeri doğru buradan giriyorlar ama sokağın başındaki o bekleyiş de devam ediyor bir taraftan. Partililer kalabalık bir grup orada bekliyorlar. Oraya doğru götürüldüler. Ayrıca güvenlik güçleri de geldi. Tabii bir hayli güvenlik önlemi alınıyor şu sıralarda burada. Şimdi partililer de partililerin de içeri girmesi yönünde duyuru yapıldı. Partinin avlusuna girmesi yönünde. Burada biraz önce gerginlik yaşanmıştı. O işte o sokağın başına doğru gidenler tarafından bu gerginliğin yaratıldığı ifade edildi. Ve şu anda da burada bekleyiş devam ediyor. Tabii tebligat geçtiğimiz günlerde gelecekti. Kılıçdaroğlu'na tebligat gitti. Buraya da gelmişlerdi aslında memurlar. Ancak milletvekilleri, parti yöneticileri tebligatı, elden gelecek olan bu tebligatı kabul etmeyeceklerini

0: söyleyince beklediler, ancak memurlar, icra memurları buraya beklediler ancak içeri gelmediler, tebligatı iletmediler. Çünkü burada o tebligatın kabul edilmeyeceği yönünde açıklamalar yapıldı. O nedenle içeri girmemişlerdi. Şimdi yapılır mı tebligat, yapılmaz mı? Şimdi zaten aslında elden yapılacak ama elektronik ortamda zaten yapılmış durumda. Bayramdan sonra da yapılabileceği yönünde bilgiler gelmişti. Evet, orada sokağın başında da aslında partililer olduğu söyleniyor. Orada bekleyenlerin de biraz daha yaklaşalım oraya doğru. Burada iki grup arasında bir tartışma yaşandığını söyleyebiliriz aslında. Yani onların da partili olduğu söyleniyor. Orada bekletiliyorlar onlar. Güvenlik güçleri de geldi. Evet, dün akşam saatlerinde 5,5 saat süren bir parti meclisi toplantısı vardı. Parti meclisi toplantısında bazı kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi partinin, eğer Kemal Kılıçdaroğlu kurultay konusunda tarih vermezse, yani 40 gün içinde gitmesini istiyor Özgür Özel. Tarih vermezse bu durumda olağanüstü kurultaya taşıyacaklarını ifade ettiler ve imza toplayacaklarını söylediler. Bu anlamda 1100 delegesi bulunuyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İşte bu 1100 delegesinin 551 imza olduğunda olağanüstü kurultaya götürülüyor. Tabii aslında şu anda ilk kez yaşandığı için böyle bir şey, her şey tartışma konusu. Hukuken bir olağanüstü kurultay toplanması mümkün mü, mümkün değil mi? Bu da bir başka tartışma konusu. Bunun yanı sıra Yargıtay'da temiz başvurusu yapıldı kararın durdurulması için. İşte bu anlamda şu anda olağanüstü kurultay mümkün olup olmadığı konuşuluyor bir taraftan. Öbür taraftan grup başkanı seçildi. Dün grup toplantısı yapıldı burada genel merkezde Özgür Özel'in çağrısı üzerine. İşte bu grup başkanlığı seçiminin usule uygun olup olmadığı yine bir başka tartışma konusu. Evet, şu anda o sokağın başındaki partililer de buraya doğru geliyorlar. Onu görüyoruz. Onlar da burada bulunan gruplar arasında aslında bir tartışma yaşanmıştı, gerginlik yaşanmıştı. O yüzden sokağın başına doğru gitmişlerdi. Şimdi buraya doğru geldiklerini, yürüdüklerini görüyoruz partililerin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hareketli anlar yaşanıyor. Evet. Arkadaşlar çok bu gelenlerin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler olduğu ifade ediliyor. Evet, burada gerginliğin daha da artacağını söyleyebiliriz. Şu anda genel merkezdeki partililer de dışarı doğru çıkıyorlar ve burada gerginlik artıyor. Evet. Şu anda bu yürüyenler Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer. Bu nedenle gerginlik yine yaşanıyor. Onlar bir yürüyüşe geçtiler sokağın başından itibaren. Şu anda görüyorsunuz, evet. Önümüzden geçiyorlar. İçeriden onların üstüne bir takım maddeler atılıyor. Bahçeden. Evet. Genel merkeze girmeye çalışıyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları da bahçenin avlusundan su şişeleri atılıyor. Burada bulunanların üzerine. Evet, şu anda görüyorsunuz. Bir hayli gerginlik artmış durumda burada.
1: Abla gel. Oradan da atarlar oğlum.

0: Şu anda CHP genel merkezinin dış avlunun kapısına dayanmış durumdalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ama içeriden su şişeleri atılıyor. Bir takım materyaller atılıyor şu anda genel merkezin önünde. Bir hayli gerginlik yaşanıyor. Evet, taşlar geliyor. Gerçekten burası son derece riskli oldu. Hasancan, şöyle geçelim. Çünkü taş, büyük büyük taşlar atılıyor dışarıya doğru. Onlar da genel merkeze gireceğiz diyorlar. Daha uygun bir noktaya doğru geçmeye çalışalım. İçeriden çünkü bir hayli materyal atılıyor buraya doğru. Evet ki şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililerle Özgür Özel'i destekleyenler karşı karşıya gelmiş durumdalar CHP Genel Merkezi önünde.
1: Kaldır da yukarıdan alsana.
0: Evet. Sabahın erken saatlerinden itibaren bu gerginlik yaşanıyor. Evet, şu anda güvenlik güçleri de buraya doğru geliyorlar. Bir hali kalabalık olduklarını söyleyelim. Polislerin de buradaki taş. Evet, taş da atılıyor içeriden. Büyük büyük taşlar atılıyor.
2: Taşları ne geldi abla? Taş bu arkadaşa geldi.
0: Evet.
2: Çekiyor seccadesi.
0: Özgür Özel'i destekleyenler içeri alındılar. Onlar partinin avlusundalar. Ancak burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer içeri alınmıyorlar. Zaten alınmaları durumunda gerginliğin bir hayli büyüyeceğini söyleyebiliriz. Kavgaya dönüşeceğini söyleyebiliriz. Evet, güvenlik güçleri de buraya geldiler, burada bekliyorlar. Herhangi bir müdahalede şu anda bulunmuyorlar. Ancak buradaki gerginlik bir hayli artıyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu yanlarının da buradan gitmeye pek niyetleri olduğu görünmüyor. İçeride avluda da partililer... yine Özgür Özel'i destekleyenler, daha doğrusu, burayı bırakmayacağız, buradan çıkmayacağız, buraya giremezsiniz diyorlar. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de içeri girmek için burada kapıda bekliyorlar. Gergin bekleyiş burada sürüyor. Dün akşam 12'de çağrıldıklarını söylemiştik. Evet, tabii sloganlar da atılıyor. Birbirlerine karşı hakaretler de yapılıyor buradan. Şimdi Özgür Özel'i destekleyenler içeride avluda bekliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ise avlunun dışındaki genel merkezin önünde kapıda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Onlar da içeri girmek istiyorlar. Ama şu aşamada bu da çok mümkün görünmüyor. Çünkü içeri girmeleri halinde avlunun tam bir savaş alanına döneceğini söyleyebiliriz. Genel merkezin önünün bu bekleyişleri de burada sürüyor. Bir taraftan güvenlik güçleri de geldi. Kalabalık bir polis grubunun buraya geldiğini söyleyelim. Ama herhangi bir müdahaleleri söz konusu değil. Şimdi burada bekleyiş sürüyor. Şöyle şuraya doğru gidelim.

0: görüşmeler yapılıyor. Yani içeriye acaba girilebilir mi şeklinde, ama bu şu anda çok da mümkün görünmüyor. İşte bir grup burada Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin burada bekleyişleri sürüyor. İçeri girmek istiyorlar. Ancak içeride de Özgür Özel'i destekleyen partililer bulunuyor. Bu nedenle bunun şu aşamada çok mümkün olmadığı görünüyor.
1: Bunu belirtelim, yanlış bir
0: bilgi. Şimdi biraz kalabalığın geri çekilmesi isteniyor buradan.
2: Orada CHP'li bir.
0: Evet, dışarıda şu anda içeriden gördüğünüz gibi avlunun içinden Özgür Özel destekçileri bağırıyorlar. Biraz daha yaklaşacağım ben oraya doğru.
3: Zaten onun adamları, merak etmeyin.
0: Gördüğünüz gibi burada gerginlik aslında orada yaşanmaya devam ediyor. Tartışma devam ediyor. Sözlü şu anda, ama eğer içeri girmeye kalkarsa...
4: Abi, oy vermedim diyor. Adamı destekliyorsunuz burada. Abi muhatap olmayın. Abi muhatap olma ya. Abi muhatap olmayın. Boş verin.
5: Tülay Ağoğlu, seni biraz dinlendirip içeriden... İlter Yeşiltaş'a sözü bırakmak istiyorum. İlter, senin aktaracakların neler?
6: Sümeyye oldukça gergin. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin içindeyiz. Partililer arasında tartışma, hatta kavga çıktı. Az önce birkaç tane Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partili genel merkezin önüne geldi. Onların genel merkezin önünde olmasını anlayan burada Özgür Özel taraftarı partililer onlara tepki gösterdiler ve genel merkezden uzaklaştırdılar. Ve daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri kol kola girerek Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldiler ve burada onların gelmesiyle birlikte tansiyon daha da yükseldi. Bazı partililer dışarıya doğru taş attılar. Daha sonra milletvekilleri araya girdi. Onları sakinleştirmeye çalıştı. Buna müdahale etmediler ve şu anda da şu anda polisler de şu anda sloganlar

başında ise Özgür Özel'i destekleyen, şu andaki yönetimi destekleyen partiler yer alıyor. Az önce büyük bir gerilim yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri Orhan Sarıbal, Mahir Polat kol kola girerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önüne geldiler. Birazdan parti binasının boşaltılması noktasındaki tebliğ yapılması bekleniyor. Eğer parti binası boşaltılmazsa bir müdahalenin olabileceği de ifade ediliyor ki zaten bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine parti genel merkezi tarafından çağrı yapıldı. Gelin partiyi savunun şeklinde bir çağrıydı. Ankara İl Başkanlığı tarafından az önce partililere bir mesaj gönderildi. Ve 07.30'dan itibaren genel merkezin önüne davet ediyoruz şeklindeki mesaj partililere ulaştı. Şimdi onlar da buraya gelmeye başlayacaklar. Tabii gergin bir atmosfer var haliyle. Mutlak butlan kararıyla birlikte daha ilk günde burada gerginlik yaşanmıştı malum. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi

araçlar da şimdi ekranlara getirecek. Çevik kuvvet ekipleri bakın. Onlar da hazırlıklarını yaptı. Hemen karşıda polis araçlarını görüyorsunuz. Yolun kenarında park edildi. Buraya takviye ekipler de gönderiliyor. Zaten bu manada önlemler emniyet tarafından alınmıştı. Ve bu alınan tedbirler doğrultusunda da buradaki polis sayısı da artırılıyor. Şu anda partinin grup başkan vekilleri genel merkezin bahçesinde, milletvekilleri ve şu anda yine partiye örgütlerden gelmeye devam ediyorlar. Deniz Demir'i görüyorum mesela. Kemal Kılıçdaroğlu'nun her daim yanında olan bir milletvekiliydi. Ankara milletvekili. Deniz Demir burada görebildiğim kadarıyla. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik. Bursa milletvekili Orhan Sarıbal. Şu anda sakin, daha sakin. Hem dışarıdaki milletvekilleri hem de bahçede olan milletvekilleri partililere itidal çağrısı yaptılar. Sakin olmalarını istediler. Süreç bu şekilde yönetilmeye çalışılıyor. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Orhan Sarıbal şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bahçesinin hemen dışında, önünde. Yanlarında Çevik Kuvvet ekipleri var. Şu anda Deniz Demir partililerle konuşuyor. Barışlar ekranlara getirecek. Deniz Demir sakin olunması noktasında bir görüşme yaptığını anlayabiliyoruz. Mimiklerinden, el hareketlerinden. Burada bulunan herkes Cumhuriyet Halk Partili. O nedenle Deniz Demir de bu minvalde bir sakinleştirmeye dönük açıklamalar, mesajlar verdiğini tahmin ediyoruz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bulunan herkes CHP'li, ancak burada tabii ki bir ayrışma söz konusu haliyle. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler genel merkez bahçesinin dışında. Onlar genel merkeze girmek istiyor. Genel merkez bahçesinin içinde Özgür Özel'i destekleyen partiler var. Biz sizi genel merkeze almayız diyorlar. Yani burada bir anlaşmazlık ve gerginlik hali hakim. Birazdan genel merkezin boşaltılması konusunda tebliğin yapılması bekleniyor. Milletvekillerinden aldığımız bilgi bu. Onların zaten beklentisi bu şekildeydi. Bugün tebliğ gelecek diyorlardı. Ve biz de buna izin vermeyeceğiz şeklindeki yaklaşımlarını da bizlerle paylaşmışlardı. Gece boyunca zaten buradaydık. Hareketlik vardı. Bariyerler çekildi genel merkezin önünde kapılara. Ve Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte gece boyunca buradaydı ki zaten mutlak butlan kararı sonrasında da genel merkezden hiç ayrılmadı Özgür Özel. Daha önceki yaptığı açıklamaları burada tekrar hatırlatmakta fayda var. Kayyumu genel merkeze sokmayız. Buna asla izin vermeyiz. Gerekirse etten duvar öreriz diyordu hem Özgür Özel hem kurmayları. Ve şu anda da bir etten duvar örülüyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i destekleyen partililer ve milletvekilleri tarafından. Orada bir tansiyon düştü anlaşılan. Deniz Demir az önce partililerle konuştu. Yine diğer yandan tabii herkes burada birbirini tanıyor. Yan yana sıra arkadaşı, dışarıda Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Mahir Polat, bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. İçeride Ulaş Karasu var, Ali Mahir Başarır, Murat Emir. Bu isimler de Cumhuriyet Halk Partili milletvekili. Yan yana grup toplantı salonlarında yan yana oturuyorlar. Parti meclisi salonlarında, toplantılarda hep yan yana birlikte mücadele eden isimler. Ancak tabii ki burada bir siyasi ayrışma söz konusu olunca bir grup dışarıda kaldı, diğer grup genel merkezin içinde kaldı. Dışarıdakiler içeri girmek istiyor, içeridekiler izin vermiyorlar. Peki nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda genel merkezin boşaltılması noktasındaki tebliğ yapılmasıyla birlikte, eğer buradan

Genel merkez boşaltılmazsa, bir direnç gösterilirse polisin müdahale edebileceği ifade ediliyor. Bizim milletvekillerinden aldığımız bilgi bu. Onların beklentisi de bu şekilde, yani bir müdahale olabileceğinden bahsediyorlardı. Gece boyunca da nöbet tuttular. Şimdi Ensar Aytekin'i görüyorsunuz. Hemen genel merkezde telefonla konuşuyor. Tabii ki burada olup bitenle ilgili Özgür Özel de şu anda makamında yakın kurmay ekibiyle birlikte olan biteni çok yakından takip ediyor. Burada Özgür Özel'e de bilgiler aktarılıyor. Yaklaşık yarım saat önce birkaç partili Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer genel merkezin önüne geldiler. Onların Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri anlaşılınca nihayetinde herkes birbirini tanıyor. Kim kimin yanında, kim kimi destekliyor. Onların Kılıçdaroğlu'cu olduğu görülünce buradan da müdahale gerçekleşti. Onlar uzaklaştırıldı. Sokağın başına gittiler. Sokağın başında kim vardı? Sokağın başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yıldız. Onlar kol kola girdiler, genel merkeze yürüdüler. İşte onlar gelirken, genel merkeze yaklaşırken burada bir anda tansiyon yükseldi. Gençler, özellikle partili gençler, o gelen gruba tepki gösterdiler. Ve milletvekilleri araya girdi, sakinleştirdi, yatıştırmaya çalıştı. Eğer bu olmasaydı burada çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalıyor olabilirdik. Şu anda dediğim gibi bir bekleyiş var. Bir müzakere sürecinin yürütüldüğünü tahmin ediyorum. Çünkü az önce de aktardığım gibi herkes birbirini tanıyor. Herkes burada mücadele, arkadaşlığı yaptı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ancak bir siyasal gerçeklikte söz konusu şu anda. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla birlikte yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na döndü. 38. olağan kurultay yok hükmünde sayıldı. Bu da şu anlama geliyor: Özgür Özel ve yönetim görevden uzaklaşmış oldular. Şimdi onlar da burayı terk etmek istemiyorlar. Bir direnç ortaya koyuyorlar. Ve bu ne kadar sürecek? Ne olacak? Şimdi dediğim gibi muhtemelen Özgür Özel'e yakın isimler ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasında bir uzlaşı zemini aranıyordur diye tahmin ediyorum. En azından burada büyük olayların yaşanmaması adına sağduyulu yaklaşan milletvekilleri var. Tecrübeli isimler sağduyu çağrısı yapıyorlar zaten sık sık. Eğer bu çağrı karşılık bulmazsa, eğer buradaki tansiyon düşmezse, az önceki gibi bir tablo oluşabilir. Hatta daha da ileride gidilebilir. Yani bir kavga da yaşanabilir. Bunun önüne geçilmesi konusunda az önce partililer çağrı yaptılar. Milletvekilleri partililere, gençlere özellikle aman sakin olun çağrısı yaptılar. Ve tabii ki emniyet personeli de çevik kuvvette Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önündeler. Hemen kapıyı görüyorsunuz. Kapıda bir araç var. Hatta partinin bütün otobüsleri, öyle söyleyeyim, bütün otobüsleri şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bahçesinde. Bahçe kapısı demir. O demir kapının önüne çekildi otobüs ve orada içeri kimse alınmıyor. Ve şu anda bir bekleyiş var. Kemal Kılıçdaroğlu da ofisine geçmesi bekleniyor. Bu süreci oradan muhtemelen takip edecektir. Şimdi Çevik Kuvvet de yolu kapatmış durumda. Bakın hemen yolun karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ne sokağın başını ekranlara getiriyor. Barış Yar, Çevik Kuvvet ekipleri buraya sevk edildi. Yine çok sayıda otobüs, Çevik Kuvvet ekibini taşıyan otobüs burada. Onlar da geldiler, tedbirlerini aldılar. Şimdi tansiyon biraz daha düştü. Milletvekilleri itidal çağrısı yaptı.
ve şu anda da yine barış ekranlara getirecek. Bakın aşağıda.

0: Yiğit Torun'u görüyorum. Mahmut Tanal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi merdivenlerinde. Gençler burada. Ulaş Karasu'yu görüyorum. Mahmut Tanal. Yine az önce Ali Mahir Başarır ve Grup Başkan Vekili Murat Emir de buradaydı.
1: Evet.
0: Şimdi hemen karşıdaki
1: İlter Kemal
0: şu anda bir sakinlik söz konusu.
1: Oraya gelişi beklenmiyor değil mi? Özgür Özel'in genel merkezden hiç ayrılmadığını söyledim. Bu anlamda iki ismin karşı karşıya burada gelmesini beklemiyoruz sanırım.
0: Şu anda çok zor Sümeyye. Şu anda bunun gerçekleşmesi çok zor. Genel merkez tamamen boşaltılmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi çok zor. Zaten nabız yüksek, tansiyon yüksek. Kemal Kılıçdaroğlu da eğer bu ortamda buraya gelirse daha da gerginliğin artabileceğini söyleyebiliriz. Ve tabii ki sonuna kadar anladığımız kadarıyla edindiğimiz bilgiler de bu şekilde. Özgür Özel ve kurmayları biz sonuna kadar direneceğiz diyorlar. Genel merkezi boşaltmayacağız diyorlar. Ancak tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yönetimi devralmasıyla birlikte buradan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden bu süreci ne zaman artık olağan veya olağanüstü kurultay zor gibi görünüyor ama olağan kurultay süreci buradan yönetilmek isteniyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından. Bunun için de görevden alınan, artık yok hükmünde sayılan yönetimin, hukuken yok hükmünde olan yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni boşaltması bekleniyor. Özgür Özel dün kapalı grup toplantısı gerçekleştirmişti. Kapalı grup toplantısında şunlar konuşuldu. Şimdi biz eğer genel merkezden ayrılmak zorunda kalırsak biz sonuna kadar direneceğiz dedi Özgür Özel, ama genel merkezden ayrılmak zorunda kalırsak artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu süreci yöneteceğini ifade etmişti Özgür Özel. Kapalı grup toplantısı gerçekleşmişti dün. Yaklaşık 2 saat süren bir toplantıydı. O toplantıda milletvekilleriyle sürece dair değerlendirmelerde bulundu Özgür Özel. Ve orada genel merkezin boşaltılması halinde nasıl bir sürecin yürütüleceğine dair değerlendirmeler yapıldı. Ve Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, makamından bu direnişimi sürdürürüm şeklinde milletvekillerine açıklamada bulundu. Esra, dediğim gibi burası şu anda daha sakin. Özgür Özel'le bir iletişim sağlanıyor milletvekilleri. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ı görüyorum. Az önce Seyit Torun buradaydı. Murat Emir, bir diğer grup başkan vekili de yine burada. Ensar Aytekin, Özgür Özel'in A takımında yer alan isimler. Ve şu anda gençler de genel merkezin hemen merdivenlerinde. Yani burada bir direnç ortaya konulacak. Az önce yine bazı bilgiler aktarmıştım. Kapalı grup toplantısında Özgür Özel'in eğer genel merkezden ayrılmak zorunda kalırsak nasıl bir strateji izleyeceğine dair bilgileri paylaşırken şunu da aktarmak isterim. Parti meclisi toplantısı da vardı. Parti meclisi toplantısı 5,5 saat süren bir toplantıydı. Olacaklar orada da değerlendirildi. Ve tabii şu önemli, dün gece saatlerinde Özgür Özel'e yakın bir kaynak, şimdi burada genel merkezi boşaltmak isteyeceklerdir. Ancak biz de öyle kolay kolay buradan ayrılmayız. Hemen bavulumuzu toplayıp buradan ayrılacağız. Bu mümkün değil, böyle bir şey olmayacak dedi. Yani tam anlamıyla hem Özgür Özel, hem kurmayları, hem Özgür Özel'i destekleyen Cumhuriyet Halk Partililer burada büyük bir direnç ortaya koyacaklar, onu anlıyoruz. Zaten mutlak butlanla ilgili süreç devam ederken, yargı süreci devam ederken de Özgür Özel grup toplantısında ve çıktığı her platformda kayyumu asla genel merkeze sokmayız diyordu. Bir direnç ortaya koyacaklarını mesajını aylar öncesinde veriyordu Özgür Özel ve

0: Ayetinde şu anda ki tabloya baktığımızda da büyük bir direnç ortaya konuluyor. Dışarıda da yoğun bir kalabalık var. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde organize olmuşlar. Belli ki kol kola geldiler. Milletvekilleri hemen öndeydi. Kemal Kılıçdaroğlu ile 38. olağan kurultay sürecinden itibaren birlikte hareket eden isimler var. Deniz Demir, Orhan Sarıbal, bu isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın olduğu isimler. Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimler Hüseyin Yıldız. Başından beri zaten Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yaptığında en son ikinci çağrıda hatırlayacaksın 22 milletvekili bu çağrıya destek vermişti. O milletvekilleri de şu anda burada ve şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yine sloganlar atılmaya başlandı. Yine parti örgütlerine yapılan çağrı doğrultusunda genel merkeze partilerin geldiği ifade ediliyor, ancak şu bilgiyi paylaşayım. Tabii partiler buraya geliyor ama çevik kuvvet ekipleri de Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin bulunduğu sokağı tamamen kapatmış durumda. Burada olayların büyümemesi adına emniyet personeli de büyük bir hassasiyet gösteriyor. Ve şu çevik kuvvet ekipleri bekliyorlar. Bekliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tüm kapıları, demir kapılarının hemen önünde partinin hem otobüsü var, hem buraya parti araçları çekildi. İlçe örgütlerinden, ilçe başkanlıklarından gelen araçlar da buraya çekildi. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte az önce Deniz Demir içeride, yani genel merkez bahçesinde bulunan isimlerle, partililerle tansiyonu düşürmeye dönük bir görüşme yaptı. Şu anda herkes bekliyor. Şu anda bir bekleyiş hakim. Şu tebliğ ne zaman olacak? Genel merkezin boşaltılması konusunda tebliğ ne zaman olacak? Tebliğ yapıldıktan sonra eğer genel merkez boşaltılmazsa, boşaltılması için harekete geçileceği kesin. Ve şu anda da yine sloganlar atılıyor. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız şeklinde sloganlar atılıyor. Şimdi bazı başka milletvekilleri de yine gece boyunca buradalardı. Onlar da genel merkezin önünde yine yerlerini aldılar. Özgür Karabat'ı görüyorum, İstanbul milletvekili Özgür, evet. Karabat.
1: Şimdi bir de Tülay Ağaoğlu'na
0: ve diğer milletvekilleri dönelim. Şu anda bir sakinlik hakim.
1: Seni biraz da dinlendirelim. Kapının önünde de Tülay Ağaoğlu bizleri bekliyor. Şu an o bekleyiş devam edecek mi? Öncelikle onu sormak istiyorum. Nedir, neler yaşanıyor orada?
2: Evet, burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer bekleyişlerini sürdürüyorlar. Milletvekilleri de var burada, kapıda bekliyorlar. Orhan Sarıbal'ı görüyorum, Deniz Demir'i görüyorum ve onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de kapıda bekliyorlar. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler şu anda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bir uzlaşma sağlanmaya çalışılıyor. İçeri girilmesi noktasında Kemal Kılıçdaroğlu bugün gelir mi gelmez mi genel merkeze, tabii bu sorulardan bir tanesi, ancak şu anda bunun mümkün olmadığını görüyoruz bu koşullarda. İçeriden sloganlar atılıyor. Burada da zaman zaman sloganlar atılıyor Kılıçdaroğlu lehine. Karşılıklı slogan savaşı da yaşanıyor bir taraftan. Evet, burada karşıda beklemeleri istendi. Milletvekilleri sakin olmalarını istedi buradaki partililerin. Şöyle de bir şey söyleniyor zaman zaman burada bekleyen partililer tarafından. Yeni gelmedik, yeniden geldik şeklinde yine bir söylemler de dile getiriliyor burada. Evet, içeride şu anda Özgür Özel'i destekleyen grup, burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grubun yanındayız şu anda ve güvenlik önlemleri de tabii alınmış durumda. Sokağın iki başına polisler yerleşti.

0: Ve onlar bekleyişlerini sürdürüyorlar. Herhangi bir olaya karşı müdahale etmek üzere. Ancak şu ana kadar herhangi bir müdahalede bulunmuş değiller. İçeriden laf atılıyor buradaki partililere. Aslında her iki taraf da Cumhuriyet Halk Partili. Ancak karşı karşıya gelmiş durumdalar. O kayyum kararından sonra ve Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkanlığının görevine gelmesinden sonra burada iki grup arasındaki gerginlik bir hayli artmış durumda. Şu anda evet bekleyiş sürüyor. Bir sakinlik söz konusu. İçeri girmek istiyor tabii buradaki partililer de. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer ancak içeri girmeleri halinde ortalığın tam bir savaş alanına döneceği kesin görünüyor. O nedenle şu durumda burada bekleyiş sürüyor. Şu anda Orhan Sarıbalı görüyorum kapıda. Bir uzlaşma sağlanmaya çalışıldı. Anladığımız kadarıyla Özgür Özel'le de görüşüldü. Ancak şu anda bu uzlaşmanın sağlanamamış olduğu anlaşılıyor ki burada Kılıçdaroğlu yanlıları da beklemeye devam ediyorlar. Dün akşam da yoğun toplantılar yapıldı genel merkezde. Şimdi bakıyoruz yine bir hareketlilik söz konusu. Evet, tartışmalar yaşanıyor. Evet. Şu anda burada da sözlü tartışmalar yaşanıyor.
1: Vekillerin talebi bu yönde. Lütfen. Vekil alabilir, sorun yok.
0: Hani buradaki partililer de içeri girmek istiyorlar. Zaman zaman bu konuda tartışmalar yaşanıyor ama milletvekilleri kapıda ve partilerin içeri girmesine izin vermiyorlar. Çünkü o durumda önü alınamaz gelişmeler yaşanır. O nedenle içeri girmelerini istemiyorlar. Şu anda milletvekilleri kapıda bekliyorlar. Mustafa da Güzel'i görüyoruz. Bu bir taraftan da evet Orhan Sarıbal, Deniz Demir kapıda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler. Onun dışında Özgür Özel'i destekleyen isimlerin ise içeride olduğunu söyleyelim. Bu arada eski milletvekillerini de görüyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan isimler onlar da. Eski milletvekilleri de burada. Mevcutlardan da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler burada. Burada bekleyiş sürüyor. Bir uzlaşma sağlanmaya çalışılıyor. Niye bu geliş gerçekleştirildi? Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelmesi durumuna karşı böylesi bir grubun toplanarak buraya geldiği ifade ediliyor. Tabii günlerdir mutlak butlan kararı açıklandığından bu yana genel merkeze Ankara İl Başkanlığı tarafından çağrılar yapılıyor. Partililerin gelmesi için. Dün akşam gece 12'de yapıldı. Sabaha kadar buradaydı. Şu anda CHP Genel Merkezi'nin önünde bulunan partililer sabaha kadar beklediler. Herhangi bir olasılığa karşı. Gelen haber polislerin genel merkezi boşaltacağı yönündeydi. Ancak bu olmadı. Buna karşılık Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan gruplar, partililer buraya geldiler. Ve sabah saatlerinde, erken saatlerde gerginlik yaşandı. Burada itiş kakış yaşandı. Sonrasında Kılıçdaroğlu yanları sokağın başına doğru çekildiler. Ardından da buraya doğru yürüyüşe geçtiler. Ve içeriden taşlar, su şişeleri atıldı. Yine buradaki Kılıçdaroğlu yanlılarının üzerine doğru. Sözlü tartışmalar zaman zaman yaşanıyor. İçeriden buraya laf atmalar oluyor. Ancak şu anda burada tansiyon şu anlık düşmüş görünüyor. İçeri de girilmiyor. İçeri almıyorlar milletvekilleri, buradaki partilileri de. Diyorlar ki durun, bekleyin, bekliyoruz şeklinde bir uzlaşma arayışının söz konusu olduğunu

0: ifade ediyor partililerde. Bir uzlaşma sağlanacak mı, sağlanmayacak mı? Tabii buradaki bekleyiş devam ediyor. Güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Sokağın iki tarafında polisler güvenlik önlemi aldılar. Herhangi bir olayın büyümesine karşı. Ancak şu ana kadar herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Bir takım polis araçları da getirilerek buraya çekilmeye çalışılıyor. Tamamen kapatılıyor aslında genel merkezin önü iki taraftan da. Dün yoğun toplantılar yapıldı demiştik. Grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği söylendi. Bunun yanı sıra akşam saatlerinde 5,5 saat süren parti meclisi toplantısı yapıldı. Parti meclisi toplantısında bazı kararlar alındı. Olağanüstü kurultay için imza toplanması kararı alındı. Kılıçdaroğlu'nun 40 gün içinde kurultaya gitmemesi halinde. Tabii Kılıçdaroğlu'nun 40 gün içinde kurultaya gitme gibi bir niyetinin olmadığını biliyoruz. Ancak mahallelerden, belde, ilçe ve illerden başlayarak bir delegelerin yeniden delege yapısını değişerek ondan sonra bir kurultaya gidilmesi yönünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun niyetinin bu olduğu söyleniyor, planının bu olduğu söyleniyor. Şu anda polis araçları çekiliyor buraya. Buradaki araçların da çekildiğini görüyoruz. Çekiciler aracılığıyla sokak bir anlamda boşaltılmaya çalışılıyor. Evet, şu anda arkadaşım kameraman arkadaşım Hasancan Türkeş size içeriği göstermeye çalışıyor. İçerideki partilileri göstermeye çalışıyor. Özgür Özel yanlarını onların da bekleyişi orada sürüyor. CHP'nin avlusu diyelim. Orada da onları da bekleyişi sürüyor. Evet, buradaki bekleyiş devam ediyor.
1: Evet, bir de İlter Yeşiltaş'a uzanalım. O da aynı noktada bekleyişini sürdürüyor. CHP Genel Merkezi önünde tansiyon zirveye ulaştı. Parti içindeki o liderlik yarışı ve kurultay tartışmaları sokağa ve hatta genel merkez önüne taşmış durumda. Sözü hemen İlter Yeşiltaş'a bırakalım.
2: Esra, şu anda genel merkezin bahçesinde Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Deniz Yücel bir görüşme halindeler. Buradaki süreci nasıl yöneteceklerine dair bir görüş alışverişinde bulunduklarını tahmin ediyorum. Ve Özgür Özel'e de buradaki yaşananlarla ilgili anlık bilgiler aktarılıyor. Nasıl bir yol haritası ortaya konulacak? Bu direnç ne kadar sürecek? Şimdi onun planlaması yapılıyor, anlaşılan. Grup başkan vekilleri burada. Partide gençler gece saatlerinde zaten genel merkeze gelmeye başlamışlardı. Ve şu anda gruplar halinde. Mesela karşıda şimdi barış ekranlara getirecek Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin.

0: Milletin Gençlik Kolları Başkanı görüşme halindeler. Yine İstanbul milletvekilini görüyorum. Bir kümelenme var. Gruplar halinde bir kümelenme, neler yapılacağına dair bir plan, bir strateji geliştiriliyor anladığım kadarıyla. Şimdi az önce araçlar çekilmeye başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde bulunan araçlar. Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki dakikalarda burada genel merkezin boşaltılması noktasında bir hamle yapılacağı şeklinde bunu biz yorumlayabiliriz. Şimdi bu hamle yapılırken sağduyulu bir şekilde sürecin yönetilmesi adına, sıkıntı yaşanmaması adına, şimdi burada insanlar var, partiler karşı karşıya gelirse tansiyon zaten yüksek, çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalınabilir. Bu endişe hakim hem Özgür Özel tarafında hem de Kemal Kılıçdaroğlu tarafında. Onu destekleyenler burada karşı karşıya gelebilirler. Yani partililer, yani Cumhuriyet Halk Partililer burada karşı karşıya gelebilir. Büyük bir kavga olabilir. İşte bu olmasın diye, herhangi bir sorun yaşanmasın diye, bu süreçten nasıl çıkacak Cumhuriyet Halk Partisi? En azından şu andaki süreci nasıl yönetecek? Buna bakılıyor. Bakın şu anda da Ali Mahir Başarır'ı Barış Yar ekranlara getiriyor. O da az önce bazı açıklamalarda bulundu buradaki partililere. Diğer yandan bakın hemen karşı tarafta Murat Emir bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Bir başka...
1: CHP Genel Merkez önündeki işte o yaşananları aktarıyor arkadaşlarımız. Bir tarafta Özgür Özel destekçileri, diğer tarafta ise Kemal Kılıçdaroğlu'na sadakatini ve desteğini sürdüren partililer CHP Genel Merkez önünde Ankara'da karşı karşıya geldi. Aralarında Mahir Polat, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız gibi isimler kol kola girmiş bir şekilde Ankara'da genel merkez önüne ilerlediler ve şu anda genel merkez önündeki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Aralarında birer konuşma gerçekleşiyor zaman zaman. Ortak bir karara varabilecekler mi? İçeride ise Özgür Özel destekçileri bulunuyor. İlter Yeşiltaş aktardı. Özgür Özel genel merkezden hiç ayrılmadı dedi. Şayet buradan ayrılmam gerekirse TBMM'den süreci yürüteceğini ifade etmişti. İlerleyen süreçte neler yaşanacak? Ortak bir noktada uzlaşabilecekler mi, yoksa gerginlik tırmanarak devam mı edecek? Konuyla ilgili emniyet güçlerinin de yoğun tedbirleri var bina çevresinde ve önünde. Zaman zaman sakinleşen ortam grupların birbirlerine yaklaşmasıyla, temasta bulunmasıyla yerini zaman zaman sert tartışmalara bırakıyor. Sloganlar zaman zaman atılıyor. İki taraf arasında fiziki müdahalelere varan arbedeler de yaşandı zaman zaman. Özellikle işte ekranın sol tarafında gördüğünüz bu ilerleyişin ardından Ankara'da bulunan parti binası önünde, genel merkez binası önünde dışarıdaki kişiler içerideki kişiler dışarıya bazı cisimler fırlattılar. İki taraf arasında o fiziki müdahaleye varan arbedeler yaşandı. Ancak şu an daha sakin bir ortam göze çarpıyor gelen görüntülerde. Güvenlik güçleri ve parti görevlileri tırmanan o gerginliği yatıştırmak için zaman zaman uyarılarda bulunuyor. Yoğun çaba sarf ediyorlar. CHP Genel Merkezi önünde geride bıraktığımız süreçte özellikle dakikalarda oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Partinin içindeki fikir ayrılıkları özellikle bu noktaya getirdi. Kurultay tartışmaları bir yandan, mutlak butlağının ardından Kılıçdaroğlu destekçileri de parti binası önüne ilerleyişini gerçekleştirdi. Çevik kuvvet takviyesi yapıldığı bilgisi de elimize ulaşıyor. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun evinin olduğu bölgeye, evinin önüne de bir takviye yapıldığı ifade ediliyor. O sokağın da kapatıldığı bildiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an için muhabir arkadaşlarımızın aktardığı bilgilere göre CHP Genel Merkezi'nin

0: gelmesi beklenmiyor. İki isim karşı karşıya gelecek mi? Bu oldukça merak konusuydu. Ancak şu an için böyle bir beklentinin olmadığını arkadaşlarımız aktardı. Gelen görüntülerde işte geride bıraktığımız dakikalarda bina önünde yaşanan o gerginliğin zirveye tırmandığı noktadan anlar geliyor. Bir tarafta tartışmaların yaşandığı, arbedenin yaşandığı noktalar. Diğer tarafta ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerin kol kola bir vaziyette CHP Genel Merkezi önüne ilerlemiş olduğu o anlar görülüyor. O ilerleyiş sırasında özellikle içeriden dışarıya, sonrasında dışarıdan içeriye de cisimler fırlatıldı. Hem sözlü hem fiziki zaman zaman arbedeler yaşandı. Bu arbedelerin üzerine de bölgeye emniyet güçleri, çevik kuvvet ekipleri geldi ve yükselen o tansiyonu düşürmeye yönelik de adımlar atıldı. Bir tarafta Özgür Özel destekçileri, diğer tarafta ise Kemal Kılıçdaroğlu'na sadakatini ve desteğini sürdüren partililer an itibariyle Ankara'da CHP Genel Merkezi binasının önünde karşı karşıya geldi. Bundan sonraki süreçte neler olacak? Ortak bir karara varılabilecek mi? Özgür Özel partiden dışarıya, genel merkezden dışarıya çıkacak mı? Bu da merak konusu. Hiç ayrılmamıştı partiden ve özellikle dün Özgür Özel'e yakın isimlerden gelen ifadeler vardı, kaynaklardan gelen ifadeler vardı. Buradan kolay kolay çıkmayacağız ifadelerine yer verilmişti. Kayyumu sokmayacağız, direnç göstereceğiz, bavulumuzu alıp buradan kolayca çıkmayacağız şeklinde açıklamalar gelmişti Özgür Özel'e yakın isimlerden, yakın kaynaklardan. Bir tarafta direnç gösterme üzerine ifadeler yer alırken, diğer tarafta ise Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri bina önündeki bekleyişini sürdürüyor. Şimdi tekrar o noktaya uzanalım. Tülay Ağaoğlu'na sözü bırakalım. Son gelişmeleri bizler için Tülay Ağaoğlu aktarsın.
1: Evet, şu anda kapının önündeyiz ve buradaki bekleyiş devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer buradalar, bekliyorlar. Çünkü milletvekilleri de burada kapıda bir uzlaşma sağlamaya çalışıyorlar. Çeşitli telefon görüşmeleri yaptılar. Ancak herhangi bir sonuca şu ana kadar ulaşılabilmiş değil. Onlar da kapıdalar ve burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grubun içeriye girmesini istemiyorlar, önlüyorlar daha doğrusu, kapıda bekleyerek. Çünkü kapıdan çekilmeleri halinde burada bir zorlama olabilir. Bu durumda hiç istenmeyen görüntüler yaşanabilir CHP'nin önünde. O nedenle şimdi iki grubun karşı karşıya gelmesi önlenmeye çalışılıyor. Şu anda bekleyiş burada sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer buradakiler ve İçeri girmek istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek mi, gelmeyecek mi? O da şu anda belli değil. Yani bugün bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil. Ancak şunu söyleyebiliriz. Kesin olan bir şey var. Özgür Özel ve milletvekilleri, Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri buradan ayrılmayacaklarını söylüyorlar. Genel merkezden çıkmayacaklarını söylüyorlar. Şimdi genel merkezin önünde güvenlik güçleri de yoğun bir güvenlik önlemi almış durumdalar. Burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Daha fazla giriş çıkışa izin verilmemesi yönünde de bir kararlılık var burada, gördüğünüz gibi. Evet, burada bekleyiş devam ediyor. Dün neler yaşanmıştı? Dün grup toplantısı yapılmıştı. Özgür Özel grup başkanı seçilmişti o grup toplantısında ve bu da meclise bildirilmişti, grup başkanı seçildiği ve sonrasında parti meclisi toplantısı yapıldı. Parti meclisi toplantısında da bazı kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi de olağanüstü kurultay için imza toplanması yönündeydi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir söz istiyor Özgür Özel. Hemen kurultaya gidilmesi yönünde. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu uygun zamanda diyor. Mevcut delegelerle kurultaya gidilmemesi yönünde.

0: planlar yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu da. Çünkü mevcut delegelerle eğer kurultaya gidilirse bu durumda tablonun değişmeyeceği yönünde görüşler söz konusu. Evet, burada bir eski milletvekili Müslüm Sarı'nın bir açıklaması olacağı ifade ediliyor. Hemen kulak verelim kendisine.
1: Evet, hazırız. Şimdi arkadaşlar, sabah geceden beri bir gerginliğe müdahale etmeye çalışıyoruz burada. Milletvekilleri arkadaşlarımız var, parti meclis üyesi arkadaşlarımız var, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımız var. Bu gerginliğin ortadan kalkması için diyalog mekanizmalarını zorlamaya çalışıyoruz. İçerideki arkadaşlarımızla temas etmeye çalışıyoruz. Bir araya gelip konuşalım, bir orta yol, bir ara yol bulalım diye. Ama şu ana kadar herhangi bir geri dönüş olmadı bize. Burada partili arkadaşlarımız da bekliyor. Partili arkadaşlarımız da gelişmeleri yakından izliyor. İçerideki arkadaşlarımız da partili arkadaşlarımız. Hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Neticede bu gerginliğin ortadan kalkması için bir uzlaşı zemini aramaya çalışıyoruz. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Ama şu ana kadar...
2: Evet, şu anda bazı açıklamalar da gerçekleşiyor. Tansiyon zirveye ulaşmıştı. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde parti içerisinde bir liderlik yarışı vardı. Kurultay tartışmaları da bu yarışı hareketlendirdi. Genel merkez binasının önüne o gerginlik taşmış durumdaydı. Bir tarafta Özgür Özel destekçileri, diğer tarafta ise Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ve sadakatini sürdüren partililer Ankara'da CHP Genel Merkez Binası'nın hemen önünde karşı karşıya geldi. O yürüyüşe ait anlar geliyor ekranlarınıza. Mahir Polat, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız gibi bazı partili isimler kol kola girmiş bir vaziyette geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde CHP Genel Merkez Binası'nın önüne doğru işte bu yürüyüşü gerçekleştirdi. O yürüyüş gerçekleşirken bina içerisindeki Özgür Özel destekçilerinden önce sözlü tartışmalar yaşandı. Ardından bazı fiziksel müdahaleler yaşandı. İşte o fiziksel müdahalelere ait anlar da ekranlarınızda geliyor. Oldukça tansiyon yükselmişti. Evet. Evet, Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in karşı karşıya gelip gelmeyeceği oldukça merak edilen konulardan bir tanesiydi. Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne takviye ekip yapıldığı, çevik kuvvet takviyesi yapıldığı bilgisi elimize ulaşmıştı. Bir o noktaya dönelim. Muhabir arkadaşımız Damla Kuşkapan bizleri bekliyor o noktada. Damla'ya bir sözü bırakalım, orada neler yaşanıyor?
3: Evet, mutlak butan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı elbette merak konusu oldu. Bizler şu anda Ankara Çukur Ambar'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin hemen önündeyiz. Şöyle ki, önceki günlere ek olarak kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'ten rica edeceğiz. Burada ek takviye ekipleri yapıldı. Polis ekipleri sayılarını arttırdı. Çevik kuvvet ekipleri bu noktada daha fazla şekilde konumlandı. Sizler de şu anda görüyorsunuz. Otobüsler buraya geldi ve otobüslerle ekipler sokak başını kapattı. Şu anda hani birin sokağı görüyorsunuz. Bu noktadan içeriye herhangi kimse giremiyor. Polisler sorguluyorlar. Diğer sokakta keza yine aynı şekilde otobüsle kapatıldı. Otobüs dörtlerini yakmış şekilde orada bekliyor. Hemen yan tarafta tabii sadece bizler basın mensupları var burada. Bir de tabii mahalle sakinleri var. Bu sokağında yine çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatıldığını görüyoruz. Basın mensupları da sorgulanıyor. İçeriye sadece şu an basın ve kontrollü girişler sağlanıyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne herhangi bir gerginlik olmadığını, sakinliğin hakim olduğunu söyleyelim. Şüphesiz tabii bu olay yakın siyasi tarihin en önemli davalarından biriydi. Mutlak butlan kararı çıktı. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. olağan kurultayı iptal edildi. Mutlak butlan sonrası da Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi gözler. Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek tabii ki sorusunun yanıtı merak ediliyor. Şöyle ki genel merkezde tabii ki ekiplerimiz de orada, tansiyon yüksek. Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atılıyordu. Fotoğrafları indirilmişti ilk günlerde. Bugün ise ayrı bir gerginlik çıktı. Kılıçdaroğlu destekçileri genel merkeze girmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu tabii bu ortam

0: da oraya gidecek mi? Bu konu şu an için belirsiz, ancak şu anlık evde olduğunu söyleyebiliriz ve belki buradan ofisine geçebilir. Çünkü Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde genelde ofisine doğru yola çıkıyor ve çalışmalarını, temaslarını oradan sürdürüyor. Bir ihtimal oraya gidebilir ama şu an için genel merkeze gidecek mi, bu konu belirsizliğini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, parti içinde herhangi bir gerilim oluşturulacak bir adım atılmayacağına dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek, bundan şüpheniz olmasın demişti. CHP'nin genel başkanı neredeyse genel merkezde oradadır açıklamasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu şu an için evinde, ancak gün içinde ofisine veya genel merkeze gidecek mi, bu konuysa belirsizliğini koruyor diyelim ve söz sizlere bırakalım.
1: Evet. Evet, CHP Genel Merkezi'nde bir tahliye gerginliği yaşanıyor. Geride bıraktığımız saatler içerisinde başladı bu gerginlik ve şu ana kadar devam ediyor. Özgür Özel destekçileri bina içerisindeki bekleyişlerini sürdürürken adeta bir etten duvar ördüler. Diğer tarafta ise Kemal Kılıçdaroğlu'na sadakatini ve desteğini sürdüren partililer parti binası önüne geldi. Genel merkez binası önüne geldi. Kol kola girmiş bir vaziyette geldiler ve iki grup Ankara'da genel merkez binası önünde adeta karşı karşıya geldi. Zaman zaman tansiyon oldukça yükseldi. An itibariyle bundan sonraki süreçte ne olacak sorusu bizleri karşılıyor. İki taraf bir anlaşmaya, bir uzlaşmaya varabilecek mi? Yoksa gerginlik artarak devam mı edecek? Bu soru şu an en önemli sorulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu saatte bu gelişmeler eşliğinde bültenimizi yeni saat diliminde devrediyor olacağım. Gelişmelerle A Haber canlı yayında karşınızda olmayı sürdüreceğiz.
2: Esra, teşekkür ediyorum. Esra Kürek'ten yayını devralıyorum. Merve Türkay ben. Sabah saatlerinden itibaren sabahın İlk ışıklarıyla birlikte CHP Genel Merkezi'ndeki gerginliği canlı yayında ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Özgür Özel ve destekçileri Cumhuriyet Halk Partisi binasının içerisinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri ise binanın dışında zaman zaman gerginliklerin yaşandığını ekranlarınıza taşıyoruz. Açıklamalar geliyor. Bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları, gördüğünüz gibi solda kortej halinde yürüyenler, o demir parmaklıklardan içeriye giremiyor. İçeride ise Özgür Özel taraftarları demir parmaklıkların dışında kortej halinde yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarına yönelik takım saldırılarda bulundular. CHP eski milletvekilinin şu anda canlı yayında açıklamalarını görüyoruz. Tülay Ağoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi binası bahçesinde, avlusunda bizi bekliyor. Tülay Ağoğlu'na dönmek istiyorum. Görüntüler ekranlarınızda, ekranın sol tarafındaki görüntüler, geçtiğimiz dakikalarda kaydedilen görüntüler. Şimdi bir basın açıklaması yapıldı. Neler söylendi? Tülay, duyabiliyor musun beni?
3: Evet, Merve, şu anda Kılıçdaroğlu destekçileri geri çekilme kararı aldılar. Bir uzlaşma sağlamaya çalıştık ama olmadı dedi. Eski milletvekili Müslüm Sarı burada bir açıklama yaptı. Uzlaşma sağlamaya çalıştık ancak olmadı, bunu gerçekleştiremedik dedi. Bu nedenle buradan gitme kararı aldık dedi. Daha fazla burada gerginlik yaşanmasını istemedik dedi. Bu arada bir ara Mahmut Tanalı gördük. Orada bir otobüsün üzerinde içeriden dışarıya doğru bağırdı Mahmut Tanan. Burada ortam bir anda karıştı. Sular atıldı içeriden. Taşlar yine gelmeye başladı. Olayların büyüyeceğini gören Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı milletvekilleri buradan ayrılma kararı aldılar. Çünkü bir uzlaşma sağlamaya çalıştık, bir araya gelmeye çalıştık ancak olmadı dediler. burada telefonlarla bir irtibat sağlamaya çalıştılar. Ancak kabul edilmediğini ifade etti. Müslüm Sarı da az önce açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bugün gelmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Gelmeyeceği daha doğrusu genel merkeze ifade edilmiş durumda. Genel merkezde tabii gergin anlar yaşandı. Birçok tartışma yaşandı. Hem sözlü fiziki tartışmalar da, kavgaya dönüşen tartışmalar da yaşandı. Ancak sonra bir ara Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer sokağın başına doğru gittiler. Sonra oradan buraya doğru yürüyüşe geçtiler. Şu anda yine içeriden dışarıya arada demir kapılar var ama yine içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye laf atmalar yaşanıyor. Güvenlik güçleri orada. Gerginliğin büyümemesi, tansiyonun daha fazla yükselmemesi için orada bekliyorlar kapıda ve herhangi olumsuz bir olay yaşanmasın diye onlar, güvenlik güçleri araya girmiş durumdalar. Tabii tekrar edelim, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri buradan geri çekilme kararı aldılar. Uzun süre beklediler. 2 saate yakın bir süre beklediler ancak bir uzlaşma sağlanamadı. Aslında içeri girip görüşmek istiyorlardı milletvekilleri. Bir orta yol bulalım, bir uzlaşma sağlayalım, bir araya gelelim diyorlardı. Ancak bu mümkün olmadı. İçeride de bir takım gerginliklerin yaşandığını görüyoruz. Tam buradan göremesek de içeride de gerginlikler yaşandığını görüyoruz. Bu arada orada da Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri bekliyorlar. Yine partililerle birlikte. Onların da orada bekleyişi sürüyor. Biz şimdi sokaktayız. CHP Genel Merkezi'nin önündeki sokaktayız. Burada güvenlik güçleri de önlemler almış durumda. Bakıyoruz, otopark kapısından girmeye çalışanlar, çıkmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz. Hemen o tarafa doğru gidiyoruz. Bakın burada da arabalar çekilmiş ancak yine orada da bazı milletvekillerini ve Özgür Özel'i destekleyen partilileri görüyoruz. Zaman zaman karşılıklı sloganlar da oluyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri geri çekiliyoruz demişlerdi. Partilileri de bu konuda uyarıda bulundular. Ama kuşkusuz yine de buradan ayrılmayan bazı partililerin olduğunu söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu destekçilerinin olduğunu söyleyebiliriz. İçeri giremediler. Bu nedenle buradan ayrıldı Kılıçdaroğlu destekçileri. Daha fazla gerginlik yaşanmasını istemediler. Ancak yine de kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş gösterecek size. Yine de bir grup partili bekliyor. Bekleyişlerini sürdürüyorlar burada. Yani gerginlik halen devam ediyor ama önemli bir kısmı ayrıldı. Milletvekilleri ayrıldılar. Kapıda uzun süre beklediler. Telefonlarla görüştüler. Bir uzlaşma sağlamaya çalıştılar. Bir araya gelelim dediler. Ancak bu gerçekleşmedi. O nedenle ayrılıyoruz dedi eski milletvekili Müslüm Sarı. Bakıyorum oraya bir pankart asılmış durumda. Özgür Özel'in geri adım yok, mücadeleye devam şeklinde. Zaten bu yönde bir karar alınmıştı ve direneceğiz, buradan ayrılmayacağız demişti Özgür Özel. Gece gündüz de genel merkezde, genel merkezden ayrılmıyor ve milletvekilleri de yine genel merkezde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Buraya Kılıçdaroğlu'nu almayacağız diyorlar. Hatta grup toplantısı da yaptırmayacağım dedi Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu'na, genel başkana, CHP genel başkanına. Burada evet gergin bekleyiş devam ediyor aslına bakarsanız. Ama bu hemen bitecek gibi görünmüyor. Bu tansiyon hemen düşeceğe benzemiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde, genel merkezde daha doğrusu.

0: Dediğim gibi bir uzlaşma sağlamaya çalıştılar, bir araya gelmeye çalıştılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri telefon görüşmeleri yaptılar. 2 saat beklediler kapıda, CHP'nin kapısında. Partilerin de içeri girmesini önlemeye çalıştılar. Herhangi bir olumsuzluğa karşı burada girip karşı karşıya gelmelerini önlemeye çalıştılar. Ancak bu uzlaşmanın sağlanamadığını belirttiler. Bu nedenle buradan ayrıldılar. Az önce milletvekillerinin ayrıldığını gördük. Ama bazı milletvekilleri, daha doğrusu, geri çekiliyoruz dediler. Ama halen Orhan Sarıbal'ın burada beklediğini görüyorum ben. Onların bekleyişleri sürüyor. Genel merkeze karşıdan bakıyorlar aslında bakarsanız. Burada bekleyip içip bir uzlaşma acaba sağlanabilir mi diye hala bir umutları var bu konuda. Bu nedenle bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bir grup Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları da yine burada. Şunu da ifade edelim tekrar. Mahmut Tanal bir ara içeriden otobüsün üzerine çıktı, bağırdı. Bunun üzerine burada tansiyon anında yükseldi. Sular, taşlar yine atılmaya başlandı. Karşılıklı olarak içeriden dışarı, dışarıdan içeri. O nedenle Mahmut Tanal indi otobüsün üzerinden. Bu arada işte buradaki partililer yeni gelmedik, yeniden geldik şeklinde yine sloganlar attıkları görüldü. Şunu da ifade ediyorlar tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri. Biz genel merkezimize gelmek istedik. Aklı Selim'e davet etmek istedik buradaki milletvekilleri. Ancak bu mümkün olmadı şeklinde. Ayrıca duygusal konuşmalarda yaptılar yine Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri. Yani biz bunun yaşanmasını istemiyoruz, bu gerginliğin yaşanmasını istemiyoruz dediler. Çünkü görüntüler gerçekten hoş görüntüler değildi. Burada yaşanan, sabah saatlerinde yaşanan görüntüler. Şimdi burada bekleyişimiz sürüyor. Bir taraftan da güvenlik önlemleri alınmış durumda. Geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Sokağın her iki girişine de bir hayli polis olduğunu söyleyebiliriz burada. Herhangi bir müdahalede bulunmuyorlar. Ancak bize de şöyle uyarıları oluyor. Aman yaklaşmayın, başınıza herhangi bir cisim gelebilir şeklinde uyarılarda da bulunuyorlar. Şu anda bizim burada bekleyişimiz sürüyor. Evet, bir gelişme olduğunda buradan sizlere anına her an aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik sözü Merve'ye bırakalım.
1: Tülay Ağoğlu, çok teşekkür ediyorum. İşte genel merkezin önünde yaşananlar, gerginlikler ekranlarınıza geldi canlı yayında. Taşımaya da devam ediyoruz. Ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Dün Özgür Özel'den bir açıklama gelmişti. Özgür Özel mutlak butlan kararını tanımadıklarını ifade etmişlerdi. Ve ardından da bugün tahliye memurları Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi binasını terk etmeyi kabul etmedi Özgür Özel taraftarları. Dışarıda ise Kemal Kılıçdaroğlu'na gönül verenler, taraftarları var. Gerginlikler yaşandı, taşlar atıldı, su şişeleri fırlatıldı ve geri çekilme kararlarını açıkladılar. Az evvel yapılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları gerginliği daha fazla büyütmek istemediklerini ifade ettiler. Ne yaşanıyor? Özgür Özel'in yaptığı mutlak butlan kararını tanımıyorum açıklaması. 40 gün içinde olağanüstü kurultaya gitme isteği ve bu süre zarfında da dün seçim sonrasında grup başkanı sıfatıyla mecliste grup toplantılarını yöneteceğini de ifade etmesi hukuki olarak ne anlam ifade ediyor? Bunları konuşacağız. Bir konuğumuz var. Uğur Çağlar'la birlikte, hukukçu Uğur Çağlar'la birlikte konuşacağız. Uğur Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Biliyorum.
1: Teşekkür ediyorum ben de size. Hem günaydın demek istiyorum, iyi bir gün demek istiyorum, dilemek istiyorum ama yani hiç görmek istemeyeceğimiz görüntüler şu günde. Sabah bu görüntülere baktığımda, uyandığımda o 90'lardaki Türkiye gerginliğini gördüm. Yani böyle düşen hükümetler, koalisyonlar, gerginlikler, parti önü

0: genel başkan olarak ifade edemem. 40 gün içerisinde seçime gidelim, genel başkanlık seçimi yapalım, ondan sonra konuşuruz, yüz yüze de konuşuruz ifadeleri. Bugün genel merkezin boşaltılmaması. Bunların hukuki olarak bir dayanağı var mı? Yani o cephenin, Özgür Özel cephesinin avukatları bunu hukuken nasıl savunuyorlar sizce?
1: Evet. Şimdi yani hukuken nasıl savunuyorlar sorusu zannediyorum şu anki görüntülerde hukuken yapılacak bir şey olsaydı fiilen bu noktada olmazlardı.
0: Olmaz, yani
1: otobüsler orada olmazdı. Doğal olarak hukuki olarak yapılacak bir daha doğrusu bu anlamda orada kalmalarını sağlayacak bir durum şu an için söz konusu değil. Birincisi tabii burada bir şeye netlik kazandırmak gerekiyor. Bizim hani şu an evet kişilerin oradan tahliyesi kavramı genel itibariyle kullanılabilir ama buradaki yapılacak işlem aslında bir tahliye işlemi değil. Tahliye işlemi bir binanın boşaltılması anlamına gelir. Hı hı. Bana göre burada mahkeme kararıyla görevlendirilmiş kişilerin görevinin engellenmesine ilişkin bir durum söz konusu. Hı. Ve buna ilişkin başvuru ve işlem yetkisi de şu an itibariyle artık bu görevi alan kişilerdi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ben göreve getirildim ama bu görevi ifa etmem engelleniyor dendiğinde o zaman kolluk kuvvetlerinden yardım isteyebilir bu noktada. Buna ilişkin bir talep var mı? Bu talebe ilişkin süreç nasıl ilerliyor? Tabii ki şu an bunu görmemiz mümkün değil.
0: Kolluk kuvvetlerinden destek istemesi durumunda Kemal Bey'in polis zoruyla mı genel başkanlık binasına girilir?
1: Tabii ki yani bu işlemde eğer siz buna ilişkin bir karar varsa mahkeme kararı, bu mahkeme kararının icrası için kişilere bildirim yaparsınız. Bu bildirime rağmen bu işlemi yerine getirmiyorsa o zaman icra daireleri devreye giriyor biliyorsunuz. Ve bu çerçevede eğer siz bunları hala yerine getirmiyorsanız cebri icra dediğimiz bir kavram var. Bu cebri icra da doğal olarak şimdi bugün yaşanan görüntüler aslına bakarsanız bunun ne kadar gerekli olduğunu da ortaya koyuyor. Eğer bu işe devlet müdahalesi yani kolluk kuvvetlerinin müdahalesi olmazsa ortaya çok daha farklı gerginlikler ve sıkıntılar çıkabilir. Onun için burada bizler hukukçular olarak böyle bir karar alındığında uygulanmıyorsa, fiilen yapılması gereken bir işlem varsa tabii ki kolluk kuvvetlerinden bu noktada talepte bulunuyoruz. Resmi makamlar kanalıyla dediğim gibi burada önemli olan şu an göreve getirilen heyetin burayla ilgili tasarrufu ve bu tasarruf çerçevesinde eğer kendilerinin gelmesinde bir hayat tehlike görüyorlarsa, can güvenliklerinin görevlerini yaparken risk altında olduğunu düşünüyorlarsa o zaman kolluk kuvvetlerinden yardım talep etmeleri, başvurmaları gerekir. Burada dediğim gibi yani talep ve takdir hakkı şu an için görevlendirilen heyete. Yani
0: şöyle görünüyor, böyle bir talep hakkı var görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin. Ama sanıyorum ki Kemal Bey biraz daha sertlikten uzak kalmaya çalışıyor. Çünkü taraftarları gerginlik tırmanınca çekilme kararı aldılar. Eski milletvekili Müslüm Sarı'nın açıklaması doğrultusunda gerginliği yükseltmek istemiyoruz dediler. Öyle zannediyorum ki bu gerginlik yaşanmayacak ve Kılıçdaroğlu ve taraftarları böyle bir hukuki talepte bulunmayacaklar gibi görünüyor. Peki bu süreci yani sonuçta ortada bir mahkeme kararı var. Bu süreç bu şartlar altında o zaman nasıl devam eder?
1: Şimdi burada yani mahkeme bir partinin yönetimiyle ilgili bir karar aldı. Artık kendisi kendi üstüne düşen görevi yaptı. Birkaç defa daha ifade ettim. Hani mahkemelerin bazen aldığı kararlar insanlar tarafından kızgınlıkla karşılaşılır. Zaten hani bir yargılama varsa bir tarafla ilgili muhakkak aleyhe, diğer tarafın belki lehine karar verilir. Bu süre içerisinde mahkeme bir hüküm kurmuştur. Aslına bakarsanız dün Özgür Özel'in grup başkanı seçilmek için yapmış olduğu toplantı da bir noktada bu kararı kabullendiğinin göstergesi. Çünkü siz eğer bir yerde genel başkan olduğunuzu düşünüyorsanız ve aynı zamanda milletvekiliyseniz seçim siyasi partiler kanununuza göre

0: İkraren grup başkanı olmanıza gerek yoktur. Doğrudan siz grup başkanıdırsınız. Ama eğer genel başkan milletvekili değilse, bu sefer gene siyasi partiler kanununa göre sizin bir grup toplantısı gerçekleştirip yönetmeliğiniz çerçevesinde bir grup başkanını atamanız gerekiyor. Bu burada bir hukuki durumu kabullenmenin göstergesi olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Diğer tarafta hani şu an yapılan şeylerin tamamı fiili bir durum. Yani Kılıçdaroğlu şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, hukuken bunlara ilişki yetki ve imza yetkisi kendisinde, geri kalan fiilen yapılan işlemler görünüyor. Yani burada bu binaya girmesi ya da girmemesi meselesi mahkeme kararıyla alakalı değil. Mahkeme artık görevini yerine getirmiş, bir hüküm kurmuştur ve onun işi bitmiştir. Hükmü yapması gerekenlere, yani fiilen yetkili olanlara bildirdi. Bu saatten sonra artık bunlara ilişkin karar verecek olan, yani ben işte bugün tedbir kararı ile ilgili görevlendirildim ama bu görevimi yerine getirmem engelleniyor dendiğinde, işte o zaman bir kamu görevinin engellenmesi söz konusu olur. Buna işte kolluk kuvvetlerinin, zabıtanın müdahalesi gündeme gelebileceği gibi, bunu yapanlar hakkında da kamu görevinin engellenmesinden suç duyurusunda bulunabilir. Fakat bunların hepsi için Kılıçdaroğlu'nun harekete geçmesi lazım. Nasıl bir harekete geçecek? Dediğim gibi, hani ben şu an kendisi dedi, benim olduğum yer genel merkezdir. Hı hı. Bu fikrini değiştirir. Fiilen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir binanın şu anki yöneticiler tarafından kullanılmasını engellendiğine ilişkin bir başvuru yapar ise, o zaman kolluk kuvvetleri devreye girecektir. Hı. Şu anki güvenlik tedbirleri sadece toplumsal olaylara müdahale açısından, tarafların birbirine müdahalesi olmasın, gerginlik çıkmasın anlamında bulunan bir durum diye değerlendiriyor.
1: Peki önümüzdeki haftaya, yani bayramın hemen sonraki haftasına baktığımızda, meclisteki grup toplantılarıyla ilgili Özgür Bey'in yaptığı açıklama, yani grup başkanıyım ve grup başkanı sıfatıyla grup toplantısını ben yöneteceğim ifadesi var. Bilmiyorum, siyasi partiler kanununa mı çevrelenmiştir bu durum? Aynı şekilde aynı gün mecliste genel başkan sıfatıyla, ki resmi olarak da öyle, dün meclis tutanaklarında da yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu gelse bu görevi meclis grup toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim konuşur?
0: Şimdi oradaki ifadeyi iyi değerlendirmek lazım. Yani grup toplantısını yönetmekle ilgili, bilmiyorum, sizler de gazeteciler olarak grup toplantılarını görüyordunuz. Hı hı. Grup toplantısında evet bir grup başkanı vardır. O başkanlık makamında oturur. Hı hı. Burada grubu yönetme görevi de bu noktada oylamaların yapılması varsa, bu işlemlere ilişkin durumu evet grup başkanı devam ettirecektir. Fakat bu genel başkanın orada konuşma yapmasına engel bir durum değildir. Özü itibariyle de grup başkanı da olsanız, grup başkan vekili de olsanız, aslına bakarsanız bağlı olduğunuz bir parti vardır ve bu partinin bir genel başkanı vardır. Evet,
1: genel başkanlık makamı
0: vardır. Evet, siz grup başkanısınız ama bu çerçevede artık o genel başkana bağlısınız. Çünkü
1: yani genel başkanın yetkilendirmesiyle ortak bir karar doğrultusunda grup başkanı, grup başkan vekili de konuşabilir meclis kürsüsünde. Fakat genel başkan varsa ve buna onayı yoksa, o zaman yeri kürsüdür genel başkanın diyorsunuz.
0: Evet, böyle olması gerekir. Zaten hani detaylı bakmadım ama Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde de muhtemel buna ilişkin bir düzenleme vardır. Hı. Yani temel olarak bütün siyasi partilerde temsil yetkisi, bunlar tüzüklerinde geçerli bir maddedir ve temsil yetkisi genel başkana aittir.
1: Evet.
0: Ya bundan sonraki durum fiili bir durum. Şu an mesela kapı önünde yaşananlarda, hani hukuken ne Sayın Özgür Özel ne de Kılıçdaroğlu bu binaya genel başkanlık makamına oturma konusunda Kılıçdaroğlu'nun yetkisi olduğu konusunda bir tereddütleri yok. Hı hı. Ancak yapılan şeylerin tamamı fiili durumlar. Dediğim gibi bu fiili durumları şu an itibariyle...
1: Ama şöyle, hani şu ifadede bulunuyor Sayın Özgür Özel, mutlak butlan kararını tanımıyoruz ifadesinde kullanıyor. Yani orada bir anlaşmaz, yani tam olarak bu kararı kabul ettiğine ilişkin bir beyanı da yok kendilerinin.
0: Bence zaten temel problem burada. Yani kabul etmiyorum ifadesinin altında bir şey yok. Hani hukuki gerçeklik yok. Neden yok? Eğer siz bu kararı tanımıyorsanız, hala buranın genel başkanı olduğunu düşünüyorsanız, az önce ifade ettim. Neden kendinizi grup başkanı seçtiriyorsunuz? Yani eğer siz genel başkansanız zaten doğrudan grubun başkanısınız ve milletvekilisiniz. Yani ayrı bir seçime ihtiyaç yok. Veyahut da siz eğer genel başkansanız neden Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir an önce seçime gidilmesini istiyorsunuz?
1: O zaman söylem ve eylem birliği yok diyorsunuz Sayın.
0: Tabii yani hukuki olarak aslına bakarsanız ben taraflarca hukuki durumun kabul edildiğini fakat bu noktada fiilen yapılan adımlarla bir mücadele içerisinde olduklarını görüyorum iki tarafında. Yani bu bir savaş, bazı kısmı siyasi, bazı kısmı fiili, bazı kısmı da hukuki. Mesela hukuki olarak işte bir Yargıtay'a başvuru sürecini Kemal Kılıçdaroğlu görevi alır almaz diğer tarafta Özgür Özel tarafından yapılması, yani bilindiği halde aslında bir görev değişimli oldu çünkü kendisi açıkladı, biz bunu yaptık dedi, veya diğer taraftan YSK'ya başvuru. Aslında bu Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğine ait bir yetki. Bu yetki normalde Kılıçdaroğlu tarafından kullanılması gerekirdi mahkeme kararı itibariyle. Fakat orada bir boşluk olduğu kanaatiyle bu başvurular yapıldı. Buna karşılık diğer tarafın, yani Kılıçdaroğlu tarafının hukuki müdahalesi ne oldu? Yetki elinde olduğu için
1: Yargıtay'a başvuru yapıldı mı, henüz yapılmadı diye hatırlıyorum.
0: Çok özür dilerim. Duyamadım.
1: Yani sorunuzu. Yerel mahkemeye ve Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı. İkisi de itirazları reddettiler Cuma günü. Yargıtay'a başvuru ne zaman gerçekleşti?
0: Çok özür dilerim, sorunuzu anlayamadım.
1: Yargıtay'a başvuru henüz gerçekleşmedi herhalde fiilen, değil mi?
0: Şimdi şöyle, biz tabii hukuken bu verileri görme şansımız yok. Ben bir avukat olarak sadece kendi dosyamı
1: görebilirim. Ama kamuoyuna da yansımdı benim, sanıyorum.
0: Benim söylemlerim tamamen Sayın Özgür Özel'in Cuma günü akşam toplantı yaptıktan sonra arkadaşlarıyla yaptığı açıklamalara dayanıyor. Yani biz bu toplantı sırasında Yargıtay'a başvurduk. Diğer taraftan YSK temsilcimiz aracılığıyla da itiraz ettik dedi. Ki itirazın YSK'ya yapıldığını biliyoruz. Kaldı ki aynı yerde Bölge Adliye Mahkemesi'ne de yürütmeyi durdurma, özür dilerim, verilen tedbir kararının kaldırılması için başvurmuşlar. Şimdi bu ikisi sonuçlandı ama Yargıtay'a başvuru konusunda muallak bir durum var. Neden muallak bir durum var? Yargıtay'a başvuru yaptıklarını Sayın Özgür Özel söyledi. Yargıtay'a başvuru yapan avukat meslektaşlarımız Kılıçdaroğlu tarafından azledildiler. Yani artık vekil sıfatı taşımıyorlar. Hatta bir söylentiye göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni atanan avukatları tarafından bu dosyadan feragat edildiği söyleniyor. Diğer taraftan Özgür Özel'in şahsen başvurduğu söyleniyor. Şimdi kastettiğim şuydu, yani bir mücadele içerisindeler ve bu hukuki durumu kabul ettikleri için, hani baştan söylediniz ya kabul etmiyoruz cümlesi. Hayır, kabul edilmiş durumda, buna ilişkin hukuki mücadele yapılıyor. Yani özetle bunu söyleyelim.
1: Şunu sorabilir miyim? Ben eminim bizi dinleyenlerin de aklında şu soru işaretleri oluşuyordur. Şimdi hem Yargıtay'a başvurdu, yani tedbir kararının kaldırılması için yerel mahkemeye başvuruldu, bu kabul edilmedi. Yargıtay'a başvuruldu, buna itiraz edildi. Ama bir yandan da 40 gün içerisinde bir seçim istiyor Özgür Özel ve beraberindekiler. Şöyle diyelim, seçim yapıldı. Yine o seçimde Özgür Özel seçildi ya da üçüncü bir aday çıkarıldı, üçüncü bir aday seçildi. Ve tekrar Yargıtay'da bu itirazı reddetti. O zaman en başa mı dönülecek?
0: Şimdi efendim, şu an itibariyle tedbiren de olsa 2023 yılında yapılmış olan o kongre öncesindeki delege yapısına ve yönetim yapısına geri dönüldü. Hı hı. Yani bu saat itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu işlemler, eğer bir kongre kararı alacaksa bu karar 2023 yılı seçimden önceki delegeler tarafından yapılacak. Şimdi bu delegelere ilişkin de tartışma yapılıyor. Hani bunlar hile yaptılar, acaba seçime katılabilirler mi? Burada hani ceza mahkemesi tarafından bir kısıtlama verilmediği sürece, bir tedbir olmadığı sürece bu delege yapısı devam edecek. Efendim, anlayamadım.
1: Ceza mahkemesinin kararı henüz çıkmadı değil mi?
0: Hayır, yargılama bu noktada devam ediyor. Hatta buna ilişkin operasyonların da yapıldığını basın yoluyla takip ediyoruz. Yani özetle şunu söyleyelim. Mutlak öncesindeki
1: dün gözaltılar vardı.
0: Yapılmış bir işlem.
1: Bu süreçle ilgili 9 şüpheli tutuklanmış.

0: Anda 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir de böyle bir süreç var ceza davasında yürüyen.
1: Evet. Şimdi burada 2023 4 Kasım zannediyorum. Bu tarih öncesindeki delege yapısına dönüldüğü için tarafların uzlaşmasıyla şahsi kanaatim eğer bu çerçevede bir kurultay kararı alınır ve bu delegeler tarafından yapılırsa zaten mutlak mutlan kararı öncesinde yapılmış bir işlem gibi değerlendirilir. Ama bence doğru olan bu noktada bir an önce mahkeme kararının kesinleşmesinin sağlanmasıdır taraflarca. Çünkü her iki tarafında Yargıtay'a başvurduğu ya da birinin itirazını çektiği gibi söylemler var. Çünkü şu anki
0: mahkeme kararının kesinleşmesi derken Yargıtay sürecinden bahsediyorsunuz öyle mi?
1: Evet evet. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi bu Yargıtay kararı netleşinceye kadar partinin başında durmaktır. Yani bu Araf'taki süreci. Çünkü Bölge Adliye Mahkemesi bir karar verdi. Bu kararın uygulanması için Yargıtay'da kararın kesinleşmesi gerek. Daha doğrusu Yargıtay'a gitmesi gerekiyor ya da kesinleşmesi gerekiyor. Yani bu kavramlar ayrı şeyler. Kesinleşinceye kadar bu boşluğun doldurulması anlamındadır. Evet. Benim şahsi kanaatim bu süre içerisinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun olağan faaliyetleri yürütmesi, işte işçi maaşlarının ödenmesi gibi şeyler konuşuluyordu. Bunların yapılması partinin rutin faaliyetlerinin devam etmesidir. Ama bu rutin faaliyetler içerisinde gelecek seçime ilişkin olağan kongrenin de yapılması varsa evet bu adımları atabilir. Ama doğru olan tedbir kararı değil, mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra bu işlemlerin yapılması. O karar kesinleşince artık ortada buna ilişkin bir sorun kalmayacak. Yani bu kurultay tamamen iptal edilmiş olacak. Kurultay öncesindeki delegeler hak sahibi olacak. Ondan sonra da buna parti karar verecek. İşte parti meclisi karar verecek, delegelerin talepleri karar verecek. Bu çerçevede bir kurultay süreci yaşanabilir. Ama şu anki durum bir tedbir durumudur.
0: Bir tedbir durumu. Müsaadenizle bir virgül koymak istiyorum. Bir genel merkeze gidelim, oradaki duruma bakalım. Tabii. Oradaki gelişmeler ışığında da belki daha değerlendireceğimiz farklı başlıklar olacaktır. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi binasına çok yakın bir noktada Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları gerginliğin yükselmemesi için geri çekilme kararı almışlardı ama o karar yansıdı mı sahaya? Baktığımız kadarıyla gerginliğin dozunun düştüğünü görüyoruz alandaki yayınlarımızda ama doğru bilgiler İlter'de.
2: Merve Türkay şu anda daha sakin, tansiyon düştü. Şimdi karşılıklı gelen açıklamalar var. Az önce eski parti meclisi üyesi Müslüm Sarı bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket eden bir isim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Buna ilişkin bir değerlendirmesi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesine dair bir planlama yapılmadı henüz dedi Müslüm Sarı. Bu önemli. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler genel merkeze girmek istiyorlar. Genel merkezdeki partiler ise onları içeri almamakta kararlı görünüyorlar. Bir yandan da Çevik Kuvvet tüm tedbirlerini, önlemlerini aldı. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gelir mi? Bu sorunun yanıtı çok önemli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün genel merkeze gelmesi beklenmiyor. Az önce de dediğim gibi eski parti meclisi üyesi Müslüm Sarı ki o da şu anda dışarıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri ve partilerle genel merkeze geldi ve dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesine dair bir planlama henüz yapılmadı diye konuştu. Şimdi yaklaşık bir saat önce büyük bir gerginlik vardı. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 3 veya 4 görebildiğim kadarıyla 3-4 kişi geldi genel merkezin önüne. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri anlaşıldı. Buradaki partiler de genel merkezde bulunan Özgür Özel'i destekleyen Özgür Özel taraftarı partiler onları fark edince onlara tepki gösterdiler ve genel merkezden uzaklaştılar ve genel merkezin bulunduğu sokağın başına gittiler ve orada bir topluluk oluşmaya başladı. O toplulukta kimler vardı? Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri yani Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve onlar bir araya geldiler, toplandılar, kol kola girdiler ve genel merkezin bulunduğu sokağın başından genel merkezin

önüne doğru kol kola yürüdüler. Arkalarında çok sayıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer vardı. Genel merkezin önüne gelmeleriyle birlikte burada tansiyon da yükseldi. Zaten gece biz buradaydık. Partililer de gece 12.30-1 sularında yine partililere bir mesaj gönderildi. Yarın burada genel merkez boşaltılabilir. Bu nedenle burada bir savunma oluşturalım mesajıydı bu ve partililer gece buraya gelmeye başladılar. Milletvekilleri geldi. Özgür Özel ve kurmayları zaten buradan hiç ayrılmadılar. Partiyi terk etmeme konusundaki iradelerini, düşüncelerini zaten daha önce aktarmışlardı. Genel merkezden onlar da ayrılmadılar ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları buraya geldiğinde milletvekilleri, Özgür Özel'e yakın onu destekleyen milletvekilleri de partinin hemen avlusunda, bahçesinde toplanmışlardı. Taraflar karşı karşıya gelince bir anda arbede yaşandı. Ve burada özellikle bazı milletvekilleri tansiyonu düşürmeye dönük mesajlar verdiler, çağrılar yaptılar. Aksi halde burada hakikaten çok büyük olaylar, daha büyük olaylar yaşanabilirdi. Zaten emniyet personeli tedbirlerini almış durumda. Sokağın iki başı da tamamen kapatıldı. Çevik kuvvet ekipleri tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne kimsenin girmesine izin verilmiyor. Ve şu anda da yine partili gençler kendi aralarında bir değerlendirme yapıyorlar. Şimdi bakın, Barış Yar da ekranlara getiriyor. Orada tansiyon yükseldi. Bir hareketlenme var. Bir hareketlilik var. Dışarıdan içeriye doğru tepki var. İçeriden dışarıya tepki var. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer, diğer yanda Özgür Özel'i destekleyen partililer. Burada herkes Cumhuriyet Halk Partili ve bu anlamda özellikle şu anda da ekranlara geliyor. Bakın, Barış Yar ekranlara getiriyor. Özellikle gençler, partililer tepkili ve nabız yükselince burada tecrübeli isimler araya girerek tansiyonu düşürmeye çalışıyorlar. Bir yandan da görüşmeler devam ediyor ve tabii ki Özgür Özel de kurmaylarıyla birlikte şu anda bizim de bulunduğumuz, yayın yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeler ve onlar da süreci takip ediyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hemen arka bahçesinde de polisler yerlerini aldı. Onlar da konumlandılar. İlerleyen dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin boşaltılması için bir tebliğ yapılması bekleniyor. Zaten Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri de böyle bir tebliğ hazırlığı olduğunu ifade etmişlerdi ki saat 7.30 itibariyle burada herkes toplansın çağrısı bütün parti örgütlerine yapıldı, mesajlar gönderildi ve o saat itibariyle de partililer buraya gelmeye başladılar. Şu anda da sloganlar atılıyor. Bir yanda işte Ali Mahir Başarır az önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diğer yanda hemen yanında partili gençler var. Onlar da merdivende oturdular. Burada bekliyorlar. Şimdi karşı tarafta da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer var. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelir mi? Burada buna izin verilir mi? Özgür Özel dün kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle yaptığı toplantıda olasılıklar üzerinde bazı değerlendirmeler yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bazı değerlendirmeleri oldu. Bundan sonra genel başkan demem, Kemal Bey derim şeklinde bir yaklaşım ortaya koydu Özgür Özel. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle birlikte bir ihraç sürecinin başlayabileceğini ifade etti. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da peş peşe arınma çağrıları yapmıştı. Bu çağrıların gereklerini yerine getireceği zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri tarafından ifade ediliyordu. Bir ihraç süreci başlar mı sorusu, bu sorunun cevabı merak ediliyordu. Ve bu toplantıda ben de dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler. Olmaz diyemem, beklemediğimiz bir şey yok, hepimizin ihracını öngörüyoruz şeklinde bir değerlendirmesi oldu Özgür Özel'in. Ve şu andaki genel merkezdeki

0: Tablo böyle bir sakinlik hakim, zaman zaman tansiyon yükseliyor. Gençler arasında, partili gençler arasında karşılıklı sloganlar, karşılıklı tepkiler dillendiriliyor. Emniyet güçleri hazır, teyakkuzda, tüm sokaklar kapatılmış durumda. Yani genel merkezin
1: İlter,
0: olduğu
1: sokağın Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları o zaman tamamen çekilmiş değil mi genel merkezin çevresinden?
0: Hayır. Merve Türkay çekilmediler. Sadece karşıda bir üniversite var. Üniversitenin önünde bekliyorlardı. Orada belki bir rahatsızlık olmuş olabilir. Üniversite yönetimi belki bir rahatsızlık dile getirmiştir, iletmiştir. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü bir anda oradaki kalabalık hemen karşımızdaki binaya, yani Ticaret Bakanlığı, Ankara Vali Ticaret İl Müdürlüğü binası bulunuyor. O binanın önünde bekliyorlar.
1: O zaman Müslüm Sarı'nın yaptığı,
0: ne kadar yani, sürecek bu bekleyiş?
1: Çalıştık fakat olmadı, geri çekilme kararı aldık açıklaması, yani o genel merkezin kapısının önündeki baskıdan herhalde, içeriye girme baskısından geri çekilme kararı aldıklarını ifade ediyorlar. Ya da bir tarafların belki de bir uzlaşı için, görüşmesi için zaman kazanıyorlar. Böyle mi anlamalıyız?
0: Bir görüşme trafiği yapılıyor milletvekilleri, yani Özgür Özel'i destekleyen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri arasında bir diyalog zemini oluşturulmaya çalışılıyor. Sık sık telefonla görüşmeler yaptıklarını görüyorum ama bir çekilme yok yani. Hani burada bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, partiler buradan ayrılsa, evet, bunun adını çekilme olarak koyabiliriz. Bu çekilme diyebiliriz ama şu anda çekilme değil, bir bekleyiş var Merve Türkay. Şu anda bir sakinlik söz konusu Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde, ki partiler sakin bir şekilde bekliyorlar. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi bahçesinde yer alan milletvekilleri ve partilerde sloganlar atarak burada genel merkeze kimseyi sokmayız, daha doğrusu kayyumu genel merkeze almayız şeklinde bir yaklaşım olduğunu, temel yaklaşımın bu şekilde olduğunu zaten bütün yayınlarımızda ifade etmiştik. Evet. Ve buradaki partili gençler de, partililer de, milletvekilleri de buraya Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenleri sokmamakta kararlı görülüyorlar. Tabii önümüzdeki dakikalarda veya saatlerde genel merkezin boşaltılması konusunda tebliğ yapıldıktan sonra, evet, ve bu tebliğin gerekleri yerine getirilmezse eğer Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde, o zaman belki bir müdahale olabileceği
1: ben
0: ifade ediliyor.
1: Ben de tam onu soracaktım İlter sana.
0: Özgür Özel'e, Özgür Özel'e yakın milletvekilleri...
1: Bu anlamda kolluk kuvvetlerinin bir hareketliliğini görebiliyor musun? Yani olası bir tartışma ortamına, yani kavga ortamına müdahale etmek, güvenlik, evet, ötesinde kolluk kuvvetlerinin, senin de söylediğin süreçte sonuçta memurların görevini yapmasını.
0: Alındı Merve Türkay.
1: Onun dışında yani tabii, kolluk yani kuvvetlerinin içeriye girmede artık devlet memurunun görevini yapmasını ortaya koymak, onun önündeki engeli açmak için devreye girebilecek yönde bir hareketlilik var mı sence?
0: Şu anda bekleyiş var Merve Türkay. Görüşmeler yapılıyor. Eğer bir sonuç alınmazsa, benim tahminim de bu yönde. Eğer bir sonuç alınmazsa Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezin boşaltılması noktasındaki talebini eğer ilettiyse, bunun gerekleri yerine getirilir diye tahmin ediyorum. Kolluk kuvvetleri de zaten hem tansiyonun yükselmemesi adına, hem daha büyük olayların burada yaşanmaması adına buradalar. Ve nihayetinde genel merkezin boşaltılması, tahliye edilmesi noktasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve onu destekleyenlerin bir beklentisi var. Ve bu tebliğ yapıldıktan sonra artık genel merkez boşaltılmalı. Hukuken Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, o genel merkeze gelmeli şeklinde bir durum ortaya çıkıyor hukuken. Eğer bunun için bir hamle yapılırsa, bu anlamda bir hamle yapılırsa, o esnada genel merkezin boşaltılması konusunda emniyet güçleri de üzerlerine düşen görevi yapacaktır diye, evet, devreye girecektir diye tahmin ediyorum Merve Türkay.
1: Peki.
0: Şimdi dün parti meclisi toplantısı da vardı. Hani o parti meclisi toplantısında bir yandan da dışarıyı gözlemlemeye çalışıyorum, bir yandan da
1: evet. İlter, sana biraz zaman kazandıralım istersen. olur mu?

0: Tamam.
1: Biz de konuğumuzla konuşmaya devam edelim. Sen de bir etrafı gözlemle, belki kaynaklarından bilgi alırsın o süreçte. Biz biraz seninle virgül koyalım, stüdyoya dönelim, yeniden gelelim sana. Hatta sen bizi haberdar et herhangi bir gelişme durumunda. Şimdi sahadan görüntüleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. İlter Yeşiltaş aktardı yaşananları. Yani genel merkezin etrafından Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları ayrılmış değil dedi. Sadece o baskı, içeriye girme baskısı biraz geri çekildi ama devam ediliyor. Beklemeler devam ediyor dedi. Biraz daha sahayı gözlemleyecek İlter. Biz yeniden döneceğiz sahaya, İlter'e. Bu sırada Uğur Bey'le konuşmaya devam ediyoruz. Uğur Bey, sizinle konuştuğumuz şeyi sahada muhabir arkadaşımız da doğruladı. Yani eğer Kemal Bey ve taraftarlarından bu yönde bir talep gelirse kolluk kuvvetleriyle genel merkeze girilmek istenecek. Buna yönelik de hazırlıklar benim gözlemleyebildiğim kadarıyla var dedi. Böyle bir durumda, yani hala daha kolluk kuvvetlerini, şimdi İstanbul'da biz il başkanlığında gördük Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla tedbiren yine göreve getirilmesi sürecinde hiç görmek istemeyeceğimiz çok sıkıntılı görüntüler ne yazık ki yansımıştı kamuoyuna. Burada da muhtemelen öyle olacak. Bir farkı var mıdır yani bunun, yani genel merkez ya da bir il başkanlığı binasında olmasının?
2: Hayır, böyle bir ayrıma gidemezsiniz. Mahkeme tarafından verilen bir hüküm ve görevlendirme var. Bunun ifasının engellenmesine ilişkin bir durum söz konusu. Dediğim gibi, yani burada önemli olan yetkiyi alan kişi, yani mahkeme tarafından görevlendirilen kişi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu noktadaki talebi olacaktır bana göre. Kendisi
1: şu açıdan sordum ben, bir fark olur mu diye. Affedersiniz, il başkanlığı makamında bir milletvekilliği sıfatı olmadığı için, şimdi burada baktığımızda Sayın Özel sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili, bir yandan da dokunulmazlığını da düşündüğümüzde bu anlamda bir fark olabilir mi diye sordum.
2: Tabii o anlamda fiili bir müdahalede asıl zaten zor duruma düşendi. Bir taraftan kamu görevini yerine getirmeye çalışan emniyet mensupları oluyor. Doğal olarak karşı karşıya geliyorlar. Dokunulmazlığı olan, yani gözaltına alamazsınız milletvekilleriyle bir anda bu durumla karşı karşıya kalacaklar. Yani mesele burada kimin hangi sıfatta olduğu değil, bir farklılık görevin teslimi anlamında oluşturmuyor. Sadece şu, bu süre içerisinde zor kullanmak zorunda kalırsa emniyet mensupları, belki sorunuzun hani daha netleşmiş hali olur. Bunu yapabilecekler mi? Evet, orada milletvekili dokunulmazlığı söz konusu. Doğrusu bu da zaten birçok yerde gördüğünüzde emniyet mensuplarımızı zor duruma sokan bir görüntü ortaya çıkıyor. Tabii temennimiz ve dileğimiz, aslına bakarsanız hukuki durum normalde kabul edilmiş ama fiilen bir müdahale, daha doğrusu fiilen bir direniş söz konusu burada. Daha doğrusu taraflar arasında fiili bir hareket diyelim. Umuyorum ki taraflar uzlaşır ve böyle gerginliklere gerek kalmaz. Çünkü hani yapılacak şey bir tahliye değil. Yani o genel merkezi zannediyorum hem otobüslerin böldüğü bölgenin dışında olanların hem de içinde olanların bulunma hakkı var.
1: Çünkü sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun girişinin önünü açmak herhalde.
2: Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin girişini engellemeyle ilgili bir durum burada söz konusu olabilir. Bu da oraya gelecek gelmeyecek sorusu. Çünkü yani en nihayetinde bu yönetimle ilgili alınacak kararlar varsa, bu karar defterleri veyahut da işte banka hesaplarının kontrolleri, mali durumlar, idari tasarruflar ilişkin evrak ve denetlenmesi gereken ya da yapılması gereken işlemlere ilişkin evraklar bu bina içerisinde anladığım kadarıyla doğal olarak bir süre sonra bu bir mecburiyet haline gelecek. Ve hani umuyoruz ki sükunetle gerçekleşir. Aksi halde Sayın Kılıçdaroğlu gelmeye çalıştığında orada bir arbede yaşanacağı, bunun için de güvenlik tedbiri alınması, bu sefer ayrı bir tedbirin alınması gerekeceği görülüyor. İşin özünde tarafların bu noktadaki tavrı süreci herhalde daha net belirleyecek. Umuyoruz ki gergin anlar yaşanmadan bu süreç tamamlanmış olur, taraflar uzlaşır.
1: İnşallah, umuyoruz ki. Şunu da sormak istiyorum, son sorum olsun. Bir takım, tabii bayram haftasına girdik, öyle bir arada var ama yani bayram sonrasında münferit olarak vatandaşların bu konuyla ilgili savcılıklara

0: başvurmak istedikleri de ifade ediliyor. Yani yani ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyim ve bu durumdan rahatsızım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönme kararı, mahkeme kararı, işte İstinaf Mahkemesi kararıyla bu şekildedir diye bu yönde hukuki süreçlere başvurmak isteyenleri görüyorum, özellikle sosyal medyada. Böyle bir şey mümkün mü?
1: Çok özür dilerim. Başvuracak kişinin talebi ne olacak Cumhuriyet Savcılığından? Ben tam onu anlayamadım.
0: Kanuni hakkım, benim seçmiş olduğum, işte genel başkan oy verdiğim parti böyle bir engellemeyle karşı karşıya diye böyle münferit tepkiler görüyorum. Hani mümkün mü böyle bir şey, bir hukukçu olarak size soruyorum.
1: Kılıçdaroğlu'nun hani göreve gelmesine ilişkin engellenmesi konusunda mı şikayetçi olacaklarını söylüyorlar? Yoksa Özgür Özel taraftarlar hani biz seçmiştik buna bir müdahaledir diye mi? Onun için evet. Bir ayrıma gittim. Şöyle, burada hani özellikle tabii ki hepimizin, ben de bugün gidip hani işte buradan çıkıp nöbetçi savcılığa gidip buna ilişkin bir şikayette bulunabilirim. Konuyla hiç alakam yok. Hı hı. Yani hiçbir alakam olmadığı halde savcılık şunu diyemez, yani ben senin bu evrakını almıyorum diyemez. Hı. Ama yapması gereken şey takipsiz karar vermektir. Hı hı. Burada hani bir tepki olarak ben de bu işin içerisindeyim demenin yolu olabilir, ama hani buna ilişkin şikayet yetkisi, eğer Kılıçdaroğlu taraftarları biz buraya girmemiz engelleniyorsa, hı hı, bu çerçevede Kılıçdaroğlu'ndan düşmektedir. Hani oradan belki hukuki süreçte yani olaya taraf olmaya çalışabilirsiniz, ama bu sadece bir tepkinizin hukuki yolla dile getirilmesi olur. Muhtemelen takipsizlik kararı verilecektir. Aslen görev ve yetki dediğim gibi Kılıçdaroğlu'ndadır.
0: Belki bir olarak, yani bu anlamda kamuoyu oluşturmak ya da bir istatistik ortaya koymak, kamuoyu nezdinde kendisine verilen, Kılıçdaroğlu'na verilen desteği ortaya koymak için böyle bir yönteme başvurmak istiyor da olabilirler.
1: Elbette, yani dedim ki bu şikayet hakkı vatandaş tarafından her zaman kullanılabilir. Önemli olan burada hani sonuç değildir aslına bakarsanız. Birçok kez adli önünde insanları görürsünüz, bir olaya tepki olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunurlar. Belki çoğu zaman o suç duyurularının sonucunun ne olduğunu kimse bilmez, ama önemli olan burada bir taraf olduğunu belirtmektir. Yani bunun için de yargıya başvuru konusunda bir engel yok. Hani onu kastettim. Ben de olsam bugün ya da siz de gidip böyle bir başvuru yapabilirsiniz. Buna bir engel yok, fakat hani sonuç itibariyle burada yetki ve görev Kılıçdaroğlu'nda, onun talebi üzerine yapılacak işlemler hukuken sonuç doğuracaktır. Özetle bunu söyleyebilirim.
0: Mutlaka herhalde önümüzdeki dakikalarda da en azından böyle bir talebin olması doğrultusunda genel merkezde farklı bir tabloda görebiliriz. Şu dakikada Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir talebi olsa devreye girer mi kolluk kuvvetleri? O süreç ne kadardır? Diyorum.
1: Şu an itibariyle hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun talep edeceği şey bina boşaltılsın anlamında
0: değil. Hayır, benim girişim olmamalı. Engelleniyor diye.
1: Yani şu Sayın Kılıçdaroğlu mülki idare amire başvurup ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak görevlendirildim. Mahkeme kararı var, fakat bunu yapmak için genel merkeze gitmek istiyorum. Hı hı. Ancak can güvenliği tehlikesi duyuyorum. Yani burada engelleneceğim zaten gazetelerde işte ya da medyada sıklıkça görülüyor diye talepte bulunduğunda zaten muhakkak ona eşlik edecek bir can güvenliği kim olursa olsun sağlanacak, biliyorsunuz. Çalışma yapılacak, bir polis ekibi muhakkak orada olacak. Onun eşliğinde bu çerçevede bir giriş gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi yani baştan bir aslına bakarsanız özellikle Kılıçdaroğlu tarafının daha itidal çağrısında olduğu, işte benim olduğum her yer genel merkezdir söyleminin de hani bu noktada oraya gidip ben gerginlik çıkartmıyorumu bir noktada ifade etmek için kullanıldığını düşünüyorum. Yani bugün itibariyle işte orası boşaltılsın cümlesi sadece oraya gelecek, çalışacak, görevlendirilmiş ekibin can güvenliğinin sağlanması anlamındadır. Yoksa bugün itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani bir kira ilişkisi gibi düşünmeyin, işte o binanın eşyaları boşaltılacak da yeni kiracı girecek. gelecekmiş gibi tahliye kavramı değil buradaki. Burada görev başına gelecek kişinin engellenmesi durumu söz konusu. Bu engellenmediği sürece oradaki kalabalığın aslına bakarsanız hani tahliyesini gerektirecek bir durum yok. Önemli olan bu görevi yerine getirecek kişilerin can güvenliğini sağlanması olur.
0: Şimdi biz mutlak butlanı yani bu süreçte 2023'te bu davanın açılmasıyla birlikte artık her birimiz çok net biliyoruz. Yani bu kararın ne anlama geldiğini hiç yokmuş gibi yani o genel seçim olmamış ve kongre olmamış ve onun evvelindeki sürece aynen geri dönülecek. Bunu ilk günlerde de sormuştum ama yani çok fazla hani o 20 sayfalık dosya okunmuştu. İlk defa Türk siyasi tarihinde de böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Yeni hepimiz için bu süreçler çok netlikle yanıt alamamıştım. Merak ediyorum. Sonrasında da hemen 2024 yılında bir yerel seçim süreci yaşandı. O yerel seçimde başka isimler Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye başkanı adayları seçildiler. Sonuçta bu da bir parti kararıydı. Parti meclisinde alındı bu karar. Bu karar genel başkan tarafından deklare edildi isimlere. Şimdi bu gibi durumlarda da mutlak butlan kararı yani genel başkanın o dönem kararlarını yok sayar mı? Yani orada çok büyük bir karmaşa olur yoksa.
1: Evet. Şimdi tabii ilk şokun atlatılmasından sonra
0: tabii detaylara daha netin
1: çok en çok merak edilen konuların başına bu geldi. Şimdi tabii birçok noktada daha önce küçük çapta örnekleri de olsa da bu kadar uzun süreli faaliyetlerine devam etmiş bir yönetime ilişkin mutlak butlan karar yani sadece bir işlem den bahsetmiyoruz. O işlemin devamında yapılan belki binlerce, ben abartıyorum belki ama milyonlarca işlemden yani işte banka hesaplarına paraların yatırılması, evet, maaşların ödenmesi, seçim için basın kuruluşlarıyla ya da işte medyayla reklam anlaşmalarının yapılması gibi birçok şey atamalar, birçok işlem bu arada yapılmış durumda. Evet, bu kararın kesinleşmesiyle birlikte bakın şu an hala net bilmiyoruz. Kesinleşme durumu yok. Kesinleşmesiyle birlikte bunların hepsi hükümsüz kalacak. Yani cümle anlamında burada bir hepsi, sorunumuz yok. Fakat burada önemli olan şu. Yani bunların ayrı ayrı tamamen tekraren değerlendirilmesi söz konusu değil. Talebe bağlı işlemler söz konusu olacaktır. Örneğin yani, disiplin kurulu tarafından...
0: Evet, disiplin kurulu tarafından taraftarları tüm bu kararları yeniden değerlendirmek isterlerse değerlendirmeyi açarlar.
1: O ayrı bir talep olacak. Bu talepler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar da hukuka taşınacak. Bence burada bir ayrıma gitmek gerekiyor. Özellikle yerel seçimler konusunda evet bir aday belirleme süreci var. Bu süreç parti meclisi tarafından zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerine getiriliyor. Ancak bu sürecin sonunda bu kişilerin aday olup olmayacağına ilişkin bir değerlendirme yapılarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından bir süreç takip ediliyor ve yeni bir seçim yapılıyor. Onun için burada yapılan hani silsile işlemlerin başlangıcındaki işlemin sakatlığının diğer işlemleri sakatlayıp sakatlamayacağını bir noktada Yüksek Seçim Kurulu denetleyecek. Ben bir ayrıma gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ayrı bir işlem tesis edilmişse buna ilişkin yapılan işlemin sahihliği bu parti kurultayının yapılma işlemine bağlı işlem değilse burada mahkemelerin farklı bir karar verebileceğini yani geçerli sayabileceği kanaatindeyim. Ama bu noktada hani karşımıza gelecek işlemle ilgili değerlendirmeyi zannediyorum Yüksek Seçim Kurulu yapacak. Onun için bu çerçevede farklı görüşler var. Ben mesela bunu söyledim ama kesinlikle bu belediye başkanlığı ile ilgili işlemlerin de atamaların da başkan belirlemelerinin de konusuz kaldığı daha doğrusu hükümsüz kaldığına ilişkin görüşler var. Bense burada bir ayrıma gidileceği kanaatindeyim. İkili bir ayrım var. Yani bir taraftan doğrudan yapılmış ve parti içinde kalmış işlemler ama diğer taraftan parti tarafından belirlenmiş fakat diğer işte kamu kurum kuruluşları ya da Yüksek Seçim Kurulu ya da işte seçim yoluyla yapılmış başka bir işlem varsa mahkemelerin bunu ayrı nazardan değerlendireceği kanaatindeyim. Ama şunu söyleyelim, bu süreçte biz hukukçuların hepimizin söyledikleri kanaat olacaktır. İşte özellikle bu hükümsüz kalma konusunda mahkemenin vermiş olduğu karar, mutlak mutlak konusunda çok şey konuştuk. En son mahkeme bir şey söyledi.

0: ve bir müzdelik
1: Bambaşka bir
0: ki evet
1: söyleyecek.
0: mahkeme bunu
1: Evet.
0: söylemiştir.
1: Uğur Bey, çok teşekkür ediyorum şimdilik. Kolaylıklar
0: Ben
1: dilerim
0: teşekkür
1: size de.
0: ederim.
1: Müsaadenizle
0: İyi
1: bize
0: yayınlar diliyorum.
1: çok sağ olun, teşekkür ederiz. Müsaadenizle bize çok kısa bir araya gidelim. Minicik devam edeceğiz ardından.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Değişen küresel ortamda enerji güvenliği, bağlantı ve işbirliği panelinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjide artık yeni bir oyuncu olacağını vurguladı. Bakan Bayraktar, küresel belirsizliklerin enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini söyledi. Enerji talebindeki artışa da değinen Bayraktar, Türkiye'de son 25 yılda talebin yaklaşık 3 kat arttığını, önümüzdeki 30 yılda da benzer bir artışın beklenebileceğini ifade etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
3: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son dönemde İran merkezli yaşanan savaşın enerji güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Dünyanın önemli bir enerji dönüşüm sürecinde olduğuna işaret eden Bayraktar, bu dönemde Türkiye'yi merkez ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
8: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
8: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
10: Türksel gücünde
7: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
11: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
12: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: bir reklam.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber uzunda hep edin. Havada kanada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hep edin. Havada kanada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu, canlı yayın.
9: Kuşkusuz zaman zaman tansiyon yükseliyor. Sabahtan bu yana birçok gerginlik yaşandı. İşte fiziki kavgaya dönüşmemesi için nerede? Çünkü karşı karşıya gelmeleri durumunda tam bir savaş alanı olacağını kestirebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Bu nedenle Özgür Özel destekçileri içeri alındılar. Yani partinin avlusuna alındılar. Diğerleri ise Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ise dışarıda kaldılar. Şimdi henüz bir tebligat yapılmış değil. Bu tebligat memurlarının da bir taraftan gelmesi bekleniyor CHP Genel Merkezi'ne. Gergin bekleyiş burada devam ediyor. Aslında Özgür Özel destekçileri gece 12'de çağrıldılar buraya ve geceden bu yana buradalar. Bekliyorlar girişine engel olmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin buraya gelmesine engel olmaya çalışıyorlar. İçeride kimler var? CHP grup başkanı seçilen Özgür Özel var ki bu da tartışmalı aslında bu grup başkanlığı seçimi. Çünkü genel başkanın çağrıda bulunup grubun toplanması gerektiği yönünde de görüşler söz konusu. Bu arada burada içeride genel merkezde makam odasında 14. kattaki makam odasında Hasan Can Türkeş şimdi size gösteriyor. Orada bekleyişini sürdürüyor bir taraftan ayrılmıyor genel merkezden Özgür Özel'de. Bir takım kabuller gerçekleşiyor, ziyaretler oluyor. Onlarla birlikte burada bekleyişini bir anlamda nöbetini sürdürüyor. Özgür Özel söylediği gibi genel merkezden ayrılmayacağım demişti. Son durum şu, burada tansiyon şu anda düşmüş durumda. Çünkü Kılıçdaroğlu yanları geri çekildiler bir anlamda. Güvenlik güçleri burada polisler geniş güvenlik önlemi almış durumdalar. İtfaiye aracından tutun da AFAD araçlarına kadar her şey burada. Evet şu anda görüyorsunuz geniş güvenlik önlemleri var. İşte bu sokağa sokağın her iki tarafına girilmesine izin verilmiyor güvenlik güçlerince. Hatta biz de güçlükle kamera değişikliği yapacaktık. Güçlükle içeri girebildik. Dışarıdan kameramızı almak için basın mensuplarının bile girişine çıkışına izin verilmiyor şu anda. Buradaki durumun özetle böyle olduğunu ifade edelim ve sözü size bırakalım. Bizim bekleyişimiz sürüyor.
10: Tülay Ağlu çok teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önündeki o gergin bekleyiş şu an devam ediyor. Henüz tebligat memurları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Binası'na gelmiş değil. Onların gelişi de bekleniyor. Bununla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu da evinden çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelir mi? Böyle bir hareketlilik var mı? Hemen bir oraya da uzanalım. Damla Kuşkapan bizi bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bir basın mensubu ordusu olduğunu söyleyebiliriz. Orada bir hareketlilik var mı? Çıkışı bekleniyor mu? Herhangi bir açıklama geldi mi? Soralım Damla'ya.
11: Bizler şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukurambar'daki evinin hemen önündeyiz. Şu an için bir hareketlilik olmadığını söyleyebiliriz. Ancak önceki günlerden farklı olarak buraya polis ekiplerinin takviye edildiğini söyleyebiliriz. Çevik kuvvet ekipleri keza yine

0: sayıları arttırıldı. Otobüslerle çevik kuvvet ekipleri geldi ve sokaklarda yine polis araçları tarafından, otobüsler tarafından kapatılmış vaziyette. Sokağa girişler denetimli olarak devam ediyor. Yani basın mensupları bile önce sorgulanarak içeriye alınmış oluyor. Araçların girişi zaten yasak. Şu an için bu yönde burada bir hareketlilik olmadığını ama geniş güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyebiliriz. Şöyle ki Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki ilk önce evinden takip etmişti. Daha sonra ofisine geçmişti ve ofisinde temaslarını, görüşmelerini sürdürmüştü. Bugün için planı şu an belirsiz. Genel merkeze veya ofisine gidecek mi bilmiyoruz. Şu an için bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu önlemlerin yani bugünkü genel merkezdeki karışıklıkla birlikte arttığını da söyleyelim sizlere. Şüphesiz tabii ki yakın siyasi tarihinin en önemli olaylarından birisi Mutlak Butlan olayı. Mutlak Butlan sonrasında da tabii ki gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Nereye genel merkeze gidip gitmeyeceği yine merak konusu olan konulardan oldu. Ancak tabii ki genel merkezde tansiyon yüksek. İlk gün orada Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları indirilmişti. Özgür Özel'in posterleri asılmıştı. Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşıtı sloganlar atılmıştı. Bugün de hali bir orada yine tansiyon yüksek olaylar oluyor. Bu noktada tabii ki gidecek mi diye belirsiz ama şöyle bir durum olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez parti içinde gerilim oluşturacak herhangi bir adım atılmayacağına dikkat çekmişti.
1: Damla.
0: Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek. Bundan şüpheniz olmasın demişti ve de
1: Damla.
0: Genel başkan neredeyse genel merkezde orasıdır açıklamasında bulunmuştu
1: Damla,
0: Kılıçdaroğlu.
1: Damla beni duyabiliyor
0: danışmanı.
1: Musun?
0: Şu an için gidecek. Buyurun.
1: Damla sen oradayken hemen ekleyeyim. Sıcak bir gelişme var. Bir karar var. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bir başvurusu var. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Vekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı sıfatıyla Celal Çelik Ankara İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü'ne hem dün 23 Mayıs'ta hem de bugün 24 Mayıs tarihlerinde iki ayrı dilekçe verdi deniyor edinilen bilgiye göre. Ve avukat Celal Çelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne sunduğu dilekçede şu ifadeler yer alıyor. Destek talebinde bulunuyor Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır. Yaşanan sürece ve hukuki gerekliliğe dikkat çekilerek dilekçede Cumhuriyet Halk Partisi vekili sıfatıyla avukat Celal Çelik emniyet birimlerinden şu somut adımların atılmasını talep ediyor. Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkezin içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakta. Parti genel merkezimizin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz ifadeleri yer alınıyor. Hem dün sunduğu Celal Çelik'in Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne raporda hem de bugün 24 Mayıs tarihinde iki ayrı dilekçe verdiği ifade ediliyor. Dünkü dilekçeyle ilgili kamuoyunun bilgisi vardı fakat bugün itibariyle 24 Mayıs pazar günü itibariyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ek bir dilekçe talebinde daha bulunmuş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı sıfatıyla aynı zamanda da Genel Başkan Vekili sıfatıyla Celal Çelik bunu da duyurmuş olayım. Bu dilekçenin ardından öyle zannediyorum ki Damla senin bulunduğun yerde hareketlilik birazcık daha artacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun her an evinin kapısından çıkış yapma ihtimali daha da güçlenmiş durumda.
0: Evet bu durumda söz konusu. Şu an için bir açıklama gelmedi. Basın danışmanı ara ara bilgilendiriyor bizleri de. Sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri bu noktada. Kılıçdaroğlu tabii birkaç gündür çıkıyor. Ofisinde çalışıyor. Orada temaslarını sürdürüyor. Milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, kendisini destekleyenlerle ofisinde görüşüyor. Bugün için ofise veya genel merkeze gidecek mi? Şu an için belirsizliğini koruyor ama basın danışmanının belirttiği gibi genel başkan neredeyse genel merkez orası söylemde şu an için ciddiyetini koruyor diyelim. Bu noktada tabii ki şu an için gelen giden de olmadı. Yani bugün için olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ilerleyen saatlerde sizin de belirttiğiniz gibi bir yoğunluk yaşanması beklenebilir. Tabii şundan da bahsedelim.

0: da ortamın sakin olduğunu ancak güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyleyerek söz sizlere bırakalım.
1: Damla, çok teşekkür ediyoruz. Biz de sözü senden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden alalım, stüdyoya dönelim. Profesör Doktor Sayın Zakir Avşar yayın konuğumuz olacak. Görüntüler ekranlarınızdayken biz de Sayın Avşar'la ne yaşadığımızı daha yakından anlamaya çalışacağız. Zakir Hocam, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Hem mutlak butlan kararı, hem ana muhalefet partisinin şu an içinde bulunduğu durum herhalde daha evvel, yani Türk siyasi tarihinde yaşamadığımız bir süreç, hem hukukçular olarak hem de sizler gibi iletişimciler, siyaset bilimciler olarak biraz böyle daha adım adım o olayın şoku ortadan kalktıktan sonra yeni pencereler açıp değerlendirdiğimiz bir süreç haline geliyor. Bugünkü tabloya baktığımızda biz sizinle bir bugünü değerlendirelim istiyorum. Sonra geriye dönük biraz daha meseleyi anlayalım istiyorum. Şimdi bu sabah itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önüne geldi. Kapılar otobüslerle kapatılmış durumda. İçeride ise CHP Genel Merkezi'nin avlusunda Özgür Özel taraftarları vardı. Çok ciddi bir gerginlik yaşandı. İşte su atıldı, taş atıldı içeriden dışarıya. Sonra geri çekilme kararı aldıklarını ifade ettiler Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları. Fakat parti genel merkezinin çevresinde beklemeye devam ediyorlar. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi vekili, genel başkan vekili sıfatıyla da Celal Çelik bugün itibariyle, 24 Mayıs itibariyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir dilekçe daha sundu. Dilekçenin özeti, içeriye girmemize müsaade edilmiyor. Genel başkanın içeriye girmesine müsaade edilmiyor şeklinde. Yani keşke böyle manzaralara tanık olmasaydık. Türk siyasi tarihine de bu kareler geçmeseydi ama mevcutta yaşıyoruz. Yaşadığımız tam olarak ne?
2: Evet, ortada bir hukuk tanımazlık var maalesef. Bir taraftan sürekli hukuka atıf yapacak insanlar, diğer taraftan da hukukla karşı karşıya kaldıkları zaman tanımıyoruz diyecekler. Böyle bir garabeti yaşıyoruz şu anda. Yani bu gerçekten çok üzüntü verici, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi örneğini çok da fazla yaşamadık Türk siyasi hayatı boyunca. Bir siyasi parti evvel emirde demokrasiyi muhafaza etmek durumundadır. Demokrasiyi muhafaza da ancak hukukun üstünlüğüyle olur. Hukukun olmadığı bir sistem içerisinde siz nasıl demokrasi savunacaksınız? Eğer hukuku içselleştirememişseniz, yargı kararını tanımıyorsanız ya da tanımıyoruz gibi bir tavır takınıyorsanız, bu zaman demokrasiyi de hiçbir şekilde tanımıyorsunuz demektir. Burada kaldı ki 13 yıl genel başkanlık yapmış bir Kılıçdaroğlu var. Hı hı. Yani dışarıdan bir isim değil. 38. kurultaya kadar bu kişi o partinin genel başkanıydı. O kurultayla birlikte bir takım gelişmeler oldu. O gelişmeleri de yargıya götürdüler. Herkes gibi Kılıçdaroğlu'nun da veya diğer insanların da yargısal yollara müracaat hakkı vardır. Bir haksızlık izlenimleri varsa veya kendilerine yönelik olarak bir yanlış yapıldığını düşünüyorlarsa. Nitekim de Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan seçimle ilgili, kurultayla ilgili olarak yargı yoluna başvurmuşlardır. O yargı yolu neticesinde de bugün böyle bir karar çıkmıştır. Mutlak kararı. Peki neye istinaden çıkmıştır? Delegenin iradesinin ifsad edilmesine yönelik olarak çıkmıştır bu karar, değil mi? Peki delegenin iradesi nasıl ifsad edilmiştir? O da yolsuzluk ve yozlaşma ekonomisiyle ifsad edilmiştir. Bunlar artık yargı kararlarıyla ifade edildiği için rahatlıkla söylüyoruz. Şimdi böyle bir durum içerisinde biz partiyi vermeyiz, biz partiyi teslim etmeyiz, yargı kararını tanımayız gibi bir yaklaşım hakikaten anlaşılabilir bir şey değildir. Yargı kararı kesine yakın, şöyle ki tedbirli bir yargı kararı, buradaki karar dikkat ederseniz tedbir içeren bir yargı kararı olduğu için de Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları yargı kararının kesinleşmesini beklemek durumunda değiller. Yani şu anda genel başkan yetkisi tamamıyla Sayın Kılıçdaroğlu'ndadır ve mutlak butlan kararı alınmış olduğu için de nereye dönmek lazımdır? 4 Kasım 2023'e, yani kongrenin tamamlanmadığı ana dönmek lazım. Bu anki durum neyse şu anda da o durumun oluşması gerekiyor.
1: Peki o durum nasıl oluşacak? O durum oluşması gerekiyor. Burada da sanki çok temel bir kavramsal çelişki var. Şöyle ki mutlak butlan

0: kararını kabul etmediğini belirtiyor Özgür Bey. Fakat dün parti meclis toplantısında grup başkanı olarak seçildi. Şimdi bazı Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar da diyor ki bunun olması mümkün değil. Çünkü grup başkanı seçilmesi, yeni bir grup başkanı seçilmesi talebini genel başkan verir ve böyle bir süreç olmadığı için aslında bu da gerçekçi değil. Şimdi hem mutlak butlan kararının kabul edilmediği hem de grup başkanının seçildiği bir süreçte zaten fiilen mutlak butlan kararını kabul etmiyor mu Sayın Özel?
1: Sayın Özel ve arkadaşlarının derdi vuruşarak çekilmek. Yani onlar da neyin ne olduğunu biliyorlar. Kararı tanımıyoruz demekle hukuk kararını ortadan kaldıramazlar. Yargısal bir hadise vardır. Bu yargısal hadiseye başvuranlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı onlar gibi mensuplarıdır. Yani davayı açanlar da Cumhuriyet Halk Partilidir. Tıpkı Özgür Özel ve arkadaşları gibi. Ve davayı neticesinde kazananlar da Cumhuriyet Halk Partililerdir. Yani herhangi dışarıdan bir etki yoktur. Biz bu yargı kararını tanımıyoruz vesaire gibi bir argümanın da zaten bir karşılığı yoktur. Sizin tanıyıp tanımamanızla alakalı bir mesele değildir yargı kararının uygulanması. Doğal olarak da burada ne vardır? Yani bir taraftan tanımadığınız yargı kararını baz alacaksınız ve kendinize grup başkanı seçtirmeye uğraşacaksınız. Bu da ayrı bir çelişkidir. Ama buradaki esas niyetleri nedir? Buradaki esas niyetleri olabildiği kadar taban konsolidasyonu yapmaktır. Tabanı kendi etraflarında toplama çabası içerisinde olmaktır. Doğal olarak da şimdi ne yapıyorlar? Böyle bir ajitasyon, manipülasyon içerisinde Cumhuriyet Halk Partilileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına kendilerinin haklılığını ikna etmeye uğraşıyorlar. Yani bu ikna stratejisinin içerisinde de bu çatışma, vuruşma, kavgayı, şiddeti büyütme çabası var. Daha evvel bunu biz nerede gördük? İstanbul İl Başkanlığı meselesinde gördük yine, evet, aynı şekilde. Sayın Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirmesi halinde gördük. Hatta o zaman biraz daha ileri gittilerdi. Güç ellerindeydi biliyorsunuz. Gürsel Tekin'i ve ona destek verenler de partiden ihraç ettiler. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu geçen süre içerisinde partinin çok önemli isimlerinden 2000'e yakın kişiyi ne yapmışlar? Partiden ihraç etmişler.
0: Peki yani şimdi dün Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamada da kendileriyle ilgili bir ihraç sürecinin başlayabileceği bilgileri olduğu ifade ediliyor. Yani burada kısasa kısas bir durum oluşacağından mı endişe ediyor Özgür Bey?
1: Şimdi Özgür Özel'inki varsayım. Özgür Özel'inki bir varsayım ama Özgür Özel'in yapmış olduğu ihraçlar kesin. Yani onu kendileri yaptılar. Yani kendileri böyle bir şey yaptıkları için kendileri içinde böyle bir yol izleneceğine dair bir varsayım ileri sürüyorlar. Ama tabii burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir arınma kavramı var biliyorsunuz kullanmış olduğu. Bu arınma kavramının çerçevesini tam olarak henüz Sayın Kılıçdaroğlu açıklamadı ama muhtemeldir ki bu arınma kavramı partinin adını yolsuzluk ve yozlaşmayla malul hale getirenlerden kurtulmaya dönüşecek. Dün de zaten yine ne yaptı Sayın Kılıçdaroğlu? Ahlak vurgusu yaptı konuşmasında. Eve dönerken sorulan sorular üzerine ahlaka vurgu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki üstünlüğünü kaybedemez gibi bir ifadede bulundu. Doğal olarak da burada bu ahlak vurgusu, arınma vurgusu neyi ifade ediyor, neyi çağrıştırıyor, bu kavramın içine neyi koymamız lazım? Elbette ki bugün yolsuzluk, yozlaşma ile isimleri anılan kişilerin partiyle irtibatlarının belli bir seviyeye getirilmesini anlamak lazım. Ya ihraç yoluyla olur veya bunlara destek verilmemesi yoluyla aklının gelin gibi bir yöntemle olur. Ama bunu anlamak lazım. Dolayısıyla da bu isimlerin de tamamı kimle anılıyorlar? Sayın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekseninde anılan isimler. Doğal olarak da şimdi Özgür Özel'in böyle bir yol seçmesi bana çok da garip gelmiyor. Niye? Çünkü şöyle bir düşünce içerisindeler. Bu arınma çağrısı bizi hedef alan bir çağrı. Bu arınma çağrısıyla birlikte
0: geldi bu açıklama.
1: Evet. Tabii bu çağrı bizi hedef aldığı için, bu çağrı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı için bizim de bu partide yaşam hakkımız kalmayabilir gibi bir düşünce içerisinde.
0: Peki madem ihraçtan bahsetti Özgür Bey dün böyle bir durumu söz konusu olabileceğine, yani o şekilde gerçekleşmemişti ama yani sonuçta kurucu parti olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi en eski partisi bu memleketin ve siyasi tarihinde pek çok bölünmelerde yaşandı. Bunların belki de en başarılısı DSP'ydi Bülent Ecevit öncülüğünde. Sonuçta bir iktidar da her ne kadar koalisyon şeklinde de olsa kurabildi. Şimdi baktığımızda bu çok uzak değil, yaşanmamış değil Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Belli bir kesim, Özgür Özel'i destekleyenler ya da sizin de dediğiniz gibi hala ne kadar etkiliyse İmamoğlu'nu destekleyenler başka bir parti arayışına girerler mi? Yani böyle olsa sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi olur bu konu. Ana muhalefet olarak bu duyurulur. Ama bu görüntüler ne yazık ki yansıdıkça, tarihe geçtikçe tüm kamuoyunun gündemi olmaya başlıyor. Sizce böyle bir ihraç endişesini dile getirdiyse Özgür Özel, arka planda böyle bir hazırlık var mıdır? Böyle bir B planı var mıdır sizce?
1: Çok büyük bir ihtimalle böyle bir yola gideceklerdir. Çünkü bunun dışında da kendilerine başka bir yol kaldığını düşünmüyorum. Sebebi de şu: bir taraftan Ekrem İmamoğlu, diğer taraftan başka yolsuzluk ve yozlaşmayla anılan, haklarında davalar açılan, tutuklanan isimler var. Bu isimler şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlü yapısıyla kendilerini biraz daha korunaklı bir alanda hissediyorlardı ve bir taban desteği alacaklarını umuyorlardı. Yarınlarda Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir desteği vermeyeceğine göre, söz gelimi Türkiye'nin her tarafında bunlara ilişkin olarak mitingler yapmayacağına göre, bunları savunmayacağına göre, eğer öyle bir yola girerse bu arınma çağrısıyla da zaten ciddi bir çelişki içerisine düşmüş olur. Bunu yapmayacağına göre bu kişiler de kendilerini yalnızlaşmış hissedecekler. Kaderleriyle baş başa kalmış hissedecekler. Bundan kurtulabilmek için ne yapacaklar? Cezaevinde olmayan, tutuklanmayan, haklarında henüz bir dava açılmayan kişiler marifetiyle yeni bir parti örgütlenmesi kendi kontrolünde isteyeceklerdir. Burada da örgütlenmeyi kim üzerinden yapacaklar? Muhtemelen Özgür Özel ve yine onunla birlikte hareket eden arkadaşları üzerinden yapacaklar. Bu bakımdan da burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme mukadder gibi gözüküyor. Yani bölünme öyle çok uzak bir ihtimal değil. Ama ne zaman bölünürler derseniz bu hemen mi olur? Yok. Olabildiği kadar vuruşarak çekilmek gibi bir yolu tercih edecekler.
0: Peki Zakir yani Hocam, normal işleyen takvimde 2028 yılında genel seçime gideceğiz. Yani kısa vadede olmazsa 2026'nın artık yazı ardından güz sonuna geliyoruz. Hani bu kadar süre zarfında 2028'deki genel seçimlere hazır olabilir mi her iki partide? Yani muhtemel bir bölünme sonrasında.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlığı nasıl olacak onu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bir yapı. Kendi hazırlığını zaten yapar. Yani bölünmenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne etkisi nasıl olur, nasıl olmaz, hiç olmaz gibi bir laf elbette edemeyiz. Öyle bir cümle sarf edemeyiz mi? Ama bölünme elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ni etkiler. Ama arınma da Cumhuriyet Halk Partisi'ni etkiler, hem de pozitif etkiler. Yani şimdi şu anda bu isimlerin varlığı Cumhuriyet
0: Zakir
1: Halk
0: Hocam.
1: Partisi için kazanç mıdır?
0: Müsaadenizle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sıcak bir açıklama geldi. Hemen aktarayım. Sözcüsü aracılığıyla yeni atanan isim Sayın Sönmez aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam açıklaması şekliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disipline aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili tedbirler alınacaktır diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şu an Atakan Sönmez aracılığıyla, CHP Genel Başkan Basın Danışmanı aracılığıyla yaptığı açıklamada. Ekranlarınızda CHP Genel Başkan Basın Danışmanı'nın açıklaması. Biz her an şunu da konuşuyorduk. Henüz tebligat memurları gelmediler Cumhuriyet Halk Partisi binasına, ama gelirse ve bir kolluk kuvvetleri beraberinde genel merkeze girilme ihtimali var mıdır? Ama sanıyorum ki vardır diyor Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamanın sonunda. Şu ifade var, çünkü tekrar edeyim: talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.
1: Evet, şimdi burada neyi görüyoruz biz? Kesinlikle ve kesinlikle çok kararlı bir şekilde artık Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının partiye gelip çalışma isteklerini görüyoruz. Yani o da yargı kararının bir şekilde tam olarak icra edilmesi anlamına geliyor. Bunun dışına çıktıkları zaman

0: zamanda disiplin hükümlerinin uygulanacağını da ihtar ediyorlar. Evet. Disiplin hükümleri nereye kadar gider? Parti üyeliğinden çıkarmaya kadar gider. Yani bizim kullandığımız anlaşılacak ifadeyle ihraca kadar gider bu işler. Dolayısıyla da burada bir takım eğer partinin kültürüne ve disiplin hükümlerine aykırılıklar tespit edilirse bunlar da gerekli işlemlere tabi tutulur. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da bunu çok net, açık bir şekilde, kimsenin gözünün yaşına bakmayız, artık bu meseleleri kapatın gibi bir uyarı içerisindeler. Yani burada net bir tutum, tavır var. Yani şu ana kadar 48 saat gördüğüm kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları 48 saatte aşkın bir süre yargı kararının uygulanmasını karşı taraftan beklediler. Ama o tavrı görmeyince şimdi ne yaptılar? Artık demek ki kolluk gücü marifetiyle de bunu uygulayabilirler. Bileceklerini ifade ediyorlar. Uygularlar mı? Uygularlar elbette.
1: Bunu
0: yani
1: birazdan
0: uygulamaları gerekir mi?
1: Uygulanmaları mı gerekir mi? Birazdan hukukçu bir konuğumuzla yayınımızda olacak Zakir Hocam, ama ben size sormuştum. Yani bir buradan ayrı bir parti çıkma ihtimalin siz yakın zamanda değil. Hani biraz sizin ifadenize söylüyorum, çarpışacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve ekibi dediniz. Şimdi şöyle de bir süreç var. Şimdi belediyeye yönelik, CHP'li belediyelilere yönelik işte yolsuzluk, itikap suçlamaları ve ardından başlatılan soruşturmalar neticesi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte yani Özgür Özel'in söylemlerinin aksi yönündeki bir tutumunu gördük ama çok netlikle bir açıklama yapmadı. Fakat şöyle bir veri var ki işte Silivri cezaevini ziyaretlerinde sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret ettiğini biliyoruz. Bu kamuoyuna yansımıştı. Yani Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmediğini biliyoruz. Şimdi buradaki duruşunu ortaya koyan bir tutum. Şimdi burada kesinlikle haklı olduğunu savunan bir taraf, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibi, bir yandan da buna kesinlikle katılmayan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Baktığınızda madem kamuoyundan da bir destek varsa Sayın Özel ve ekibi yeni bir parti kurması aşamasında beraberinde gelecek seçmen kamuoyu desteğiyle birlikte kendi açılarından zaten haklılıklarını da ispat etmiş olmayacaklar mı? Bu daha rasyonel bir yöntem değil mi onlar için?
0: Şimdi tabii kamuoyunda bir kendilerine büyük destek olmadığının artık hepsi farkında. Çünkü yolsuzluk
1: ama olduğunu iddia ediyorlarsa bunu bu şekilde kanıtlamakla da mükellef değiller midir?
0: İşte kanıtlayamıyorlar. Yaptıkları mitinglere katılımlar sürekli düştü biliyorsunuz. O ilk günlerin heyecanı kalmadı. Belgeler, bilgiler, tanıklıklar, itiraflar, etkin pişmanlıklar, fiziki, teknik takip neticeleri ortaya çıktıkça ne oldu? O kitlenin de umutları kırıldı. Artık yapılan yanlışları o kitle içerisinde de fark eden insanlar çoğaldı. Doğal olarak da böyle bir iklim içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer tabanının hırsızlığı, yolsuzluğu sonuna kadar desteklemek gibi bir yerde durması da elbette ki o kadar kolay değil, mümkün değil. Nitekim de olan hadise de bu olmuştur. Şu ana kadar o kendilerine verilen krediyi hoyratça kullanmışlardır. Hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi yolunda değil de hukuku perdelemek için bir yerde çaba gösterildiğini anlayınca seçmen tabanı suistimal edildiklerini düşüncesini daha çok kazanmışlardır. Bir takım troll ekipleri, medya silahşörlerini tabii buna dahil etmiyorum, onlar paralı bir şekilde ortaya çıkan, konuşan yapılar, bunlar ayrı bir yerde tutacağız kuşkusuz ki bu olayları değerlendirirken. Evet. Ama gerçeklere baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında da hırsızlıkla, yolsuzlukla anılmaktan kaynaklı çok büyük bir rahatsızlığın olduğu da kesin. Elbette ki siyasi parti tabanlarının iktidar arzuları ayrı bir şeydir. Ama onların bu iktidar arzuları üzerinden suistimal edilmeleri daha da ayrı bir şeydir. Buradaki en temel mesele de nedir? Birileri onların iktidar arzularından, çabalarından, gayretlerinden istifade ile gelmiş oldukları makamlarda kamu gücünü kötü kullanmışlardır. Kamusal kaynağı kötü kullanmışlardır. Kamusal imkanları kötü kullanmışlardır. Yani karşılaştıkları manzara Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında memnun etmeyen bir manzaradır. Şu anda gördüğümüz görüntülerdeki sayısal azlıkta esas bunu göstermektedir, bunu kanıtlamaktadır. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne kitleler davet edilmiştir Özgür Özel ve ekibi tarafından. Çok mahdut sayıda insan katılmıştır dikkat ederseniz birkaç gündür. Yani öyle umdukları kadar çok büyük kalabalıklar, nümayişler olmamıştır. Kimse bu meseleyi kendi meselesi gibi görmemiştir. Çünkü ortada bir hukuk kararı vardır. Bu hukuk kararını isteyenler de, hukuk kararına muhatap olanlar da kimdir? Cumhuriyet Halk Partililerdir. Bu parti içi bir iç iktidar mücadelesidir. Ama bu iç iktidar mücadelesinde bir tarafın söylemi çok anlamlı, çok önemli. O da nedir? Arınma. Ahlak. Yani bu söylemi kim söylüyor? 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış bir kişi söylüyor. Yani herhangi bir insan söylemiyor. Cumhurbaşkanı adayları söylüyor. Yani doğal olarak da bu çağrıyı yapan, bu cümleleri sarf eden, bu kavramları kullanan kişi Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını yapmış bir insan. Şu anda da yargı kararıyla tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına dönmüş bir insan.
1: Zakir Hocam, bir virgül koyabilir miyiz?
0: Tabii efendim.
1: Size döneceğim. Avukat Mehmet Yılmaz da bizimle birlikte sizinle de konuştuğumuz, siz dediniz ya, bir disiplin sürecini de işaret ediyor. Hı-hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması. Kendilerine de iletmek istiyorum bir hukukçu olarak. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı vasıtasıyla yaptığı açıklamanın son iki paragrafını da okumak isterim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını da rica ederim. Mahkeme kararına uyun derken Kemal Kılıçdaroğlu. Devamında da, hatta açıklamasının sonunda da şu ifadeleri kullanıyorlar. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Sayın Yılmaz, burada Kemal Bey gerekli tedbirlerin yargı makamları tarafından ya da emniyet makamları tarafından, ki sabah saatlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu adına avukatlığını üstlenen Celal Bey'in yaptığı bir açıklama vardı, genel başkan vekili sıfatıyla Celal Çelik'in Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bu sabah itibariyle bir dilekçe sunulduğunu da ifade etmişti. Şimdi hem Celal Çelik'in yaptığı açıklamaya bakıldığında, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaya bakıldığında, bu tasarruf parti içerisinde, disiplin içerisinde alınacak bir tedbir midir? Yoksa emniyet güçlerinin de dahil olacağı, kolluk güçlerinin de dahil olacağı bir süreç midir?
2: Evet, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Merhaba, hoş geldiniz tekrar.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce Yılmaz Er, soy ismim karışıyor.
1: Çok
2: Mehmet Yılmaz olunca Türkiye'de çok o da var. Estağfurullah. Aha. Şimdi bakın, parti içi tüzük, parti iç tüzüğüyle ilgili şu an genel başkan sıfatını taşıyan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendi döneminin disiplin kurulu, yani artık yeniden göreve gelmiş olan disiplin kurulu üzerinden elbette buna ilişkin tedbirleri alabilir. Buna ilişkin ihraç işlemleri, ihraç istemiyle sevk işlemlerini yapabilir. Bunun dışında ortada bir ihtiyati tedbir kararı, bir mahkeme tarafından verilmiş ihtiyat tedbir kararı bulunduğundan, ihtiyati tedbir kararının yerine getirilmesine direnenler hakkında bir disiplin hapsi öngörmüş hukuk muhakemeleri kanunu. Hukuk muhakemeleri kanununun 398. maddesi bu tedbir kararına uymama veya aykırı davranma ihlali durumunda.
1: Sayın Yılmaz Er,
2: 6 ay içerisinde,
1: Sayın Yılmaz Er, Ankara Valiliğinden bir açıklama geldi. Sıcak bir basın açıklaması var. Hemen aktarayım,
2: tabii,
1: hem size,
2: tabii,
1: hem izleyicilerimize.
2: Tamam, tabii,
1: basın
2: tabii.
1: Açıklamasında şu ifadeler yer alıyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21.05.2026 tarihli ve 2026-32 esas 2026-658 karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nin işte şu esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve teblülü belgeleri gereğince Cumhuriyet Halk Partisi vekili avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruyla mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir. CHP vekili avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmesi şu dakika nasıl bir sonuç ortaya koyacak?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, ihtiyat tedbir kararı zaten tebliğ edildikten, tebellüğ edildikten sonra uygulanması gereken bir karardır. Daha önceki yayınlarda da bunu çokça dile getirdim. Açıkçası doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne polis marifetiyle, zoruyla girilip icbaren içerisinde yetkili olmayanların çıkarılarak yetkililere defter, karar defterlerinin, kasanın vesairenin teslimi gerekecektir.
1: Bunu yani şu an valilik emniyete bu konuda mı talimat verdi? Biz birazdan bu anlara mı tanıklık edeceğiz?
2: İcra memurları da orada olacak. Şimdi bakın, bu disiplin hapsinden bahsetmiştim. Buna direnenler hakkında hukuk muhakemeleri kanununda 398. maddede 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası öngörülüyor. Disiplin hapsi öngörülüyor. Bu bildiğiniz cezaevine gitmek, tutuk evine disiplin hapsini çekmek için. Tazdik hapsi var bir de. İcra şu an devreye girdiği için Ankara 3. Genel İcrası. İcra İflas Kanunu'nda da 343. madde yine bu hususa direniş gerçekleşirse, bunlarla ilgili şikayet olduğu takdirde, yapma veya yapmama edimleri olduğu takdirde, burada da 3 aya kadar yine disiplin hapsi öngörülmüş durumda.
1: Peki bu vekilleri kapsamıyor ama, değil mi?
2: Dokunulmaz. Vekillere tabii birebir evet uygulanamayabilir ama şunu söylememiz lazım. Ama parti yetkililerini tabii ki kapsayacak. Orada var olan vatandaşlar, direnen vatandaşlar olursa onları da kapsayacak. Dolayısıyla bu haliyle zaten önümüzdeki saatler içerisinde muhtemelen polis zoruyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne girilmesinin yolu açılmış oldu doğal olarak. Yani avukatın talebi, emniyetten talebi doğal olarak bunun gerçekleştirilmesi yönünde. Zaten mahkeme kararına karşı gösterilen bu direnişin anlaşılabilir bir tarafı olmuyor. Yani ben göremiyorum. Açıkçası bu çok fazla provokasyona tabi olan bir süreç. Ama bu süreci bu şekilde sulhle çözümlenmediği takdirde önümüzdeki saatlerde evet sıkıntılı şeyler yaşar Cumhuriyet Halk Partisi önündeki insanlarda. Herkesi bu anlamda itidale davet etmek lazım.
1: Yani davet etmek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve ekibinin yaptığı açıklama, yani yaklaşık 1-2 saat evvel Müslüm Sarı yapmıştı açıklamayı, CHP'nin eski milletvekili. Yani uzlaşma sağlamaya çalışıyoruz fakat hani çok büyük bir dirençle karşı karşıyayız. Uzlaşma olmadı. Geri çekilme kararı aldık demişlerdi. Fakat o geri çekilmeden kasıt orayı terk etmek şeklinde olmadı. Belli bölgelerde genel merkezin o demir parmaklıklarının ötesinde belli bölgelerde bekliyorlardı. Ama hızlıca Cumhuriyet Halk Partisi vekili Celal Çelik'in emniyete yaptığı bir başvuru vardı, bir dilekçe sundu, ardından da Ankara Valiliği talimat verdiğini açıkladı. Hukuki olarak yani ne anlamı?
2: Tabii ki uygun davranacak.
1: Uygulanacak. Siz de diyorsunuz kolu kuvvetlerinde birazdan.
2: Tabii kolu kuvvetleri devreye girecek. Tabii yani hem otobüslerin kaldırılmasını talep edecek değilse bunlarla ilgili tabii ki gözaltılar da olur. Yani dolayısıyla bu direnişin şu an hiçbir anlamı kalmamıştır. İhtiyati tedbir kararına itiraz edilmiş, bu da reddedilmiştir. Yani kaldırılması istenmiştir. Ama zaten yetkisiz bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi adına istedikleri için o da ayrı bir komik bir durum. Yani en azından buradaki masum, belki kendilerine şey yapan, ümit bağlayan insanları bari bu anlamda
1: tehlike
2: aldatmamalılar. Yani tabii tehlike yaratmasınlar onlar için de. Sonuçta onlar belki masumane konuyu kavramamış bir şekilde tepki gösteriyor olabilirler. Çok anlaşılabilir bir tepkidir ama itidalli olmaya davet etmek lazım. Bu yoksa Cumhuriyet, yani 100 yıllık bir partiyi bu görüntülere hapsetmenin de çok bir manası olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani ama oradaki insanları şu an Özgür Özel yönetiminin korumaya alması lazım. Aslında siz buradan çekilin açıklamasını yapması lazım diyorsunuz. Çünkü bunun hukuki olarak bir yaptırımı var, karşılığı var.
2: Tabii bakın, buyurun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü mü bu? Mesela bu görüntüler yanlış mı görüyorum?
1: Hayır, yok Kemal Bey yok ama Kemal Bey ve taraftarlarının bir saat evvel kortej halinde genel merkeze girmek için yaptıkları yürüyüştü.
2: Tabii yani normal olarak herkesin partisi diye, onların da diğerlerinin de partisi. Dolayısıyla bu şekilde bir direnişin gerçekten akılla, hukukla, izanla açıklanabilir bir tarafı yok açıkçası. Maalesef hani bu görüntülere şahit olmak da hoş değil tabii.
1: Hiç hoş değil. Yani az önce Zakir Hocam'la da konuştuk. Keşke yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kendi bu çözülebilseydi. Çünkü bu görüntüler kaydedildikçe bu mesele kamuoyuna da mal oluyor. Burada gözaltılar olunca başka bir tartışma penceresi de açılacak. Dediğimiz gibi keşke. Peki bu hukuki gelişmeleri, yani Ankara Valiliği'nin de Kemal Kılıçdaroğlu vasıtasıyla bugünkü sunulan dilekçe vasıtasıyla şu an emniyete talimat vermesi, birazdan da Sayın Yılmaz Erderler ki yani kolluk kuvvetleri devreye girecekler ve bu şekilde genel merkeze girilecek. Birkaç dakika içinde Zakir Hocam ne yazık ki, yine altını çizerek söylüyorum, ne yazık ki bu görüntülere şahitlik edeceğiz. Bunlar olmadan evvel Sayın Yılmaz Erderler ki yani Özgür Özel ve ekibinin oradaki insanlara, kalabalığa geri çekilmesi çağrısında bulunması lazım. Çünkü onlar için hukuki bir yaptırımı var. Bu bir suç olacak. Ve işte koruması lazım onları, özetle diyor. Böyle bir çağrı gelebilir mi? Çünkü geçtiğimiz saatte Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden bir itidal çağrısı geldi. Biz tansiyonu yükseltmek istemiyoruz, geri çekiliyoruz dediler. Özgür Özel ve ekibi şu an böyle bir çağrı yapar mı?
0: Yapmaz. Özgür Özel ve ekibinin kurmuş olduğu strateji bu değil. Olabildiği kadar gerginliği artırma stratejisi. Dikkat ederseniz o gerginliği dozunu artırma suretiyle mütemadiyen yükseltiyorlar. Yani şu ana kadarki uygulamaları, pratikleri, İstanbul'da da böyle oldu, burada da böyle oldu. Mitinglerde de aynı şeyleri arzulamışlardı. Saraçhane'yi hatırlayın. Yaktılar biliyorsunuz. Tarihi eserlere dahi zarar verdiler o süreç içerisinde. Aynı şekilde yani hiç ders almadan hareket ediyorlar. Yani böyle bir şiddet yükseltmekle netice alamayacaklarını çok iyi biliyorlar ama sadece şundan umutlular. Taban kendi etraflarında bu şekilde konsolide olacak. Tabanı kendi taraflarına çekecekler. Buradaki esas dertleri bu. Yoksa başka türlü değil. O genel merkezde kalamayacaklarını, genel merkezin kolluk marifetiyle boşaltılacağını, yargı kararının, hükmünün icra edileceğini en iyi onlar biliyorlar. Bilmez olurlar mı? Bütün bunları bilmelerine rağmen orada insanları da araçsallaştırmak suretiyle böyle bir yola giriyorlar. Kendilerinin evet bir yasama dokunulmazlıkları var. Bundan kaynaklanan kimsenin kendilerine böyle bir şey yapamayacağını en azından dönem sonuna kadar bildikleri için böyle bir taşkınlığı da tabii rahatlıkla kabul ediyorlar. Diğer insanları çok umursadıkları kanaatini taşımıyorum. Eğer o kadar sorumlu davranmış olsalar da.
1: İstanbul'daki olaylardan Zakir Hocam örnek verdiniz. Şimdi orası başka bir de durumdu. İşte sokağa çağırmaları, gençleri ve ne yazık ki onlar hakkında da başlatılan hukuki süreçler. Hani 19-20 yaş daki gençlerle
0: aynı
1: ilgili.
0: Sorumsuzluk.
1: Evet, yani o daha büyük bir sorumsuzluktu bakıldığında. Yani öyle ya da böyle buradaki parti görevlileri neticede bu süreçte farklı. Yani bir de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde yaşadığı bir çıkmaz. Burada belki daha farklı bir süreç ama siz hatırlattığınız için geçmişten örnekle bu hareketle.
0: Merve Hanım, o Cumhuriyet Halk Partisi'nin avlusundakiler de Cumhuriyet Halk Partili, avlunun dışındakiler de
1: evet.
0: Cumhuriyet Halk Partili.
1: Evet,
0: bir yani
1: kardeş
0: bu kadar
1: kardeşim.
0: Kitleyi birbirine karşı keskinleştirmenin, düşmanlaştırmanın aklı zatında ne anlamı vardır? Bu sorumlu bir siyaset anlayışıyla bağdaşır mı her şeyden evvel? Hukuk devletiyle bağdaşmaz. Hadi onu geçtik, hukuk tanımıyorlar. Bu kısmı ayrı bir şey. Çünkü bir yargı kararı vardır. Demokratik ilkeler, umdeler çerçevesinde de bir siyasi partinin yargı kararına elbette ki uyması gerekir. Hiçbir şekilde bir demokratik hareketin ben yargı kararını tanımıyorum demek gibi bir lüksü de olamaz, duruşu da olamaz. Yani bu makul değil, kabul edilebilir bir yere de koyamayız bunu. Ama diğer taraftan burada esas dikkat çekilmesi gereken şey nedir? Avlunun içindekilerle dışındakiler arasındaki fark nedir? İçindekiler de Cumhuriyet Halk Partili, dışındakiler de Cumhuriyet Halk Partili. Bir başka partinin mensupları veya bir başka partinin taraftarları değil, tabanı değil bu insanlar. Siz bu insanları birbirlerine karşı neredeyse savaştırıyorsunuz. Yani böyle bir mantık hangi makul siyaset içerisinde izah edilebilir? Oraya otobüsleri çekmenin, oraları kilitlemenin, sonra insanların birbirlerine karşı slogan atmalarının, ağır laflar etmelerinin,
1: su şişeleri fırlattılar. Bu arada evet, devam ettiğini de belirtiyor arkadaşlarım. Yani muhtemelen evet, şu an genel merkez içinde televizyonlardan bu görüntüler izleniyor ve hani çok nahoş durumlar bunlar ve sizin de dediğiniz gibi aynı partinin üyeleri birbirleriyle gerginlik yaşarken burada durun, bu noktada talimatı ne yazık ki gelmedi. Çünkü işte genel merkezin bahçesinden
0: orada bir kişinin bile burnu kanasa yazık değil mi? Yani normalde her şeyden evvel insan bunlar, ama diğer taraftan da şöyle de düşüneceksiniz. İster avlunun içinde olsun, ister dışında olsun, Cumhuriyet Halk Partili diye düşünmeleri
1: bir
0: lazım.
1: Parti kimliğine
0: yani
1: zarar.
0: Bu yaklaşım içerisinde tabii ki, ama aynı zamanda da hukuk devletine zarar. Bütün Türkiye'ye zarar, siyasete zarar. Yani böyle bir şey kabul edilebilir mi? Siz yani bunca yılın deneyimli siyasetçisiniz.
1: Yani ben merkezi şimdi cepheden düşündüğümüz zaman bile onu diyerek söyledim. Yani tabii, parti kimliğine zarar.
0: Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu deneyimli bir siyasetçi, ama Özgür Özel de deneyimli bir siyasetçi. Özgür Özel de siyasete dün başlamış bir insan değil ki. Tabii, uzun yıllar boyunca milletvekilliği, grup başkan vekilliği, şimdi genel başkanlık deneyimi, peşinden grup başkanı. Yani bu kadar uzun deneyimden sonra Sayın Özgür Özel'e de bu tavır benim kanaatimce yakışmıyor. Orada yapması gereken şey nedir? Yargı kararını sakin sakin beklemektir. Yani sonuçta
1: bu arada Zakir Hocam, sahadaki muhabirlerimizin aktardığına göre sanıyorum onlar daha geniş bir cepheden görüyorlar. Polis müdahalesinin birazdan başlayacağı belirtiliyor.
0: Evet, yani çünkü sonuçta kanun hakimiyetinde tesis edilmesi lazım. Yani bu devletin hakimiyetine karşı da başkaldırma anlamına da gelir. Yani şimdi sizin böyle bir tavır benimsemeniz bir pasif direniş falan değildir. Dikkat ederseniz hukuka karşı gelmektir. Bu da kabul edilebilecek bir şey değildir.
1: Kemal Bey'in şikayeti doğrultusunda bu arada polis müdahalesi başlatılacak. Yani avukatı vasıtasıyla bu sabah Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçe ve bu dilekçe sonrasında valiliğin emniyete verdiği talimatla birlikte başlatılacak.
0: Tabii. Hem tüzel kişilerin, hem onu temsil edenlerin, hem de şahısların elbette ki yargı kararlarının uygulanmasını isteme hakkı vardır. Şayet yargı kararlarına uyulmuyorsa orada uyulmasını isteme hakkı vardır. Bu hak çerçevesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi, genel merkez yönetimi Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla böyle bir arzu içerisinde ya da Kılıçdaroğlu'nun vekili üzerinden böyle bir isteklerini, taleplerini idareye bildirmişlerdir. İdare şu anda gereğini yapmaktadır. Bu bakımdan da burada mesele nedir? Burada mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç iktidar mücadelesinin ne boyutlara geldiğinin gerçekçi bir şekilde görülmesidir.
1: Evet,
0: bu hakikaten anlaşılabilir bir şey değil artık. Yargı kararına kadar tamam, kendileri mücadelelerini her safhada götürebilirler diyorduk, ama yargı kararı ortaya çıktıktan sonra şu görüntüler, yüzsür yıllık bir partiye, kurumsal kültürü olduğunu ifade eden, iddia eden bir partiye yakışmıyor. Yani bir yargı kararının nasıl uygulanacağını, ne şekilde hareket edileceğini bilmemeleri mümkün mü? O kadar hukukçuları da var bu siyasi partinin. Yani böyle bir durumu kendilerine reva görmeleri hakikaten akılla, mantıkla, makuliyetle bağdaşır mı? Bu bakımdan da söylüyorum, elbette ki yargı kararı burada uygulanacak, neticelendirilecektir burada. Ama yargı kararında sizin de işaret etmiş olduğunuz gibi isteyen kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezidir.
1: Peki.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıdır, onun vekilidir.
1: Evet, yani sunulmuş olan dilekçe de yayımlandı sosyal medya hesapları üzerinden. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı tarafından, hem de vekili, Cumhuriyet Halk Partisi vekili ve avukatı Celal Bey tarafından. Müsaadenizle Sayın Yılmaz Er'e de dönmek istiyorum. Şimdi bu süre zarfında dün parti meclis toplantısını gerçekleştirdi Özgür Özel ve oradan grup başkanı olarak çıktı Özgür Özel. Şimdi bir çelişkiden bahsediyorduk. Hani bu nasıl mümkün? Hem mutlak butlan kararını kabul etmediğini ifade ediyor. Bilmiyorum Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü içerisinde nasıldır, ama genel başkanın talimatı olmadan da grup başkanı seçilemeyeceği de ifade ediliyor. şimdi bayramın hemen ertesinde grup toplantılarında ben başkanlık edeceğim, grup toplantılarına konuşmayı ben yapacağım diyor Özgür Bey. Bu mümkün mü parti tüzüğü açısından da?
2: Yani şu parti tüzüklerinde, özür diliyorum. Parti tüzükleri açısından şöyle söylemek lazım. O parti tüzükleri açısından böyle bir oylama yapılabileceğini söylüyor. Söylerken de zaten şecaat arz ederken Sırkat'ın söylüyor. Diyor ki işte herhangi bir şekilde diyor grup başkanlığı boşaldığında, yani genel başkanlık sıfatının
1: Sayın Yılmazer hemen aslında, genel lütfen sözünüzü unutmayın. Tabii, ben merak ediyorum yanıtınızı. Genel merkezin tabii, önüne tabii, gideceğiz. Tabii. Şu an hazırlıkların başladığı ifade ediliyor. Tülay Ağulu da bizi bekliyor.
2: Tamam.
3: Merve şu anda genel merkezde hazırlıklarını yaptı güvenlik kuvvetleri ve içeriye girmeye hazırlanıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik valiliğe başvurdu ve genel merkezin tahliye edilmesini istedi. Şu anda polisler yerlerini almış durumdalar. Burada tomalar var, AFAD araçları var, itfaiye var. Geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Genel merkezin avlusunda da partililer var. Özgür Özel'i destekleyen partililer var. Şimdi polisin girmesi halinde arbede yaşanacağı kesin. Bu durumda istenmeyen görüntüler olacak. Aslında bunu önlemek için Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri buraya geldiler. Polis eşliğinde değil, biz girelim, uzlaşalım dediler. Ancak telefonlarına dahi çıkmadılar içerideki milletvekilleri. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri. Bunun üzerine bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı dediler. Onlar geri çekildiler. Şimdi genel merkezde gergin bekleyiş sürüyor ama güvenlik güçleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da başvurusu doğrultusunda valiliğe güvenlik güçleri içeriye girecekler. Bunun için tüm hazırlıklar yapılmış durumda. Eğer, burada tomalar da gelmiş durumda.
1: Güvenlik güçleri ve tomalar var. Şimdi genel merkezin bahçesinden kayıt alan kameramıza yansıyan bir görüntü de merdivenlerde şu an eten duvar örüldüğü yönünde. Yani tam karşı cephede bir defans oluşturulduğu yönünde anlayabildiğim kadarıyla görüntüler geliyor.
3: Evet, orada da kesinlikle polisin içeri girmesine izin vermeyeceğiz şeklinde açıklamalar yapılıyor. Orada da şimdi aradan bakıyorum, bazı milletvekillerini de görüyorum ayrıca. Polisin girmesine izin vermeyeceğiz diyorlar. Ama bu da çok mümkün görünmüyor. Çünkü polisler girecekler, talimat doğrultusunda mahkeme kararının uygulanması için daha doğrusu girecekler. Kemal Kılıçdaroğlu da teşkilatlara bir yazı gönderdi ve mahkeme kararına uyulmasını istedi ve bu çerçevede güvenlik güçlerine de herhangi bir karşı koyuş olmamasını istedi daha doğrusu. Ancak buna uyulmayacak gibi görünüyor. Eğer buna uymazlarsa Kemal Kılıçdaroğlu disiplin mekanizmasının da işletileceğini, ihraç mekanizmasının işletileceğini de yine bu yazısında belirtti. Ancak burada içeride, avluda daha doğrusu toplanmış durumdalar partililer. Milletvekillerini de görüyoruz. Polisin girmesine izin vermek istemiyorlar. Tabii geceden beri buradalar o içerideki partililer. Partililer demek ne derece doğru onu da aslında bilemiyorum. Çünkü bir takım radikal örgütlerin elemanlarının da içeride olduğu ifade ediliyor. Orada bulundukları söyleniyor. Şu anda dışarıda güvenlik güçleri geniş önlemler almış durumdalar. Bu arada bu sokağa kesinlikle girilmesine, çıkılmasına izin verilmiyor. Geniş güvenlik önlemleri var. Şimdi birazdan müdahalesini bekliyoruz. Polislerin içeri girmesini bekliyoruz. Tabii burada ne gerekiyorsa yapacaklar güvenlik güçleri içeriye girmek için. Bunu da ifade edelim. Az önce de söyledik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik valiliğe, Ankara valiliğine başvurdu ve gereğinin yapılmasını, genel merkezin tahliye edilmesini istedi. Özgür Özel ne yapıyor? Özgür Özel makamında milletvekilleri de var yanında ve Özgür Özel kesinlikle uzlaşmaya bu anlamda yanaşmıyor ve genel merkezi terk etmeyeceğini söylemişti. Şu anda içeride makamında, o da bekleyişini sürdürüyor. Burada da gergin bir bekleyiş var kuşkusuz. Yani şimdi partilerin, insanların burada polisle karşı karşıya geleceği kesin gibi görünüyor. Bu da gerginliği daha da artırıyor kuşkusuz. Ama güvenlik güçleri tüm hazırlıklarını yapmış durumdalar. Tabii genel merkeze girecekler, içeri girecekler sonuçta polisler. Orada olanları dışarı çıkartacaklar, genel merkezden dışarı çıkartacaklar. Ama şimdi Özgür Özel var, milletvekilleri var genel merkezde. Onlara ilişkin polisin bir müdahalesi olması tabii ki söz konusu değil milletvekillerine yönelik, ama bakın polisler de yüzlerini

0: Dönmüş durumdalar genel merkeze doğru. Artık tüm hazırlıklar yapıldı. İçeriye müdahale edilmesi için burada valilikten gelen, emniyetten gelen talimat doğrultusunda polisler, güvenlik güçleri içeriye girecekler. Son bir uzlaşma arayışının olduğunu söyleyelim. Son bir kez uzlaşma arayışı bekleniyor. Bu arada acaba Özgür Bey bir açıklama yapar mı? Özgür Özel bir açıklama yapar mı? Bu konuda da yapabileceği yönünde de yine duyumlar alıyoruz. Evet, şu anda tüm hazırlıklar tamam burada. Bir müdahale bekleniyor. Artık genel merkeze girip talimat doğrultusunda tahliye etmeleri bekleniyor polislerin genel merkezde. Ancak az önce de söylediğim gibi grup başkanı seçilen dün Özgür Özel ve milletvekilleri içerideler. Yani onlara bir müdahale yapılması ya da onların dışarı çıkarılması çok söz konusu değil, ancak polislerin önüne geçerlerse bu durumda ne olacak? İşte bunların yaşanmaması için burada çabalar söz konusu, uzlaşma girişimleri söz konusu. Sabah saatlerinde de buraya Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan partililer ve milletvekilleri gelmişlerdi. Uzun süre beklediler. Hala da bekleyişleri sürüyor. Polisle genel merkeze girmeyelim. Bırakın uzlaşalım. Kemal Kılıçdaroğlu gelsin genel merkeze şeklinde bir uzlaşı aradılar. Ancak bu gerçekleşmedi. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri telefonlarını dahi açmadılar aslına bakarsanız. Yani herhangi bir uzlaşı söz konusu olmadı. Onlar da bekleyişlerini burada sürdürüyorlar ve biz elimizden geleni yaptık diyorlar. Tabii genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun alınmayacağını söylemişlerdi, açıklamışlardı. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade edelim. Tabii ki bir şekilde genel merkeze gelecek görevini yapması için. Aslında genel başkanın olduğu yer genel merkezdir denmişti. Ama öyle değil. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelmek istiyor. Bunu ifade edelim. Ve burada görevine hemen başlamak istiyor. Kurultay konusunda tartışma yaşanıyor. Özgür Özel diyor ki 40 gün içinde kurultay. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki uygun zamanda. Tabii uygun zaman nasıl, delege yapısı değişecek. Bunun değişmesi için de bir senelik, bir yıllık bir sürece ihtiyaç var. Bu nedenle bu konuda bir uzlaşma sağlanması mümkün görünmüyor. Özgür Özel şunu da söyledi. Şu anda evet hareket başladı gibi görünüyor. Evet, şu anda bir giriş başladı, görünüyor. Bakıyoruz şu anda. Evet, bir çevik kuvvet bekliyor ama sivil güvenlik güçlerinin kapıya doğru yöneldiğini görüyoruz. Şu anda sivil güvenlik güçleri kapıdalar ve içeriye girecekler güvenlik noktasından. Buradan girerek hem tebligat yapacaklar, daha doğrusu elden de o tebligat ulaşacaktı. Bu tebligatın buraya genel merkeze geldiğini söyleyelim. Almayacaklarını ifade etmişlerdi. Ancak elektronik ortamda zaten bu tebligat yapıldı. Şimdi binanın tahliye edilmesi için bir tebligat yapılacak. O nedenle güvenlik güçleri kapıdalar ve içeri girmeye çalışıyorlar. Ancak kapıdan henüz girebilmiş değiller. Yani binanın tahliyesi için bir tebligat söz konusu. Ama içeriyle bir iletişim kurulmaya çalışılıyor.
1: İletişim kurmaya çalışılıyor. Evet.
0: Ama

0: henüz bu iletişimin kurulduğunu söyleyemeyiz. Kapının açılması için bir iletişim kurmaya çalışıyorlar. Tabii şu anda tebligat yapılması için içeriye girilemedi. De anlamaya çalışıyor. Tabii güvenlik güçleriyle birlikte girecek. Sonuçta tebligat için güvenlik güçleri girecek, daha doğrusu binanın tahliye edilmesi için. Ancak bu tebligatı daha da almak istemiyorlar. O nedenle kapılar kapanıyor. Şu anda telefon görüşmeleri yapılıyor. Nasıl bir yol izlenecek, ona bakılacak. Evet, geri çekiliyor şu anda güvenlik kuvvet.
1: Bir hamle gelmedi ve artık fiziki müdahale var.
0: Sözlü uyarı da yapıldı. Geri çekilmeleri ve polise mukavemet etmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Ancak bunlar da şimdi İçeriden bakıyoruz. Murat Emir'i görüyorum orada. Bir açıklama yapıyor ama.
2: Müsaade edin arkadaşlar.
0: Bir kargaşa yaşanıyor burada. Murat Emir orada içeriden dışarıya bazı açıklamalar yapıyor. Onları şu anda duymamız mümkün değil.
3: Milletvekilleri de
4: çağrılarını. Burada yapılan olay demokrasiye darbedir. 86 milyona darbedir. Ve burada yapılan aslında Kılıçdaroğlu AKP'nin umudu olmuş.
0: Evet, şu anda Mahmut Tanal o parmaklıkların arkasından konuşuyor.
4: Demokrasi oluyor.
0: Bu bir darbedir şeklinde açıklamalar yapıyor ve şu anda buna müsaade etmeyeceğiz şeklinde konuşuyor Mahmut Tanal, CHP milletvekili. Evet, güvenlik güçleri sözlü olarak uyarıda bulundular. Binanın tahliye edilmesi için tebligat yapmak istediler ancak kapılar açılmadı. Şu anda da içeride o direniş göstereceğiz dedikleri eylemi gerçekleştiriyorlar. Yani oradan ayrılmıyorlar ve milletvekilleri de var. Şimdi polisle milletvekilleri aslında karşı karşıya gelmesin diye de bir girişim söz konusu. Ama tüm bu uzlaşı çabaları bir anlamda reddedilmiş durumda. Şu anda Murat Emir bir açıklama yapıyor içeriden dışarıya, parmaklıklar arkasından. Onlar da dışarı çıkmıyorlar, içeride devam ediyorlar ve polis kapıya geldi ancak geri çekildi şu anda. Tüm hazırlıklar tamam, artık sözlü uyarı da sonuç vermeyince fiziki bir müdahale olacağını söyleyebiliriz burada. Polisler içeri girecekler çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı başvurdu Ankara Valiliğine ve binanın tahliye edilmesini istedi ki buna da uymak zorunda. Valilik de bu konuda, bu yönde emniyete talimat verdi ve bu talimat doğrultusunda güvenlik güçleri gereğini yerine getirecekler. Şu anda Murat Emir şunu söylüyor, bir görüşme sürdürdüklerini, vatandaşlara da yani partililere de polise de bir zarar gelmemesi için bir görüşme sürdürdüklerini, uzlaşmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Bakalım bundan bir sonuç çıkacak mı? Çünkü güvenlik güçleri içeri girecekler, fiziki müdahalede bulunacaklar, içeride partililer var, birçoğu radikal örgütlere mensup oldukları da ifade ediliyor, iddia ediliyor daha doğrusu. Orada karşı karşıya gelecekler. Milletvekilleri de var. Onlarla da karşı karşıya gelecekler. Eğer

0: Polis, güvenlik güçleri içeri girerse ki CHP genel merkezinde hiç hoş olmayan manzaralar yaşanacak. Şimdi Murat Emir açıklamalarına devam ediyor. Yani istenmeyen durumlar yaşanmaması için bir görüşmeler var diyor. Özgür Özel bir açıklama yapar mı? O konuda da soru işaretleri var. Bir açıklama yapabileceği söyleniyor. Özgür Özel'in de gelişen duruma ilişkin genel merkezi terk etmeyeceğiz demişti ama burada bu durumların yaşanmaması için genel merkezi, yani bu uzlaşma çabaları sonucunda, görüşmeler sonucunda genel merkezden bir açıklama yaparak ayrılabileceği de yine söyleniyor. Çünkü emniyet güçleri kararlı, Kemal Kılıçdaroğlu kararlı genel merkeze gelmekte, çalışmalarını burada yürütmek istiyor. Genel merkezde, içeride de bugün geri adım yok, mücadeleye devam şeklinde Özgür Özel'in pankartı da asıldı genel merkez binasına. Şimdi neler söyledi? Açıklamalarına hala da devam ediyor. Burada hiçbir güvenlik gücümüzü size saygısızlık yapılmaması, hiç kimsenin burnu kanamaması diye bir iletişim sürdürüyoruz dedi. Bunun gereği olarak da arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Böyle davranılmasının da zorbalık olduğu yönünde açıklamalar yaptı Murat Emir. Bir iletişim sürdürüldüğünü söyledi. Tabi bu iletişim sonucunda ne olacak? Yani genel merkezden ayrılacaklar mı? Bu asıl soru bu. Fakat şu aşamaya kadar henüz bir ayrılma niyeti gösterilmedi. O nedenle güvenlik güçleri de bekliyor. Aslında burada bir uzlaşı sağlanmasını bekliyorlar. Kuşkusuz o şekilde girilmesi ve milletvekilleriyle karşı karşıya kalınması güvenlik güçlerinin de isteyeceği bir şey değil.
1: Müzakere edelim bugün öyle.
0: Bu Murat Emir dedi ki öğlen saatlerinde, öğlen saatlerinde müzakere edelim, kurultay tarihini tartışalım, gerekli şeklinde gerekli çabayı sarf ettik dedi. Ancak böyle olmasına rağmen konuşalım, kurultay tarihini konuşalım denmesine rağmen bu şekilde güvenlik güçlerinin buraya gelmesinin, yani Kılıçdaroğlu tarafından binanın tahliye edilmek istenmesinin zorbalık olduğunu iddia etti. Burada gövde gösterisi yapılmak istendiğini, Kılıçdaroğlu taraftarları tarafından gövde gösterisi yapılmak istendiğini ifade etti. Evet, şu anda bekleyiş devam ediyor. Bu müzakereler sonucunda acaba bir sonuç alınabilir mi? Müzakerelerin sonunda. Şu anda güvenlik güçlerinin kapıya doğru yeniden yanaştığını görüyoruz bir takım.
2: Tülay, şimdi zaten görüntüler ekranda. Şimdi bir başka açıdan yayın yapan arkadaşımıza İlter'e hemen dönmek istiyorum. İlter Yeşiltaş da bizi bekliyor. Az evvel Murat Emir CHP milletvekili bir açıklama yaptı. Öğle saatlerinde biz kurultay tarihini görüşmek konusundaki talebimizi ilettik ama buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya güvenlik güçlerini göndermesi bir zorbalıktır ifadelerini kullandı. İlter, senin bulunduğun noktadan neler aktaracaksın? Farklı bir açıdan görüyorsun genel merkezi sende.
3: Merve Türkay, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde Özgür Özel'i destekleyen partililer tarafından artık hazırlıklar yapıldı. Olası bir polis müdahalesine karşı yapılan hazırlıkları da Barışar ekranlara getiriyor. Önümüzdeki dakikalarda eğer tahliye işlemi gerçekleşmezse burada polis müdahalesi kaçınılmaz olacak. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik mahkeme kararının uyulması noktasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ikinci bir dilekçe vermişti ve bu dilekçe ile birlikte Ankara Valiliği'nden de geride bıraktığımız dakikalarda açıklama geldi ve emniyet teşkilatına bu mahkeme

olacak gibi görülüyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bahçede otobüsleri görüyorsunuz. Genel Merkez'in otobüsleri hemen Genel Merkez'in demir kapısının önüne 3 otobüs yan yana çekildi. Hemen girişte nizamiye var. O görüntüyü de ekranlara getiriyor. Nizamiye kapısının hemen önüne de 2 otobüs çekildi. Yani ne demir kapının olduğu yerden ne de nizamiye kapısından buraya girmek çok kolay olmayacak. Ancak başka bir kapı daha var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O da garaj kapısı. Orada da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe örgütlerine ait bazı araçlar çekilmiş durumda. Yani bir savunma hattı oluşturuldu. Özgür Özel ve onu destekleyenler tarafından bir etten duvarda örüldü. Hani bu şekilde de tarif edebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde şu anda Genel Merkez bahçesini ekranlara getiriyoruz. Kadınları görüyorsunuz. Partili kadınlar burada. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri burada. Özgür Özel'in kurmayları yine hemen aşağıda bulunuyorlar. Partili gençler burada. Asla içeriye Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarını almayız şeklinde bir yaklaşım var. Fiili olarak da zaten bu yaklaşıma uygun bir şekilde burada partililer konumlanmış durumdalar. Şimdi otobüsler yine hareket etti. Birazdan da bu müdahalenin olması bekleniyor. Hemen karşıyı şimdi ekranlara getirecek Barış Yar. Karşıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler var. Milletvekilleri var. Partililer var. Onlar sabahın erken saatlerinde buraya geldiler. Önce birkaç kişi geldi. Onların Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarı olduğunu anladı buradaki partililer ve orada bir müdahale oldu. Tansiyon yükseldi, kavga çıktı ve nihayetinde onlar uzaklaştırıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bulunduğu sokağın başında zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı vardı. Onlar da bir kol kola girerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiler. Sloganlar atarak yüründü. Buradan sloganlarla karşılık verildi. Kayyumu buraya sokmayız şeklinde sloganlar atıldı. Kayyuma teslim etmeyiz genel merkezi şeklinde sloganlar atıldı. Ve arbede de yaşandı. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler, hemen genel merkezin bahçesinde Özgür Özel'i destekleyen partililer var. Yani Cumhuriyet Halk Partili herkes burada. Ve mahkeme kararına uyulsun diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve genel merkez bana teslim edilsin diyor mealen. Bir yandan da hemen aşağıda bir hareketlik var mı diye baktım. Ve bir yandan da tabii ki Özgür Özel mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte zaten genel merkezdeydi. MYK toplantısı vardı. Olağanüstü MYK'yı topladı ve daha sonra genel merkezden ayrılmadı. Burada nöbet tutuyor. Genel merkezden kurmayları da ayrılmadı. Onlar yukarıda 12. katta makam katındalar. Partililer, milletvekilleri, gençler aşağıda burada onların ifadesiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni savunuyorlar. Kime karşı savunuyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarlarına karşı savunuyorlar. Yani burada herkes Cumhuriyet Halk Partili. Ancak tabii ki burada bir ayrışma söz konusu, siyasi ayrışma söz konusu. Zaman zaman tansiyon yükseliyor. Tansiyon yükseldiği anlarda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleriyle Özgür Özel taraftarı milletvekilleri genel kurulda beraberler zaten. Onlar özellikle tansiyonun düşürülmesi noktasında partililere, parti örgütlerine çağrılar yapıyorlar. Eğer bu çağrılar olmasa, yine sabah saatlerine dönecek olursak, eğer onlar araya girmemiş olsaydı burada gerçekten çok vahim bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir gün yaşıyor. Tarihinde ilk kez böyle bir tabloyla Cumhuriyet Halk Partisi karşı karşıya. 2023'teki olağan kurultayla birlikte başlayan o tartışmalı süreç devam etti. Kurultay mahkemeye taşındı. Mahkeme davayı reddetmişti. 42. Asya Hukuk Mahkemesi. Daha sonra davayı açan Cumhuriyet Halk Partili eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş istinafa taşıdı mahkeme kararını ve istinafta 3 gün önce kararını verdi. İstinaf mahkemesi 38. olağan kurultay yok hükmündedir dedi. Mutlak butlan kararı verdi ve Özgür Özel görevden mahkeme kararıyla
uzaklaştırılmış oldu ve Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla

0: yeniden genel başkanlığa geldi. Burada bir savunma söz konusu. Cumhuriyet Halk Partililer'de Özgür Özel'i destekleyen Cumhuriyet Halk Partililer burada bir savunma hattı oluşturuyorlar. Dışarıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ve polis, emniyet teşkilatı burada hem güvenlik önlemlerini alıyorlar hem de Ankara Valiliği'nin genel merkezin boşaltılması noktasındaki talimatını birazdan yerine getirecekler. Öyle görünüyor, bize takip ediyoruz.
1: İlter, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tebligatın yapılamadığı bilgisi de geldi tahliye için. Polislerde yönetim odalarını ve genel başkanlık makamını boşaltacaklar. Bu ifade ediliyor. Tebligat yapılamadığı için polislerin içeriye girip, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin içine girip yönetim odalarını ve genel başkanlık makamını boşaltılacakları ifade ediliyor. Muhabir arkadaşlarımız sahada. Biz sahadayız. Onlar da bizi dinliyorlar. Hemen sıcak bir gelişme olduğunda araya girecekler yeniden. Görüntüler canlı olarak ekranlarınızda. Stüdyomuzda da Sayın Hilmi Taşdemir ve Doçent Doktor Sayın Cem Duran'la biz değerlendirmeye, daha iyi anlamaya çalışacağız bu süreci. Her iki konuma da hoş geldiniz demek istiyorum.
2: Hoş bulduk efendim.
1: İyi yayınlar diliyorum.
3: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Şimdi polis müdahalesinin başladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi doğrultusunda avukatı Celal Çelik'in, ki milletvekili, kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, bugün yeniden bir dilekçe sunmasıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve bu doğrultuda da Ankara Valiliği'nin emniyete verdiği talimat doğrultusunda polisler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde kolluk kuvvetleri. Böyle bir manzarayla karşı karşıyayız ki geçtiğimiz dakikalarda açıklama yapan Murat Emir CHP milletvekili de bunu bir, yani biz öğleden sonra görüşelim istedik, kurultay tarihini hesaplayalım, karar verelim istedik. Buna karşı Kemal Kılıçdaroğlu buraya kolluk kuvvetlerini gönderdi. Bu bir zorbalıktır diyor. Hilmi Bey'le başlamak istiyorum müsaadenizle. Son dakika yapılan bu açıklamalarla bir değerlendirelim istiyorum. Şu an Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde karşı karşıyalar. Bir taraf Kemal Kılıçdaroğlu tarafı kolluk kuvvetlerini görevlendirdi. Özgür Özel taraftarları ise o kolluk kuvvetlerinin dahi genel merkeze girmesine müsaade etmiyorlar Hilmi Bey. Nasıl yorumlarsınız?
2: Peki. Yani öncelikle Sayın Murat Emir'in bu zorbalık tanımına ilişkin başka bir soru sormak isterim. Zorbalık mahkeme kararına direnerek genel merkezi boşaltmamak mıdır? Yoksa efendim hakkı olan, mahkemece hakkı olan süreci yaşatmak, işte devam ettirmek için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezin boşaltılmasını istemesi midir? Buradan bakıldığı zaman kendisi de bir hukukçu olan Murat Emir bunu da çok iyi biliyor. Aslına bakarsanız Özgür Ödel ve onunla birlikte olanlar, Ekrem İmamoğlu ve diğerleri de 38. kurultaydaki o şaibe iddiaları üzerine birden fazla kez kurultay düzenleyerek bir şekilde hukuka karşı bir hülle yapmak istediler. Belli ölçüde yaptılar. Hatta bu hülleyi işte AK Parti içerisinde bazı hukukçu milletvekilleri de olabilir gibi yorumlar da yapıyorlardı. Ancak netice itibariyle burada bir hülle olduğu muhakkak ve bu sürece kadar gelen süreçte de gelişmeler şunu net olarak gösteriyor. Ki en son işte yapılan operasyonlar, verilen paralar, Özkan Yalım'ın ve Antalya'daki diğer gelişmeler ve benzeri gibi süreçler, mahkemedeki ifadeler, 35 kişinin ifade verdiği bu çerçevede 121 delegenin de yakınlarının işe yerleştirildiği belediyelerde söyleniyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği o seçimde, 38. kurultayda ilk turda 18 fark vardı. Hı hı. 18 fark içerisindeki o süreç sonradan nasıl arttı ve 35 kişiyi, 121 kişiyi de değerlendirmeye alınca burada ciddi bir müdahale olduğunu, farklı işlerin olduğunu, parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerine uygun olmadığını söyleyebiliriz.
1: Tabii bağlantılı ama o süreçte işte rüşvet iddialarıyla birlikte ki yani hukuka da yansıdığı için artık bu ifadeyi kullanabiliyoruz.

0: Kemal Bey'in 21 Mayıs'ta, yani bir gün evvel yaptığı mahkeme kararından evvel arınma çağrısı, hem parti içerisindeki, parti meclisi içerisindeki parti disiplini konusundaki yaptığı bu çağrı, hem de belediyelerle ilgili yolsuzluk ve irtikapla ilgili söylemlerini mi kapsıyor? Arınma her ikisini de mi işaret ediyor sizce?
1: Arınma hepsini ihtiva ediyordur. Yani sonuçta işin hukuki mülahazasını Cem Duran Bey hukukçu olduğu için daha iyi izah edebilir, ama ben bir siyaset gözlemcisi, siyaset yorumcusu ve araştırmacı olarak buradaki sürecin özellikle Türk milleti adına, Türk demokrasisi adına sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yarın bir gün düşünün, herhangi bir mafya lideri olsun ya da yabancı bir ülkenin ajanı birileri, ki bu ülke bunları gördü FETÖ sürecinde. FETÖ bir takım partileri ele geçirmeye çalıştılar. Oralarda çok etkin oldular, milletvekilleri belirlediler ve benzeri gibi süreçlerde etkin pozisyon elde ettiler. Öyle bir casusluk şebekesi gelip herhangi bir partinin delegelerine, herkese işte yüksek miktarda paralar vererek delegeleri satın alsa, sonra bu partide seçimi kazanmaya namzet bir parti olsa ülkeyi ele geçirmiş olmuyorlar mı bir yerde? Elbette devletin kurumları var, ama buradaki olay o şekilde de değerlendirilmesi gerekiyor. Yani işin içerisinde bir devleti ele geçirme operasyonunun olduğunu da ben değerlendiriyorum. Türkiye bu tür süreçleri aşmıştır. Burada zorbalık arıyorlarsa, zorbalık aslında bakarsanız genel merkeze yerleşip oradan çıkmamak isteyenlerdir. Diğer taraftan bakıldığı zamanda da bu hüllelerle, mesela Sayın Özel'in kendisini grup başkanı seçtirmesi de bir hülledir. Orada bir şekilde grup başkanı seçtirerek orada bir mücadele de başlatmış oluyor. Ama nihayetinde hukuk burada gereği şekilde
0: işleyecek. Siz Özgür Özel'in grup başkanı seçtirmesinden hareketle bir hülle olarak ifade ediyorsunuz, ama bu karşılıklı olarak misillemeli midir? Müsaadenizle Cem Bey'e de söz vermek istiyorum. Yani dün grup başkanı seçilmesiyle birlikte Özgür Özel'in bugün Murat Emir'in, yani biz uzlaşmayı teklif etti, bugün öğleden sonra görüşelim, kurultay tarihini belirleyelim dedik. Yani buna rağmen buraya kolluk güçlerini gönderdi Kemal Kılıçdaroğlu, bu zorbalıktır diyor. Şimdi aynı şekilde karşılıklı olarak bir misilleme mi var? Kısasa kısas durumu mu var? Dün bu adımı attığınız için, bugün de bizi binaya sokmadığınız için ben de bu kararı aldırıyorum süreci mi var Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde sizce?
2: Evet, aslında biraz daha geniş bir çerçevede baktığımızda bu sürecin Cumhuriyet Halk Partisi içi bir mücadelenin gittikçe derinleşerek yürümesi şeklinde ifade etmek mümkün. Neden böyle diyorum? Çünkü uzun süredir bu dava süreciyle ilgili olarak işte siyasete yargının müdahalesi, siyasete hukukun müdahalesi gibi eleştiriler yapılıyor. Ama yakından baktığımızda aslında Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme, kurultayın yapılış tarihine ilişkin yürüttükleri pazarlıklara vesaire baktığımızda, bu artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde yolsuzluklar, usulsüzlükler, rüşvetlerle başlayan bir iç mücadelenin derinleşerek ilerlemesi şeklinde görülüyor. Aslında bu istinaf mahkemesinin verdiği karara biraz daha yakından bakıp hatırladığımızda bu mevcut yaşanan olayları da daha anlamlı yorumlamamız mümkün diyebiliriz. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi verdiği karar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde bir takım usulsüzlükler yapıldığı, bu usulsüzlüklerin mutlak butlana sebep olduğu, bu nedenle mutlak butlanla batıl olan bu kongrenin iptal edildiği, yürürlükten kaldırıldığı ve bunun üzerine de yönetimsiz kalan Cumhuriyet Halk Partisi için tedbiren o kongreden önceki yönetimin, hem parti meclisinin, hem MYK'nın, hem de genel başkanın göreve getirilmesi şeklinde bir tedbir kararı olduğunu görüyoruz. Yani aslında bir kayyum ataması kararı vermedi mahkeme. Mahkeme dedi ki biz bu partinin yönetim organlarını belirleyen kongreyi iptal ettik. Bu durumda parti yönetimsiz kalacak. O halde yine partinin geçmişteki delegeleri tarafından seçilmiş yönetim organları

0: kuru parti genel başkanı, merkez yönetim kurulu yönetimine devam etsin ve bu karar kesinleşinceye kadar bu süreç tamamlansın dedi. Yani şöyle bir karar vermedi, partiyi kongreye götürmek üzere geçici bir kayyım atadım gibi bir karar vermedi. Bir tedbir kararı verdi partinin yönetimsiz kalmaması için. Bunu neden verdi? Yine biraz önce Hilmi Bey ayrıntılarıyla söyledi. Beş tane ayrı delegenin açtığı 5 ayrı dava üzerine, bu davada 34 tane delegenin ifadesi var. 120 küsur delegenin iradesinin etkilendiğine dair çok sayıda bilgi, belge, masak raporu, işe giriş kayıtları vesaire tespit ediyor mahkeme. Ayrıca bir takım ceza davaları var. Bu kongre sürecine ilişkin işlenen suçlarla ilgili, ki hatırlarsanız dün bu ceza davalarında yargılanan bazı kişiler hakkında çeşitli ceza mahkemeleri tutuklama kararları verdi.
1: Evet, 9
0: yani bu
1: hakkında.
0: Yargılama, evet evet, bir suçlamadan yani bir ceza süreci de devam ediyor. Aslında biz bir hukuk yargılamasını izliyoruz burada ama bir taraftan da ceza süreci işliyor. Bütün bu hukuki süreç üzerine işleyen bir durum söz konusu.
1: Hatırlarsanız ilk akşam yaptığı açıklamada Özgür Bey bu ceza davasının sonuçlanmadığını, dolayısıyla istinafın kararının da hükümsüz olacağını belirtmişlerdi. Böyle bir korelasyon var mı arasında?
0: Yok, bu hiç doğru bir yaklaşım değil. Ceza yargılamasıyla hukuk yargılaması birbirinden ayrıdır. Şüphesiz birbirini etkiler. Nitekim ceza dosyalarındaki bilgileri, belgeleri, ceza soruşturmalarını savcılıktan istemiştir istinaf mahkemesi, dosyasına koymuştur. Onlar bir delil olarak değerlendirmiştir ama illa orayı bekleyelim, oradaki sonuca göre karar verelim demesine gerek yoktur. Orada elde edilen bulgulara bakacaktır mahkeme ama bu bir hukuk yargılamasıdır. Hukuken özel hukuk açısından hukuka aykırılık bulunursa butlan kararı var verilir. Suç niteliğinde eylemler varsa da ceza verilir. Ama birinden ceza almamanız, suç niteliğindeki bir eyleminizin olmaması demek hukuken hukuka aykırı, hukuk davasında hukuka aykırılık kararı verilmeyeceği anlamına gelmez. Biz bunun birçok örneğini görüyoruz. Kişi bir memur ceza davasında yargılanıyor, ceza almıyor. Suç yoktur deniliyor burada ceza mahkemesi tarafından ama idare mahkemesi diyor ki disiplin suçu vardır diyor. Disiplin cezası verebiliyor. Çünkü bunlar birbirinden ayrıdır. Burada da aynı durum söz konusu. Ama göreceğiz. Orada da çok açık bilgiler, belgeler, bulgular var. Şimdiden kesin bir hükme vermek doğru değil. Masumiyet karinesi var. Ama orada da tutuklamalar olduğuna göre ciddi bir takım ilerlemeler olduğunu ceza yargılamasında görüyoruz. Yani benim demek istediğim bu bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde yaşadığı bir iç mücadelenin sonucu. Dışarıdan yargı müdahalesi var, işte hukuk araçsallaştırılıyor vesaire gibi eleştiriler yapılıyor ama yakından baktığımızda, hele ki dünkü pazarlığa dönüşen kongreyi yapalım, 40 gün içinde olsun gibi Özgür Özel'in ifadelerine de dikkat edersek bu artık iyice bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi diyebiliriz.
1: Peki, bu
0: burada
1: noktadan...
0: artık bir mahkeme kararı var. Burada mahkeme kararını uygulamak zorunda kalacak olan kolluk güçleri ve valilik var. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin hem valiliği hem kolluk güçlerini bu şekilde zor durumda bırakması, vatandaşlarla, partililerle karşı karşıya getirmesi doğru bir yöntem değil. Sonuçta bu karar uygulanır. Sonuçta hukuken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı artık Kılıçdaroğlu'dur. Bunu icra etmek durumunda kalacaktır kolluk güçleri. Bunu zorlamanın çok bir anlamı olduğunu söylemek mümkün değil.
1: Peki.
0: Sadece çirkin görüntülere sebep verecektir diyebilirim.
1: Maalesef, keşke yani ana muhalefet partisi kamuoyuna böyle bir görüntü vermesi. Sizin de altını çizdiğiniz, evet, gibi Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan bir gerilimden bahsediyoruz. Kapının dış tarafındakiler de Cumhuriyet Halk Partisi. genel merkezin evet. bulunduğu avlu içindekiler de Cumhuriyet Halk Partili. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı vasıtasıyla ya sunmuş olduğu dilekçe doğrultusunda kolluk kuvvetleri Cumhuriyet Halk Partisi binası önündeler. Hilmi Bey, şimdi böyle bir ortamda tarafların birbirlerini hani arınmakla işte zorbalıkla tanımlandırdığı bir süreçte ki Özgür Özel tarafı uzun süredir yani mahkemenin mutlak butlan kararının almasını bir darbe olarak da tanımlıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sürecin merkezinde olduğunu düşünürsek. Yani bundan sonraki süreçte yani aynı parti içinde gerçekten bir uzlaşma, samimi bir çalışma mümkün mü? 2028'de genel takvime göre seçime gideceğiz, genel seçime. Dolayısıyla böyle bir ortam oluşmazsa, parti ikiye bölünmüşken bu anlamda ki Özgür Özel kendi kamuoyunun daha geniş olduğunu ifade ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu yeni yönetimin politikalarını kesinlikle benimsemiyor. CHP'nin tarihinde çok gördük yani ayrı bir parti kurulmasını ki en başarılıları da DSP'ydi belki Bülent Ecevit başkanlığında yani koalisyonla da olsa iktidara gelmişti. Böyle bir şey yakın zamanda mümkün görüyor musunuz? Yani bu ortamda tekrar birlikte ve bütünlük içinde genel seçime gidebilir mi CHP? Yoksa yani bakıldığı zaman taraflar madem her ikisi de kendi kamuoyunun daha geniş olduğunu söylüyor, bunu ispatlamakla mükellef olarak yani başka bir parti çıkar mı CHP'nin içinden sizce?
2: Ama bunu söylemek için erken ama kuvvetle muhtemel oraya doğru ilerleyen bir süreç olacak gibi gözüküyor. Daha önceki konuşulan işte hazır dediği zaman zaman Özgür Özel'in de hazır dediği bir Ekim Partisi vardı. Hı hı. Bu Ekim Partisi neydi? Ekrem İmamoğlu Partisi'ydi. Ama Ekrem İmamoğlu öyle iddia ettikleri gibi Cumhurbaşkanı adayı olma vasıflarına sahip değil. O zaman herhalde kafalarında bir Dikim Partisi yani Dilek İmamoğlu Partisi de olabilir. Çünkü Dilek İmamoğlu'nun da bir şekilde siyasallaştırmaya çalıştığını gözlemliyoruz Özgür Özel ve ekibinin. Affedersiniz. Yani oradan bakınca öyle bir hamle de düşünülüyordur. Zaten hazırlıklarını yapmışlar. Burada kendi kitleleri açısından partimiz elimizden alınıyor ve benzeri gibi bir takım algı yapıyor. İşte bu darbe söylentisi de o çerçevede. Ancak bakıldığı zaman tamam diyelim ki siz darbe yapıldığını iddia ediyorsunuz. 38. kurultayda bu kadar belgeler varken hilelerle, efendim yolsuzluklarla, rüşvetlerle partiyi ele geçirme operasyonuna ne demek gerekiyor? Onu da birilerinin değerlendirmesi gerekiyor. Yani şimdi işte hukuk müdahale etti, efendim hükümet darbe yaptı ve benzeri gibi süreçler ya da eleştiriler yapılıyor ama az önce Cem Duran Bey de ifade etti. Bu mahkemeyi açanlar, davayı açanlar Cumhuriyet Halk Partililerdi. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bir yarıştı ve Kemal Bey de daha önceki mesela 2024 seçimleri öncesinde o dönemlerde falan da sessiz kalarak bir şekilde parti içerisinde muhalefet etmedi. Efendim hatta zaman zaman destek mesajı yayınladı. Ancak bir taraftan da sürekli Kemal Bey'e ilişkin ağır eleştiriler yapmaya da devam ettiler. Şu an hukuk gerekli görevini yapacak, kolluk gerekli görevini yapacak. Orada da eninde sonunda parti genel merkezi onlardan ayrıştırılacaktır. Sonraki süreçte bu ceza davalarından milletvekilleri ya da parti yöneticisi kimlere ne uzanacak onu şu an için kestirmek zor. Ancak yani, işin o tarafında tabii, olduğunu da unutmamak gerekiyor.
1: Bakıldığında
2: gerek.
1: Mesela Mahmut Tanal az evvel görüntülere de yansıdı, yine ön saflardaydı. Şimdi açıklamalarına bakıyorum, Mahmut Tanal diyor ki yani burada 200 polisin gözetiminde burada mafya bozuntuları, bu ifadeyi kullanıyor tam olarak, taşla sopayla genel merkeze saldırıyorlar diyor. Yani mafya bozuntuları dediği isimler genel merkezin kapısının önündeki Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, milletvekilleri de var aralarında, parti meclis üyeleri de var, partililer de var. Şimdi bu ifadeler karşılıklı olarak kullanılmışken tekrardan ya bugün öğleden sonraya bir toplantı planlamak ne kadar mümkündü? Gerçekçi bir talep miydi bu Özgür Bey'in taraftarlarının sunduğu Kemal Bey'in tarafına?
2: Şimdi yani yetkisiz olan bir yönetimle, Kemal Bey hani bir kurultay tarihi belirleyelim ve benzeri gibi bir şeyler söylüyor ya Murat Emir. Evet. Yani yetkisiz olan bir yönetimle Kemal Bey ne müzakere edecek ya da Kemal Bey'in ekibi ne müzakere edecek? Olaya o çerçevede bakmak gerekiyor. Yani şu anki yönetim tamamen kirlenmiş, kirin içerisinde ve kirli de savunan bir yapıda olduğunu gözlemliyoruz. Niye bu ifadeleri, bu kadar keskin ifadeleri söylüyorum? Birçok yolsuzlukla karşı karşıya kalmış bir partiyi efendim

0: Uşak, Antalya, İstanbul, bir sürü yer sayabiliriz. Böyle olan bir partide hala bu yolsuzluk işleri içerisinde olan siyasetçilere kol kanat geriyorlar. Onlarla da yoğun bir ilişki içerisinde, genel başkan dahil olmak üzere Uşak'taki ilişkilere baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Yani peki, Ali Mahir Başarır'la ilgili ciddi iddialar var. Veli Ağbaba'yla ilgili ciddi iddialar var. Mahmut Tanal. Yani bunların hepsine bakıldığı zaman bu işin ceza süreci nereye gidecek, ne olacak, onları da kestirmek mümkün değil. Böyle bir yapıyı savunan yönetimle de Kemal Bey'in uzlaşması da mümkün değil.
1: Zor
0: tabii
1: gibi görünüyor. Hilmi Bey, sizin de Cem Bey'in de müsaadeleriyle hemen bir genel merkezin önüne gidelim. Hem Şener Çetin hem Tülay Ağulu bizi bekliyor. O gerginlik adım adım tırmanırken genel merkezin önünden son durumu arkadaşlarımızdan dinleyelim.
2: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 21 Mayıs'tan bu yana tansiyon yüksek ama bugün itibariyle o tansiyon zirveye çıktı diyebiliriz. Her şey sabahın erken saatlerinden itibaren oldu. An itibariyle bu noktada özellikle CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu bu noktada Anadolu Bulvarı tamamen polis ve çelik kuvvet ekiplerinin bariyerleri örtmesiyle birlikte kapatıldı. Hiçbir şekilde CHP Genel Merkezi'nin ne önünden ne arkasından hiçbir şekilde geçişine izin verilmiyor. Peki neler oldu? Biz de ayağımızın tozu geldik tabii. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu destekçileri genel merkeze geldi ve ne olduysa da ondan sonra oldu. Dolayısıyla bu yaşananları da aslında yine kıymetli bir konuğumuz olacak. Parlamento şefi Tülay Ağoğlu ile birlikteyiz. Tülay abla merhabalar.
3: Merhaba.
2: Gergin bir ortam, tansiyon evet, hakikaten çok yüksek. Nereye gidiyorsunu konuşacağız elbette ama bugün neler oldu özetle?
3: Şimdi biz sabah 8'e doğru geldik. İlter Yeşiltaş zaten geceden beri buradaydı. Dün akşamdan beri buradaydı daha doğrusu. Geldik, burada bir arbedenin ortasına düştük. Gerginlik yaşanıyordu. Kılıçdaroğlu'yla Kılıçdaroğlu taraftarları gelmişti buraya. Bazı milletvekilleri de geldi. 3-4 milletvekilini gördük burada. Onun ötesinde içeride de Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri ve partililer vardı. Onlar böyle kapının önünde birbirlerine girdiler. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarını uzaklaştırdılar. Sokağın o başına doğru götürdüler. Orada bir süre beklediler. Buradaki o Özgür Özel destekçileri de içeriye alındı. Avluya, CHP Genel Merkezi önüne. Ve sonra durdular, beklediler Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları. Ardından yürüyerek buraya geldiler tekrar. İçeriye girmek istediler. Milletvekilleri içeriye telefon ettiler. Yani polis eşliğinde girilmesin. Yani güzelce bu işi halledelim şeklinde telefon ettiler içeriye ama yine de bir uzlaşma sağlanamadı. Sonra onlar geri çekildiler. Artık bizim yapacak bir şeyimiz yok dediler. Bunun üzerine polisler yoğun olarak zaten gelmeye başladı. Çünkü o sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik valiliğe başvurdu ve binanın tahliye edilmesini istedi. Mahkeme kararına uyulması gerektiği vurgulandı tabii ki. Bunun üzerine buraya bir hayli çevik kuvvet geldi, tomalar geldi, AFAD araçlarını gördük, itfaiye aracını gördük, birçok araç geldi ve şu ana kadar o polisler, güvenlik güçleri ayrılmamış durumda buradan ve az önce de tebligat yapmaya çalıştılar yine. Hem icra memurları polis eşliğinde güvenlik güçleriyle birlikte girerek binanın boşaltılması yönünde tebligat yapmaya çalıştılar. Ama içeri alınmadılar yine. Yine bir telefon görüşmeleri oldu ama yine uzlaşma sağlanamadı. Bu arada işte Murat Emir bir açıklama yaptı, sen de biliyorsun. İşte biz görüşüyoruz, iletişim halindeyiz. Bu bir zorbalıktır şeklinde iddialarda bulundu. Ayrıca Mahmut Tanal zaman zaman çıkıyor. Hasan Can Türkeş de göstersin. Evet. Şu otobüsün üzerine çıkıyor, bir gösteri yapıyor. Şov yapıyor daha doğrusu. Eline hortumu alıyor. İşte sizi sularım, su dökerim. Yani polisin üstüne su mu püskürteceksiniz yani? Aslında buradaki bütün çaba, polis girebilir ama içeride bayağı milletvekili var. O milletvekilleriyle polis karşı karşıya gelmesin. Özgür Özel makamında, Özgür Özel zorla dışarıya çıkartılmasın. Yani bu görüntüler yaşanmasın. Aslında hem güvenlik güçlerinin hem de Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının çabası bu yöndeydi. Ama şu ana kadar bir uzlaşma sağlanmış değil. Bekleyip göreceğiz diyoruz. Yani eninde sonunda polis bu binaya girecek. Ama binaya girip darma duman etmeyecek. Yani şunu yapacak. Bir, genel başkanlık makamını boşaltacak. İki, yönetim katlarında, yönetim odalarını boşaltacak. Yani iki iş yapacak. Yoksa buraya hani onu dağıtayım, bunu dağıtayım diye girmeyecek polis. Böylece genel merkezi tahliye etmiş olacak. Bunun için uğraşılıyor aslına bakarsan.
2: Şimdi bir yandan bir kurultay başlığımız var. Bu konuda bir telefon görüşmesi yapıldı. Her iki taraf niyetini belli etti. Yani en uygun zaman, en kısa zaman, yani bu kurultayda bir şekilde gerçekleşecek. Tabii bunlar devam ederken, yani bugüne gelinen noktada müzakere ettik deniliyor. Az önce Murat Emir de bahsetti. Biz müzakere etmeye çalıştık, iletişim kurmaya çalıştık diyor. Fakat diyor bugün gelinen noktada maalesef bize zorbalık yapılıyor şeklinde ifadesi var. Ama sabah diyorsunuz polis eşliğinde olmadan sakin uzlaşı içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri buradaydı. Zaten evet, onlar içeri alınmadı.
3: Alınmadılar. Yani o uzlaşı sağlanmadı. Telefonlarının açılmadığını söyledi onlar. Murat Emir aksini iddia etse de, yani iletişim halinde izlese de. Şimdi kurultay konusunda bir anlaşma olması çok zor görünüyor. Çünkü kurultay tarihi konusunda. Yani kurultaya gidecek Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten gideceğini söylemiş telefonda Özgür Özel'e. Ama ne zaman? Tarih konusu önemli. Şimdi Özgür Özel diyor ki hemen 40 gün içinde kurultaya gidesin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul etmesi pek mümkün görünmüyor. Neden görünmüyor? Bu delegelerle gitmek istemiyor. Yeniden mahalle, belde, ilçe, il kongreleri yapıldıktan sonra delege yapısı
2: değişiklik istiyor.
3: Tabii delege yapısı değiştikten sonra kurultaya gitmek istiyor. Ki bu da bir yıllık bir süre. Yani bir yıl sonra ancak kurultaya götürebilir bu şekilde hemen başlarsa. Bu arada Şener, tabii Kılıçdaroğlu da hemen genel merkeze gelip çalışmalarına başlamak istiyor. Yani kurultay sürecini başlatması için de genel merkeze gelmesi
2: belki
3: gerekiyor.
2: Belki de bugün Kılıçdaroğlu destekçilerinin binaya gelmesinin amacı da buydu. Hani bu yöndeydi. Yani, çünkü Özgür Özel'in dün açıklamaları da var. Yani bir grup toplantısı yapıldı, kapalı grup toplantısı. CHP'nin grup başkanı seçildi. fakat zaten bundan sonra hani CHP genel merkezinde değil ama bundan sonra meclisteki ofisinde de çalışırım açıklaması da yaptı.
3: Burası olmazsa evet.
2: Burası olmazsa tamam, yani neden uygulanmıyor o zaman?
3: Yok şimdi şöyle konuşulduğunu aldığımız bilgiler o yönde. Yani buradan Özgür Özel'in polis eşliğinde zorla çıkartılması görüntüsünü vermek isteniyor diye de yorumlar yapılıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Yani böyle kendiliğinden değil ama polis eşliğinde zorla çıkarılması görüntüsünün de kamuoyuna yansımasını istediği söyleniyor Özgür Özel'in. Evet. Ama bazı kişiler de ikna etmeye çalışıyorlar. Çünkü bu görüntü bir genel başkanlık yapmış bir ismin bu şekilde genel merkezden çıkartılması görüntüsü hoş olmaz diyorlar. Yani polise karşı gelmiş olursunuz. Bu nedenle uzlaşın. Yani söylediğiniz bir tarihte, hani bugün olmaz yarın çıkarsınız mesela şeklinde bir uzlaşma arayışları da var ama şu ana kadar böyle bir sonuç alınmış değil. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da teşkilatlara bir genelge gönderdi, genel merkeze gönderdi. Genelge demeyelim de yazı gönderdi, pardon. Bu yazıda da Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki mahkeme kararına uyun, genel merkezi boşaltın, tahliye edin, güvenlik güçlerine, memurlara, devletin memurlarına karşı gelmeyin, sorun çıkartmayın. Çıkartanların da içinde disiplin sürecinin işletileceğini söylüyor yazısında. Evet. Yani CHP'de hani bugün tabii çok gergin, tansiyon yüksek ama bu tansiyonun hep böyle yüksek olacağını bekliyorum. Çünkü nasıl uzlaşacaklar, nasıl, nereye gidecek bundan sonrası için. İşte grup başkanı seçildim diyor Özgür Özel. O grup toplantısı acaba hukuka uygun mu?
2: Genel başkan diyor.
3: Genel başkanın çağrı yapması gerektiği söyleniyor o konuda. Şimdi yani birçok soru işareti var. Hangisinin hukuka uygun, hangisinin olmadığını biz de tam bilemiyoruz. Çünkü ilk kez yaşanıyor böyle bir şey.
2: Bugün bir müdahale bekliyor muyuz? Yani bugün evet, sabah saatlerinde o hareketlilik başladı. Şu an için biraz sakinlik hakim. Zaman zaman karşı taraftan bir slogan duyuyoruz. Mahmut Tanal'ın otobüsün üzerine çıkarak eline almış olduğu hortumla bir nebze de olsa o su püskürtme noktasında bir gösteri yapıyor. Müdahale gelir mi? Ne zaman gelir? Emniyete gönderilen bir yazı var Kılıçdaroğlu'nun evet. avukatı tarafından. Bu anlamda da zaten emniyet yoğun bir şekilde burada geldi. Belki yeni ekiplerin

0: takviye olması da bekleniyor an itibariyle. Bekliyor muyuz?
1: Evet, yani bu güvenlik güçleri burada. Ama şöyle olursa, mesela içeriden bir söz verilirse, ya yarın çıkacağız ya da atıyorum salı günü çıkacağız, öbür gün çıkacağız falan şeklinde. Yani ya da ona müsaade edilir mi bilmiyorum, bayram sonunda çıkacağız falan gibi bir söz verilirse belki güvenlik güçleri geri çekilebilirler bu durumda. Ama yani büyük olasılıkla bugün binanın tahliye edilmesi yönünde. Çünkü başvuru o yönde, tahliye edilmesi hemen ve valilik de emniyete de giden
0: yazı var.
1: Talep bu. Bunu yerine getirmek dışında başka bir yolu yok güvenlik güçlerinin, valiliğin ve emniyet müdürlüğünün. O nedenle ancak bir uzlaşma sağlanır mı? Belki bir ihtimal var tabii ki. Yani bu görüntüleri vermeyelim. Yarın çıkacağız, öbür gün boşaltacağız falan gibi bir şey. Ama Özgür Özel'in konuşmaları hiç onu göstermiyor. Yani uzlaşmayacağız bu anlamda diyor. Hani kurultay tarihi açıklamadığı sürece ben buradan çıkmayacağım diyor.
0: Ayrılmayacağız diyor.
1: Evet, ayrılmayacağız diyor. Peki, öyle de bir şey var.
0: Şimdi şöyle bir durum da var. 2023'te başladı. Yani o 38. kurultay yapıldı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Bir 2,5-3 yıldır da bu hareketlilik CHP'de, yani hiç tansiyon hiç dinmedi. Dinmeyecek gibi de gözüküyor. Belki şu hadiselerden sonra ya tamamen bir bölünmüşlük izlenimi de var. Yani var. Buna ilişkin neler söylersin?
1: Evet, çünkü yani o bölünmüşlük izlenimi görüntüsü daha doğrusu bugün çok net görüldü. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri dışarıda, kapının önünde. Özgür Özel'i destekleyenler içeride, o merdivenlerde. Yani bu bölünmüşlük çok net bir şekilde ortaya kondu. Yani bundan sonra dikiş tutması çok zor görünüyor. Gördüğümüz kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla, bugünkü güne kadarki tecrübelerimize de dayanarak, yani dikiş tutması zor. Bundan sonra hep böyle bir mücadeleyle geçecek. Hep bir kavgayla, tartışmayla geçecek kuşkusuz. Çünkü çok ayrı noktalarda duruyorlar şu anda. Yani nasıl bir uzlaşma yoluna girerler gerçekten ben de merak ediyorum. Ancak bir tarafın geri çekilmesiyle olabilir bu iş.
0: Tabii bir gün koyalım.
1: Tabii.
0: Elbette yine bize geri dönüş olacaktır burada yaşananları. An ben aktarmayı sürdüreceğiz. An itibariyle CHP Genel Merkezi'nde bir sakinlik hakim ama emniyet ekipleri, çevik kuvvet ekipleri de burada bekleyişini sürdürüyor. Her an müdahale olabilir. Biz de bu noktada bekleyişimizi sürdürüyoruz. Tabii burada hareketlilik, gelişme yaşandıkça da aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Teşekkür ediyoruz Şener Çetin ve Tülay Ağlu'na. Konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Hilmi Bey, size bir virgül koymuştuk. Yeni bir parti çıkabilir mi Cumhuriyet Halk Partisi içinden demiştim. Bu kadar fikir ayrılığı varken ve gerginlik bu seviyeye ulaşmışken mümkün ama çok yakın zamanda öngörmüyorum dediniz. Tamamlarsanız Cem Bey'e de sorumu yönelteceğim.
3: Tabii buradaki değerlendirmelere baktığımız zaman da Özgür Özel ve ekibi şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Öncelikli olarak burada bizi yönetimden polis zoruyla uzaklaştırdılar. Devlet işte darbe yaptı bize ve benzeri gibi bir algı oluşturmaya çalışacaklar. Kemal Bey'i itibarsızlaştırmaya, işte kayyum gibi nitelemeye devam edecekler. Oradaki hukuksuzlukları ve benzeri durumları görmeyecekler, göstermeyecekler. Özgür Özel ve diğer ekibi oradan polis zoruyla uzaklaştırılırken bunları, kamera kayıtlarını ve benzeri gibi durumları sürekli kullanacaklar. Oradan bir kendilerini mağdur olarak sunacaklar, pazarlayacaklar. Sonraki süreçte de diğer siyasal hamlelerine devam ettirecekler. Önce CHP içerisinde bir mücadele gibi gösterecekler. Yani şimdi bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde o 38. şaibeli kurultay sonrasında birden fazla kurultay yapıldı. Bu kurultaylarda da oraya o kadar hakim ve o kadar irade bozulmuştu ki delegelerin
2: peki,
3: iradesi.
2: Peki bu mağduriyeti şey sizce yani CHP seçmenine yönelik olarak mı Özgür Bey ve ekibi kullanacak, yoksa derhal bir kurultay istedikleri için 40 gün içinde delegelere karşı mı kullanacaklar?
3: Hayır, seçmene karşı, delegelere karşı bunu kullanacaklar ama nihayetinde Kemal Bey'in daha önce 38. kurultay öncesinde ne kadar güçlü olduğunu, delegeler nezdinde kaybetmesinin çok mümkün olmadığını biliyorduk. Ama İstanbul Kongresi sonrasındaki oluşan hadiseler, ki İstanbul Kongresi'nin merkezinde de Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte hareket eden isimler vardı. Ondan sonraki süreçte de tamamen Kemal Bey'e karşı farklı, işte bu para pul ilişkilerinin de işin içerisine karıştığı bir kirli bir süreç başladı ve bu süreç içerisinde de parti içi demokrasi ve eşitlik bozuldu. Sağlıklı bir seçim olmadı. Yani burada az önce de ifade ettim. Herhangi bir efendim dış güç, herhangi bir mafyatik yapı ve buna benzer bir yapı gelip devleti ele geçirmeye de çalışabilir, buna müsaade edilirse. Ama hukuk üzerinden bakıldığı zaman,
2: bu arada,
3: demokrasi üzerinden
2: içeride bazı, yani genel merkezin içinde bazı radikal örgüt mensuplarının da olduğu bilgisi var. Saha muhabirlerinin aktardığı ifadelerden yola çıkarak söylüyorum.
3: Şunu da söyleyelim, geçen akşam Banu ile yayındaydık, orada da ben 10 ayrı işte marjinal sol grubun orada olduğunu, zaten o akşam da çok kalabalık değildi, o muntak butlanın kararının verildiği akşam CHP genel merkezin, evet, genel,
2: yani polis caddenin iki tarafını da kapatmış, fakat yani polisin kapattığı noktanın gerisinde de bir kalabalık söz konusu değil.
3: Yani dolayısıyla o kalabalığın bir kısmını bu marjinal örgütlerle sağlamaya çalışıyorlar.
2: Onlar kime ne fayda sağlar marjinal örgütlerin içeride olması sizce?
3: Ya onlar bu işi bir şekilde hem kalabalık oluşturup kendilerini gösterecekler, reklam yapacaklar, bizim eylem yapma kabiliyetimiz var, biz işte sol partiyi kurtardık, koruduk ve benzeri gibi böyle bir mesaj verecekler. Hem kendi kitlerine, hem de kitlelerine, hem de sol örgütlere böyle bir propagandaları olacak. Ama totalde de bunların aldığı oyların da çok yüksek olmadığını, zaman zaman DEM Parti ile HDP ile birlikte işbirliği yaptıklarını da unutmamak gerekir. Ama oraya işte CHP örgütlerinden gidenlerin olmadığını gördüğümüzde, çok fazla gidenin olmadığını görünce de bu marjinal örgütlerle en az 200-300 ya da 500 kişi oraya taşıyabilirler. Onlar için de kendilerini göstermek açısından önemli bir alan olmuş oluyor. CHP'de kendilerini korumaya alıyor. Aslına bakarsanız Mahmut Tanal mafyatik bir şey istiyorsa oraya bakması gerekiyor. Çünkü bazı şeyler, bu sol örgütler tamamen işte taşeron, işte tetikçilik yaparak bir takım işleri yapıyorlardı. Aşka yapacağının birçok cinayeti bu şekilde işlediği gibi, TİKO'nun benzer şekilde davrandığı gibi süreçlere bakıldığı zaman bu da hani net görülebilir. Bu marjinal örgütlerin orada olmasının temel şeyde mantığı da budur. Bundan sonraki süreçte o görüntüyü verip oradan bir mağduriyet yaparak kendisi farklı bir noktaya gidebilir mi? Onu zaman gösterecek, ama kendisinin grup başkan vekili, grup başkanı seçtirmesinin de bir hülle olduğu görülüyor. Önümüzdeki süreçte, ki şunu da söyleyelim, bayram sonu, hemen toparlıyorum. Buyurun. Bayram sonuna bırakma ve benzeri gibi zaman kazanma hamleleri olabilir, ama nihayetinde Kemal Bey gelip bir an önce makamına oturmak isteyecektir. Bu şekilde söyleyeyim.
2: Şimdi yani Cem Bey'e de döneceğim. Şu sıcak gelişmeli, sanki karşılıklı resleşmeler, el yükseltmeler bir netice verdi gibi görünüyor. Çünkü Ankara Milletvekili Murat Emir az evvel kameralara açıklamalarda bulunmuştu. Şöyle bir ifadesi var, yeni bir açıklaması var. Murat Emir'in Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni bir temas gerçekleştiğini açıklıyor. Fakat bunu açıklarken şu ifadesine dikkat çekmek istiyorum. istiyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni bir temas gerçekleşti diyor. Şimdi bu ifadede bile ben okurken temas gerçekleşti ifadesine odaklandığım için kullanılan bu title'lara dikkat etmemiştim. Ama Genel Başkan Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir temas gerçekleşti derken bu sıfatlarla bu açıklamayı yaparken bu temastan bir sorun sonuç çıkabileceği

0: ihtimalinde herhalde düşürüyor değil mi?
1: Tabii Merve Hanım, zaten kendini grup başkanı olarak seçtiriyorsunuz. Yani iki ünvanı nasıl kullanacaksınız? Yani öyle büyük çelişkileri var ki ne yapacaklarını şaşırmış.
0: Kavramsal çelişkiler var hatta.
1: Mahkeme kararı bağlayıcı. Bunun uçarı kaçarı yok. Buna uymak durumundalar. Daha önceki hülle yaparken de bunu efendim aldattık, seçmeni aldattık, bilmem şu bu ve benzeri gibi algılar yapıyorlardı. Netice itibariyle Kemal Bey o 38. şaibeli kurultayın yok sayılması kararından sonraki süreçte tekrar genel başkanı olacak ve partiyi hem bunlardan arındıracak hem de yolsuzluk ve buna benzer diğer kirli ilişkiler.
0: Konuşmaya devam edelim. Cem Bey, size geleceğim ama müsaadenizle çok kısa bir ara vermek durumundayım. Hemen dönüyorum sizlere yeniden.
2: Halkbank'ın katkılarıyla
3: Türkiye'nin 14 milyar dolarlık araç yedek parça ihracat gücü Otomekanika İstanbul 2026'da vitrine taşındı. 25. yılını kutlayan fuarda 41 ülkeden yaklaşık 1400 katılımcı yer aldı. Etkinlik otomotiv sektöründeki yeni teknolojilere ve geleceğin mobilite çözümlerine ev sahipliği yapıyor. Elektrikli araç teknolojileri, araç bakım uygulamaları ve 3D yazıcı teknolojileri fuarda öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Fuarın otomotiv sektöründe yeni işbirliklerine katkı sağlaması hedefleniyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo canlı yayın.
3: Ve onun sonrasında da valilik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi ve ekibin vasıtasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi, hukuken yeni yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin genel merkeze girmesi doğrultusunda. Dolayısıyla bir gerginlik şu an hat safhada. Etten bir duvar ördük. Özgür Özel'in ekibi genel merkezin merdivenlerinde girişe müsaade edilmiyor ve karşılıklı sert açıklamalar demek biraz, yani burada çok dengesiz bir ifade olur diye düşünüyorum. Çünkü Özgür Özel ekibi tarafından yapılan açıklamalar sertlikle, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu dilekçeyi göndermesini zorbalık olarak nitelendirdi Ankara Milletvekili CHP'nin Murat Emir. Ama Mahir Polat, İzmir Milletvekili,

0: Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı. O da dedi ki bizim sabah içeriye girmek için buraya gelme sebebimiz çalışanların, çaycının, personelin ücretlerini ödemek için. Çünkü hatırlarsanız erişim Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesaplarına erişim de kaldırılmıştı Özgür Özel ve ekibinin, yani mahkemenin bu kararının ardından aldığı tedbir kararının ardından artık Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin üzerinde hesapları yönlendirmek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesaplarını yönlendirmek ve İzmir Milletvekili Mahir Polat da diyor ki biz yani bu doğrultuda personelin, çaycının maaşını ödemek için bugün geldik, bayram öncesinde bu ödemeleri yapmak için genel merkeze geldik fakat içeriye sokulmadık, gerginlik büyümesin diye de biz geri çekildik şu an fakat buradan çekilmiş değiliz. Genel merkezin dışında bekliyoruz diyor. Bu arada Çevik Kuvvet'in de genel merkezin önüne geldiği belirtiliyor. Şöyle de bir ifade var. Geçtiğimiz dakikalarda yapılan bir açıklamayı ifade etmiştik. Murat Emir'in yaptığı açıklamayı. Şu ifadeleri kullanmıştı Murat Emir yaptığı açıklamada. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni bir temas gerçekleştiği yönünde. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise en son görüşmenin bugün değil dün yapıldığını ifade ediyorlar. Özellikle de bunun altını çiziyorlar. Yani şu an bir görüşmenin, bir temasın Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında gerçekleşmediği ifade ediliyor. Burası önemli. Bilmiyoruz, Kılıçdaroğlu bir açıklama yaparsa eğer buna da bir netlik kazandırmış olacak. Ama basın danışmanlarının da bir bilgilendirme yapması da gündemde. Her an bir açıklama gelebilir fakat şunun altını çizelim. Kılıçdaroğlu cephesinden bugün bir görüşme olmadığı ifade edildi. Yalanlanmış oldu özetle Özgür Özel tarafının yaptığı açıklama, Ankara Milletvekili, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in yaptığı açıklama. Genel merkezin önünde Şener Çetin bizi bekliyor arkadaşımız. Hemen oraya dönelim. Çevik Kuvvet'in de geldiği ifade ediliyor çünkü genel merkeze.
1: CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik devam ediyor an itibariyle. Az önce yine bu noktada CHP Genel Merkezi'nin giriş kapısının bulunduğu noktada yine bir hareketlilik söz konusuydu. Zira CHP Genel Merkezi'ne bir tebligat yapılmaya çalışılıyor. Görmüş olduğunuz gibi karşıdan gelen bir sivil güvenlik ekibinin olduğunu söylemek mümkün. Kapının önünde bir tebligat yapılıp yapılmayacağı bekleniyor. Tam da bu esnada tansiyon bu noktada biraz daha yükseliyor diyebiliriz an itibariyle. Bir yandan da basın mensuplarını da uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunu ifade edelim. Sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktada o gerginlik tavan yaptı.
2: Tebligat yapacak.
1: Evet. Sabahın erken saatlerinde az önce de dediğimiz gibi o gerginlik tavan yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri bu noktaya giriş yapmak istediği esnada Özgür Özel yanlıları tarafından kendilerine bir girişine izin verilmedi. Kapılar kilitlendi. Tamamen bu noktaya bir set çekildi. Tabii dolayısıyla bunun akabinde de Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından emniyete bir yazı gönderildi. Akabinde valilik harekete geçti ve an itibariyle de CHP Genel Merkezi'nin önünde sabah saatlerinden bu yana çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi hazır bulunuyor. Ve şu dakikalarda da icra memurları tarafından mahkemenin kararı uygulanmaya çalışılıyor. Bunu ifade edelim. Tebligat yapılmak isteniyor. İcra memurları içeriye girmek istiyor ama güvenlik eşliğinde kapılar kilitli, izin verilmiyor. Buna içerideki Özgür Özel taraftarı tarafından. O yüzden de kapının önünde bir hareketlilik söz konusu. Şu an itibariyle bunu ifade edebiliriz. Evet, Tülay Ağaoğlu'yla da birlikteyiz bir yandan. Bu gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Kendisi de sabah erken saatlerinden itibaren bu noktadaydı. Bir tebligat yapılmaya çalışılıyor ama hala direnç var içeride.
2: Sabahın erken saatlerinden beri bu tebligat yapılmaya çalışılıyor ama kapılar kapalı. Şimdi güvenlik güçleriyle birlikte ancak memurların girerek bir tebligat yapması söz konusu olabilir ama şu anda artık müdahale de söz konusu olabilir. Bu bir taraftan da işte Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü yönünde telefon görüşmesi yaptığı yönde açıklamalar oldu ama o yeni bir görüşmeden bahsedilmiyor. Bu arada saat 2'de her iki taraftan ikişer kişinin bir görüşme yapacağı söyleniyor dışarıda.
1: Çok önemli, evet.
2: Evet, bu böylesi bir görüşme
1: bu
2: yapacağı
1: görüşme
2: söyleniyor.
1: Bir nebze olsun düşürür mü?
2: Düşürür mü? Şimdi eğer beklenecekse evet düşürür. Yani burada müdahale edilmeyecekse düşürür. Ama şu anda bir hazırlık yapılıyor. Yani burada sanki güvenlik güçleri içeri girecekler. Öyle görünüyor. Buradaki görüntü o yönde.
1: Israrla bir direnç sergileniyor.
2: Evet.
1: Biz bunun örneğini İstanbul'da gördük. Yani orada istenmeyen manzaralar ortaya çıktı.
2: Evet, değişen bir şey oldu.
1: Bu manzaranın burada ortaya çıkması istenmiyordu ama an itibariyle de geldiğimiz noktaya baktığımızda yani sanki görecekmişiz gibi geliyor.
2: Yani istenmiyor Şener ama bir taraftan da sanki
3: devam ediyorlar.
2: O havada yaratılmak isteniyor. Yani yaka paça içeriden dışarı çıkartılmak isteniyor sanki. Güvenlik güçlerince. Böyle de bir görüntü verilmeye çalışılıyor sanki. Yani bizi genel merkezden zorla attılar gibi bir görüntü verilmeye çalışılıyor bir taraftan da. Ama hani bu hoş bir şey değil. Sonuç olarak hoş olmayan görüntüler yaşanacak burada. Tabii içeride milletvekilleri var. Onlarla karşı karşıya gelinmesin diye polis güvenlik güçleri aslında bir uğraşı sergileniyor. Yani bir uzlaşma çabası var. Şimdi güvenlik güçleri girecekler. İçeride ne yapacaklar? Genel başkanlık makamını boşaltmaları gerekiyor. Bir. İki, yönetim odalarını boşaltmaları gerekiyor. Yani kendilerine gelen talimat bu yönde.
1: Ve bu ne demek oluyor? İçeride bir arbede an meselesi oluyor.
2: Kesinlikle. Çünkü içerideki Özgür Özel'in destekçisi milletvekilleri içeride bekliyorlar. Mahmut Tanalı gördünüz. Yani izleyicilerimiz gördü az önce. Yani çıkıyor yukarı, tahrik edici açıklamalar yapıyor, sözler söylüyor. İşte bu
1: eylemler yapıyor.
2: Eylemler yapıyor. Yani içeride de olacak şimdi onların hepsi. İşte güvenlik güçleri nasıl açacak orayı? Ve şöyle biber gazı kullanılacağı söyleniyor. Biber gazı ile içerideki kalabalığın dağıtılacağı. Çünkü polisin onlara karşı bir herhangi bir eylemi söz konusu olmayacak zaten. Polis ne yapmaya çalışıyor? İçeri binaya girmeye çalışacak.
1: Evet, bir yandan işte burada az önceki o hareketlilik yine bir sakinliğe dönüşmüş vaziyette. Zira kapılar kilitli, buraya tamamen set çekilmiş durumda. İcra memurları içeriye girmeye çalışıyor. Buradaki güvenlik güçleri eşliğinde fakat henüz bir giriş söz konusu değil. Sabahtan bu yana aslında o tebligat yapılmaya çalışılıyor ama hala yapılabilmiş değil. İlerleyen süreçlerde de bir müdahale olabilir mi düşüncesi de elbette var. Bu anlamda Tülay Ağoğlu'nun da söylemiş olduğu gibi taraflar arasında bir uzlaşma olacak mı? Olacaksa ne yönde olacak? Taraflar arasında iki vekilin birbirleriyle karşılıklı bir görüşme yapması planlanıyor bu anlamda saat 14 sıralarında. Dolayısıyla buradan çıkacak uzlaşı da belki buradaki tansiyonu düşürecektir. Eğer taraflar arasında yine bir uzlaşı sağlanamazsa da mahkemenin kararı bu yönde kaldı ki zaten emniyete bir yazı gönderildi. Valilik harekete geçti. Burada ciddi anlamda bir direnç sergileniyor. Ama an itibariyle şu anda emniyet güçleri de güvenlik önlemlerini almış vaziyette. Bir sakinlik oldu ama o hareketlilik her an kapıda icra memurlarının girişi yapılması için bir koridor oluşturuyor ama o noktada bir sonuç çıkmadı henüz. Tam da o anda zaten tansiyon yükseliyor. Hemen hemen bu manzarayı da yaklaşık birkaç saattir de görüyoruz. Görmede devam edeceğiz gibi gözüküyor. Şu anda bir sakinlik söz konusu diyelim. Şimdilik sözü genel merkezden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Şener Çetin'e, Tülay Ağoğlu'na. Genel merkezde şimdi bir başka noktaya uzanıyoruz. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor orada.
4: Merve Türkay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 12. katta Özgür Özel bazı il başkanlarıyla şu anda görüşme halinde. Tabii il başkanları toplantısı gerçekleştirilecekti ve nihayetinde genel merkeze gelen bazı il başkanları oldu. Onlar yaklaşık 10-15 dakika önce edindiğim bilgilere göre 10-15 dakika önce 12. kata çıktılar. Özgür Özel'le bir araya geldiler. Özgür Özel de süreci buradan genel merkezden yönetiyor. Zaten mutlak butlan kararının ardından da genel merkezden ayrılmadı. Gece de buradaydı. Önceki gece de buradaydı. Şimdi önemli bir görüşme olacak demiştik az önce. Bu görüşme önemli. Saatler 14'ü gösterdiğinde taraflar bir araya gelecek. Heyetler oluşturuldu. Özgür Özel'in oluşturmuş olduğu heyette Grup Başkan Vekili Murat Emir'le Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafını ise Orhan Sarıbal'la

0: Dışarıdalar, genel merkez kapısının hemen dışarıda, bahçenin hemen dışındalar. Orada bir görüşme gerçekleştirebileceklerini düşünüyorum. Bu görüşme önemli. Eğer bu görüşmeden bir sonuç çıkamazsa, sonuç ne, beklenti ne? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki genel merkezi boşaltın. Özgür Özel, boşaltmayız, kayyuma genel merkezi teslim etmeyiz diyor. Şimdi bir müzakere zemini aranıyor. Eğer bu gerçekleşebilirse, daha olaylar büyümeden bu konu sağlıklı bir şekilde, taraflar açısından sağlıklı bir şekilde kapatılabilir. Ancak dün akşam görüştüğüm bir Cumhuriyet Halk Partili yetkiliye İstanbul'daki görüntüleri hatırlattığımızda, yani İstanbul İl Başkanlığı'nda malum arbede yaşanmıştı, polis müdahalesi olmuştu, tahliye için polisler orada görevini yapmıştı. Burada da benzer bir görüntü olur mu şeklindeki soru karşısında, biz bavulumuzu hemen toplayıp buradan ayrılacak değiliz, sonuna kadar direneceğiz demişti. Yani bir direnç var, bu konuda da bir kararlılık var. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu da kararlı görünüyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun geride bıraktığımız dakikalarda yapmış olduğu açıklama önemliydi. Bir yandan sükunet çağrısı yaparken diğer yandan da Kemal Kılıçdaroğlu şunu söyledi: örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını rica ederim dedi. Parti örgütlerine seslendi. Buradaki, yani genel merkezdeki partilere seslendi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alacaktır dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, ben bu partinin genel başkanıyım. Eğer bu talimatlarıma aykırı bir şekilde hareket ederseniz, yani burada bir kavga olursa, bu kavgayı tetikleyecek bir durum ortaya çıkarsa, burada gerekeni yaparım diyor açıkçası. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır demek, yani bir disiplin sürecini başlatırım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yapmış olduğu açıklamanın meali bu şekilde diye aktarabiliriz. Tabii bir yandan da şimdi dışarıya baktığımda, şu anda genel merkezdeyim ben, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer sükunet içerisinde bekliyorlar. Çünkü artık gözler kolluk kuvvetlerinde. Ankara Valiliği emniyete talimatı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı zaten emniyet müdürlüğüne yazı yazmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve nihayetinde de Ankara Valiliği de dedi ki bu mahkeme kararının uygulanması için gerekli adımlar atılsın. Yani burada genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek şekilde boşaltılsın, tahliyesi yapılsın denildi ve emniyette bu talimatı almış durumda. Ve fakat burada tabii ki sağduyulu bir süreç yürütülmeye çalışılıyor, özellikle emniyet güçleri tarafından, Ankara Valiliği tarafından. Ve aynı zamanda burada tarafların yapacağı görüşmede de eğer bir sonuç çıkarsa, buradan bu tahliye çok kolay bir şekilde gerçekleşir. Eğer bir sonuç çıkamazsa, Ankara Valiliği'nin talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü personeli de mahkemenin kararına uygun bir şekilde burayı tahliye etmesi gerekiyor, talimat. Çünkü bu yönde biz genel merkezdeyiz, takip ediyoruz, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Merve Türkay, sorun varsa cevaplayabilirim.
1: İlter, şimdilik teşekkür ediyorum. Biz zaten sizdeyiz. Sen bir gelişme olursa hemen bize yeniden bağlan lütfen. Görüntüleri de getirmeye devam ediyoruz ekranlara. Biz de stüdyomuzda Kurtuluş Tayiz'le, gazeteci Kurtuluş Tayiz'le biraz daha yakından bakacağız. Kurtuluş Tayiz, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum ben de sizlere. Şimdi son 3-4 gündür yaşananlar bir yana, bir de bu sabah itibariyle yaşananlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçileri bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni bir dilekçe sundular. Ardından Ankara Valiliği talimat verdi emniyete ve şu anda da Çevik Kuvvet dair polis ekipleri genel merkezin üzerinde. Bundan dolayı da Özgür Özel ve ekibi, yani Özgür Özel'e yakın olan milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı ve bu bir zorbalıktır dedi bugün yapılanlar. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları diyorlar ki biz artık hani bütçeye erişim onlarda olduğu için personelin maaşını, ücretlerini ödemek için geldik bu sabah itibariyle diyorlar. Karşılıklı olarak restleşmeler, işte dün grup başkanı seçildi Özgür Özel. Özgür Özel taraftarlarının yaptığı açıklamalarda, yani Özgür Özel

0: Özel'in yanında olan milletvekilleri genel başkan sıfatını kullanıyorlar Özgür Özel için. Kemal Kılıçdaroğlu için eski genel başkan ifadesini kullanıyorlar. Aynı şeyde Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde tam tersi olarak sirayet ediyor. Ve şu an Çevik Kuvvet kapıda. Yani İstanbul'da hep hatırlatılıyor il başkanlığındaki görüntüler. Onlara mı sahne olacak? Bir uzlaşı sağlanacak mı? Şu an 4 milletvekili görüşecekler. Garaj kapısından giriyorlar. Yani genel merkezin kapısından giremiyor. 2 Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı, 2 Özgür Özel taraftarı milletvekili genel merkeze garaj kapısından giriyorlar. Böyle bir tablo var. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet. Yani Özgür Özel aslında genel merkezi genel başkanlık ünvanını değiştirerek zaten bırakmış durumda. Bu işin şov kısmı daha çok siyasi taktik bir mücadelenin parçası kendisi açısından. Şimdi mahkeme karar verdi. Özgür Özel dün milletvekillerini toplayarak kendisini grup başkanı vekili olarak seçtirdi. Kendi resmi ünvanını da grup başkan vekili olarak değiştirdi. Genel başkanlık sıfatını bıraktı. Bu mahkemenin kararı ve doğru olan bir şey. Söz konusu grup başkan vekili seçilmesi de ne kadar hukuki değil, bu ayrı bir tartışma konusu. Fakat burada yani bir taraftan mahkemenin kararına
0: kurtuluştayız. Bu arada bir 10 dakika kadar sonra Özgür Özel açıklama yapacakmış.
1: Evet. Bir taraftan mahkemenin kararına uyan olması gereken şekilde hareket ediyorsunuz. Diğer taraftan ama pratik olarak genel merkezi biz terk etmeyiz diyorsunuz. Yani bu bir defa çok çelişkili bir tutum. Yani sizin mahkeme kararları uygulanmak için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de bu mahkeme kararı uygulanır. Kimin ya bu kararlar birilerinin hoşuna gidebilir, birilerinin hoşuna gitmeyebilir. Geçmişte de böyleydi. Bu ülkede partiler kapatıldı. Ya partiler kapatıldığı için herhalde bu partiler, kapatılan partiler başka türlü yöntemlere başvurmadılar. Eleştirdiler. Kararı hazmetmediler ama mücadelelerini bir şekilde kendilerine göre devam ettirdiler.
0: Tuhaf olan şimdi şu, yani Türkiye bir hukuk devletidir diyen tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kanadı ağırlıklı milletvekilleri bunu hukuksuzluk olarak tanıyanlar da yine Cumhuriyet Halk Partisi tarafı bunu bu şekilde niteleyen milletvekilleri. Yani çok derin bir ayrışma var.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ünvanını değiştirerek Cumhuriyet Halk Partisi grubunun başkanı olan grup başkanı, meclis grup başkanı olan Özgür Özel. Şimdi burada bir anormallik yok. Normal olması gereken durum bu. O zaman siz neyin kavgasını veriyorsunuz? Demek ki bu parti içi ikbal kavgası devam ediyor. Bu kimin açısından devam ediyor? Özgür Özel açısından devam ediyor. Burada bir defa zorbalığı, baskıyı, şiddeti uygulayan taraf, mahkeme kararını fiilen aslında tanımayan taraf şu an yetkisiz bir takım emirler, talimatlar vermeye çalışan taraf. Özgür Özel'in tarafı ve yaklaşımı. Özgür Özel geldiğimiz noktada işi çok çirkin bir zemine taşımaya başladı. Ben genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu için onu meclise sokmayacağız diyor. Yani sen bu ifadelerde sen hangi hakla bu ifadeleri kullanıyorsun? Hangi hakla, hangi yetkiyle kullanıyorsun? 13 yıl genel başkanlık yapmış. Bu dışarıdan biri değil, kayyum değil, atanmış sizin partinizin başına.
0: Bu kışkırtıcı ifadelerin ardından mı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bu hamleyi yaptı sizce? Yani kolluk kuvvetlerinin devreye girmesini talep etti avukatı vasıtasıyla.
1: İlk günden beri Kemal Bey sükunetle, ama orada bir tatlı sert kararlılık olduğunu bilelim. Yani sükunetle ama kararlılıkla. Kemal Bey için bu mesele de sadece bir mahkeme kararından ibaret değil. Bu çok ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içeriden gasp edilmesiyle ilgili bir mesele. Çok büyük haksızlığa uğrayan kişi burada aslında Kemal Bey. Burada ellerinde hançerlerle, belediye fonlarıyla gasp edilen işte makamı, yetkisi, her neyse gasp edilen bir Kemal Bey var burada. Ama hukuka riayet eden tarafta burada Kemal Bey böyle sakin, uzlaşmacı görünmesine rağmen bence kararlı ve taviz vermeyen asıl kişi de kendisi olacaktır. Yani eğer uzlaşarak yapmıyorsanız bu işi,

0: yasalar neyse, hukuk neyse bu çerçevede yerine getirir. Zaten ben şunu görüyorum, eğer bu çok zamana yayılırsa Özgür Özel'in ve arkadaşlarının zorla, baskıyla tasallut altına almaya çalıştıkları Cumhuriyet Halk Partisi daha kötü bir duruma sürüklenecek bu noktadan. Ve mahkeme kararı da kadük kalacak, fiili olarak kadük kalacak. Kemal Bey'in burada irade gösterip çok zamana yaymadan irade gösterip genel başkanlık görevini üstlendiğini görüyoruz. Bence bu normal ve olması gereken bir yaklaşım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tablo bu, işte kendi aralarındaki bir meseledir diyoruz da, yani bir ekip var Cumhuriyet Halk Partisi'ni, yani o geleneksel bizim çocukluğumuzdan beri hep duyduğumuz devlet partisi denilen, yani Cumhuriyet'i işte kurduğu iddia edilen ağırlığı olan bu parti görüntüsü gitmiş. Yerine bir sol örgüt görüntüsü gelmiş. Binaların içine sığınıp pankartlar açıp sonuna kadar direneceğiz sloganları atan, ellerinde sopalar, geleni vuracağız, gerekirse polisle çatışacağız. Yani bu bir siyasi parti, hele ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir siyasi partinin kimliğine uymuyor. Bir defa bunu görelim. Bu noktaya nasıl geldi bu parti? 19 Mart'tan beri, yani Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu çok ağır yolsuzluk soruşturmaları geçiren isimlere arka çıktığı günden beri bu hava var zaten. Yani biz ilk gün mü böyle bir anormal görüntüyle karşılaşıyoruz? Hayır. Saraçhane'de polis barikatlarını ezin geçin, polisleri ezin geçin diyen bir şeyden, genel başkandan bahsediyoruz, Özgür Özel'den bahsediyoruz. Şiddet çağrıları yapan, yani sokaklar işte boykotlar yapan, milli markaları boykot edeceğiz diyen, ya bu, ya biz bunu nerede görüyorduk? 90'larda örgütlerde görüyorduk, sol örgütlerde görüyorduk biz bu üslubu, bu mücadele anlayışını. Şimdi 1,5-2 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi tabanını, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatını yoğurdular. Sadece Cumhuriyet Halk Parti işte tabanını da değil, destekçilerini de değil, bütün Türkiye'yi de yoğurdular. Bugünkü görüntülerle yoğuruyorlar. Yani şimdi milletvekilleri çıktı efendim, iki tane oradan geldi, iki tane buradan geldi, görüşecekler, pazarlık yapacaklar. Ya mahkeme kararı var, buna uymak zorunda Özgür Özel. Neyin pazarlığını yapacaklar, neyin şeyini yapacaklar? Kemal Bey'e bir telefon açacak. Yarın biz burayı boşaltıyoruz, öbür gün biz burayı boşaltıyoruz Sayın Genel Başkanım dedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu da ne yapacak? Buna göre hareket edecek. Emniyete bile söylese, ya biz bunu yarın boşaltacağız arkadaşlar, bize biraz müsaade edin dese, olacak. Ama boşaltmayacağız, direneceğiz. Ya
1: çözüm üretmediğini söylüyorsunuz siz Özgür Özel tarafından.
0: Sen boşaltmışsın zaten. Bakın, Özgür Özel boşaltmış zaten orayı. Şimdi insanları orada toplayıp mağdur eden kişi Özgür Özel'in kendisi. Genel başkanlık unvanını terk etmiş, grup başkan vekili unvanını almış, bu titri yapmış, seçim yapmış, kendisini sağlama almış. Ondan sonra etrafındakilerine de gelin burada kimseyi içeri sokmayalım.
1: Bir ekleme yapabilir miyim? Kurtuluştayız. Tebligat memurları gelmiş ve milletvekilleri kapıyı açmıyorlarmış. Yeniden geldiler. Bir iki saat evvel de gelmişlerdi. Milletvekilleri genel parti merkezi içinden buradan tebliğinizi yapın, içeri giremezsiniz diyorlarmış şu an. Sahadan gelen bir bilgiyi şimdi aktardım.
0: Evet, evet. Ya bu İstanbul'daki gibi şöyle bir taktik yapıyorlar kafalarında. İşte biz kolay kolay aslında mesajları ordu genel merkezde, neden emniyet güçlerine karşı bu tebligat, daha doğrusu icra memurlarına karşı bu tebligat almaktan, binayı boşaltmaktan imtina ediyorlar? Neden böyle bir görüntü veriyorlar? Özgür Özel öbür taraftan pazarlık yapıyor. Neyin pazarlığını yapıyor?
1: Peki Kemal, bu şu da var. Senin... Kurtuluştayız. Bu meseleyi şimdi bir gerçekçi olarak da ortaya koyalım. Yani kimse oradaki vekillerden binayı boşaltmasını istiyor mu şu an? Böyle bir hak da yok zaten. Sanıyorum ki yapılan açıklamada sadece genel başkanlık makamına ve bazı odalara, yani genel başkanın birinci derecede ekibinin odalarına girmek istiyorlar. Yoksa evet, ne Özgür Özel sonuçta, evet, milletvekilleri onlar. Elbette genel merkezde olmaya, evet, devam edecekler. Evet. Ama bir başka milletvekillerinin girmesine müsaade etmiyorlar. Şimdi tahliye derken, bu tebligat derken, izleyicilerimizin de zihninde başka bir şey oluşmasın. Bundan bahsetmiyoruz değil mi? Yani tahliye etmek derken genel merkezlik, genel merkezde genel başkanlık makamına gelinecek ve birinci derecede kurmaylarına muhtemelen ait olacak bu süreçte.

0: odaların yani boşaltılması isteniyor.
1: Orada milletvekillerinin mahkemenin kararını engelleme yetkisi yok. Milletvekilinin nerede bulunduğu ile ilgili bir şey değil. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini işgal etmiş durumdalar. Mahkeme kararlarının uygulanmasının önüne geçiyorlar. Gece yarısı bütün gençlik örgütü, gençlik kollarından gençleri toplayıp genel merkezin içerisine koydular. Ve burada biz direneceğiz diye bir şiddet ortamı yaratmaya çalışıyorlar. İçerideki milletvekilleri de, yani onun milletvekili olması, onun dokunulmazlığı olması mahkeme kararının uygulanması önünde bir engel değil. Orada ister milletvekili ister Özgür Özel olsun hepsi işgalci konumundadırlar. Neyin işgalcisi konumundadırlar? Yani yetkisiz bir şekilde bir binayı oranın yetkili insanlarına kapatıyorlar. Şöyle düşünün, siz mahkeme kararı çıkmış, yetkili insanlar var. İçeri girecekler, görevlerini yapacaklar. Bunu en genel olarak da şöyle ifade ediyoruz. Yani genel merkeze genel başkan girecek. Bir partinin genel merkezine genel başkanı koymuyorsunuz. Şimdi genel merkez açık olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu gelmeyecek miydi genel merkeze?
0: Soralım.
1: Gelecekti. Şimdi koymuyorlar yani. Demek istediğim durum bu.
0: Müsaadenizle şimdi Eyüpen Korkmaz'a da dönmek istiyorum. Bir de bunun hukuki tarafı da var. Yani genel merkeze gelmeyecek miydi? Giremeyecek miydi normal hani bir 3 gün öncesindeki durumda Kemal Kılıçdaroğlu? Eyüpen Bey hoş geldiniz bu arada yayına.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum. Tablo ortada. Görüntüler ekranlarınızda. Kurtuluştayız da konuşulurken yani şu an ekibin gelmesi o tebligatı iletmek için bile içeri girilmesine müsaade edilmiyor. Buradan kapıdan verin diyor. Yani dışarıdan herhangi birinin girişine kapatılmış durumda Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi tahliye denilince tahliye ekipleri geldi denilince şöyle bir anlaşılmanın da önüne geçmek lazım değil mi? Oradaki milletvekillerinin keza Özgür Özel de öyle Manisa milletvekili yani oradan çıkması odalarını boşaltması muhtemelen talep edilmiyor değil mi? Sadece genel başkanlık makamı herhalde birinci derecede kurmaylarının yerleşeceği odaların sadece tahliye edilmesi gerekiyor. Yoksa genel merkezden parti üyelerinin milletvekillerinin çıkması istenmiyor değil mi?
2: Kesinlikle. Yani bununla ilgili karara bakmak icap ediyor. Kararda şu ifade geçiyor. 20 sayfalık BAM 36. Hukuk Dairesi'nin kararında 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesine kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine. Hı hı. Parti organları nedir? Merkez yürütmedir. MYK dediğimiz. Merkez disiplin kurulu organlarıdır. Merkez karar ve yönetim kurulu. MKYK dediğimiz organlardır. Bu organların aynı şekilde görevlerine devam etmesi. Kastedilen budur. Bununla alakalı parti genel merkezinde var olan akamların aynı şekilde 4-5 Kasım 2023 tarihinde kim varsa ona tevdi edilmesidir. Aslında tahliye pratikte ihtiyaç yoktur. Ama burada bir direnç hadisesi söz konusu olduğu için bu tahliye hadisesi söz konusu oluyor.
0: Hı hı. Normal koşullarda.
2: Evet, normal koşullarda bu tür bir tahliye kavramına gerek olmaksızın mahkeme böyle bir karar verdi. Yargı böyle bir karar verdiyse aynı şekilde şahıslar bir yere boşaltması, başka birinin oraya gelmesi bu tür bir şeye gerek olmaksızın daha önceki 4-5 Kasım 2023 tarihinde genel başkan kimse o başkanın mevcut koltuğa tevdi edilmesi gereğidir. Ama birileri bir yeri yargı kararına rağmen ısrarla ben boşaltmıyorum, burayı işgal ediyorum mantığı olursa, işgal olursa tahliye hadisesi olur.
0: Peki Eyüpcan Bey, bunun hukuki bir yaptırımı var mı? Yani vekiller üzerinde dokunulmazlık kararı olduğu için hukuken bir yaptırım olmaz ama mahkemenin bu kararına direnç gösteren, oradaki dokunulmazlığı olmayan parti üyeleri, işte sizin de Kurtuluş Sayısı'nın belirttiği içerideki gençler, onlarla ilgili ilerleyen süreçte, yani Saraçhane'deki mitinglerde olmuştu ne yazık ki oraya yani getirilen çocuklar 17-18 yaşındaki çocuklarla ilgili yani hukuki bir süreç başlatılmıştı mecburen bu usule göre böyle bu da direnç gösterilmesi durumunda bir karşı yaptırımı olur mu hukuken?
2: Tereddütsüz. Şimdi aynı şekilde mahkeme kararında mevcut kararın icrası için gerek Yüksek Seçim Kurulu'na, gerek valiliğe ve ilgili birimlere bildirim yapılması şeklinde geçen bir ifade var mevcut kararda. Şimdi valiliğe siz bildirim ne yaparsınız? Bu kararı icra edin diye. Valiliğin icra birimleri var. Bunlar da işte kolluk birimleridir. Emniyet olsun, zabıta birimleri olsun. Zabıta tabii belediyeyle bağlantın ama jandarma birimleri vesaire olsun. Şimdi burada mahkemenin bir ilamı var, bir kararı var. Bu ilanların icrası dediğimiz bir süreçteyiz şu an. Mahkeme bir ilan vermiş, bir karar vermiş. Bu kararın icrası safhasındayız. Tabii bu icra içinde doğal olarak yetkililer kolluk birimlerine gerekli talimatı verir. Kolluk birimleri de bunun gereğini ifayla yükümlüdür. Yükümlüdür. Bu karara rağmen işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun vekilinin talebi üzere bu kararı icra etmeyen, yerine getirmeyen kolluk sorumluluk altındadır. Dolayısıyla da kolluğa yönelik herhangi bir itham, zorba ifadesi, başka ifadeler vesaire bunlar makul değil. Hukuk ekseni içerisinde makul değil. Nihayetinde bir tahliye işlemini düşünün.
0: Yani bir de iki farklı suç unsuru oluşabilir. Bir, mahkeme kararına direnç göstermek. İki, kolluk kuvvetlerine direnç göstermek. İkisi farklı suçtan da bahsedebiliriz. Ne yazık ki orada olanlar için diyorum.
2: Şudur. Evet. Burada buna direnç gösteren milletvekiller ayrı bir suç işler. O ayrı bir hadisedir. Fakat doğal olarak dokunulmazlıkları vesaire olduğu için derhal belki onun infazı, diğer unsurlar farklıdır ama gençlerin, başka şahısların, dokunulmaz olmayan şahısların bununla ilgili kolluğa bir direnç göstermesi, yargının kararını icra edilmesi noktasında ayrı bir direnç göstermesi kamu görevlilerine yönelik. Dolayısıyla da bu suç teşkil eder. Bu kendi ekseninde neticesi itibariyle de hani patinaj bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın ne ben CHP tabanına ne CHP mevcut yönetimine hiç kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim. Onun yerine daha müsbet yaklaşım olmuş olsa daha sağlıklı olur. Yoksa bu kavga görüntüsü ülke içinde, ana muhalefet partisi içinde hiçbir şekilde bir kazandırıcı bir işlem olmayacağı kanaatindeyim.
0: Peki. Eyüp Han Bey, müsaadenizle tekrardan Kurtuluş'tayız'a geçmek istiyorum. Bu arada gelen görüntülerden de görüyorsunuz hazırlıklar her iki tarafta da. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'in ana kapısı önünde etten bir duvar örülüyor. Diğer yandan da Çevik Kuvvet polisleri hemen arka tarafta görüyorsunuz. Hazırlıklarını yapıyorlar, özel kıyafetlerini giyiyorlar. Ve herhalde talebi doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin içeriye polis zoruyla girilmesi birkaç dakika sonra ellerinde kriko larda görüyorum polislerin. Muhtemelen o kilitlenen kapılar açılacak. Yani bu talep doğrultusunda Kurtuluş Tayiz ve yağmur da başladı bu arada. Ve bu kararla ilgili bunu zorbalık olarak nitelendirdi. İşte geçtiğimiz dakikalarda Murat Emir yaptığı açıklamasında ve karşılıklı resleşmeler ve şu an bunu görüyoruz. Yani evet, patinaj olarak değerlendirdi Eyüp Han Bey. Yani bu direncin. Evet. Ben şunun da ötesine geçmek istiyorum. Bu süreç geride kaldı. Bir şekilde mahkeme kararı uygulandı, olması gereken oldu. Yani şu an karşı karşıya gelmiş bu şartlarda vekiller, şimdi İstanbul'da gördük il başkanlığında, yani bir uzlaşı, bir birliktelik ne yazık ki oluşturulamadı CHP açısından. Bundan sonraki süreçte mümkün mü bir daha CHP'nin aynı kendi içerisindeki bir samimiyette ilerleyebilmesi bu ithamlardan sonra, yoksa çok yakın zamanda olmasa bile mecburi bir farklı parti arayışına mı itecek tarafları?
1: Evet. Ya o kadar çok tutarlı ilkeleri olan siyasi kişilerden bahsetmiyoruz burada. Özellikle de Özgür Özel ve ekibi açısından. Yani Özgür Özel'in siyasi hikayesi ve kariyeri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Devamlı onun görevlendirmesiyle, yetkilendirmesiyle buraya gelen bir isim. Daha pek çok isim aslında kariyerlerini biraz da Kemal Bey'e borçlu durumdalar. Şunu demek istiyorum, sürekli suçladıkları bir isim var ama hep onun yanındaydılar zaten. 12-13 yıl boyunca hep doğrudan bir fil kendisinin yanında, ona yol arkadaşlığı ettiler. Şimdi bu yol arkadaşları birbirine düşmüş. Ama burada çirkinleşen taraf daha çok Özgür Özel ve arkadaşları ve onların bu kavga kavgası da zorbalığa karşı bir kavga değil bakın. Haksızlığa

0: karşı bir kavga değil. Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki etki ve güçlerini kaybetmemek için bir mücadele veriyorlar. Taktik belirlemişler. Ne kadar geri adım atabilirler ya da hangi tavırları geliştirebilirler. İşte Özgür Özel'in grup başkanı olması mesela. Bu çok önemli. Biz meclise de yer tutacağız. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını meclise de gerekirse sokmayacağız. Genel başkanı meclise sokmayacağız diye bir yaklaşım gösteriyor. Gelmeyecektir diyor oraya herhalde. Diyor Özgür Zeyas'ın. Ya bu çok zorbalığın en büyük şeyin örneği bu tutum ve yaklaşım. Yani bu büyük bir saygısızlık olmanın ötesinde bir zorbaca yaklaşım. Genel merkeze de sokmayacağız kimseyi. Yani dediğim gibi tamam, her kimsenin hukuka böyle canı gönülden saygı göstermeyeceğini biliyoruz. Elbette itirazlara, eleştirilere karşı çıkışlar olabilir ama kendilerine de böyle %100 böyle bir masumiyet yüklememeleri gerekiyor. Öyle de görünmüyor. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi tabanı da böyle görmüyor. CHP sokağı da böyle görmüyor. Türkiye genelinde vatandaşlar da böyle görmüyor. Yani böyle bir masumiyet havası yüklememesi gerekiyor. Çünkü şu ana kadar Özgür Özel'in bütün siyasi kariyeri neredeyse yolsuzluk soruşturmalarına uğramış isimlerin arkasını kollamakla geçti. Yani yolsuzluk soruşturmalarına korku, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta sanki Cumhuriyet Halk Partisi bu mahkeme kararı çıkmayana kadar çok pür ufak bir parti konumundaydı. İşleri gayet iyi gidiyordu. Hayır, bu parti darma duman olmuştu zaten. Yani yeni mi bu mahkeme kararıyla mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iki ayrı görüntü ortaya çıktı? Yani 18 yani tane baş kurtuluştayız. Gitti başka partiye geçti.
1: Yani evet, mesela Kılıçdaroğlu'nun Silivri cezaevini ziyaretlerinde yani Ekrem İmamoğlu'nu hiç ziyaret etmediği ifade ediliyor. Hep Adana Belediye Başkanı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı sadece ziyaret etti. Bu da parti içinde çok ciddi rahatsızlığa sebep oldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada duruşunu net şekilde bu konularla ilgili ortaya zaten bugün değil, yani 2,5-3 yıldır ortaya koyduğu ifade ediliyor. Sadece bu kararın bir gün evvelinde yaptığı arınma çağrısı değil herhalde, değil mi?
0: Evet. Yani
1: fikir ayrılığının Kemal nereden başladığını hatırlayalım istiyorum da o yüzden bu soruyu sordum.
0: Evet. AK Partisi'nde genel olarak zaten bir sorun var. Ne sorun? Bu onun 1,5-2 yıldır, yani bu Cumhuriyet Halk Partisi partili belediyelerin, belediye başkanlarının bulaştığı yolsuzluk, rüşvet soruşturmalarının ardından agresifleşen siyasi mücadelesini sokağa taşıyan, gençleri kendine kalkan yapmaya çalışan, bu söz örgütlerden böyle bir üslup, propaganda, ajitasyon öğrenen bir Özgür Özel gerçeği var ve bu yordu. Bu kendi tabanını yordu, CHP sokağını yordu, Türkiye'yi yordu. Burada Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde şu vardı: Özgür Özel daha dün genel başkanlık koltuğuna oturdu. Bakın ondan önce yıllarca, 10 yıllarca bakın şeye grup gidiyorum, Erdal İnönü'ye gidiyorum. Ondan sonra Deniz Baykal'a geliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na geliyorum. Bir defa bütün bu genel başkanlık deneyiminde yolsuzlukla ilgili herhangi bir suçlamaya parti maruz kaldığında genel başkanların tavrı bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrından farklı olmamıştır. Yani yolsuzlukla ilgili genelgeler çıkarmıştır genel merkez, genel başkanlık. Bu genelgelerde şunu demiştir, yani yolsuzlukla ilgili soruşturmaya muhatap olanlarla ilgili kesinlikle bir mesafe konuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde var bu. Yani bu yeni, sanki Kemal Kılıçdaroğlu, bu Kemal Kılıçdaroğlu zaten genel başkan değil. Siz partiyi almışsınız. Daha sonra bu iddialara muhatap olmuşsunuz. Bunu yargı soruşturacak ama siz tamamen genel başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu yolsuzluk soruşturmasına muhatap olanların arkasını kollamaya dönüştürdünüz. Bütün faaliyetleri bununla ilgili. Bakın yani 24 saat Silivri, ya böyle bir şey var mı? Silivri ile Ankara genel merkez arasında mekik dokuyor avukatlar ya. Avukatlar mı yönetiyor? Kuryeler yönetiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Böyle bir görüntüyü vermişsin. Şimdi bugün kalkmış gelmişsin Cumhuriyet Halk Partisi, efendim Kemal Bey bu mahkeme kararıyla efendim partimize şöyle bir kötülük yaptı gibi bir ajitasyon yapıyorsunuz. Ama öbür taraftan da grup başkanı olarak titrinizi hemen aldınız. Genel başkanlık titrini hemen bıraktınız.

0: çok güzel yerinizin sağlam aldınız. Şimdi pazarlık ediyorsunuz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya bunların mücadelesinin hakla, hukukla...
1: Bir de kurtuluştayız. Bir bütün senin bu anlattıkların şimdi bir iki üç dakikadır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde zaten kendi aralarında konuşulması gereken bir mesele değil mi? Neden biz bunu görüyoruz bugün? Yani bunu ortak bir platformda... Yani bu durumdayız. Eski genel başkan o dönem mahkeme kararından evvel bunları söylüyor. Evet. Bugüne kadar CHP tarihinde evet. Bu durum var. Yani neden bugüne bu manzaraya evrildi bunları konuşmak yerine süreç CHP ana muhalefet açısından?
0: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sokağını şiddetle, baskıyla, zorbalıkla muhalefete, kendi içlerindeki muhalefete de kapattılar. Kemal Bey gibi 13 yıl genel başkanlık yapmış bir insanı taşlayacağız diye televizyon canlı yayınlardan tehdit ettiler. Tehdit etmediler mi? Tehdit ettiler. Kimse parti içerisinde Kemal Bey'e yakındır diye mesajlar atıldı. Bakın sen bizi desteklemedin, Kemal Bey'i destekledin diye genel başkan WhatsApp mesajları atıp tehdit ediyor. O genel başkanı tehdit ediyor. Bu milletvekilini tehdit ediyor. Kim önüne gelen kim varsa birbirini tehdit ediyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçek anlamda o eskiden şahit olduğumuz gruplar arasındaki demokratik mücadele diye bir ortam kalmamıştı zaten. Bunu kim yaptı? Bu Özgür Özel ekibi bu havaya taşıdı Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Peki. Yani ciddi bir zorbalık, ciddi bir baskı, ciddi Peki. bir şiddet sarmalı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün gördüğümüz gibi herkese kapattılar. Genel merkezde biz genel başkana kapatıyoruz diyorlar. Bakın böyle bir şey olur mu? Genel merkezi biz genel başkana kapatıyoruz.
1: Peki diyorlar. Kurtuluştayız. Bugün bu nasıl gelindi? Hatırlamaya çalıştık. Müsaadenle Eyüphan Bey'e de dönmek istiyorum. Sayın Eyüphan Korkmaz'a. Bugüne gelelim Eyüphan Bey. Kurtuluştayız da bir gazeteci olarak. Bu sürece nasıl geldi? Ana Muhalefet Partisi konuştuk. Şimdi bugün Özgür Özel cephesinin istediği şey 40 gün içinde bir olağanüstü kurultay kararı almak. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları der ki bu mümkün değil teknik olarak. Uzlaşamadıkları nokta da bu. Üstelik süreç Yargıtay'a da gidecek. Bir de Yargıtay kararı yani itirazını bildirecek. Şimdi kim Yargıtay'a itiraz edecek? Yerel mahkemeye, YSK'ya itirazlar sunuldu, red geldi. Hangi ekip hangi sıfatla ediyor? Onu sormak istiyorum. Yani hukuken hangi sıfatla ediyor? Onu sormak istiyorum. Davacı olarak kim oluyor o? Orada o kalemin karşısında ne yazıyor? İkinci bir sorum da teknik olarak bu bakıldığında, parti tüzüğüne bakıldığında mümkün mü istenilen şey?
2: Tabii. Şimdi davada, mevcut davada davalı sıfatı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı şeklinde geçiyor.
1: Davalı.
2: Davalı. Hı. Mevcut. Orada beş ayrı
1: davalı. Yapılacak olan itirazda davalı tarafı kim olarak geçecek?
2: Aynı şekilde yani olayı temize götürecek olan yine davalı Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığı söz konusu olacak. Başkanlığı sıfatı. Burada o sıfat aynı şekilde devam ediyor. Tabii hızlı bir şekilde derhal karar çıkar çıkmaz henüz daha o karar icra edilmeden var olan çünkü tebliğ ile birlikte o süreç icra olunuyor. Alelacele bir temiz başvurusu hadisesi söz konusu olmuştu. O hal itibariyle bir temiz başvurusunu yapan o sıfatta bulunan genel başkan olan Özgür Özel ve o başkanlık ekibiydi. Bu usulü dairesinde doğrudur. Fakat devamında takdir ederseniz karar icra olundu, tebliğ olundu. Tebliğ olunmasıyla birlikte ve derhal mevcut tedbir kararı uygulanmaya başlandı. Tedbir kararının uygulanmasıyla birlikte artık hukuken muhatap Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı sıfatı Kemal Kılıçdaroğlu'ndadır. Dolayısıyla da Kemal Bey bu yetki devriyle birlikte daha doğrusu yetkiyi tekrar almasıyla birlikte ne yaptı? Geçen günlerde takip ettik. Bir Yüksek Seçim Kurulu'ndaki CHP temsilcisini görevinden azletti. Geri çekti. Bir. Bunu neye binaen yaptı? Yetkisi olmadan bunu yapabilir miydi? Hayır. Dolayısıyla yetkilendirme oldu ve bunu yaptı. Aynı şekilde ne yaptı? CHP'nin
1: hukuken yetkisi var ki fiilen de uygulamaya koyabiliyor diyorsunuz.
2: Doğrudur. Bunun üç avukatı vardı. Üç avukatını azletti. 3 avukatını azletti. Yine bu sıfatına binaen bunu yaptı. Dolayısıyla da şu an pratikte şunu yapabilme imkanı söz konusu. Tamam, birinin bir başvurusu söz konusu. Yargıtay'a yönelik temiz başvurusu. Hukuken temizden feragat edebilme olanağı da söz konusu. Mevcut Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı sıfatıyla. Az önce bahsettiğim asillerde bulunduğu gibi vekillere bu yetkiyi veren veya azletme sıfatına sahip olan genel başkan aynı şekilde temizden feragatte de bulunabilir. Bu hukuken olasılıklar dahilinde. Birinci nokta bu. Bir diğer noktaya gelelim. Hani bu 40 gün içerisinde olağan genel kurulu yapalım şeklinde. Bunu ben yani bir hukukçu olarak neredeyse imkansız olarak görüyorum. İmkansız. Sebebi şu. Ortada devam eden bir hukukçu süreç var. İlk derece mahkemesi süreciyle birlikte başlayan ve yaklaşık bahsettiğimiz tarih 2,5 yıllık bir tarih. 4-5 Kasım 2023. O tarihten beri 2,5 yıl civarında bir zaman geçmiş vaziyette. Bu süreç içerisinde iki aşama bitti. Bir, ilk derece mahkemesi aşaması bitti. İki, bölge adliye mahkemesi aşaması bitti. O da yaklaşık bir 7 ay civarında bir şey sürmüştü. Ve bölge adliye mahkemesi nihayetinde bir karar verdi. Yönlendirici, icrai bir karar verdi. Ama bitti mi bu süreç? Hayır. Nasıl bitebilir? Temizden feragat hadisesi olursa bu süreç sona erer. Dolayısıyla da hukuki süreç devam ederken bir araf durumu vardır. Yani boşluk durumu söz konusu. Şöyle değerlendirelim. Bu Yargıtay aşaması, yani temiz aşaması bitmeden hangi kararın çıkabileceğini kim öngörebilir? Olasılıkları söyleyeyim. Bir, bu karar 1 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra onandı. Onandığı takdirde doğal olarak 4-5 Kasım 2023 tarihine dönmüş oluyoruz. Mutlak tutulan hadisesi oluyor. O tarihten sonraki tüm kararlar mülga oluyor, ortadan kalkıyor. Dolayısıyla da olağan genel kurulu yapılması lazım. Peki farklı bir karar, örnek veriyorum. Kararı bozdu.
1: Bozdu diyelim. Kısaca rica edeyim.
2: Kararı bozdu. Dedi ki bölge adliye mahkemesi yanlış düşünüyor. Ben örnek veriyorum, ilk derece mahkemesi gibi düşünüyorum dedi ve bu kararı ortadan kaldırdı. Ne olacak bu takdirde? Yani dolayısıyla da süreç devam edecek, bambaşka bir karar sunuyor. Farklı bir
1: dolayısıyla
2: karar sunuyor.
1: Dolayısıyla zaten mahkeme tedbir kararı aldı diyorsunuz.
2: Evet. Tamam. Yargıtay şöyle bir karar verdi diyelim. Dedi ki ya bu dosyada eksiklik görüyorum. Nedir? Bu 10 Şubat 2025 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturması var. Devam eden.
1: Son cümleniz olsun.
2: Tutuklamalar vesaire söz konusu oldu. 38 kişinin ifadesi alındı. 121 delege farklı işte işe yerleştirme hadiseleri vesaire vesaire oldu. Şöyle bir esasa yönelik şöyle bir bozma kararı verdi. Dedi ki ceza dosyası var. Bu dosyanın dayanağı olan. Ceza dosyalarının neticesi beklensin. Bunlardaki şu eksiklikler giderilsin.
1: Peki.
2: Bunlar hallolsun. Hallolduktan sonra bununla ilgili karar ver ey ilk derece mahkemesi derse, bir noksanlık görürse bu hukuken olasılık dahilinde ne yapacaksınız?
1: Yani ama emsal oluşturuyor bir olasılık dahilinde de olsa. Peki.
2: Evet. Dolayısıyla da bunları düşündüğümüz zaman, hukuken arafta olan bir süreçte siz 40 gün içerisinde ki delege boyutu bambaşka bir boyut. Yani
1: ya böyle tarihte, bir aksiyon alabilmeniz hukuken mümkün değil 40 gün içerisinde diyorsunuz. Ya sonuçsuz
2: evet,
1: olur diyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum. Eyüphan Korkmaz. Değerlendirmeleriniz için çünkü süremin sonuna geldim. Kurtuluştayız. Çok teşekkür ediyorum size de. Bize ayrılan sürenin
0: İyi
1: sonuna geldik
0: be.
1: Ama teşekkür ediyorum. Canlı yayınımız devam ediyor. Alandan görüntü aktarmaya sizlere CHP Genel Merkezi'nin önünden görüntüleri aktarmaya devam ediyoruz. Sadece çok kısa müsaadenizi rica ediyoruz.
3: Haber Radyo. Bir reklam.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Bir reklam. A Haber Radyo.
5: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi.
4: Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen

0: De GLTS'ye, yaz özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
9: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
8: İnsan Vakfı.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Değişen küresel ortamda enerji güvenliği, bağlantı ve işbirliği panelinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjide artık yeni bir oyuncu olacağını vurguladı. Bakan Bayraktar, küresel belirsizliklerin enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini söyledi. Enerji talebindeki artışa da değinen Bayraktar, Türkiye'de son 25 yılda talebin yaklaşık 3 kat arttığını, önümüzdeki 30 yılda da benzer bir artışın beklenebileceğini ifade etti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
2: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 0065.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Özel masrafsız transfer avantajı.

0: Tüm masrafsız. Ayrıntılı bilgi halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Bir reklam.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Bir reklam.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Bir reklam.
12: A Haber Radyo, 24 saat haber. Canlı yayın.
13: Diğer ekibi de bu noktada bekleyişini sürdürüyor. Ekipler işlem yapmak için bu noktada nöbetini devam ettiriyor. Bunu hatırlatalım. Zaman zaman da o tansiyonun zirve yaptığını söylemek mümkün. Bir yandan icra memurları tarafından yapılmaya çalışılan, bildirilmeye çalışılan bir tebligat var. Bu noktada da zaten kapılarda tamamen kilitlenmiş vaziyette bir barikat set çekilmiş durumda genel merkez kapısının önüne. Dolayısıyla burada bu işlemler gerçekleştirilmeye çalışılırken gerginlikte hat safhaya çıkıyor. Bir yandan da başkentte yine sağanak yağış hakim. Bu yağışla birlikte de şu anda o bölgede bir sakinleme söz konusu. Etrafa dağıldı buradaki kamu görevlileri ve vatandaşlar. Bunun altını çizelim. Tabii bir yandan buradaki tüm bu sıcak gelişmeleri parlamento şefi Tülay Ağoğlu ile birlikte takip ediyoruz. Kendisi de sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktadaydı. Tabii bir kez daha izleyicilerimiz için hatırlatacak olursak sabahın erken saatlerinden itibaren neler yaşandı, nasıl bu noktaya geldi ve şu anda son notlar, son durum nedir Tülay Hanım?
14: Şimdi son durum tebligat yapılıp yapılmadığı konusunda bir tereddüt var. Çünkü iki kapısı var genel merkezin. Birisi aşağıda otopark girişi, diğeri ise bu ana kapı. Şimdi oraya otopark girişine gitmişler Murat memurlar, icra memurları. Murat Emir dedi ki bu kapıdan olmaz, normal kapıdan girin dedi. Şimdi normal kapıya geldiler, normal kapı kapalı. O kapının arkasında da bariyerler oluşturulmuş durumda. Yani böyle bir çıkmaz sokak gibi bir şey oluşturulmuş durumda. Bunun yanı sıra birazdan Özgür Özel açıklama yapacak. Bunun için hazırlıklar yapılıyor, son hazırlıklar yapılıyor. Tabii ne diyeceği çok önemli. Çünkü bir uzlaşma sağlanacak mı, sağlanmayacak mı? Yani bu görüntüler devam mı edecek burada? Hani yıllar hiçbir şekilde CHP'nin önünde yaşanmamış görüntüler. görüntüler bunlar. Normal bir görüntü yaşanmıyor, yani olmuyor burada. Olağanüstü bir durum söz konusu. Mutlak mutlan hukuki olarak tabii buna da ilk kez şahit oluyoruz ama... Şimdi Özgür Özel'in açıklaması önemli şu anlamda. Acaba burada kalmaya devam mı edeceğiz diyecek. Bu durumda çünkü polis zoruyla çıkarılmak zorunda olacak. Yok biz bu görüntülere imkan vermeyeceğiz mi diyecek. Acaba çıkacağız mı diyecek.
13: Şöyle bir bilgi de aldık. Teyide muhtaç tabii. İlerleyen dakikalarda saat diliminde göreceğiz. Görüştüğümüz bazı memurlarla. Her an şu an için akşama kadar içeriden bir çıkış olmazsa Özgür Özel ve ekibi bu noktadan çıkış yapmazsa Ankara Valiliği tarafından bir talimat verildiği söyleniyor. Akşam bir şekilde girin şeklinde.
14: İşte o yüzden zaten Özgür Özel'in ne diyeceği önemli. Yani çıkacağız mı diyecek, boşaltacağız mı diyecek, yoksa gelin alın mı diyecek. Çünkü baştan beri öyle diyor. Bu tabii görüntülerden hoşnut mu Özgür Özel bilemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu hoşnut mu? O da sanıyorum değildir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının valiliğe başvurmasıyla bu güvenlik güçleri buraya geldiler. Genel merkezin tahliye edilmesini istediler. Çünkü göreve başlamak istiyor Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelerek. Şimdi bu aşamadan sonra bir ikişer milletvekili her iki taraftan da görüşebileceği söyleniyordu. O görüşme olacak mı? O da aslında çok net değil şu aşamada. Ama artık şimdi gözler Özgür Özel'in ne diyeceğine çevrilmiş durumda. Burada yani bir şekilde bina tahliye edilecek.
13: Evet.
14: Yani bu kesin görünüyor.
13: Bunu bekliyoruz.
14: Evet.
13: Bir yandan o tebligat yapılabildi mi şu an?
14: Yapıldı yönünde söylentiler var. Yani yapıldı deniliyor. Bir taraftan tahliye tebligatı yapıldı söyleniyor ama yani artık hiçbir şekilde doğrulatamıyoruz. Burada o başka söylüyor, bu başka söylüyor. Yani o doğrulatma imkanımız olmuyor ama tebligat yapıldı ya da yapılmadı. Yani çok artık bu aşamadan sonra sanıyorum önemli değil bu. Bir şekilde bu bina tahliye edilecek. O kesin görünüyor. Yani şimdi olmaz, akşam olur, gece olur deniliyor. Tahliyesi söz konusu. İşte Özgür Özel çıkmayız derse polis eşliğinde bir dışarı çıkarma söz konusu olacak. Burada güvenlik güçlerini görüyorsun Şener. Birçok toma var. Ankara'nın bütün güvenlik güçleri sanki buraya gelmiş gibi. Yani şu anda CHP Genel Merkezi'nin önünde gibi görünüyor. Gerçekten çok kalabalık bir ekip var. Ayrıca buraya genel merkeze gelen yollar da kapatılmış durumda. Yani her yerde güvenlik önlemi alınmış durumda ve içeriye girişlere kesinlikle izin verilmiyor.
13: Evet tabii, bir yandan karşılıklı açıklamalar devam ediyordu. 21 Mayıs tarihinde yaşandı o mahkeme kararı. Hangi mahkeme verdi bunu? İstinaf Hukuk Dairesi, 36. Hukuk Dairesi tarafından o açıklama yapıldı 21 Mayıs tarihinde akşam saatlerinde. Daha sonra Özgür Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'nden ayrılmadı, ayrılmayacağız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da ekibiyle birlikte o süreçten sonra çalışmalarına, mesaisine başladı. Ve karşılıklı açıklamalar da yapıldı bu minvalde. Bir uzlaşı söz konusuydu. Birlikte bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Kurultay başlığı ele alındı. Fakat halen o uzlaşı da sağlanamadı. Bu noktada sinirler daha da gerildi ve bugüne gelir

0: Yani noktada da işte görmüş olduğumuz manzara. Başkent Ankara'da tansiyonun zirve yaptığı gün bugün ve an itibariyle ekipler bekleyişini sürdürüyor. Bir tahliye söz konusu olacak. İlerleyen dakikalarda bu tahliye gerçekleşecek mi? Bunun yönünde Ankara Valiliği tarafından bir talimat verildiği de belirtiliyor. Akşam saatlerine kadar CHP Genel Merkezi'nden Özgür Özel ve ekibi çıkmaması halinde içeriye bir müdahale olacağı söyleniyor. Bir yandan da o tebligat yapıldı mı yapılmadı mı? Bir yandan Tülay Ağoğlu
1: Bir şey söyleyeyim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir milletvekili vardı. Mesela Ali Öztunç. O bir X'te paylaşımda bulunmuş. Buradaki görüntülerin kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu bir an önce kurultaya gidilmeli diyor. Yani Özgür Özel'in görüşünü savunuyor. Bu da ilginç geldi bana. Böyle paylaşımlar da oluyor. Yani
0: daha hoş görüntü var diyor. Hem de Özel'i destekler nitelikte.
1: Evet, gerekte bir açıklama yapmış görünüyor. Yani paylaşımda bulunmuş görünüyor. Bu da ilginç tabii. Şimdi bu süreçte kim nerede olur? Nereye gider? Nerede kalır? Yani bunlar tabii izleyip göreceğiz. Çok sürpriz, şaşırtıcı gelişmeler olabilir.
0: Sorulması gereken çok fazla soru başlığı bulunuyor. Elbette bu gelişmelerde yakından takip ediliyor. Biz de nöbetimizi sürdürüyoruz. Burada hareketlilik gelişme oldukça da aktarmayı sürdüreceğimizi hatırlatalım. Sözü CHP Genel Merkezi'nden size bırakalım.
2: Teşekkür ederim Şener Çetin ve Tülay Ağoğlu. CHP Genel Merkezi'nden son durumu anlattı. Şimdi hukukçu Sayın Engin Akın ve gazeteci Sayın Merve Şebnem Oruç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim. Müsaadelerinizle Merve Hanım, önce Engin Bey'e bu işin biraz hukuki boyutunu sormak isterim. Çünkü tahliye kararı var ve iki isim de, yani hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel, partinin bu şekilde bir görüntü vermemesi gerektiğine dikkat çekiyorlardı. Ama Özgür Özel biraz daha tabii buradan bir yere çıkmayacağım, bayram boyunca da buradayım demişti. Şimdi kamuoyunun, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanının bu görüntüleri görmesi açısından taraflar ne yapabilir? Bir tahliye mümkün olabilir mi? Ya da ne yapılmalı hukuki açıdan?
3: Evet, tabii ki Türk siyaset tarihinde ve hukuk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir vakayla karşı karşıyayız. Konuya kor hukuk anlamında bakarsak, şimdi burada icra iflas kanunu hükümleri kapsamında bu ihtiyati tedbir kararının icra memuru eliyle cebren dahi olsa uygulanması mükellefiyeti var. Yani icra müdürlüklerinin bu konuda bir inisiyatif alma hakları yok. Yine kolluğun da icra memurunun destek talebi üzerine harekete geçmeme imkanı yok. Yine icra iflas kanunumuz madde 80'e göre icra memuru kilitli kapıları açıp içeri girebilir. Sonuçta o binanın genel merkez binası olması hasebiyle şu anda ihtiyati tedbir kararı ile genel başkan olan Kılıçdaroğlu'na teslimi gerekir. Yine bir konuda da uyarı yapmak istiyorum. Buyurun. Tedbire muhalefet disiplin hapsi cezası gerekir. CMK madde 2 kapsamında 6 aya kadar disiplin hapsi uygulanabilir. Ama tabii ki milletvekilleri dokunulmazlıktan yararlanacakları için onlara bu yaptırım uygulanamaz. Ama milletvekili olmayan diğer vatandaşlarımızın şikayet üzerine bu yaptırımla karşı karşıya kalacakları konusunda da uyarıda bulunmak istiyorum. Disiplin hapsinin en temel özelliği asla ve asla ertelenememeleri, para cezalarına çevrilememeleri, koşullu salıverilme hükümlerinin de uygulanmamasıdır. O noktada vatandaşların kendilerini kullandırmamasını, bu konuda mağduriyet yaşamamalarını telkin ediyorum.
2: Merve Hanım, biraz görüntüler üzerinden de yorumlamanızı rica ederim dünden bugüne yaşananları. Şimdi taraflar bir görüşme gerçekleştirecekler. Daha doğrusu heyetler arası bir görüşme ve partinin genel merkezinde bu görüntülerin verilmemesi için bir mücadele olduğu söyleniyor. En azından Kılıçdaroğlu tarafından. Sizin nasıl bir öngörünüz var? Yani Özgür Özel gitmeyeceğim dedi çünkü. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önündeki bu hareketlilik tarafların görüşmesiyle sonlanabilir mi? Yoksa bugün çok daha farklı bir tablo mu görürüz?
4: Merve Hanım galiba görüşme olmayacak. Yani galiba yalanlanmış o. Sosyal medyada birkaç gazeteci teyit edemedik, doğru değil olmadı diyorlar. Yani orası şu anda belirsiz. Onu bir altını çizmek isterim. Belki bu görüşmeler sebebiyle şimdi görüntüler sebebiyle yalanlanıyor. Bilemiyorum.

0: gerekiyor. Neden? Çünkü bu zamana kadar bunu bir tırnak içinde kendi ifadeleriyle söylüyorum saray operasyonu diye sundular. Hükümetin, devletin, müesses nizamın adamı olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu onlara göre. Ama bu işin parti içerisinde bir mesele, yeniler eskiler kavgası olduğu daha alenileştikçe buraya bir müdahale edilmesi gerekiyor. Ve onu nasıl gösterebilirsiniz? İşte polis eskortu, işte yazıyla gelinmesi vesaire falan ve bu sahneler yani bildiğimiz alışa geldiğimiz CHP zihninde zaten verilecek mesajı az çok hani söylememize gerek yok tahmin edersiniz. Özgür Özel cephesi kendi uzun süredir söylediği o argümanı, o tezi güçlendirmek adına bunu yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu peki bilmiyor mu bu tezi, tanımıyor mu? Valla Kemal Kılıçdaroğlu bu tezi yazanlardan bir tanesi, çok iyi biliyoruz. Ama karşı tarafında o kadar iyi biliyor ki bu olmadan, polis gücü olmadan yani bunu devlet yardımı olmadan yapamayacağını, çıkaramayacağını çok iyi biliyor. O insanlarla beraber çalıştı. O binada yıllarca çalıştı. O zihinle beraber çalıştı. O zihniyetin ta kendisi. Kendisi olsaydı da zaten aynı şey olurdu. Dolayısıyla kodlarını çok iyi bildikleri, doğrudan tanıdıkları, kendilerinin aynadaki versiyonunun ne yapacağını bildikleri için Kemal Kılıçdaroğlu'da başka çare olmadığını bildiği için bu yola başvuruyor. Ha ama bu argümanını şununla yani bu davranışını şu argümanla güçlendirecektir. Bakın arınmak istemiyorlar. Bakın temizlenmek istemiyorlar. Bakın biz bir temizlik yapmak istiyoruz, bu partiyi arındırmak istiyoruz. İşte direniyorlar, ne saklıyorlar, içeride ne var vesaire. İki tarafta o uzun süredir devam ettirdikleri argümanları üzerinden devam edecekler ve yani bu mesela tahmin edilir miydi? İstanbul İl Başkanlığı'nda gördüğümüz için tahmin ettiğimiz bir şeydi. Bu kadar acele olur muydu? Önümüzde yani bayram var, bayram geliyor, bayramlaşmayı kim yapacak? İçeride kim bulunacak? Özgür Özel'in orada daha fazla devam etmesi aslında şu anda yasal olarak işgalcilik demek. Buna ne kadar göz yumarsınız? Bu kişi de şey değil yani böyle zorlamazsanız çok da kolay çıkacak gibi gözükmeyen biri. O yüzden aslında mesela Murat Emir'in az evvel muhabir arkadaşlarınız önemli bir detay verdiler. Yani Murat Emir hukukçu sonuçta arka kapıdan alamayız ön kapıya gelin diyorlar. Ön kapıda kimse yok barikat var. Ya aslında polis güç kullansın içeriye öyle girsin. İsteniyor, bu yapılsın isteniyor ve orada yani hepimizi huzursuz eden, yani bu partiyi desteklesin desteklemesin, Türkiye'nin köklü bir partisinde bu görüntüleri görmek istemeyecek herkese aslında o acıyı tatmak istiyorlar. Ve ne yapalım, bu yapalım da görelim durumundan ibaret maalesef.
1: Şimdi tabii biraz işin hani bu ne kazandırır kazandırır mı, kime ne fayda sağlar kısmını da konuşalım. Engin Bey, bunu CHP'nin kurultay sürecine bakıldığında şimdi bir 40 gün dedi ama 40 gün olmayacak gibi görünüyor. Yani hukukçular da en azından bu kararın tebliğ edilmesini ancak sonrasında böyle bir karar alınabileceğini söylüyorlar. Hukuki açıdan nasıl bir süreç bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni?
2: Gerçekten hukuk tarihimizde, siyaset tarihimizde eşi benzeri olmayan bir olay olduğu için bir takım öngörülerde bulunabiliriz. Şöyle ki CHP iç tüzüğüne göre bir genel başkanın bir şekilde görevden ayrılması halinde 45 gün içerisinde olağanüstü kurultay toplantısı çağrısı yapılmalı. Yine medeni kanunumuza göre de 15 gün önceden bu çağrının yapılma şartı var. 45 artı 15 formülü uygulanırsa 60 gün içerisinde bu kurultay yapılabilir. Ama acaba Sayın Kılıçdaroğlu şu anda ihtiyati tedbir kararıyla genel başkan seçildiği için bu kurultayı yapabilir mi? Bence bu da hukuken tartışmalı. Hukuken tartışmalı olması sadece bununla sınırlı değil. Birincisi, en fazla delege yapısına sahip olan İstanbul İl Kongresi iptal olduğuna göre oradaki yaklaşık benim bildiğim kadarıyla 200 delege geliyor. Yani bu çok ciddi bir rakam. O 200 delegenin tekrar oluşumu lazım. Yine dünkü haberlere baktınız. Bazı illerde bu delegelerle ilgili bir takım gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleşti. Dolayısıyla bu il kongre iptalleri sadece İstanbul'la sınırlı da kalmayabilir.

0: Benim tahminim il kongrelerine yolsuzluk bulaşmış, diğer illerde de mutlak butlan yani bu kongrelerin iptali davaları açılabilir. Yani sorun karmaşık. Diğer taraftan Sayın Kılıçdaroğlu henüz karar kesinleşmedikçe hukuken bir genel başkan niteliğinde değil. Şu anda ihtiyati tedbir kararıyla genel başkan olağanüstü bu tür işlemleri yapabilir mi, yapamaz mı? Bu da tartışmalı. Çünkü belki Yargıtay kararı usulden veya esastan bozar. O takdirde de ihtiyati tedbir kararını da kaldırdığını düşündüğünüz zaman durum eskiye döner. Yine CHP büyük bir zaman kaybeder. Bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bence temyiz başvurusunu geri çekmesi partinin selameti için, bu kaotik durumun bir an önce ortadan kalkması için isabetli bir tercih.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir de konuşuyor. Murat Emir de diyor ki bu bir darbe girişimidir. Çıkış yolu da acil kurultaydır. Bu darbe girişimi işte hukuksuzdur, bu saldırı kabul etmiyoruz açıklamasını biraz değerlendirmek isterim. Merve Şebnem Oruç'a size sorayım, buyurun Engin Bey. Yani bu bir darbe girişimidir.
0: Ben orada çok kısa bir vurgu yapacağım. Buyurun. Bakın özellikle Özgür Özel cephesi neyin üzerinde çok duruyor? En temel argümanları ne? Bu seçimlerde yolsuzluk falan olmaması değil. Hı hı. En temel argümanları Asya Hukuk Mahkemelerinin bu davalara bakma yetkilerinin olmadığı. Yani buradaki tek görevli merciğin YSK olduğu konusunda ısrarla vurgu yapıyorlar. Yani diyorlar ki adli yargı bu konuda görevli yargı yeri değildir. O zaman ben de sormak istiyorum. İlk derece mahkemesi kararlarının içeriğine baktığımız zaman o kararlar neye işaret ediyordu? Diyordu ki o Asya Hukuk Mahkemesi, ben görevliyim, ben bu yargılamayı yapabilirim ama bazı davacıların dava ehliyeti olmadığı için davayı reddediyorum. Diğer davacıların dava ehliyeti olsa da iptali istenen, butlanı istenen kongreden sonra yeni kongreler yapıldığı için artık karar verilmesine yer olmadığı kararı veriyorum. Bu karara kimler istinaf yoluna gitti? Davacılar, yani asıl dava ve birleşen dava davacıları. Peki ben çok net bir hukukçu olarak soruyorum. Benim Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi kararından gördüğüm kadarıyla CHP bu asli hukuk mahkemeleri görevli yargı yeri değildir diye bir istinaf başvurusu neden yapmadılar? O zaman siz bu yönden kararı istinafa götürmediyseniz bugün nasıl bu konuda hukuken gelip de çığlıklar atabilirsiniz?
1: Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Az önce söylemiştim Sayın Murat Emir'in açıklamalarını. İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan görüşeceğiz diyor Sayın Murat Emir. Bu tabii şu açıdan önemli. Bülteni açarken de söylemiştim. Ankara Valiliği'nin bir talimatı var. Emniyete bir talimat verildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin boşaltılması için. Az önce Tülay Ağalı da söyledi. Bugün gece saatlerine kadar boşaltılması istenebilir. Şu an polis ekipleri de orada. Muhtemelen İçişleri Bakanı'ndan bu kararın belki geri çekilmesini, böyle bir görüntü vermelerini istememelerini isteyebilirler Cumhuriyet Halk Partisi kanadı. Bu önemli, onu söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı'ndan direkt olarak bakandan hatta randevu almışlar. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Murat Emir'in açıklamasını söylüyorum. İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık, birazdan görüşeceğiz dedi. Buradan bizim anladığımız, en azından benim anladığım, bu görüntülerin verilmemesi için sanıyorum Sayın Bakan'dan bu valilik talimatını geri çekilmesini belki isteyebilirler. Merve Şebnem Oruç, hem bu görüntüler üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni, siz az önce demiştiniz ki aslında Özgür Özel'in tam olarak istediği böyle bir görüntü vermek, çünkü zaten bize bir hukuk darbesi yapılıyor gibi bir savunmaları var demiştiniz. Bu sürecin tabii baktığınızda her iki isme bu görüntülerin ne gibi bir kazancı olabilir ki diye sormak isterim, her iki cepheden de değerlendirmek gerekirse.
2: Kurultaya hazırlanıyorlar. Kurultay'da bir seçim sonuçta ve kampanya yürütüyorlar. Özgür Özel çok uzun süredir biliyorsunuz il il geziyor. Sanki bunu bir seçim için, yani Cumhur İttifakı'na karşı yapıyormuş gibi göz görsek de, bu zamana kadar öyle sunsa da aslında muhtemelen bu sürecin, bu hukuki sürecin günün sonunda yargılamanın biteceğini ve bu kararın çıkacağını tahmin ediyorlardı. Yani kendi kampanyasını yürütüyormuş da demek doğru. Kemal Kılıçdaroğlu'yla ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya süreceği, benim adayımdır dediği bir isimle bir genel başkanlık yarışına girecekler. Er ya da geç, ve bunun kampanyası yürüyor ve herkes kendi tabanına bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi sosyal medyada çok ciddi sayıda insan çok uzun süredir bunun hükümet eliyle yapılan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara kendini kullandırdığı, bireysel hırslarını da tam da zaaflarına bu yüzden yenik düştüğü bir projeyle karşı karşıya olduklarını düşünüyor. Ya iyi de az evvel Engin Bey çok doğru bir şey söyledi. Madem öyleydi, madem YSK'nın kararının üzerine karar yoktu, neden yargılama sürecinde birden fazla dosyada var biliyorsunuz, asliye hukuk dosyalarında hiçbirine yani sen yetkisizsin diye bir şey yapılmadı ama televizyon ekranlarında bu söylendi. Ya YSK adeta bir süper mahkemeymiş gibi sunuldu. Yani bunun bir örneği 2016'da da yaşandı Merve Hanım, işte yani MHP'nin geçtiği süreç. Onlar da olağanüstü tüzük kurultayı apar topar Meral Akşener, Ümit Özdağ, o ekibin hızlı bir şekilde delegelerin oylarını toplayıp olağanüstü kurultaya, tüzük kurultayına gittiler. Bu karar da geçti. Tüzüğü değiştirip hemen hızlıca kongre yapacaklardı. Ne oldu? Yine aynı şeyler yaşandı. Yargıya başvuruldu. Mutlak butlan çıktı. Mutlak butlanla gidildi yine. Tamamen hukuksuz yok sayılsın diye. Bir sene sürdü ve Yargıtay da kesinleşti. O kurultay, tüzük kurultayı yok sayıldı. Yani tarihimiz de 10 yıl önce yaşanmış bir olay. Bu İYİ Parti'nin kurulmasına giden bir yoldu yani. Çünkü MHP'yi ilk başta bırakmak istemiyorlardı. Hı hı. Herkes önce o köklü partiyi almaya çalışıyor, ele geçirmeye çalışıyor. Olmaması gereken bir yola girmişlerdi. Burada da olan o. Bakın şimdi mesela YSK ya yetkisiz, ya YSK'nın kararı tartışılamaz. Ya YSK sadece elindeki bilgi belgelerle seçime dönük bir inceleme yapabiliyor. Bunu şöyle düşünün. Mesela tahkim kurulunun da, işte federasyonun da, futbol federasyonunda tescil yetkisi var. Ya da işte ne bileyim MHK, hakem kurulu falan. Bunların da mesela kararları yargıya taşınamaz. Ama diyelim ki bir lig bitti. Bir takım işte kazandı. Ya şike yapmış, doping yapmış, işte türlü hilelere başvurmuş. Aradan zaman geçmiş. Ya şampiyon olsun olmasın, günün sonunda her ne kadar tescil edilse de burada bir usulsüzlük, bir yasa dışılık varsa ortaya çıktığı an itibariyle bunu yargıya taşımaz mısınız? Taşırsınız. YSK'nın yetkisiymiş. YSK'nın polisi mi var? Kovuşturma, soruşturma yapsın. YSK'nın savcısı mı var? Gerçekten ekranlarda bu konuyu yorumlayan hukukçular kendi alanına, kendi alanına göre değil de kendi rengine göre çok uzun süredir yorumladılar. Ama mantığa oturmayan bazı şeyler var. Yani bir suç ortaya çıktığı anda artık koşturulmalıdır, soruşturulmalıdır. Yani bu eşyanın tabiatına aykırı, demokratik bir ülkede başka bir şey olamaz. Bugün hala darbe deniyor olması ve bunu mesela Murat Emir gibi bir hukukçu kimliği olan biri tarafından yapılıyor olması hakikaten üzüntü verici. Evet. Çünkü bu yalan, doğru değil. Bilerek yalan söylüyorlar. Maalesef bu kısım acıklı ama öte taraftan, hı hı, yani şunu yapmakta haklılar ve bence ellerini de çok acele etmeleri lazım, hızlı olmaları lazım. Kurultay, bir an önce kurultay. Eğer rüzgarı arkanızda görüyorsanız bunu yapmalısınız ama o da Yargıtay'da temyizden feragatle gerçekleşecek ve şu anda da yani kimin tabii ki buradaki temyiz edecek taraf olduğu da muammalı. Çünkü davalı taraf genel başkanlık ve şu anda o avukatlar azledilmiş vaziyette. Ha bu arada Kemal Kılıçdaroğlu azletmeyince aslında kendisinin kağıt üstünde dezavantajına bir durumla söz konusu karşı karşıya kalıyor. Çünkü Yargıtay yarın öbür gün Engin Bey'in söylediği gibi bozarsa bu sefer her şeyin tekrar başa dönme ihtimali söz konusu. Kurultaya... Evet, bir taraf gidilsin istiyor da bu tedbir kararı kalkmadan ve karar kesinleşmeden yeniden bir kurultay yapılması, 38. olan kurultay zaten tekrarlanacak olan, o öyle gözüküyor. Bunun tekrar yapılması, olası bir bozma kararının durumunda, ya yani tekrar bu da yok hükmünde olacak. Bir sürü olağanüstü kurultay yapıldı ve onlar biliyorsunuz şu anda yoklar, yaşanmadı sayıyoruz. Bir tane daha böyle bir kurultaya ne gerek var açıkçası? Evet. Ya CHP biraz, özellikle mevcuttaki yönetim, Özgür Özel yönetimi hep böyle oldu bittiyle gitti. Ya hal yapalım sonra hallederiz. Yani ama ne tüzük dinle anlaşılıyor ki, ne meclis iş tüzüğüne bakmış,

0: ne kendileri tüzük dinlemişler, ne yasa dinlemişler, ne hak hukuk dinlemişler. Bugün karşılarına böyle bir tablo, böyle bir durum ortaya çıktı. Biliyorsunuz grup başkanlığı meselesiyle ilgili bile çağrı sürecinde hukuki süreçlere vesaire uymadıkları, etmedikleri söylüyor. Tamam, değişim iyidir. Tamam, hareket iyidir. Tamam, hızlı olmak iyidir. Aksiyon almak iyidir. Ama yani hukuka, tüzüke, kurala da uygun yapmak lazım.
1: Evet.
0: Acele ederken bence kendi ayaklarına da o tarafta sıkmaya başladı.
1: Çok teşekkür ederim Merve Şebnem Oruç. Şimdi bunu biraz Engin Bey'in de yorumlamasını isteyeyim hukuki açıdan. Engin Bey, Merve Hanım da söyledi, dünden bu yana hukukçularımızı da dinliyoruz, sürekli anlatıyorlar. Tabii işin Merve Şebnem Oruç'un söylediği kısmı önemli. Biz kararı, gerekçeli kararı, o hükümleri, suçu vesaire konuşamıyoruz. Şundan dolayı konuşamıyoruz. Bu bir darbe girişimi olarak adledildiği için Cumhuriyet Halk Partisi kanadı tarafından. Yani suçlar bunlardır. Bu sebeple denildiğinde bir karşılığı yokmuş gibi, yani bu hiç konuşulmayan taraf karara baktığınızda. Yine aynı şekilde daha sonra olağanüstü kurultaylar yapılıyor ki yapıldı, hep çok yakından takip ettik. Değişen, yani onları da yok sayıyor mahkeme, çünkü ilk 4-5 Kasım'da yapılan 2023'teki kurultayda burada usulsüzlük iddialarını temizleyen hiçbir durum yok. Dolayısıyla şimdi siz 40 gün içinde aynı delegelerle tekrar kurultaya gitseniz, hukuki olarak sanıyorum onun da bir karşı, hadi diyelim karar onaylandı, hukuki olarak her şey tamam, ama siz aynı delegelerle devam edecekseniz yine bunun 2023'ten bir farkı var mı yok mu, bu soru akıllara geliyor. Dolayısıyla bir çıkmaz var şu an.
2: Evet, ben Merve Hanım bıraktığı yerden devam edeyim. Hani kamuoyunda yanlış bir anlaşılma da olmasın, CHP derece yargılamalarında, yani asli hukuk mahkemelerinde, ilk derece mahkemelerinde yapılan yargılamalarda mahkemenin görevsiz olduğunu ileri sürüyor. Ama görevsizlikle ilgili ne de olsa karar lehimize değil, bir istinaf başvurusu yapmıyorlar. Benim eleştirdiğim, hukukçularla eleştirdiğim nokta o. İkincisi, burada mutlak butlanın sebebi seçimlere ciddi anlamda yolsuzluğun karışmış olmasıdır. Şimdi YSK'nın yapısına, itiraz sürecine, karar alma süreçlerine baktığımız zaman 24 saat, 48 saat gibi sınırlı inceleme sürelerini görüyoruz. Gerek il seçim, gerek ilçe seçim kurulları, gerek YSK. Dolayısıyla seçim kanunundaki bu incelemeler şekli incelemedir. Yoksa YSK'nın bir derece mahkemesi gibi bizim ceza muhakemesi hukukunda ya da hukuk muhakemeleri hukukundaki bir yargılama merciği olmadığı sabittir. Yani sormak istiyorum, YSK nasıl olur da zaten burada paralar karşılığı, haksız menfaatler karşılığı, oyların devşirildiği, oyların renginin değiştirildiği yönünde bir inceleme nasıl yapsın ki? O zaman bu savı ileri süren kişilerin hukukçulukları gerçekten tartışılmalı. Yani sırf belli bir siyasi grubun yanında yer alayım diye hukukçu kimliğimizi lütfen ayaklar altına almayalım. Yani YSK'nın yaptığı incelemeler bittikten sonra ortaya çıkan yolsuzluklar incelenmesin mi? Bunu mu demek istiyorsunuz? Hukuk devletinin temel prensibi şudur: her konu, her iddia mahkemeler huzuruna getirilebilir. Bir hakim de önüne gelen davaya bakmakla mükelleftir. Bakmakla mükellef olduğu bir dava hakkında da karar vermek zorundadır. Yani Allah aşkına, tutup da burada asli hukuk mahkemeleri görevsizdir nasıl diyebiliyorsunuz? O zaman Türk Medeni Kanunu'nun ve Siyasi Partiler Kanunu'nun, Türk Medeni Dernekler Kanunu'nun, Türk Medeni Kanunu'na yaptığı atıfları da mı görmeyelim? Yine Türk Medeni Kanunu'nun 83. maddesinde mutlak mutlanla batıl hallerde davanın süreye tabi olmadığı hükmünü nereye oturtmaktasınız? Yani siyasi partiler sonuçta derneklerin bir türüdür. Derneklerin de temel mevzuatı, tüm özel hukukun temel mevzuatı Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu'dur. Bakın, Türk Borçlar Kanunu'nun 5. maddesi bize demektedir ki bu kanun ve Türk Medeni Kanunu'nun genel hükümleri uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk normlarına uygulanır. Biz 1994 yılında ben Türk Medeni Kanunu, Türk Medeni Hukuku dersleri aldım. 95 yılında da Türk Borçlar Hukuku derslerini aldım. En önce öğrendiğimiz şeyler Türk Medeni Kanunu'nun ve Borçlar Kanunu'nun genel hükümleridir. Türk Medeni Kanunu'nun ilk 7 maddesidir. Yani hukukçuları bu konuda lütfen daha sağduyulu olmaya davet ediyorum. Oturun o zaman şeyi tartışın mesela.

0: Ya aslında evet tamam, o Asya Hukuk Mahkemelerinin yetkisi tartışılabilir. Lakin daha bu konudaki ceza yargılamaları, soruşturmalar bitmeden hukuk mahkemesinin bu denli hızlı karar vermesini eleştirin. Yani eleştirecekseniz bu noktayı eleştirin lütfen. Ama netice itibariyle bugün siz istinaf yoluna gitmediğiniz bir konuda iddiada da bulunamazsınız. Lütfen siz o defteri artık kapatın. İkincisi, İçişleri Bakanı'ndan randevu alıyorum. Bakın ben çok net konuşuyorum. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'nda yetkisi yoktur. Bu konuda tek yetkili merci Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'dir. Onun verdiği bir ihtiyati tedbir kararı vardır. O kararın uygulanması için talepte bulunulmuş icra müdürlüğü vardır. İcra müdürlüğünün de kanundan aldığı yetkiyle hem kolluktan destek alma hakkı ve görevi vardır. Hem de kilitli yerleri kolluğun da desteğiyle çilingir marifetiyle açma yetkisi ve görevi vardır. Dolayısıyla elbette ki İçişleri Bakanımız sükunetle bu işin çözülmesi için bir süre erteleyebilir, biraz zaman kazandırabilir, insanları sağduyuya davet edebilir. Ama en nihayetinde bu işin sonu eğer hukuka saygılı davranılmazsa cebri icra yoluyla uygulamadır. Diğer taraftan bakalım. Sayın Kılıçdaroğlu bir arınmadan söz ediyorsa emin olun ki bu arınma sadece delege yapılarıyla ilgili bir arınma olmayacaktır. CHP genel merkezindeki tüm hesap ve işlemler, belediyelerdeki tüm işlemleri de ben Kılıçdaroğlu'nun denetimden geçireceği kanaatindeyim. Yani Kılıçdaroğlu bir hesap uzmanıdır. Ben de Maliye Bakanlığı MASAP kökenliyim. Kendisi hesap uzmanı kökenlidir, denetim elemanıdır. Dolayısıyla da o arınmanın ne anlama geldiğini bir denetim elemanı olarak ben net anlayabiliyorum. O ben bu partideki bütün usulsüzlükleri denetleyeceğim anlamına geliyor. Dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içerisinde bir kurultay yoluna gideceği kanaatinde değilim.
1: Değil.
0: Yine avukatların azlık konusuna gelelim. Bakın bir şirketin bile yönetim kurulu değiştiğinde avukat eski yönetim kurulunun verdiği vekaletle iş ve işlem yapamaz. Bu disiplin cezası gerektirir avukata. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu aslında azlettiği avukatlara çok büyük bir iyilik yapmıştır. Çünkü o avukatlar diğerlerinin baskısıyla o işlemlere devam edecektiler ve yarın öbür gün onların da hukuki sorumlulukları doğacaktı. Kılıçdaroğlu bence çok itidalli davranıyor. Gerek istinaf kararının ne yapılan temyizi geri çekmekle, gerek de avukatları azlederek herkesi bir koruma altına alıyor.
1: Teşekkür ederim Engin Bey, Merve Hanım. Kalın lütfen. Bir tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitmem gerekiyor. Çünkü açıklamalar var. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Murat Emir'in açıklamalarını söylemiştim. İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan görüşeceğiz dedi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller, eski vekil Müslüm Sarı'dan bir açıklama var. Murat Emir diyalog zemini konusunda çok çaba sarf ettiğini, bizim kapalı olduğumuzu söylüyor ama görüşmeye geldik. Almadılar. İçişleri Bakanına gitmeye yok gerek yok, biz buradayız, gelsinler görüşelim açıklamasını yapmış. Bir hemen CHP Genel Merkezi'ne dönelim. İlter Yeşiltaş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşananları takip ediyor. İlter, nedir son açıklamalar?
2: Merve Tete, şimdi sıcak bilgiyle başlayalım. Önümüzdeki dakikalarda CHP ses kulağıma tekrar dönüyor. Bunu da alabilirsiniz lütfen. Şimdi Özgür Özel birazdan açıklama yapacak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Hazırlıklar tamamlandı. Özgür Özel burada yapacağı açıklamada sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor. Tabii peş peşe karşılıklı açıklamalar da geldi. Az önce CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir kameraların karşısına geçti. Bu süreçte yaşananlara dair bir değerlendirme yaptı. O değerlendirmede en önemli başlıklardan birisi şuydu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir görüşme yapacaklarını dile getirdi. Randevu aldıklarını söyledi ve birazdan kendisiyle görüşeceğini ifade etti Murat Emir. Bir diğer husussa, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Özgür Özel ve kurmayları ayrılmıyor. Ne zaman kendileri buradan ayrılırlar? Bu sorunun cevabı önemliydi. Murat Emir dedi ki, buradan çıkışın tek bir yolu vardır, o da acil kurultaydır. Yani buradaki direncin asıl sebebinin bir kurultay çağrısı yapması Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu şu anda çıkıp kurultayı topluyorum şeklinde bir açıklama yaparsa, Özgür Özel ve onu destekleyen milletvekilleri buradan ayrılacaklarını ifade ediyorlar. Bu yapmış olduğu açıklamanın açıkçası meali bu şekilde. Diğer yandan Müslüm Sarı eski parti meclisi üyesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında, yakınında onunla uzun zamandır siyaset yapan ve birlikte hareket eden bir isim. Müslüm Sarı'nın açıklaması ise şöyle: Murat Emir diyalog zemini konusunda çaba sarf ettiğini, bizimse kapalı olduğumuzu söyledi diyor. Ancak böyle bir şeyin olmadığını ifade etti Müslüm Sarı. Bu doğru değil dedi. Genel merkeze geldik, gelin konuşalım bakış açısıyla geldik ama mümkün olmadı. İçeriye davet edilmedik. Hala buradayız. İstiyorlarsa görüşmeye hazırız. Telefonlarımıza cevap vermediler. Hiç İçişleri Bakanlığı'na gitmeye gerek yok. Biz buradayız. İşbirliğine açığız diyor Müslüm Sarı. Murat Emir ise asla ve kata bir diyalog zemini oluşmadığını dile getirmişti ve bunun içinde Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin bu konuda bir çaba sarf etmediğini ifade etmişti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamaysa bunun tam tersi: biz diyaloğa açığız, konuşmaya hazırız. İçişleri Bakanı'yla da bu anlamda bir görüşmeye gerek olmadığını ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Şimdi asıl konu şu: Özgür Özel'e gözler çevrilmiş durumda. Özgür Özel gece boyunca buradaydı. Şimdi Özgür Özel'in yapacağı açıklama nasıl olacak? Eğer Özgür Özel tansiyonu düşürecek nitelikte bir açıklama yaparsa buradaki tablo bir anda değişir. Ancak edindiğimiz bilgi şu: Özgür Özel yine kurultay mesajını verecek bir kez daha. Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenecek. Bir an önce bu kurultayın toplanması gerektiğini ifade edecek. Edindiğimiz bilgiler bu şekilde ve daha önce de zaten Özgür Özel eğer buradan ayrılırsak ayrılma şartını şu şekilde ifade etmişti. Dün partililiğe bir yetkili birisinden aldığım bilgi şu şekildeydi: eğer Kemal Kılıçdaroğlu kurultayla ilgili bir açıklama yaparsa gelsin burada parti meclisini toplasın, biz buna izin veririz şeklinde bir değerlendirmesi olmuştu. Yine benzer bir açıklama yapması bekleniyor Özgür Özel'in. Biz de takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ederim İlter, kolaylıklar diliyorum. Evet, Özgür Özel'in bir açıklama yapması bekleniyor ama İlter Yeşiltaş da söyledi, bir uzlaşı en azından Özgür Özel cephesinde. Yani uzlaşıya Özgür Özel kurultay olarak bakıyor. Yani uzlaşıdan herkesin anladığı, her iki tarafında ayrı olduğu için bunu belki böyle söylemek daha doğru olur. Özgür Özel için olması gereken uzlaşı bir an önce Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmesi ve tekrar seçimin yapılması. Dün Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlarda bir temizlik ve ahlak vurgusu vardı. Merve Şebnem Oruç, bunu sormak isterim. Nasıl bir yol izleyeceğine dair Kılıçdaroğlu'nun bundan sonrası merak ediliyor. Bir tahliye süreci mi, tasfiye süreci mi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, nasıl bir süreç beklersiniz bu kriz atlatıldıktan sonra? Bu krizden kastım şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi binasından Özgür Özel'in ve ekibinin çıkmaması, bir tahliye süreci. Bunlar bittiğinde Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyebilir?
3: Yani evet, taraflar tabana da aynı zamanda mesaj vermek durumunda oldukları için yaptıkları her hareketin bir arka planı var kamuoyunun önünde görülenlerin. Evet, bir yerden sonra bir ihraç süreci, bir yani tasfiye süreci söz konusu olacaktır. Yani iddialar o ki Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç isim sunduğu ve o isimlerin partiden ihraç edilmesini istediği, o tarafında olmaz dediği. Ama şimdi genel başkan olarak biliyorsunuz işte disiplin kuruludur vesaire, bunların hepsi değişti. Yani eskiye, Kemal Kılıçdaroğlu dönemine dönüldü Mutlak Butlan'la beraber. Şimdi aslında çok da sormasına gerek yok. Kendisi bu süreçleri işletir ama hani uzlaşma ya da aslında pazarlık diyelim. Bence bu uzlaşmayı bir ikinci gün falan böyle bir telefon görüşmeleri falan olunca kullandık ama bana artık daha çok uzlaşmadan çok bir pazarlık varmış gibi gözüküyor. O pazarlığın bir parçası gibi görüyor ama Özgür Özel cephesinde anladığımız o tarafa yakın isimler, yani bu mesela Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar Özgür Özel'in şahsına bir şans verse de bazı isimlerden ayrışması durumunda bunun pek de mümkün olmadığını, yani artık barışılacak pek bir imkan kalmadığını söylüyor.

0: Haliyle yeni bir partinin kurulmasına doğru bir süreç işleyecek gibi geliyor diyorlar. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kurultayı Özgür Özel'in istediği kadar kısa bir sürede yapması ihtimalinin çok olmadığı kanaatindeler. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu hazır olmayacak. Onların söylediğine göre işte delege yapısı vesaire her yerde çok oynanmış durumda ve kazanabileceği ya da işte kendisinin göstereceği bir adayın kazanabileceği bir yapı olmadan Özgür Özel'e bunu tekrar teslim etmez. O yüzden bunlar aslında birazcık göstermelik yapılıyor deniyor. Evet. Kurultay yani şimdi kurultayın bir tamam bir fiili durumda tarafların istekleri arzuları var. Kılıçdaroğlu olabildiğince geciktirmek isteyecek. Özgür Özel olabildiğince hızlandırmak isteyecek. Az evvel konuştuk bir teknik durum var. Hukukçular daha iyi bilir. Bunun işte kararın kesinleşmesi vesaire gibi durumlar. Ama günün sonunda partide hakikaten diyelim ki bir orta yol bulundu. Bu uzlaşı sözleri karşılık buldu. Bir pazarlık yapıldı ya da ve masada oturuldu. Ya gerçekten tabii hoş siyaset çok farklı bir şey. Yani çok birbirinizden haz etmediğiniz insanlarla günün sonunda oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz ama Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir kendisine misyon yükledi ki arındıracağım partiyi. Yani parti kirlenmiş, pislenmiş, yozlaşmış. Ben partiyi arındıracağım. Şimdi elbette ki hakkında ciddi suçlamalara olan ve bu sürecin yargıya taşıdığı isimler bir kere bu konunun başındadır. O yüzden onlara herhalde bir aklanma şansı verir ama o süreçte içeride tutmaz. Dışarıda tutar. Ha bu sırada evet. Kendisini gerçekten sırtından bıçaklayan ama bu bıçaklama sadece kongre kurultayla değil Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde başlayan Ekrem İmamoğlu ve ona yakın ekiple de partinin arasına tamamen mesafe koyma meselesi. Bakın eğri oturun doğru konuşalım. Tamam. Bir delege iradesine müdahale var. Bir delege oyuna fesat karıştırma var. Yani illegal bazı işler var. Ama bu hikayenin özünde konu buraya gelene kadar neydi hatırlayın? O Zoom toplantıları vesaire. Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla unutuluyor. Tamam ben gideyim ama bu partide temiz biri var mı ki? Hatırlayın o konuşmasını evet. Ya. Bu partide temiz biri var mı ki birine bırakayım gideyim? Olsun hani hep o partiyi güvenli limana çekme meselesi bugün konuşuluyor da o zamanın da sözleriydi. Evet. Şimdi insan ister istemez düşünüyor. Tamam kendisi onu Beylikdüzü'nden alıp İBB genel başkan belediye başkanlığına aday yaptı ama evet. Muhtemelen bazı şeylerin kokusu çıkmaya başlamıştı Merve Hanım. Peki. Ve konular ta oralardan geliyor. Bir de bu mesele aslında Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak tartışmasının artık dallanıp budaklanıp uzayıp artık böyle içinden çıkılmaz bir hale geldiği evet. Ve tarafların birbirlerini adeta boğazlamaya başladığı bir noktada bir durumun son perdesi.
1: Peki çok teşekkür ederim Sayın Merve Şebnem Oruç ve hukukçu Engin Akın yayına katkı için değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler sağ olunuz. Çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. İzleyicilerimizden aranlardan devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar son dönemde İran merkezli yaşanan savaşın enerji güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Dünyanın önemli bir enerji dönüşüm sürecinde olduğuna işaret eden Bayraktar, bu dönemde Türkiye'yi merkez ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
6: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
7: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazan.

0: kullanmaya hemen başlayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Bir reklam.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

0: 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Makrofinans

0: Balistik karın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır denildi. Finansal İstikrar Komitesi'nin tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceği vurgulandı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Bir reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale.

0: olsa da Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs itibariyle başarıyla tamamladı. Başlangıçta hedeflenen bas tutarın yaklaşık 3.8 katına ulaşıldı ve 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplandı. Elde edilen güçlü talep, Emlak Konut'un uluslararası finans piyasalarındaki güçlü konumunu ve yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
5: Bizimle görüşmüyorlar açıklamasını yaptı. Yaklaşık bir saat önce heyetler arası bir görüşme olabilir diye bir haber düşmüştü ama bunun da doğrulanmadığını söyleyelim. Şu saate kadar da en azından heyetler arası bir görüşmeye dair bir bilgi en azından gelmedi. Ama Özgür Özel'in bir açıklama yapması bekleniyor. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sakin ve sessiz olduğunu söyleyelim. Bugün içinde herhangi bir açıklama yapmadı. Bir açıklama yapma beklentisi de yok. Şu an için en azından edindiğimiz kulis bilgileri bunlar, Ankara'daki arkadaşlarımızın açıklamalarından. Şimdi hemen bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önüne gidelim. Ardından İçişleri Bakanlığı'na da uzanacağız. Şener Çetin sabah saatlerinden bu yana Genel Merkezi önünde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde. Şimdi son durumu bir soralım. Nedir son durum Şener Çetin?
6: Evet, şu an aslında özet notları da geçmiş oldun sen bir yandan. Tabii o bekleyiş devam ediyor. Bir yanda Özgür Özel ve ekibi içeride nöbet tutuyor. Bir yandan da Kılıçdaroğlu tarafı bir an önce o tahliyenin gerçekleşmesini bekliyor. Sabah erken saatlerinde başladı o buradaki o yoğunluk. İlk olarak Kılıçdaroğlu tarafına yakın olan ekip bu noktaya geldi. Aslında bir uzlaşı için geldi. Yani kurultay başlığı öne çıkıyor çünkü. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında yaşanan telefon görüşmesi sonrası bu kurultay başlığı en önemli meselelerden birisi haline geldi. Bir yandan en uygun zamanda açıklamaları var. Bir yandan da en kısa zamanda yapılması konusunda acil koduyla bu talep ediliyor. Bunun altını çizmek lazım. Tabii Kılıçdaroğlu tarafındaki

0: Ekip sabah saatlerinde bu noktaya geldi. Özgür Özel ve ekibiyle görüşmek istedi. Bir uzlaşı bekleniyordu. Fakat onların bu noktaya geldikten sonra karşılaştığı tutum farklıydı. Buradan onlara bir müdahale gerçekleşti. Hal böyle olunca devreye bu kez Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik girdi. Emniyete bir yazı gönderdi. Valilik harekete geçti. Tabii dolayısıyla da bu noktada sabah saatlerinden itibaren güvenlik güçleri bu noktaya geldi. Ve bir yandan da o bekleyişini sürdürüyor. Tabii tahliye söz konusu, ilerleyen saatlerde belki de akşam saatlerinde o tahliye gerçekleşecek. Bununla ilgili açıklamalar var. Bir yandan sen de az önce ifade ettin, Murat Emir'in açıklamaları olmuştu. İşte bu noktada yaşanan sürece ilişkin biz iletişim kurmaya çalıştık kendileriyle. Uzlaşmak istedik. Fakat şu anda görmüş olduğumuz bu müdahale zorbalık diye niteledi. Tabii akabinde Müslüm Sarı'nın, yine CHP'nin eski milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan bir isim, bir açıklama yaptı. Diyalog zemini konusunda çaba sarf ettiğimiz, yine bizim kapalı olduğumuzu söyledi dedi Murat Emir aslında bu diyalog sürecine. Öyle bir şeyin olmadığını, bunun doğru olmadığını belirtti. Genel merkeze geldik, gelin konuşalım birlikte dedik ama bu mümkün olmadı. İçeriye davet edilmedik ve biz hala burada bekleyişimizi sürdürüyoruz dedi. Yine Murat Emir'in bir ifadesi vardı. İçişleri Bakanlığı'ndan randevu aldıklarını söylemişti bu noktada. Tabii bununla ilgili Müslüm Sarı'nın da bir açıklaması oldu. İçişleri Bakanlığı'nı aramanıza gerek yok. Biz işte buradayız. Gelin uzlaşalım. Bu kurultay sürecini konuşarak çözelim ifadesini kullandı. Burada bekleyişimiz devam ediyor. Bir yandan karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Özgür Özel'in yeni bir açıklama yapması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu evinde, konutunda burada yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Valiliğin işte kararı var. Buradaki tahliye noktasında burada güvenlik güçleri de hazır bir şekilde bekliyor. Bir talimat gelmesi halinde de bir müdahalenin söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Zira bir yandan o görüntülere de bakıyoruz. Genel merkezin kapısının girişinde orada da koltukların, kapının önünü koltuklarla kapattıkları görülüyor. Bu manzaraya da şahit olmuş olduk. Gerilim yüksek, tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Biz de bu noktada nöbetimizi sürdürüyoruz. Tabii gelişmeler oldukça da genel merkezden aktarmaya devam edeceğiz.
1: Şener, çok teşekkür ediyorum. Tabii hareketli Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin önü ama dediğimiz gibi burada asıl valiliğin emniyete tahliye kararı vermesi işi biraz değiştirmiş durumda. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kanadında dünden bu yana gelen açıklamalardan şunu anlıyoruz ki kamuoyuna Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde böyle bir karışıklık görüntüsü verilmesi istenmiyor. Ancak mahkeme kararı var. Özgür Özel de ben buradayım, bayram boyunca da buradan çıkmayacağım demişti. Mahkeme kararı sonrasında bugün için bakıldığında bir tahliye olacak mı olmayacak mı? En azından Murat Emir açıklamalarından İçişleri Bakanlığı ile bir görüşme yapılması ve bunun ertelenmesi ya da askıya alınmasına dair bir talep olacağını biliyoruz. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın hemen önüne gidelim. Burcu Özüduru. Burcu, şunu sormak istiyorum. Heyetler arası görüşme yapıldı sanıyorum, değil mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi heyetiyle İçişleri Bakanı görüştü. Nedir İçişleri Bakanlığı'ndan aldığınız bilgiler?
2: Özellikle son zamanlarda mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte elbette hareketli günler yaşanıyordu CHP Genel Merkezi'nde. Bu ardından CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de yaptığı açıklamada süreci kabul etmediklerini ifade ederek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan randevu aldıklarını duyurmuştu. Bununla birlikte CHP heyetinin İçişleri Bakanlığı'na bir ziyareti bekleniyordu. Aslında o ziyarette gerçekleşmesinin çok uzun sürmediğini ifade edebiliriz aslında bu noktada. Görüşmenin an itibariyle bittiğini söyleyelim. Murat Emir'in randevu aldığını ve bu randevudan sonra hemen İçişleri Bakanlığı'na gelip görüşmeyi gerçekleştirdiğini söyleyelim. Görüşmenin bittiği bilgisini paylaştık. Murat Emir siyasi bir müdahale ve parti idaresine yönelik bir baskı olarak değerlendirdiğini söylemişti Murat Emir bu sürecin ve bunun ardından İçişleri Bakanlığı'ndan Mustafa Çiftçi'den bir randevu alıp görüşmek istediğini söylemişti. Görüşmenin gerçekleştiğini söyledik ancak detaylarına henüz ulaşmış değiliz. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen saatlerde görüşmenin detaylarını da sizlere bu noktadan aktarmaya devam edeceğiz. Tabii hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Kılıçdaroğlu'nun ofisinde çok yoğunluk olduğunu söyledik. Özellikle hareketlilik olduğunu söyledik. Sabah saatlerinde tabii özellikle ilk açıklama Ankara Valiliği'nden gelmişti süreçle ilgili. Açıklamanın ardından tansiyon daha da artmıştı valiliğin yaptığı açıklamayla birlikte. Mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin emniyet birimlerinin gerekli talimatının verdiğini duyurmuştu Ankara Valiliği. Bu açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi çevresinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis ekiplerinin bölgede yoğunlaştığını gördük. Zaman zaman hareketli anlar yaşandı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup CHP Genel Merkezi'nin bahçesinin dışından Özgür Özel'i destekleyenler de bahçenin içinden aslında sloganlar attılar. Karşılıklı bir tartışmalar yaşanmıştı. Bunun üzerine tabii Murat Onur'un süreci kabul etmediğini, siyasi bir müdahale ve parti idaresine yönelik bir baskı olarak değerlendirdikten sonra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den bir randevu aldı ve sürecin aslında daha sağlıklı ilerlemesi için bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Kısa süre içerisinde İçişleri Bakanlığı'na gelmesi bekleniyordu CHP'li heyetin. Gelip hemen o kısa zamanda da aslında çok fazla uzun sürmeyen de bir görüşme gerçekleştirdi. Aslında bu görüşmede de neler olacak? Özellikle kamu düzenine ilişkin herhangi bir risk olup olmadığı ve sürecin nasıl yönetileceği de aslında görüşmenin detaylarında vardır muhakkak diyelim. Bizler şu anda İçişleri Bakanlığı'ndan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Görüşmenin bittiğini söyledik ve detaylarını da öğrenip aslında bir an önce size aktaracağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir'den ilk açıklama var. İçişleri Bakanı'yla görüşmesi sonrasında bizim için yararlı bir görüşme açıklamasını yapıyor Murat Emir şu an. İçişleri Bakanı'yla yararlı bir görüşme gerçekleştirdik dedi. Yaklaşık bir saat önce bir açıklama yapmıştı ve şu an için yapılan görüşmede bizim için faydalı bir görüşme oldu açıklamasını yaptı. Hatırlatayım izleyicilerimiz için, valilik talimatıyla emniyete binanın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin Özgür Özel ve ekibi tarafından tahliye edilmesi kararı verilmişti. Murat Emir de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, ekrandaki isim, hemen bu açıklamanın ardından, yani bu tahliye kararı sonrasında İçişleri Bakanı ile görüşeceğiz demişti ve bu tahliye kararının ertelenmesi ya da askıya alınması için İçişleri Bakanı'ndan hemen bir randevu talep ettiler ve bir görüşme yapıldı İçişleri Bakanlığı'nda ve Murat Emir şu an yaptığı açıklamada verimli bir, yararlı bir görüşme olduğunun altını çiziyor. Ancak tabii ki bu tahliye kararı ertelendi mi ya da askıya alındı mı, buna dair bir bilgi yok. Cumhuriyet Halk Partisi kanadında istenen durum, kamuoyuna böyle bir görüntü verilmemesi. Sabah saatlerinden bu yana çünkü barikatlar kurulmuş durumda ve Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları, destekçileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önüne geldiler. İçeride az önce görüntüleri paylaştık. Koltuklar üst üste dizilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin kapısı tamamen kapatılmış. İçeriye hiçbir şekilde girişe izin verilmiyor Cumhuriyet Halk Partisi kanadında Özgür Özel ve ekibi tarafından. Orada da bir nöbet hali var aslında. Bakıldığında görüntüde de çok net bir şekilde görülüyor. Tabii kamuoyuna böyle bir görüntü yansıtılmaması için Cumhuriyet Halk Partisi kanadında Murat Emir bir sağduyu çağrısı yapmıştı ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de böyle bir açıklama yapıyorlar ama biz görüşmeye geldik, bizi içeri almadılar. Buyursunlar, gelelim görüşelim, İçişleri Bakanı'na gitmeye gerek yok demişti. Murat Emir de İçişleri Bakanı'yla yaptığımız görüşme sonrasında bu yararlı bir görüşme oldu açıklamasını yaptı. Orada tabii muhtemelen polis yine bir karşılıklı arbede yaşanmaması için beklemeye devam edecek. Ancak bu genel merkezin tahliyesi için emniyete verilen talimat çekildi mi çekilmedi mi, buna dair de İçişleri Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yok ya da Ankara Valiliği'nden. Eğer bir açıklama gelirse paylaşırız. Doçent Doktor Sayın Berat Akıncı ve hukukçu Hadi Dündar yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar Merve Hanım.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Hoş bulduk Mevlam. İyi
1: sağ olun Berat diliyorum. Hocam, hoş geldiniz tekrar. Hadi Bey, şimdi önce biraz hukuki açıdan değerlendirelim, sonra biraz Berat Hocam'a da bu işin siyasi yönünden de değerlendirmesini rica edeyim.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin PM listesinde bulunan şahıslar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi yani yetkili oldukları kendi görev yerlerine girmek istiyorlar, gitmek istiyorlar. Burada görevden uzaklaştırılmış olan şahıslar ne yapıyor? Binanın içerisine girmişler, kapıyı kilitlemişler, barikat kurmuşlar ve yetkili olan organları Cumhuriyet Halk Partisi'ne sokmamaya çalışıyorlar. Burada polisin ya da kolluğun herhangi bir şekilde bir yorum yapma yetkisi yok. Çünkü ortada bir mahkeme kararı var. Eğer bu mahkeme kararlarını taraflar uygulamak isterse, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve PM üyeleriyle Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri bu kararı uygulamak isterlerse, kolluk bunun zeminini hazırlamak zorundadır. Yani ancak kolluk burada gidip zorla girme durumu söz konusu değil. Ya da kolluk şunu da diyemez: siz girmek istiyorsunuz da biz geri çekileceğiz. Böyle bir durum da söz konusu değil. Çünkü biz bir mahkeme kararından bahsediyoruz. Mahkeme kararı taraflar kendi rızalarıyla uymazsa, o zaman icra yoluyla, yani kolluk yoluyla zorla uygulanması zorunludur. Çünkü kamu adına verilmiş bir mahkeme kararından bahsediyoruz Merve Hanım. Onun için İçişleri Bakanlığı en fazla ne yapabilir? O da itidal çağrısında bulunabilir. Tarafları görüştürme konusunda biraz daha zaman verebilir. Yine aynı zamanda taraflar bir müdahale girişiminde bulunmak isterse, onları biraz daha sükunete davet edebilir. Fakat ne orada kolluğu geri çekebilir, ne kolluğu zorla oraya sokabilir. Yani tamamen tarafların iradelerine bağlı olan bir durumdan bahsediyoruz. Onun için İçişleri Bakanlığı tabii ki burada Cumhuriyet Halk Partili yetkililer de görüşecektir. Sayın Kılıçdaroğlu taraftarlarıyla da görüşecektir. Mümkün mertebe Türkiye demokrasisine zarar vermemek adına, böyle kötü bir görüntü, kötü bir izlenim ortaya çıkmaması adına elinden geleni yapacaktır İçişleri Bakanlığı. Ancak taraflar oraya girmek istiyorsa, bir taraf da çıkmak istemiyorsa, o zaman kolluk marifetiyle istesek de istemesek de onları oradan çıkartılması gerekiyor. Çünkü burada hak sahibi olan birilerinin, yani PM listesi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine girme hakları var. İçeri girmeleri engellenirse o zaman kolluktan yardım talep edebilirler. Onun için burada tekrar altını çizmek gerekirse, tarafların iradelerine bağlıdır. Polisin orada kendi inisiyatiflerinde olan bir durum söz konusu değil. Dikkat ederseniz bu kadar yoğun yağmur altında, bu soğuk havada kolluk görevlileri orada bekleme durumundalar. Hiç kimse orada zorla bekleme gibi bir kendi iradeleriyle orada bekleme gibi bir durumlar söz konusu olmaz. Orada bir devlet görevi olduğundan dolayı, orada bir kolluğun üzerine düşen bir görev olduğundan dolayı kolluk görevlileri orada bulunmakta. Eğer taraflar anlaşırlarsa kolluk da oradan ayrılır ve gerekli güvenlik önlemleri alırlar. Ancak burada dikkat ederseniz sabah saatlerinde karşılıklı iki taraf birbiriyle karşı karşıya geldi ve birbirlerine zarar verme yoluna başvurdular. Şimdi kolluk oradan ayrıldığında eğer birbirlerine zarar verirse bunun sorumluluğu kimde olacaktı? Tabii ki valilikte, İçişleri Bakanlığı'nda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde olacaktır.
1: Tabii
0: Onun için
1: birine bir şey
0: bu
1: olsa
0: sorumluluğu
1: doğru,
0: kesinlikle
1: sorumluluk.
0: bu sorumluluğu almamak adına bu sorumluluğu almamak adına orada kolluk görevlileri bulunmak zorunda. Ancak kolluk görevlilerinin iradesine bağlı bir durum söz konusu değil. Çünkü biz bir mahkeme kararından bahsediyoruz. Mahkeme kararında şunu söylüyor. Diyor ki 38. olağan kurultay iptal edildi. Yok hükmünde hiç yaşanmamış olarak kabul edildi. Hiç yaşanmayan bir kurultay olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu ve PM listesiyle Yüksek Disiplin Kurulu listesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organları oldular. Peki tedbir kararı da verildi. Bu tedbir kararı neydi? O tedbir kararı da Sayın Özgür Özel ve Sayın Özgür Özel'le birlikte hazırladığı PM listesi ve YDK listesi de tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi binasının içerisinde bulunanlar kim? Görevden uzaklaştırılmış olan şahıslar. Görevden uzaklaştırılmalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezini işgal etmiş ve çıkmak istemiyorlar. Peki Sayın Özgür Özel ve arkadaşları mahkeme kararı olmasına rağmen çıkmama yönünde neden bir irade gösteriyorlar? Çünkü Türkiye'de mümkün mertebe kamuoyunun önünde bunu gerçekleştirip hem Cumhuriyet Halk Partili seçmen nezdinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun sanki Cumhuriyet Halk Partisi tarafından istenmiyor ve zorla oraya girme gibi bir görüntü oluşturmaya çalışıyorlar ki İstanbul biliyorsunuz ki il binası girişinde Sayın Gürsel Tekin'e bunu yapmışlardı. Yani

0: itibarını zedelemeye çalışıyor Sayın Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Fakat bir diğeri ise Sayın Özgür Özel ve beraberindekiler eğer ileriki günlerde, çünkü meşruiyetlerini kaybettiler, meşruiyetlerini kazanmak adına ya da işte mecliste milletvekilleri kendi yanlarına çekmek ya da seçmeni kendi yanlarına çekmek adına böyle bir yola başvurduklarını görüyoruz ki ileriki aşamalarda mümkün mertebe seçmen konsolide olmuş olsun ve onların yanlarında pozisyon belirlesin diye böyle bir yola başvuruyorlar. Ancak gün içerisinde eğer taraf oraya girmek isterlerse kulluk marifetiyle mecbur oraya girme durumu söz konusu olacaktır ve boşaltılacaktır. Hı hı. Dikkat ederseniz oraya giden kişiler kimler dedik? Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali hazırda şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organları. İçeride olanlar kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce yetkili organları, yani görevden uzaklaştırılmış olan şahıslar. Peki burada başka bir siyasi partiyle bir ilgisi var mı? Başka üçüncü bir şahıstan bahsediyor muyuz? Başka bir şahıs gelip Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine girmeye çalışıyor mu? Ya da burada kolluk görevlileri kendisi zorla mı Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasının içerisine giriyor? Hayır. Tamamen kendi içlerinde oturup konuşurlarsa, anlaşırlarsa Sayın Özgür Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu, ne burada bir görüntü oluşur, evet, ne burada bir sorun çıkar, ne de seçmen arasında da bir ayrılık durumu söz konusu olur. Tamamen Bey, evet, kontrol kendilerinde.
1: Hadi Bey, müsaadenizle, şimdi sahada hareketli yeni, evet, açıklamalar da geliyor. Biraz anlatmak isterim. Bu arada bir kurultay tarihi çıkması var. Şimdi az önce Sayın Murat Emir'in açıklamalarını verdim. İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra Murat Emir dedi ki verimli bir görüşme oldu. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi kanadında Özgür Özel ve ekibi şunu söylüyorlar. Kurultay tarihi konuşulacaksa biz sadece konuşuruz. Şener Çetin, bir hareketlilik var. Ne oluyor? Duyabiliyor musun beni?
2: Peki, yaparlar gitmeden abi.
3: Evet, şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'le birlikteydik. Kendisine yönelttiğimizde Kılıçdaroğlu'na yakın isimler işte bu noktada. Bahçede toplandı, bir yandan da bu yaşanan görüntüleri protesto eden bir şahıs var, tepki görüyor şu anda, görüyorsunuz Hasan Can Türkeş ekranlarınıza yansıtıyor. Bir gerginlik söz konusu. Başka bir isim oradan, Özgür Özel'e yakın isim, burada yaşanan olayları protesto etmek için buraya bariyerleri aşarak atladı, bu noktaya girdi. Burada da şu anda görüyorsunuz Hasan Can Türkeş'in kamerasına da geliyor görüntülerine. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bu noktada ve yine kendisine yakın isimlerde artık CHP Genel Merkezi'nin bahçesine tamamen girmiş vaziyette bekleyişini sürdürüyor. Bir tahliye hazırlığı söz konusu an itibariyle bu noktada. Tansiyon her geçen gün tırmanıyor. Müdahale gelmesi bekleniyor. Artık valilik kararı var. Sabah saatlerinde o talep iletilmişti. Bir talep yazısı gönderilmişti emniyete. Valilik harekete geçmişti. Ve an itibariyle şu dakikalarda CHP Genel Merkezi'ne giriş yapabilmek için Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, bu noktada partililer o tahliyenin bir an önce gerçekleşmesini bekliyor. Bir yandan da zaman zaman işte böyle tansiyon yükselmeye devam ediyor. Karşılıklı bunu ifade etmekte fayda var. Az önce kendisiyle görüştüğümüzde artık yavaş yavaş bir müdahale beklediklerini söylemişti Celal Çelik de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Tabii buradaki görüntüler bu minvalde. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bu noktada o tahliyenin bir an önce gerçekleşmesini bekliyor. Diğer tarafta da hemen bakıyoruz. Orada da güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemi almış durumda. Her an müdahale olabilir. CHP Genel Merkezi'nin önünde bir kalabalık hakim şu anda. Oradan da bu noktaya doğru protesto sloganları atılıyor. Evet.
1: Yani İlper'in olduğu noktada da
3: karşılıklı.
4: Mervete de şu anda polis girdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Şu anda barışlar ekranlara geçiyor. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne tahliye için Çevik Kuvvet ekipleri girdi. Cumhuriyet Halk Partililer polise şu anda müdahale ediyor. Polisler de gaz fişekleriyle karşılık veriyorlar. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde polis içeride ve görmüş olduğunuz gibi bazı partiler engel olmaya çalışıyorlar. Ancak tahliye işlemi gerçekleşecek. Çok sıcak saatler yaşanıyor, tarihi anlar yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi.

0: Genel Merkezi'nde çevik kuvvet ekiplerini görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partili gençler onlara su şişeleriyle karşılık veriyorlar. Bir yandan da şu anda abluka altına alındı. Ankara Valiliği'nin talimatını şu anda emniyet güçleri yerine getiriyorlar. Ve şu anda biz hemen barış yer ekranlara getiriyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bahçesi. Çevik kuvvet içeride ve polislere şişelerle, su şişeleriyle karşılık veriyor Cumhuriyet Halk Partili gençler. Ve polis işte bu şekilde abluka altına aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girdi. O anları ekranlara getiriyoruz ve şu anda Çevik Kuvvet içeride şu anda. Birazdan bizim de bulunduğumuz binaya girmeleri bekleniyor. Tahliye isyanlarını gerçekleştirebilmek için. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hemen içeride de partililer yer almış durumda. Konumuzu değiştireceğiz şimdi. Hemen içeri geçiyoruz. Şu anda Çevik Kuvvet içeride. Konum değiştiriyoruz. Hemen daha sıcak görüntüler ekranlara getireceğiz.
1: Evet, şu an polis Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde merdivenlerden çıktı ve artık içeri doğru giriyor. Az önce içeriden görüntüleri de vermiştik. İçeriye koltuklarla barikatlar kurulmuş ve polis artık tahliye için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. İçeriden görüntüleri getirmeye çalışıyoruz ekrana. İlter şu an farklı bir noktaya geçmeye çalışıyor. Bir müdahale var. Polise de içeriden Cumhuriyet Halk Partililerden bir müdahale oldu. Ve az önceki görüntülerde de Cumhuriyet Halk Partisi genel... Evet, şimdi İlter duyabiliyor musun? Sanıyorum genel merkezin içinde İlter'in görüntüsü bu. Az önce söylemiştim.
0: Biber gazları çıkıldı. Çevik kuvvet şu anda genel merkezde partilerde engel olmaya çalışıyorlar. Büyük bir direniş var. Az önce gaz atıldı. Çevik kuvvet ekipleri de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen girişi demin kat. Ve burada bariyerler oluşturulmuş durumda. Cumhuriyet Halk Partililer polisin içeri girmesine izin vermiyor. Şu anda tarihi görüntüler. Gazetinde şu anda partiler de engel olmaya çalışıyorlar. Ve şu anda Çevik Kuvvet ekibi partiler duramıyor. Polisin içeri girmesine engellemeye çalışıyorlar. Gaz açıldı. Biz de dumandan etkilendik. Büyük bir katiller büyük bir direniş gösteriyorlar. Ve çevik kuvvet evet, canlı olarak tarihi görüntüler. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel dün grup toplantısında grup başkanı seçildi. Demokrat Kutan kararıyla birlikte yeni bir süreç başladı. Ve şu anda burası giriş kapısı genel merkezin.
1: İlter, o dışarıdaki kapıya doğru mu taşımaya çalışıyorlar o koltukları galiba, değil mi? Polis duruyor şu an ama.
0: Giriş kapısını kapatmaya çalışıyor partiler. Ve şu anda inanılmaz bir gaz. Tamamen bir siper oluşturuyoruz partiler. Şu anda Çevik Kuvvet ekibi de bekleyişte. Biz genel merkezin içeri kuruyoruz. Ancak sadece bu kapı yok. Başka kapılardan da giriş olabilir. Şu anda il başkanı, İstanbul İl Başkanı'nı görüyorsunuz. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik. Emniyet amiriyle görüşmek için sanırım dışarı çıkacak. Özgür Karabağ.

0: Diğer yandan işte kırıklar, bariyerler oluşturuldu.
1: İnter, sen bir nefes al istiyorsan.
0: Merve, duyamadım tekrardan.
1: Bir nefes al istiyorsan. Çok öksürüyorsun.
0: Evet, şu anda tarihi görüntüler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni kayyuma teslim etmeyi diyordu parti yöneticileri. Bileneceğiz. Öyle davulumuzu alıp hemen buradan ayrılmayacağız diyorlardı. Ve nihayetinde ortaya çıkan tablo bu. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları dışarıda. Özgür Özel'i destekleyen partiler genel merkezin içinde Ankara Valiliğin
2: talimatıyla şu anda polisler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bahçesinde genel merkez binasına girici yine gaz atıldı.
1: Çok öksürüyor İnter. İlter, sen bir nefes al istiyorsan. Şimdi polis genel merkez kapısının, ana kapının önünde, evet, gaz atıldı. Şimdi İlter'i de gördük.
2: Evet.
1: Orada yukarıda dumandan etkileniyorlar doğal olarak. Maske de yok galiba. Partililer içeride, o koltuklara yığılmışlardı zaten giriş kapısının önüne. Şimdi sanıyorum ana kapıyı tamamen kapattılar. Polis de bir hamle yapmıyor.
2: Dışarıda. Milletvekilleri Özgür Karabat, Veli Ağbaba'yı görüyorum. Şimdi şu anda genel merkezin merdivenlerinde çevik kuvvet ekipleri bekliyor. Bahçeye girdiler. Partililer de polislerin içeri girmesine izin vermiyor.
3: Erdem! Erdem, buradayım! Gelsene!
2: Sandalyeler, koltuklar kapıya dizildi.
1: Polise gaz,
2: yangın söndürme tüpleriyle bu şekilde karşılık veriliyor. İnanılmaz bir görüntü var.
1: İçeriden camları kırıyorlar.
2: Çevik kuvvet ekipleri şu anda yavaş, sakin.
1: Evet, şu anda
2: çevik kuvvet ekipleri girdi. Bekliyorlar. Ancak burada da partilerde tamamen kapılar kapatıldı. İnanılmaz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ikinci katındayız. Her yer duman altında.
1: İnter, bir maske bulamıyor musun?
2: Barış da etkilendi. Bir bakın şu anda polisler bir şekilde buraya girilecek ama bakın şöyle Barış ekranlara getir. Çok ilerleme Barış, burada kal. Polis, Barış gel istersen. Bariyerleri kaldırıyor yavaş yavaş. Bakın orada sandalyeler çekiliyor. Bakın az önce partililer sandalyeleri genel merkezin kapısına dizdi. Şu anda yangın tüpüyle birisi polislere karşılık veriyor. Ve şu anda duman altında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Şu anda bir hazırlık var. Barış,

0: gel girdi. Evet, şu anda Çevik kuvvet içeride.
1: Abi dikkat edin.
0: İnanılmaz bir görüntü. Burası savaş alanına döndü adeta. Çevik kuvvet. Çevik kuvvet içeride.
2: Yukarıdan sandalye ve cam atıyor. Evet, gözü görmüyor şu an. Tabii gaz da atıldığı için içeride nefes almakta da zorlanıyor. Basın mensupları mecburen geriye kaçmak zorunda kaldılar. Polis şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ilter görüntülerde ama hakikaten maske de olmadığı için artık konuşmakta güçlük çekiyorlar. Basın mensupları mecburen geriye doğru kaçmak zorunda kaldılar. Bu arada polis içeri girdiği anda polisin de kafasına sandalye atıldığını gördük üst kattan. Şu an burası 1. kat zannediyorum ve dumanlar buraya kadar yükselmiş durumda. İlter görüntülerde... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis geldi. Yukarıda da genel merkezdeki ekibin odalardan çıktığını görüyoruz.
0: Barış'ın havalarını şuradan.
2: Ekibimiz şu an...
0: Şimdi üst katlara çıkıyorlar. Merdivenlerden çıktıklarını tahmin ediyorum. Şöyle biraz daha ilerleyeceğiz. Barış...
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin içi burası. Ortalık savaş alanına dönmüş durumda. Polis CHP'lilerin kurduğu kapıdaki o bariyeri aştı ve içeri girdi. Sonrasında üst kattan polislerin kafasına sandalyeler atıldığını gördük. İçeriden yangın tüpleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden içeride kapıdaki isimler polise karşılık verdiler. Şu anda dumanlar 1. kata kadar yükselmiş durumda. Gözü görmüyor. İçeridekiler bir şekilde balkona çıkıp hava almaya çalışıyorlar. İlter Barış'ın görüntülerinde şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki isimlerin de üst katlara doğru çıktığı görülüyor. Yoğun dumandan sebep bir kaçış var.
3: Görebiliyorsunuz. Bu kata geliyorlar mı aşağıdan?
2: Polis Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde CHP'lilerin kurduğu o bariyeri aştı ve içeri girdi. Ve şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin içinde gözü görmüyor maalesef dumandan dolayı. İçeride de az önce polis ekipleri içeri girmeden yangın tüpleriyle polise karşılık verildiğini gördük ve yukarıdan sandalyeler fırlatılmıştı. Yukarıda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki içerideki isimlerin dışarıya doğru çıktığını gördük ama şu an hakikaten yayın yapmak oradan imkansız. Çünkü yoğun bir gaz müdahalesi oldu. Çıkabilenler, kaçabilenler balkona kaçmış durumdalar. Ve şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin içinde de polisin tahliye için hazır bulunduğunu söyleyelim. Ancak çok yoğun bir gaz müdahalesi var ve müdahale sonrasında da şu an Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin içinde gözü görmüyor. Maalesef yoğun bir hasar da olduğunu görüyoruz. Soldaki görüntüler

0: tam da polisin içeriye giriş anı. Polis içeriye girerken birinci kattan polisin kafasına sandalyeler, bir takım cisimler fırlatıldı. Ancak polis sanıyorum üst kata doğru çıktı ve CHP Genel Merkezi içinde de Özgür Özel ve ekibinin, Özgür Özel'in yanındaki isimlerin kapıdan dışarıya çıktığını gördük. Şu an içeride nefes alabilmek mümkün değil. Basın mensuplarının da bazılarında maske vardı, bazılarında yoktu. Onların da nefes alabilmek için balkona çıktığını gördük. Sonrasında polisin içeriye girdiği anların görüntüsünü paylaştık. İlter, duyabiliyor musun beni?
1: Duyuyorum. Duyuyorum Merve. Şu anda çevik kuvvet içeride. Bakın, az önceki müdahalenin ardından partililer genel merkezin hemen girişinden uzaklaştırıldılar. Burada bariyerler vardı. Çok özel görüntüler. Barışlar ekranlara getiriyor. Barış Yar müdahale anını ekranlara getirdik. Şimdi şu anda kapıların önleri temizlendi. Önleri temizlendi. Sandalyeler kaldırıldı ve çevik kuvvet ekibi içeri girdi. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde tahliye işlemleri başlıyor. Mahkemenin kararıyla, Ankara Valiliğin talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Barış, şöyle şeyden çıkalım. Şimdi şöyle biraz daha ilerleyeceğiz. Gel Barış. Bakın, Barış ekranlara getiriyor. Bakın, merdivenlerden polisler çıkmasın diye. Çok özel görüntüler. Şu anda çevik kuvvet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Burası ikinci kat. Burası ikinci kat şimdi. Genel Başkanlık makamı 12. katta. Ve şu anda çevik kuvvet geliyor. Barış, şöyle gel. Çevik kuvvet şu anda genel merkezin ikinci katında. Özel olarak, çok özel görüntüler bunlar. Tarihi görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Şu anda çevik kuvvet Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde ve az önce partililer, burada bulunan partiler de üst katlara çıktılar. Üst katlara çevik kuvvetin çıkmaması adına da yine merdivenlerde sandalyeler konuldu merdivenlere. Merdivenler kapatıldı, ancak şimdi buradaki odalara bakacak emniyet güçleri. Şu anda
2: tahliyeli burayı.
1: Tahliyeler istiyor. Boşaltıyoruz. Barış, eşyaları şimdi çevik kuvvet ekipleri buranın tahliye edilmesini istiyorlar. Şimdi
3: hadi,
1: biz de
3: sohbet dışarıya.
4: Hadi arkadaşlar.
3: Hadi.
4: Sizi bekliyoruz.
3: Hadi. Herkesi dışarı alıyoruz.
1: Şimdi şu anda burası.
3: Herkes dışarı çıkabilir mi?
1: Tahliye işlemleri başlıyor.
3: Dışarı çıkar mısınız?
5: Arkadaşlar.
3: Ya neden? Ben size daha sonra röportaj vereyim. Çıkın dışarı bir önce. Çıkın.
1: Ver onları. Merve, biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz şimdi. Ver Barış.
5: Arkadaşlar, ileri.
6: Gidiyoruz efendim.
5: Lütfen.
1: Gidiyoruz. Çıkıyoruz.
5: Aç kapıyı.
1: Şimdi.
6: Abi şunu al.
1: Ver Barış onu. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ikinci katı burası. Şimdi çevik kuvvet ekipleri buranın tahliye edilmesini istiyor. Şu anda buradan tahliye işlemleri gerçekleşiyor.

0: Başlıyor. Yaklaşık 15 dakika önce Çevik Kuvvet Ankara Valiliği'nin talimatını yerine getirdi. Şu anda odalara bakılıyor. Kimsenin olup olmadığı kontrol ediliyor. Ve şimdi şu anda Barış, şu anda biz ikinci kattayız. Burası basın mensuplarının kullandığı, burada basın mensuplarına ait odaların bulunduğu bir kat. İkinci kat. Şimdi buradaki tüm odalara bakıldı. Birazdan da Çevik Kuvvet Emniyet personeli yukarı çıkacak. Şimdi Barış.
1: Size geçin buyurun.
0: Geçiyoruz. Geçiyoruz.
1: Aşağı yönlendir.
0: Şimdi üst katlara çıkıyor Çevik Kuvvet ekipleri. Yoğun bir gaz var. Yoğun bir gaz var. Özel timler şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Tabii polisler de emniyet mensupları da gazdan etkilendi. Çok özel görüntüler onlara getiriyoruz. Tabii bu yukarı çıkılmaması için burada sandalyelerle burası kapatılmıştı, merdivenler. Emniyet personeli, Çevik Kuvvet ekibi tüm katlarda merdivenler boşaltıldı. Ve valinin talimatıyla mahkemenin kararını uygulamak için Çevik Kuvvet ekibi şu anda ikinci kattan üçüncü kata doğru çıkıyorlar. Barışlar da o özel görüntüleri ekranlara getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde tarihi bir yaşanıyor. Tarihi bir süreç yaşanıyor. Görüşmeler yapıldı. Sabahın erken saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler buraya geldiler. Özgür Özel'i destekleyen partiler karşı karşıya gelindi. Daha sonra Çevik Kuvvet ekibi gelindi. Müzakereler yapıldı, görüşmeler yapıldı. Ve burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde partiler genel merkezi terk etmeyiz dediler. Ancak nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuru yapıldı. Ve daha sonra bu talep üzerine Ankara Valiliği Ankara Emniyeti'ne talimatını verdi ve o talimat şu anda yerine getiriliyor. Geride bıraktığımız dakikalarda da Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri iniyorum. Bir saniye. İniyor. Eyvallah. Sorun yok. Şu anda tabii polisler de gazdan etkilendi. Şu anda Barış yerler kaygan, dikkat et. Emniyet personeli de 12. kat. Genel Başkan Özgür Özel 12. katta. Şimdi şu anda da o partiler de, yani ikinci ve diğer kartlarda bulunan partiler de tahliye edilecek. Ve şu anda az önce Barış'ın ekranlara getirdiği görüntülerde işte burası, ortaya çıkan manzara böyle. İşte Çevik Kuvvet geldi. Hemen burada bariyerler oluşturulmuştu. Sandalyelerle kapatıldı. Koltuklarla kapılar kapatıldı. Polislerin içeri girmesi engellenmek istendi. Çünkü burada direneceğiz demişti Özgür Özel. Kurmaylarının da bu yönde açıklamaları vardı. Ve nihayetinde şu anda görüyoruz ki şu anda herhangi bir partiliyi göremiyorum ben genel merkezde. En azından bulunduğumuz katta kimse yok. Çok yoğun bir duman var. Şöyle Barış, biraz daha ilerleyelim mi? Bakın burada Çevik Kuvvet şu sandalyelerde dışarı çıkarılmış. Burası Barış, biraz daha ilerleyelim. Buradaki durumu da ekranlara getirelim. Genel merkezin hemen zemini, giriş burası. Burası basın toplantılarının yapıldığı yer. Önümüzdeki dakikalarda Özgür Özel'in de bir basın açıklaması yapacağı ifade edilmişti. Ancak bu durum nedeniyle gerçekleşemedi.

0: Bakın burada da yine görüyorsunuz, polisler genel merkeze giremesin diye, bu tahliye gerçekleşmemesi için burada genel merkezin bir diğer kapısı, binanın diğer kapısı. Burası da kapatılmıştı koltuklarla. Ancak çevik kuvvet ekipleri aldıkları talimatı yerine getirdiler ve görmüş olduğunuz gibi kapı kırıldı. Kapı kırıldı ve çevik kuvvet ekibi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine girdi. Şöyle biraz daha ilerleyeceğiz şimdi. Şimdi biz üst katlara çıkamıyoruz. Emniyet güçleri bütün katları, odaları boşalttırdı. Şimdi ileride Barış biraz da hızlanabilirsek. Barış da çok büyük bir emek verdi. Gerçekten çok tarihi görüntüleri ekranlara getiriyor Barış Yar. Burada da yine çevik kuvvet ekipleri, Barış bak ileride. Orayı da ekranlara getirmeye çalışacağız. Ve şu anda bütün katlarda, bütün odalara bakılıyor. Tahliye işlemleri gerçekleştiriliyor. Tabii emniyet personeli de burada. Onlar da gazdan etkilenmiş durumda. Şu anda herhangi bir partili yok. Görebildiğim kadarıyla şu anda Veli Ağbaba yanlış görünmüyorsam polislerle görüşüyor. Yanında başka isimler de var. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Veli Ağbaba'nın yine burada amirlerle görüştüğünü görüyorum. Şimdi herkesin dışarı çıkarılması isteniyor. Biz de yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Burada da bir yine arbede yaşandı. Emniyet güçleri de yine buraya herhangi bir partinin girmesine izin verilmiyor ki zaten şu anda Cumhuriyet Halk Partililer buradan tahliye edildiler ve çevik kuvvet ekipleri de işte bu şekilde, görüntüleri de işte bu şekilde yansıyor ekranlara. Barış. Şimdi herkes tahliye ediliyor buradan. Biz de dahil basın mensuplarının da. Ümit Özdağ'la Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili az önce buradaydı. Veli Ağbaba da yine polislerle müzakere ediyordu. Özgür Karabat'ı görüyorum yine. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Özgür Özel'in kurmay kadrosunda, A takımında yer alan bir isim. Ve şu anda emniyet güçleri bizim de buradan ayrılmamızı istiyorlar. Biz de yavaş yavaş genel merkezden ayrılıyoruz.
1: Dışarıya arkadaşlar.
0: Özgür Özel şu anda genel merkezde talimat doğrultusunda, Ankara Valiliği'nin talimatı. Şu anda Barış, burada bazı partililer var anladığım kadarıyla. Mahmut Tanal'ı görüyorsunuz. Mahmut Tanal. Sakin. Mahmut Tanal. Mahmut Tanal yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden uzaklaştırılıyor. Bir saniye. Evet, şu anda biz de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hemen bahçesindeyiz. Çevik kuvvet ekipleri burada. Herkes uzaklaştırılıyor. Herkes uzaklaştırılıyor. Bazı partiler de burada. Tamam, iniyoruz.
2: Dikkat edin. Tamam.
0: Eyvallah. Şimdi tüm katlarda çevik kuvvet ekipleri bütün... Barış, dikkat et.
1: Eyvallah.
0: Çevik kuvvet ekipleri bütün katları tek tek dolaşıyor. 12 katlı bir bina. Üst katta Özgür Özel'in makamı var. Mutlak butlan kararının çıkmasının ardından genel merkezdeydi. Zaten MYK toplantısı yapıyordu. Daha sonra olağanüstü bir MYK toplantısı gerçekleştirildi. Ve partililer de mahkeme

0: Kararı doğrultusunda Ankara Valiliğin talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiler ve bu talimat doğrultusunda da genel merkezde tahliye işlemleri başlıyor. Buradaki burada bulunan partiler bir direnç gösterdiler. Polisleri içeri almamaya çalıştılar. Kapılar kapılar sandalyelerle, masalarla kapatıldı. Kimse giremesin diye. Şu anda tamamen bir tahliye işlemi gerçekleşiyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren biz de buradayız. Daha doğrusu geceden itibaren, dün sabah geldik genel merkeze. Gece buradaydık. Gece saatlerinde bir hareketlik yaşanmaya başladı. Bugün bir tahliye işleminin olabileceği belirtiliyordu. Ve bunun üzerine de gece saatlerinde 12.30-1 sularında Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine çağrı yapıldı. Genel merkeze gelmeleri istendi ve bazı partililer gece saatlerinde genel merkeze geldiler. Biz de buradaydık ve sabah saatlerinde, saatler 7.30'u gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde hareketlilikte başladı. Nasıl başladı? Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, hemen ekranlara getirecek Barış. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler şu hemen genel merkez binasının bulunduğu sokağın, Barışların ekranlara getirdiği yerden genel merkez binasının önüne geldiler. Ve daha sonra burada da Cumhuriyet Halk Partisi geçiyoruz. Şu anda tüm sokaklar çıkıyoruz. Gel Barış, gel. Ve şu anda kapat. Bir saniye çıkalım. Bir saniye.
1: Evet, çek.
0: Bir saniye.
1: Çek, pardon.
2: İyi kapatıyorsun.
0: Şu anda biz Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir, polisler.
3: Efendim,
0: devam edelim. Tamam, çıkıyoruz. Sakin. Tamam, çıkıyoruz. Sorun yok, çıkıyoruz.
3: Tamam.
0: Çıkın. Eyvallah. Bir saniye, bize müsaade edin. Evet, şu anda biz de bariyerlerin dışına çıktık.
4: Lütfen beni alma.
5: Canlı yayında tamam. Komiserim.
4: Buyurun efendim. Tamam. Ben size yardımcı olurum. Yardımcı.
0: Şu anda tamam. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de genel merkez binasının dışında. Tamamen burada hem partililer hem de basın mensupları uzaklaştırılmış durumda. Barış, şöyle hızla geçebiliriz. Bakın Barış, şöyle geçelim istersen Barış, gel. Biz de genel merkezdeydik ve genel merkez binası da boşaltıldı. Tüm katlara çıkıyor şu anda emniyet güçleri. Bizim bulunduğumuz kata da geldiler.
6: Arkadaşlar, bu arayı boş bırakın.
0: Ve şu anda genel merkez binasının dışındayız. Binanın bulunduğu sokağa geldik. Az önce tarihi görüntüler kayıtlara geçti. Partililer binadan tahliye edildi. Şimdi Özgür Özel yukarıda. Barış, şu görüntüyü ekranlara getirebiliriz. Bakın yukarıda yine bazı partiler var. Kim olduklarını uzak olduğu için tam olarak seçemiyorum ama üst katta bekleyenler de var. Şimdi emniyet güçleri bütün katları dolaşıyorlar. Tahliye işlemleri gerçekleşiyor. Basın mensuplarına tabii bu tarihi anlara ekranlara getiriyorlar. Şimdi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde tablo bu şekilde. Yaklaşık yarım saat 35 dakikada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tahliye edildi. Barış Yar'la birlikte o anları da ekranlara getirdik. Şimdi karşıda CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş polislerin yanındalar ve yine de orada bulunan

0: basın mensupları da uzaklaştırılıyor. Şöyle içeride şu anda bahçede yine bazı partililer var. Yok, çok özür dilerim. Sloganlar üst kattan geliyor. Özgür Özel'e destek sloganı atıyor bazı partililer. Hemen buradaki pankartı da görüyorsunuz. Geri adım yok, mücadeleye devam. Özgür Özel'in kurmayları, biz buradan hemen çıkmayacağız. İstanbul'daki gibi bir tablo ortaya çıkar mı? Bu soru önemliydi. Dün Cumhuriyet Halk Partili bir yetkiliye bunu sorduğumuzda, biz böyle bir görüntünün ortaya çıkmasını istemeyiz ama bavullarımızı da alıp buradan elimizi kolumuzu sallayarak da çıkmayız diyerek bir direnç göstereceklerini mesajını vermişlerdi. Ve şu anda da bak, barış ekranlara getirecektir. Şimdi hemen karşıda da yine hem partililer. Şimdi şu anda içeride ne olup ne bittiğini çok net olarak bilemiyorum ama görebildiklerimden şunu söyleyebilirim. İlk etapta genel merkeze emniyet güçleri girdiğinde önce girişteki bütün partililer dışarı çıkarıldı. Daha sonra üst katlara çıkmaya başladı emniyet personeli. Yukarı polislerin çıkmaması için sandalyeler dizildi. Koltuklar, yine koltukları gördük merdivenlerde. Çevik kuvvet ekipleri önce bir temizlik yaptı. Daha sonra da üst katlara doğru yol almaya başladılar. Şimdi 3 ve 4. katlarda yine partilerin olduğunu görüyoruz. İnanılmaz, inanılmaz görüntüler. Şimdi şu anda genel merkezin bulunduğu sokak tamamen kapatılmış durumda. Hem araç trafiğine hem insan trafiğine kapatıldı. Tüm tedbirler alındı. Görüşmeler oldu. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarıyla Özgür Özel'i destekleyen isimler arasında bazı temaslar oldu ancak bir sonuç alınamadı. Şu anda şöyle etrafıma baktığımda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler de partililer de buradan tabii ki uzaklaşmış durumdalar. Bazı milletvekilleri de buradaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hüseyin Yıldız, Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı sabah 7.30-8 civarında buraya geldiler. Kol kola girdiler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önüne yürüdüler. Ve onların gelmesiyle birlikte de burada tansiyon yükseldi. Hemen bahçenin içinde Özgür Özel taraftarları vardı. Onlar bir set oluşturdular. Milletvekilleri, grup başkan vekilleri, Özgür Özel'in A takımında yer alan isimler tüm gece buradalardı. Zaten Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler buraya doğru yürümeye başladıklarında onlar da aşağı indiler, bahçeye indiler. Onları karşıladılar. Ve burada bir arbede yaşandı. Burada bir arbede yaşandı. Ve daha sonra da Çevik Kuvvet araya girdi. Polisler araya girdi. Uzaklaştırıldılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen taraftarlar. İçeride de bazı milletvekilleri itidal çağrısı yaptı. Çünkü içeriden dışarıya doğru taş atan bazı partililer de vardı. Bunun yanlış olduğunu söylediler. Dışarıdan da içeriye yine atanlar oldu. Yani korkunç bir görüntü vardı açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi tarihine geçecek görüntüler yaşandı. İlk kez belki de siyaset tarihinde böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik mahkeme kararının uygulanması noktasındaki talebini Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iletti. Daha sonra da valilik tarafından talimat verildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hareketli anlar yaşanıyor.

0: Yaklaşık yarım saat önce polis tahliye için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelmişti ve kurulan barikatları geçerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. İkinci kata çıktıktan sonra da tüm basın mensuplarını dışarıya çıkardılar. İçeride göz gözü görmüyordu. Polis içeri girdiği andaki görüntüleri görüyorsunuz ekranın sol tarafında. Polise önce alt katta itfaiyenin yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi. Sonrasında polis içeri girdikten sonra üst kattan sandalye ve bazı cisimler atıldı. Hakikaten tarihe geçen görüntüleri ekrana taşıdık. İlter Yeşiltaş ve Barış Yar'ın görüntüleriyle birlikte içeride Cumhuriyet Halk Partililer polise karşı bir barikat kurdular ve koltukları, sandalyeleri önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin kapısına yığdılar. Sonrasında polis içeri girdikten sonra da bu sandalyeleri, koltukları polise fiziki müdahalede kullandılar. Polis ardından içeriye girdi. Gazdan etkilenen yine polisler de oldu, emniyet mensupları da oldu ve yukarı doğru çıkarken basın mensuplarını dışarı çıkardılar. İçeride arbede yaşandığını gördük ve 12. kata doğru ilerlerken polis tüm basın mensuplarının da dışarı çıkmasını istedi. Sadece basın mensupları değil, içeride alt katlardaki Cumhuriyet Halk Partili vekiller de dışarı çıkarıldı polis tarafından. Az önce görüntülerde Ümit Özdağ'ı ve Mahmut Tanalı gördük. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Murat Emir sabah saatlerinde bir açıklama yapmıştı. Sonra İçişleri Bakanlığı'na geçmişti bir görüşme yapmak için İçişleri Bakanı'yla. Ardından tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önüne de geldi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik içeriye geldi. Sonrasında yine Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının genel merkeze geldiği bilgilerini paylaştık. Bir de hemen Şener Çetin'e gidelim. Şener Çetin Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önünde. Şener, neler anlatacaksın? Şener, duyabiliyor musun beni? Buraya kadar gel. İnanılmaz. Evet, şimdi birazdan gideceğiz Şener Çetin'e. Ben şu saate kadar, şu ana kadar görüntüleri biraz anlatmak isterim. Hakikaten tarihi görüntüler. Daha önce hiç görmediğimiz, Türk siyasal hayatında yakın dönemde hiç şahit olmadığımız bir görüntü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bu sabah saatlerinde valilik emniyete binanın tahliyesi için bir karar iletmişti. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi kanadından gelen açıklamalarda, bu arada Özgür Özel bir açıklama yaptı tüm bunlar olurken. Buradan çıkmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi binasını ele geçirmek istiyorlar. Biz burayı terk etmeyeceğiz diyor. Şimdi Şener Çetin yayına hazır. Şener, sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önündesiniz. Hemen sözü size bırakayım.
1: Evet, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde belki yaşanmayan, istenmeyen şeyleri yaşıyor. 100 yıllık bir mirastan bahsediyoruz ve en büyük kırılma noktalarından, tarihi noktalarından birini yaşadığını söylemek de mümkün. Bir kurultay iptal davası vardı. O davanın sonuçlanması, kararın açıklanması ile birlikte bir yönetim değişikliği yaşanacak. Özgür Özel görevden düştü. Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldi. Resmi olarak kendisine tebliğ edildi. Fakat gün içinde o kadar baş döndürücü hadiseler yaşandı ki CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ve ekibi içeride büyük bir büyük bir direnç gösteriyor. İçeriden çıkış yapmıyor. Müdahale söz konusu olacaktı. Gün içerisinde o müdahale ne zaman gelecek diye beklerken bir anda o müdahale de başladı. Aslında müdahalenin başlamasıyla birlikte sevgili İlter Yeşiltaş'ın söylemleri yine o noktada birebir izledi. Ne yaşandı, ne bitti. İlter'e de uzatacağız mikrofonumuzu. Evet, çok önemli dönüm noktası. Belki de kırılma noktası CHP adına.
2: Hiç aklıma gelmezdi böyle bir görüntüyle karşı.

0: karşıya kalacağımız. Neden bunlar yaşandı? Şimdi hukuki bir süreç var, bir de siyasi süreç var bununla birlikte. Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa döndü. Yani 38. Olağan Kurultay yok hükmündedir dedi İstinaf Mahkemesi. Mutlak butlan kararı verdi ve nihayetinde hukuken Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oldu. Ve bununla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, daha doğrusu Özgür Özel ve kurmayları, A takımı, mahkemenin bu kararını tanımayacaklarını söylediler ve direneceklerini ifade ettiler. Genel merkezi terk etmeyeceklerini ifade ettiler ki zaten bu doğrultuda hareket edildi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mutlak butlan kararı çıktığı gün burada genel merkezde MHK toplantısı vardı. Şimdi o toplantı bittikten sonra karar çıktı. Olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Ve o olağanüstü toplantıda ne karar çıktı? Biz asla bu kararı tanımayacağız. Mahkemenin verdiği kararı reddediyoruz dedi. Kayyımı genel merkeze sokmayız dedi Özgür Özel ve kurmayları. Başından beri zaten bu şekilde bir yaklaşım vardı Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Şimdi bununla birlikte bir direnç ortaya koydu genel merkez. Dün akşam saatlerinde bir hareketlik vardı. Gece saatlerinde bu hareketlik daha da arttı. Bugün işaret edilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı isimler bu endişelerini dile getiriyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkez binasını boşalttırmak isteyeceği şeklinde bazı kulis bilgileri dün akşamdan beri dillendiriliyordu, konuşuluyordu. Ve nihayetinde 12.30-1 sularında partiler genel merkeze gelmeye başladılar. Hareketlik de o anda başladı. Ve devamında saatler 7.30'u gösterdiğinde yine çağrı üzerine parti örgütleri, ilçe örgütlerinden, il örgütlerinden gelen bazı partiler oldu. Milletvekilleri apar topar genel merkeze gelmeye başladılar. Biz o esnada zaten olağanüstü bir durumun olduğunu gördük. Bunu görmemek zaten mümkün değil. Ve nihayetinde saatler 7.30'u gösterdiğinde şu anda yayını yaptığımız yerde, Hasan Can'ın da ekranlara getirdiği yerde, tam karşıda, Hasan Can gösterelim, tam karşıda Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları vardı. Orada toplanmaya başladılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri vardı. Ve Celal Çelik buradaydı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Hüseyin Yıldız buradaydı, Deniz Demir'i gördüm. Ve aynı zamanda Orhan Sarıbal buradaydı. Eski PM üyesi Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim. Onlar hemen o şu anda ekranlara gelen yerde toplandılar. Kol kola girdiler ve genel merkeze yürümeye başladılar. Şimdi onlar yürümeye başlayınca burada da hareketlik arttı. Hemen genel merkezin önüne zaten
1: Hasan Can'ın otobüsleri zaten
0: çekildi. Buradan bir giriş olmasın, önlenmesi amacıyla, herhangi bir kimse giremesin diye bir önlem alındı. Dışarıda tam da bulunduğumuz, yayın yaptığımız yerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer vardı. Milletvekilleri ve partililer vardı. Onlar buraya geldiğinde bir gerginlik oldu. Bir arbede yaşandı. Dışarıdan, içeriden dışarıya bazı maddeler atıldı. Buradan oraya karşılık verildi. Yani burada, eğer şunu söyleyeyim, ilk etapta buradaki tablo şöyleydi. Eğer tecrübeli isimler, milletvekilleri burada gençleri yatıştırmamış olsalardı, burada çok farklı bir tablo çıkabilirdi.
1: Şimdi şunu da söyleyeceğim. Buradan baktığımızda hani bahçe kısmından çok göremiyoruz binayı ama evet, pencerelerden dışarıya bakanlar var. Gençlik örgütlerinden bazı üyelerin de olduğunu söylemek mümkün. Başlarını tamamen, kafalarını bazı
0: bir
1: çarşaflarla kapatmış.
0: Doğru Şener, bir tedbir alındı. Bir tahliye için bir müdahale bekleniyordu. Gidişat zaten onu gösteriyordu. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ikinci kez dilekçe verdi. Ve o dilekçede ne dendi? Kemal Kılıçdaroğlu, özetle söylüyorum anlaşılır bir şekilde, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Mahkeme kararı bunu söylüyor ve bu nedenle de genel merkez boşaltılmalı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeri burasıdır dendi. Hani özetle bu şekilde ifade edildi ve nihayetinde Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan bu yazının ardından Ankara Valiliği de geride bıraktığımız saatlerde talimatı verdi. Dedi ki mahkeme kararı uygulanacak. Kemal Kılıçdaroğlu'dan gelen talep de bu şekilde. Bu mahkeme kararı uygulanması için de emniyet güçlerinin burayı tahliye etmesi gerekiyor. Emniyet güçleri buraya gelmeye başladılar. Hemen sokağın başı kapatıldı, girişi. Diğer girişi de kapatıldı. Sonra

0: Ben seçilmiş genel başkanım dedi. Sizi genel merkeze sokmam dedi. Ve bu şekilde bir direnç ortaya konuldu. Genel başkanın talimatıyla parti örgütleri geldi. Bazı ilçelerden araçlar kaldırdı. Mesela şu hemen girişte iki tane araç vardı. Garaj kapısını kapatan. Onlarla bazı partililer geldi. Zaten gece boyunca da dediğim gibi partililer buradalardı. Özellikle gençler bir hazırlık yaptı. Milletvekilleri onlarla birlikteydi. Ve nihayetinde Ankara Valiliği'nin talimatıyla az önce ekranlara gelen görüntüler kayda geçti. Nihayetinde mahkeme kararını verdi ve bu karar doğrultusunda da emniyet güçleri de talimatı yerine getirmek zorundaydı.
1: Tabii maalesef istenmeyen görüntüler dedik. Yani içeriye sen içerideydin, an be an takip ettin. Bir yandan o biber gazı artık müdahalesi gerçekleşmek zorunda kaldı kolluk kuvvetleri tarafından. Çünkü geçit vermemek için içeriye sokmak istemiyor. Yani kapıların önlerine koltukları, sandalyeleri dizdiler üst üste. Bunu gözlemledik. Hiçbir şekilde geçişlerine izin verilmedi. Artık polis de müdahale etmek zorunda kaldı. Müdahalenin gelmesi an meselesiydi ve gerçekleşti. Sen de içeride takip ettin, neler yaşandı.
0: Şu anda orada bir hareketlik var gördüğüm kadarıyla. Hasan Can da ekranlara getirecektir. Şu anda gördüğüm kadarıyla az önce Özel'i destekleyen partililer orada. Sanırım garajdan çıkıyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü başka bir
1: Tahliye
0: devam ediyor gördüğüm kadarıyla. 12 katlı bir bina.
1: İçeride kalabalık var mıydı? Partililer gerçekten çok kalabalık mıydı?
0: Çok fazla kalabalık değildi açıkçası. Çok fazla kalabalık değildi. Daha fazla kalabalık olabilirdi. Nihayetinde bir direnç ortaya koyuyor Özgür Özel ve yol arkadaşları. O direnç karşısında daha kalabalık olabilirdi. Ve nihayetinde şu anda da Çevik Kuvvet'in genel merkeze girmesiyle birlikte tahliye işlemleri de hemen hızlı bir şekilde gerçekleştirildi ve gerçekleştiriliyor. Şu anda da yine görebildiğim kadarıyla buradan Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları şu an
1: Çelik az önce bu noktadan
0: girdi.
1: Giriş yapmıştı yine yoğun güvenlik önlemi.
0: Yine Lütfü Savaş'ın avukatı da gelecekti, öyle bir bilgi vardı ama bu hengamede kalabalıkta açıkçası göremedim. Şu anda yine sloganlar atılıyor. Sanırım genel merkezden uzaklaştırılan partiler orada. Sanırım onlar da sloganlar atarak yine yönetime destek veriyorlar. Ama tabii ki mahkeme kararı doğrultusunda valinin talimatıyla bu tahliye işlemi gerçekleşecek. Bu arada tabii bu süreçte açıklamalar da geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine yaptığı Müslüm Sarı'dan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması çok önemliydi. Onu tekrar hatırlatmakta fayda var. Bir yandan da milletvekilleri çıkmaya başladılar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu
1: boşaltılması talebinde mahkemenin kararına uyulması, kolluk kuvvetlerine yardımcı olunması noktasında bir açıklaması olmuştu.
0: Evet, bir açıklaması oldu. Bir yandan da parti örgütlerine bir mesajı vardı. Çok
1: İşlem
0: net yani
1: yapılması noktası.
0: Genel başkan benim mesajı verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Hangi ifadeyi kullandı? Onu da hemen aktaracağım. Çünkü şöyle söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim dedi. Ve devamında şu örgütlere mesaj önemliydi. Ayrıca örgüt kültürüne ve disipline aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır dedi. Yani genel başkan benim, burada bir taşkınlık çıkarsa, hani mealen bu anlama geliyor. Taşkınlık çıkarsa
1: hakkında da gerekli işlem,
0: bir disiplin süreci başlatılabileceğinin mesajını verdi. Şu anda da partililer, milletvekilleri yine genel merkezden çıkarılacak. Bir de şöyle bir
1: şu dakikalarda biraz daha o sakinliğin olduğunu söyleyelim. O tahliye işlemleri bir yandan devam ediyor. Az önce görüntülere de yansıdı. Tabii karşılıklı açıklamalar vardı. Görüşeceğiz, uzlaşacağız şeklinde. Ama her iki tarafta bu noktada uzlaşıya çok da

0: yanaştığını Aslan söylemek şimdi mümkün değil. Dolayısıyla bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Şelik bir müdahale olabileceğini söyledi ki Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Kılıçdaroğlu taraftarları da genel merkezin hemen bahçesinin dışında toplandı. Çok yakın bir noktada, girişte. Dolayısıyla o tahliyeyi bekliyorduk ki içeride bir anda o karışıklık yaşandı. Bir anda CHP genel merkezi savaş alanına döndü ki yapılan biber gazı müdahalesiyle birlikte hakikaten takip etmekte güçlük çekildi ki İlter de o noktada içeride tahliye işlemleri devam ederken, çevik kuvvet ekipleri içerideki tahliye işlemlerine devam ederken o anları takip etti. Barış Yar'ın görüntüleriyle birlikte şu dakikalarda bir sakinlik hakim. Çevik kuvvet ekipleri hemen CHP Genel Merkezi'nin yan kapısında o Özgür Özel yanlılarını, destekçilerini yavaş yavaş peyderpey tahliyesini sürdürüyor. Bunun altını çizelim. Tabii CHP Genel Merkezi'nde hareketli dakikalar, sıcak dakikalar yaşanıyor. Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi ve ne yazık ki bu görüntüler yaşandı. Gün içerisinde sabah saatlerinde o müdahale gerçekleşti. Aynı saniyede sakinlik hakim. Buradaki tahliye işlemleri devam ediyor. Biz de buradaki
1: gelişmeleri
0: aktarmayı sürdüreceğiz derim. Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de hala içeride olduğunu söyleyelim ve sözü size bırakalım.
2: İçeride ve buradan çıkmayacağız mesajını verdi. Sayın Bülent Arandaç ve Sayın Yasin Şamlı yayın konuklarımız, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: İyi yayınlar Berve Hanım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce tabii hakikaten yorumlaması çok zor görüntüler. Siz çok deneyimli, tecrübeli isimlersiniz. Yıllardır da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları, kulis bilgileri takip ediyorsunuz. Sayın Bülent Arandaç, önce sizin yorumlamanızı isterim bu görüntüleri. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi kanadı iki gündür neredeyse yürüttüğü bu süreçle birlikte her iki tarafta bu görüntülerin verilmesini istemiyoruz mesajı vermişlerdi ama en azından Özgür Özel cephesi için bakıldığında çok büyük bir direniş yapacağız ve buradan çıkmayacağız mesajını vermişlerdi. Bu görüntüleri biraz yorumlamak isterim hakikaten, çünkü daha önce hiç görmediğimiz, hiç şahit olmadığımız görüntüler görüyoruz şu an.
4: Merve Hanım, dün akşam sizin yayınınızda da zaten bütün bu olacakları anlatmıştık. Bir mahkeme karar vermiş. Mahkeme karar verdikten sonra itiraz etmişler, yüksek seçime reddetmiş. Mahkemeye müracaat etmişler, reddetmiş. Yani önlerinde hukuka uymaktan başka bir şey yok. Dün bütün olaylar dün gerçekleşti, en kritik olaylar. Arabulucular vardı, Ahmet Akın biliyorsunuz, Balıkesir, Adana belediye başkanı biliyorsunuz, bu görüşmeler Zerdan Karalar yürüttüler. Dün Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Özgür Özel hayatının en büyük hatasını yapmıştır. Milletvekillerini toplayarak kendisini grup başkan vekili seçtirdi. Konuştu mu imza veren milletvekilleri bazılarıyla? Bülent Bey dedi, biz o toplantıya giderken biliyorduk. Fakat bir grup başkanı seçimi için gideceğimizi bilmiyorduk. Oraya gidince karşılaştık. Ve o milletvekillerinin bir kısmının da imza atmalarına rağmen orada bir vefa borcu gibi bir durum meydana geldiği için 27 Kemal Bey milletvekili katılmadı zaten. Katılanların da bir kısmı Kemal Bey aramış. Ya ben imza attım ama üzgünüm. Böyle bir şey size sorulmadan yapıldı. Sizin temsil edecek grup başkanı böyle seçilmez. Ve Kemal Bey bundan çok rahatsız oldu. Biliyorsunuz perşembeden beri tebligatı aldığından itibaren bir saat sonra bu hareketler yapabilirdi. Görüşmeler yapılabilirdi. Ardından dün akşam ne oldu? İl başkanları grup başkanı seçtirdikten sonra kendisini parti meclisini topladı. Yetkisi yok o parti meclisinin. Aldıkları kararlar, efendim ne dedi orada? Çıkacaklar ve o gün Kemal Bey'i arayacaklar. Özgür Özel çıktı. Hayır dedi, arayamayacağım. Bu çağrı yapıyorum. kurultayla ilgili, olağanüstü kurultayla ilgili açıklamanın gazetede ilanını görmezsem yüz yüze gelmeyeceğim dedi. Bir gün önceden dedim içlerdi, görüştükleri ilk görüşmede ben sizi arkadaşlarımla konuşacağım, arayacağım demişti Özgür Özel. Kimden aradı? Büyük ihtimalle burada Ekrem İmamoğlu'nun dirilişi devam ettiriyor. Parti meclisi onlar hakim. Partiye Ekrem İmamoğlu arkadaşları hakim. Özgür Bey'in burada yapacağı bir şey vardı. Kemal Bey'i ziyaret eder. Ki size de söyledim bunu toplantıda basın dün akşam da. Bir eşini alıp Kemal Bey'e giderseniz orada bir orta yol bulunur diye çok çalıştılar. Yapmadı, bunlara bir silleme yaptı. Darbelere devam ettiler dün. Ve bunlara dayanamadı tabii Kemal Bey. Neden dayansın? Çünkü bayram törenleri yapacaklar orada. Özgür Özel orada yatıp kalkıyor. Partiyi kapattılar. Partide şu anda yetkileri yok. Sadece Manisa milletvekili. Milletvekilleri hukuken doğrudur. Grup başkanı seçmiştir ama o da uzun süreli devam etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Kemal Bey göreve başladığı zaman onu görevden aldıracaklar. Milletvekilleri başkasını seçecek. Böyle bir olay var. Özgür Özel bunu yapması gerekirken böyle bir imkanı bugün de yapabileceği imkanı var. Heyetler kuruluyor. Heyetlerin bir tanesi de Murat Emir var. Ankara milletvekili. Özgür Özel'in sağ kolu. Karşı tarafta Kemal Bey'in yanında Mahir Polat var. İzmir milletvekili. Mahir Polat şu anda göreve geldiği andan itibaren Kemal Bey disiplin kurulu, yani etkili ve yetkili disiplin kurulunun üyesi. O ikisi, iki CHP milletvekilleri birbirleriyle konuşamıyorlar. Böyle şey olabilir mi? Şu anda zaten bir bölünmenin işareti buradan çıktı. Ruhen bölünmüştür bugün CHP. 9 Eylül 1923'te kurulmuş Atatürk'ün kurduğu parti bu hale getirilebilir mi? Kemiklerini sızlatıyorlar. İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın CHP tarihinde mahkeme salonlarına düşmemişti. Şaibelerle bu kadar konuşulmamıştı. Yolsuzluklarla mahkemelerde yargılanıyorlar. Son 5 günden beri bakınız, 1 milyon dolarlar, unutulan dolarlar, arabalar, birçok gelişmeler, bunlar akıl alacak gibi değil. CHP mahkeme salonlarına Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile beraber bir tandem olarak düşürmüşlerdir. Bu tablonun tek sebebi Özgür Özel'in son derece akıllı hareket etmek için gerekirken yapmamasıdır. Partide abiler de yok. Hikmet Çetin hasta. Olsaydı belki bunların önleyebilirdi. Altan Öğmen vefat etti. Bir bakıyoruz. Murat Karayalçın bir çaresiz kalmış. Giremedi araya. Yani bu isimler önemli. Araya da giriş yok. Yani CHP'de bu olayların olacağını biliyoruz. Ben 40 yıldan beri gazeteciyim. CHP'de bu kadar olayı yıllardır yazıyorum. Bölünmeler var. 3'e bölündüler, 5'e bölündüler. İdeolojik olaylarla bölündüler. Kemal Bey'in nasıl yaptılar Şaibeli bir kurultayla düşürdükleri tescil edildi. Beni arkadan hançerlediler. Hançerleyenler belli. Ekrem İmamoğlu'ya Özgür Özel hançerleyenlerin başında. Ya böyle bir olay olmuş. Mahkemede bunu tespit etmiş. Burada bir yol bulmaları lazım. Burada akıllı davranması gereken Özgür Özel'di. Bugün Özgür Özel'in geldiği bu noktaya gelmesinde Kemal Bey'in rolü var. Bugün Kemal Bey'i hain diyen birçok isim var orada. Kapılarda dolaşıyorlar. Bunlar Kemal Bey sayesinde milletvekili oldular. Bakınız Kemal Bey 2023 yılında yapılan seçimlerde kongreyi kaybetti. Ama orada milletvekili olan arkadaşlar Kemal Bey'in listesinden Kemal Bey'i seçti. Kemal Bey'in parti meclisi seçti. Yani bir insanın vefa borcu olması lazım. Tarihe ihanet edilir mi? Mahkeme kararlarına ihanet edilir mi? Bir işgal diye 3 gündür işgal diyorum ben. İşgali kaldıracaklar. Sabrediyor ama dün yapılan darbe dayanamadı Kemal Bey. Çünkü bunları beklemiyordu. Bugün dün akşam da açıklama yaptı Kemal Bey. Bekliyorum dedi. Beni arayacak diye. Aramadı. Ben onun yüz yüze gelmem. olağanüstü kurultay kararı almazsa onunla görüşmem, direneceğiz. Neye direniyorsunuz? Kime direniyorsunuz? CHP'nin milletvekilleri bölünmüş. CHP'nin teşkilatları bölünmüş. Parçalanmışlar. Böyle bir olayda neye direniyorsunuz? Ne elde edeceksiniz? Bir sonuç alabilecek misiniz? Sen Manisa milletvekilisin Sayın Özgür Özel. Yarın genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu, nasıl onunla yüz yüze geleceksin? İstifa

0: mı edeceksin? Hatta şu anda yaptıkları, Kemal Bey'in bugün yaptığı çok ılımlı bir açıklama var. Teşkilatına lütfen direnmeyin dedi. Parti örgütlerini harekete geçirmeyin dedi. Disiplin suçudur bunlar. Elbette göreceksiniz, Kemal Bey göreve başladıktan sonra, bu işgal sondurulduğu andan itibaren, pazartesinden itibaren Kemal Bey genel merkezi de gelebilir. Önce meclisteki CHP genel başkanlık odasında çalışacak, milletvekilleriyle görüşmeyi düşünüyor. Sonra partiye gelecek. İşte bu noktada üzerinde çok dikkat edilmesi lazım. Disiplin. Yani 2020 yılında görevde olan, aktif olacak yetkili disiplin kurulu hareket ettiği takdirde bütün bu olanlardan dolayı başta Özgür Özel olmak ve bazı milletvekili olmak üzere disiplin suçu işlemişlerdir. Evet. Bunlarla ilgili disipline sevk etme. Bunları partiden atma. Ya partiden tasfiye etme imkanı da var Kemal Bey'in elinde. Evet. Elbette burada soğukkanlı davranacak. Son cümlemi söylüyorum. Hı hı. Burada yapılan bu hareketi çok son derece yanlış, son derece haksız, hukuka karşı gelmek, uyacaksın, arayacaktın sen mahkeme kararı çıktıktan sonra Özgür Bey, Kemal Bey size gelmek istiyorum, konuşacaktın, sizi kapıda karşılayacağım, partiyi teslim edeceksiniz ama ben bunları kabul etmiyorum, direnebilirdik, direnmiyorum, partimiz için bunu yapacaktık demelerine rağmen yapmadılar çünkü ayrı bir ajandaları var, fırsat olursa onu anlatırım.
1: Şimdi ajandayı soracağım ama görüntüler ve biraz yeni açıklamalar üzerine de bilgi vermek isterim. Bu arada Özgür Özel sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum ama devletin polisine de el kaldıracak halimiz yok. Binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Sonuna kadar direneceğiz. İktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz diyor. Ama bu arada bir teyit edilmemiş bir bilgi. Özgür Özel'in kendisini odaya kilitlediği iddiaları da var. Bunu da söyleyelim. Hazmedemeyenler diyor bu süreci. Butlan İttifakı ve AK Parti'dir. Biz baba ocağındayız ve saldırı altındayız. Suçumuz da değişim istemek. Gelebilen herkesin tüm Türkiye'de il başkanlıklarına ve genel merkeze sahip çıkmalarına davet ediyorum. Bedenimizi teslim alabilirler. Yine de sonuna kadar mücadele edeceğiz diyor Özgür Özel'in yaptığı bu sosyal medya paylaşımındaki açıklamaları. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde hareketlilik artmış durumda. Muhtemelen üst katlara çıktıkça polis binadakileri tahliye etmeye çalışıyor. Ancak henüz yönetim katında ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu da söyleyelim. Sayın Yasin Şamlı, değerlendirmelerinizi almak isterim. Bu tabii görüntülerin biraz hukuki açıdan da yorumlanması adına.
2: Merve Hanım merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür
2: tekrar.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Şimdi bu karar çıktıktan itibaren söylemiştik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti, mahkeme kararlarını beğenmeyebilirsiniz. Beğenilmediği takdirde beğenmeyen tarafın yapacağı hukuki muameleler bellidir. Bu işte duruma göre itirazdır, istinaftır, temyizdir. Burada da mahkeme kararında da kararın temyizi kabil olduğu, beğenmeyen tarafın temyize gideceği, Yargıtay'a gideceği belirtilmişti. Peki Özgür Özel'in yaptığı gibi kararı kabul etmemek, karara direnmek ne sonuç doğururdu? İşte bu sonucu doğuracağını biz başından beri söyledik. Yani kaos olur dedik. Çünkü kanunu beğenmeyebilirsiniz, mahkeme kararını beğenmeyebilirsiniz. Ancak onlara uymadığınız takdirde bir kaos olur. İşte bugünkü manzaralar gerçekleşir. Bunlar gerçekleşmiş oldu. Tabii şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Bu görüntüleri izliyoruz. Burada polis bir tahliye gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu aynı zamanda bir talep üzerine de oluyor. Yani Kılıçdaroğlu bunu talep etmiş olması gerekir. Ve bu zaten bu anlamda da çeşitli faaliyetlerde bulundu. Karar çıktıktan sonra biliyorsunuz Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini temsil eden genel başkan haline gelmiş oldu kararla. Yani burada iki kararı birden göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir mutlak butlan kararı, bu 38. kurultaydan sonra yapılan her şeyi yok sayan bir karar. Bir de tedbir kararı. Tedbir kararı da 38. kurultay öncesine dönülmesini tedbiren sağlayacak bir karar. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu iki kararla birlikte otomatik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini temsil eden genel başkan olmuş oldu. Ve Kılıçdaroğlu bu anlamda ciddi adımlar da attı. Mesela işte avukatları azletmiş olması, bu azilname Cumhuriyet Halk Partisi adına gerçekleşiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kendi avukatlarını azletmiş olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlarını azlediyor. Eğer bu azilname gerçekleşmemiş olsaydı vekaletnameler geçerliliğini sürdüreceği için bu avukatlar mesela Yargıtay'a başvurabilirlerdi, temyiz talebinde bulunabilirlerdi. Kılıçdaroğlu'nun iradesi olmadan da bunu yapmaları hukuken doğru değil, ama fiilen yapılması, teorik olarak yapılması mümkün olduğu halde olduğu için Kılıçdaroğlu süratle böyle bir tedbir almış oldu. Burada ne yapmış oldu? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak hareket ettiğini, buna yönelik bazı tasarruflarda bulunduğunu da kamuoyuna göstermiş oldu. Şimdi Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesi, milletvekillerini toplayıp seçilmesi, Bülent Bey biraz önce ifade etti, milletvekilleri bu seçimin yapılacağını giderken bilmediklerini ifade etti. Bundan tabii bilemiyoruz, o milletvekillerinin bilebileceği bir şey, ama bu da Kılıçdaroğlu'na karşı yapılmış bir hamleydi. İşte siz bu tür tasarruflarda bulunursanız biz de böyle bir tasarrufta bulunuruz. Halbuki hukuken şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini temsil eden genel başkan Kılıçdaroğlu'dur. Bu grup başkanı seçilme meselesinde de Kılıçdaroğlu'nun haberi, bilgisi ve rızasının olması beklenirdi. Yani diğer partileri düşünün, bu mutlaka böyle olurdu. Bir de şunu ifade etmek isterim Merve Hanım.
1: Buyurun.
2: Şimdi yani sizin de verdiğiniz Özgür Özel'in son açıklaması sanki bir değişim isteniyordu. Bu değişim istendiği için mahkeme bir karar verdi. Ve Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan oldu. Dolayısıyla yargıyla Kılıçdaroğlu sanki birlikte çalışıyor gibi bir intiba verilmek isteniyor ki bu son derece yanlış. Yani isnatlara bakın, işte rüşvettir, irtikaptır ve buna mümasil suçlar. Dolayısıyla
1: Yasin Bey, tamamlayın buyurun.
2: Yani değişim istendiği için bunlar gerçekleşiyor değil, kamuoyunu yanlış yönlendirmemek gerekiyor.
1: Şimdi hemen genel merkeze gitmem lazım çünkü bir çıkış hazırlığı olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Şener Çetin yayına hazır. Şener, nedir orada son bilgiler?
3: Evet, şu anda tabii hareketlilik devam ediyor sıcağı sıcağına. CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel bir açıklama yapacak şu dakikalarda.
4: Makam aracı girdi.
3: Makam aracı içeriye giriş yaptı. Az sonra Özgür Özel'in bir açıklama yapması bekleniyor yaşanan olaylara ilişkin. Bunu ifade edelim, CHP Genel Merkezi'nin önünde o mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte iki tane seçim otobüsü genel merkezinin kapısına yerleştirilmişti. Tamamen girişler kapatılmıştı ve an itibariyle aradan geçen 4 günün ardından o seçim otobüsü de CHP Genel Merkezi'nin girişinden çekildi. Hareketli dakikalar yaşanıyor. Bir yanda o içeride Özgür Özel'e yakın isimler Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atıyor. Bir yandan da Hasan Can Türkeş'in görüntülerine o görüntüler yansıyor kamerasına. Bunu ifade edelim. Az sonra Özgür Özel bir açıklama yapacak. Tabii başkentte tarihi bir gün yaşanıyor. Siyasi tarihinin en önemli günlerinden bir tanesini yaşıyor. Başkent Ankara, bir yanda Özgür Özel bu noktada direnç gösteriyor. Kendisine yakın ekiple birlikte, bir yandan da Kemal

0: Kılıçdaroğlu ve ekibi de buranın bir an önce tahliye edilmesini bekliyordu ki o tahliye işlemi dakikalar önce bu noktada başladı. Yoğun bir hareketlilik vardı. Bir müdahale gerçekleşti. O müdahale esnasında elbette istenmeyen manzaralar ortaya çıktı. O tahliye işlemi devam ediyor an itibariyle. Girişten de seçim otobüsü çekildi. Tamamen CHP Genel Merkezi polis ekipleri tarafından mahkeme kararı ile birlikte kaldı ki hukuki süreç işliyor. Bunu ifade edelim. Bir yandan da evet, bir açıklama bekleniyor şu dakikalarda. Açıkçası şu an genel merkeze giriş yaptık. Biz de bahçesinden bir açıklama var. Evet. Evet, şu anda Özgür Özel bir açıklama yapıyor. Başkent Ankara'da 4 günden bu yana yaşanan bu siyasi hareketlilik an itibariyle devam ediyor. Hukuki süreç var işleyen, fakat bu noktada o hukuki süreç CHP'de Özgür Özel ve ekibi tarafından tanınmıyor, karar tanınmıyor. Bunu ifade edelim.
1: Özgür Özel şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ayrılmak üzere çıktı, bir açıklama yapıyor. Çok üzgün olduğunu söyledi ve geri gelmek üzere ayrılıyorum mesajını paylaştı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde Özgür Özel ve buradan geri gelmek üzere şimdi ayrılıyorum açıklamasını yaptı. Baba ocağını geri alacağım ve geri almak üzere de şimdi buradan ayrılıyorum. Bize kaybetmek, yenilmek yakışmıyor açıklamasını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde Özgür Özel şu an bir açıklama yapıyor. Genel merkezden ayrılacağını söyledi ve geri almak üzere baba ocağını buradan ayrılıyorum dedi. Bu arada meclise yürüyecek CHP Genel Merkezi'nden Özgür Özel. Bize teslim olmak yakışmıyor. Yenilgi ve kaybetmek yakışmıyor. Buradan ayrılarak şimdi meclise yürüyeceğim açıklamasını yaptı. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde. Artık CHP Genel Merkezi'nden ayrılacağını, ancak geri gelmek üzere bu ayrılığı gerçekleştireceğini söylüyor ve baba ocağını geri alacağım, genel merkezden geri dönmek üzere ayrılıyorum. Biz kendimize yakışanı yapıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışanı yapıyoruz. Geri gelmek üzere buradan şimdi ayrılacağım açıklamasını yaptı. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Biz de kendimize yakışanı yapıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden geri gelmek üzere çıkıyorum dedi. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıktıktan sonra da meclise doğru yürümesi bekleniyor. Yaklaşık bir saat önce 14.30 sularıydı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde. Polis barikatları aşarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi ve Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ayrılacağını söyledi. Çok üzgünüm. Bize kaybetmek ve yenilgi yakışmıyor. Meydanlarda mücadelemize devam edeceğiz. Baba ocağından geri gelmek üzere şimdilik ayrılıyorum açıklamasını yaptı. Evet, bu açıklamaları sormak isterim. Tabii geri gelmek üzere ayrılıyorum mesajı ve aynı zamanda Özgür Özel'in mecliste yürüyüşü. Sayın Bülent Erandaç, buyurun.
2: Çıkmadım. Şimdi Özgür Bey'in zaten belli bir yol aracı

Sonra bunları yapacaklara dair bilgilerimiz var. Bazı semboller koymaya çalışıyorlar ortaya. İşte bu yürüyüşte bir Gandhi gibi bir filan. Ama o Gandhi bir özgürlük için, kurtuluş içindi. Burada genel başkanına karşı bunu yapıyor. Dün aldığı, cumartesi günü aldığı kararla genel başkanlığı zaten bırakmıştı. Yani genel başkanlığı bıraktıktan sonra grup başkanı olarak bunları organize ediyor. Ve grup başkanı olarak şu anda, o da geçici, grup başkanı olarak bütün o hareketleri yapıyor. Tekrar geleceğim. Evet, ajandanın içinde büyük ihtimalle sonbaharda, yani Yargıtay'ın son kararı vermesi, benim bazı aldığım bilgilere göre Eylül ayında, yaz aylarında da çalışacak Yargıtay doktor hakimlerinin. Uzamaması için Eylül'de açıklanacaklar. Çıkacak karardan sonra Kemal Bey büyük ihtimalle Ekim ayında buna başlar kongreleri. Kongreler genelde 8 ay, 9 ay yapıyor, sürüyor. Bu öne de çekilebilir. Mahallelerden başlayacak olan bu kongreler, daha sonra ilçe başkanlıkları, ardından il başkanlığı, büyük ihtimalle gelecek yıl 2027 yılı Mart ayında olan büyük kurultayını gerçekleştirecek Kemal Bey. Şimdi bu Kemal Bey'in götüreceği kongrelerde Özgür Özel ve arkadaşları mahallelerden başlayarak ilçelerde ve illerde hep aday çıkaracaklar. Aday çıkardıkları için CHP'nin her ilçesi, her il toplantısı çok sıkıntılı geçecek. Ve bu sıkıntılar da bu Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti kurma olayının altyapısını hazırlayacak. Bunlar da öyle. Direnişin lideri, genç lider filan diye sembollerle bunu yapıyorlar. Biraz sonra yürüyeceği bir mesafe meclise kadar yürüyecek. Yanına CHP'leri alacak. Sokakta başka CHP'liler de bunları hakaret edebilir. Yollarda olaylar da olabilir. Bunlar bir sembol yaratıyor. Aday olacakları için o kurultaylarda da problem çıkacak. O kurultaylara da gireceğinin işaretini veriyor. İl kongresine, ilçe kongrelerine, il kongrelerine eğer başarılabilirlerse, ki birçok ilde çok tartışmalı oldu geçen seferde. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi çok delegeli yerleri var büyük şehirlerden. Büyük şehirlerde de belediye başkanları olduğu için Özgür Bey'i destekleyen belediye başkanları, ki onların da delegeler üzerinde çok etkisi olduğu için çok sıkıntılı, arbedeli geçeceği kanaatindeyim. Bildiğim CHP toplantılarını takip eden, ki Deniz Baykal'ın o kavgalı toplantılarını, sandalyelerin uçması, o dönemdeki olayları bildiğim için tartışmaları hissediyorum. Yani bir dejavu gibi görüyorum tekrarla olayları. O nedenle tekrar geleceğim deyişi, aday olacağını eğer başarabilirlerse büyük kongrede, büyük kurultayda 2027 yılında Kemal Bey'in aday olacağının sinyalini verdi bugün. Yani burada ben bırakmıyorum, tekrar geleceğim. Kongrelere gider, kazanır, kazanırsa gelir. Çünkü yeni delegelerle yapılacak o büyük kurultay. Yeni delegelerin kim olacağını şimdi bilemeyiz. Kemal Bey'in ağırlıklı mı olacağını, Özgür ve Ekrem İmamoğlu'nun ağırlıklı mı olacağını. Şimdi bunlara bakarken bir önemli gelişme daha var. Temmuz ayında, 1 Temmuz'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Özgür Özel, İzmir Belediye Başkanı, İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanı da içinde olduğu 12 kişiyle ilgili bir ceza kararı verecek. Karar ve aşamasına gelindi. Yani çok önemli bir mahkeme bu. İstanbul'daki mahkemelerle Ankara'daki mahkemelerin Assın davasını birleştirilmesiyle ilgili gelişmeler var. Bu itiraflar var. İtiraflar devam edecek. Yani itiraflar devam ederken, İstanbul mahkemeleri, Ankara'daki mahkemeler devam ederken, bu yıl Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tandeminin çok sıkıntısı olacak. Yeni itiraflar gelecek. İstifalar olabilir. Milletvekillerinden olabilir, belediye başkanlarından. O bakımdan o kurultaya, o il ve ilçe kongrelerine Özgür Bey ve Ekrem Bey hazırlansalar bile,
çok büyük başarılı olacaklarını şu anda kestiremiyorum. Onu da zamanı gelince olayların içinde olduğumuz için çok yakından göreceğiz. Evet. Bugün sinyali verdi. Adayım ben dedi. Yarın da belki çıkacak. Çık Kemal Bey karşıma diye böyle bir

0: Meydan okumada 3 ay sonra, 2 ay sonra hep birlikte göreceğiz.
1: Nasıl bir hukuki süreç yani bu kurultay meselesinde, çünkü taraflar kilitlenmiş kalmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultaya dair bir tarih duymadık ama dün Gürsel Tekin bir açıklama yapmıştı. 7-8 aydan önce ben çok mümkün görmüyorum demişti. Burada tabii Bülent Arandaç bahsetti. Delegeler, ilçe, kongreler vesaire bir süreç olması gerekiyor. Yasin Bey, kurultay konusunda Cumhuriyet Halk Partisi kanadından Özgür Özel ve az önce Murat Emir'in açıklamalarını da ekrana taşımıştık. O da aynı şekilde kurultay kararı alınırsa Kılıçdaroğlu ile görüşürüz deniliyor. Böyle bir kararı hemen zaten Kılıçdaroğlu vermeyeceği için nasıl bir süreç işleyebilir? Onu soracağım size ama müsaadelerinizle tekrar bir genel merkezin önüne gitmem gerekiyor. Bir hareketlilik olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Şener Çetin, nedir oradaki durum?
2: Evet, az önce Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nin girişinde bir açıklama yaptı. O açıklamasından sonra şimdi genel merkezden geri gelmek üzere ayrılıyorum dedi ve an itibariyle genel merkezden çıkış yapıyor. Tabii bu noktada da an itibariyle hareketli anlar yaşanıyor. Bir yandan Çevik Kuvvet ekipleri de olası bir duruma karşı hazır bulunuyor ki buradaki Özgür Özel ve yanındakiler buradan çıkış yaparken bariyerleri de devirdiler. Bu noktada onun bilgisini paylaşalım. Şu an için evet, bir yandan bir yuhalama geliyor. Şu an çıkış oldu. Özgür Özel ve beraberindekiler bu noktadan çıkış yaptı. Görüntülere geliyor o yaşananlar. Ne dedi Özgür Özel? Az önce yapmış olduğu açıklamada baba ocağını geri alacağım dedi. Genel merkezden geri dönmek üzere ayrılıyorum dedi. Herkes kendine yakışanı yapar dedi. Biz de kendimize yakışanı yapıyoruz dedi ama bugünkü görüntülerde aslında bunu da çok doğrulamıyor. Zira sabah erken saatlerinden itibaren o gerginlik başladı ki öğle saatlerinden sonra da zirve yaptığı tansiyon ve şu dakikalarda geride bıraktığımız saat diliminde o müdahale gerçekleşti. Tahliyeler yapıldı. Ve CHP'de Özgür Özel ve beraberindeki ekip biz bundan böyle genel merkeziyiz, burayı bırakmayacağız, ayrılmayacağız diye açıklamalar yapıyordu. Ciddi bir direnç sergileniyordu. Burada istenmeyen manzaralar yaşandı. Az önce yapmış olduğu açıklamada da baba ocağına yeniden geri dönmek üzere buradan ayrılıyoruz dedi. Kendimize yakışanı yapacağız dedi. Tabii bu noktada az önce de Özgür Özel ve yanındaki isimler çıkış yaptı. An itibariyle de artık CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu dönemi başladı.
1: Teşekkür ederim Şener Çetin. Yasin Bey, size bundan sonraki süreci sormak isterim. Kurultay konusunda tarafların düğümlendiğini söylemiştik. Nasıl bir beklentiniz var?
3: Merve Hanım, ikiye ayırmak lazım biz bu süreci. Bir dava süreci, bir de kurultay süreci. Yani bir siyasi süreç, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe kongreleri, ondan sonra da genel kongresi, bir de bu dava süreci nasıl devam edecek? Çünkü dava süreci de kurultayı etkileyebilir. Bundan sonra dava süreci tamamen Kılıçdaroğlu'nun iradesiyle yürüyebilecek ve istediği zaman da Kılıçdaroğlu bunu sonlandırabilecek. Öncelikle bunu bir tespit etmek gerekiyor. Çünkü bu tür davalar hukuk davaları ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebine göre şekillenecek. Şunu ifade etmek istiyorum, izleyicilerimizin daha net anlayacağı şekilde ifade etmek gerekirse, şimdi demiştik bu karar temyize kabil bir karar. Yargıtay'da incelenmesi talep edilebilir, temyiz talebinde bulunabilir ve Yargıtay'a gider. Bu durumda Yargıtay'da bir inceleme yapar ve kararını verir. Ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği isterse olur, istemezse olmaz. Yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği tembize gitmezse, Yargıtay'a götürmezse dosyayı, tembiz talebinde bulunmaz ya da vazgeçerse önceden bulunulmuş tembiz talebinden, o zaman karar kesinleşir. Karar kesinleştikten sonra da artık tamamen siyasi süreç başlamış olur. Yani işte önce genel kurulu, kurultay hazırlıkları, ondan sonra da

0: Kurultayın yapılması. Bu da söylenildiği gibi Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinden, söylemlerinden de biz şunu anlıyoruz. Yani daha önceki ifadelerinden bugünkü ifadelerine kadar hepsini değerlendirdiğimizde bir defa bir şaibeli kurultaydan bahsetmişti. Siz de hatırlarsınız. Dolayısıyla çıkılsın, bu şaibe nedir? Bu izah edilsin diyordu. Şimdi artık yetkili mercide kendisi belki o şaibeyi işte mahkeme kararına istinaden de bu şaibeler nedeniyle bu genel kurul iptal edildi. Dolayısıyla burada hesap vermesi gerekenler hesabı verecekler. Bu hesap hem hukuki hem cezai olabilir. Çünkü 38. genel kurulda işte delegenin iradesinin ifsad edilmesi bazı cezai fiillerle olduğu ifade ediliyor. Şimdi bunlar da ayrıca önümüzdeki dönemde tartışılacak. Bu kararın gerekçesi net olarak ortaya çıktığı zaman belki yeni ifadeler de gelebilecek bu anlamda. Yeni ne diyelim işte o suç fiillerini daha net ortaya koyan beyanlar da söz konusu olabilir. Dolayısıyla işi o yönüyle de bir siyasi tartışma söz konusu olacak Türkiye'de. Ben şu şekilde bahsetmiştim. Bu kararının iki tane sonucu var. Mutlak butlan kararının bir yakın vadede işte yakın vadede yaşananları görüyoruz. İşte, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişikliği, işte genel merkeze gidiş vesaire. Ama bir de daha geniş tartışılacağı, kamuoyunun daha geniş tartışacağı şeyler var ki bu da kararın gerekçesinde yer alan hangi fiillerle kim kimin iradesini ifsad etmiş, hangi cezai fiiller işlenmiş ve bunların neticeleri nedir? Buna ilişkin de bazı şeyler başladı biliyorsunuz. Gözaltılar vesaire başladı. Bunların
1: Doğru.
0: da devam edeceği kanaatindeyim. Bunlar da daha ciddi anlamda tartışılacak. Basının dikkatini daha çok bugün yaşananlar, işte Cumhuriyet Halk Partisi ne Özgür Özel terk edecek mi, etmeyecek mi, bundan sonra ne yapacak? Bunlar olsa da bir hukukçu olarak ben şunu ifade etmek isterim ki benim kanaatime göre diğerleri Türk siyaseti açısından daha önemli şeyler. Onların üzerinde daha çok durulması, basının sizlerin de onlar üzerinde daha çok durmanız belki siyasetin arınması, Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle arınmasına yardım da edecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, ama tabii yani bir yandan da şöyle bakıyorsunuz, burada tabii bir direniş sembolü haline getirmek de var bu yaşananları. Sayın Bülent Arandaç daha doğru yorumlar. Ben de dün de gün boyu yayınlarda da söyledim, akşam da konuştuk. Bu 20 sayfalık kararın gerekçelerini mesela konuşamıyoruz medyada. Şundan dolayı konuşamıyoruz. Çünkü bunun altının boş olduğu iddiaları yansıtılıyor Cumhuriyet Halk Partisi kanadından. Yani şu anki açıklamalarda o gün kurultayda yaşananlar, öncesi sonrası, bunların hiçbir şekilde hiçbirinin konuşulmaması ve bunun tamamen bir hukuki darbe süreci olarak yansıtılması gibi bir bakış açısı var. Dolayısıyla biz bu 20 sayfalık karar, gerekçeli kararda da bu sürecin asıl etkilerini bir yandan da tartışamıyoruz. Bülent Arandaç, bunu biraz bu şekilde yorumlamanızı rica ederim. Çünkü
0: söyleyebilir miyim Merve
1: Hanım? Lütfen, buyurun efendim, buyurun.
0: Kusura bakmayın, Bülent Bey de kusura bakmasın. Şimdi
1: buyurun.
0: Bu sizin söylediğiniz yorumu siyaseten yapmak zorundalar ve yapıyorlar. Ancak burada ciddi bir mantıki sakatlık var. O da şu. Peki diyelim ki onların dedikleri doğru. Yani kendilerine yargı eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir dizayn yapılıyor. Tezlerini bir an için doğru kabul edelim. Peki bu dizaynı kimin talebiyle yapıyor? Yani bu ceza davası değil, hukuk davası, bir talep üzerine yürüyecek bir dava. Bu talepte bulunan kim? Bu sorunun cevabı onlar da, biz de, kamuoyu da, siz de, herkes de biliyor ki Cumhuriyet Halk Partililer. Yani eğer onların dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi yargı eliyle dizayn ediliyorsa, bu doğruysa, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargı eliyle dizayn edilmesini Cumhuriyet Halk Partililer istiyor demektir. Ya böyle bir mantıki sakatlık olabilir mi? Ama onlar bu hakikatin üstünü örtmek için bunu söylemek zorundalar. Dolayısıyla yapılan hukuki yorumlarda da basının da bence buna azami dikkat etmesi gerekir. Tekrar sözünüzü kestiğim için kusura bakmayın. Yok
1: estağfurullah. Yani bu işin tabii hani biraz daha siyasi boyutu olduğu için siz de aynı şekilde yorumlayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu arada süremiz sonuna gelmişim. Hemen ara vermeden devam edeceğim. Sayın Yasim Şamlı ve Sayın Bülent Arandaş, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için. Sağ olun.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Devam ediyoruz. Hemen ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için şöyle çok kısa yaşananları kısa bir özet geçmek isterim. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Özgür Özel ayrıldı ve geri dönmek üzere genel merkezden ayrılıyorum açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı şu an genel merkezi devralmış durumda. Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi diye yazıyor arkadaşlarım ama en azından dün saat 2'de bir açıklama yapmıştı Kılıçdaroğlu. Yaptığı açıklamalardan şunu anlıyoruz ki bu görüntülerin hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmesini istenmemesi hem de kendisi de bu görüntülerin içinde olmaması isteğiyle birlikte bugün de bir açıklama yapmadı ve şu an Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gidip gitmeyeceğine dair bir açıklaması yok, ancak avukatlarının orada olduğu söyleyelim. Şu an genel merkezden ayrıldı Özgür Özel. Özgür Özel de ayrılırken şu açıklamayı yapmıştı. Baba ocağından geri dönmek üzere ayrılıyorum ama binalarda oturarak mücadele edilmez. Sokakta yürüyüşümüze devam edeceğiz demişti. Genel merkezden ayrıldı. Şu an meclise doğru yürüyor. Görüntülerde saat 14.30 sularından geliyor ekrana. Polis Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldi. Barikat aslında tabii şöyle içeriden barikattan kastım içerideki koltukları masaları ana kapının girişine koydular ve polisin içeriye gelmesini engellediler. Polis orayı açtıktan sonra içeri geldi ve sonrasında yukarıdan da zaten polise bir takım cisimler, sandalyeler fırlatıldığını gördük. İçeride bir yoğun gaz etkisi yaşandı. Göz gözü görmedi. Basın mensupları da orada o anları anlatmakta çok güçlük çektiler. Bu görüntüde yine içeriden polise yangın tüplerinin sıkıldığı bir görüntü. Bu görüntüler sonrası zaten içeride de göz gözü görmedi. Hukukçu Sayın Yurdal Kılıçer yayınımızda. Yurdal Bey hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Dilerim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi tabii biz dün de sizinle bu hukuki süreci konuşmuştuk ama bu görüntülerden sonra biraz daha aslında önce hem görüntüleri yorumlamanızı isterim hem de bundan sonraki süreçte bu direniş mesajları, örneğin Özgür Özel'in, bunları nasıl yorumlarsınız? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görüntülere girmek istemediği, o yüzden şimdilik sessiz kaldığına dair Ankara'dan gelen kulis bilgiler var. Dün biraz bu ahlaki temizlik partide açıklamalarını, vurgusunu yapmıştı. Nasıl yorumlarsınız?
3: Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu iddia eden ana muhalefet partisi ve Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu, Türkiye'yi daha demokrat, daha hukuka dayalı, daha müreffeh bir ülke haline getireceğini iddia eden CHP, birilerinin koltuk hırsları ve tecrübesizliğinin kurbanı haline geldi. Yönetemeyen ve yönetilemeyen bir parti durumunda şu anda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisi olduğunu iddia eden CHP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasada en önemli üç ayağından biri olarak kabul edilen yargı makamlarının, yani mahkemelerinin kararlarına karşı direnme, kararlarını uygulamama gibi bir çelişkiyle karşı karşıya. Yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olduğunu iddia eden CHP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemelerinin verdiği kararları uygulatmak üzere giden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolluk kuvvetlerine sanki illegal bir yapılanma gibi direnen, barikatlar kuran, polise karşı bir takım eşyalar fırlatan, sokak kavgası görüntüleriyle, yani biz bu görüntüleri, polise karşı görüntüleri 1 Mayıs'larda vesaire yerlerde illegal örgütlenmelerinin polise karşı yaptığı görüntüler, bu aynılarını, benzerlerini onlar yapıyor. Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olduğunu iddia eden bir partinin yetkilileri genel merkezden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevini yapmak zorunda olan polislerine karşı bu eylemlerde bulunuyor. Bu, Türkiye'yi yönetmeye talip olan bir siyasal partiyi, hele hele ana muhalefet partisine yakışan görüntüler değil. Bunu izleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şunu der: kendi partisini yönetemeyen, kendi partisinde koltuk için partisini kaosa, kargaşaya ve krize sürükleyen insanlara ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nasıl emanet ederim? İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nde CHP'nin çok partili hayata boyunca hiçbir zaman, çok kısa koalisyon dönemleri hariç, iktidarda olmamasının sosyolojik ve toplumsal bilinçaltını tekrar ortaya koydu CHP yöneticileri. Hı hı. Yani şunu söylemek isterim. Biraz siyaset hukukçu olarak siyasi konuşma yapıyor gibi görünebilirim. Öyle bir hava estirmiyor ki CHP çok partili hayat boyunca arada bir sık sık iktidar olmuş da Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl boyunca hep seçim kaybetmiş havası estiriliyor. Bakınız, 1950'den 2026'yı yaşıyoruz. 70-80 yıldır kısa dönemli koalisyonlar dışında bu millet size hükümet olma şansı dahi vermedi. Bunun nedenlerini, bunun kendi içsel nedenlerinizi ve sosyolojik nedenlerinizi sorgulamak ve buna göre bir partiyi yeniden dizayn etmek varken aynı hatalara devam etmek gerçekten benim tuhafıma giriyor. Bu anlamda ben ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne de bu olayların bir vatandaş olarak yaşanmasına gönlüm razı değil. Hı hı. Ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye talip bir partide böyle sanki illegal bir yapılanmaymış gibi bu tarzdan eylemlere gerçekten üzülüyorum ve gönlüm hiç razı değil. Bunu bir hukukçu olarak değil, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yaşayan bir vatandaş olarak, evet, İslam üzüntü olarak belirtiyorum.
1: Peki, bu arada içeriden gelen, teşekkür ederim Yurdal Bey, ilk değerlendirmeleriniz için. Şimdi kulis bilgiler var Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze bugün gidip gitmeyeceğine dair. Celal Çelik'ten, Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatından, Sayın Celal Çelik'ten bir açıklama var. İçerideki duruma bakacağız, ona göre bir karar vereceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'na durumu arz ettikten sonra bir karar verilir demiş. Atakan Sönmez'e de sormuş Ankara'daki arkadaşlarımız. Şimdi gidebilir, yani şimdi gidebilir artık demek istemiştir açıklamasını yapıyor Celal Çelik'in bu açıklamasına karşılık. Ama planlı bir gidişimiz yok. Şu anlık konutta çalışmalarına devam ediyormuş Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu da söyleyelim, Atakan Sönmez'in açıklamalarını. Ben de az önce söyledim. Bu en azından benim dünkü konuşmasından Sayın Kılıçdaroğlu'nun anladığım, bu görüntülerin içine girmek istememesi ve böyle bir görüntü vermek istememesi. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi kanadında Özgür Özel'e de aynı çağrıyı yapmıştı. Partide, kamuoyunda bu şekilde bir görüntü vermeyelim diye. Ama bugün genel merkezde yaşananları izledik. Şimdi Hakkı Öcal, Sayın Hakkı Öcal da yayınımızda. Sayın Hakkı Öcal, hoş geldiniz. Merhabalar.
4: Hoş bulduk. Merhaba Merve.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de bu görüntüler üzerine ilk yorumlarınızı merak ederim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen bugün yarın en azından bu yaşananlar sönmeden gitmesini beklemiyoruz genel merkeze. Nasıl bir tablo işleyecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Nasıl bir öngörünüz var?
4: Valla ben Yurdal Bey'in bütün söylediklerine katılıyorum. Yani bu 3 gün sonra seçim olsa iktidara gelme iddiasında olan bir partinin genel merkezinde olacak şeyler değil bunlar. Yani bunları Cumhuriyet Halk Partisi sevgimden falan söylemiyorum. İki tarafında hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de İmamoğlu tarafı, Özgür Özel demiyorum, bilinçli olarak İmamoğlu diyorum. Hı hı. Krizi yönetemediler. Yani ortaya bir karar çıktı. Beğenin beğenmeyin. Hukuki bir kararla mücadelenin yolu, eğer anayasaya inanıyorsanız, eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğuna inanıyorsanız, tamam kötü uygulanıyor hukuk falan diyebilirsiniz ama sonuç itibariyle burası bir hukuk devleti. Bu sahne olmaz. Yani yapılacak şey bir üst mahkemeye gitmektir, itiraz etmektir. Savcılığa gittiler, başsavcılığa hukuki yanlışı düzeltmesi için acil müdahale etmesi, yetkisini kullanmasını istediler. Budur, bir yol budur. Fakat Merve Hanım, Yurdal Bey'e şunu eklemek istiyorum. Yani valilik de, İçişleri Bakanlığı da krizi güzel yönetemedi. Yani bu manzaranın ortaya çıkması Türkiye için kötü ise bu kötülüğü yönetime bulaştırdılar, bulaştıracaklar. Yani Türkiye'yi bu hale getirdiniz, size getirecekler. Oysa yani şu anda olup bitenler içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi dışında herhangi bir partinin iskar kadar şeyi yok, yani katkısı yok, hükmü yok, talebi yok. Bu tamamen Halk Partiler istedi, Halk Partililer engel oldu, Halk Partililer karşı çıkıyorlar. Ama bu noktada İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği sanki biraz daha durumu idare edebilirdi, krizi daha iyi yönetebilirdi gibine geliyor.
1: Siz ne söylersiniz Yurdal Bey? Biraz da bu hukuki açıdan bundan sonraki süreci sormak isterim. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen birkaç gün sonra genel merkeze gelip artık görevi resmi olarak devralması beklenir. Daha doğrusu bunu faaliyet açısından söylüyorum. Bir kurultay süreci beklentisi var. Ancak burada da kurultayın resmi karar açıklanmadan 40 gün içinde, 45 gün olması içinde, yani Cumhuriyet Halk Partisi kanadında Özgür Özel'in ve ekibinin beklediği şekilde olmasını zaten hukuki olarak çok mümkün olmadığı öngörülüyor. Nasıl bir kurultay süreci işleyecek hukuki açıdan?
3: Şimdi sözlerime başlamadan önce mahkemenin siyasi partilerle ilgili böyle bir karar verme hakkı, bu davayı yürütme hakkı yok diyen CHP'li hukukçulara ve CHP'li yönetime siyasi partiler kanununun 121 Taksim 1. maddesini okumak isterim. Diyor ki Türk kanunu medenisi, yani medeni kanun ile dernekler kanunun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır. Şimdi Türk Medeni Kanunu siyasi partiler kanununa da uygulanır diyorsa kanun, Türk Medeni Kanunu'na göre yargılama yapabilecek merciler nerelerdir? Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir. Dolayısıyla siyasi partiler kanunun 121 Taksim 1. maddesine göre CHP'li yönetimin ve CHP'li hukukçu arkadaşlarımızın ya bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu durumu çarpıttıklarını belirtmek isterim. Bu noktada da 121 ve 121 Taksim 1'i okumalarını tavsiye ederim. Dolayısıyla ortada bir yetkisizlik durumu yok. Hı hı. Bundan sonraki şeyle ilgili, süreçle ilgili, bakınız ortada bir tedbir kararı var. Tedbiren verilmiş CHP yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin ya 8. kurultayın tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan yok hükmünde kaldırılması

0: göre çok açık ve net hukuksuzluk var ve bu hukuksuzluğun devam etmesi ileride telafisi çok güç ya da imkansız sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ben ihtiyati tedbir kararı da veriyorum demektir bu. Hı hı. Yani bundan sonraki yargısal süreçlerde daha büyük hukuki sorunlar, telafisi mümkün olamayacak sorunlar olabileceğini öngörüyorum. Böyle bir düşüncem var demek. Şimdi tedbiren göreve başlatılan Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin benim hukuki yorumuma göre öyle 40-45 günde partiyi olağan genel kurula götürme yetkisi yoktur. Çünkü bir, tedbirli olması. İki, hı hı. Eğer temiz yoluna başvurursa bir ihtimal değil mi yani hukuk bu? Bir ihtimal Yargıtay bu kararı bozduğunu varsayalım. Yani bu karar doğru değil dedi. En üst merci Yargıtay olduğu için bu karar doğru değil dediğinde bu sefer eğer bu arada CHP genel başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu bir kongre yaparsa, genel kurul yaparsa, Yargıtay da Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını doğru bulmazsa, yanlış bulursa, bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı dönemi de hukuksuz ve dolayısıyla onun yaptığı genel kurul da hukuksuz hale gelecek. Peki. Dolayısıyla bu açmazdan kaynaklı olarak yapılacak şey şu: ben tekrar CHP yönetimine ve CHP'li hukukçu arkadaşlarıma, meslektaşlarıma tavsiyem şu: eğer bir an önce, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanda dediği şeyin de Özgür Özel'in de öyle 40-45 gün değil, en kısa zamanda dediği şey ancak şu şekilde mümkün: temiz başvurusundan vazgeçilir, temiz yapılmaz, bu karar kesinleşir.
1: Evet.
0: Ondan sonra Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu bir araya gelir, bu partiyi, bu ülkeyi bu kargaşa ve kaos ve belirsizlik ortamından kurtarmak için genel kurul kararı alarak, genel kurul artık 3 ayda mı 2 ayda mı kaç ayda yapılırsa, en kısa zamanda ancak bu şekilde yapılabilir.
1: Peki. Bu arada sürekli içeriden yeni bilgiler geliyor. Onları da müsaadelerinizle anlatmak isterim. Şimdi bir bilgi: Kılıçdaroğlu'nun partililere şayet içeri girerseniz bir fotoğraf paylaşmayın diye talimat verdiğine dair bir bilgi var. Bunu dün Gürsel Tekin şöyle bir açıklama yapmıştı. Dedi ki Gürsel Tekin, bizim, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda da aynı şekilde bu kamu zararı var. Bu bizim kendi malımız, mülkümüz değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dolayısıyla milletin parasıdır ve kameraları kapatıp hasar vermişler dediler. Biz içeriden bazı görüntüler getirdik. Orada da zaten belli oluyor bir takım hasarlar verildi. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun da bu talimatı herhalde bu yüzden verdiği şeklinde yorumlayabiliriz. Bir de bana şimdi bir görüntü gönderdiler. Arkadaşlarım hazır sanıyorum. Verelim. Bu görüntülerde de o verilen tebligatın yırtıldığına dair, yani Özgür Özel odasında otururken tebligat geliyor bir kişi tarafından, sonra onu yırtıp atıyor. Sonrasında da zaten bu yaşananlar, polis içeri giriyor ve kendisi de oradan ayrılmak zorunda kalıyor. Buyurun Hakkı Bey.
2: Yırtıp atmıyor, Ali Mahir'in eline veriyor. Yani Ali Mahir Bey'i çöp kutusu gibi kullanıyor. Yani bu ekip maalesef şu anda da görüntüde de var. Yani genel başkan, parti genel başkanı öyle Kırkpınar güreşçisi gibi boynuna avlular atmış gidiyor. Yani bu yakışmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekten yakışmıyor. Yani ben değil ama ailem benim Halk Partiliydi. Herhalde annem babam görseler düş manzarayı kahırlarından ölürlerdi. Bu önemli bir nokta. Çünkü Türkiye siyaseti partiler üzerinde kurulmuş bir siyasettir. Herhangi bir partinin diğer bir partiye üstünlüğü yoktur. Alçaklığı da yoktur. Yani ben AK Parti'ye oy veriyorsam Halk Partisi'ni küçümsüyorum anlamına gelmez. Sadece onu iktidarda görmek istemediğim için veya öbürlerini görmek istediğim için bu tercihi yapmışım demektir. Bu sebeple gerçekten Yurdal Bey'in başta söylediği şeye kadar, Halk Partisi'ni bu vaziyete düşürenlerin hesap vermesi lazım. Yani Bu çok önemli bir nokta. Diğer meselede nasıl halledilir bu iş? Hı.

0: çıkmazdan parti ve Türkiye nasıl kurtulur? Tedbir kararında da Sayın Kılıçdaroğlu kayyum diye getirilmedi bu partinin başına. Mevcut son kongreler ortadan kaldırılınca Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu kongreye dönüldü. Delegenin o günkü iradesine dönüldü ve dolayısıyla oradan devam edecek Sayın Kılıçdaroğlu. 45 günde mi yapar, 55 günde mi yapar, bir yılda mı yapar? O onun bileceği bir iş, kongreleri. Halk Partisi'nin merkezi, genel merkezi böyle ama İstanbul İl Teşkilatı'nı biliyoruz. Diğer il teşkilatları, ilçe teşkilatları ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten böyle bir gerçekten Halk Partili seçmenin, tabanın iradesini yansıtacak kongrelere gidebilecek mi, gidemeyecek mi? Onları da bilmiyoruz. Dolayısıyla ona zaman tanımak lazım. Bu zaman içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendini Cumhurbaşkanı adayı seçtirecek bir kurultay mı düzenleyecek? Yoksa tabanın iradesine gayet açık, son derece demokrat, serbest sandıklar kuracak bir kongre sürecine mi girecek? Bu onların işi, o partinin işi. Bize dışarıdan hiç kimse hiçbir şey söylemez, düşmez. Hatta Özgür Özel'e bile hiçbir şey söylemek düşmez. Bu ön yargı olur. Sayın Kılıçdaroğlu antidemokratik bir insandır. Dolayısıyla iyi kurultaya götürecek kongreler yapmaz demek çok ayıp bir şey. Yani gene Halk Partisi'ne yakışan bir şey değil. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönetim tarzını biliyoruz. Yani kendisi demokrasiye inanan bir insan. Dolayısıyla kendi getirdiği kurultayda seçimi kaybetmişti. Onu da hatırlayalım. Yani öyle kendini seçtirecek bir yönetim getirir falan demek yakışmıyor Sayın Kılıçdaroğlu'na. Sayın Kılıçdaroğlu tanıdığımız bir tarihte Bay Kemal diye herkesin güle güle Bay Kemal, şimdi geldin şimdi gidiyorsun. Ama gene Yurdal Bey'in söylediği meseleye gelelim. Seçim kazanamayan Halk Partisi yönetimi Kılıçdaroğlu değil ki. Atatürk'te bu yönden bu tarafa seçim kazanamamış bir parti bu. Elbette bir değişiklikler gerekiyor. Elbette son 26 yıldır Türkiye'nin öne çıkan değerlerini görecek mi, göremeyecek mi yeni parti yönetimi? Sayın Kılıçdaroğlu görecek mi, göremeyecek mi? Nedir bu değerler? Enerjide, savunmada, maliyede tam bağımsız Türkiye. Yani biz bir tarihlerde IMF'lerden krediler alan, Amerika'nın verdiği uçakları alan, sen İHA SİHA yapma, İsrail'den al denilen bir ülkeydik. Şimdi bambaşka bir yerdeyiz.
1: Hakkı Bey, sizce neden şu an meclise yürüyor Özgür Özel? Neden meclise yürüyor şu an?
0: Yanlışlık yapıyor. Yani meclisle Halk Partisi genel merkezini birbirine ayırmak.
1: Direniş mesajı veriyor ya, o yüzden soruyorum. Yani diyor ki zaten bina değil diyor benim derdim. Ben bunu sokakta alacağım diyor. Yani ne demek istiyor? Ne yapmak istiyor?
0: O zaman. Mecliste CHP genel merkezini iki ayrı kutup haline getirmek istiyor. Halbuki bilse ki, yani bir disiplin kuruluna verilmesine bakar kendisinin Halk Partililiği. Yani Kılıçdaroğlu şu ana kadar ona tahammül ettiyse bundan sonra da tahammül edecektir. Ve dolayısıyla bu iki başlılığı da sinesine çekecektir Kılıçdaroğlu. Ama Özgür Özel yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor çünkü biraz evvel bir başka bildiri yayınlandı. Dün kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı ofisi bugün bir bildiri yayınladı. O bildiriyi çok dikkatli okumak lazım. Yani orada çok mesajlar var. Yani halkı sokağa çağırmaktan tutun, yani hukuk yollarına değil, sokağa gelin, direnişe gelin, mevcut sisteme karşı çıkalım çağrıları var. Onu yerine getiriyor şu anda Sayın Özel. Yani yoksa kendisi zaten Manisalı bir eczacı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili'ydi en fazla. Yani liderliği de.

0: Bu kadar. Bu kadar.
1: Çok özür diliyorum. Şimdi bu az önce
0: söyledim. Kağıdı yırtma hadisesi.
1: O kağıdı yırtma hadisesi, o tebligatı sanıyorum hazırlamışlar arkadaşlarım. Hazır değil mi?
0: Evet.
1: Hazır. Şu anda veriliyor. Tamam. Verebilir miyiz o görüntüyü? Evet. Şu an ekrana geliyor. Büyük ekranda Özgür Özel'in meclise yürüdüğü. Evet, bir izleyelim.
2: Bunun için yıktılar babacığım.
1: Yıktılar baba ocağını deyip ondan sonra tebligatı yırtıyor. Buyurun Yurdal Bey.
3: Şimdi bu görüntü tekrar ilk bölümde verdiğiniz sözüne gireyim. Bu tebligat nereden geliyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir makamından, devletin resmi bir evranın içeriğini beğenmeyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Bu sizin en demokratik hakkınız. Ama bu hareket Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin organlarına ve kurumlarına saygısızlıktır. Ve bu kişi aynı zamanda diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisiyiz. Ben de kurucu partisinin genel başkanıyım. Kurucu partisi olduğunu söylediğim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkili mercilerinin resmi evrana bu hareketi yapmak ne kadar ahlaki, ne kadar etik, ne kadar demokratik, ne kadar hukuki bir şeydir. Ayrıca şu görüntü, sizin CHP içi kavganızı meclise taşıma gibi bir sorumsuzluk yapmanızın hiçbir mahiyeti yok. Bu kalabalık bu haliyle meclise gittiğinde meclis önünde taşkınlık yapıp yapmayacağının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalbi ve beyni olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde taşkınlık yapmayacaklarının garantisini verebiliyor mu Özgür Özel? Bu taşkınlık olduğunda Türkiye kurucusu olduklarını iddia ettikleri ve ilk olarak milli mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti devlet kurulmadan kurulan meclis, yüce gazi meclisin önünde taşkınlık olduğunda kendisiyle, tarihiyle, iddialarıyla, sözleriyle çelişen bir adam haline gelmeyecek mi? Gerçekten yani akıl almaz şeyler. Giden bir meydanda, bakın bu ülkede ben 49 yaşındayım. Yani 80 darbesine 4-5 yaşında yakalandım. O zaman küçük anılarım var. İşte askerin falan evimize gelmesi falan. Ama 28 Şubat'ta ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiydim. 28 Şubat'ta başörtüsü yasakları başladığında biz Beyazıt Meydanı'na çıktık. Protestomuzu yaptık. Polisle kavga etmedik. Polise taş atmadık. Kamu malına zarar vermedik. 28 Şubat'ta Refah Yolu, hani milli irade diyorlar ya, milli iradeyle seçilen, seçimle iş başına gelen Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin kurduğu Refah Yolu hükümeti yargı darbesi. Asıl oydu. Salonlarda hakimleri toplayarak talimatlar veren, andışlar yayınlayan darbecilerin darbeleriyle etkisiyle Refah Yol hükümeti yıkıldı. Doğru Yol Partisi Sayın Genel Başkanı, o zamanki Başbakan Yardımcısı Sayın Tansu Çiller'in hükümet kurma yetkisi var iken hükümet kurma yetkisi verilmedi. Doğru Yol Partisi'nden 80 küsur milletvekilinin yarısı tehditle şunla bununla Şemsiye Partisi'ne gönderildi. Ne Doğru Yol Partisi ne Refah Partisi kapatıldı. Hani yargı darbesiyle kapatıldı. O zaman Sayın Necmettin Erbakan rahmetli dedi ki bu kararı beğenmiyoruz. Bu karar yanlıştır. Partimizin kapatılması doğru değildir, hukuki değildir. Ancak biz devlete ve devletin organlarına saygılıyız dedi.
1: Evet.
3: Sokağa davet etmedi. İsyana, kaosa, kargaşaya, anarşiye davet etmedi. Tansu Çiller 85 milletvekilinin yarısı satın alınırken anasının ak sütü gibi helal hükümet kurma yetkisi var iken verilmediğinde kimseyi sokağa davet etmedi. Kimseyi

0: isyana, kargaşaya davet etmedi. Tayyip Recep Tayyip Erdoğan bir şiir okudu diye gözaltı tutuklandığında cezaevine gitmeden önce belediyenin balkonundan konuşma yaparken meydandaki gençlerden biri bendim. Biz orada protestomuzu yaptık. Sayın Tayyip Erdoğan'a desteğimizi sunduk. Ondan sonra tramvayımıza bindik. İstanbul Üniversitesi'nde derslerimize girmeye başladık. Sonra 367 krizinde sırf eşi başörtülü diye krizler, hukuk darbeleri, hukuk sorunları çıkarıldığında kimse taraftarlarını sokağa çağırmadı, isyana çağırmadı. Yine AK Parti ile ilgili kapatma davası açıldı.
1: Evet.
0: Bu ülkede hükümetteyken yine kimse sokağa çağırmadı. Gayrimeşru, illegal bir hareketi de çağrı yapmadı. Hal böyleyken bu yapılanlar Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine, Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemine, Türk milletine ve dahi CHP'ye telafisi, güç, belki de imkansız zararlar vermektedir. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, yani şimdi tabii biraz hani güncel olarak da ne olabileceğini yorumlamanızı rica ederim. Hakkı Bey, eyvallah. Şunu size sormak istiyorum. Şimdi bugün bu yaşananlardan sonra grup başkanı olarak Özgür Özel artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuşmalarını da gerçekleştirecek. Bu konuşmalarda tabii soru işareti, acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da şu anki yönetimi nasıl hedef alabilir? Ne diyebilir? Orada nasıl bir ayrım olabilir? Yani ne görebiliriz bu saatten sonra?
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi göreceğimiz şey kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu kavga olacak. Yani Sayın Özel çıkacak, meclis başkanı meclis kürsüsünden Halk Partisi grup başkanı olarak bir ifadede bulunacak. Buna karşılık dönecek Halk Partisi genel merkezinde genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu başka bir ifadede bulunacak. Gazeteler ertesi gün, radyolar, televizyonlar bu iki çelişkili, büyük ihtimalle çelişkili olacak bu ifadeler yan yana getirecekler. Halk Partisi'ne kavga devam ediyor, Halk Partisi'nde hala uzlaşma yok. Halk Partisi'nde kurultay, işte Isparta'da şöyle oldu, Antep'te böyle oldu filan diye haberler göreceğiz. Bu bir tarafta. Fakat Türkiye'nin başka bir görüşü var. Dün ABD Başkanı Türkiye'yi ismen zikrederek iki büyük uluslararası anlaşmazlar, şu anda devam eden iki büyük kongreni var dünyanın. Birisi Litvanya, diğeri İran. İkisine de Türkiye'nin çözüm bulduğunu ifade etti. İkisine de Türkiye'ye teşekkür etti. İkisinin halledilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Sayın Erdoğan'ın gösterdiği gayreti, çabayı övdü. Bir de bu Türkiye var. Şimdi gazetelerin bir sayfasında bir tarafında Halk Partisi'ndeki kavga anlatılacak. Öbür tarafında yeni Türkiye'nin uluslararası alandaki yeni maceraları, yeni başarıları dile getirecek. Dilerim bu çelişkiyi fark ederler. İki taraf da durumu iyi idare eder. Yani şu anda Ankara'da olan bu hadise meclise tekrar etmez. Sayın İmamoğlu bıraksın meclisi. Şu yetkisi var. İstediği milletvekilini partilerine ihraç edebilir. Ve o oturdukları koltuklardan atabilir. Ama bunu yapmasın, çünkü kendi partisi sonuç itibariyle ona zarar verecek. Ama kendi bileceği için. Yani biz dışarıdan gazete okuyoruz. Ama benim şahsi korkum, beklentim bu Halk Partisi'ndeki bu kavgana devam edeceği şeklinde. Keşke etmese ama edecek. Bir taraftan da yeni Türkiye yeni yoluna yürümeye devam edecek. İHA'larıyla, uçaklarıyla, roketleriyle. İsrail'de dün toplantı yapıldı. Türkiye yeni rakibimiz, yeni hasmımız İran'dan sonra Türkiye mi olacak diye profesörler, meclis başkanları, eski milletvekilleri gelip konuşmalar yaptılar. İktidarıyla, muhalefetiyle aynı noktada birleştiklerini sezdim. Yani bir de böyle bir şey var, Türkiye'nin meselesi var dışarıda. Halk Partisi'nin bunlarla hiçbir alakası, ilgisi yok. Onlar başka bir ülkede oluyormuş gibi oluyor. Onlar da kendi işlerinde iktidara yürüyeceğiz. bu yürüyüşü kim yönetecek diye kavga ediyorlar. Yani Türkiye'nin garipliklerinden bir diğeri de bu.
1: Evet, bu arada tabii bir kalabalık da var Özgür Özel'in arkasında. Trafiğin de, zaten Ankara trafiğinin de yoğun olduğunu görüyoruz. Burada tabii pazar günü devam eden...
2: Allah'tan bu, pazar.
1: Evet, tabii bir de yani bayram öncesi yoğunluk da var. Ama bu arbede görüntülerini de biraz yorumlamanızı isterim. Yurdal Bey, şimdi hep Özgür Özel'in yürüyüş görüntülerini veriyoruz ama o saat 14.30'da polis ilk geldiği anda polise yapılan müdahale, sonrasında tabii içeride, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi orası ama en nihayetinde bunların hepsi bir kamu malı. Çünkü partilerin, genel merkezlerin, daha doğrusu partilere ayrılan bütçelerden zaten bu binalara paralar harcanıyor. Dolayısıyla bir kamu malına zarar da var. Kameralar kapatılmış. Son 2-3 gündür orada bu yaşanan hadiseler sanıyorum hukuka idrak etmesin diye. Böyle bir durum da var. Bu kamu zararı da çünkü önemli.
0: Şimdi kameraları kapatmak bir adet haline geldi herhalde CHP'de. Daha önce tüm süreçlerde de geçtiğimiz aylarda da kamera kapatma olaylarına tanık olmuştuk. Bu bir. İkincisi, bu yapılanlara ben Özgür Özel'in bu aracının dekorasyonu mu diyelim, ben aracıma öyle lüks şeyler yaptıramadığım için 170 bin euroyu zaten belediye de ödese, genel merkezde de ödese, devlet hazinesinden, kamu kaynağından ödenmişti. Ödenecek, biz de zararı karşılarız demişti. Onunla cevap vereyim. Demek ki CHP'nin bahsettiğiniz gibi, Özgür Özel'in de bu sözüyle teyit ettiği gibi, CHP'nin genel merkezindeki bir kalem tıraş dahi hazine tarafından CHP'ye verilen parayla alınmış. Yani milletin parası, devletin parası. Kamu malı. Dolayısıyla bakınız, kamu malına zarar vermiş oluyorlar. Yani benim paramla, benim ödediğim vergilerle, sizin ödediğiniz vergilerle, Hakkı Bey üstadımın ödediği vergilerle ben kesilerek aktarılan paralarla yapılan, alınan yerlere ve eşyalara zarar veriliyor. Bu milli servete zarar vermek demektir. Bakın, bu yani yarın bir gün bunlar da olunca yine isyan edecekler. Bugün yaşananlar aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'na göre suç oluşturan şeyler ve Cumhuriyet Savcılıkları şikayetle ya da re'sen soruşturma başlatacaklar. Burada polise karşı memura mukavemet suçu işleniyor. Görevi yaptırmamak kastıyla memura mukavemet suçu işleniyor. Orada zarar gören, Allah korusun, gözü yanan, darbe alan memurlara karşı müessir fiil suçu, kamu görevini yapmakta olan bir memura karşı müessir fiil suçu, yani yaralama suçu işlenmiş oluyor. Dolayısıyla pek çok bu eylem Türk Ceza Kanunu'nda, bugün Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen pek çok şey, suç maddesi de ihlal edildi aynı zamanda. Yarın bir gün bunlarla ilgili soruşturmalar açıldığında bu sefer de yeniden isyan edecekler. Az önce Hakkı Bey dedi ya, ya işte şeyi bu Mutlak Mutlan davası için veya değerli bizden önceki konuk benim de üyesi ve şeylerinde görev aldığım İtinoğlu Baro Başkanımız değerli Yasin Şamlı'nın da belirttiği gibi Mutlan davasını açan CHP'li, itirafçı CHP'li, aldım diyen CHP'li, verdim diyen CHP'li. Şimdi ama isyan ediyorlar. Şimdi burada devletin görevlilerine karşı gelen, devletin memurlarını görevini yapmasına engel olan, kamu malına zarar verenler de CHP'li. Şimdi tüm bunlar Türkiye'de bir hukuksuzluk olduğunda, Türkiye'de hukuka aykırı bir durum olduğunda sırf CHP yapıyor, CHP tarafından yapılıyor diye Türkiye'deki hakim ve savcılar işlerini yapmasınlar mı? işlerini yapmayan, bu yapmazlarsa bu

0: hakim savcılar kendileri bizzat görevi suistimal ya da görevi ihmal.
1: Peki şunu sorayım. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gitmemesi nasıl bir strateji şu an bu görüntülerin arasında? Ekibinin genel merkezde olduğunu söylüyorlar. Az önce söylemiştim, Sayın Atakan Sönmez'in de bir açıklaması vardı. Bugün için bir planlamanın olmadığını söylemişti Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gidip gitmemesi açısından. Bu nasıl bir strateji Yurdal Bey? Ya da nereye kadar gitmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze?
0: Yani nereye kadar? Ben bu hafta içerisinde en kötü, ya şöyle, bir kere meclis bayram tatiline girecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir teamül var mecliste. Mecliste grubu bulunan partiler birbirlerine bayram ziyareti yaparlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu anda meşru ve hukuki genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu olduğu için ya o ya da onun görevlendirdiği kişiler tarafından bu bayramlaşma ziyaretleri ve kabulleri olacak. Dolayısıyla bu bir meclis teamülünün de yerine getirilmesi olacak. Belki bayramdan sonra kendisi bizzat fiilen gelebilir. Ortalığın daha sakinleşmesi falan filan onu bekler. Bugün gelmemesi doğaldır. Çünkü bu kargaşa ortamında Kemal Kılıçdaroğlu'na kimin ne tür zararlar verebileceği gerçekten ciddi soru işareti oluştururdu. Bu kadar tahrik edilmiş, bu kadar yani hukuk dışı yollara tevessül etmeye hazır bir kitlenin içerisine girmesi Kemal Kılıçdaroğlu açısından kötü olaylar olabilecek bir durumdu. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Hakkı Bey gibi ben de hani sadece Türk demokrasi ve Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına CHP'nin sağlıklı ve sağlıklı bir yapıya kavuşmasını isteyen biriyim. CHP'li değilim.
1: Peki.
0: Ama az çok siyaset ve hukukla ilgileniyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karakteri ve yapısı, bu kadar yıldır tanıdığım Sayın Kılıçdaroğlu'nun karakteri ve yapısı da böyle bir kargaşa ve kaos içerisinde bulunmayı kabul etmeyecek bir karakter ve yapıda olduğunu
1: Hakkı Bey, sizin de değerlendirmelerinizi rica ederim. Yani nasıl bir strateji şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü strateji? Bir de aynı şekilde şimdi mesela bunu biraz CHP'liler gözünden de yorumlamanızı isterim. Çünkü hukuki açıdan ben az önce de söyledim. Bu hukuk kararı gerekçesinde maddeleri tartışamıyoruz. Kararın gerekçelerini tartışamıyoruz. Kurultayda yapılanları tartışamıyoruz. Çünkü bunun bir hukuki darbe olduğunu ve zorla yapıldığını söylüyorlar. Ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da kendi içinde şu an Kılıçdaroğlu'na hani siz buraya kayyum olarak geldiniz, sizi istemiyoruz gibi bir bakış açısı var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bu andan itibaren nasıl bir politika yürütmesini bekliyorsunuz? Sadece çünkü genel merkeze gidip gitmemesi değil. Hadi bayramdan sonra gitti genel merkeze. Hadi bayramlaşmayı yaptı vesaire. Bunlar aslında hani hepsi bir teferruat. Önemli olan şu an tabanda bir kopukluk olmaması. Bir de bir yeni parti kurulması, biliyorsunuz bu Ekim Partisi'nin hazırlığı, onu Özgür Özel şöyle söylüyordu. Eğer partimize karşı bir kapatma davası olursa tedbir amaçlı, ama onlar da CHP çatısı altından çıkmak istemiyorlar doğal olarak. Yani CHP'den çıktığınız anda CHP'nin kemikleşmiş oylarını alabilmeniz çok da mümkün değil. O direnişi de bırakmak istemiyorlar. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını biraz bu cepheden yorumlamanızı rica ederim. Çünkü genel merkez gidip gitmemesi
2: evet,
1: değil mesele.
2: Sayın Kılıçdaroğlu uzun yıllar devlet umuru görmüş, yöneticilik yapmış bir insan. Siyasette de epey yoğruldu. Yani seçim kazanmak illa şart değil, ama parti olarak partisini temsil etti. İnsanları bir araya getirdi. Çatışan taraflar arasında uzlaşma sağladı filan. Yani dolayısıyla deneyimli bir siyasetçi. Ben ondan bekliyorum ki, hatta beklerdim ki bugün bile polisi noteri icra memuru harekete geçirmesin ve konuşarak, anlaşarak İmamoğlu ekibinin çıkmasını sağlasın diye beklerdim. Ama herhalde bugünkü bu çirkin manzarayı kendisi de görecek ve bunun tekrar etmemesi, özellikle Millet Meclisi önünde, meclis koridorlarında tekrar etmemesi için
1: evet,
2: çok itidalli davranacaktır. O umuttayım, o beklentideyim.
1: Peki. Şener Çetin hazır sanıyorum, değil mi?

0: mi? Şener Çetin yayına hazır. Birazdan Şener Çetin'e gideceğiz tekrar. Çok kısa Yurdal Bey, sizin de değerlendirmenizi rica ederim.
1: Şimdi ben Hakkı Bey üstadımla hemfikirim. Bundan sonraki süreçte ben itidal ve sağduyulu bir şekilde, çünkü her ne kadar bu durumun CHP'nin kendi parti içi sorunu olduğunu da düşünsek, bakın gündem o. Dolayısıyla Türkiye'nin dışarıya verdiği, az önce Hakkı Bey'in söylediği, işte Türkiye dışarıda sorun çözen, güçlenen bir ülke imajı verirken aynı zamanda bu görüntülerle anılması benim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak içime sinen bir şey değil. Bir an önce CHP'li tarafların, hiziplerin, artık ne derseniz, bir araya gelip hem kendilerini, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, hem de Türk milletini bu kaostan kurtaracak sağlıklı ve sağduyulu adımlar atmalarını diliyorum, bekliyorum, ümit ediyorum, teşekkür ediyorum.
0: Peki, teşekkür ederim Yurdal Bey değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Bu arada ekrandaki görüntü de Şener Çetin'in ekrana yansıttığı görüntüler. Meclise doğru yürüyüş devam ediyor. Şener, şimdi duyabiliyor musun beni?
2: Evet, duyuyorum şu anda. İsmet İnönü bulvarındayız. Özgür Özel ve beraberindeki ekip, yaklaşık 500 kişilik grup an itibariyle bu noktadan yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Birinci meclise gitmek üzere, kaldı ki geride bıraktığımız dakikalarda Özgür Özel parti binasında bir açıklama yapmış. Baba ocağını geri almak üzere döneceğim, geri döneceğim demişti ve aynı şekilde buradaki konuşmasında ne ifade kullanmıştı? Birinci meclise yürüyeceğini söylemişti. O yürüyüş genel merkez çıkışında başladı. Genel merkezde birinci meclis arası yaklaşık 8 kilometre mesafede olduğunu söyleyelim. Yaklaşık 40 dakika önce o yürüyüş başladı ve an itibariyle de devam ediyor. Buradaki kalabalık, görmüş olduğunuz gibi, Atatürk posterleriyle birlikte birinci meclise doğru yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren CHP'de baş döndürücü bir trafik hakim. Biz de o gelişmeleri yakından takip ediyor ve an be an aktarmayı sürdürüyoruz. Tabii kurultay iptal davası ile ilgili çıkan sonuç memnun etmedi Özgür Özel tarafını. Dolayısıyla o noktada da büyük bir sorun yaşandı. Bunu ifade edelim. Özgür Özel CHP genel merkezindeydi. Bu noktadan ayrılmayacağım dedi Özgür Özel ve polis müdahalesiyle karşılaşmak zorunda kaldı partililer. Bunu ifade edelim. Şu dakikalarda da başkentte görmüş olduğunuz gibi en işlek noktalardan bir tanesi burası, İsmet İnönü Bulvarı. Ve bu noktada da yaklaşık 500 kişilik bir grup yürüyüşünü gerçekleştiriyor. O özel görüntülerde yine Hasan Can Türkeş'in görüntülerine yansıyor şu dakikalarda. 21 Mayıs'ta başladı her şey ve istinaf mahkemesinden bir karar çıktı. Mutlak butlan kararı. İşte bu kararın çıkmasıyla birlikte CHP tarihinde belki de yaşanmayan şimdiye kadar o görüntülere sahne oluyor. Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinden bahsediyoruz. Türkiye'nin 100 yıllık mirasından bahsediyoruz. Ve CHP genel merkezinde yaşanan bu hadiseler sonrası Özgür Özel ekibiyle birlikte çıktı. Başkentte bir yandan da sağanak yağış hakim. Şu anda da görüntülere geliyor. Özgür Özel yürüyüşünü gerçekleştiriyor yakınındaki isimlerle birlikte. Ve yine Türkiye'nin farklı noktalarından gelen partililer de Özgür Özel'e yürüyüşünde destek veriyor. Bunu ifade edelim. Ne kadar mesafe kaldı? Bu yürüyüş yaklaşık bir 15 dakika daha yaklaşık devam edecek. Birinci meclisin önünde de bitecek. Burada bir açıklama olacak mı? Yeni mesajlar olacak mı? Tabii bu açıklamalar da önemli. Diğer yandan genel merkez tamamen boşaltılmış durumda. Bunun bilgisini paylaşalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel merkezine gitmesi bekleniyor. Evet. Hangi açıklamalar yapılmıştı gün içerisinde? Bir uzlaşı söz konusuydu taraflar arasında. O uzlaşı maalesef gerçek

Geçmedi. Bayram arefesinde yaşanıyor bunlar. Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken işte Türk siyasetinin dönüm noktası. Bugün yaşananlar bu şekilde kayda geçti. Bunu ifade edelim. Bir yandan başkentlere gün içerisinde sağanak yağış hakim günlerdir devam ediyor. Tabii. Evet. Şöyle yapalım. Bir saniye. Sancak. Evet, yürüyüş de hızlı bir şekilde sürüyor bu noktada. İsmet İnönü bulvarındayız. Kimlerin açıklaması olmuştu? Murat Emir'in bir açıklaması olmuştu gün içinde. Ne söylemişti? Şunu ifade edelim. Biz burada Türkiye yüzyılını, Türkiye'ye yakışır bir yüzyıl geçirelim demişti. Bu olgunluğu gösteriyoruz demişti. Bir uzlaşı içerisinde olduğunu söylemişti. İletişim kurmak istiyoruz demişti. Ama Murat Emir'in bu sözlerine yönelik Müslüm Sarı'dan yine eski vekillerden bir açıklama geldi. Hangi ifadeleri kullandı? Diyalog zemini konusunda çaba sarf ettiğini söyledi. Ama genel merkeze sabah saatlerinden itibaren gidildiğinde bu diyalog sağlanamadı. Aslında Murat Emir'in ifadelerini doğru olmadığını söyledi. Genel merkeze geldik. Gelin konuşalım dedik. O bakış açısıyla gittik. Fakat bu görüşme mümkün olmadı dedi. Tabii taraflar arasında bir gerginlik yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, vekiller genel merkeze gitti. Dolayısıyla sabah saatlerinde tansiyon bir anda yükseldi. Bir görüşme sağlanır mı diye bekleniyordu ama o görüşme sağlanamadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Özgür Özel ve ekibinin maalesef istenmeyen durumlar yaşandı. Tutumuyla, farklı bir tutumuyla karşılaştı. Dolayısıyla gerginlik o anda tavan yaptı. Ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hemen bir girişimde bulundu. Emniyete bir yazı gönderdi. Bu anlamda valilikte hemen harekete geçerek CHP genel merkezine yüzlerce polis yığıldı ve bir müdahale söz konusuydu. O müdahale gerçekleşti. Her ne kadar biz buradayız, buradan çıkmayacağız denilse de genel merkezden Özgür Özel yaklaşık 45 dakika önce çıkış yaptı ve çıkış yapmadan önce yapmış olduğu açıklamada da baba ocağına geri dönmek üzere gidiyorum dedi. Yeniden geri geleceğim dedi. Bu ifadeleri kullandı. Dolayısıyla birinci meclise yürüyeceğim dedi. O yürüyüş başladı. Yaklaşık 45 dakikadır sürüyor. Ve şu dakikalarda da farklı illerden Özgür Özel'e destek veren isimler de bu noktada yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Birinci meclis önünde de yine belki bir mesaj verilebilir bu anlamda. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu olaylar önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek merak konusu. Devam eden bir süreç var. Yargıtay süreci var bu anlamda. Bunun aşaması bekleniyor, temyiz yolu açıktı. Bir yandan bu süreç devam ederken tansiyonda bir hayli üst noktalara tırmanmış durumda. Ne demişti Özgür Özel? Herkes kendisine yakışanı yapar demişti. Biz de kendimize yakışanı yapıyoruz dedi ve öyle ayrıldı genel merkezden. Fakat sabah saatlerinde yaşanan o gerginlik ne kadar kendilerine yakışıyordu tabii bu tartışılır. İstenmeyen görüntüler vardı. Biber gazıyla müdahalede bulunulmak zorunda kalındı. Ve
bir şekilde artık valilik talimatıyla

0: güvenlik güçleri gerekli talimatı yerine getirdi ve CHP Genel Merkezi'ni mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu gelecek. Bundan sonra Kılıçdaroğlu'nun görevi 21 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Aslında ve bugün de görev tebliği ile birlikte, bugün de işte mahkemenin kararı ile birlikte yaşanan tahliye sonrası, o noktada da görev süreci genel merkezde devam edecek. Biz de Hasan Can Türkeş'le birlikte Özgür Özel cenahında neler yaşanıyor, o yürüyüşte hangi manzaralar ortaya çıkıyor, bu görüntüleri sizler için ekranlara yansıtıyoruz. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atıldığını da söylemek mümkün. Artık genel birinci meclise az bir mesafe kaldığını söylemek mümkün. Uzunca bir süre oldu genel merkezden çıkış yapalı Özgür Özel ve beraberindekiler. Ve an itibariyle de o yürüyüş devam ediyor. Biz yine buradaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Evet, Şener Çetin aktardı detayları. Merve Tepe'den yayını devraldım. Ben Sümeyye Gafaroğlu. Akşam Ajansı ile gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Şu anda Özgür Özel'i takip ediyor Şener Çetin. Son detayları paylaştı bizlerle. Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'nde oldukça hareketli anlar yaşandı. Tabii hoş olmayan durumlar da yaşandı. Tüm görüntüleri an be an sizlerle paylaşmayı sürdürdük. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve başlaması için öncelikle avukatı genel merkezin boşaltılması için dilekçe sundu sevgili izleyenler. Kılıçdaroğlu da mahkeme kararına uyulması yönünde bir çağrıda bulundu. Basın danışmanı paylaştı. Ancak Özgür Özel ve destekçileri tahliye kararına direndi ve ne yazık ki mahkemenin tahliye kararını uygulamak için CHP genel merkezine giren polis ekipleri barikatlar ve yangın tüpleriyle karşılaştı. Polis eşliğinde CHP genel merkezi tahliye edildi. Özgür Özel de genel merkezden ayrıldı sevgili izleyicilerimiz. Şu anda da Özgür Özel'in merkezden ayrılırken geri almak üzere çıkıyoruz sözlerini sarf ettiğini biliyoruz. Şu anda da meclise doğru gidiyor. Şener Çetin süreci takip ediyor. Tabii son gelişmeleri de birazdan muhabir arkadaşımız da paylaşacak bizlerle. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Genel merkezden ayrılan Özgür Özel meclise yürüyor. Tabii bu an ne anlama geliyor? İfadeleri ne anlama geliyor? Birazdan uzman konuklarımızla da değerlendireceğiz elbette. Evet, kıymetli bir isim bizlerle birlikte olacak sevgili izleyenler. Akademisyen doçent doktor Berat Akıncı ile konuşacağız tüm bu yaşananları. Hoş geldiniz diyelim kıymetli konuğumuza.
2: Hoş bulduk Sümeyye Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Dün de sizinle biz yayın gerçekleştirdik. Tabii dünden bugüne çok fazla şey oldu. Hepsini konuşacağız ama önce Şener Çetin'e tekrar bir dönelim. Neler yaşanıyor o yürüyüş esnasında? Aktarsın bize son durumu Şener Çetin.
0: Evet, şu anda çok fazla da gürültü olduğu için duyamıyorum stüdyoyu. Sanırım bendesiniz şu anda. Ben yine buradaki o gelişmeleri aktarmaya devam edeyim. Yaklaşık 50 dakikayı geride bıraktık. Özgür Özel genel merkezden yaklaşık 50 dakika oldu çıkış yapalı ve an itibariyle başkentin caddelerinde o yürüyüş devam ediyor. Bir yandan sloganlar atılıyor. Diğer yandan da o sloganlarda tabii elbette Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlar olduğunu söylemek mümkün. Birinci meclise bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. O noktaya varıldığında da bir açıklama söz konusu olacak mı, takip ediyor olacağız. Tabii CHP genel merkezinde olağanüstü durum yaşanıyor an itibariyle. Hasan Can şuradan bir çıkalım lütfen. Hasan Can soldan bir çıkalım abi. Evet. Bir yandan o yürüyüş devam ederken kalabalıkta Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine slogan

0: atmaya devam ediyor. Şu anda da karşıda Tomalar.
1: Şener Çetin yürüyüşten son durumu aktardı bize değerli izleyicilerimiz. Konuğumuz akademisyen, doçent doktor Berat Akıncı. Sayın Akıncı, ne yazık ki sabah saatlerinden itibaren hiç hoş olmayan anlar yaşanıyor CHP Genel Merkezi'nin önünde. Adım adım izleyicilerimize de paylaştık bize neler yaşandığını. Tabii bir yanda bir kamu zararı da var ciddi şekilde genel merkezde. Evet, bir yandan da şu an Celal Çelik açıklama yapıyormuş. O noktaya gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik açıklama yapıyor. Bakalım neler söyleyecek.
2: Bulunduğumuz durum dün geceden beri, perşembe günkü karardan sonra dün geceden beri adeta bir krize dönüştü. Bir yanda hukukun gerekleri, diğer yanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tıpkı daha önce olduğu gibi aynı stratejiyi, aynı düşünceyi, aynı tutumu devam ettirmiş olması sebebiyle böyle bir zorunlulukla bir krize dönüşmüş oldu. Biz dün geceden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluğu içinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yöneticileriyle ilişki kurarak, irtibat geçerek bu sorunun aklı selim biçimde çözülmesi için maksimum çabayı sarf ettik. Görüşme trafikleri oldu. Mümkün olduğu kadar karşılıklı görüşmeler yapıldı. Telefon trafikleri oldu. Ancak bir sonuca ulaşamadık. Sabah oldu. Yine bir sabah erkenden milletvekili arkadaşlarımız, parti meclis üyesi arkadaşlarımız ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldik. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bir müdahale olabilme ihtimali vardı. Ve biz orta yolu bulmak ve bu sorunla karşılaşmamak için maksimum çabayı en üst derecede çaba sarf ettik. Saatlerce Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin kapısının önünde durduk. İçeride bulunan arkadaşlarımızla iletişim kurduk. Milletvekili arkadaşlarımız, parti meclis üyesi arkadaşlarımız ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber içeriye gelmek istediğimizi, konuşmak istediğimizi, bir yol haritası çıkartma ihtiyacı içinde birlikte diyalogla, konsensüsle bu sorunu çözmek istediğimizi söyledik. Ancak bu mümkün olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin içine giremedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları kapalıydı. Saatlerce bekledik. Ancak bir sonuç üretmemiz söz konusu olmadı. Daha sonraki süreç yine bütün herkesin malumları olduğu üzere bizim diyaloğu mümkün olan en üst seviyede devam ettirmek üzere olan tutumumuz devam etti. Bizler milletvekilleri, parti meclis üyeleri olarak saatlerce burada kaldık. Arkadaşlarımıza da söyledik, bakın biz buradayız. Diyalog kapısı kapalı değildir. Sonuna kadar açıktır. Bizler her türlü çabayı göstermeye hazırız. Burada birlikte bu sorunu nasıl çözeceksek, nasıl bir yol haritasıyla gideceksek her türlü çözüme açığız, her türlü işbirliğine açığız dediğimiz halde maalesef buradan sonuç alamadık. Üstelik arkadaşlarımız diyaloğa açık olduklarını ama bu diyalog kapısının bizim için, bizim tarafımızdan kapalı olduğu şeklinde kamuoyuna yanıltıcı bilgiler verdiler. Bizimle konuşmak yerine AKP'nin İçişleri Bakanı ile konuşmayı tercih ettiler. Dolayısıyla bizler Cumhuriyet Halk Partilileri olarak bir soruna bir çözüm bulacakken, bulabilme ihtimalimiz varken bizimle temas etmeyi uygun görmediler. Sonuç olarak biz yine de burada bekledik saatlerce, fakat maalesef polisler, güvenlik görevlileri sürecin içine girmek zorunda kaldı. Dışarıda bekleyen arkadaşlarımızın hiçbirisi kriminal tipler değil. Dışarıda bekleyen arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partililer, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Cumhuriyet Halk Partililer, Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partililer ve bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri. Hepimiz partiliyiz. Burada kriminal tipler yok. Kriminal tipler olmadı.

0: güvenlik görevlileriyle ilgili şapkalı arkadaşlarla ilgili bir takım değerlendirmeler olduğunu gördük sosyal medyada ve parti yöneticileri.
1: Evet değerli izleyicilerimiz, eski CHP milletvekili Müslüm Sarı'nın açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. Bir yandan da Özgür Özel'in bulunduğu noktadan canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Doçent doktor Berat Akıncı bizlerle birlikte, akademisyen, konuşacağız tabii ki neler yaşanıyor, bu yaşananlar ne anlama geliyor. Öncelikle Özgür Özel genel merkezden ayrıldı ve meclise yürüyor. Neden meclise doğru gidiyor? Tabii bunu da sormak istiyorum size. Bir yandan Müslüm Sarı da biz görüşmek istedik, biz ılımlı adımlar atmak istedik gibi açıklamalarda bulundu. Ancak ne yazık ki karşı durmayla karşılaştık diyor. Sabah saatlerinde yaptığı açıklama da bu şekildeydi. Bizler dedi CHP'liyiz dedi. Burada farklı gruplardan insanlar yok dedi. Yine aynı benzer açıklamaları yaptı. Öncelikle tüm bu yaşananları, tüm bu tabloyu, bir yandan Özgür Özel meclise yürüyor, bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelecek mi gelmeyecek mi soruları var. Tabii basın danışmanından böyle bir planı yok minvalinde bir açıklama geldi ama nasıl bir değerlendirme yaparsınız? İlk değerlendirmelerinizi alabilir miyim?
2: Evet Sümeyye Hanım, aslında bugün yaşanan gelişmeler değerlendirildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık sıradan bir parti içi lideri krizinin ötesine geçmiş durumda olaylar. Nihayetinde özellikle gelinen nokta CHP'nin hem örgütsel bütünlüğünü hem de geleceğini ciddi tartışmaları açan ve belirsizleştiren durumlarla da tabloyla da karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Gerçekten bu sabah aslında olanları ben bir Türk vatandaşı olarak gerçekten görmek istemezdim. Nihayetinde Türk demokrasisi açısından ve gerçekten Türkiye ile neredeyse yaşı aynı olan bir siyasi partinin bu şekilde genel merkezine polis soruyla girilmesi, bu şekilde el değişikliği yaptırılması gerçekten aslında Türk demokrasisi açısından ve CHP açısından bir kırılma noktası olduğunu söyleyebilirim. Tabii burada aslında Özgür Özel'in hukuki meşruiyeti almış Kılıçdaroğlu'na karşı siyasi çoğunlukla veya işte örgüt desteğini de arkasına alarak bir şekilde kendisini meclis grup başkanı da yaparak burada örgütsel güç üzerinden tabii ki Kılıçdaroğlu'na bir baskı kurma noktasında. Nihayetinde Özgür Özel şunu çok iyi biliyor. Eğer Kılıçdaroğlu'nu bir şekilde baskı noktasında tutamazsa eğer, o beklediği kurultay istediği zamanda olmayacak. Bunu çok net bir şekilde biliyor. İki, tabii zamanla özellikle bu hukuki süreçlere de yansıyan durumlar olgunlaştıkça, ki ceza davası da devam ediyor şu an, buradaki sonuçlar da yavaş yavaş gelmeye başladığında aslında Özgür Özel ve taraftarları açısından burada bir kırılma, ikinci bir kırılma da yaşanabilir. Nihayetinde burada bahse geçen rüşvet alma verme hem siyasi partiler kanunu açısından hem Türk Ceza Kanunu açısından da ilgililere, taraflarına yönelik olarak bir cezai müeyyide ile de karşı karşıya kalabilecekler bir tablo yaratacaktır. Dolayısıyla aslında bütün bunları Özgür Özel çok net bir şekilde değerlendiriyordur. Nihayetinde aslında gecikilen her süre hem kendi tabanı açısından bir çözülme yaratacaktır hem de aslında yargı ayağının vermiş olduğu net kararlarla, ki bunlar bir kez daha Sümeyye Hanım altını çizmemiz gerekiyor. Şu an CHP'nin geldiği durum ne bir yargının aslında konuya müdahil olması veya bir başka siyasi partinin başlattığı bir süreç değil. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Yani burada özellikle yargının siyasallaşması üzerinden Özgür Özel bir meşruiyet arama noktasında, evet. Ancak bu meşruiyeti buradan çıkartması oldukça zor. Çünkü bu süreci başlatan da CHP'liler, bu işten mağdur olan da CHP'liler, nihayetinde verilen kararlarda CHP yönetimini, hem eski yönetimini hem yeni yönetimi ile alakalı. Dolayısıyla buradaki süreci başlatanlar CHP'li olduğu için aslında burada hani süreci başka yerlerde aramak veya yargıyı siyasallaştırma üzerinden buradan bir meşruiyet değiştirmek de aslında son derece bu siyasal süreçleri de kırılganlaştırıyor. Dolayısıyla
1: evet, hocam, yani tüm bu yaşananlar
2: bu noktaya gelmeyebilirdi.
1: İşler bu noktaya gelmeyebilirdi. Evet,
2: ve gelmeyebilirdi.
1: Kırılganlaştırıyor
2: çünkü
1: dediniz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Hocam şunu net bir şekilde sormak istiyorum. Tüm bu yaşananlar sabah

0: saatlerinden itibaren izlediğimiz o görüntüler hem CHP tabanını hem de seçmenini nasıl etkileyecek? Çünkü siz de bahsettiniz, bir algıdan bahsediliyor. Yani hukuki bir darbe olarak gösterilmeye çalışılıyor ve yaptıkları bu şekilde meşru gösterilmeye çalışılıyor. Her iki tarafın da biz bu görüntülerin ortaya çıkmasından çekindiğini ifade ettiklerini gördük ama ne yazık ki Özgür Özel son ana kadar biz burayı terk etmeyeceğiz. Ben kurultayın işte resmi gazetede yayınlandığını gördüğümde ancak terk ederim demişti. Yine benzer bir açıklama Murat Emir'den de geldi. Buradan tek çıkış yolu acil kurultaydır demişti. Yani direndiler ve bu görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldular bir yerde. Bir yandan da bir algı oluşturulduğunu görüyoruz. Hukuki darbe algısı. Biz hiç mesela o 20 sayfalık gerekçeli kararın detaylarına bakmıyoruz. Tamamen altı boş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bir işte siyasi tarafa çekilmeye çalışılıyor. Bir darbe algısı oluşturuluyor. Ama bu durum ortada bir şey var. Siz de bahsettiniz. Davacılar CHP'li, davalılar CHP'li. CHP'li iki taraf arasında gerçekleşiyor tüm yaşananlar. Bu sahneler, ortaya çıkan bu sahne hem CHP tabanını hem CHP seçmenini hem Türk siyasetini kırılganlaştırıyor sizin de ifade ettiğiniz gibi.
1: Elbette. Yani CHP yani yıllara sahip çok kadim bir geçmişi olan bir parti. Dolayısıyla kendi içerisindeki bu süreçleri aslında mahkemeleşmeden de çözebilirlerdi veya mahkeme bir karar vermişse bu bütün kurumları ve kişileri bağlayacağını da herkes aslında iki tarafta biliyor. Dolayısıyla şu an Özgür Özel'in genel merkez nezdinde yapmış olduğu bu gerçekten hani siyasi şov diyeyim artık. Yani bunun artık başka türlü izahı mümkün değil. Yani görüntülere baktığınızda gerçekten ben bir Türk vatandaşı olarak gerçekten çok hayatlandığım noktalar da var. Yani polise karşı işte ikinci kattan sandalyeler fırlatıldı. İşte üzerine yangın tüpüyle müdahale edildi. Gerçekten hani hiç görmek istemeyeceğimiz bir manzara. Dolayısıyla aslında bu süreçler aklı selim bir şekilde yürütülmesi gerekiyordu. Tabii kararın çıktığı ilk andan itibaren aslında Kılıçdaroğlu cephesi açısından itidal çağrıları yapıldı ve yapılmaya da devam edildi. Aslında bir şekilde Özgür Özel ve kurmayları da şapkayı önüne alıp bu süreci, bu krizi bir şekliyle aslında fırsata da çevirebilirlerdi. Nihayetinde CHP kendilerinin tabiriyle iktidara yürüyen bir parti ve dolayısıyla iktidara yürüyen bir partinin böylesine bir tabloyla da aslında hem kendi seçmenini hem Türk demokrasisini bir sınava tabi tutmamaları gerekiyor. Yani burada aslında her iki tarafta aslında olayın kaybedeni nihayetinde hem Özgür Özel bu noktada hem parti tabanlı polisle, hukukla ya karşı karşıya getirmesi hem de Kılıçdaroğlu açısından da biraz daha aslında beklenebilse bu durum daha farklı bir noktaya evrilebilir miydi sorularını da beraberinde getiriyor. Ama Kılıçdaroğlu kendi açısından haklı olduğu noktalar var. Nihayetinde hukuk karar vermiş ve dolayısıyla hukukun kararını yerine getirmeye çalışan bir Kılıçdaroğlu var. Yani hukuken meşruiyeti olan bir Kılıçdaroğlu var ve aslında ne kadar böyle iletişimi, irtibatı ön plana çıkarsa da Özgür Özel'in kendisini grup başkanı olarak seçtirmesiyle birlikte aslında biz o sürecinde, o köprünün de atıldığını görüyoruz. Nihayetinde Özgür Özel her ne kadar Kılıçdaroğlu'nun genel başkanına tekrar geldiğini örtülü bir şekilde kabul etmiş olsa da arka planda aslında hem parti içi çekişmeyi arttıracak hem de bu iktidar çağrılarını havada bırakacak faaliyetler yapmaya devam etti. Dolayısıyla Sümeyye Hanım, yani hem CHP açısından hem Türk demokrasisi açısından tabii bizim arzumuz bir an önce iktidarın hakim olması, CHP'deki bu arınmanın bir an önce gerçekleşmesi ve hiç kimsenin aslında bunlar genel başkanlarda dahil hiç kimse hukukun üstünde değil ve kullandığı cümleler de aslında kamuoyunda bir infial yaratmadan birleştirici ve CHP tabanını da aslında konsolide edecek bir dil kullanması gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten kullanılan ifadelerin ne Türk siyasal hayatına ne de Türk demokrasisine ne de zaten yıllarca bir şekilde mağdur olan CHP seçmenine tabanına karşı da bu açıklanamayacak, arz edilemeyecek bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla toparlayacak olursam her ne kadar Özgür Özel çok hızlı bir şekilde

0: Bundan bahsediyoruz, iş barışımızdan bahsediyoruz ve dolayısıyla herkesin aslında liderlerin şapkayı önüne alıp itidalı, sağduyu her kesim için önermesi gerekiyor.
1: Evet. Hocam bir virgül koyalım lütfen, kalmaya devam edin bizimle. CHP Genel Merkezi'ne gidelim bir. Oğuzhan Gültekin oradaki durumu takip ediyor. Son detayları CHP Genel Merkezi'ndeki durumu aktaracak bize. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum, sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Evet, CHP genel merkezinde yaşanan arbede sonrasında genel merkez aslında tamamen dağıtılmış durumda. Kameraman arkadaşım sizlere etrafı gösterirken ben de buradaki son durumu anlatmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi aslında genel merkez tam bir savaş alanına dönmüş durumda. Birçok kırılan parça var. Burada yine görmüş olduğunuz gibi gaz maskesi parçaları var. İçeride de şu anda hali hazırda acı bir gaz kokusu da hakim. Tabii ki biz de bu gaz kokusundan etkileniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi genel merkezde aslında çay ocağına kadar ne var ne yoksa parçalanmış durumda. Tabii ki ilginç tarafı ise biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde özellikle mutlak butlan açıklandıktan sonra Özgür Özel taraftarları, Özgür Özel destekçileri özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmini bulunduğu yerden indirmişti. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP Genel Merkezi'ne geldikten sonra yaşanan arbedenin ardından görmüş olduğunuz gibi Özgür Özel'in fotoğrafını da bulunduğu yerden indirdiler. Bir nevi aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirip tekmeleyenlerin yaptıkları da Özgür Özel'in fotoğrafına yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi aslında ortamda flamalar, bayraklar tam bir ne varsa kaldırılmış durumda, parçalanmış durumda. Özgür Özel fotoğrafına şöyle bir kez daha dönecek olursanız görmüş olduğunuz gibi Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in fotoğrafları vardı. İlk dediğimiz gibi mutlak butlan açıklandığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yerinden sökülerek çerçevesi kırıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı burada tekmelenmişti. Bugün de dediğimiz gibi bu yaşanan arbedenin ardından Özgür Özel'in fotoğrafı da buradan indirildi. Yani şöyle gösterecek olursak aslında Özgür Özel'in fotoğrafı tam olarak şu kısımdaydı ve o fotoğrafı da oradan tabii ki indirdiler. Şöyle genel merkezi tekrar sizlere gösterecek olursak görmüş olduğunuz gibi aslında sağlam, burada hiçbir şey kalmamış durumda. Her yer aslında bir nevi talan edilmiş durumda. Bir nevi burada bir arbede, büyük bir savaş alanını andıran görüntüler mevcut. Görmüş olduğunuz gibi aslında merdiven boşluklarına kadar her yerde yıkıntılar, döküntüler, parçalanmış eşyalar var. Burayı resmen savaş alanına çevirmiş durumdalar. Tabii ki şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi buradaki zararı, burada yaşanan yıkımı, burada yaşanan aslında bu görmüş olduğunuz talanı resmetmeye çalışıyorlar. Burayı tekrar derleyip toparlamak için yapılacaklar listesi oluşturmaya çalışıyorlar. Her yerde bir şey var. Yine görmüş olduğunuz gibi bu ileride özellikle bir platform ya da bir kitaplık gibi bir şey görüyoruz. Onu tabii ki ekipler içeri girmesin diye kapıya bariyer olarak asmış, desteklemişlerdi. Ancak görünen o ki bu platform da tam anlamıyla burada kırılmış durumda. Tabii ki camlar, çerçeveler, aslında hemen hemen her şey burada kırılmış durumda. Hiçbir şey, saksılara kadar her şey burada kırılmış, dökülmüş durumda. Kullanılabilecek hiçbir malzeme kalmamış. Gördüğünüz gibi buradaki koltukları şu görmüş olduğunuz kameraman arkadaşım Serkan Öztürk sizlere gösteriyor. Kapıya bildiğiniz yığınak yapmışlar ve bu yığınağın sonunda da bu koltukların son hali bu şekilde. Tabii ki buradaki kapının camları da tamamen parçalanmış durumda, tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Yine dışarıda da tabii ki benzer görüntüler var aslında. CHP Genel Merkezi'nin ana girişinde de bu görüntüleri görmek mümkün. Sadece tabii ki bu görmüş alanda değil, yukarıda birçok katta da yine benzer görüntüler var. Yani biber gazına karşılık yangın tüpleriyle burada karşılık verildi ve o görmüş olduğunuz alan şu anda CHP Genel Merkezi'nin içi dediğimiz gibi bir savaş alanına dönmüş durumda. Bakın burada bardaklar, saksıların içinde yine bardaklar var. Yine tabii ki ortalık toz duman, dediğimiz gibi burada yoğun da bir aslında biber gazı kokusu da hakim. Yine sadece biber gazı değil, dediğim gibi aslında çevik kuvvetin, polisin ve CHP yetkililerinin buraya girmemesi için yangın tüpleriyle müdahale edilmeye

0: çalışıldı. Biber gazıyla birlikte o yangın tüpünün de kokusu aslında burada ağır bir şekilde hissediliyor. Şöyle kameraman arkadaşımla dışarı çıkacağız. Görmüş olduğunuz gibi barikat oluşturdukları bu koltuklar artık kullanılamayacak hale gelmiş durumda. Dışarıda da yine aynı şekilde ne var? Ellerine geçen her şeyi aslında burada barikat olarak kullanmışlar. Burası bildiğiniz bir savaş alanını andırıyor ama burası CHP Genel Merkezi'nin ana giriş kapısı. Yine tabii ki şöyle aşağıya doğru göstermesini rica edeceğim Serkan Öztürk'ün. Görmüş olduğunuz gibi burada da yine barikat için kullanılan koltuklar var. Bu koltuklar da tamamen şöyle göstereceğim sizlere kırılmış durumda. Ortalık tabii ki çöp yığınları, çöp kovalarından geçilmiyor. Burada yine bazı parçalar görüyoruz. Bunların hepsi tabii ki bu genel merkeze girişi engellemek için kullanılan malzemeler, barikat yığınları oluşturmak için kullanılan malzemeler. Şöyle Serkan Öztürk'ten bir kez daha rica edeceğim. Arka tarafı da sizlere göstersin, sağ tarafımızı. Görmüş olduğunuz gibi ellerine dediğimiz gibi geçen her şeyi aslında burada kullanmışlar. Ne var ne yoksa buraya gelen yetkililere, polislere karşı bir aslında savunma yeri olarak da kullanmışlar. Şöyle tabii ki çöp kovalarını görüyoruz burada yine gördüğünüz gibi. Bunlar dahi tabii ki polislere karşı, CHP yetkililerine karşı bir aslında savunma hattı ya da bir karşılık materyali olarak kullanılmış diyelim. Tabii ki dediğimiz gibi sadece biz sizlere CHP Genel Merkezi'nin giriş katını gösterdik aslında. Burada daha 100 katlara çıktığım zaman durumun vehameti daha çok ortaya çıkıyor. Tabii ki özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz mutlak butlan kararı açıklandıktan sonra hemen Özgür Özel'in fotoğrafı, posteri CHP Genel Merkezi'nin ön kısmına asılmıştı. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi aslında o fotoğraf da oradan kaldırılmış durumda. Sadece Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını görüyorsunuz burada. Tamamen Özgür Özel'in fotoğrafının kaldırıldığını bir kez daha söyleyebiliriz. Tabii ki sadece buradan değil. Az önce de Serkan Öztürk, kameraman arkadaşım, sizlere gösterdi. Dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının kaldırılmasıyla birlikte bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, destekçileri de Özgür Özel'in fotoğrafını o bulunan yerden kaldırdılar. Burada aslında görmüş olduğunuz gibi tam bir kaos hakim, bir savaş alanını andıran durum söz konusu. Tabii ki birçok aslında vatandaş da buranın durumunu çekiyor. Tabii ki buranın bu hale gelmesine sebep olanlara da aslında söyleyecek bir şeylerinin olmadığını dile getiriyorlar. Görmüş olduğunuz gibi adım attığımız her yerde bir yığınak, bir barikat tarzı eşyalar kullanılmış. Burada masaları görüyorsunuz. Masalar devrilmiş. Bu masalar düne kadar burada aslında kullanılabiliyordu. Asansörler şöyle merdiven boşluğunu da aslında sizlere göstermek istiyorum. Oranın da durumu oldukça kötü durumda. Şöyle kameraman arkadaşımla çok fazla içeriye girmeden hemen sizlere onu göstermek istiyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada da yine tabii ki yaşanan arbede sonrasında kalan malzemeler var. Yukarıya doğru çıktığımız zaman da yine aynı görüntüleri görebiliyoruz. Tabii ki çok fazla yukarıya çıkmadan yayına yine kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Şu kapıyı açalım. Evet, Serkan Öztürk'le beraber görmüş olduğunuz gibi CHP Genel Merkezi şu anda bu halde. Özgür Özel'in bu fotoğrafının bulunduğu yeri bir kez daha sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne kadar olan bütün genel başkanlarının fotoğrafları tek tek bu görmüş olduğunuz alanda asılı. Deniz Baykal'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra ise Özgür Özel'in fotoğrafı bu görmüş olduğunuz alanda yer alıyordu. Ama bugün yaşanan bu arbededen, bu olaydan sonra Özgür Özel'in fotoğrafının da buradan tamamen kaldırıldığını söyleyelim. CHP Genel Merkezi'nden tekrar sözü sizlere bırakalım.
1: Serkan Gültekin ve Serkan Öztürk CHP Genel Merkezi'ndeki son durumu ekranlarınıza taşıdılar. Ciddi bir kamu zararı olduğunu da görebiliyoruz. Özgür Özel ve destekçileri polise karşı binadaki tüm eşyaları da kullanmışlar gördüğümüz kadarıyla. Ne yazık ki bir yandan da yine canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı ve meclise yürüyor destekçileriyle birlikte. Peki neden meclise yürüyor? Özgür Özel daha daha önce yaptığı açıklamalarda binada alamadığımı sokakta alacağım demişti. Geri almak üzere çıkıyoruz demişti. Ne demek istedi, ne yapmak istiyor? Hepsini konuşalım efendim. Bir yandan da kıymetli konuğumuz da bize eşlik etmeye devam ediyor. Doçent Doktor Berat Akıncı akademisyen bizlerle birlikte. Hocam, Oğuzhan Gültekin binadaki son durumu aktardı. Ne yazık ki vahim bir durum var binada. Bir yandan da izleyicilerimize de paylaştım. Canlı görüntüler de ekranlarımızda. Özgür Özel meclise yürüyor. Ne yapmak istiyor Özgür Özel? Geri almak üzere çıkacağım dedi. Binada yapamadığımı sokakta yapacağım dedi. Daha önce de ilk bu olaylar başladığında sokak çağrısı yapmıştı. Ekonomiyi hedef alacaklarını söylemişti. Özgür Özel'in bu açıklamaları, tavır ve adımlarının yansımaları ne olur, hem CHP üzerinde, hem Türk siyaseti üzerinde, hem aslında tüm Türkiye algısı üzerinde?
2: Evet, aslında CHP Genel Merkezi'nde gördüğümüz manzara gerçekten çok travmatik. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu siyasal hafızası olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'nin bu şekliyle gerçekten zarar verilmesi, polislere karşı bunların bir şey olarak kullanması. Yalnız ilginçtir, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bir taraftan tabii çıkışta ağlıyor, diyor ki işte partinin malları bunlar, ama diğer taraftan kendisi de işte ikinci kattan polislerin üzerine hortumla su tutuyor. Evet. Tabii milletvekili noktasındaki kişilerin aslında biraz daha iktidarlı ve sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Evet. Hem bir milletvekili olarak herkesin önünde polislere karşı bu eylem içerisinde olurken seçmenin nasıl bir tavır içerisinde olması bekleniyor? Gerçekten akıl dışı hareketler bunlar. Ve sonunda da ağlıyor. Şimdi Sümeyye Hanım, gerçekten genel merkezde oluşan kamu zararını ben ilerleyen zamanlarda kabul etmeyip belki Kılıçdaroğlu'nun yandaşları bile, ekibi bile yapmış bile diyebilirler. Yani hakikaten artık bunu bile bekliyoruz. Çünkü yani Özgür Özel bu zamana kadar yapılmış, mahkemeyle kesinleşmiş, mahkeme kararını bile kabul etmezken, kaldı ki şimdi bu kadar kamera var, bu kadar insan var, herkesin gözü önünde gerçekleşen bu olaylar karşısında gerçekten ben bir Türk vatandaşı olarak şu an son derece şaşkınlıkla izliyorum. Yani tabii elinde bir koz vardı, genel merkez kozu. Hiçbir zaman bırakmayacağız diyordu. Evet. Şimdi tabii polis müdahalesiyle oradan ayrılmak zorunda kaldı ki bunu kendisi çok iyi biliyordu. Aslında konuşmanın başlangıcında da söylediğim gibi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlamış olduğu hukuki meşruiyeti aslında bir şekilde partilerin de desteğiyle veya işte orada örgütsel gücü de kullanarak bir dengeleme telaşı içerisindeydi. O yüzden aslında kendisini grup başkanı olarak da bir şekliyle hızlıca baskın bir seçimle kendini grup başkanı da yapmıştı. Ve aslında bugünkü açıklamalarına da bakıldığında işte kendisini 83 tane odasının olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesinin de işte meclisteki grup başkan odası. Tabii şimdi genel merkezi kaybetti. Dolayısıyla kendisinin bir üst olarak kullanacağı meclisteki grup başkanlığı odasını, oradan bütün aslında gelecek süreçleri yönetme azminde olacak. Ama tabii ilerleyen zamanlarda Kılıçdaroğlu'nun tam manasıyla yetkilerini kullanmaya başladığında burada da aslında bir sorunla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Nihayetinde Özgür Özel grup başkanlığından da aslında bir şekilde alınabilir. İşte üyelikten çıkarılma cezası veya disipline sevk edilmesiyle birlikte aslında bütün bunlar CHP'deki iç karışıklığın bir şekilde devam edeceğini ve Özgür Özel'in de kurultay günü belli oluncaya kadar aslında elindeki bütün kozları, bütün imkanları kullanacağının altını çizmemiz gerekiyor. Ama Sümeyye Hanım, burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani Özgür Özel ne kadar hukuksal altyapıdan uzaklaşırsa, ne kadar itidal çağrılarından, ne kadar birliktelikten aklı selimden uzaklaşırsa bu tabanın konsolidasyonu ve mobilizasyonu sağlama noktasında da oldukça sorunlar yaşayacağı bir tabloyla da karşı karşıya kalabilir. Elbette o Kılıçdaroğlu'na karşı hem sahada hem de vekiller üzerinde bir baskı kurmak istiyor. Onu da bir kaldıraç olarak işte bir an önce kurultaya gidip ve seçime gidip kaybettiği genel başkanını tekrar istiyor. Ancak taban istiyor mu bunu? Bir de buradan bakmak gerekiyor. Yani şimdi bütün bu mahkeme süreçleri, bütün işte CHP'li belediyelerdeki yaşanan bu olaylar karşısında bütün CHP seçmeninin yani memnuniyetle karşıladığını mı düşünüyoruz? Yani bütün bu yaşanan olaylar CHP genel merkezinin, Özgür Özel'in yakın ekibinin bilgisi dahilinde değiller mi? Elbette bilgisi dahilinde olan şeyler. Yani şimdi hem Türk vatandaşı olarak ben bunlar rahatsız olurken CHP'nin kendi üyesi, kendi eski belediye başkanı bu süreci duyarsız kalmamış ve bu işi mahkemeye taşımış. Ve mahkeme de eldeki somut delillerle sonuca gitmiş ve demiş ki evet burada delegelerin iradesi yok sayılmış, satın alınmış. Şimdi mahkeme ne yapsaydı Sümeyye Hanım? Yani önünde somut deliller varken gözünü mü kapatsaymış? Yani görevini yapmasa mıymış? Şimdi yani Türk mahkemelerine, Türk yargısını görevini yaptı diye mi eleştireceğiz şimdi? Gerçekten akıl alacak gibi değil bu yorumlar, bu değerlendirmeler. Yani burada aslında hem Türk polisi, bugün yaşadığımız manzara, herkes kendi görevini yapıyor. Yani bir kolu kuvveti ne iş yapar? Yargı bir karar vermiş, elbette onun bir şekilde icrası gerekiyor. Ve peki bu icra noktasında talepçi kim olmuş? Yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde bir talebi olmuş. Ve dolayısıyla kolluk kuvvette doğal olarak bunu yerine getiriyor. Yani şimdi Özgür Özel ve ekibi ve CHP Genel Merkezi'ndekiler kolluk kuvvetinin görevini, yetkisini bilmiyor mu? Yani kolluk kuvvetinin niçin orada olduğunu bilmiyor mu? Madem siz genel merkezi bırakacaktınız, hani direnecektiniz ama direnmediniz, çıktınız bir şekilde. Neden o zaman polisimize karşı veya CHP genel merkezindeki bu kadar mala zarar verildi? Ve Türk demokrasisi açısından, CHP'nin açısından bu kadar böyle tarihi bir kırılma yaşatacak bir tabloyla karşı karşıya bırakıldı. Şimdi tabii ki bunlar sinir uçlarıyla oynanıyor Sümeyye Hanım. Özgür Özel bu elindeki imkanları Kılıçdaroğlu'nu erken kurultay açıklayıncaya kadar bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Tabii burada Ekrem İmamoğlu'nu da unutmamak gerekiyor. Nihayetinde Özgür Özel bu kararları tek başına almıyor. Mutlaka Ekrem İmamoğlu'yla da bir dirsek teması söz konusu. Burada Ekrem İmamoğlu'nun da aslında itidal çağrısı ve CHP'nin geleceğine yönelik olarak aslında çok aklı selim ve kitleleri de sakinleştirecek bir tutum içerisinde olması gerekiyor. Aksi takdirde bunun, şu tablonun ne CHP'ye ne de Türk demokrasisine ne de Türk siyasal hayatına hiçbir katkısı yok Sümeyye Hanım. Nihayetinde iktidar yürüyüşü yapıyoruz denilen bir parti bu tür tablolarla, bu manzaralarla karşı karşıya gelmemesi gerekiyor. Evet, bir arınma gerekiyor mu? Çok net bir şekilde Kılıçdaroğlu bunun altını çiziyor. Evet. Arınacağız. Evet, fabrika ayarlarına geri dönmemiz gerekiyor mu? Evet, geri dönmemiz gerekiyor diyor Kılıçdaroğlu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu tespit ettiği olayları, tespit ettiği durumları sizce CHP seçmeni tespit etmiyor mu?
1: Hocam peki Kılıçdaroğlu yani bu çağrısında aslında başarılı olabilir mi? Kuruluş kodlarına döneceğiz, döndüreceğiz dedi ya. Arınma siyaseti başarılı olabilecek mi Kılıçdaroğlu'nun? Kılıçdaroğlu'nun adımları ile ilgili, şu anki stratejisi ile ilgili neler söylersiniz?
2: Meğerim elbette bunu başarmak zorunda. Nihayetinde bu sadece CHP'yi ilgilendiren bir konu değil. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Nihayetinde CHP Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasal parti. Dolayısıyla şu gördüğümüz manzara hem belediyelerde olan hem de delegelerin iradesinin satın alınması. Ya bunları kim onay verebilir ki? Kim görmek ister? Nihayetinde şu an CHP 16 tane büyükşehir belediyesini kazandı ve 400'ün üzerinde belediyeyi yönetiyorlar şu an. Yani kim bu belediyelerde veya herhangi bir belediyede, bırakın CHP'liyi, yani başka partilerde bile olsa, kim, hangi vatandaş böyle

0: Kendisine bir rüşvet olaylarını veya ahlaki anlamda ön plana çıkan, mahkemeye de yansıyan olayları kim kabul edebilir ki? Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun altını çizdiği konular elbette çok önemli. Yani temiz siyaset açısından, Türk demokrasisi açısından ve CHP'nin aslında siyasal hafızası ve geleceği açısından da son derece kıymetli, son derece önemli. Eğer CHP hedeflerine ulaşmak istiyorsa bir şekilde elbette fabrika ayarlarına geri dönmek zorunda. Her seferinde biz Türkiye'nin kurucu partisiyiz ipine sarılırken ne demek istiyorlar? Yani şu anki CHP'den mi bahsediyorlar acaba? Ben çok merak ediyorum. Yani şu anki CHP'nin olmadığını aslında kamuoyu çok net bir şekilde biliyor. O zaman Kılıçdaroğlu'nun yükseltmiş olduğu bu sese aslında bütün CHP'lerin topyekin sahip çıkması ve CHP'de ciddi bir arınma sürecinin başlatılması gerekiyor. Ha burada şunu bahsetmiyorum ben. Elbette bir cadavı başlamasın. Haksız yere, hukuksuz yere kişilik haklarını zedeleyecek bir parti içi rövanşist bir tabloyla da tabii ki Türkiye'ye karşı karşıya kalmasın. Ama şimdi biz bu olayları sadece CHP'deki liderlik yarışına da indirgersek Türk demokrasisine de aslında yazık etmiş oluruz. Yani nihayetinde CHP Türkiye'nin ana muhalefet partisi ve Türkiye demokrasisinin de konsolide olması açısından, kurumsallaşması açısından aslında siyasal iktidar kadar ana muhalefet partisinin tutumu, beklentisi ve arınması da o kadar önemli. Dolayısıyla siz siyasal iktidarı eleştirirken kendi içinizdeki bu sıkıntıları gideremezseniz söylediğiniz aslında bütün somut şeyler soyut olur, havada kalır ve bir şekliyle siyasal iktidar üzerinde de bir baskı oluşturamazsınız. Dolayısıyla CHP bütün bu iktidar yolunda iktidara ilerleyecekse ve bütün bu süreçlerde aklanarak bir şekilde kuruluş kodlarına geri dönerek ve tabanını da aslında ikna ederek veya diğer sadece taban da yetmiyor. Nihayetinde siyasal iktidar ola gelebilmeleri için %50 artı bir oya ihtiyaç var. Dolayısıyla aslında hiçbir partinin tek başına yapabileceği bir oy oranı değil bu. O yüzden başta CHP olmak üzere aslında bütün siyasi partilerin şapkayı önüne alıp düşünmesi gerekiyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı bence çok önemli ve bütün siyasi partilerden de destek verilmesi gereken bir süreç, bir anlayış. Nihayetinde arınma sadece CHP için değil aslında bütün siyasi partiler açısından bizim arzu ettiğimiz bir vatandaş olarak veya seçmen olarak. Dolayısıyla CHP için aslında vazgeçilmez şeyin altını çizmemiz gerekirse Sümeyye Hanım, hem Özgür Özel hem Kılıçdaroğlu partiyi tekrar kuruluş kodlarına iletecek bir kadroyu, bir anlayışı, bir felsefeyi, bir etiği mutlaka realize etmesi gerekiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi hem tüm Türk demokrasisi açısından faaliyetlerine devam edebilsin hem de iktidar yarışına ortak olsun. Aksi halde çok farklı tabloları ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşınıyla beraber olan bir partinin çok farklı tablolarla, çok farklı söylemlerle, çok farklı mahkeme sonuçlarıyla da değerlendirmek zorunda kalacağımız bir sürece evrilebilir.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Akademisyen, doçent, doktor Berat Akıncı devam edeceğiz değerlendirmeye. Bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne de gidelim hocam. Malum Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu sorular soruluyor. Şu anda çalışmalarını konutunda ve ofisinde sürdürüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Arkadaşımız Burcu Özudur'u takip ediyor süreci. Notlarını aktarması için sözü bir kez daha Burcu'ya bırakalım. Neler yaşanıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde? Burcu söz sende.
2: Evet, CHP genel merkezinde bir hayli gergin anlar, hareketli anlar yaşanırken aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde de bir o kadar sakin ve dingin anlar yaşandığını ifade edebiliriz. Aslında bugüne kadar ne oldu? Bir ona bakalım. Buradaki gelişmeleri size anlatalım. İlk gün buraya geldiğimiz zaman Cuma günü akşam mutlak butlan karar, Perşembe günü akşamı mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte polis ekipleri de buradaydı. Güvenlik önlemleri alınmıştı. Ancak bugün o güvenlik önlemlerinin daha çok artırıldığını sizlere ifade etmekle başlayayım. Çünkü geldiğimiz zaman buraya sadece evine gelen alt kısımda bir güvenlik önlemi vardı. Polis ekipleri vardı. Araçların girişleri, çıkışları kontrollü şekilde ilerliyordu. Ancak bugün itibariyle de hem sağ tarafta hem sol tarafta hem de aşağı tarafta polis ekiplerinin o kısımları otobüste kapattığını görüyoruz. Ayrıca güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis sayıları artırıldı. Bu noktada güvenlik önlemlerinin has safhada olduğunu ifade edelim. Peki Kılıçdaroğlu neler yaptı? Bunu anlatalım bir baştan başlayarak. Perşembe Cuma günü akşamı bir yazılı açıklama yapmıştı. Cuma günü ise o açıklamayı aslında sözlü bir açıklama yapmıştı. Sözlü açıklamanın ardından ise Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir açıklama gelmediğini ifade edelim öncelikle sizlere. Herhangi bir şey olmadı şimdiye kadar. Bir açıklama yapmadı Kemal Kılıçdaroğlu tekrarında akabinde. Tabii CHP'de hareketli anların yaşandığını söyledik. Zaman zaman öfkeli anlar vardı. Çünkü hem Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar hem de Özgür Özel'i destekleyen grupların karşı karşıya geldiğini görmüştük. Şu an için buradaki CHP seçmenlerinin olmadığını söyleyelim. Muhtemel ki tabii genel merkezde nöbetlerini sürdürüyor onlar da. Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretler devam ediyor. Yayınımıza başlamadan önce az önce İzmir milletvekili Mahir Polat yine bir ziyaret gerçekleştirdi. Mahir Polat zaten ilk günden beri aslında Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimlerden biriydi. Yaklaşık 20 milletvekilinin CHP'de 20 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olduğunu biliyorduk bizler. Bunlar da tabii yine ziyaretlerini devam ettiriyorlar. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez de zaman zaman açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamalarda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarına evinden devam ettiğini, şu an için herhangi bir açıklama yapmayacağı bilgisinde açıklamalarda bulunuyor bize. Öte yandan buradaki güvenlik önlemlerinin has safhada olduğunu söyledik. Hem giriş çıkışların kapatıldığını, otobüslerle birlikte kapatıldığını hem de polis ekiplerinin artırıldığı yönündeki bilgileri sizlere aktardık. CHP merkezinde hareketli anlar yaşanıyordu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde de bir hayli sakin anlar yaşanıyor diyebiliriz. Sabah saatlerinde aslında o sakinlikte başladı. Hiçbir hareketlilik olmadığını söyleyebiliriz. Bu noktada tabii ziyaretler de devam ediyor akabinde Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ancak evinden hiç ayrılmadı bugün. Ofisine gitmedi. Çalışmalarına evinde devam etti. Bir yandan da ona ziyaretler gerçekleşti. Hem vekiller hem basın danışmanı tabii sürekli yanındaydı. Bu noktada ziyaretler gerçekleşiyor. Öte yandan CHP genel merkezine gidip gitmeyeceği de elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıllardaki ilk gelen sorulardan biri. Bayramda aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da olacağını söyledi Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı. Bu noktada da aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel merkezinde bayramlaşma kabul edeceği yönünde de düşünebiliriz bunu dedi ve bu şekilde ifade etti basın danışmanı Atakan Sönmez. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bayramı Ankara'da geçireceği, CHP genel merkezinde de bir bayramlaşma yapılacağı yönündeki düşünceleri elbette akıllara getirdi. Bizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde nöbetimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir gelişme oldukça da sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Evet Burcu, çok teşekkür ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden son detayları aktardı bugün. Hiç evinden ayrılmadığı bilgisini paylaştı. Ziyaretlerin gerçekleştiğini ifade etti. Bir yandan da az önce canlı olarak görüntüler ekranlarınıza yansıyordu. Özgür Özel de genel merkezde meclise doğru yürüyüşüne devam ediyor. Berat Akıncı konuğumuz, doçent doktor. Hocam çok az bir sürem kaldı. Az önce siyasi partilerden bahsettiniz aslında. Arınmayı tüm siyasi partiler ve vatandaşlar da aslında talep eder dediniz. CHP'nin içinde talep edenler olduğu gibi. Bir yandan ilk günlerde CHP'ye destek gelmişti. İYİ Parti'den, DEM Parti'den, Zafer Partisi'nden vesaire muhalefetten. Hem bu destekleri hem de son cümlelerinizi, desteklere dair yorumlarınızı hem de son cümlelerinizi alabilir miyim? Son iki dakika.
0: Elbette Sümeyye Hanım, şimdi siyasi partilerin mahkeme kararına eleştirmesi anlaşılabilir bir şey. Lakin burada tabii ki ortada Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği mahkeme kararıyla da tespit edilen, nihayetten bunlar soyut şeyler değil. Mahkemeler soyut kavramlar, soyut olaylar üzerinden karar vermez. Somut olaylar üzerinden karar verir ki dosya içeriğine de bakıldığında veya işte tanık ifadelerine bakıldığında, ya CHP'nin kendi eski il başkanı bile ifade ediyor. Ben şu kadar para aldım, hatta yetmez dedim, şu kadar daha vermeniz gerekiyor dedim. Yani dilek birinci ağızdan alan veren herkes bu dile getirirken, yani nasıl oluyor da işte hala yargının siyasallaşmasından veya işte Kılıçdaroğlu'nun

0: işte yargıyla veya mevcut siyasal iktidar üzerinden bir dirsek teması olduğu üzerinden bir meşruiyet tartışması yaratabiliyor. Bunun gerçekten akılla akla ziyan açıklamalar bunlar. Siyasi partiler de şöyle, bugün CHP'ye gelen yarın başka partilere de olmayacağının bir garantisi yok. Yani bunu derken mahkeme kararından bahsetmiyorum. Yarın X partisinin de bir belediye başkanı veya vekili veya ne bileyim bir görevlisi de evet, bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla bütün siyasi partiler arasından böylesine durumlara karşılaşıldığında hemencecik ne yapmak lazım? İşte disiplin soruşturması, kendi iç tartışmasını başlatıp bu süreçleri aslında mahkemeye bırakmadan çözmemiz gerekir Sümeyye Hanım. Ne zaman bunu aslında başardığımız zaman Türkiye demokrasisi ve Türk siyasal hayatı aslında bir çıta daha atlayacağını söyleyebilirim.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Doçent Doktor Berat Akıncı'yla değerlendirdik. Sabah saatlerinden itibaren CHP'de yaşananları. Efendim, çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Birazdan yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz.
2: Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Türkiye'nin 14 milyar dolarlık araç yedek parça ihracat gücü Otomekanika İstanbul 2026'da vitrine taşındı. 25. yılını kutlayan fuarda 41 ülkeden yaklaşık 1400 katılımcı yer aldı. Etkinlik otomotiv sektöründeki yeni teknolojilere ve geleceğin mobilite çözümlerine ev sahipliği yapıyor. Elektrikli araç teknolojileri, araç bakım uygulamaları ve 3D yazıcı teknolojileri fuarda öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Fuarın otomotiv sektöründe yeni işbirliklerine katkı sağlaması hedefleniyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Değişen küresel ortamda enerji güvenliği, bağlantı ve işbirliği panelinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjide artık yeni bir oyuncu olacağını vurguladı. Bakan Bayraktar, küresel belirsizliklerin enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini söyledi. Enerji talebindeki artışa da değinen Bayraktar, Türkiye'de son 25 yılda talebin yaklaşık 3 kat arttığını, önümüzdeki 30 yılda da benzer bir artışın beklenebileceğini ifade etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
3: bankayız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son dönemde İran merkezli yaşanan savaşın enerji güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Dünyanın önemli bir enerji dönüşüm sürecinde olduğuna işaret eden Bayraktar, bu dönemde Türkiye'yi merkez ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.

0: altyapınız olmasa da fiberizi evinizde.
1: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri 5'liyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs itibarıyla başarıyla tamamladı. Başlangıçta hedeflenen bas tutarın yaklaşık 3.8 katına ulaşıldı ve 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplandı. Elde edilen güçlü talep, Emlak Konut'un uluslararası finans piyasalarındaki güçlü konumunu ve yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türkü'nün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Programımızda öz kültürümüzün türkülerle nesilden nesile aktarılan değerlerini ve hikayelerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Her türkünün bir hikayesi var elbette. Türküler kimi zaman acıyı, hasreti, sevdayı anlatırken kimi zaman da sevginin en saf halini ve hasreti dile getirdi. Orta Anadolu yöresinden bir türkü, Ankara'da yedim taze meyveyi. İşte bu türkünün hikayesiyle başlayacağız söze. Türkünün sözleri de şöyle. Ankara'da yedim taze meyveyi, boşa çiğnemişim yalan dünyayı. Keskinden de aldırmayın künyeyi, söyleyin anama, anam ağlasın, anamdan gayrısı yalan ağlasın.

Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur der rahmetli Neşet Ertaş. Çünkü türkü, türkün avazı, bebeğin ninnisi, ölümün yası, kısacası türkün yaşam biçimidir. Türk için beşikten ötesi gurbettir. Gurbet yaktıkça türküler yakar Anadolu insanı asırlardır. Türküler bu toprakların hüzne batmış gözyaşı, yürek yangını, can acısıdır.

İşte bu türkü, çeyizi gözyaşına batmış bir gelinin acıklı, yürek yakan hikayesini anlatır. Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Cinali köyünde Sefer adında bir genç yeni evlenmiş eşiyle mutlu bir yaşam sürmektedir. Ancak bu mutluluğu uzun sürmez. Boynunda ve sırtında çıban çıkar. Önemsemez. Çıban iyileşmeyince birçok yere başvursalar da çare bulamazlar. Son çare Ankara'dır. Sefer'i Ankara Numune Hastanesi'ne götürürler. Burada bir süre yatar. Ancak doktorlar bundan hiçbir şey olmaz diyerek Sefer'i köyüne geri gönderirler. Ha bugün, ha yarın iyileşecek derken Sefer iyileşemez. 1942 yılı baharında Sefer 22 yaşında vefat eder. Bu zamansız ölüm aileyi yıkar, perişan eder. Yakınları Sefer'in ardından bir ağıt yakar. Ağıt önce köye, sonra da dilden dile tüm

0: Sefer'in bu acıklı hikayesi aslında o yıllarda yoksulluk ve yoksulluğun kol gezdiği Anadolu'nun bir fotoğrafını çeker bize. Keskinli Hacı Taşan yıllar sonra Sefer için yakılan bu ağdın bazı dörtlüklerini pilav okur. Ankara'da Yedim Taze Meyveyi türküsü zamanla Bozlak türünde bir türküye dönüşür. Bozkır'ın tezenesi rahmetli Neşet Ertaş yıllar sonra Hacı Taşan'ı hayırlı anacaktır. Kim saracak
1: Hacı Ballı? Hacı Taşan'ın rahmetliğin bildiğiniz gibi ayrı bir avazı, ayrı bir sesi, ayrı bir ifadesi vardı. Muharrem Usta, Muharrem Usta'ydı ya. Hacı Taşan da Hacı Taşan'dı yani.

o kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer. Tezene tele değil, yüreğime dokunur. Başka bir programda yüreğimizin bam teline dokunacak başka türkülerle tekrar görüşmek dileğiyle.

A Haber Radyo, haberin radyosu. Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 18'i gösteriyor. A Haber ve de radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Bugün sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'nin önünde ve içerisinde oldukça sıcak dakikalar, anlar yaşandı ve yaşamaya da devam ediyor. Neler yaşandı? Mutlak mutlak kararı sonrası CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve başlaması için avukatı genel merkezin boşaltılması için dilekçe sundu. Kılıçdaroğlu da mahkeme kararına uyulması yönünde çağrıda bulundu. Ancak Özgür Özel ve destekçileri tahliye kararına direndi. Mahkemenin tahliye kararını uygulamak için CHP Genel Merkezi'ne giren polis ekipleri barikatlar ve yangın tüpleriyle karşılaştı. Polis eşliğinde CHP Genel Merkezi tahliye edildi. Özgür Özel de genel merkezden ayrıldı. Şu dakikalarda meclise yürüyordu. Meclise vardı ve önünde konuşma yaptığı bilgisi de paylaşıldı. Son gelişmeleri alacağız. Sözü hemen A Haber muhabiri Oğuzhan

0: Gültekin'i bırakıyoruz. Genel merkezdeki son durum ne? Nasıl bir yıkım var? Nasıl vahim bir tablo var? Aktaracak bize.
1: Evet, Perşembe günü açıklanan mutlak kutlan kararı sonrasında biliyorsunuz iki cepheden de çeşitli açıklamalar geliyordu. En son dün Özgür Özel burada yaptığı kapalı grup toplantısında partinin grup başkanı olarak seçilmişti ve yaptığı açıklamada da yine özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı sözleri vardı. Bu sözlerin ardından da bugün tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı özellikle mahkeme kararının uygulanması ve merkezin boşaltılması için buraya gelmişti. Ancak
2: içeriye girmeye çalıştılar. Özellikle içeriye giriş esnasında
1: kapılara, bütün camlara görebildiğiniz her yer aslında burada barikatlar kurulmuştu. Bu barikatların sonucunda da tabii ki polis ve Özgür Özel taraftarları ekipleri burada bir arbede yaşadı. Yaşanan arbede sonucunda da CHP genel merkezi tam bir savaş alanına dönmüş durumda ki özellikle şunu vurgulamakta fayda görüyoruz. CHP genel merkezinde Özgür Özel baba evim dediği bu merkezi şu anda görmüş olduğunuz gibi taraftarları özellikle buranın savaş alanına dönmesine sebep olmuş durumlar. Tabii ki
2: özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada bulunan resmi
1: taraftarları tarafından Özgür Özel taraftarları tarafından kaldırılmış, çerçeve indirilmiş ve burada yerde tekmelenmişti. O görüntülere şahit olmuş.
2: Resmi de bugün tamamen bu görmüş olduğunuz alanlar kaldırılmış durumda. Tabii ki sadece buradan değil, biliyorsunuz Perşembe günü özellikle genel merkez önüne Özgür Özel'in
1: resmi de asılmıştı ön cephesine. Bugün o ön cephedeki resim de kaldırıldı ve oraya Türk bayrağıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin asıldığını söyleyebiliriz. Tabii böyle ortamdan bahsetmek istiyorum sizlere. Burası az önce de bahsettik, tam bir savaş alanına dönmüş durumda. Özellikle maskelerde kullanılan filtreler görmüş olduğunuz gibi burada biber gazlarından korunmak için buraya atılmış durumda. Tabii ki bunların hepsi polislere direnmek için, polislere mukavemet etmek için kullanıldı. Görmüş olduğunuz gibi çay kazanına kadar aslında her şey burada polis ekiplerinin müdahalesini engellemek adına bir araç olarak kullanıldı. Şöyle Serkan Öztürk kameraman arkadaşımla beraber dışarıya çıkmak istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aslında dediğimiz gibi burası CHP Genel Merkezi'nin ana giriş kapısı ve bu kapıya barikat olarak kullanılması için bu görmüş olduğunuz koltuklar kullanıldı ve şu anda geldiğimiz son noktada bu koltukların kullanılamaz hale geldiğini görebiliyoruz. Burada da yine görmüş olduğunuz gibi bir koltuğunda yine aynı durumda olduğunu sizlere söyleyebilirim. Tabii ki ortalıkta birçok materyal var. Sadece bu koltuklar değil, aslında su şişelerinden yangın tüplerine kadar her şey polislere karşı burada kullanıldı. Protestoların bu karşılaşmanın üzerinden saatler geçmesine rağmen hala içeride de biber gazı ve yangın tüpü kokusunun yoğun bir şekilde hissedildiğini söyleyebiliriz. Yine görmüş olduğunuz gibi genel merkezin girişinde bu ön kapıda da koltukların barikat olarak kullanıldığını görüyorsunuz. Burada bu koltukların da kullanılamaz hale geldiğini sizlere kameraman arkadaşım Serkan Öztürk canlı gösteriyor. Yine özellikle CHP genel merkezinin ana bahçesi görmüş olduğunuz gibi çöp kovaları, çöp konteynerları, bidonlarla yine aynı şekilde aynı durumda kullanılamaz hale gelmiş durumda. Sadece aslında bu giriş alanı değil, CHP genel merkezinin bütün katları bu şekilde kullanılamaz hale getirildi. Yine görmüş olduğunuz gibi burada saksıların devrildiğini görüyoruz. Yine tabii ki özellikle CHP genel merkezine girişte güvenlik kısmının önüne de kameraman arkadaşım eğer gösterebilirse kendisinden rica edeceğim. Bu girişin de içinde barikat olarak kullanılan dolapları görebiliyoruz. İçeride şu anda tabii ki sizlere bu görüntüler yansıyor mu tam olarak bilmiyorum ama gördüğünüz bizim buradan gördüğümüz kadarıyla bu dolapların bile burada güvenlik kabinine barikat olarak konulduğunu ve içeriye girişleri engellemek için her türlü aleti, her türlü materyali dolaplardan saksılara, saksılardan yangın tüplerine, yangın tüplerinden küçük pet şişelere kadar aslında her şeyi burada polise karşı kullandıklarını söyleyebiliriz. Tabii ki aslında CHP genel merkezi bir parti genel merkezi ama tabii ki biz bu tür görüntüleri savaş alanlarında, savaş meydanlarında görüyoruz. Oralarda şahit oluyoruz ama burada da görmüş olduğunuz gibi görüntüler ne yazık ki içler acısı bir durumda. Görmüş olduğunuz gibi tabii ki masalar yine

Bu şekilde tabii ki görmüş olduğunuz gibi birçok malzeme barikat olarak kullanılmış durumda. Sandalyeler kullanılamaz hale gelmiş durumda. Hiçbiri ne oturulabilecek ne kullanılabilecek durumda değil. İçeride tabii ki oturabilecek bir alan ne yazık ki kalmamış durumda. Bu diğer bir kapısından girdiğim zaman burada da yine görmüş olduğunuz gibi aslında sandalyelerin, masaların kullanıldığını görebiliyoruz. Yine barikat olarak burada yine bir masanın ters çevrildiğini, polislere karşı barikat olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki buraya gelen parti üyeleri de buranın resmini çekiyorlar, buranın videolarını alıyorlar. Özellikle buranın bu hale gelmesine sebep olan insanlara da tepkilerini çektikleri resimlerle, çektikleri videolarla gösteriyorlar. Hemen kameraman arkadaşım Serkan Üstlük'le beraber CHP Genel Merkezi'nin diğer kanadına doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Tabii ki bu esnada da sizlere ortamı Serkan Üstlük canlı olarak göstermeye gayret ediyor. Görmüş olduğunuz gibi yerler tamamen aslında sıkılan o yangın tüplerinden dolayı bembeyaz olmuş durumda. Hiçbir şekilde temiz kullanılabilir bir yeri kalmamış durumda ve şu anda da temizlik çalışmalarının başladığını söyleyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir aslında dolap olarak kullanılan bir malzeme vardı. Bu malzemeyi de şu karşıda Serkan Öztürk'ün sizlere gösterdiği kapının önüne polislerin girişini engellemek için barikat olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Burada da yine tabii ki özellikle o kapının, o camların kırıldığını ve kullanılamaz hale geldiğini de yine görüyoruz. Burada az önce de bahsettik tabii ki saksılara kadar, saksılardan pet şişelere kadar her şeyin polise karşı kullanılmak üzere hazır edildiğini söyleyebilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi yine bir saksının şu anda da tabii ki burada barikat olarak kullanılan malzemenin dışarıya çıkarıldığını görüyorsunuz bu şekilde. Tabii ki sadece dediğimiz gibi aslında bu alan değil. Burası sadece CHP Genel Merkezi'nin giriş yani zemin katı. Buranın üst katına çıktığınız zaman durumun vehameti bir kez daha gözler önüne geliyor. Yine tabii ki üst katlara çıktığı zaman da aynı şekilde şu anda genel merkezde tabii ki temizlik çalışmaları başlamış durumda ama bununla birlikte yine zarar tespitleri de yapılıyor. Özellikle çok ciddi zarar olduğunu söyleyebiliriz. Camlar, çerçeveler görmüş olduğunuz gibi aslında bastığımız her yerde değişik sesler geliyor. Her yerde cam var. Yine özellikle yangın tüpünden dolayı ortamın bembeyaz olduğunu ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi bir personelin orayı temizlemeye çalıştığını sizlere gösteriyoruz. Dediğimiz gibi aslında anlatacak çok şey var. Her türlü materyal burada tabii ki polisler için kullanılmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi bu da az önce dışarıya çıkarılan dolabın bir parçası olarak burada kalmış durumda. Yine personeller burada yoğun bir şekilde buranın temizlenmesi için bir çaba, bir gayret sarf ediyorlar. Biz hemen tekrar şöyle yukarıya doğru çıkalım. Bir kez daha buranın buraya verilen zararı gözler önüne serelim, bir kez daha gösterelim. Yani şöyle etrafımıza da baktığımız zaman her yerde bir şeyler var, her yerde bir cam kırıkları. Burada yine görmüş olduğunuz gibi şu cam parçasının burada kırıldığını söyleyebiliriz. Hiçbir şekilde dediğimiz gibi Özgür Özel'in baba evim emanet denilen yere taraftarları tarafından böyle bir zarar verilmesi hiç kimse tarafından tabii ki kabul edilebilir bir durum değil. Burayla birlikte üst katlardan da aynı şekilde bahsettik. Üst katların da yoğun bir şekilde zarara uğradığını söyledik. Sadece üst katların değil, merdiven boşluklarının yangın merdivenlerinin bile bu şekilde harabeye çevrildiğini söyleyebiliriz. Yine tabii ki bahsedecek olursak özellikle Perşembe günü mutlak butlan kararı açıklandığında Özgür Özel ve ekibi burada tabii ki Özgür Özel destekçileriyle birlikte CHP Genel Merkezi önünde toplanmışlardı. Buraya olası bir giriş için özellikle giriş kapısına otobüsler çekilmişti. Bu otobüslerle birlikte tabii ki özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin ve destekçilerinin buraya girişinin engellenmesi planlanıyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelmemişti o gün. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı buraya geldi ve avukatının buraya gelmesiyle birlikte burası savaş alanına döndü. Yine Özgür Özel destekçileri ve Özgür Özel taraftarları tarafından. Önce tabii ki ayrıca Perşembe günü ilk iş olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda Serkan Öztürk sizlere

0: gösteriyor. Bu alanda görmüş olduğunuz Deniz Baykal'ın yanındaki bu alanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı vardı. Bu fotoğraf buradan çıkarıldı. Çerçevesi kırıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi bu görmüş olduğunuz alanda tekmelendi, ezildi. Bugün de tabii ki Özgür Özel'in fotoğrafı buradan kaldırıldı ve tamamen şu anda görmüş olduğunuz gibi kaldırılmış durumda. Tabii ki Perşembe günü yine genel merkezin ön cephesine de Özgür Özel'in bir fotoğrafı asılmıştı. O fotoğraf da burada kaldırıldı ve şu anda o fotoğrafın yerine sadece Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün boy portresinin olduğunu söyleyebiliriz. Hala çok özür diliyorum. Hala görmüş olduğunuz gibi içeride aslında bir kokunun, biber gazından etkilendiğimizi söyleyebiliriz. Burada temizlik çalışmalarının başladığını, temizlik çalışmalarıyla beraber de tabii ki hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyleyelim. Sözü bir kez daha CHP Genel Merkezi'nden sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan Gültekin ve Serkan Öztürk CHP Genel Merkezi'ndeki o vahim durumu bir kez daha ekranlara taşıdılar. Değerli izleyicilerimiz, akademisyen doçent doktor Levent Ersin Orallı bizlerle birlikte. Hocam yayına hoş geldiniz.
2: Sümeyye Hanım hoş bulduk. İyi akşamlar dilerim. Tabii bu görüntülerden sonra akşamın iyi olması ne kadar mümkün kestiremiyorum ama.
1: Aynen öyle hocam. Çok ciddi bir kamu zararı var. Ne yazık ki sabah saatlerinden itibaren hiç hoş olmayan görüntülere sahne oldu CHP Genel Merkezi'nin önü ve içerisi. Polisler tahliye için geldiler. Hukuki bir kararı uygulamak için geldiler. Ne yazık ki içeridekiler direndiler. Özgür Özel ve destekçileri. Sonunda bize yakışanı yaparız dedi Özgür Özel ama o vakte kadar zaten aslında genel merkezde olan olmuştu. Pek çok şeyi konuşmak istiyorum sizinle tabii ki. Hem bu süreci ve bundan sonra olabilecekleri konuşmak istiyorum ama ilk yorumlarınızı şu görüntüler üzerinden almak isterim hocam. Ne dersiniz şu tabloya?
2: Öncelikle yüz ifadem bu tabloya ilişkin haleti ruhiyemi ortaya koyar vaziyette. Çünkü yayını bir takip etmeye devam ederken yayına dahil olmuşuz ve kendi yüz ifademi gördüm biraz önce ekrandan. Evet, bir dehşet anı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir siyasi partinin, bir kurucu partinin ve an itibariyle hukuk düzeninden, demokrasiden yana her seferinde mitingler düzenleyen, yürüyüş yapan, hak, adalet, özgürlük diyen bir siyasi partinin hukuk sistematiği karşısında ortaya koymuş olduğu tavrı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin, kıymetli izleyicilerimizi özellikle vurgulayalım, kamu kaynaklarıyla yani hazineden alınan desteklerle inşa edilmiş bir birim. Seçim yardımı üzerinden konumlandırılan ve seçimlerde tekrar halk için kullanılması noktasında ortaya odak olarak çıkan bir binanın neredeyse yıkıma uğramış olması. Yani hak edildiği gibi yönetilir, hak edildiği gibi teslim edilir cümlesinin içine bu şekilde mi dolduruyorsunuz diye insanın aklına soru gelmiyor değil ve hani nerede hukuk devleti, hani nerede hukukun önceliği, hani nerede adalet arayışı? Şimdi her birimiz yargısal kararları zaman zaman eleştirebiliriz. İfade özgürlüğü içinde kalmak kaydıyla yargı kararlarının bu manada doğrudan eleştirilmesi gayet mümkün. Ancak hukukun üstünlüğüne bu denli önem veren bir demokrasi ve cumhuriyet timsalinin şüphesiz bu tip bir eylemin içerisinde olmasını anlamakta zorlanıyoruz. Aslında gayet net anlıyoruz ama kondurmamak için de ısrar ediyoruz. Sadece üzülüyorum, sadece merak ediyorum. Şayet biz her alanda iç cephenin yan yana durması gerekir. Dışarıdaki tehditler ortada, dışarıdaki tehlikeler ortada. Ekonomik olarak sarmal içerisinde Türkiye'yi daraltmaya gayret eden güçler ortada derken iç cephenin tahkimi böyle mi olacaktı? Bir muhalefet partisinin belki de iktidar namzeti olduğunu iddia eden, iktidara aday olduğunu belirten bir muhalefet partisinin içinde bulunduğu hezeyan hali açıkçası adalet savunucuları bağlamında maalesef çok büyük bir hayal kırıklığı diye düşünüyorum. Nasıl telafi edilecek? Nasıl tamir edilecek? Bu süreç nasıl tedavi edilecek? Kestirmekle zorlanıyorum ama hep derler ya, tedaviye başlamak için teşhiste bulunmak, teşhisi doğru koymak lazım. Bakalım Sayın Özgür Özel teşhisi doğru koyabilecek mi? Yoksa ötekileştirmeye, kamplaşmaya, insanları sokağa çağırmaya devam mı edecek? Aklı Selim ne zaman galip gelecek? Bunu merak ediyorum Sümeyye Hanım.
1: tam bu noktadan devam edelim istiyorum hocam. Şimdi bu tahliye gerginliği sonrası, bu görüntüler sonrası CHP'de neler olacak merak ediliyor. Gözler bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu

0: Sokaklarda devam ettiririz mücadelemizi dedi. Bu açıklamaları Özgür Özel'in ne anlamı geliyor? Hem sokağa davet etmesi, hem tekrar ekonomiyi hedef alacaklarına dair söylemleri, hem bu adımları, şu anda meclise yürümüş olması, meclis önünde açıklamalar yapıyor olması, bir yandan bir karışıklık çıkmasını istemediklerini ifade ediyor her iki tarafta. Bu görüntülerin ortaya çıkmasını istemediklerini ifade ediyorlar. Ama bir yandan da bir direnme görüyoruz hukuki bir karara karşı ve bir yandan da tabii ki kurultayı öne sürüyorlar. Kurultay olmadığı sürece, kurultay kararı alınmadığı sürece Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşme de gerçekleşmez diyor Özgür Özel tarafı. Ne olacak? Bunun yansımaları ne olacak? Türk siyaseti açısından nasıl değerlendirilebilir bu adımlar, bu tavırlar, bu davranışlar, bu yaşananlar?
1: Evet, şu vurguyu yapalım. İktidar tüm rejimlerde var. Otoriter rejimlerde var, demokratik rejimlerde var, totaliter, iktidar her yerde var. Ama muhalefet sadece demokratik rejimlerde, demokratik sistemlerde var. Bu bağlamda muhalefetin ne denli kıymetli olduğuna dair vurgu anayasal düzlemde de var. Ana muhalefet partisinden, ikinci partiden sıklıkla dem vuran ve diğer tüm partilerden farklı bir pozisyona ana muhalefeti konumlandıran bir anayasal düzene sahibiz. Hem de 65 yıldır durum böyle. Çoğulculuğu içselleştirmiş, demokrasiye nedenli sahip çıktığımız gerçeğini 15 Temmuz'da meydanlarda görmüş bir toplumsal dinamik içerisinde böyle bir görüntüyü kabul etmek, bunu hazmetmek kolay olmayacak. Şüphesiz orada bu taşkınlığı yapanlar, camları kıranlar, koltukları atanlar, merdivenlerde o aklı hayale gelmeyecek derecede zarar veren insanlar muhtemelen milletvekilleri değil, bunu anlıyorum. Ya da Sayın Özgür Özel bu talimatı vermemiştir diye düşünüyorum. Ama buna rağmen çok büyük bir otorite boşluğu var. İktidar olma alternatifi olduğunuzu söylediğiniz zaman diliminde en azından kendi partilinize sahip çıkmanız, onları yönetme, yönlendirme yeteneğine sahip olmanız beklenmez mi? Şunu diyemezsiniz. Ben böyle bir talimat vermedim. Aynısı oldu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması sürecinde binler, on binlerce insanı sokağa döktükten sonra ben size evinize gidiyorum cümlesine rağmen insanlar evine gitmemişti ve şunu görmüştük. Demek ki muktedir değil. Demek ki o koltuk otorite boşluğu doğurmuş. O zaman biz uzun yıllardan beri bir yeni karizmatik lider, güçlü bir otorite sahibi bir kişiyi ararken Sayın Özgür Özel otoritesinin kendi partisinde dahi gerçekleşmediği hadisesini gözler önüne sermiş vaziyette. Evet, bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 gündür konuştuğumuz itidal, uzlaşı zemini, aklı selimin egemen olması, Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in bir araya gelmesi, sohbet etmesi, konuşması, bir parti büyüğü olarak şüphesiz bir pozisyon açılmasına dair hiçbir emare olmadığı gibi korkarım bu saatten sonra uzlaşı zemininin yeniden tesisinin çok da mümkün olmayacağı kanaatindeyim. Bir vazo var Sümeyye Hanım ve vazo kırıldı. Bu saatten sonra biz onu her türlü yapıştırıcıyla yapıştırmaya gayret edebiliriz. Hatta uzaktan baktığınız zaman oradaki izler, oradaki çıkıntılar, parçalı bölüm belli olmayabilir. Ama yakından baktığınız zaman bir daha telafisi çok da mümkün olmayan bir yaralanma var. Kaotik bir ortam var. Merak ediyorum. Parti meclisi listesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir yapı kuracak? MYK'yı nasıl toplayacak? Parti disiplin süreçleri nasıl işletilecek? Mesela bu durum. Kamu malına zarar. Hemen oradan başlayalım. O zaman kamu malına zararın bu kadar canlı yayında görüldüğü bir atmosferde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez Disiplin Kurulu'nun oradaki milletvekilleriyle ilgili bir süreç başlatması beklenmez mi? Partinin disiplin sürecine daha aykırı ne yapılabilir? Herhalde bir tek orayı ateşe vermedikleri kalmış vaziyette. Çok can sıkıcı görüntüler. Keşke bu noktaya hiç gidilmeseydi. Keşke bu hadiseye tevessül edilmeseydi. Gerginlikten beslenmeyelim. Ötekileştirmeden beslenmeyelim. En azından bir partinin kendi içinde rekabet ile, rakip olmak ile düşman olmak arasındaki farkı içselleştirmiş olması beklenir. İki genel başkanın. Ama ben her ikisi açısından da maalesef büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek isterim.
0: Evet. Hocam şunu da sormak isterim size. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu karar açıklandığı andan itibarenki adımlarını. Kemal Kılıçdaroğlu'nun

0: O dikkatli adımlarını nasıl değerlendirirsiniz? Yaptığı açıklamalar, arınma çağrısından bahsetmişti, hatırlıyorsunuz, arınma çağrısında bulunmuştu. Ardından kuruluş kodlarına döndüreceğiz dedi CHP'yi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem açıklamalarının içeriğini hem de açıklamaları yapış tarzını nasıl değerlendiriyorsunuz? Süreci nasıl yönetiyor sizce?
1: Evet, Ankara 36. değil mi? Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı Perşembe günü verildi. Ve hep söylüyoruz, Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. 1,5 yıldır devam eden bir süreç, yargılama süreci. Yargılama sürecinin gidişatı hakkında davacılar da CHP'li, davalılar da CHP'li. Hiç mi diyalog kurulmaz? İki tane genel başkan, eski ve yeni genel başkan yan yana gelip bu dava sürecinde şu karar çıkarsa böyle adım atmak gerekir. Bu karar çıkarsa şu şekilde adım atmak gerekir. Ama birlik ve beraberlik noktasından taviz vermemek gerekir cümlelerini hiç duymadık. Maalesef iletişimsizliği gördük. Uzlaşmazlık zeminini gördük. İlmi siyasetin işletilemediği bir durum gördük ve birbirine bu kadar sırt dönmüş iki tane önemli siyasi figür gördük. Kemal Bey'in ısrarla Türk siyasetine pozisyon aldığı ve almaya gayret ettiği ve arınma, CHP'nin içerisinde bu denli rüşvet, yolsuzluk iddialarını kabul etmek mümkün değil cümleleri 2 yıldır kulaklarımızda çınlamaya devam ediyor. Acaba diyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanı Sayın Özgür Özel çıkıp da partide gözaltına alınanlarla, tutuklananlarla, soruşturma geçirenlerle ilgili parti üyeliğini askıya almak gibi bir formül izleyebilir miydi? Partimize zarar gelmesin, tüzel kişilik zarar görmesin. Cumhuriyet Halk Partisi bir çınardır ama ismi geçen tutuklular ya da gözaltındakiler birer bireydir, şahıstır. Şahıslar hata yapabilir, bireyler hata yapabilir, beşer şaşar, hata bize mahsustur. Partimiz lekelenmesin diyerek burada güçlü bir ayrım ortaya koyması gerekirdi. Tam tersi, sütte leke var, arkadaşlarımızda leke yok diyerek, asla yapmamıştır diyerek, çok net olan iddiaları bile görmezden gelerek Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay sürecinin de nasıl işlediği ve işletildiğine dair çok olumsuz emareler, çok olumsuz işaretler ortaya koydu. Böylece bu durumdan müzdarip olan, belirli bir ideolojiye sahip olan, adı ortanın soludur, Anadolu soludur fark etmez, sosyal demokrasidir fark etmez, partinin ideolojisiz kaldığı, partinin belediye kaynaklarından beslenmeye mahkum hale geldiğini gören insanlar da bir haliyle isyan ettiler. Fakat bu isyan şüphesiz bastırılabilirdi. Bu kucaklaşma sağlanabilirdi. Çünkü 2,5 yıl önce aynı Cumhurbaşkanı adayına oy verdiniz. Sahada çalışma yaptınız. Onun adaylığı açıklanırken gözyaşlarınızı tutamadınız. Bir ve beraber oldunuz. Ne olmuş olabilir ki bu kadar net bir şekilde belediyecilik, rantiye kavramı, oportunizm, fırsatçılık ve faydacılık CHP'ye egemen olmuş olabilir. Bu soruya muhakkak surette Kemal Bey'in verdiği bir cevap vardı ve artık an itibariyle o koltukta Kemal Bey varsa da gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Ama hukuk sistematiğinden çıkmadan ve bu görüntüler bir daha Türk demokrasi açısından yenilenmeden umarım başarılabilir Sümeyye Hanım.
0: Hocam, bir yandan da hukuki sürece dair değerlendirmelerinizi dinlemek istiyorum tabii ki. Çünkü bir kurultaydan bahsediliyor. 40 gün gibi bir süre verildi. İşte kurultay olmadan görüşme gerçekleşmez diyor Özgür Özel. Aynı zamanda Murat Emir de bugün benzer bir açıklama yapmıştı. Merkezden çıkışın tek yolu acil kurultay demişti. Bu mümkün mü? 40 gün içinde bir kurultay yapılması pek mümkün görülmüyor ama sizin yorumunuz da kıymetli. Aynı zamanda bir yandan da ceza davası da devam ediyor. Yeni açıklamalar, yeni itiraflar da gelecek. Bundan sonra süreç nasıl şekillenecek? O da ayrı bir merak konusu. Mutlak butlan kararı sonrası hukuki süreç nasıl ilerliyor, ilerleyecek sizce?
1: Evet, maalesef. Keşke hiç olmasaydı diye başa dönüyorum. Keşke kurultay süreciyle ilgili 102 yıllık bir siyasi parti bu denli ağır iddiaların ortağı, odak noktası halinde olmasaydı. Ve an itibariyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin almış olduğu karar ihtiyacı bir tedbir kararı. Şimdi şu vurguyu yapmak lazım. Bir defa kıymetli izleyenlerimiz şunu bilsin. Muhakkak merak ediyorlar. 40 gün, 45 gün içinde bir kurultay sürecinin olmayacağı herhalde şüphe götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkmış vaziyette. Çünkü bunu hukuki olarak söylüyorum. Çünkü 38. kurultayın iptaliyle beraber o günden bu yana delegasyon olarak kurultayda görev yapan kişilerin hükmü şahısları da ortadan kayboldu. Kongreler ve kurultaylar geçersiz sayıldı. Demek ki yeni delegasyon sürecine geri dönmek ya da en son yani 2023 yılının Kasım ayında yapılan seçimlerde bir delegeyle hareket etmek lazım. Ama o da mümkün değil. Onlar içerisinde partili olmayanlar var. Başka partilere geçenler var. İstifa edenler var. Çok büyük bir boşluk var. Bir kara delik var. İki tane yol var burada. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şunu yapabilir. Şunu yapabilir. Yüksek Seçim Kurulu'na ve Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak bir kurultay kararı alma hakkı olup olmadığını önce öğrenmesi lazım. Bakın bunu niye söylüyorum? Sayın Özgür Özel ve Emir Bey ısrarla kurultayın yapılması gerekiyor diyorlar ama ihtiyati tedbir kararıyla o koltuğa getirilen genel başkanın kurultay yapma hakkı var mı hukuken? Siyasi partiler kanununda hüküm bulunmadığı durumlarda dernekler kanunu hükümleri geçerlidir. Ve hemen belirteyim. Kongre gibi kararlar almak, kurultay gibi kararlar almak özel yetkiyle olabilecek bir hadisedir. Benim bildiğim kadarıyla Bölge Adliye Mahkemesi Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir yetki vermedi. Hep beraber göreceğiz hadiseyi. Dolayısıyla dava süreci sonuçlanıncaya kadar, karar kesinleşinceye kadar, ihtiyati tedbir kalkıncaya kadar ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay beklemiyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı'nda bir yol haritası çizecektir. Umarım uzlaşılan yana bir durum ortaya çıkar. Aksi takdirde bu süreç daha fazla bu şiddet görüntülerini kaldıramaz. Türkiye'nin zaten içinde bulunduğu dinamikler yeterince şiddetten arınmaya gayret ettiği Orta Doğu coğrafyasında, Akdeniz coğrafyasında problem alanlarıyla uğraşırken bir güçlü bir yumruk gibi dışarıya olan yüzümüzün hiçbir taviz vermeden yan yanayız, dimdik ayaktayız dememiz gerekirken içerideki hezeyan karşısında gerçekten üzülmemek, ya bir yandan da utanç duymamak mümkün değil diye düşünüyorum. Kemal Bey'in kurultay süreciyle ilgili zaten kişisel olarak hiç acelesi olmadığını biliyoruz. Ama hukuki anlamda da kurultayı yapma hakkı sorgulanabilir bir hak. Bununla ilgili çok daha net bir somut gerekçe lazım. Ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun buna dair bir izin, yetki vermesi gerekir. Aksi takdirde bu manada yüklenmenin bir anlamı yok. Biz daha önümüzdeki sürece kadar uzun bir müddet Kemal Bey'in aklındaki planları uyguladığı bir Cumhuriyet Halk Partisi ile karşı karşıya kalacağız Sümeyye Hanım.
0: Levent Hocam konuşmaya devam edelim. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki hamlelerine dair süreci konuşalım istiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde arkadaşımız Burcu Özlüduru bizi bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu malum çalışmalarını konutunda sürdürüyor. Burcu bize notlarını aktaracak.
2: Evet, aslında öncelikle buradaki güvenlik önlemlerinden bahsedelim. Bu kısımlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine giriş çıkışların alt sağ kısımlar, sol kısımlar ve alt kısımlarda polis otobüsleriyle kapatıldığı bilgisini söyleyelim ve ilk güne nazaran da aslında yine güvenlik önlemlerinde yoğun bir şekilde artış olduğu bilgisini paylaşalım. Elbette sabahın erken saatlerinde o hareketlilik, yoğunluk başladı ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne Ankara'nın en sakin yeri de diyebiliriz. Burası çok oldukça sakin aslında. Sadece polis ekipleri var. İlk gün CHP'li seçmenler de vardı burada. Ancak şu an için herhangi bir seçmen olmadığını, sadece polis ekipleri ve basın mensuplarının olduğu bilgisini paylaşalım. Tabii ilk günden bu yana milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dizi ziyaretler gerçekleştiriyordu. O ziyaretlerin hala devam ettiğini söyleyelim. İlk gün ziyaret eden isimler Mahir Polat, Mustafa Adagüzel, Hüseyin Yıldız ve bugün Sevda Erdan Kılınç'ın da aralarında bulunduğu bazı milletvekillerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği bilgisini paylaşalım. Elbette CHP milletvekillerinden yaklaşık 20 milletvekilinin de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olduğunu biliyorduk. En son ziyaretleri gerçekleştiren isimse İzmir milletvekili Mahir Polat oldu. Mahir Polat'a sorularımızı yönelttik elbette. Bu noktada özellikle sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gidip gitmeyeceği yönündeki iddialara

0: yalanladığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün için CHP Genel Merkezi'ne gitmeyeceği yönünde bilgisini bize paylaştı. Bunu Atakan Sönmez de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı da yalanladı. Öncelikle bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Ardından özellikle bundan sonraki süreçte neler olacağını sorduk Mahir Polat'a. Kendisi artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem disiplin kurulunu hem de MK'yı toplayacağı yönünde bilgiler paylaştı bizimle. Özellikle tabii disiplin kurulu konusu açılmışken de bundan sonraki süreçte disiplin kuruluna gidecek isimler var mı diye de sorduk kendisine. O da bu noktada elbette Kemal Kılıçdaroğlu'na hain yani isimlerin disiplin kuruluna sevk edileceği bilgisini paylaştı. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırmızı çizgisi olduğunu söyledi bizlere. Son olarak şu bilgiyi de sizlere aktaracak olursak, sosyal medyada geçtiğimiz günlerde elbette CHP Genel Merkezi'nde eski başkanların fotoğraflarının bulunduğu alanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti. Bugün de Özgür Özel'in fotoğrafı yoktu. Ancak kendisine sorduğumuz soruda siz mi indirdiniz dediğimizde hayır, giderken kendileri alıp götürmüş yönünde açıklamalarda bulundu. Şu an için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir açıklama beklenmiyor. Bizler evinin önünde yayın nöbetimize devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça da sizlere aktaracağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Burcu, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Levent hocamla değerlendirmeye devam edelim efendim. Akademisyen doçent doktor Levent Ersin Orallı bu saat diliminde bizlerle birlikte süreci değerlendiriyoruz kendisiyle. Tabii bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adımları ne yönde olur? Bunu konuşuyoruz hep. Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra hangi adımları atacak? Levent hocamla da bunu değerlendiriyorduk ki Burcu bir bilgi paylaştı hocam. Siz de mutlaka dinlemişsinizdir. Bazı isimlerin disiplin kuruluna sevk edileceği bilgisi paylaşılmış muhabir arkadaşımızla da. Bundan sonraki süreçte elbette ki hem bu genel merkezde yaşananlar hem de süreç içerisindeki bazı delegelerin, bazı CHP merkezinde bulunan kişilerin de disiplin kuruluna sevk edileceği bilgisi paylaşıldı. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Kemal Bey'in yol haritasında bir numarada ilk basamakta muhakkak surette parti içi disiplini sağlamak olmalı. Bugünün kardeşlikle, hoşgörüyle sağlanabilmesi herkesin herhalde temel beklentisi. Bununla beraber şayet bu noktada bir refleksif davranış kalıbı devam ederse, yani Özgür Bey'in bu söylemleri, bu sert söylemleri süre gelmeye devam ederse, böyle bir durumda Kemal Bey disiplin sürecini başlatmak durumunda kalacak. Çünkü bir partinin genel başkanının grubuna konuşma yapamaması, genel başkanlık koltuğuna oturamaması, binanın işgalden polis zoruyla kurtulmuş olması, bir takım icraî süreçlerin cereyan ediyor olması zaten başlı başına bir hayal kırıklığı. İşte bu hayal kırıklığını atlatmak adına Kemal Bey'in önünde iki tane yöntem var. Bir, çok daha güçlü bir iletişim mekanizması kurarak yeniden bir parti büyüğü olarak çeşitli kanallar vasıtasıyla kucaklaşmayı sağlamaya gayret etmek. İki, bu olmuyorsa otoritesini sağlamlaştırmak adına partinin disiplin kurullarını çalışmaya, göreve başlatmak. Ki muhtemelen ikinci kısım ağırlık kazanacak gibi duruyor ve bu durumda birçok partiliyle alakalı belki üyeliğin askıya alınması, belki ihraç süreçleri başlatılabilir. Ama belirttiğiniz gibi devam eden bir ceza davası var, ceza davaları var aslında. Oralardan çıkacak olası beraat ya da mahkumiyet kararları da şüphesiz Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yakından takip edilecek, yakından izlenecektir. En azından Kemal Bey'in elinde şu kabiliyet var: partiyle olası adi suçluları ayırmalı, onların partiyle olan ilişkini bir an evvel kesmeli, tüzel kişiliğin zarar görmemesi adına ortaya çok büyük bir çaba koymalı diye düşünüyorum Sümeyye Hanım.
1: Hocam, şunu da sormak isterim. Tüm bu yaşananlar CHP tabanını ve seçmenini nasıl etkileyecek? Onlar üzerinde nasıl bir etki bırakıyor sizce? Milletvekili ve başkanlar arasında bir kamplaşma görür müyüz ilerleyen günlerde? Ve tüm bu yaşananları malumunuz farklı bir şekilde algı oluşturulmaya da çalışılıyor. Seçmene de bu şekilde sunulmaya çalışıldığını da görüyoruz. Bir hukuki darbeden bahsediliyor. İşte ya da yargının siyasallaşması iddiası var. Malum farklı bir algıyla sunulmaya çalışılıyor. Ki orada gerekçeli kararın gerekçelerine hiç bakılmıyor bile. Son bir dakikam var. Kısaca değerlendirmenizi alabilir miyim bu algıyla ilgili?
2: Tabii ki. Siyasi partinin adının ne olduğu önemli değil. Her birinin nihai amacı iktidara gelmektir. Genel başkanın kim olduğu, genel başkan yardımcının kim olduğundan bağımsız olarak bir ideoloji etrafında örgütlenmiş bulunan seçmenin, parti üyelerinin

0: partinin tabanının bir an evvel bu görüntülerin tekrarlanmaması adına pozisyon alması beklenir. Çünkü partilerin sahipleri üyeleridir, vatandaştır, halktır. Eğer bu şekilde bir tavır geliştirilirse şüphesiz daha fazla bu sansasyonel görüntüler ortaya çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Ve burada ben hemen yarın ikinci bir parti açılır, yeniden bir örgütlenme modeli gelişir, belediye başkanları kendi içinde ikiye üçe ayrılır kanaatinde şimdilik değilim. Kemal Bey'in yol tutuş biçimi bu saatten sonra oldukça önem kazanmıştır Sümeyye Hanım.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Kısa bir reklam arasına gideceğiz ama lütfen bizden ayrılmayın. Sizin değerlendirmelerinizi almayı sürdürmek istiyoruz çünkü. Akademisyen Doçent Doktor Levent Ersin Oralı ile değerlendirdik efendim. Çok kısa bir reklam arasının ardından hocamla birlikte tüm bu süreci yaşananları konuşacağız elbette. Görüşmek üzere.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin 14 milyar dolarlık araç yedek parça ihracat gücü Otomekanika İstanbul 2026'da vitrine taşındı. 25. yılını kutlayan fuarda 41 ülkeden yaklaşık 1400 katılımcı yer aldı. Etkinlik otomotiv sektöründeki yeni teknolojilere ve geleceğin mobilite çözümlerine ev sahipliği yapıyor. Elektrikli araç teknolojileri, araç bakım uygulamaları ve 3D yazıcı teknolojileri fuarda öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Fuarın otomotiv sektöründe yeni işbirliklerine katkı sağlaması hedefleniyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Superbox 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Mega kentten bayram göçü başladı. Kurban bayramını İstanbul dışında geçirmek isteyenler yollara düştü, trafikte yoğunluk oluştu. Görüntüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinden. Bayramı memleketlerinde ya da tatilde karşılamak isteyen

0: Ler tatilin ilk gününde yola çıktı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
1: Kimisi sılayı rayı hasreti için memleketine doğru, kimisi biraz kafa dinlemek için tatil beldelerine doğru bayram öncesinde yola çıktı ve İstanbul'da ciddi bir bayram trafiği oluştu.
0: İstanbul Valisi Davut Gül de o trafiği polis helikopterinden denetledi. Benzer manzaralar İstanbul'un giriş ve çıkış noktası Çamlıca gişelerinde de yaşandı.
1: İstanbul'daki trafik yoğunluğu merkezden İstanbul'un sınırlarına doğru uzaklaşmaya başladı. İstanbul'un giriş çıkışlarında bayram trafiğinin yoğunluğu oluştu.
0: Büyük İstanbul Otogarı da en yoğun günlerini yaşıyor. Otobüslerin biri geliyor, biri gidiyor.
2: Kimi Afyon'a, kimi Bursa'ya, kimi Ankara'ya, kimi ise Trabzon'a. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen İstanbullular Esenler Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Yolculuk nereye acaba?
3: Karadeniz, Trabzon. Memleket hasreti malum. Evet. Keşke İstanbul'da hiç yaşamasak ama doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yer maalesef.
2: Nereye gidiyorsunuz?
4: Antalya.
2: Tatile mi, aile yanına mı?
4: Yok, tatildi. Teyze orada, kuzenim hepsi orada.
5: Yeni evliyiz de biz.
2: Öyle mi? Tebrik ederim.
4: Evet, teşekkürler.
2: Daha önce kalmış mı? Kayınvalidinizin evine.
4: Tabii gittim. Kaç sefer.
2: Ankara'ya aile yanına mı gidiyorsun?
4: Evet, ablam, abim orada. Gezmeye gidiyoruz. 10 gün tatili değerlendirmek istedik.
0: Otobüs firmaları talebi karşılamak için ek seferler koyuyor.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki güvenlik çıtasını en üst seviyeye çıkaracak tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor.
7: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eylül ayına kadar tüm okullarda kartlı geçiş ve turnike sisteminin devreye alınacağını müjdeledi. Yeni sistem sadece giriş çıkışları kontrol etmekle kalmayacak. Arkasındaki yapay zeka desteğiyle öğrencilerin güvenliğini ve psikolojik süreçlerini de yakından takip edecek. Bakanlığın mevcut büyük ölçekli yapay zeka destekli karar yönetim sistemi rehberlik servisleriyle de entegre edilecek. Yeni sistem sayesinde öğrencilerle ilgili dikkat çeken veya olağan dışı görülen durumlar analiz edilecek. Yapay zeka bir risk sezinlediğinde rehber öğretmenlere otomatik uyarılar gönderecek. Rehber öğretmenler de bu uyarılar doğrultusunda öğrenciyi görüşmeye çağırarak süreci yakından takip edecek. Emniyet birimleri ve okul yönetimleriyle tam bir koordinasyon içinde yürütülen teknik çalışmaların Eylül ayında yeni zilin çalması ile birlikte eksiksiz olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu hamleyle birlikte velilerin gözünün arkada kalmayacağı, daha huzurlu bir okul ortamı oluşturulması amaçlanıyor.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Dolarlar, eurolar tamamı sahte.
0: Gerçeğini aratmayan altın ve dövizler. Hepsi bayram öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlandı. Milyonlarca liralık dolandırıcılık girişimini mali suçlarla mücadele ekipleri önledi.
8: 34 milyon liraya yakın bir para, sahte dövizlerin toplam tutarı, işte burada da balya balya sahte yüzlük dolar şeklinde.
0: İstanbul Emniyeti Kurban Bayramı alışverişlerinde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Fatih'teki bir adrese baskın düzenlendi.
8: Tam 660 bin sahte dolarla 71 binden fazla sahte euro ele geçirildi.
0: Çuval dolusu 21 kilo sahte altın ve altın yapımında kullanılan sac levhada ele geçirildi.
8: Kesme altın dediğimiz, bunları da parça parça keserek gram haline.
9: İşte gramları evet. Görüyoruz. Şu an evet,
8: bu kesme altınlardı onlar. Görüyoruz. Onları da paketlemek için 5000 sahte altın ambalajı da ele geçirilmiş durumda.
0: Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Müzemizde çok önemli eserler var. Gaziantep'in kültür ve tarihini anlatan aslında çok önemli eserler.
0: Birbirinden değerli eserler ziyaretçilerini bekliyor.

0: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep Arkeoloji Müzesi hasar gördü. Müzenin restorasyonu için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.
1: Asrın felaketinde hasar görmüştü Gaziantep Arkeoloji Müzesi, bir süredir kapalıydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze içerisinde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların artık sonuna gelindi.
2: Bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün de izinleri doğrultusunda, onayları doğrultusunda aynı zamanda bu güçlendirmeyle birlikte yeniden bir çağdaş, daha günümüz çağdaş müzecilik anlayışında bir teşhir tanzim yenileme çalışması da yürütüldü.
1: Gaziantep Arkeoloji Müzesi içerisinde 3235 eser barındırıyor. Açıldıktan sonra bu vitrinde olduğu gibi 327 eser ilk kez görücüye çıkacak.
2: 327 eser ilk defa ziyaretçilerle buluşacak. İlk defa sergiye çıkan 327 adet eserimiz de var. Bunlar çok önemli eserler. Yeni teşhir tanzim projesinde özellikle grafik tasarımlarıyla da güçlendirerek güzel bir müze çalışması oldu.
0: Müze Haziran ayında yeniden ziyarete açılacak.
1: Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin birçok özelliği var. Bunlardan biri de Türkiye'nin en zengin paleolitik taş aletler koleksiyonuna sahip olması.
2: Kurban Bayramı'ndan sonra bakanlığımızın da onaylarıyla en kısa zamanda da açılışını yapmayı düşünüyoruz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Atıl haldeki araçlar restore edildi. Asırlık otomobil ve traktörler yeni görünüme kavuşturuldu. Geri dönüşüm malzemelerinden inşa edilen Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde ziyarete açıldı.
5: İnsanlık tarihi için iki önemli araç, biri otomobil, biri traktör. Hem insanların doyması hem ulaşımının mobilite olabilmesi anlamında.
4: Birbirinden değerli antika traktörler ve göz alıcı eski otomobiller sergide yerini aldı.
6: Anadolu'nun değişik yerlerinde 80-90 senedir çalışmış, burada haline dönüşmüş, bir kenara bırakılmış ürünleri, özelliği olanları toplayıp bunları 2-3 yılı bulan restorasyon çalışmalarıyla güncel hale getirdik.
5: En üstte teknoloji traktörden ilk traktöre, ilk arazi aracına varana kadar, Anadolu marka arabamıza varana kadar tüm araçları burada görebilirler.
4: Müzede bulunan araçlar yalnızca görüntüden ibaret değil. Her biri sorunsuz çalışır durumda.
6: %100 hepsi orijinal ve çalışır durumda. Şu anda burada 100'e yakın traktör var.
5: Mekanik aletlerin tamamı çalışıyor. Bu çok kıymetli. Büyük para, emek ve sabır gerektiren bir iş. Ben kendisine teşekkür ediyorum.
4: Araçların yanı sıra müze binası da dikkat çekiyor.
5: Bu binanın yapımında kullanılan tüm taşlar tarla temizliğinden çıkarılan taşlar. Yani geri dönüşüm denilenin aslı burada.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bulutların arasında gezen küreler. Şaşırtıcı hızda uçan cisimler. Görüntüden aniden kaybolan noktalar. ABD Savaş Bakanlığı Mayıs ayının başında ilk kısmını yayınladığı UFO dosyasının yeni bir paketini daha erişime açtı. Donald Trump'ın şeffaflık hamleleri çerçevesinde yayınlanan yeni belge dalgası, Pentagon'un arşivlerinde saklanan, tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin kayıtları gün yüzüne çıkardı.
7: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.
4: Yeni görüntülerin büyük kısmı 2018 ila 2023 yılları arasında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın faaliyet alanında kayda alınan tuhaf olaylara dayanıyor. Askeri uçakların kamera ve sensörleriyle kaydedilmiş görüntüler arasında bir F-16 savaş uçağının Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir nesneyi vurduğu an yer alıyor. Bir diğer paylaşılan videoda ise küre şeklinde bir cismin bulutların arasında süzüldüğü görülüyor. 2021 yılında Suriye'de kaydedilen görüntülerde ise gökyüzünde hareket eden bir nesne aniden yön değiştirerek sensör tarafından takip edilemez hale geliyor. Belgeler arasında aynı zamanda görgü tanıklarının aktardığı yeşil parlayan küreler, disk şeklinde cisimler ve gökyüzünde hızla hareket eden ateş topları da dikkati çekti. Bunlardan biri 1948-1950 yılları arasında yüksek güvenlikli bir askeri tesiste yürütülen incelemeleri içeren rapor. Öyle ki belgede askeri üs çevresinde 209 ayrı yeşil küre, disk ve ateş topu gözlemi kayda geçtiği belirtiliyor.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Güzel bir görüşme gerçekleştirir mi, gerçekleştirmez mi? Bu sorunun yanıtını merak ediyorduk tabii ki. Temas kurulacaktır önümüz bayram. Bayram bir fırsattır diye eski CHP milletvekili Müslüm Sarı. Efendim, hocamıza devam edeceğiz. Akademisyen doçent doktor Levent Ersin Oral'dı yayın konuğumuzdu. Hocam, kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Tabii konuşuyoruz tüm bu süreci. Maalesef yaşanan tablo da çok hoş bir tablo değil. Görüntülerde geliyor ekranlarınıza, şu an kelebekte de veriliyor. Hem bir yandan bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Ondan bahsediyorduk araya gitmeden önce. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki stratejisi, atacağı adımlar merakla bekleniyor tabii ki. Disiplin cezaları alacak olanlar var. Çok da vaktim yok ama son değerlendirmelerinizi alabilir miyim bir sürece dair? Hem bu algılar, hem iki CHP'linin CHP'liyle böyle tartışması, birbirine düşmesi, maalesef hukuki bir kararın uygulanmasını bu kadar diretilmesi. Ne düşünüyorsunuz hocam?
10: Açıkçası bu ilk defa olmuyor. Ama bu kadar şiddetlisi daha önce kongrelerde, kurultaylarda gözlemlenmişti. Bu problemin çözülmesi için ideolojik güçlü birliktelik ve beraberlik inşa etmek gerekir. Bunun için de otorite sahibi bir liderlik gerekir deniyordu. Şu ana kadar bulunamadı. Bulunamadı ki bu görüntüler devam ediyor. Sayın Müslüm Sarı'nın açıklamaları yapıcıydı biraz önce dinlediğimiz. Tabii ki görüşme olacak. Tabii ki diyalog olacak. Partiyle meclisin birbirinden bu denli kopuk olması ya da parti yöneticileriyle belediye başkanlarının birbirini bu denli örselemiş olması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermiyoruz Meryem Hanım. Şu anda bu görüntüler tüm dünya tarafından izleniyor. Özellikle Avrupa'daki birçok haber ajansı bu görüntüleri Türkiye'deki demokrasi imtihanı diye veriyor. Yani bizim uzun yıllardan beri itibarlı bir yapıyı inşa etmeye gayret eden Türkiye'yi itibarsızlaştırmak adına ana muhalefetin ortaya koymuş olduğu bu talihsiz diyelim buraya tırnak içinde görüntüleri konuşuyorlar. Ve bir kısmı özellikle takip ettim, Avrupa Birliği'ne bu Türkiye mi üye olacak diye şimdiden yazmaya başlamış. Fırsat vermemek lazım diye defalarca dile getirmiştik. Bizden olmayanlara, Türkiye'yi hakir görmeye gayret edenlere, Türkiye'yi bir üçüncü dünya ülkesi gibi lanse etmeye gayret edenlere biz fırsat vermemek gerekir derken, bir tarafta Sayın Özgür Özel'in The Economist üzerinden Türkiye'yi şikayet ettiği, diğer taraftan ise bu görüntülerle beraber artık Türkiye'nin demokrasi dehlizlerinde kaybolduğuna dair iddialar Avrupa basınına düşmüş durumda. Acaba Cumhuriyet Halk Partililer bu görüntüden memnun mu? Bu görüntüyü ortaya koyan, orada kim varsa ya da bu talimatları kim vermişse bunun hesabını nasıl ödemeyi düşünüyorlar? Yani bunun finans çevreleri itibariyle bir neticesi yok mu? Bunun doğrudan yabancı sermaye yatırım bağlamı bir neticesi yok mu? Bunun Türkiye'ye yapılması planlanan yatırımlar, Türkiye'nin kalkınması noktasında ya da yarın için söylüyorum, döviz kurları bağlamında bir neticesi yok mu? Aynı gemide olduğumuz gerçeğini bir defa daha hatırlatalım. Bu hadise demokrasi ve hukuk partiler üstüdür. Bir partinin kendi içindeki bu kavga üzerinden kimsenin Türkiye'yi örselemeye, hakim görmeye, itibarsızlaştırmaya gayret etmemesi gerekir. O zaman bunu Cumhuriyet Halk Partisi teşhis edecek. Tedavi sürecinde de muhakkak Kemal Bey ve Özgür Bey beraber rol oynayacaklar. Ama bu denli sert ve keskin düşünceler demeçler de yenilir yutulur cinsten değil. Bakalım disiplin kurullarından ne gibi sonuçlar çıkacak? Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden 20 yıldır çok sık olduğu gibi yeni bir parti mi çıkaracak? Yoksa kol kırılacak? Gerçi yen içinde kalmış gibi de gözükmüyor. Bu saatten sonra umarım aklı selimin galip olduğu bir yeni haftaya doğru adım atarız. Ama şu ana kadar ortaya çıkan görüntüler maalesef buna dair bir emare, buna dair bir ışık ortaya koymadı Sümeyra Hanım.
9: Hocam çok teşekkür ederiz yayına sunduğunuz katkıdan ötürü. CHP Genel Merkezi'nde sabah saatlerine itibaren ne yazık ki çok hareketli anlar yaşandı. Tüm bu yaşananları değerlendirdik sizinle. Ağzınıza sağlık hocam. Efendim şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna bir kez daha dönelim. Az önce o noktadan açıklamalar da yapılmıştı. Detaylarını alalım. Burcu Özgür'ü takip ediyor süreci. Kolaylıklar dileyerek sözü Burcu'ya bırakalım.
11: Sümeyye Gafaroğlu az önce bir açıklama yapıldı. CHP 24. dönem eski milletvekili Müslüm Sarı'dan bir açıklama geldi. Bunun detaylarını sizlerle paylaşacak olursak aslında ilk olarak bu süreçte yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun oldukça üzgün olduğunu ifade etti bizlere. Peki neler söyledi de bunları size aktaracak olursak Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıya kalındığını söyledi. Parti milletvekillerinin genel merkeze girmediğini belirten Sarı, yaşananların önüne geçmek için yoğun çaba harcadıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade etti. Özellikle tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu süreçte oldukça üzgün olduğunu da ifade ettiğini söyledik. Amaçlarının genel merkeze girerek sağduyulu bir yol bulunmasına katkı sunmak olduğunu söyledi. Ancak parti yönetimiyle bu temasın kurulmadığına da ayrıca vurgu yaptı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürece bayram sonrasına kadar ofisten takip edeceğini, bayramın ardındansa CHP Genel Merkezi'ne gelerek makamında çalışmalarına başlayacağını ifade etti. Tabii bu noktada disiplin sürecini de sorduk. Tekrar Genel Başkan koltuğuna oturduğu zaman bir disiplin süreci başlayacak mı sorusunu Mahir Polat'a yönelttiğimiz gibi Müslüm Sarı'ya da yönelttik. Ancak bunun için çok erken olduğunu elbette ancak ilerleyen zamanlarda bununla ilgili bir düzenleme olacağını da ifade etti bizlere. Öte yandan partinin meşru ve yasal organlarının oluşturulmasına yönelik sürecin bu hafta tamamlanması da bekleniyor. Bir yandan hem Kemal Kılıçdaroğlu disiplin kurulunu bir yandan da MYK'sını tabii toplayacak. Bunun için de çalışmalarının devam ettiği yönünde ifadeler kullandı. Parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu toplantılarının yapılacağını da ayrıca ifade ettiğini söyleyelim. Bu noktada önümüzdeki günlerde de milletvekilleri ve parti yöneticileriyle de ayrıca temas kuracağını ifade etti. Tabii bu temaslar milletvekilleriyle Perşembe günü akşam başlamıştı. Mutlak Butlan'ın başladığı ilk günden bu yana bir dizi milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'na o yoğun ziyaretlerini gerçekleştiriyorlardı. Tabii bu isimler Mahir Polat, Hüseyin Yıldız gibi isimler sürekli Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Bundan önceki yayınımızda da elbette Mahir Polat'ın bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledik. Mahir Polat'a da sorularımızı yöneltmiştik bizler. O da özellikle tabii bu bundan sonraki süreçte ne olacak? Herkesin aklında bu var. Hem Müslüm Sarı hem de Mahir Polat disiplin sürecine ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı ki Mahir Polat bu noktada disiplin süreciyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diyenler tabii ki bunun cezasını alacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırmızı çizgisidir bu diyerek açıklamalarda bulunmuştu bize. Son olarak aslında sosyal medyada dolaşan fotoğraflar hakkında yorumunu yapmıştı Mahir Polat. Özellikle CHP Genel Merkezi'nde eski başkanların fotoğraflarının bulunduğu alanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti. Bugün Özgür Özel'in de fotoğrafı yok. Kendisine onu sorduk siz mi indirdiniz diye. Ancak Özgür Özel giderken kendisi götürmüştür yönünde açıklamalar da bulundu. Şu an itibariyle Müslüm Sarı açıklamasını gerçekleştirdi. Ondan önce de İzmir Milletvekili Mahir Polat bir dizi açıklamalarda bulundu. Bizler bu noktada yayın nöbetimizi sürdüreceğiz. Gelişmeler oldukça da sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
9: Evet, Burcu Özgür'e çok teşekkür ediyoruz. Artık akşam ajansında yeni saate de başlıyoruz efendim. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Bugün oldukça hareketli bir gün Türk siyaseti açısından. Mutlak Butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi olaylı bir şekilde tahliye edildi. Özgür Özel destekçileri Kemal Kılıçdaroğlu cephesine binayı devretmemek için direnç gösterirken polis ekipleri binaya girdi. Özel destekçileri polise su ve taşla saldırırken kapı sandalye ve koltuklarla kapatıldı. Polis bina içine girmeyi başarırken ortalık savaş alanına döndü. O özel anlarsa İlter Yeşiltaş ve Barış Yar tarafından an be an izleyicilere aktarıldı. Bir izleyelim neler yaşandı.
12: Şişelerle su çıktı ve şu an

0: Gel girdi. Evet şu anda Kevin kuvvet içeride. İnanılmaz bir görüntü. Burası savaş alanına döndü adeta.
1: Kapılara barikatlar kurdular. Polise şişe ve koltuk fırlattılar. Yangın söndürme tüpleriyle saldırdılar. Görüntülerin adresi Ankara'daki CHP Genel Merkezi.
0: İnanılmaz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci katındayız. Her yer duman altında. Kameram arkadaşım Barış da etkilendi.
1: Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için polis devreye girdi. Bazı partililer polislere taş ve su şişeleri attı.
0: Şu anda çevik kuvvet içeride şu anda. Birazdan bizim de bulunduğumuz binaya girmeleri bekleniyor.
1: Özgür Özel destekçileri kapılara koltuk ve eşyalarla barikat kurarak polisi engellemeye çalıştı.
0: Şu anda müdahale gerçekleşiyor tahliye için ve biber gazları sıkıldı. Büyük bir direniş var ve burada bariyerler oluşturulmuş durumda. Cumhuriyet Halk Partililer polisin içeri girmesine izin vermiyor. Şu anda tarihi görüntüler. Gaz atıldı. Şu anda partililer de engel olmaya çalışıyorlar.
1: Polis göz yaşartıcı gaz kapsülüyle müdahale etti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başta olmak üzere bazı vekiller de polisin girmesine engel olmak için oradaydı. Polis tahliye için katları tek tek çıktı.
0: Şu anda çevik kuvvet içeride. Bakın az önceki müdahalenin ardından partililer genel merkezin hemen girişinden uzaklaştırıldılar. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde tahliye işlemleri başlıyor. Mahkemenin kararıyla, Ankara Valiliğin talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde.
1: İçeride bulunan partililer tek tek binadan çıkarıldı.
0: Çevik kuvvet şu anda genel merkezin ikinci katında. Özel olarak çok özel görüntüler bunlar. Buradaki odalara bakacak emniyet güçleri. Şu anda
2: tahliye edin burayı.
0: Tahliyeler istiyor.
3: Peki CHP Genel Merkezi'ndeki son durum nasıl? Gelin birlikte bakalım efendim. Sözü hemen A Haber muhabirimiz Oğuzhan Gültekin'e bırakalım. CHP Genel Merkezi'nde şu anda temizlik çalışmaları da yapılıyor gördüğümüz kadarıyla. Oğuzhan nedir son durum?
4: Evet, aslında Perşembe günü açıklanan mutlak butlan kararının ardından biliyorsunuz CHP Genel Merkezi'nde hareketli saatler, hareketli günler yaşanmaya başlamıştı. Özellikle bugün tabii ki o hareketlilik zirve noktasına da ulaştı. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı mahkeme kararının ve buranın tahliyesi için alınan kararı tebliğ etmek üzere buraya gelmişti ve buraya gelişinin engellenmesi için Özgür Özel taraftarlarının ve milletvekillerinin buraya kurduğu barikatlar söz konusuydu. Tabii ki o barikat özellikle polis ekipleriyle aşıldı ve görmüş olduğunuz gibi aslında şu anda kameraman arkadaşım Serkan Öztürk sizlere gösteriyor. Burada polislerin üzerine atılan koltukları, masaları görüyorsunuz. Şu anda CHP Genel Merkezi'nde temizlik çalışmaları tabii ki başlamış durumda. Hemen kameraman arkadaşımdan şöyle geriye doğru dönmesini rica edeceğim. Yapılan temizlik çalışmaları sonrasında çıkarılan malzemelerin hepsi de bu görmüş olduğunuz alana yığılmaya başlandı. Tabii ki bu daha başlangıç, bunun gibi daha birçok malzemenin bugün buradan çıkarılması bekleniyor. Tabii ki dediğimiz gibi aslında Serkan Öztürk sizlere gösterdi. Burada polis ekiplerinin üzerine atılan koltukları gördük. Bu koltuklar aslında kapılara da barikat olarak konulmuştu. Şu anda o koltukların tamamı dışarıya çıkarılıyor. Tabii ki burada her alanda farklı bir materyal, farklı bir malzeme görmek mümkün. İçeride de hali hazırda temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Biz de şu anda içeriye doğru ilerliyoruz. Burada her şeyin kaldırıldığını söyleyebiliriz. Hemen yavaş yavaş kameraman arkadaşımla beraber içeriye doğru ilerleyelim. Bu görmüş olduğunuz alanda bir önceki yayınımızda tabii ki dışarıya çıkarılan koltukları görmemiz mümkündü. Şu anda da görmüş olduğunuz aslında burada da şöyle hemen ben sizlere göstermek istiyorum. Polis ekiplerinin müdahalesine karşılık kullanılan bir yangın tüpünü de görüyoruz. Bu tüple aslında polis ekiplerine karşılık verildi ve tüpün içerisinden çıkan o yangın söndürücü tüpün içerisinden çıkarılan madde de şu anda görmüş olduğunuz gibi burada hali hazırda görmemiz mümkün. Şu anda içeride yoğun bir temizlik çalışması var. Çok özür diliyorum. Buradaki yaşanan temizlik çalışmasından dolayı tabii ki nefes almakta da biraz da zorlanıyoruz. Az önce Serkan Öztürk sizlere orada bir çay ocağını gösterdi. Bu çay ocağına kadar aslında burada polislere karşılık verilmek için kullanıldı. Yine tabii ki polisler tam karşıda, Serkan Öztürk şimdi sizlere gösterecek, müdahale esnasında bu karşıdaki kapıdan içeriye girdiler ve buradan göstericilere müdahale ettiler. Tabii ki buradaki kapının da tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyleyebiliriz. Burada bir kapı vardı ve o kapının camı çerçevesi kırıldı. Polis ekipleri bu kapıdan içeriye geldi. Bu kapının önüne de dolap olarak tabir edebileceğimiz bir cisim konuldu ve buradan polis ekiplerine karşı bir barikat oluşturuldu. O barikat yıkıldı polis ekipleri tarafından. Buradan içeriye polisler girdiler ve göstericilere müdahale ettiler. Tabii ki bir önceki yayınlarımızda buranın durumunu da izleyicilerimize göstermiştik. Şu anda dediğimiz gibi burada temizlik çalışmaları yapıldığı için yavaş yavaş artık görmüş olduğunuz gibi bu alan bitmiş durumda, ama ilk içeriye girdiğimiz alandan itibaren de temizlik çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Hemen tekrar tabii ki kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Buradan çıkarılan aslında o barikat olarak kullanılan koltuklar, dolaplar da yine şu anda görmüş olduğunuz gibi dışarıya çıkarılmış durumda. Sadece dolaplar, koltuklar değil, masalar da burada tabii ki polislerin girişini engellemek için barikat olarak kullanıldı ve görmüş olduğunuz gibi aslında o koltukların, o dolapların tamamı kullanılamaz hale gelmiş durumda ve hiçbirinin ne oturulabilecek ne de kullanılabilecek bir hali yok. Tabii ki CHP eski genel başkanı Özgür Özel burayı baba evi olarak tarif ediyordu. Burayı baba evi olarak her zaman bahsediyordu. Bugün geldiğimiz noktada baba evi denilen bu CHP genel merkezinde kullanılabilecek hiçbir eşyanın kalmadığını söyleyebiliriz. Sadece tabii ki mobilyalar, dolaplar, yangın tüpleri, pet şişeler, bunlarla değil saksılarla bile burada polis ekiplerine müdahale edildiğini belirtebiliriz. Her ellerine geçen göstericiler her şeyi polis ekiplerine karşı kullandılar. Burada yine görmüş olduğunuz gibi bunun bu camın bu kısmının kırıldığını görebiliriz bu şekilde. Yani burada şu anda kullanılabilecek hiçbir şey yok. Hummalı bir temizlik çalışması var tabii ki. Özellikle temizlik çalışmalarıyla beraber hasar tespit çalışmaları da burada devam ediyor. Şu anda tabii ki içeri atılan biber gazlarının da burada etkisi var. Tabii olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen o biber gazlarının da etkisini hala biz burada alabiliyoruz. Tabii ki CHP Genel Merkezi'nde en dikkat çekici kısım ise eski genel başkanlarının bulunduğu tablo kısmıydı. Burada CHP Genel Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden bu yana genel başkanlık yapan bütün isimlerin resimlerini görmemiz mümkün. Tabii ki özellikle mutlak butlan açıklandığı ilk gün burada görmüş olduğunuz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırılmıştı, çerçevesi kırılmıştı ve çiğnenmişti, tekmelenmişti. Bugün gelinen noktada ise görmüş olduğunuz gibi Özgür Özel'in fotoğrafının da buradan kaldırıldığını görebiliyoruz. Tabii ki şöyle baktığımız zaman Deniz Baykal'ın yanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı vardı. Onun yanında ise Özgür Özel'in fotoğrafını görmek mümkündü. Dediğimiz gibi bugün geldiğimiz noktada yaşanan eylemler, müdahalelerin ardından o fotoğrafın da oradan kaldırıldığını söyleyebiliriz sizlere. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tabii ki parti içerisinde çalışan personeller burada temizlik çalışmaları yürütüyor. Oldukça hummalı bir çalışma olduğunu sizlere söyleyebiliriz ama her yer tabii ki burada kullanılamaz durumda. Sadece bu giriş kısmı, partinin giriş kısmı değil, üst katlara da yine tabii ki atılan biber gazları, tüplerle yapılan müdahalelerden etkilendi. Oradaki ekipmanlar da, oradaki mobilyalar da kullanılamaz hale geldi. Görmüş olduğunuz gibi yani polislere şu sular, su bardaklarıyla ve şu pet şişelere varan bir müdahaleyle karşılık verildiğini söyleyebiliriz. Yine burada tabii ki özellikle müdahalelerden kalan bir maske filtresini görebiliyoruz. Gaz maskesi filtresini de görebiliyoruz burada. Dediğimiz gibi aslında ellerine geçen her türlü materyallerle burada polisle karşı karşıya geldiler Özgür Özel taraftarları ve CHP Genel Merkezi'ni, yani Özgür Özel'in baba evim diye tabir ettiği burayı, burasını tahrip ettiler. Sağlam, kullanılabilir hiçbir mobilyanın, hiçbir materyalin kalmadığını sizlere söyleyebilirim. Bir kez daha kameraman arkadaşımla birlikte dışarıya doğru yavaş yavaş ilerleyecek olursak, tabii ki buradaki temizlik çalışmalarıyla birlikte dediğimiz gibi atılan gazlar, yangın tüplerinden çıkan o yangın müdahale sıvısıyla birlikte ortamın havası da oldukça bizleri etkiliyor. Yayın yapmakta biz de tabii ki burada zorlanıyoruz. Biz de yavaş yavaş şöyle dışarıya çıktığım zaman buradan çıkarılan mobilyaların, buradan çıkarılan eşyaların hepsinin çöp yığınları halinde bir yere yığıldığını tekrar görebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kırmızı halıya varana kadar her şeyin söküldüğünü görmek mümkün. Her şey buradan artık temizlenecek, kaldırılacak ve yerine daha yenileri getirilecek, kullanışlı hale gelmesi bekleniyor. Burada şu anda kameraman arkadaşım tekrar sizlere gösteriyor. Bakın, polis ekiplerinin müdahalesine karşı kapılarda, kapılara kurulan, barikatlarda kullanılan koltukları, masaları, her şeyi görebiliyoruz. Şu kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le birlikte CHP Genel Merkezi'ndeyiz ve görmüş olduğunuz gibi yaşanan o arbededen, o olaydan sonra artık burada kullanılan hiçbir malzemenin olmadığını tekrar söyleyebiliriz ve temizlik çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Sözü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
3: Oğuzhan Gültekin'e çok teşekkür ediyoruz. CHP Genel Merkezi'ndeki son durumu aktardı bizlere. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş bu saatteki yayın konuğumuz. Sayın Miş, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ederim bilmukabele. Ne yazık ki o görüntüleri ekranlara taşıdık. Siz de izlediniz sanıyorum. CHP Genel Merkezi'nde çok vahim bir durum var. Sabah saatlerinde başladı gerginlik ve artarak devam etti. Polis hukuki kararı uygulamak üzere binaya girmek istedi. Tahliye gerçekleştirmek istedi. Ancak Özgür Özel ve destekçileri tarafından ne yazık ki iyi karşılanmadı. Mobilyaların atıldığını biliyoruz. Yangın söndürme tüplerinin kullanıldığını biliyoruz ki görüntüler zaten ortada. Özgür Özel mutlak butlanı tanımıyor. Kemal Kılıçdaroğlu gelişmeleri konutundan takip ediyor. Tabii bir yandan da ziyaretler oluyor kendisine. CHP Genel Merkezi'ndeki son durum ortada. Türk siyasi tarihi açısından, Türk siyaseti açısından bu tabloyu nasıl yorumlarsınız hocam? Tüm bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani şuradan başlayalım isterseniz. Aslında CHP bir çoklu krizle karşı karşıya. Ve bu krizleri çözebilecek de bir kurumsal yapı ya da partinin içerisinde bir akil insanlar heyeti gibi bir çözüm siyasetine, çözüme gitmedikleri görülüyor. Bunu da bir taktik ya da stratejik amaçlar için kullandıklarını söylememiz lazım. Şimdi burada bu sorunun cevabını verebilmek için aslında CHP'nin bu çoklu krizler sürecine nasıl gelindiğini iyi analiz etmemiz lazım. Yani bunu analiz ettiğimizde bugün Türkiye'de izlenen CHP merkezli bu krizin nedeni daha iyi anlaşılır. Aslında bu krizin, bu parti içi hesaplaşmanın, partinin içerisindeki iktidar mücadelesinin CHP'nin tarihiyle bir ilgisi vardır. Yani CHP içerisinde hep parti içi mücadeleler, iktidar mücadeleleri, kavgalar, kongreler hep ola gelmiştir. Ama bu son yaşanan krizin daha öncekilerden bir farkı var. O farkta adını iyi koymak lazım. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde bir şekilde kökleri atılan, temelleri atılan siyaset yapma biçiminin aslında bugün sonucudur bu. Neyi söylemeye çalışıyorum? Biraz daha somutlaştıralım. Özellikle CHP tarihinde hep CHP dışından özellikle 80'lerden sonra çeşitli partilerden CHP'ye transfer

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partiye siyasetsiz, pragmatik, daha çok iktidar karşıtlığı üzerinden kendini konumlandıran ya da siyasetin, medyanın, akademinin ya da iş dünyasında bir şekilde siyasete dahil olmak isteyen ya da başka partilerde siyasi ikbal göremeyen kişileri, aktörleri, siyasetçileri partiye davet etti. Ve bu davet sürecinde de özellikle 2019'dan itibaren hem yerel yönetimlerde hem parti yönetiminde hem de partinin çeşitli kadrolarında daha çok herhangi bir ideolojik duruşu olmayan, pragmatik, sadece kendi siyasi kariyerini hedefleyen aktörler daha önceki dönemlerden farklı olarak CHP'nin giderek ağırlık merkezine yerleştiler. Özellikle 2019 yerel seçimleri ve 2024 yerel seçimlerinden sonra da iktidar karşıtlığı üzerinden bu partiye davet edilen pragmatik popülist siyasetçiler bir güç merkezi oluşturmak istediler. Bu güç merkezini de daha çok İstanbul üzerinden, İstanbul bloku üzerinden, İmamoğlu üzerinden sadece işte seçildikleri şehirleri yönetip orada hizmet siyaseti, kalkınma siyaseti yapmak yerine daha çok bir güç temerküzü ve güç konsolidasyonuyla önce CHP'yi ele geçirmek, ardından da işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı ya da CHP Genel Başkanlığı gibi bir siyasi hedef belirlediler. Burada aslında bunun adını koymaya çalıştığımızda özellikle muhalefette yeni bir şey denenerek, yani Türkiye'de işte 20 yıllık, 23,5 yıllık bir iktidar var. Burada çeşitli memnun olmayan toplumsal kitleleri, kesimleri, seçmenleri buraya taşımak için böyle popülist ve pragmatik siyasetçiler üzerinden bir siyaset denendi. Daha somut bir ifadeyle aslında CHP kurumsal kimliği de, ideolojisi de, duruşu da biraz feda edildi burada. Yani bu yeni gelenlere Cumhuriyet'in o geleneksel siyaseti de, parti yönetimi de, parti politikaları da feda edildi. Ne oldu sonraki süreçte? Özellikle büyük şehirlerde seçilen belediye başkanları İstanbul'da bir güç temerküzü oluştuğu için, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden şehirlerin kaynağını, rantını ve lojistik imkanlarını daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için kullandığı artık mahkemelere yansımış, dosyalara girmiş, birçok CHP'linin itirafıyla da ortaya çıkmış bir durum. Biraz daha somutlaştırırsak, büyük şehirlerin aslında rantıyla, bütçe gücüyle CHP'deki bu delege sistemi ve yönetim sisteminin bir şekilde delegenin de iradesinin sakatlanmasıyla CHP'ye yeni kadrolar geldi. Şimdi bu yeni kadroların gelmesiyle birlikte eski geleneksel CHP'ye işte omuz vermiş, gençlik kollarından itibaren CHP'de bulunmuş, kendisine belki bu mücadele sonucunda siyasi kariyer bekleyen CHP kadrolarıyla bu sonradan CHP'ye eklemlenen daha pragmatist, daha popülist, belki herhangi bir ideolojik ve kimlik olarak bir merkezi olmayan siyasetçilerin bir CHP içerisinde hesaplaşması yaşandı. Yani kongrede bu Kılıçdaroğlu'nun devrilmesiyle ve Özgür Özel İmamoğlu blokunun da partiye gelmesiyle sonuçlandı. Ardından da CHP içerisindeki bu delegelerin bir şekilde iradesini sakatlamaya yönelik olarak mali, belediyenin rantları, belediyede iş verme gibi süreçlerle birlikte bu hesaplaşma mahkemeye düştü ve mahkemede en nihayetinde bir mutlak butlan kararı verdi. İşte burada da bu mutlak butlanın ardından CHP'nin geleceğine kimin hakim olacağına yönelik olarak bu mücadele devam ediyor. Yani başta söylediğim o CHP'nin çoklu krizlerine çözüm bulmak yerine burada bir mücadele siyaseti ya da bir hesaplaşma siyaseti uygulanarak, bu hesaplaşma siyasetinin içerisinde işte mutlak butlanı tanımamak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezini mahkeme kararıyla yeniden 2023 öncesi yönetime döndürülme süreçlerini aslında işte polis müdahalesine varacak kadar teslim etmeyen yeni yönetimle

0: eski yönetim arasında bir mücadele. Bütün bu olup bitenler aslında şu: CHP içerisinde bir hesaplaşma var. Bu hesaplaşmada yeni gelen siyasi aktörler bir şekilde CHP'nin yönetimini ve buradan kendisine bir siyasal kariyer hedefliyor. Eski CHP yönetimi de CHP'nin bu hem ideolojik olarak hem geleneksel durduğu yerden koparıldığına yönelik bir iddia var, bir karşı çıkış var ve biz bugün bu mücadeleyi görüyoruz. Yani burada mahkemeye giden de, mahkemenin sonucunda karar verilip yeniden yönetime getirilenlerin hepsi de CHP'li. Aslında Türkiye'nin de izlediği, dünyanın da izlediği burada CHP içerisindeki bir iktidar mücadelesinin farklı versiyonlarını izliyoruz. Olup biten budur diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Aklı selim bir şekilde krizleri çözme yoluna gitmek yerine bir algı operasyonu da yapıldığını görüyoruz aslında. Bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ve tüm bu adımlar meşrulaştırılıyor bir yandan da. Neyden bahsediyorum hocam? Yargının siyasallaştırıldığı iddiası var bir yandan. Tüm bu yaşananları hukuki bir darbe olarak göstermeye çalışıyorlar. Ama siz de ifade ettiniz. Davacılar da, davalı olanlar da, davalık olanlar da CHP'li, ancak böyle bir algı üzerinden siyaseti devam ettirmeye çalışıyorlar. Tabii tüm bu yaşananlar, bu ikilik, bu kaos, bu algı oluşturma çabaları CHP seçmeni üzerinde, CHP tabanı üzerinde nasıl bir etki bırakıyor? Bu da oldukça önemli. CHP'nin geleceği ve kaderi açısından bu hususta neler söylersiniz?
0: Şimdi özellikle CHP iç hesaplaşması mahkemeye düştükten sonra CHP'deki İmamoğlu Özgür Özel bloku aslında bir taktik denediler. O taktikler neydi? Özellikle yargıyı siyasal tartışmaların içerisine çekmek. Yani bütün belgeleri sunanlar, iddiaları yapanlar CHP'li olmasına rağmen bütün süreçlerde mahkemelere bu iddialar somut şekilde iletilmesine rağmen mahkeme süreçlerini CHP öncelikle bir siyasal tartışmanın içerisine çekti. Yani sanki bunu bir iktidar muhalefet mücadelesi gibi hem Türkiye'ye hem de dünyaya böyle bir aslında kampanya oluşturdular. Yani Türkiye'de bir iktidar var. Bu iktidar işte mahkemeler üzerinden muhalefeti bastırmaya çalışıyor. Öncelikle bu iddialara cevap vermek yerine ya da mahkemelere sunulan bu kongre süreçlerinde yerel yönetimlerle ilgili iddialara cevap vermek yerine meseleyi dışsallaştırmaya çalıştılar. Yani dışsallaştırma dediğim şey şu: bir, yargıyı siyasal tartışmaların içine çekmek. İkincisi de uluslararası çevrelere Türkiye'de bir işte otoriterlik var, iktidar seçim yoluyla gitmeyecek, bunun yol ve yöntemini hazırlıyorlar gibi çeşitli iddialarda bulundular. Hatta bu süreçleri özellikle yine kendi krizlerini çözmek yerine Türkiye ekonomisine nasıl zarar verebiliriz'in hesabını yaptılar. Bu hesabın altında yatan temel sahip şuydu, temel neden şuydu. Yani Türkiye'de ekonomik olarak dışarıdan müdahaleler gelirse ve ekonomideki mevcut olan sorunlar daha da derinleşirse, işte enflasyon gibi, döviz kurları gibi, ticaret gibi, yatırım gibi bütün süreçler buradan etkilenirse sanki toplumun burada faturayı iktidara kesecekmiş gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. İşte yakın dönemde de ya da hatta daha yeni sürece gelelim. İşte bu en son butlan kararının verildiği günün akşamında Özgür Özel işte bir gün sonra borsanın düşeceğini, işte ekonominin buradan çok büyük kayıp, zarar vereceğini falan iddia etti. Aslında bir ülkenin muhalefet partisinin lideri bu tür kendi krizlerinde şöyle bir siyaset izlese: ya burada işte bir mahkeme süreçleri var, burada mahkemeden ne karar çıkarsa çıksın bunun Türkiye'de topluma, ekonomiye, devlete zarar vermemesi için biz elimizden gelen ne varsa buna göre konumlanmak istiyoruz deseydi, hem kendi tabanı açısından hem Türkiye'deki farklı seçmen grupları açısından, gerçekten CHP açısından da, bunu söyleyen açısından da daha faydalı bir şey olurdu. Ama bunu yapmak yerine, yani Türkiye'de bir parti siyaseti üzerinden topluma yaklaşmak, topluma kendini ifade etmek ve buradan bir seçmen desteği almak yerine CHP'nin kendi içerisindeki o iktidar mücadelesi

mücadelesini kazanmaya yönelik olarak bir siyaset izlendiği için burada iktidar karşıtlığını neredeyse Türkiye karşıtlığına varan bir siyasetle şekillendiren bir aslında yeni CHP yönetimi ortaya çıktı bu süreçte de. Yani Türkiye'yi dışarıya şikayet eden, bu yargının verdiği kararlar sonrasında bunu farklı kampanyalara dönüştürerek, mecrasından saptırarak, meselenin özünü, sahiciliğini perdeleyerek burada biraz daha Türkiye olumsuz etkilenirse bundan da toplum olumsuz etkilenir. Dolayısıyla da buradan bir aslında siyasi fayda elde edebiliriz gibi bir yaklaşımla hareket ettiler. Ama gelinen süreçte biz şunu biliyoruz. Türkiye toplumu siyasal okur yazarlığı en yüksek seçmen grubuna sahiptir. Yani Türkiye'de seçmenlerin gerçekten de siyasal okur yazarlığı çok yüksektir. Yani hangi siyasetçinin daha sahici bir siyaset ürettiğini, hangi siyasetçinin daha çok Türkiye merkezli bir siyaset ürettiğini görür, buna göre konumlanır. Bunu da teorik olarak bir şey söylemiyorum. İşte 23,5 yıldır iktidarda olan bir AK Parti var ve bir işte Cumhur İttifakı var. Aslında bu da tam da seçmenin o siyasal okur yazarlığının da bir sonucudur. Şimdi seçmen bu meseleleri nasıl izliyor sorusunun cevabını aslında şöyle bir karşılaştırma imkanı üzerinden değerlendirebiliriz. Şimdi seçmen özellikle 2018'den itibaren Türkiye'de tabii uzun dönemli iktidar pratiklerinde toplumun farklı kesimleri farklı şekillerde etkilenebilir. Ya da Türkiye'de olup bitenleri, çevresinde olup bitenleri değerlendirme sürecini biraz daha kendi merkezi üzerinden duygusal olarak değerlendirdiği için muhalefete de 2019 seçimlerinde de 2024 seçimlerinde de aslında bir pencere açtı. Özellikle yerel yönetimlerde destek vererek büyük şehirlerin ya da önemli belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da muhalefete teslim etti. Ve teslim ederken de şunu bekledi. İşte iktidarda, ulusal düzeyde, Cumhur İttifakı iktidarda, yerel yönetimlerde de CHP'yi tekrar bir denemek istedi. Yani tekrar dediğim şey şu, 1989'dan sonra CHP yerelde iktidara gelmişti, yerel yönetimlerde. Ama tıpkı bugünlerde olduğu gibi o dönemde de hizmet üretmek yerine daha çok belediyelerin rantı üzerinden çeşitli işte yargıya konu olan usulsüzlükler, yolsuzluklar ortaya çıktığı için CHP o günden yakın döneme kadar hep toplum tarafından cezalandırıldı. 2019 sonrasında da toplum CHP'ye aslında bir şans verdi. CHP burada bu şansı değerlendirebilirdi. Nasıl değerlendirebilirdi? Yani kendisini kanıtlama açısından yerel yönetimlerde hizmet üretebilirdi. Toplumun beklentilerine, sorunlarına çözüm üretecek siyaset ortaya koyabilirdi. Ama bunu yapmak yerine kazandıkları belediyelerde ya da yönettikleri belediyelerde halka hizmet ya da kalkınma siyaseti yerine daha çok şehirlerin lojistiğini, rantını merkez siyasete ya da kendi siyasi kariyerlerine kullanmak için hasrettiler ve en nihayetinde bugün büyük şehirlerde önemli sorunlar var. En nihayetinde de seçmen bugün işte 23,5 yıllık iktidar olan AK Parti ile yerel yönetimlerde son iki seçimlerde önemli belediyeleri kazanan muhalefeti CHP'yi karşılaştırıyor. Ve en nihayetinde şu soruyu soruyor. Bu soru çok sahici ve çok önemli bir sorudur. Kendi krizini çözemeyen bir parti Türkiye'nin sorunlarını, Türkiye'nin meselelerine çözüm üretebilir mi bakışıyla karşılaştırma yapıyor. Yani Türkiye şu anda kuzeyinde 5 yıla yakındır devam eden bir savaş var. Doğusunda ve güneyinde krizli alanlar var. İran savaşının ne zaman sonlanacağı ve bunun etkisinin hem bölgesel hem küresel olarak kısa ve orta vadede nasıl olacağı ile ilgili kötümsel senaryolar var. Dünyada belirsizlikler giderek artıyor. Bu açıdan da seçmen iktidar partisinin politikalarıyla muhalefetin aslında bu kendi krizini çözemez halini birlikte değerlendiriyor. Tabii ki bunun siyasal çıktıları seçim dönemlerinde belli olur. Ama karşımızdaki manzara şudur. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten kendi krizini bile özellikle işte belirli insanların siyasi kariyerlerine hasretmiş.

0: durumda, kendi siyasi kariyerlerine heba etmiş durumda ve toplum da bence bunu yakından izliyor.
1: Peki hocam, bundan sonra aklı selim bir şekilde yola devam edilir mi sizce? Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldukça açık, arınma çağrısında bulundu. Aynı zamanda kuruluş kodlarına döndüreceğiz CHP'yi dedi. Bundan sonra siyasi yol haritası nasıl şekillenir sizce? Bununla ilgili öngörüleriniz nelerdir? Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de tarihi bir sorumluluk düşüyor demişti.
0: Yani burada Sayın Kılıçdaroğlu tabii CHP'nin 13 yıllık genel başkanlığını yapmış bir siyasetçi ve CHP'nin bu kadar uzun süre genel başkanlığını yapmış bir siyasetçinin kendi partisiyle ilgili hem mutlak butlan kararı çıkmadan bir gün önceki hem de sonraki açıklamalarında partisinin bu tür ahlaki sorunlar başta olmak üzere özellikle işte yerel yönetimlerdeki bu yargıya konu olan rüşvet, yolsuzluk, irtikap gibi suçlamalı iddialardan arındırılması gibi bir çağrı yaptı. Aslında bu Türk siyasi hayatında istisnai bir durumdur. Düşünün ki 13 yıl başkanlığını yaptığınız bir partiye bir gün gelip bütün işte kameraların önüne geçip bir açıklama yapıyorsunuz ve partiyi bu tür ahlaki sorunlardan arındıracağım gibi bir vaatte bulunuyorsunuz. Aslında bu gerçekten üzerinde başlı başına durulması, başlı başına analiz edilmesi ve bir siyasi partinin açısından da hiç de olumlu bir bakış açısı değildir. Ama bundan sonra ne olur derseniz, bundan sonra CHP içerisinde önce bir siyasi mücadele yaşanacak. Ya nedir o siyasi mücadele? Bugün ilkini gördük. Aslında Özgür Özel ve yönetimi burada butlan kararından sonra krizi yönetmeye yönelik olarak daha uhuletle ve suhuletle süreci teslim edebilirdi. Ama özellikle CHP içerisindeki hem milletvekillerin hem teşkilatların burada işte bir sanki CHP'yi polis zoruyla alıyorlar gibi bir algı kampanyası üzerinden ya da bu görüntüler üzerinden CHP içerisinde önce bir mücadele başlatacağı anlaşılıyor. Bu mücadele özellikle işte parti meclisleri üzerinden, grup başkan vekilliği üzerinden ya da kongreye zorlama gibi önce sonuç almaya yönelik belirli girişimleri deneyeceği anlaşılıyor. Ama en nihayetinde buradan bir sonuç çıkmazsa yedekte bir partinin olduğunu Özgür Özel bugüne kadar hep söyleye geldi. Tabii burada CHP'den ayrılıp bir parti kurmanın özellikle Türk siyasal hayatını da geçmişten bugüne baktığımızda çok da kolay sonuç üretebileceğini büyük ihtimalle düşünmüyorlar. Nedeni şu: CHP öyle veya böyle işte Cumhuriyet'le yaşıt bir parti ve bir tabanı var. Her ne olursa olsun o taban, partinin başında kim olursa olsun, yönetiminde kim olursa olsun, CHP kimliğine gidip oy veren önemli bir seçmen kitlesi var. Yani yeni parti kurulsa da o seçmen kitlesi CHP kimliğini ya da altı oku nerede görürse oraya yöneleceğini bugünkü Özgür Özel yönetimi de farkında. Bunun için önce CHP içerisinde bir güç mücadelesine girecekler. Ardından eğer burada başarılı olamazlarsa büyük ihtimal yedekte tuttukları parti üzerinden yeni bir partileşme sürecine girebilirler. Şunu da söyleyelim. Türkiye'de ana partilerden kurulan onlarca yüzlerce parti var bugüne kadar. Yani 1946'dan alırsak 1946 Cumhuriyet döneminde tekrar çok partili hayata geçilmesinden sonra, çünkü çok partili hayata meşrutiyet döneminde geçilmiştir Türkiye'de. Evet. 46'dan sonra tek partiden sonra tekrar çok partili hayata geçildikten sonra bugüne kadar ana partiden peki ayrılıp da kurulan iki parti başarılı olmuştur. Birisi Demokrat Parti'dir, birisi AK Parti'dir. Bunun dışında ana partiden kurulup da başarılı olan herhangi bir parti yoktur.
1: Sayın Viş, burada bir virgül koyalım. Değerlendirmelerinizi almayı sürdürmek istiyoruz. Önemli bir noktada kaldık. Kısa bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Aranın ardından SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Viş ile birlikte tüm bu yaşananları değerlendirmeyi sürdüreceğiz efendim. Bizde kalın.

0: Halk'ın katkılarıyla. Değişen küresel ortamda enerji güvenliği, bağlantı ve işbirliği panelinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjide artık yeni bir oyuncu olacağını vurguladı. Bakan Bayraktar, küresel belirsizliklerin enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini söyledi. Enerji talebindeki artışa da değinen Bayraktar, Türkiye'de son 25 yılda talebin yaklaşık 3 kat arttığını, önümüzdeki 30 yılda da benzer bir artışın beklenebileceğini ifade etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Bir reklam.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber'de bu akşam.
10: Bu vahşeti başka ülkelerde de akıl ettiler mi?
11: Tüm dünyanın merak ettiği soru bu.
12: FBI'yi paramparça edecek, CIA'yı darmadağın edecek.
13: Aklıyla, stratejisiyle yöneten bir güç var tepede.
10: Türkiye çapında bir olay değil.
11: Verilen oyların temel sebebi bu.
12: Gerçekten büyük bir paralel devlet var.
13: Çok korkunç bir düzen var.
11: Adam diyor ki ben tarihe geçeceğim. Ve birinci amacım diyor savaş istemiyorum diyor.
10: Şu vizyonlar, planlar artık sona ermiş gibi.
14: Canan Barlas'la gündem
1: bu akşam 21'de A Haber'de.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
15: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
16: AK Parti Meclis Grubu ekonomiden sosyal hayata kadar birçok başlığı kapsayan 22 maddelik torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifin öne çıkan başlıklarından biri ticari plaka sahiplerini ilgilendiriyor. Düzenlemeye göre gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecilerinin teklifin yürürlüğe girmesinden önce sahip oldukları ticari plakaları satmaları halinde elde edecekleri kazanç gelir vergisinden muaf tutulacak. Torba teklifte gençlerin kültür ve sanat etkinliklerine erişimini ilgilendiren bir düzenleme de bulunuyor. Buna göre 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerle öğrenimine devam eden 25 yaş altı öğrenciler, sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde eğlence vergisi ödemeyecek. Teklif, denizcilik sektörüne yönelik prim desteği de getiriyor. Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında faaliyet gösteren gemilerde çalışan Türk gemi adamları için işveren sigorta prim payının %50'si devlet tarafından karşılanacak. 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde yürütülen konut, iş yeri, okul ve hastane projeleri için uygulanan KDV istisnasının süresi de uzatılıyor. Düzenlemeyle söz konusu istisnanın 31 Aralık 2028'e kadar devam etmesi hedefleniyor. Akaryakıt ve LPG piyasasında vergi kaybı ve kaçakçılıkla mücadele için yeni tedbirler de teklifte yer aldı. Vergi tahsil güvenliğini artırmak amacıyla idarenin teminat artırma yetkisi 2 katından 5 katına çıkarılacak. Teklifte devlete ait engelli ve yaşlı bakımla

0: rehabilitasyon merkezlerine ilişkin düzenleme de bulunuyor. Buna göre bu merkezlerin ormanlık alanlarda kurulabilmesinin önü açılacak. Düzenleme ile tarımsal rehabilitasyon ve orman terapisi gibi uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Taksi esnafına yönelik bir diğer düzenleme ise hasılat esaslı kazanç tespiti usulünün kapsamının genişletilmesi oldu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Burası Çin'in güneyindeki Fujian eyaletine bağlı Luofang kasabası. Bahar Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fener Festivali, bölgede yaşayan Hakka halkı için sıradan bir kutlamanın çok ötesinde. Asırlık geleneklerin yaşatıldığı bu topraklarda kutlamalar sabahın ilk saatlerinde gösterişli bir başlangıçla yapılıyor.
1: Luofang kasabasındayız. Şafak sökerken matkaplar, torpiller patlamaya başladı ve saatlerdir de bu kulakları sağır eden sesi dinliyoruz. Çünkü bugün Hakka halkının çok önemli geleneksel ritüelleri var.
0: Ritüelin en önemli parçası ise genç kuşakların da sürece dahil edilmesi. Festivalin hazırlık aşamasında köyün çocukları, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan geleneklere uygun giyiniyor.
1: Şu an bir karnaval için hazırlık var. Çocuklar yüzyıllar önceki geleneklere göre giydirildi, makyaj yapıldı ve şimdi o yolculuğa hazırlanıyorlar. Önce güvenlik önlemleri var ve bu karnavalda nefesler tutulacak. Hemen şöyle bir çocuğu da çok sıra dışı bir şekilde görüyoruz. Yüzlerce kişi bu anı bekliyor. Bayram deyince çocuklar sabahın ilk ışıklarında uyandılar ve böyle geleneksel kostümlerini giydiler. Şimdi köy meydanında sokak sokak gezerek bayrama neşe katıyorlar.
0: Luofang sokaklarında günlerce süren bu hareketliliğin temelinde tarihi bir göç hikayesi yatıyor. Çin'in köklü topluluklarından Hakka halkının savaşlardan kaçarak güneye sığınması bugün bu ritüellerle yeni nesillere aktarılıyor.
1: Koşmak bu festivalde çok önemli bir sembol. 1500 yıl önce kuzeyden güneye sırf savaşlardan kaçmak için göçen Hakka halkı için bu nehir içerisindeki ritüel hayata sarılmak ve sımsıkı tutunmak anlamına geliyor.
2: Bu köyün yerlisiyim. Burada her yıl Fener Festivali'nde geleneksel koşu ritüeli yapılır. Her sene inanılmaz kalabalık ve çok coşkulu geçer. Herkesi bu eşsiz gösteriyi izlemeye ve bu büyük coşkuya ortak olmaya bekleriz.
3: Bu geleneksel koşu ritüelimizde nehri inme aşaması var ve bu bizim için çok önemli. Her yıl Bahar Bayramı'nda yapılır. Bir de Ejderha Feneri yürüyüşümüz var. Tüm köyün etrafında tepeye doğru bir tur atıp aşağı iniyoruz. Bu yürüyüş gidiş dönüş tam 2-3 gün sürüyor.
0: Hakka kültürünün bu benzersiz yansıması sadece bölge halkını değil, binlerce turisti de Luofang kasabasında buluşturuyor.
3: Merhaba, ben şehir dışından geliyorum. Buradaki halk kültürü atmosferinin çok canlı ve coşkulu olduğunu duyduk. Bu yüzden o farklı kültürel güzelliği kendi gözlerimize görmeye, geleneksel Çin kültürümüzün o eşsiz ruhunu bizzat tecrübe etmeye geldik. İnsanlar buraya gelip eğlenmeyi, bu karnaval coşkusuna katılmayı çok seviyor. Bu aslında atalarımızdan bize miras kalan bir gelenek. Herkesin bir araya gelip böyle kutlama yapması harika. Umarım herkesin hayatı gittikçe daha da iyi olur.
0: Geçmişin zorlu göç yollarından bugünün renkli sokaklarına uzanan bu kültürel miras, bölge insanı için gelecek adına da güçlü bir temenni taşıyor.
2: Bu görkemli etkinlik her yıl Fener Festivali'nde düzenlenir ve tam bir bayram havasında geçer. İklimin bereketli olmasını, halkımızın huzur ve neşe içinde yaşamasını temsil eder. Birazdan bizim de gösterimiz olacak. Herkese uğurlu yıllar dileriz. Başarı ve bolluk bereket hep sizinle olsun.
4: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Bırakmayız, kelle paçamızı bırakmayız.
6: Tescillendirme

0: şimdi de UNESCO'ya, vay be.
1: Gerçekten her şeyimizi çalıttırıyorsunuz ya. Bizim her şeye sahip çıkıyor.
2: Önce baklavaya diktiler gözü.
3: Baklavayı vermiyoruz abi. Sana bir kek eklemek de olmaz abi bu tabii ki.
2: Olduğumuz sürece her zaman sahip çıkacağız. Ardından kokoreçti deyip kokoreçe sahip çıkmaya çalıştılar.
4: Kokoreç bizim kültürümüz. Geceleri sokak lezzeti yani. Yunanlara bakmayın siz. Kendilerini zannediyor.
2: Caca cacı ki Türk kahvesine Yunan kahvesi dediler sonrasında. Ve şimdi de hedeflerinde kelle paça var. Yunanistan artık çıtayı yükseltti ve kelle paçamızı savunmaya çalışıyorlar, sahiplenmeye çalışıyorlar.
5: Tzatziki'ymiş, baklavaki'ymiş, bıraksın gitsinler şunlar. Bak, gireriz oraya, daha çıkmayız bundan sonra, haberler olsun.
6: Sabah girip akşam çıkarız.
1: Yok kokoreçimiz de yok, baklavaki de yok, cücük de yok. Her şeyin sonunda ki gelince Yunanca olmuyor yani.
7: Gelsin Yunan ustaları, gelsin ustası bir tane kelle paça yapsın bana bari. Hodri meydan okuyayım onlara.
8: Yunan ustalarından bir cacık olmaz. Paça zaten kökeni Osmanlı, bizimdir. Her zaman da bizim olacak.
2: Bizim diyorlar.
9: Yıllar bir onların değil, bunlar bizim. Ustalara şifa, dertlere deva, kelle paça dediği zaman değişilmez bunun. Kendi kendine konuşur, başka hiçbir şey yapamazlar. Kendileri söyler, kendisi söyler. Ellerinde bir şey yok, bir şey olmadığı zaman ne yapıyor? Senin baklavanla sahip çıkmaya başlıyor. Kelle paçana sahip çıkmaya başlıyor.
2: Yunanistan birçok lezzetimize sahip çıkmaya çalıştı ama onlara, Yunanistan'a yine cevabı Türk ustalar verdi.
10: Bu Orta Asya'dan, Osmanlı'dan beri gelen, süre gelen bir şey.
11: Bizi Atina'ya getirmeyin, paça bizimdir.
9: Hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Çoğdan ne olduğunu öğrensinler, gelsinler buraya.
8: Paça da, cacık da, tatlılar da, kokoreç de hepsi bizim. Biz bu kültürlerimizi hiçbir zaman sahipsiz bırakmayacağız.
12: Yunanistan kendi ligini oynasın bence yani.
2: Sonuna sadece ki mi eklerler?
8: Sadece ki eklerler ama lezzet bizim, buyurun.
13: Reklamların ardından akşam ajansına devam ediyoruz. Gündemin gelişmeleriyle efendim SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş. Bu dilimde de yayın konuğumuz Sayın Miş, tekrar merhaba, hoş geldiniz yayına.
14: Merhabalar.
13: Reklama gitmeden önce tabii CHP'de bugün yaşananları konuşuyorduk. Mutlak butlan kararını uygulamak için aslında polisler CHP Genel Merkezi'ne giriş yapmak istediler. Ancak CHP'lilerin engeliyle karşılaştılar. Hiç hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Tüm bunların üzerine tabii süreci konuşuyoruz. Bundan sonraki süreçte neler yaşanabileceğini konuşuyoruz Nebi Miş'le birlikte. CHP'nin bundan sonra siyasi yol haritası nasıl şekillenecek, aslında bu sorunun yanıtını konuşuyorduk. Bundan sonra içlerindeki o krizi aklı selim bir şekilde çözmek adına hangi tür adımlar atacaklar? Kılıçdaroğlu'nun mesajları çok önemliydi. Arınma çağrısında bulunmuştu. Aynı zamanda CHP'yi kuruluş kodlarına döndüreceğiz demişti. Bu konuda başarılı olabilir mi? Nebi Miş'le konuşuyoruz. Sayın Miş, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun.
14: Şöyle, yani bundan sonra CHP ne olur? Tabii burada bir mücadele bir süre devam edecek. Onu ilk bölümde reklamlardan önce konuşmuştuk. Tabii şu anda her iki tarafta sonuçta hem tabana yönelik olarak hem partinin elitlerine yönelik olarak, bu elitlerin içerisinde milletvekili var, teşkilatlar var vesaire. Burada kim daha kendi tarafına çok parti yöneticisi, milletvekili ya da teşkilatı çekebilmek için bir şu anda mücadele var. Yani bugünkü özellikle CHP'de bir mağduriyetin CHP binasında mağduriyetin oluşturulmasına yönelik olarak kurgulanan süreçte tam da bunun için. Yani ben Sayın Özgür Özel'in açıklamalarına baktığımda sürekli şunu söylüyor. İşte şu kadar milletvekili bizim yanımızda. İşte tekrar meclis grup başkanlığı vekili seçimlerini yaptık. Aslında böyle bir seçime de şu an için gerek olmadığı halde tam da işte kaç milletvekilinin yanında olduğunu göstermek için aslında bu bir siyasi planın da sonucu. Ya da büyükşehir belediye başkanlarının çıkıp hemen açıklama yapması vesaire. Burada bundan sonraki süreçte tabii biz şunu göreceğiz. Önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük ihtimal bayramdan sonra partiye geldikten sonra bir yol haritası açıklaması ihtimal dahilinde. O yol haritasının içerisinde kendisinin bundan sonraki süreçte partinin genel başkanı olmayacağı,

iktidarını CHP'yi güvenli bir limana taşıyacak bir adayın ya da bir CHP içerisinden birinin aday gösterileceğini söyleyecek. Ha, bunun süresi 3 aydır, 5 aydır, 1 yıldır. Onun süresi değişebilir çünkü bu süreç kolay değil. Önce işte tam mahallelerden başlayıp yeniden kongrelerin, delege seçimlerinin belirlenmesi lazım. Büyük ihtimal bir açıklaması bununla ilgili olur. İkincisi de tabii işte 2028'de Türkiye'de bir seçim var. Burada da kendisinin aday olmayacağını ve işte CHP'lilerin oy verebileceği ya da işte seçmenlerin oy verebileceği bir adayın profilini tanımlamaya yönelik olarak da bir açıklama yapabilir. Ama en nihayetinde önümüzdeki günlerde büyük ihtimal kaç milletvekilinin Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında kalacağı, kaç milletvekilinin daha çok Özgür Özel İmamoğlu ekseninde duracağı netleşecektir. Yine partinin içerisinde il başkanlarının, belediye başkanlarının yeniden bir konumlanma süreci yaşanacaktır. Bunun ardından da partinin içerisinde özellikle yani bir birliktelik ve bir ortak yol haritasının belirlenmesine yönelik olarak bir sürecin çıkıp çıkmayacağı şimdiden tam anlaşılamayabilir. Burada bence Özgür Özel'in en büyük engellerinden birisi İmamoğlu'nun özellikle kendi siyasi kariyer hedefi üzerinden burada daha çok uzlaşmacı değil, kendi siyasi planına göre bir sürecin işletilmesine yönelik olarak Özgür Özel'e ve ekibine de baskı yapacaktır. Ama her halükarda CHP içerisindeki bu mücadelenin epey bir süre devam edeceğini öngörebiliriz. Tabii diğer taraftan CHP içerisinde işte Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak hem bu işte 2003 kurultayından sonra hem son günlerde epeyce bir hakaret siyasetinin işletildiğini, işte resminin genel merkezden indirilerek parçalandığını, hakaretler edildiğini, hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun kimliğine, inancına varıncaya kadar çok ağır hakaretler edildiğini bu süreçte gördük. Şimdi meselenin bir bu tarafı var. Bir de Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir husus var. O da CHP'nin arındırılma meselesi. Şimdi bu arındırma nasıl olacak? Yani işte disiplin süreçleriyle mi olacak? Yoksa işte özellikle mahkeme süreçlerinin sonucu beklenecek mi, beklenmeyecek mi? Her halükarda burada hem arındırma süreçlerinde hem de disiplin süreçlerinin işletileceğine yönelik olarak da bir yol haritasının şekilleneceğini öngörmek mümkün. Ama her halükarda CHP Türkiye'de siyaset olarak da tartışılmaya devam edecek. Ama burada belki bu meseleleri tartışırken yani bir muhalefet partisini, Türkiye siyasetini tartışırken sonuçta bütün dünya bir belirsizlik döneminden geçiyor ve bu belirsizlik döneminin nereye doğru evrileceği ile ilgili bir düzen krizi var. Bu düzen krizinde seçmen siyasi partilerden siyaset üretmesini bekler, topluma bir şey söylemesini bekler. Yani işte ekonomi alanında, uluslararası ilişkiler alanında, dış politika alanında bir siyaset üretmesini ve alternatif politikalar geliştirmesini bekler. CHP özellikle 2023 seçimlerinden bu yana daha önceki siyaset üretmeyle ilgili de gelgitleri vardı ama özellikle 2003 tarihini bir işaretleyici olarak alırsak o günden bugüne de Türkiye'nin meseleleriyle ilgili ortaya sahici bir politika, çerçevelendirilmiş bir politika koyduğunu görmüyoruz. Bu bir. İkincisi CHP özellikle 2018, 19, 23, 24 seçimlerinde kampanyasında bazı odaklar kullandı. Mesela dedi ki liyakat dedi, ehliyet dedi, işte ranta bulaşmayacağız dedi, tüy bitmemiş yetimin hakkı vesaire. Şimdi bunları diyen bir siyasal parti, biz yerel yönetimlerde CHP belediyeleriyle ilgili mahkemeye intikal eden iddialara baktığımızda CHP tekrar bundan sonraki süreçte bu kavramları kolay kullanabilecek mi? Yani kendi arınmasını yapmayan, kendi işte bu yerel yönetimlerdeki iddialarla ilgili hesaplaşmasını, halka hesap vermesini yapamayan bir parti.

0: Parti'nin topluma söyleyeceği her söz aslında inandırıcılık açısından da sorun üretir. Yani toparlayacak olursak CHP'nin hem kendi kurumsal yapısını yeniden bir kimliğe, düzene, söyleme, politikaya oturtması açısından zamana ihtiyacı var. Hem de Türkiye'nin meselelerine ilişkin olarak işte ekipler kurup politika üretecek, söylem üretecek bir yapıyı kurmasının ben zaman alacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki günlerde CHP tekrar tartışılmaya bir süre daha devam edecek.
1: Hocam çok kısa şunu da sorayım. Özgür Özel'in daha önce sarf ettiği bir ifade aslında bir parti hazırlığı. Ekim Partisi hatta
0: Evet.
1: söyleniyor adı olarak da. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? CHP bir bölünmeye gider mi? Özgür Özel ve destekçileri başka bir partiyle yoluna devam eder mi siyasi hayatına?
0: Yine bir önce biraz buna cevap vermiştim ama biraz daha derinleştirmeye çalışayım. Yani ne yapar ya da Türkiye siyaseti açısından genel bir geçmişten bugüne baktığımızda bu tür dönemlerde siyasi aktörler, siyasi figürler nasıl davranış geliştirir? Öncelikle yani CHP Türkiye'de hem tarihsel olarak hem de parti aidiyeti olarak bir seçmen kümesine sahip. Yani CHP'nin başına kim gelirse gelsin ya da CHP'de hangi tartışmalar olursa olsun, hangi konular mahkemeye düşerse düşsün, CHP seçmeni gidip altı oka ya da CHP'ye oy veriyor. Bunu görüyoruz. Yani geçmişten bugüne bu hep vardır. Dolayısıyla Özgür Özel ya da ekibi yeni bir parti kurma meselesinde öncelikle CHP'nin bir marka değerini kaybetmek istemeyecektir. Bunun için parti içerisinde önce bir mücadele. Bu mücadeleden sonuç alamayacağı bir durum ortaya çıkarsa ya da ortak bir eski yönetimle yeni yönetim arasında ortak bir yol haritası belirlenemezse bence ya yeniden bir parti kurabilir ya da Türkiye'de var olan partilerden birisinin ismi değiştirerek işte onun teşkilatlanmasını dan yararlanarak bir mevcut partiler üzerinden birisiyle yol alabilir. Bu her ikisi de ihtimal dahilindedir. Ama önce bu CHP'nin bu toparlanma süreci tekrar partiyi ele geçirme ya da tekrar parti yönetimine gelip gelmeme meselesini öncelikle dikkate alacaklardır. Tabii
1: Evet.
0: burada yeni bir parti kurma meselesinin o kadar kolay olmadığını söylemek lazım.
1: Evet.
0: Yani ana partiden ayrılıp bir parti kurduğunuzda öyle başarılı olma şansınız da hele Türkiye'nin siyasal yapılanmaları, seçmen eğilimleri, toplumsal sosyoloji açısından baktığınızda öyle kolay bir sürecin olmadığını da biz işte AK Parti'den ayrılanlarda da gördük. CHP'den bugüne kadar ayrılanlarla da ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılıp parti kuran partilerin işte ne kadar oy aldıklarını, siyasette ne kadar etki üretebildiklerini de son
1: Evet.
0: dönemde gördük. Yani yeni bir partiyle yola devam etmenin de o kadar kolay olmadığını bence Özgür Özel de ekibi de görüyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz yayına sunduğunuz katkıdan ötürü. SETA
0: Ben
1: Genel
0: teşekkür
1: Koordinatörü
0: ediyorum.
1: Profesör Doktor Nebi İmiş ile birlikte tüm bu yaşananları enine boyuna değerlendirdik efendim. Sağ olun.

0: Evet, bugün Türk siyaseti açısından, özellikle CHP açısından oldukça hareketli bir gündü. Neler yaşandı? Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ekibiyle birlikte CHP Genel Merkezi'nde kamp kurmuştu. Malum genel başkanlık görevi kendisine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup genel merkeze geldi efendim. İçeri girmek istediler ancak Özel taraftarlarının engeliyle karşılaştılar. Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla bina için tahliye kararı aldırdı. Polis de kararı uygulamak için genel merkeze geldi ama partililerin engeliyle karşılaştı ve maalesef CHP'nin tarihine hiç de yakışmayan görüntüler ortaya çıktı. Gruptan polise yönelik de saldırılar oldu. Gerginliğin sonunda gün boyu makam odasından ayrılmayan Özgür Özel ve ekibi CHP genel merkezinden ayrıldı. Neler yaşandı izleyelim birlikte.
1: Bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız.
2: Saatlerce sabırla beklediler. Tahliye emrine uyulmayınca içeri girdiler.
3: Gel girdi. Evet, şu anda Çevik Kuvvet içeride. İnanılmaz bir görüntü. Çevik Kuvvet.
2: Özgür Özel ve ekibi genel merkez binasında kamp kurunca Kemal Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla binanın tahliyesi için resmi başvuruda bulundu. Polis tahliye kararını uygulamak için sabah saatlerinde genel merkezin önüne geldi. Özgür Özel kendisine ulaşan tahliye kağıdını yırtıp attı.
1: Bunun için yıktılar babacığım.
2: Taraftarları da polise geçit vermedi.
4: Hiçbir polis memurumuza en ufak bir hamlenin yapılmadığı bir çözüm bekliyoruz.
2: Bu açıklamadan dakikalar sonra tahliye operasyonu başladı. Polise ilk saldıranlardan biri rüşvet soruşturmasında adı geçen Malatya milletvekili Veli Ağbaba oldu.
3: Çok sıcak saatler yaşanıyor, tarihi anlar yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde Çevik Kuvvet ekiplerini görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partili gençler onlara su şişeleriyle karşılık veriyorlar.
2: O sırada içeride partililer giriş kapısının önüne koltuklardan, damacanalardan barikat kuruyordu. Polis önce genel merkezin bahçesine girdi. Partililerin saldırı ve direnci artınca göz yaşartıcı gaz kullanarak binaya yaklaşmaya çalıştı. Dakikalar süren arbede sonrası polis sonunda genel merkezin kapısından içeri girmeyi başardı ama polisin üstüne üst katlardan eşya atıldı, yetmedi, yangın söndürme tüpleri devreye alındı.
3: Yangın söndürme tüpleriyle bu şekilde karşılık veriliyor. İnanılmaz bir görüntü var.
2: Polis her katta bir barikatla karşılaştı.
3: Bakın merdivenlerden polisler çıkmasın diye. Şu anda Çevik Kuvvet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Burası ikinci kat.
5: Gel! Çevik Kuvvet
3: şu devam et. Çevik Kuvvet geliyor.
5: Aşağıya.
3: Özel timler şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Tabii polisler de emniyet mensupları da gazdan etkilendi.
2: Tam da bu sırada Özgür Özel Genel Başkanlık Makamından bir video paylaştı. Belli ki binadan çıkarılacağını anlamıştı. Kılıçdaroğlu'na da gönderme yaptı.
1: Zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta, meydanda kazanılıyor.
2: Ve sonunda Özgür Özel de parti binasından çıkarıldı. Sonra genel merkezin önünde kısa bir açıklama yaptı.
1: Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa, onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır,
2: ve sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürümeye başladı. Özel'den kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik geldi genel merkeze. Özel'in binanın girişindeki posteri ve genel merkezde asılı dev pankartı da böyle indirildi.
0: Evet, bugün gerginliğin adresi CHP Genel Merkezi'ydi sevgili izleyenler. Bir yanda Kılıçdaroğlu destekçileri, bir yanda Özel destekçileri ve elbette güvenliği sağlamak için orada olan polis ekipleri. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, diğer tarafta Özgür Özel taraftarları aynı parti çatısı altında karşı karşıya geldiler. Taşlar, şişeler, sopalar, hatta tekme ve yumruklar havada uçuştu.

0: tarafta Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, diğer tarafta Özgür Özelciler. Aynı parti çatısı altında böyle karşı karşıya geldiler. Taşlar, şişeler, sopalar, hatta tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşanan arbedede milletvekilleri de zaman zaman arada kaldı.
1: Ahlaksızlar, vicdansızlar, reziller.
2: Orayı açamıyor muyuz?
3: Açamıyoruz vekilim. Öbür tarafı komple kilitledik açılmaması için.
0: Arbedenin fitilini aralarında milletvekilleri Deniz Demir, Orhan Sarıbal ve Mahir Polat gibi isimlerin de bulunduğu Kılıçdaroğlu'na yakın bir grubun sabahın erken saatlerinde genel merkeze gelmesi ateşledi.
4: Arkadaşlarımız anlayamadığımız bir gün akla milletvekillerini alıp Sayın Genel Başkanımızın, parti meclisimizin ve MYK'mızın odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar.
5: Sabah saatlerinde bulabildikleri mafyavari insanlarla meydan okurcasına ve zorbalıkla girmeye çalışıldı. Biz bunu engelledik. Püskürttük. Yine denerlerse yine püskürttük.
0: Bir dönem omuz omuza çalışan milletvekillerini bu kez demir parmaklıklar ayırdı. Emir'in mafyavari diye nitelendirdiği ismi ise eski Kırkpınar şampiyonu, milli güreşçi ve 15 yıllık CHP üyesi Savaş Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Genel merkezin bahçesinden grubun üzerine taş, sopa, şişe atıldı. Grup binaya girmek için hamle yapınca da ortalık savaş alanına döndü. Tam da bu noktada Kılıçdaroğlu'nun avukatı devreye girdi, parti genel merkezinin tahliyesi için resmi başvuru yaptı.
6: Şu anda tahliye kararını uygulamak için CHP Genel Merkezi'nde bekleyiş dakikalardır sürüyor. Hem milletvekilleri hem de CHP'liler polisin tahliye kararını uygulamasına engel oluyorlar. Haliyle CHP Genel Merkezi'nde tansiyon şu an oldukça yüksek.
0: Valilik emniyete tahliye talimatı verdi. Polis genel merkezi önünde konuşlandı. Kılıçdaroğlu da genel merkeze mahkeme kararına uyum çağrısı yaptı.
6: Gerginlik devam ederken gözler Özgür Özel'e çevrildi. Özel tüm bu yaşananları genel merkezdeki makam odasında takip ediyor.
0: Özel ve Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte iki kez telefon görüşmesi yaptığı da öğrenildi. Gündemde ise kurultay tarihi vardı. Özel ve taraftarları acil kurultay istiyor. Halef Selef genel başkanların o görüşmelerde kurultay için pazarlık yaptığı, hatta Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmek için Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan'ın ihraç edilmesi şartını koştuğu da iddialar arasında.
5: Buradan çıkışın bir tek yolu vardır, o da acil kurultaydır. Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz.
0: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir Başkanlığındaki heyet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hem icra talebi usule uygun değil dedi, hem de mutlak mutlan kararının yok hükmünde olduğu görüşünü iletti.
7: Eğer kurultay tarihini konuşmak üzere bir iletişimleri var ise telefonlarımız açıktır. Diledikleri yerde, diledikleri saatte görüşürüz.
8: Ve mutlak mutlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu henüz genel merkeze gitmedi. Çalışmalarını konutunda ve ofisinde sürdürüyor. Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek? Tabii merak edilen soru bu. Eski CHP milletvekili Müslim Sarı Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde açıklamalarda bulundu. Son durumu alacağız biz de. A Haber muhabiri Burcu Özüldür'ü takip ediyor süreci. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
9: Orada özellikle de
10: şimdi Ege Gaffaroğlu sürecin başladığından bu yana aslında merak edilen en önemli konulardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceğiydi. İşte bu sorulara aslında Müslüm Sarı'nın açıklamaları cevap oldu. Müslüm Sarı bayram süresince aslında çalışmalarına Kılıçdaroğlu'nun ofisinde devam edeceğini, bayramdan sonra da makam koltuğuna geçip çalışmalarını makam koltuğundan devam edeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Öte yandan aslında bugün gün boyu süren bir olay vardı. CHP Genel Merkezi oldukça hareketliydi. Bununla ilgili de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün CHP merkezinde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Bunun detaylarını sizlerle paylaşacak olursak, başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyip taşkınlık çıkarttığı tespit edilen kişiler hakkında gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla işlem başlattı. Kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunduğu belirlenen kişiler hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesi kapsamında görevli memura direnme suçundan soruşturulma yürütülüyor. Öte yandan parti binası yakınında yol üzerinde vatandaşların üzerine araç sürdüğü bir kişinin de yaralanması nedeni vardı. Bununla ilgili de bir soruşturma sürecinin başladığını ifade edelim. Bu bilgileri sizlere aktaralım. Tabii Kılıçdaroğlu'na peş peşe ziyaretler gerçekleşiyor. Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte perşembe günü akşam bu ziyaretler başladı. Kimler ziyaret etmişti? Özellikle tabii Mahir Polat gibi isimler, Hüseyin Yıldız gibi isimler sık sık ziyaretler gerçekleştiriyordu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Buna en son ziyareti gerçekleştiren de Mahir Polat oldu ve bir dizi açıklamalarda bulundu. Özellikle disiplin süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu Mahir Polat ve kısa sürede Kemal Kılıçdaroğlu'nun MK'sını toplayacağı, disiplin kurulunu toplayacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Öte yandan tabii bir yandan da basın danışmanı Atakan Sönmez'in açıklamaları vardı. Onun da açıklamalarının bu yönde olduğunu söyleyelim. En son açıklama ise Mahir Sarı gerçekleştirdi dedik. O da disiplin sürecinin başlayacağını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarına ofisinden devam edip sonrasında bayram sürecinden sonra makam koltuğuna geçip çalışmalarını o noktadan devam edeceğini söyledi diyelim. Bizler yayın nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gelişmeler oldukça da size aktaracağız. Son olarak tabii şunu da paylaşacak olursak, gün boyu yaşanan olaylar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı dedik. Öte yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarına ofisinden devam edeceği, bayram sonunda da makam koltuğuna geçeceğini ifade edelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
8: Evet, teşekkür ediyoruz Burcu'ya. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Mutlak butlan krizinin yankılarıyla devam edelim şimdi. CHP'nin 38. olağan kurultayına şaibe karıştı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Özgür Özel'in 2,5 yıllık görev süresi boyunca imza attığı tartışmalı hamleler ise yeniden gündem oldu. Özel, genel başkanlığının ilk 10 ayında 400 kişiyi disipline sevk ederken görevi süresince 21 belediye başkanı istifa etti. İşte Özel döneminin karnesi.
2: Ateşi ve ihaneti gördük. Ama yılmadık, yıkılmadık.
11: Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun.
2: Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
11: Hiç üstüme almadım.
0: Uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptılar. Önce rakip, sonra halef selef oldular. Mutlak butlan kararı ise Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşı karşıya getirdi. Kurultay soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla tutuklandı. İstinaftan çıkan kararla genel başkanlığı görevini kaybeden Özel, göreve geldiği ilk andan itibaren selefinin izlerini silmek için düğmeye bastı. İlk 10 ayda 400'e yakın partili muhalif iddiasıyla disipline sevk edilirken, aralarında arınma çağrısı yapan partinin ağır toplarından Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş gibi isimlerin de bulunduğu toplam 2000'e yakın CHP'li partiden ihraç edildi.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında tartışılmaması için çok çaba sarf ettik.
0: Tasfiye operasyonu belediye başkanlarına kadar sıçradı. CHP tarihinde ilk kez bir dönem içerisinde 21 belediye başkanı istifa ederken, belediyelerde ard arda patlak veren yolsuzluk, rüşvet ve skandallarda partideki dengeleri alt üst etti.
13: Yolsuzluk, rüşvet, İrtikap, cinsel taciz, bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
0: Butlan kararının yankıları sürerken gözler bir yandan İmamoğlu suç örgütü iddianamesine çevrildi. İmamoğlu ve ekibinin kurultayı kazanmak için organize şekilde hareket ettiği iddiası başsavcılığı harekete geçirdi. Delegelere 1 milyar 200 milyon liralık döviz dağıtıldığı, oy karşılığı Kiptaş'ın VIP dairelerinin verildiği, bağış adı altında yemek ve alışveriş kartlarının teslim edildiği tanık ifadeleriyle doğrulandı. Özel'in zaferini ilan etmesinin ardından sahneye çıkarak konuşma yaptığı anlarsa incelemeye alındı.
11: Genel başkanın demokratik seçimlerle değişebileceğini hep birlikte

0: Kılıçdaroğlu yol haritasını yavaş yavaş belirliyor. Kılıçdaroğlu'nun arınma komisyonu kurarak geniş kapsamlı bir ihraç süreci başlatması bekleniyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
2: CHP'de mutlak butlan kararının yankıları büyüyor. Genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde radikal bir temizlik harekatı için düğmeye bastı. Parti içinde arınma komisyonu kurulması planlanıyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır.
2: Kılıçdaroğlu cephesi kurulacak komisyonla birlikte hakkında soruşturma olan, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan tüm isimleri tek tek değerlendirip akıbetlerine ilişkin karar verecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir diğer hamlesi de belediyelere yönelik iç denetim olacak. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelen belediyelerin harcamaları, yaptıkları ihaleler ve atamalar tek tek parti denetimine tabi tutulacak. Kılıçdaroğlu denetimlerin ardından kendisine sunulacak rapor doğrultusunda usulsüzlük tespit ettiği belediye başkanlarını da disipline sevk ederek partiden ihraç edecek.
1: Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.
2: Özgür Özel yönetiminin CHP'nin resmi banka hesaplarına olan erişim yetkisi tamamen donduruldu. Devletin partiye yaptığı hazine yardımları ve tüm parti ödeneklerinin yönetim ve tasarruf yetkisi hukuken yeniden Kılıçdaroğlu'na geçti. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezine hesaplarını da detaylı bir şekilde inceleteceği, harcamalarda olağan dışı bir hareket tespit edilmesi halinde yargıya başvuracağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun parti örgütlerinde de kapsamlı bir yenileme yapabileceği öne sürülüyor. Arınma komisyonunun parti kurmayları ve belediyelerle sınırlı kalmayacağı, il ve ilçe yöneticilerini de gündemine alacağı konuşuluyor.
0: Tabii CHP'de kurultay senaryoları da gündemde. Mahkeme kararıyla görevi iade edilen Kılıçdaroğlu delege yapısı değiştikten sonra kurultaya gitmeyi planlıyor. Özgür Özel ise hemen kurultay diyor. Kurultay hesapları yapılırken Özgür Özel yeniden grup başkanı seçildi. Bu durumunda hukuki olup olmadığı tartışılıyor.
2: Telefonda görüştüler, kurultaya gitmeyi konuştular. Ama ne zaman?
3: Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel ile paylaştı. Özgür Özel de bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceği ve buna göre bir geri dönüş yapacağını Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade etti.
2: Özgür Özel hemen kurultay diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden delege seçimleri yapıldıktan sonra.
4: Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.
2: Özgür Özel yönetimi hemen kurultaya gidilmesini istiyor çünkü kendisine yakın mevcut delegelerle yapılacak kurultayın özel yönetimini yeniden göreve getireceği kesin. Kılıçdaroğlu ise mevcut da değil yeniden yapılacak seçimlerle belirlenecek delegelerle kurultaya gitmekte kararlı. Mahallelerden başlayarak belde, ilçe, il kurultaylarıyla hem delegeler hem de teşkilatta değişim hedefliyor. Bunun da bir yıla yakın bir süre alacağı belirtiliyor. Özel ve kurmaylar ise Kılıçdaroğlu'nu hemen kurultaya gitmeye zorlamak için farklı alternatifler üzerinde duruyor. Bunlardan biri 2023'teki parti meclisinde bulunan isimlerin istifa etmesi. Parti meclisinin yarıdan fazlasının istifa etmesi halinde parti yönetiminin yeniden seçilmesinin zorunlu hale geleceği de değerlendiriliyor. Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun kurultayı toplamaya mecbur kalacağı ileri sürülüyor. Şu anda parti meclisindeki dengelerin eşit olduğu belirtiliyor. Bir başka alternatif imza toplama olarak gösteriliyor. 1100 delegesi bulunan CHP'de delegelerin yarıdan fazlası en az 551'i imza verirse olağanüstü kurultayın toplanabileceği üzerinde duruluyor. Ancak her durumda genel başkanın onayı olmadan bir kurultayın toplanamayacağı belirtiliyor. CHP'de kurultaya gidip gitmeme tartışmalarının mahkemeye taşınacağı konuşuluyor.
5: Bence kesinleşmeden yapılacak herhangi bir kurultay da sonradan herhangi bir aksi karar çıktığında yine hükümsüz hale gelir. Yarın Yargıtay'ın ne vereceğini bilmiyoruz. bilmiyoruz evet. Sonuç olarak.
6: CHP grup toplantısı Özgür Özel Başkanlığı'nda gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde yapılan kapalı oturumda ise Özel partinin grup başkanı olarak seçildi. Yapılan bu seçimin ise yasal olup olmadığı tartışılıyor.
2: Özgür Özel

0: toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oysa geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılmayan 42 milletvekilinden 15'inin özele desteklerini bildirdiği belirtildi. CHP'nin mecliste 138 milletvekili bulunuyor.
1: Ve dünyanın gözü ABD-İran gerilimini sona erdirecek mutabakata kilitlenmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan da peş peşe kritik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi sevgili izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede varılacak mutabakatın olumlu etkilerinin altını çizdi. Liderlere Türkiye bu süreçte her türlü desteği sağlamaya hazır diye seslendi. Cumhurbaşkanı adil bir barışın kaybedeni olmaz sözünü tekrarladı.
2: Barışa giden en kestirme yol yapıcı diyalog ve diplomasidir. Ne kadar derin olursa olsun sözün yerini tekrar silahların, müzakerenin yerini kanlı mücadelenin almasına izin verilmemelidir.
3: Diplomasi trafiği Orta Doğu gündemiyle bir kez daha hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında ABD Başkanı Trump, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Al-Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin de bulunduğu kritik isimlerle son gelişmeleri değerlendirdi.
2: Tarafların adil ve eşit şekilde temsil edildikleri bir müzakere süreciyle savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz. Barış tek kanatlı bir kuş değildir.
3: Dünyanın gözünün çevrildiği kalıcı barış anlaşması öncesi gerçekleştirilen görüşmelerde en sıcak başlık kuşkusuz ABD-İran savaşının sona erdirilmesi oldu. Erdoğan, Türkiye'nin barışçıl tutumunun altını çizerken Trump'a varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş sağlayarak bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti.
2: Amerikan Başkanı Sayın Trump'la bu meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesini gerçekleştirdik.
3: Erdoğan liderlere mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu, İran'ın nükleer konusu da dahil pürüzlü görünen konularda uygun çözümler bulunabileceğine inandığını da söyledi.
2: Artık her platformda sözü geçen ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var.
3: Müzakere sürecine katkı veren ülkelere tek tek teşekkür eden Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağının da altını çizdi.
1: Dünya gündemiyle devam edeceğiz. Beyaz Saray bir silahlı saldırıyla daha teyakkuza geçti efendim. Gizli servis yerel saatle 18 civarında kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı olduğunu ve saldırganın vurularak ağır yaralandığını, daha sonra da öldüğünü açıkladı. Olayda bir sivil de yaralandı.
4: Önce ard arda silah sesleri duyuldu. Ardından Beyaz Saray ve çevresinde panik hakim oldu. ABD'nin başkenti Washington bir kez daha silahlı saldırı nedeniyle alarma geçti. Adres yine Beyaz Saray'dı. Yerel saatte 18 civarında yaşanan olayda bina çevresinde peş peşe 20 ila 30 el silah sesi duyuldu. Korku dolu o anların gazetecilere yaşattığı panik canlı yayına da an be an yansıdı. Saldırıyla birlikte gizli servis alarma geçti. Olayın hemen ardından Beyaz Saray'a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Binanın kuzey bahçesi ise CIA ekipleri tarafından boşaltıldı. Kampüsün bahçesindeki gazeteciler basın salonuna alındı. Güvenlik önlemleri üst düzey seviyeye çıkarıldı.
5: Şu anda tamamıyla gördüğünüz gibi Beyaz Saray'ın etrafı çevrilmiş vaziyette. Buradan ileriye Beyaz Saray muhabirleri olmamıza rağmen gidişimize izin verilmiyor. Tamamıyla şu anda yüzlerce gizli servis aracı Beyaz Saray'ı çevreleyen caddelerde, sokaklarda tamamıyla güvenliği teminat altına alabilmek adına bölgeyi tamamıyla kapatmış vaziyette.
4: Silahlı saldırı sırasında ABD Başkanı Donald

0: Trump kurmaylarıyla birlikte Oval Ofis'te kritik İran toplantısındaydı. FBI direktörü Kash Patel sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olayda FBI'ın gizli servisle birlikte çalıştığını ifade etti. Bir süre sonra Federal Soruşturma Bürosu şüphelinin konutun çevresindeki kontrol noktasına yaklaşıp polislere ateş açtığını açıkladı. Çıkan çatışmada saldırgan vurularak ağır yaralandı, ardından hastanede hayatını kaybetti. Silahlar ateşlendiğinde bölgede bulunan bir sivil de yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da gizli servis ve kolluk kuvvetlerine teşekkür paylaşımı geldi. Olayın ardından ABD basını saldırganın kimliğini kamuoyuyla paylaştı. Şüphelinin 21 yaşındaki Nasir Best olduğu duyuruldu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Best'in daha önce de Beyaz Saray dışındaki yasaklı alana girmeye çalıştığı ve durdurulduğu belirtildi. Hayatını kaybeden saldırganın aynı zamanda bir psikiyatri hastanesine yatırıldığı ve yerel polis tarafından da tutuklandığı açıklandı.
1: Pakistan'dan bir haber paylaşacağız. Pakistan'da askeri personel taşıyan trene bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi efendim. Terör saldırısında en az 24 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.
0: Askeri personel taşıyan tren bombalı araçla hedef alındı. Ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Quetta kentinden. Tren kışla bölgesine ilerlediği sırada şiddetli bir patlama oldu. Bir saldırgan patlayıcı yüklü araçla trene çarptı. Patlamanın şiddetiyle tren vagonlarından ikisi devrildi. Bölgede silah sesleri de duyuldu. Yol kenarına park edilmiş araçlarda yangın çıktı. Saldırıyla birlikte birçok binada ciddi hasar meydana geldi.
2: Rayların yakınında duruyordum. Şu an hayatta olduğuma inanamıyorum. Sadece birkaç adım uzağımdaydı. Patlama çok büyüktü. Allah'a şükürler olsun. Oradan canlı çıktık.
0: Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Quetta'daki hastanelerde acil durum ilan edildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hain saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi. Şerif, korkakça terör eylemlerinin Pakistan halkının azmini zayıflatamayacağını vurguladı. Saldırıyı Pakistan'dan bağımsızlık talep eden yasa dışı Beluci Kurtuluş Ordusu üstlendi. 2024 yılında yine Quetta'da bir tren istasyonuna düzenlenen intihar saldırısındaysa askerler de dahil olmak üzere en az 26 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Efendim, Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e son dönemlerin en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. İki kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Kiev'in neredeyse tüm bölgelerinde hasar meydana geldi. A Haber muhabir Abdullah Ünver de o anlarda olay yerindeydi, yaşananları aktardı.

0: Yoğun hava saldırıları var, bakın. İşte o sesler duyuluyor.
1: Bombalar düştü, İHA'lar havalandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev peş peşe vuruldu. Ukrayna, Luhansk'ta bir öğrenci yurdunu hedef almıştı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırı rastgele değildi dedi. Misilleme talimatı verdi.
2: Rusya Savunma Bakanlığı'na da misilleme önerilerini sunması talimatı verildi.
1: Rus ordusu günler sonra harekete geçti. Hedefte Ukrayna'nın kalbi vardı. Başkent Kiev'e son zamanların en büyük saldırısını yaptı. 600 İHA ve 90 füze kullanıldı. Füzelerin arasında Oreshnik hipersonik balistik füzesi de vardı. 50'nin üzerinde nokta isabet aldı. Bombardıman gece boyunca sürdü. A Haber kameraları da saldırılar sırasında kayıttaydı. Rus füzeleri ateşlendi, dronlar devreye girdi. Savunma sistemleri saldırıları durdurmaya çalıştı.

0: O anlar kameraya yansıdı.
1: Kiev semalarında drone sesleri yankılanıyor. Hava savunma sistemleri devrede.
0: Ukrayna ordusu da dronlara ateş açarak durdurmaya çalıştı.
1: İşte bakın, çatışma seslerini de duyuyorsunuz. Ukrayna askerleri Kiev'in farklı noktalarından o dronlara atış yapıyorlar.
0: Ukraynalılarsa saldırılardan korunmak için yine metrolara ve sığınaklara kaçtı. Vurulan noktalarsa saldırıların boyutunu gözler önüne serdi. Yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Çok sayıda noktadan alevler yükseldi.
1: 20 dakika önce bu binaya saldırı gerçekleşti. Biz de hemen bu bölgeye geldik. Görüyorsunuz, yangınlar halen devam ediyor. Dumanlar yükseliyor.
0: Bir alışveriş merkezi küle döndü. Ukraynalılarsa dehşeti yaşadı.
2: Çok korkmuştum. Doğrusu son günüm olduğunu sandım.
0: Olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı. Ambulans ve kurtarma ekipleri hemen bölgeye geldi.
3: Putin füzeleriyle yerleşim binalarını yerle bir ediyor. Oreşnik füzelerini fırlattı. Bunun Rusya için sonuçsuz kalmaması önemli. Bugün dünya sessiz kalmayacak.
4: Yurttan haberlerle devam edeceğiz efendim. Giresun'da balık tutmak için dereye giren amca ve yeğeni akıntıya kapıldı. 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedeni bulundu. Amca ise aranıyor.
5: Amcasıyla birlikte akıntıya kapılan gençten acı haber geldi. Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde Sedat Çelik ve aynı ismi taşıdığı yeğeni balık tutmak için dereye girdi. Aniden yükselen suya kapılan amca yeğen gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine kaybolduğu yerden 250 metre uzaklıkta ulaşıldı. Kayıp olan amcayı arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
4: Ve Gülistan Doku soruşturmasında adı geçen şüphelilerden Umut Altaş firari olduğu Amerika'da yakalanmıştı. Gözaltına alınan Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci devam ederken Amerika'daki polis merkezinden gelen bir ses kaydı ortaya çıktı. O kayıtta Altaş, Gülistan'ın katilini bildiğini söylüyor ve tüm kanıtlarında elinde olduğunu iddia ediyor.
6: Türkay'ı öldürüp arabada,
7: evet,
6: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye.
8: Cumhuriyeti'nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut. Elimde dosyayı kapatacak her şey var.
9: Gülistan Doku soruşturmasında en kritik isimlerden biriydi Umut Altaş. Gözaltına alındığı Amerika'da yaptığı telefon konuşmasının kaydı ortaya çıktı. Katilin kim olduğunu bildiğini söyledi.
8: Her şeyin kanıtı vermemde. Her şeyin kanıtıyla. Bütün katilin kanıtı. Katili böyle ellerinize bırakacağım abi.
9: Tarihler 5 Ocak 2020'yi gösteriyordu. 21 yaşındaki Gülistan Doku bir anda ortadan kaybolmuş, yıllardır ondan tek bir iz bile bulunamıyordu. Soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Türkay Sonel'le birlikte 12 şüpheli tutuklanmıştı.
10: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sonel bize.
9: Yine dosyanın en kritik isimlerinden biri Türkay Sonel'in arkadaşı Umut Altaş'ın da Amerika'da olduğu tespit edilmiş, hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılmıştı.
6: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Babam biliyor mu dedi.
7: Hı hı.
6: Dedi ki evet, babam da biliyor. O halletti zaten.
9: Yaptığı röportaj sonrası şüpheli Umut Altaş Amerika'da gözaltına alındı.
7: Sence kız nerede öldürüldü?
6: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
7: Arabada? Hangi arabada? Şükrü'nün arabasında mı?
6: Türkay'ın arabasında.
9: Gözler Türkiye'ye iade sürecindeydi ki Umut Altaş'ın Amerika'da karakolda yaptığı telefon kaydı ortaya çıktı. Bana ulaşın çağrısı yapıyordu.
8: Şu anda ben Amerika'da bir karakoldayım. Abi ben her şeyi kanıtıyla veriyorum. Her şeyi o kadar bir kusursuz direkt çat diye olacak. Ama kimin öldürdüğü kesin bir şekilde ortada çıkacak yani.
9: İddiasına göre cesedin yerini bilmiyordu ama Gülistan'ın katilini biliyordu.
8: Her şeyin kanıtı vermemde. Her şeyin kanıtıyla. Bütün katilin kanıtı. katili böyle ellerinize bırakacağım abi.
9: Umut Altaş'ın iade süreci başlatıldı. Şimdi adalet için gün sayılıyor.
11: Benim kızım bir mezarım olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
4: İstanbul Kartal'da kırmızı ışıkta geçen YTT otobüsüyle motosikletli burun buruna geldi. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
0: YTT otobüsü kırmızıda geçti, motosikletli son anda durabildi. İstanbul Kartal'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam etmek istedi. Ancak o sırada kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü aniden kavşağa girdi. Motosiklet sürücüsü ani fren yaparak durabildi. Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O panik anları kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: Ve akşam ajansını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim. İyi bir hafta diliyoruz. Güzel gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son dönemde İran merkezli yaşanan savaşın enerji güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Dünyanın önemli bir enerji dönüşüm sürecinde olduğuna işaret eden Bayraktar, bu dönemde Türkiye'yi merkez ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haber Radyo. Haberin Radyosu. A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
1: Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.

Bir Türkü'nün Hikayesi'nden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni Bir Türkü'nün Hikayesi'yle daha karşınızdayız. Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan yeni bir hikayeyi anlatacağız şimdi size. Bir Ay Doğar, İlk Akşamdan, Geceden türküsü. Malatya yöresine ait bu türkümüz, sevgilinin yolunu gözleyen bir aşığın duygularını yansıtır. Ayın doğuşu, geceye vuran şavkı, sevgilinin geleceğine dair umutları besliyor. Ancak sevgili gelmez ve aşık büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Tek başınalığa, kimsesizliğe yazılan bir sitemin türküsüdür bu aslında. Ve bir sitem ancak bu kadar içten, bir sitem ancak bu kadar sevgi dolu olur. Bir kızgınlık da ancak bu kadar yürekleri talan ederdi. Kızması da, sitemi de sevgidendir aslında. Türkümüzün kahramanı Gülizar'ın.

Ay doğar ilk akşamdan geceden türküsü Anadolu'da nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmış Malatya Erguvan yöresine ait anonim bir eserdir. Yıllar yıllar önce Mail adında genç bir çoban komşu kızı Gülizar'a aşık olur. Fakat Gülizar'ın ailesi bu aşka karşı çıkar ve çifti ayırmaya çalışır. Birbirini seven Mail ve Gülizar evlenmek ister fakat aileleri bu evliliğe onay vermez. Mail Gülizar'ı kaçırır ve evlenirler. Bunun üzerine ailesi Gülizar'ı hayatlarından siler. Gülizar ve Mail birlikte mutludur. Ancak Gülizar'ı rahatsız eden Mail'in vazgeçemediği av tutkusudur. Mail belli aralıklarla arkadaşlarıyla toplanıp Korkut Dağı'na ava gider. Bazen gece geç saatlere kadar dağa çıkıp avlanırken Gülizar'ı evde yalnız bırakır.

0: Yine günlerden bir gün ava gitmek için arkadaşları eve gelip Mail'i alır yola düşerler. Gülizar yine evde tek başına kalmıştır. Yolda Mail rahatsızlanır. Arkadaşlarına derman olmadığını söyler. Arkadaşları geri dönmesini ister ama Mail dönmez. Dağa çıkınca ayrılırlar. Avlandıktan sonra anlaştıkları saatte toplanırlar. Herkes gelir. Ancak Mail yoktur. Üstünde fazla durmazlar. Hasta olduğunu söylediği için eve gittiğini düşünürler. Tekrar yola düşerler. Köye giderler fakat arkadaşlarından birinin içi rahat etmez. Mail'in evine gider ve kapıyı çalar. Mail'in gelip gelmediğini sorar. Gülizar'sa siz de gitti, daha dönmedi der. Diğer arkadaşlarına da haber verip aramaya koyulurlar. Geceyi ay ışığı aydınlatıyordur. Bir müddet aradıktan sonra bir kayanın dibinde Mail'i bulurlar. Koşarlar yanına, bağırırlar ama Mail'den ses yoktur.
1: Dünyadaki vaktini doldurup ebediyete göçmüştür Mail. Gecenin karanlığını Gülizar'ın yağmur gibi dökülen gözyaşları ıslatır. Bacakları tutmaz olur. Yere çömelir, yaslar başını Mail'in omzuna.

Mail'in vefatının ardından küs olduğu baba evine de dönemez Gülizar. Bir başına yapayalnız kalır. Akşamları pencere kenarındaki sedirin üstüne oturur. Sanki Mail gelecekmiş gibi yolunu gözleyerek ağıtlar yakar. Yıllar geçse de sönmez yüreğindeki ateş Gülizar'ın. Ağdı her notası acıyla yoğrulmuş bir türküdür artık. Sevdası ise destan olmuştur. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle daha karşınızda olacağız. Aşağı.

bana bu akşam tarihi bir gün olacak diye açtık son zamanlarda. Ya da bu akşam savaşın başındayız, dünya savaşı falan derken, bugün Türkiye'de CHP'nin depremiyle karşılaştık. İktidar dış politikada barışla uğraşırken muhalefet içeride kendi kendine darbe yapıyor. İtiraf edenler, mahkemeye verenler, suçlu olanlar hepsi CHP'li. Neden o kadar insan bugün akşama kadar birbirine kızdı? Sandalyeler atıldı, masalar atıldı. Çelik kuvvetle karşı karşıya gelindi. Bu hiç anlaşılır gibi değil. Yani bu kini ne zaman, hangi vakitte, nerede biriktirdiler? Ben tabii bu işlerin içinde hep CIA'nin, FETÖ'nün uzantıları olduğunu da görüyorum. Onlar da zaman içinde çıkıyor ortaya. CHP kendini

0: Bence eski tabanını çoğaltarak toplar. Öyle mi olacak? Yeni bir parti mi kurularak ikiye mi bölünecek? Bunların hiçbiri belli değil. Ama biz bunları bu akşam aramaya, anlamaya çalışacağız.
1: Evet sevgili seyirciler, hakikaten siyaset açısından çok önemli günler geçiriyoruz. 100 yıllık tarihi olan CHP'nin düştüğü durumları görüyoruz. Bir de tabii bu CHP'yi bu duruma düşenlerin devletin anahtarını istiyor olmaları da tabii ayrı bir komedi konusu. Bir hayal edin, yani o meydandaki olan o CHP'li siyasetçilerin Türkiye'nin yönetiminde olduğunu düşünün. Ben açıkçası düşünmek bile istemiyorum. Şimdi bugün neler oldu, bir o haberi izleyelim. Üstüne detaylı olarak konuyu masaya yatıracağız. Her boyutuyla, iç, dış, güvenlik, her türlü boyutuyla bu konuyu masaya yatıracağız.
2: Alın. Şişelerle su çık kuvvet şu anda. Ve şu an kahve insanları geldi. Sıraları dışarıda bekliyorlar. Ancak gel girdi. Evet şu anda çevik kuvvet içeride. İnanılmaz bir görüntü. Burası savaş alanına döndü adeta.
3: Kapılara barikatlar kurdular. Polise şişe ve koltuk fırlattılar. Yangın söndürme tüpleriyle saldırdılar. Görüntülerin adresi Ankara'daki CHP Genel Merkezi.
2: İnanılmaz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ikinci katındayız. Her yer duman altında. Kameraman arkadaşım Barış da etkilendi.
3: Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için polis devreye girdi. Bazı partililer polislere taş ve su şişeleri attı.
2: Şu anda çevik kuvvet içeride, şu anda birazdan bizim de bulunduğumuz binaya girmeleri bekleniyor.
3: Özgür Özel destekçileri kapılara koltuk ve eşyalarla barikat kurarak polisi engellemeye çalıştı.
2: Şu anda müdahale gerçekleşiyor tahliye için ve biber gazları sıkıldı. Büyük bir direniş var ve burada bariyerler oluşturulmuş durumda. Cumhuriyet Halk Partililer polisin içeri girmesine izin vermiyor. Şu anda tarihi görüntüler. Gaz atıldı. Şu anda partililer de engel olmaya çalışıyorlar.
3: Polis göz yaşartıcı gaz kapsülüyle müdahale etti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başta olmak üzere bazı vekiller de polisin girmesine engel olmak için oradaydı. Polis tahliye için katları tek tek çıktı.
2: Şu anda çevik kuvvet içeride. Bakın, az önceki müdahalenin ardından partililer genel merkezin hemen girişinden uzaklaştırıldılar. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde tahliye işlemleri başlıyor. Mahkemenin kararıyla, Ankara Valiliğin talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde.
3: İçeride bulunan partililer tek tek binadan çıkarıldı.
2: Çevik kuvvet şu anda genel merkezin ikinci katında. Özel olarak, çok özel görüntüler bunlar. Buradaki odalara bakacak emniyet güçleri. Şu anda
4: tahliye edin burayı.
2: Tahliyeler istiyor.
1: Evet sevgili seyirciler, görüntüleri izlediniz. Üzücü görüntüler. Türkiye'nin en eski partisi için, partisine hiç yakışmayacak görüntüler. Şimdi sahadan hemen bilgileri alalım. Burcu Özdur'dan başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Evet Burcu, bir hareket var mı orada, neler oluyor?
4: Sizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yayın nöbetimizi devam ettiriyoruz. Tabii peş peşe de açıklamalar geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu vekillerle görüşmelerini devam ettiriyor. Bu noktada son olarak 24. dönem milletvekili Müslüm Sarı ile bir görüşme gerçekleştirildi en son olarak. Tabii mutlak putlan kararının çıkması

0: ile birlikte akıllardaki soru Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek sorusuydu. Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamalarla birlikte bu sorularda cevap buldu diyebiliriz. Sarı'nın açıklamalarına göre ise Kemal Kılıçdaroğlu şu an olduğu gibi çalışmalarına ofisinden devam edecek. Bayram süresi boyunca da aslında çalışmalar ofisinden devam edecek. Bayram sonunda da makam koltuğuna oturarak çalışmalarına devam edeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Tabi Perşembe günü mutlak tutulan kararının çıkmasıyla birlikte hem vekiller hem de CHP seçmenleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde nöbetlerini sürdürdüler. Bu noktada birçok vekil de Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Tabii Mahir Polat da bunların arasındaydı. Hem Perşembe günü hem Cuma günü hem Cumartesi günü hem de bugün de bir ziyaret gerçekleştirdi Mahir Polat. Öte yandan bugün tabii Mahir Polat CHP'deki genel merkezde yaşanan olaylarda da Mahir Polat oradaydı. Hiç şüphesiz tabii Kılıçdaroğlu'yla da birlikte de bunun detaylarını konuştuklarını söyleyebiliriz. Mahir Polat geldiğinde mikrofonumuzu ona uzattığımızda ise aslında hem süreçle ilgili sorularımızı cevapladı hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili görüşmelerini bizlerle çok kısa da olsa paylaştı. Tabii bu konuda aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte neler yapacağı da merak konusuydu. Mahir Polat bunlarla ilişkin özellikle disiplin kuruluyla ilgili sorularımıza cevapladı. Bununla beraber Kemal Kılıçdaroğlu hem MYK'sını toplayacak hem de disiplin kurulunu toplayacak dedi Mahir Polat. Ve ilerleyen zamanlarda da elbette disiplin süreci konusu açılmışken birileri hakkında da disiplin süreci başlayacak mı sorumuza cevabı da şu şekilde oldu. Elbette dedi hani Kemal Kılıçdaroğlu için özellikle hain ifadelerini kullanan kişiler hakkında bir disiplin süreci olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreç kırmızı çizgisidir ifadesi yönünde açıklamalarını bizimle paylaştı. Öte yandan Müslüm Sarı'nın bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledik. Bununla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaşanan CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylarla ilgili bir hayli üzgün olduğunu ifade etti. Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylarla ilgili Müslüm Sarı partisi tarihinde ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Parti milletvekillerinin genel merkeze girmediğini belirtti. Yaşananların önüne geçmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ancak bugün gerçekleşen olayların da önüne geçemediği yönünde ifadeler de bulundu. Ayrıca amaçlarının genel merkeze girmek olmadığını bu noktada da aslında parti yönetimiyle bir temas kurmaya çalıştığını Burcu, ancak bununla ilgili bir temas kuramadığı yönünde de açıklamalarını paylaştı.
1: Evet, şimdi orada etrafta nasıl ekstra bir güvenlik önlemi var mı? Buyurun. Kalabalık var mı? Bizi orada Kılıçdaroğlu'nun evinin kapısının önünün ortamını bir anlatabilir misin?
0: Tabii Perşembe günü akşam aslında burada epey bir yoğunluk olduğunu söyledik. Sadece vekiller değil, Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'den yaklaşık 20 vekil yakındı. 20 isim Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındı. Hem birçoğu buradaydı hem de CHP seçmenleri burada evinin önünde desteklerini gösterdiler. Aslında bir nevi buna sevinç de diyebiliriz bizler. Sonra ertesi gün Cuma günü de yine aynı yoğunluk olduğunu söyleyelim. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu Cuma günü öğleye doğru evinden ayrılıp ofisine doğru hareket etmişti. O esnada da yanında Mahir Polat da vardı. Birlikte hareket etmişlerdi. Yani yine bir yoğunluk söz konusuydu. Ama şu an için herhangi bir yoğunluk olmadığını söyleyelim. Sadece basın mensupları burada. Ara ara ziyaretler gerçekleşiyor. İfade ettiğimiz gibi bir yana Müslüm Sarı, Mahir Polat da yine ara ara ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Herhangi bir yoğunluk yok elbette ancak tabii ilk gün Perşembe günü akşam itibariyle burada bir polis ekiplerinin görevlendirmeleri olmuştu. Bir yoğunluk da söz konusuydu. Evet. Ancak bugün CHP Genel Merkezi'nde yaşanan hareketlilikle birlikte de burada güvenlik önlemleri has safhada diyebiliriz hemen sağ
1: Peki,
0: tarafında.
1: Peki Burcu son olarak Kemal Kılıçdaroğlu
0: bir giriş var.
1: Kemal Kılıçdaroğlu şu an evde mi? Orada mı? Kemal Kılıçdaroğlu şu an evinde mi?
0: Evet. Kemal Kılıçdaroğlu evinde. Bugün hiç evinden ayrılmadı. Çalışmalarını evinde devam etti. Vekiller sürekli onu ziyaret etti ve bugün CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayları beraber tartıştılar. Evet. Aslında bugün de zaten evinden ayrılmayacağı yönünde bilgiler vardı. Ayrılmadı da bayrama kadar da tekrar ofisine gidip çalışmalarını orada devam ettireceği yönünde bilgiler var. Şu an içinde tabii herhangi bir açıklamada bulunmadı ama en son güvenlik önlemlerini anlatıyorduk. Özellikle bunu vurgulamak isterim ki ifade ettiğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun evine 3 giriş var. Hem sağ taraf, hem sol taraf, hem de alt tarafta polis otobüslerinin yolu kapattığını gördük bizler. Bu noktada da girişler aslında güvenli bir şekilde ilerliyor. Hemen alt tarafta da sağ tarafında, aşağı tarafta da evin otoparkı var. Çıkışını yine o noktadan gerçekleştirdik.

0: Kemal Kılıçdaroğlu ve çıkışı da hem polis ekipleri hem de kendi korumaları ile birlikte güvenli bir şekilde çıkışını sağlıyor diyebiliriz. Ofisine hareket ediyor genelde. Ofisiyle evinin arası da çok yakın. 3-4 kilometrelik bir mesafe var.
1: Evet, toparlarsan Burcu.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında ifade ettiğim gibi CHP Genel Merkezi'ne gitmesi beklenmiyor. En önemli soru da aslında buydu. Akıllardaki soru bu: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi? Çalışmaların orada devam edecek miydi? Tabii Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamalara göre de Kemal Kılıçdaroğlu bayram süresi boyunca başkent Ankara'da olacak ve çalışmalarını ofisten devam edecek. CHP Genel Merkezi'ne şu an için gitmesi beklenmiyor. Ancak bayramdan sonra makam koltuğuna oturarak çalışmalarını Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nden yürütecek.
1: Evet, Burcu Özdur'a çok teşekkür ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden bildirdi. Şimdi Şener Çetin'e gidiyoruz. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde. Evet Şener Çetin, var mı bir hareket mecliste, yoksa sakin, herkes dağılmış durumda mı evlerine?
2: Öncelikle kolaylıklar ve selamlar bu noktadan tüm konuklarımıza, sizlere. Tabii 4 gündür başkent Ankara'da 21 Mayıs tarihinden itibaren akşam saatlerinde başlayan o yoğunluk bir türlü dinmek bilmedi. Aksine tansiyon her geçen gün daha da tırmandı. İşte bugün de o pik noktaya ulaştı. Tansiyon zirve yaptı. An itibariyle şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Neden buradayız? Çünkü Özgür Özel yaşanan bu olayların ardından genel merkezden çıkmayacağım demişti ama çıkmak zorunda kaldı. Bir yürüyüş gerçekleştirdi. O yürüyüşün ardından bu noktada meclisin hemen yakınında Milli Egemenlik Parkı'nda yine bir konuşma yaptı. Buradaki topluluğa seslendi. Mesajları oldu. Hangi mesajları verdi? 47 yıl sonra partiyi kurulduğu günkü seviyesine taşıdıklarını söyledi. Bundan sonra sokaklarda mücadelemize devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Tabii gün içinde neler oldu veya 4 günden bu yana neler yaşandı? Kısaca bir Z raporu verecek olursak, mutlak mutlan kararının çıkmasıyla birlikte o hareketli günler başkent Ankara'da başlamış oldu ve bir yanda Kılıçdaroğlu tarafı, diğer yanda Özgür Özel nöbet tutmaya devam etti genel merkezde. Kılıçdaroğlu sakin, soğukkanlı, sağduyulu bir şekilde gelişmeleri hem konutundan hem de çalışma ofisinden yoğun bir şekilde devam etti. Tabii karşılıklı hamleler yaşandı. Telefon görüşmesi gerçekleşti. Kurultay başlığı öne çıktı o görüşmede. Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanı işaret etti. Hayır efendim dedi Özgür Özel, en kısa zamanı işaret etti. Bu şekilde karşılıklı atışmalar yapılırken bugün gelinen noktada 4. gün sabahın erken saatlerinden itibaren CHP genel merkezinde bir bina kavgası yapıldı. Kim yapıyor bu kavgayı? Yine partinin kendi sahipleri arasında yaşanan bir kriz söz konusu. Özgür Özel tarafı, yine Kılıçdaroğlu tarafı sabah erken saatlerinde o Kılıçdaroğlu'na yakın isimler genel merkeze gitti. Bir uzlaşı sağlamayı düşündüler. Konuşmak istediler. Fakat bu konuşma karşı tarafın farklı bir tutumuyla karşılaştıkları için gerçekleşmedi. Kendilerine uygun olmayan bir tutum sergilendi. Hatta bu iş saldırıya kadar da gitti. Su şişeleri fırlatıldı, taşlar fırlatıldı. Hal böyle olunca bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu da devreye girdi elbette. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik emniyete bir yazı gönderdi. O yazıyla birlikte valilikte harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bu noktada yerine aldı ve CHP Genel Merkezi'ni önünü, arkasını, girişini, çıkışını, her yerini aldı.
1: Evet, Şener Çetin, şu an mecliste yandan, mecliste durum nedir? Mecliste bir faaliyet bekleniyor mu bayramda veya şu anda mecliste bir hareket var mı? Oradaki hikayelerin hepsini biz burada biliyoruz.
2: Evet. Tabii gün içerisinde bugün yaşananlardan sonra Özgür Özel bir yürüyüş gerçekleştirdi. Konuşmasını yaptı burada Milli Egemenlik Parkı'nda. O konuşmasının ardından mecliste grup odasına çekildi. Burada vekilleriyle birlikte, kendisine yakın isimlerle birlikte bir istişare yaptı. Dolayısıyla yaklaşık yarım saat önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de çıkış yaptı. Yarın yine bu noktada olması bekleniyor Özgür Özel'in. Bazı temaslarda bulunması bekleniyor. Görevine devam edecek yani Özgür Özel. Bu noktadan gelişmeleri takip edecek. Buradan bunu aktarabiliriz şu an için.
1: Evet, Şener Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Anladığımız kadarıyla meclis de şu anda sakinleşmiş. Özgür Özel yarım saat önce meclisi terk etmiş. Şimdi de en son CHP'nin önüne gidelim. Oğuzhan Gültekin CHP'nin önünde. Evet Oğuzhan, CHP'de durum nedir? İnsanlar sakinleştiler mi? Evlerine döndüler mi? Ne oluyor orada?
3: Evet, hayırlı akşamlar, kolaylıklar diliyorum ben de sizlere. Tabii ki CHP Genel Merkezi'nde özellikle mutlak putlan kararı açıklandıktan sonra ilk gün, yani Perşembe gününden beri bir yoğunluk, bir kalabalık hakimdi. Tabii burada Özgür Özel özellikle mutlak putlan açıklandıktan sonra genel merkezi terk etmeyeceğini belirtmişti. Bugün yapılan son hamleyle birlikte tabii ki Özgür Özel genel merkezi terk etmek zorunda kaldı. Tabii ki bu terk etme olayından önce biliyorsunuz özellikle avukatlar son durumu tebliğ etmek ve genel merkezin tahliyesi için buraya gelmişlerdi. Burada özellikle Özgür Özel ve Özgür Özel destekçileri genel merkezin kapılarına, güvenlik girişlerine koltuklarla, yine dolaplarla, masalarla barikatlar kurmuş ve polisle karşılıklı olarak atışmışlardı. Tabii ki yine özellikle yangın tüpleriyle, su şişeleriyle, su bardaklarıyla polise mukavemet edilmişti. Saatler süren bu gerilimden sonra Özgür Özel tabii ki beraberindeki heyetle birlikte, kendi destekçileriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyüşe geçmişti. O andan itibaren genel merkez aslında tamamen boşaltıldı diyebiliriz ve özellikle boşaltıldıktan sonra burada çıkan arbededen arta kalanları da tabii ki bütün gün yayınlarımızda aslında izleyicilerimize gösterdik. Burada barikatlar için kullanılan masalar, sandalyeler, dolaplar kullanılamaz hale gelmişti. Özellikle tabii ki camlar, çerçeveler ne yazık ki tabii ki kırılmıştı. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi aslında arkamdan geçişler yapılıyor. Burada kullanılan masalar, sandalyeler temizlendikten sonra kullanılabilenler içeriye taşınmaya başladı. Kullanılamayanlar ise artık tabii ki çöpe gönderilmiş durumda. Genel merkez özellikle şu an itibariyle hali hazırda tabii ki atılan biber gazları, sıkılan yangın tüplerinden dolayı ağır bir koku içerisinde. Biz de tabii ki bu kokuyu şu anda hissediyoruz. Tabii ki özellikle arbede bittikten sonra Müslüm Sarı burada bir açıklama yaptı ve kendisi yaptığı açıklamada özellikle Özgür Özel yönetiminin söz konusu bu karara en başından beri duyarsız kaldıklarını, kulak arkası ettiklerini söyledi. Yine yok saymakla söz konusu bu durumun ortadan kalkmayacağını belirtti. Ancak yönetimin ısrarla bunu duymamazlığa geldiğinin altını çizdi. Tavırların değişmediğini, aymazlıkların yöneticilerin aymazlıkla yönetime devam ettiklerini aktardı. Yine özellikle bugün geldiğimiz noktada verilen karar ve bu karar karşısında istenmeyen bir tablo oluştuğunu belirtti. Dün geceden beri özellikle bir kriz yaşandığını, bu krizin daha üst boyutlara taşınmaması için herkesle irtibat kurduklarını, özellikle aklı selim geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söylediler. Tabii ki özellikle yapılan telefon görüşmeleriyle birlikte sürecin bu noktaya geldiğini belirtebiliriz. Tabii kameraman arkadaşımdan da bir rica edeceğim. Ortamı bir kez daha sizlere göstermek istiyoruz. Şu anda dediğimiz gibi genel merkez aslında tamamen temizlenmiş durumda ama içeride dediğimiz gibi atılan biber gazlarından, sıkılan yangın tüplerinden dolayı ağır bir kokunun hala hakim olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şu anda temizlik çalışmaları da devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi ekipler kullanılabilir olan malzemeleri genel merkez içerisine taşımaya devam ediyorlar. Tabii ki burada özellikle vurgulamak istediğim bir nokta var. Özgür Özel burayı hep baba evi olarak nitelendiriyordu. Bugün gelinen noktada ise buraya verilen zararın boyutlarını gözler önüne de serdik. Tabii ki burada önemli bir kısım daha var. Biliyorsunuz mutlak putlan açıklandığı zaman ilk iş olarak buraya gelen Özgür Özel destekçileri özellikle Kemal Kılıçdaroğlu oğlunun resmini buradan indirmişlerdi. Tablosunu kırıp, çerçevesini kırıp özellikle resmini çiğnemişlerdi. Bugün de tabii ki yaşanan bu gerilimden, bu arbedenin ardından da Özgür Özel'in de resminin indirildiğini kameraman arkadaşım sizlere net bir şekilde gösteriyor. Dediğimiz gibi sadece aslında burası CHP Genel Merkezi'nin giriş katı. Buranın ikinci katı, üçüncü katında da yine bugün yaşanan görüntülerin, istenmeyen görüntülerin tam tamamı yaşandı diyebiliriz. Tabii ki 102 yıllık bir siyasi geçmişe sahip bir partiden bahsediyoruz aslında. Türkiye'nin geçmişinden bahsediyoruz. Bugün gelinen noktada burasının ne kadar kötü bir duruma geldiğini de tabii ki sizlere bir kez daha göstermiş olduk. Tabii ki şu an itibariyle saatler 21.11'i gösteriyor. Dediğimiz gibi

0: Bir genel merkezin bütün ışıkları yanmaya devam ediyor. Çünkü içeride yoğun bir temizlik çalışmasının olduğunu söyleyebiliriz. Dışarıda hala kullanılabilecek ekipmanların temizlenmesi yapılıyor. Temizlenebilenler, kullanılabilecek olanlar içeriye taşınıyor. Evet. Kullanılamayacak olanlar da artık atık olarak çöpe atılmış durumda diyebiliriz.
1: Evet. Oğuzhan Gültekin'e de çok teşekkür ediyoruz. CHP'nin merkezinden bize bildirdi. Oradaki durumun acıklılığını anlattı bize. Şimdi neresinden başlayalım? İlk önce hukuki kısmından başlayalım. Mutlak butla. 3 Kasım'da yapılan kongre yok sayıldı, değil mi? Ne oldu?
2: Baştan,
1: ne yaşadı?
2: Baştan itibaren kesin hükümsüzlük haliyle mutlak butlan. Yani burada seyircileri de bizi izleyenler açısından, hukuki açıdan açıklayalım. Mutlak butlanla, yani baştan itibaren yapılan kurultayın kesin hükümsüz olması.
1: Niye kesin hükümsüz oldu bu?
2: Çünkü bu kurultayda bu davayı açan 5 Cumhuriyet Halk Partili delege açmış bu davayı. Bu davayı açanlar CHP'liler, MHP'liler değil, AK Partililer değil, başka siyasi partililer değil.
1: Cumhuriyet Halk Partisi. Davayı açıldı. Niye mahkeme geçersiz saydı?
2: Kurultayda delegelerin iradelerinin fesata uğratıldığı, satın alındığı, mutlak butlanla kurultayın mağlul olduğuna ilişkin iddialarla...
1: Yani bu duyduğumuz mesela pavyonda satın almışlar.
2: Para verilmesi.
1: Para verilmiş, değil mi? Başka para neler olmuş?
2: Para verilmesi, belediyelerde ve iştiraklerinde delegelerin yakınlarına ve kendilerine iş vaat edilmesi, işe sokulması. Hatta bazı burada delegelere belediye başkan adaylığı, meclis üyesi adaylığının taahhüt edildiği ve yerine getirildiği. Biraz daha ileri gidelim. Geçen haftaydı sanırım, Adem Soytekin'in ifadelerine bakmıştık. Ne diyordu Adem Soytekin? CHP içerisinde özgür ağırlığı olan bazı isimlere Kiptaş'tan daireler dağıtıldı diyordu.
1: Peki şimdi bir parçaya diyordu. Bölelim. Şimdi mutlak butlan çıktı. Bu hukuk davası.
2: Evet.
1: Ve o kurultay yok sayıldı haklı olarak. Şimdi ceza olarak delege satın almak suç mu?
2: Suç. Siyasi partiler kanunu 112. maddede her türlü organ seçiminde oylamaya hile karıştırma suç olarak tanımlanmış. Bunun muhalifler böyle Türk Ceza Kanunu'nda bir madde yok diyorlar ama siyasi partiler kanununda, sonuçta özel kanunda 112. maddede apaçık tanımlanmış. Bu işin ayrı bir süreci. Yani ceza davası zaten devam ediyor. Temmuz'da
1: görülecek. Şimdi bunun ceza davası da gelecek herhalde, değil mi? Yani şimdi tabii. Bir kurultay çalındıysa
2: tabii.
1: Bunun bir failleri var, bir de bir numaralı faili var, değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii. Burada
1: kimin bakın, için çalınıyor bütün
2: bir
1: kurultay?
2: Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Kurultay ceza davası Temmuz'da görülecek ve o dosyada da Adem Soytekin'in de tanık olarak dinlenmesine karar verdi mahkeme. Ama burada şunu altını çizmek istiyorum. Bakın bir tartışma yapılıyor dünden beri. Özgür Özel ne dedi? 40 gün içinde Kemal Kılıçdaroğlu eğer kurultaya giderse ben dedi kendisiyle uzlaşırım dedi. Bir defa hukuken 40 gün içinde kurultaya gitmek mümkün değil. İki sebep var. Bir, Yargıtay süreci var. Henüz karar kesinleşmedi. Mahkeme kararında ne diyor? Tedbir kararı karar kesinleşinceye kadar verildi diyor. Zaten mahkeme kararında 38. kurultayı ve devamında yapılan kurultaylar da geçersizdir diyor. Bunu da söylüyor. Şimdi siz karar kesinleşmeden yeni bir kurultay yapsanız 40 gün içinde o kurultay da geçersiz olacak bir.
1: Ya hukuka lüzum yok. Düz mantık. Şaibeli delegelerle yapılmış bir kurultayı aynı delegelerle yaparsa aynı şey olur.
2: Evet. İkinci husus, Kemal Bey yarın sabah itibariyle CHP Genel Merkezi'ne gelip kendi avukatlarına dese ki Yargıtay'a temiz başvurunuzdan feragat edin, vazgeçin. Karar kesinleşsin. Yine 40 gün içinde kurultaya gidemez.
1: Evet.
2: Bir siyasi partinin kurultaya gidebilmesi için delege seçimlerini yapması evet. lazım. İlçe kongrelerini yapması lazım. İlçe kurultaylarını. 81 il kurultayını yapması lazım ki genel merkez delegelerini belirleyebilsin. Bu da yaklaşık en az bir 6 ay ile 8 ay
1: evet.
2: arasında bir vakit gerekir. Yani Özgür Özel aslında hukuken ve fiilen gerçekleşmeyecek bir şeyi evet. dayattı. Evet. Neden dayattı onu da siyasi olarak değerlendirmek
1: lazım. Evet, Kemal Hoca bir şey söyleyecek.
3: Onu şöyle anlamadığım için sormam lazım Aydan Bey. Yani parti tüzüğünün 48. maddesi şöyle diyor. Genel Başkan karar verebilir, kurultay kararı. Parti meclisi karar verebilir, Bir de diyor ki delege sayısının 1/5'i.

0: Hayır, şimdi Kemal Bey'in sorduğu hiç istinaf yok. Normal bir parti bu.
1: Evet, çalışıyorlar.
0: 5'te 1'e gitti, imza topladı, biz kurultaya gidiyoruz dedi.
1: Gidemez.
0: Genel başkan durdurabiliyor bunu, değil mi?
1: Tabii ki durduruyor. Evet, bunu yani il seçim kurulu da bunu kabul etmez. Mahkemenin hükmü var.
0: Ya mahkemenin hükmü değil, yetki olarak soruyor Kemal Bey.
2: Tüzükte yazar,
1: yapsa bile geçersiz olur.
2: Söylüyorum ben. Yani bu 48. maddede 3 departmana verilmiş bir yetki. Evet. Başkan
0: ama son yetki genel başkandı.
2: O zaman niye 3 tane gruba ayrı ayrı parti meclisi kararı aldı mesela, gene mi genel
0: başkan? Genel başkan demedikten sonra kimse kurultaya gidemez.
2: Parti meclisi silsinler buradan.
0: Bunu futbol kulüplerinde
1: de gördük. Ama Kılıçdaroğlu kendisine hayırlı olsun dedi.
0: Yani
1: kabul etti aynı. Yani. Yok, kabul olarak etmeseydi geçersizdi o parti meclisi.
0: Ya bu futbol toplaması kulüplerinde de aynı. Futbolun başkanı istemeden gidilmiyor şey.
1: Onun aynen, bir dernekler gibi.
0: Dernekler kanunu gibi. Yani dolayısıyla şu anda yetki şeyde. Şimdi sayın vekilim, nasıl bir şey yaşıyoruz biz? Bu mutlak putlan denen şey ilk defa oluyor.
3: Şimdi mutlak putlan çok net bir karar. Özgür Özel ve CHP'nin mutlak putlana kadar yönetimde yer almış kadrolar olayı sulandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kimse onları görevden almadı. Mutlak putlan yok hükmünde saydı zaten o kurultayı.
0: Şimdi Cumhuriyet daha önce Halk yaşamadığımız Partisi, bir şey olduğu için tamam, anlamakta insanlar zorluk çekiyor.
3: Ama butlan kelimesi siyasi camia için, hukuk camiası için muamma bir kelime değil. Bilinen bir kelime, yok kesin hükmündedir.
1: Kesin hükümsüz.
3: İşte yok hükmündedir.
1: Evet,
3: lafı bilinen itibaren bir şey. Bence son dönem yöneticileri bunun olacağını zaten biliyorlardı. Bütün telaş bundan dolayıydı. Bu operasyonların olduğunu bildikleri için nasıl Cumhurbaşkanı adayı adı altında Ekrem İmamoğlu'nu parlatmaya uğraşmışlarsa, son dönemdeki çok hareketli olmalarının sebebi de kurultayda ne yaptıklarını biliyorlardı. Burada verilmiş idari bir karar yok. Bakın bu kararı mahkeme vermiş. Peki mahkeme karar vermiş de genel başkanı görevden almış birini oraya genel başkan olarak mı atamış? Hayır.
1: Dışarıdan biri mi geldi?
0: Eski pozisyona geri geldi.
3: Eski pozisyona geri gelmiş. Peki bu eski pozisyondaki kişi kim? Bu arkadaşların bu memlekete cumhurbaşkanı olması gerekir dedikleri Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu ben demiyordum.
0: Onun için
3: ben,
0: bizim yemediğimiz küfür kalmadı.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu memleketi yönetebilecek kapasite ve kabiliyete sahip olmadığını söyledim bütün meydanlarda. Seçim geçirdik. Ama bunlar dediler ki Kemal Kılıçdaroğlu bu memleketi yönetmelidir. Bugün diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu hain. Bu ne periz, buna lanet olsun. Böyle şey olur mu?
0: Ya büyük tutarsızlık.
3: Dışarıdan biri atanmış olsa mahkeme tarafından.
4: Hainliğin nereden geliyor? Butlan kararını ben gereğini yerine getireceğim.
3: Gereğini yerine getireceğim.
1: Kemal Bey kayyum da değil bu arada. Yani.
3: Kayyum değil. 13
1: yıl genel başkanlık yapmış ya bu parti.
0: Peki AK Parti'nin hiçbir şeyi yok mu bunda? İktidarın diyorlar ki iktidar yaptı.
3: İktidarın neyi olabilir? Bir de bunu defaten söyledim, tekrar ediyorum. Bizim için Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında siyaseten Kemal Kılıçdaroğlu olmuş, Özgür Özel olmuş, Ahmet olmuş, Mehmet olmuş bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz iktidar partisiyiz. Kurulduğu günden sonraki ilk seçimde iktidara gelmiş bir partiyiz. Bugüne kadar bulunduğu bütün görevlere seçimle gelmiş bir lidere, Sayın Cumhurbaşkanımıza sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanının bugüne kadar atanarak geldiği tek bir görevi yoktur. Gençlik Kolları Başkanlığından beri her görevi seçimle geldi. Böyle bir lider, böyle bir parti sandığın namusuna halel gelsin ister mi? Bu bizim için en korktuğumuz şeydir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde kırsın, sarsın, ne yapıyorsa yapsın, toparlansın. Biz de adam gibi seçimler yapalım isteriz.
5: Siz hiç delegeye para vermiyor musunuz?
3: Niye verelim delegeye para? Bir de bizim delegeye para vermeyi bırak. Böyle bir şeyi ilk defa duyuyoruz biz. Türk siyasi tarihi bunlara çok alışkın da değildir yani. Duymadık bunları.
0: Güneş motel modelleri vardı. Değil. Milletvekilleri
3: o,
0: satın alıyorlardı.
3: Milletvekili o satın almaydı.
5: Evet.
3: O farklı bir modeldi. Kongrede kendi partisinin içinde galip gelebilmek için para dağıtılması, ha ilk kongrelerinde duyduk. Daha önce Çanakkale'de de Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde videolar yayınlandı. Ve dikkat edin, bunu yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayandığı tek şey vardır.

0: Belediye gücü.
1: Genel Merkez Kongresi'nde, genel kongrede İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerden oluşturdukları kaynaklarla bunu yaptılar. Çanakkale gibi yerlerde de oranın belediyesinin kaynaklarıyla bunu yaparlar. İşe adam alırlar falan. Onların kültüründe bu var ama bu kadar ağırı onlarda da yoktu. Artık bu zıvanadan çıkmış zıvanadan bir olay. Ve tekrar ediyorum. AK Parti olarak bizi ilgilendiren hiçbir şey yok. İlk defa genel başkan değişmiyor, ilk defa cumhurbaşkanı adayı değişmiyor, ilk defa belediye başkan adayları çıkmıyor ve hangi seçimde kiminle çıkmışlarsa biz onları yenmişiz. Niye onların iç ilişkileri, iç işleriyle uğraşalım ki?
2: Bir de çok acayip değil mi ya? Şimdi AK Parti'den de bir sürü ayrılanlar oldu. Hatta ihanet seviyesinde ayrılanlar oldu. Ama hiçbirisi bu seviyede bir hakarete filan böyle bir şey Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yapmak akıllarına bile gelmedi.
1: Cemil Bey, Anadolu'nun güzel sözüdür. Evlenecek kişiyi kolay bulursunuz. Önemli olan ayrılacak kişiyi bulmaktır. Bu arkadaşlar en ufak bir olayda birbirlerine ağza alınmayacak sözler söylüyorlar. Bugün yine ne demiş Mahmut Tanal? Kılıçdaroğlu için çok ağır laflar söylemiş.
2: Çok artık söylenecek laflar yani, burada ekrandan.
1: Bir de bu kişilerin adını anmak bile, gerçekten söylüyorum, onlarla mevkidaş olmak bile beni mutsuz ediyor. Yani Ali Mahir Başarır, Veli Ağababa.
2: Bir de sanki hakikaten biz oy Mahmut vermişiz Tanal gibi. Vay siz savunuyorsunuz, vay Kılıçdaroğlu. Bakın, ya. Biz Kılıçdaroğlu'na da demediğinizi bırakmadık.
1: Biz kongrede delege değiliz. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun bu işi yapamayacağını, yetersiz bir insan olduğunu meydan meydan, köy köy, mahalle mahalle gezip söyledik. Sizler ekranlardaydınız, bizler sahadaydık. Seçim yaptık, seçim geçti. Kendileri kongreye gitti. Ne yaptılarsa kendi delegeleriyle yaptılar. O salonda AK Partili yoktu. Bir şeyler oldu, dava açıldı. Davayı açan kim? Kendi delegeleri. Kendi delegelerinin açtığı davada mahkeme bir karar verdi. Verdiği karardan sonra herhangi bir AK Partili veya AK Parti'ye gönül vermiş birini oraya atamadı. Dedi ki sizin kongreden önceki yönetiminiz geçerlidir. Bundan daha net bir şey olabilir mi?
2: O zaman burada
3: bir iade kararı verdi.
2: Ümitli bir durum var. Yani CHP burada kendini temizlemeye mi çalışıyor? Yani o delegeler mesela şikayet edenler temizlik mi istiyorlar, şimdi, kendi çıkarlarını mı koruyorlar?
1: Şu anda Kılıçdaroğlu ve ekibinin ne yaptığını göreceğiz. Bununla ilgili benim bir öngörüm yok.
4: Ama önce zaten dünkü açıklamalarında şunu dedi. Disiplin süreci, yani partide ahlaksızlık dedi aslında. Ahlaksızlık aslında hırsızlık demek istedi de daha şu anda henüz daha yerine oturmadığı için Kemal Bey ahlaksızlıkları üzerine gideceğiz. Ahlaksızlık nedir? Yani bana anlatın, ne ahlaksızlığı var?
2: Bayağı hırsızlık var.
4: Bayağı hırsızlık var. Önce bunun üzerine, ondan sonra
2: hayır, bu delegenin satın alınması ahlaki mi, hukuki mi?
4: O da ahlaksızlık zaten. Adam diyor 2000 dolar verdi. Akşam Ankara'da pavyonda eğlendik. Sonra cebime parayı koydu. Ben de resmini çektim, attım. Ondan sonra daha ne olur? Parayı koyuyor. Akşam yiyip içiyor, eğleniyor. Oyunda resmini çekip attım diyor. Ötekisi de diyor bize diyor 90 tane diyor Pendik'te diyor ev verildi diyor. En önemli şeyde Kiptaş'tan diyor Ali Kurt'un başında olduğu Kiptaş'ından 90 tane ev verildi. Ötekisi diyor bize para verildi. Kimisi diyor başka bir şey verildi. Şimdi bunlar ahlaksızlık değil mi?
2: Yani ahlaksızlık kesin. Bakın, de suç mu onu tartıştık.
4: Sayın Vekilim, bu olay Türkiye'de Atatürk'ün Cumhuriyet'in kurulduğundan bugüne kadar Türk siyasi partiler tarihinde ilktir. İlk ve son.
2: Şimdi reklam süresi geliyor. Bitmeden evvel FETÖ'cüler mücadeleye devam edeceğiz dediler. Bütün hepsi yıkıldı. Ne kadar kırmızı bültenli kaçak FETÖ'cü varsa. Ne alaka?
4: Çünkü FETÖ'nün aslında burada istediği başka bir süreçte bile 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizatihi devrilmesini de zaten onlar kendi içinde başka bir planlama
2: kullanıp yaptı. Attılar mı Kemal?
4: Kullanıp attılar tabii.
2: Kendi adamları değil miydi o da onu?
4: Altılı masa
2: kasetle getirdiler her şeyi.
4: 2013 yılında Deniz Baykal'a Kemal Kılıçdaroğlu'yla kumpası beraber baş aktörü değil miydi bu Kemal Kılıçdaroğlu? Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yaptılar 2023'te. Sonra da başka bir oyun çevirdiler. Evet. Hain diyorlar. Kendileri kahraman yapıyorlar. Kendileri hain. Biraz önce Sayın Vekilim dedi. Butlan için başvuru yapan bir AK Partili değil ki, bir MHP'li değil ki.
0: 5 tane kendileri, CHP'li delege.
4: Yani kendileri başvurdu. Sonuç kendilerine.
0: Kendi iç meselesi.
4: Başlatan kendileri. Tabii. Sonucun yine...
2: Bu FETÖ bağlantısının farkında mısınız?
1: Şimdi...
2: Çok net bir FETÖ bağlantısı var.
3: Sence araları bozuldu bile şimdi.
1: Canan Hanım, FETÖ'nün herhangi birisiyle ne arası bozulur ne arası düzelir.
3: Öyle mi?
1: FETÖ...
2: Kullanır,
1: insanlardan
2: hatta
1: oluşan bir örgüt olarak düşünürseniz yanılırsınız. FETÖ'nün kendi hedefleri vardır.
3: Çok tabii.
1: Bu hedeflere varmak için birçok aparatları vardır. Bu aparatı bugün lazım olur kullanır. Yarın lazım olur kötüler. Onlar için iyi insan, kötü insan, onlar için insan da yoktur. Bakan kendi hedeflerine varabilmek için, hani navigasyon diyor ya, yeniden hesaplanıyor diye. FETÖ herkesi her an yeniden hesaplar.
2: Ama bizim için mesela FETÖ'nün bir işlevi var. Ben biliyorum ki bunlar kime kötü bir şey söylüyorsa o Türkiye için hayırlı bir şey yapıyor.
1: Şu anda dün övdüklerine bugün sövebilirler. Bugün sövdüklerini yarın övebilirler.
2: O an için zaten Kemal Kılıçdaroğlu da her o şey an için Türkiye'yi sabote etmek için her şeyi yaptı. Ki. Ama şu an Türkiye'nin hayırında bir konumda olduğu için bütün FETÖ'cüler hakaret ediyor.
1: FETÖ'cünün kullanamayacağı hiçbir argüman yoktur. CHP'yi de kullanır. İran Savaşı'nda kullanır, hepsini kullanır. CHP onlar için evet, en kullanışlı aparat.
3: Ama i̇şte, Kılıçdaroğlu bugün, hala kullanışlı mı sizce? Benim derdim.
1: Hayır, şu anda Kılıçdaroğlu'na karşılar. Bakın
3: karşılar,
1: bugün
2: kontrolden çıktı.
1: Canan Hanım, bugün başrolde olan değiller. Mahmut Tanal. Aha. Dün 17-25 Aralık'tan sonra Zaman Gazetesi'nin kapısında beyanat veren adam.
4: Ya Özgür Özel, Zaman Gazetesi İstanbul Adliyesi'nde kendini zincirlemeye çalışan
1: Özgür Özel
4: saldıran
1: beyanat veren adam.
2: Özgür Özel Manisa'da zavallı cemaatçilere operasyon yapılıyor diyen adam.
1: Adam. Dolayısıyla bu adamlar kim kullanacaksa biz buradayız diye geziyorlar zaten ortada. FETÖ'de ne zaman lazım olursa bunları kullanıyor.
2: Evet, lafınızı unutmayın. Bir de Kurtuluş'a son sözü verin. Evet. Kurtuluş yeni parti mi kuracak bunlar? Ne yapacak?
5: Yeni parti kaçınılmaz. 2-3 hafta içinde o da netleşecek o gidişatta.
2: Öyle mi?
5: Tabii. Bu CHP... Ekrem İmamoğlu yeni parti istiyor. Yani bu gidişat, ama 2-3 hafta bazı imkanları böyle bir tüketecekler içeride. Kendileri açısından mümkün oldukça düzgün bir geçiş sağlamaya, yani güçlü bir geçiş yapmaya çalışacaklar.
2: Ne, nasıl görüyorsun sen o öyle bir Ekim Partisi diye zaten ismini de koymuşlar değil mi?
5: Ben şimdiden tabii...
2: Bir de şey senaryosu var, İyi Parti'ye transfer olabilir hepsi diye.
5: Sanmıyorum. Yani ya bu adamlar zaten bir partinin başındalar. CHP gibi bir markada tutunamıyorlar. Gidip yine kendilerinin patron olacağı bir parti kuracaklar ki kurmuşlar bu partiyi de. Şimdi diyorlar ki kapatmak... Ya tedbiren kurduğumuz bir parti var.
0: 40 günde yani, ortaya olsun bundan diyorlar işte.
5: Kapatma davası mı var Cumhuriyet Halk Partisi'ne hemen gidip bir tane? Yok, demek kendilerine kurdular. Yani Ekrem İmamoğlu tarafı istiyor. Yarın öbür gün Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na da sırt çevirirse bilmiyoruz çünkü bunlarda.
2: Peki bu parti kurdukları zaman o giden paralar geri gelecek mi? Ya para lazım.
5: Ha, şöyle olacak. Biraz işte o yurt dışında sürekli uçaklarla giden paralar var ya.
0: Londra'ya
5: gidenler.
0: Avusturya'ya gidenler.
5: Biraz gelecek yani. Biraz da
2: İyi bir şey o zaman. Yani sermaye yani girişi biraz olacak Türkiye Parti kurulu.
6: Faiziyle beraber geri gelecek.
2: Sen bizi bir reklama yolla. Şimdi, ama çok
4: Ankara
2: kısa.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şu polise yangın tüpleriyle sıkanlar hakkında, hepsi hakkında işlem yapması lazım.
2: Şimdi onların hepsini konuşacağız.
3: Polise sen bizi reklamayın. Bu konular çok ilginç. Sakın bizden ayrılmayın. Bir müsaade, az sonra buradayız.
7: Halkbank'ın katkılarıyla
8: Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs itibarıyla başarıyla tamamladı. Başlangıçta hedeflenen bas tutarın yaklaşık 3.8 katına ulaşıldı ve 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplandı. Elde edilen güçlü talep, Emlak Konut'un uluslararası finans piyasalarındaki güçlü konumunu ve yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla
9: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan

0: çıkan haberleri.
1: Çevremiz yangın yeri. Savaşlarla, çatışmalarla, gerilimlerle sarılı dört bir yanımız. Ancak sinsi bir kuşatma daha var. Aile yapısından ekonomiye, kültürden milli güvenliğe tehdit. Dijital abluka.
2: Bir tavır almazsak, yeni bir mevzuat düzenlemezsek maalesef yabancı medya Türkiye'deki yerli medyayı tamamen yok edecek.
3: Artık dijital bir işgal altındayız. Özellikle yerel medya kuruluşlarının ciddi bir şekilde mağdur olduğunu görüyoruz. Çünkü artık dijital platformlar, sosyal medya mecraları adeta Türkiye'yi kuşatmış durumda.
1: İşgalin dijital hali Türk medyasını da açık açık tehdit ediyor. Öyle ki reklam pastasındaki Batı ambargosu riskin boyutunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Başta RTÜK olmak üzere birçok kurumun yaptığı araştırmaya göre televizyon Türkiye'de en etkili mecra. Ve dijital platformlarda izlenen içeriklerin yaklaşık %50'si yine televizyon kanallarının ürettiği programlardan oluşuyor. Türkiye'de televizyon baş köşedeyken reklam yatırımlarının büyük bölümünün Meta, X, Google ve TikTok gibi yabancı sahipli dijital platformlara yönelmesinin temel nedeni komisyon oranları. Dijital platformların reklam ajanslarına verdiği komisyon oranı %30'un üstündeyken televizyonlarınki ise yaklaşık %7 seviyesinde kalıyor. Bu durumla birlikte yüksek komisyon alan ajanslar ve medya planlamacıları reklam verenleri televizyon yerine dijital platformlara yönlendiriyor. Reklam gelirleri içerik üretimi yapan ve Türkiye'de yatırım sağlayan yerli medya kuruluşlarından koparılırken Türk televizyonları için de risk giderek büyüyor. 2024 yılında Türkiye'deki toplam 213 milyar liralık reklam harcamasının ezici çoğunluğu 158 milyar lirayla yurt dışı merkezli batılı dijital platformlara aktı. Televizyonlarsa bu pastadan yalnızca 38 milyar liralık pay alabildi. Geriye kalan sınırlı 17 milyar liralık bütçe ise açık hava, sinema, dergi ve radyo gibi mecralar arasında paylaşıldı. Ortaya çıkan tablo Türkiye'de reklam gelirlerinin hızla uluslararası dijital yapılara kaydığını ve yerli medyanın ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu net bir biçimde gösteriyor.
4: 2014 ile 2024 yılları arasında Türkiye'deki reklam harcamalarının mecralara göre dağılımında büyük değişim gözleniyor. Türk medyası 2014'te reklam pastasından %80 pay alırken bu oran 2024'te %26'ya kadar geriledi. Yabancı dijital platformlar 2014'te %20 olan payı 10 yıl içinde hızla artırarak 2024'te %74'e kadar yükseldi.
1: Batılı platformlar yerli ve milli televizyonları bir karanlığa sürüklüyor. Nasıl mı?
5: Türkiye'de üretilen değerler elbette dijital platformlar üzerinden ve doğal olarak da üçüncü ülkelerde, yani bu platformları kuran yabancılara kaynak olarak transfer ediliyor. Değer burada üretiliyor, veri burada üretiliyor, tüketici burada, reklam pastası burada ama pastadan aslan payını yabancı dijital platformlar ve dolayısıyla da dijital sömürüye varan bir adaletsizlik durumu ortaya çıkıyor. O nedenle bu konu aynı zamanda bir güvenlik meselesi.
1: Aslında rakamlar sadece Türk televizyonlarını bağlamıyor, toplumun tamamını ilgilendiriyor. Batılı dijital medyanın geleceğe nasıl risk oluşturduğunu uzmanlardan dinleyelim.
3: Ya nasıl olsa burada ben istediğimi yaparım. Denetimsiz, kontrolsüz bir alan. Vergi konusunda dediğim gibi vermek zorunda değilim. Vergiyi de kaçırıyor. Bu ne sağlamış olacak? İstihdam kaybına neden olacak. Bu sefer ne yapacak? Yerel medya kazanamadığı için bu noktada personel çıkartması yapacak. Bununla birlikte işte mücadele edemeyeceği için kurumlar kapılarına kilit vurmak zorunda kalacaklar. Ama bu ne sağlayacak? Bizim dünyada mücadelemizi bu noktada önlemiş olacak. Çünkü zaten dijital mecralar bildiğiniz üzere Gazze-Filistin'de yaşanan olaylarda gördük. Rusya-Ukrayna olaylarında gördük. Yine son dönemde Venezuela'da da gördük. Kendi algoritmik bir şekilde kendi işlerine gelen çıkarlar neyse ona yönelik içerikleri sunuyorlar ve ön planı çıkartıyorlar.
1: Yerli ve milli yayın çizgisinde ilerleyen Türk televizyonlarının olmadığı bir süreçte kontrolü ele geçiren batılı dijital medyanın tutumu nasıl olur hiç düşündünüz mü? Hatırlayın, Gezi Parkı olaylarında, 15 Temmuz darbe girişiminde, 6 Şubat depremlerinde batılı sosyal ve dijital medya üzerinden halka korku, provokasyon, kaos pompalanmıştı.
2: Gezi Parkı olayları sırasında nasıl bir iç kalkışmayı tetiklediklerini ve nasıl bir kamuoyunu provoke etmek istediklerini ve nasıl bir deformasyon yaptıklarını gördük. Bakın ben

0: Aileyin deprem zamanı 6 Şubat depreminde öylesine büyük deformasyonlar, dezenformasyonlar yapıldı ki baraj patladı denildi. Şimdi baraj patladı haberine karşı tüm arama kurtarma faaliyetleri son buldu ve orada Turkuaz Medya, A Haber gerçek habercilik yaptı. Bunun bir dezenformasyon olduğunu, doğru olmadığını ifade etti.
1: Bir denetim mekanizması olmadığı için bir kamera ayarlayan, bu bazen cep telefonu bile olabilir, bir takım kişiler kendilerine göre habercilik yapıyorlar. Kendilerine göre habercilik dendiği zaman bir takım normlara uyma zorunluluğu hissetmiyorlarsa, çünkü böyle kişilerin varlığını göz ardı edemeyiz, o takdirde haber mi veriliyor? Yoksa izlenim mi veriliyor, yoksa sadece yorum mu yapılıyor? Bakın, haberle yorum çok farklı olaylardır. Önce haberiniz doğru şekilde olacak ki sonra doğru yorumu yapabilir.
2: Kontrolsüz bir yayın bence yayın değildir.
3: Türkiye karşıtı yayınların ana merkezi dijital medya oldu. Bugün Batı'nın kontrolündeki platformlar reklam gelirinde zirveye oturmuş durumda. Ulusal ve yerel medyaya kalan reklam geliri ise oran olarak neredeyse tek haneye düşmeye doğru ilerliyor. Televizyonların reklam gelirinden aldıkları pay %18 seviyesinde. Dijital yayınlar günümüzde algı operasyonlarının en büyük silahlarından biri haline geldi. Montaj videolar, bağlamından koparılan görüntüler gerçeğin önüne duvar örüyor. Peki yerli medyanın yarını nasıl şekillenecek? Batı dijital kuşatmayı genişletiyor. Reklam gelirlerindeki adaletsiz dağılım yerli ve milli medyayı adım adım sona götürüyor.
0: Reklam meselesindeki birinci husus bunu yazılımların yeniden yapılandırılması, ikincisi ise algoritmaların şeffaf olması, denetlenebilir olması ve kamuoyu önünde bütün bu bilgilerin açık bir biçimde gözükmesi gerekiyor. Buna yönetimde transparency diyorlar. Yani açıklık ve şeffaflık.
4: Şunu bilmeli reklam veren, bana dijitalden saldırı olursa, eğer tehdit olursa beni analog medya koruyacaktır diye bir düşünceye sahip olması lazım.
3: Dünya ise dijital tekele karşı yaptırım zincirini devreye aldı. Avrupa Birliği, dijital pazarlar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta'ya 798 milyon dolarlık ceza kesti. İtalya ise 870 milyon euroluk KDV davası açtı. İspanya'da 83 medya kuruluşu 550 milyon euro, İngiltere'de ise 44 milyon kullanıcı adına 3,1 milyar dolarlık dava açıldı. Eğer bir gün bu ülkenin çıkarı için yayın yapan televizyonlar kapanırsa, kamuoyu Batı güdümündeki bir medyanın esiri olabilir. Tehlike çok büyük.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Geceler uykusuz, gündüzler verimsiz geçiyor. Normal hayat ritmi sosyal jetlag'la bozuluyor.
7: Genellikle uzun uçuşlarla beraber biliyoruz biz jet lag durumunu. Ama burada kişilerin kendi özel tercihleri, bazen sosyal medyayla fazlaca meşgul olmalarından kaynaklanıyor.
8: Uyku saatlerindeki ani değişim sosyal jet lag tehlikesini ortaya çıkartıyor. Öyle ki insanların biyolojik saatinin şaşması, yorgunluğu, dikkat eksikliğini ve verimsizliği beraberinde getiriyor.
7: Sosyal jet lag genellikle sosyal aktiviteler nedeniyle ya da sosyal medya kullanımı nedeniyle sarkan uyku saatleri, günü kaçırmaları, bundan kaynaklanan uyku saati problemleri aslına bakarsanız.
6: Sosyal jet lag en çok 16 ila 22 yaş grubunda görülüyor.
7: Konsantrasyon eksiklikleri görülebilir, kazaya, hatalara eğilimler artabilir, iş başarısına ya da okul başarısına düşmeler görülebilir.
6: Gençlerin %30 ila 40'ı bu sorunla karşı karşıya. Peki uyku sorunu ve sosyal jet lag yaşayan gençler ne yapmalı?
7: Biz saat 9'dan sonra sosyal medya kullanımını ya da akıllı telefon kullanımını çok tavsiye etmiyoruz. Beyaz ışık maruziyeti dediğimiz televizyon ışığı, telefon ışıkları bunlar uykunun gecikmesine neden olabiliyor. Yine geç saatlerde kahve, çay gibi ürünlerin, uyarıcı ürünlerin tüketilmemesini öneriyoruz. Her akşam benzer saatlerde yatağa girilmesi, rahat kıyafetlerle ılık, serin bir odada uyunması kişinin daha rahat uykuya geçmesine yardımcı olacaktır.
9: Evet sevgili seyirciler, Canan Ballas'la gündem tam gaz devam ediyor. Bugün ve dün, daha doğrusu bu hafta sonu ne yaşandığını konuşuyoruz. CHP için mutlak butlan kararı alındı. Yani 3 Kasım'da Özgür Özel'in seçildiği kurultaydaki yapılan hile nedeniyle CHP'nin hukuksal statüsü

0: o günkü konumuna döndü. Yani şu anda artık Özgür Özel CHP'nin eski genel başkanı bile değil. Yani bir kart yazacaksa veya CV hazırlayacaksa eski genel başkanı bile değil. Çünkü hiç genel başkan olmamış konumunda şu anda. Şimdi reklama gitmeden önce FETÖ bağlantısından bahsediyorduk. Türkiye'de nerede bir kötülük oluyorsa bunun hepsinin şeyinde FETÖ var. Ve Kemal Hoca orada bir endişesini söyledi. Nedir bu FETÖ ile ilgili endişe? Ya
1: şimdi maalesef FETÖ terör örgütü Türkiye'deki kurumlardan sıfırlanmış değil, öyle gözüküyor. Dolayısıyla bu tür vakaları çok ciddi istismar edebilecek yapıya haiz bir grup. Onun için yurt dışındaki bağlantıları devam ediyor. Amerika'daki bağlantıları devam ediyor. Korkarım ki şu anda Türkiye'nin etrafındaki bu ateş çemberinden kaynaklı bir boşluğu kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuki bir karar sonucu bambaşka bir iç savaş, iç cephe kırılması filan gibi sonuçlara gelecek bir takım oyunlar peşinde. Şimdi bu normal hukuki bir karar. Sayın Vekilim de anlattılar. Yani hukuk ilk derece mahkemesi karar almış, istinaf mahkemesi bozmuş, mutlak kararı vermiş, Yargıtay yoluna gidilmiş. Yargıtay'ın 3 tane seçeneği var. Ya reddedecek, ya kabul edecek, ya da geri iade edecek. İlk derece mahkemesinde görüşme yapılsın diye. Bu süreç böyle gayet sağlıklı giderken bir anda bazı aktörler sürekli böyle sanki bunun başka bir takım yapılarla bağlantısı varmış gibi, yani işte sanki AK Parti ile bağlantısı varmış gibi, başka bir takım aktörlerle bağlantısı varmış gibi deklare ediyorlar. Ama FETÖ dediğimiz örgüt hakikaten çok karmaşık bir yapı, sofistike bir yapı. İçinde Mossad da var, CIA da var, Amerikan siyasi aktörleri de var. Bana göre Pentagon ve dışişleri de var. Çünkü müesses nizam çok kullandı FETÖ terör örgütünü. Hala canlı tutuyorlar, hala aktif tutuyorlar. Bir kısmını Avrupa'ya taşıdılar. Almanlar ve İngilizler de bu örgütün bir kısmını devraldılar.
2: MI6 de var.
1: İşte İngilizler, yani MI6, evet. BND var, Alman İstihbarat Örgütü. Bu yapı niçin Türkiye'de böyle bir meseleyi ele alıp da tweetler atıyor, işte bir şeyler yapıyor falan. İşte evet. FETÖ terör örgütünün şu anki Türkiye'deki faaliyetlerini unutmamak lazım. Evet. Yani olağan bir aksiyonu bile Türkiye'de olağan gitsin istemeyen bir grup var. Bilmiyorum yani
2: i̇şin
1: bunu tabii iddia etmek
2: Kemal
1: çok
2: Bey, bu işin
1: merkezinde.
2: Bu
1: siz de çok hassassınız FETÖ konusunda.
0: Evet. Ben çünkü ve hepimiz hedefteyiz. Aksine gibi hepsi bana üşüşürler. Evet. Ve Türkiye için ne zaman hayırlı bir şey olsa ben de bunu hani paylaşsam hepsi toplu halde küfür ederler. Benim için çok iyi bir ölçek. Abdurrahman, şimdi devlet, bizim devlet bu FETÖ'ye iktidar teslim etmeyecek seviyeye geldi mi sence?
3: Yani şu anda FETÖ bitmiştir diyemem. FETÖ halen kritik noktalarda varlığını sürdürüyor. Ben görüyorum. Şu anda konuşmaya başladığın zaman bu sefer mevcut o kurumların başındakileri sanki onlar FETÖ ile mücadele etmiyormuş gibi oluyor. Ama kendilerini saklamış, renklendirilmiş, farklı cemaatlerin içine girmiş veya AK Parti'den daha çok AK Partiliymiş, devletten daha çok devletçiymiş gibi bir yapının içinde bekliyorlar. Ama bunlar devletin içinde halen birbirleriyle iletişim kurduklarını ben düşünüyorum. Halen kendi işlerinde görüşüyorlar. Bunlar şunu bekliyorlar. Olası bir devletin bocalanması, yani atıyorum burada AK Parti yıkıldı, başka bir yapı geldi, ondan sonra ülkeyi 81'e bölerler. O yüzden şu anda kendi güncel FETÖ faaliyetlerini ayrı tutuyorlar. Kamunun içindeki halen FETÖ geçmişi olup da kendini saklayanlar stratejik bir şekilde özellikle yüksek yargının içinde, bak söylüyorum, Yargıtay'da, Danıştay'da, Anayasa Mahkemesi'nde, üniversitelerde, özellikle üniversitelerin akademisyenlerine hiç dokunulmadı. Hepsi olduğu gibi dimdik duruyor.
1: Bir şey sorabilir miyim Abdurrahman Bey? Mesela Baylok diye bir sistem var değil mi? Bunların kullandığı. Yani çok içine sızamadığınız kapalı bir devre sistem.
2: Ama
1: bu tespit edildi. Baylok listesi falan filan. Şimdi o dönem bunu yapanlar şimdi başka bir sistem içerisinde gizli görüşme yapıyor olabilirler mi? Ben cevap vereyim. Kesinlikle yapıyorlar, bakın. Baylok tarzı bir teknik bir görüşme sistemi içerisinde kesinlikle yapıyorlar. Ve orada müthiş bir deepfake'de bilgi alışverişi var. Dolayısıyla bak,
0: şunu sormak istiyorum. Şimdi ben iddia ediyorum ki bu devlet

0: de millet de FETÖ tarafından desteklenen bir siyasi parti iktidara getiremez. Fazla mı hayalperestim ben?
1: Şimdi hayır, hayalperest değilsiniz.
0: Yani neye öncelikle dayanarak ben, bunu söylediğimi de tam bilmiyorum ama ben şöyle isim bir, böyle yani.
1: Şöyle bir giriş yapayım. Bir kere Baylok bunların kullandığı yöntemlerin içinde belki en basitlerinden biri. Çünkü
2: genel tabanın kullandığı
1: sadece biz. Terör örgütü demek yetersiz bir tanımdır. Çünkü terör örgütü birçok oldu.
2: Ama tarihte. Şimdi Sayın Vekilim, terör örgütü hukuken terör örgütü. Aslında FETÖ, bunlar bir istihbarat örgütü.
1: İşte oraya geleceğim. Çok tabii. Fazla terör örgütü oldu. Ancak bu çapta, bu büyüklükte bir devlet tarafından yönetilmeyen istihbarat örgütünü dünya ilk defa gördü.
2: Aynen.
1: Bu çapta bir istihbarat örgütünü dünya ilk defa gördü. FETÖ bir terör ve istihbarat örgütüdür. Bu tür bir örgütü sıfırladık demek saf dilliktir.
2: Mümkün
1: bu sıfırlanmaz.
0: Şimdi onun siyasi boyutunu şey.
2: Sadece bir şey söyleyeyim mi? Bak bir tane bir şey söyle. Bu son hakimsa Aydoğan Bey burada. Hakim savcı sınavı için 2000 tane devlet şu anda bu Haziran ayında açıklayacak. 2000 tane hakim savcı alacak. Bunun 1000 tane 2000 kişi başvurdu. 1000 tanesini alacak. Bu 1000 tanenin içinde kaç tane FETÖ'cü çıktı biliyor musunuz? 200 tane
0: FETÖ'cü. Ya şimdi
2: FETÖ'cü.
0: Orada değil bak.
2: Daha şöyle, yeni ya.
0: Bir dakika.
2: 200 tane FETÖ.
0: Kriptolarını bırak.
2: 200 tane FETÖ bağlantısı var. Açık, girmeye çalışıyorlar.
0: Açık seçik. Deşifre olmuş, kırmızı bültenle aranan, kanlı canlı bildiğimiz tipler doğrudan destekliyorlar bu CHP'nin içindeki şöyle damarları falan.
1: Onlar zaten destekliyor. Onlar işte YouTube'da kanalı var, yurt dışından yayın yapıyor, yazı yazıyor, X'te yazıyor falan. Bunlar işin görünen en kolay kısımları. Şuraya geleceğim. Dedim ya Baylok en görünen ve en basit kısmı diye. Bu örgüt hücre sistemiyle çalışan bir örgüt. Yani İki tane FETÖ'cü birbirini de tanımıyor. Tanıması gerektiği kadarını tanıyor. Aynen. Çok büyük bir terör ve istihbarat örgütü. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu operasyonlar gerekiyorsa burayı destekler. Yarın başka bir yerdeki operasyon gerekiyorsa onu destekler. Çünkü onlar için kendileri ve dünyanın geri kalan kısmı.
0: Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ne şöyle bir bilinç gelecek mi? Ya bu FETÖ'cü... kötü de bir şey söyle, FETÖ'cü tipler bizi desteklediği müddetçe bizim burnumuz pislikten kurtulamayacak. Bu bilince şimdi gelecek
1: onu,
0: mi bunlar?
1: Onu süreç içerisinde göreceğiz. Bir kere şuna gelmeleri lazım. Önlerinde çok canlı ve güzel bir örnek var. Recep Tayyip Erdoğan'a dershanelere bulaşma dediklerinde bulaşmasaydı belki FETÖ o operasyonları çekmezdi AK Parti'ye. Dedi ki hayır, bunlar devlet için zararlı, insanlık için zararlı ve operasyonları yaptı. Defalarca Sayın Cumhurbaşkanı ya tamam uzlaşayım deseydi belki kendi şahsı ve partisi için çok daha hayırlı olabilirdi.
0: Bir araya giriyorum. Oradaki
1: ama FETÖ, uzlaşmadı.
0: Oradaki FETÖ'nün tetiğe basmasının sebebi dershaneler değildi.
1: Sadece dershaneler
0: Türkiye,
1: değil.
0: Türkiye çözüm barış sürecine girmişti. Bunu bakın, sabote etmek için ayağa kalktılar.
1: Hayır, sadece
2: one
1: o değil.
2: Minute, bakın, Recep Tayyip Erdoğan one minute düğmesine bastığı anda FETÖ bir anda değişti.
3: Değişti.
2: Kimse
3: evet.
2: Bana bunu bakın, şey yapamaz.
3: One minute değişip,
2: İsviçre'de dağılıştı.
1: Daha genel bir şey söyleyelim.
2: Bundan sonra evet. Gezi olayları, 7 Şubat süreci, hepsi ondan dershaneler, Uludere, bütün süreçler ondan sonra başladı.
1: Abdurrahman Bey, daha genel bir şey söyleyelim. Türkiye kendisini yönetmeye karar verdiği andan itibaren FETÖ saldırıya geçti. Dershaneyi niye söylüyorum? Hükümetin FETÖ ile mücadele için ilk başlattığı hamle dershaneler hamlesiydi. Olmuş. Onun için söylüyorum. Yoksa dershane olmaz, okul olur. Okul olmaz, emniyet olmaz. Detaylara boğulma.
2: Ama dershanelerden önce gezi operasyonlarını başlatmışlardı onlar, biliyorsunuz.
1: İşte Türkiye'nin kendisini yönetmemesi için eğer
0: onların
1: Tayyip
0: sözünü
1: Erdoğan da
0: dinlememeye başladığı
1: tamam
0: zaman.
1: Ben uluslararası aktörleri dinliyorum deseydi operasyonları keserlerdi. Şuraya geleceğiz. CHP temizlenecek mi diyorsunuz ya. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir ekibin partisi olduğunu hatırlar da ben kendimi yönetirim derse ben bundan da daha fazla oy alacağına evet. inanıyorum. Ama yine her bulduğu desteği sözüm ona değerlendirmeye kalkar. O terör örgütü bu terör örgütü diye birilerinin peşinden gezerse onu süreç içinde göreceğiz onu biz evet. bugün söyledik diye ne iyi

0: şey olur ne kötü bir şey olur. Onu kendileri karar verecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın ne olacağına karar verecek olan, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri, yöneticileri, delegeleridir. Şimdi göreceğiz. Evet. Süreç nasıl gelişecek, kongre ne zaman yapılacak onu göreceğiz. Ama bugün gördüklerimiz rezil bir tablo. Devletin polisine bir insan niye saldırır? Niye tekme atar? Bunun bir açıklaması olabilir mi ya?
1: İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şu kapıda, bakın şu skanlar hepsini
0: şunlara
1: tespit
0: bakar mısınız?
1: Görüntülerde.
0: Yani şu ekrana bakar mısınız?
2: O görüntüleri de ortaya
0: bunlar
2: alalım.
0: Ne demek?
2: Şimdi tarihi yerli yerine koymak için o One Minute hikayesine doğrusun. Aynen. One Minute ile başladı. Fakat o One Minute'te bir şey daha vardı. 2008 krizi vardı. Evet. Tayyip Erdoğan dedi ki kriz bizi teğet geçecek dedi. Tutturdular IMF'den para al diye. IMF'den para alacağına İran'dan veya doğudaki ülkelerden para aldı ve düğmeye orada basıldı.
0: İşte kendini yönetme diyor.
2: Kendini yönetme dedi. Evet. Ve o arada da dünyada bir savaş tamtamları çalıyordu. Türkiye'de ben savaşmayacağım, bir barış deneyeyim dedi PKK'yla.
1: Aynen.
2: İşte ipini çekmeye çalıştılar.
0: Uluslararası aktörler ne diyorsa onları yapacaksınız diyor.
1: FETÖ'yle açıktan FETÖ bir liste getirdi. Sayın Başbakan'dı o zaman, Sayın Cumhurbaşkanı. 156 mı 155 tane dedi ki bizim bunlar FETÖ, biz bunları Hoca Efendi bunları listenize
2: vekil yap diyor,
1: vekil olarak istiyor dedi. 150 tane bunlar kim ne iş yapmış? İşte o listeler Sayın Cumhurbaşkanımızda mevcuttur. O
2: hala kurtulamadık ama o listelerden. Hala o listeler Türkiye'de yapılmıyor, ben iddia ediyorum. Ne diyorsun Kurtuluş?
3: Şöyle söyleyeyim. Bünye bağışıklık sistemimiz zayıfladığı an FETÖ hortlar, güçlenir. Yani bunu bünyeden atmak çok zor. Çünkü Türkiye'nin son 40-50 yılında var. Bütün damarlarına kadar sızmış durumdaydılar. Temizle. Bugün bu noktaya geldik ama o Cemil'in asıl sorduğu soru, yani yarın öbür gün bunlara teslim edilir mi gibisinden. Burada görmemiz gereken şu: devletin dönüşümü zayıf bir devletten çok güçlü bir devlete, yeniden kurumları, yani tam teşekküllü kurumlarıyla bir devlete dönüşüyoruz. Güçlü bir devlet demek, içeride bir tane grup, hain bir grup alacak o siyasi, o kişiyi aday yapacak, devletin anahtarını ele geçirecek. Buna artık refleksler vermeye başladı.
2: Peki mesela
3: devlet.
2: Kılıçdaroğlu'nu nereye koyacağız? Kılıçdaroğlu FETÖ'yü aklamak için darbede tiyatro dedi, tanklarda en darbe günü tankların arasından rahat rahat yürüyerek de geçti. Yani Türkiye'yi sabote etmek için o FETÖ'cüler ne istiyorsa harfiyen yaptı.
3: Evet.
2: Şimdi bitti mi bu bağlantı artık? Kemal Kılıçdaroğlu tam yani düşman mı oldu FETÖ'ye?
3: Sayın vekilimin dediği gibi kullan kimi kullanabilirlerse herkesi kullanırlar. Bak, kullanmaktan çekinebilecekleri aktör yok. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, bu diğer bütün partilerde de böyle isimleri kullanmaya çalıştılar. Bunun da yani örgüte üyelik vermediler ona demek istediğim. Ama bir noktadan sonra şunu gördük. FETÖ Kemal Kılıçdaroğlu'nu uzaklaştırmak istedi. Etkisini kırmak istedi. En son genel başkanlıktan uzaklaştırdı. Yani böyle bir de izlenime sahibiz. Şimdi böyle bir noktada yani FETÖ'nün hedefi haline geldi diye insan muteber olur mu? Olmaz. O parti için mücadelelerinin devamı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 13 yılda kök saldı Kemal Kılıçdaroğlu da. Yani şu an Özgür Özel olmadı, Ekrem İmamoğlu olmadı, kim oldu diye sıraya koyduğu zaman o geliyor şeye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne.
4: Bu FETÖ gibi terör örgütlerinin şeyinde eleman kadroları birkaç klasifikasyonu vardır. Mesela kurucuları vardır, sempatizanları vardır, inanmışları vardır, parayla satın alınmış işbirlikçileri vardır, Gözdağı da dahil. Buna benzer bütün kurumlarda bir takım yapıları vardır. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu kategoride nereye oturtacaksınız?
2: İnanmış sonradan mı? Dahil olmuş birisi herhalde, değil mi?
4: Siyasi çıkar elde etmek için bir yapıyı kullanmaya çalışan siyasal bir aktör. İnanmış mı bu işe? FETÖ grubuna, yani yaptıklarına falan, böyle bir ne bileyim sempatizan mı?
2: Ya Deniz Baykal'ın kasetini maskeli adamlar getirdi dedi. İşte en darbe zor dedi, tiyatrodur dedi. Yani bütün bunlar harfiyen uydu dedikleri.
4: İşte en zor bu kategorizasyonu, klasifikasyonu doğru yerde yapmak. Yani siz bir şahsı bu sınıflandırmada doğru yere koyduğunuz zaman alınacak tedbirleri de ona göre kurgularsınız. Ya şimdi KHK diye bir ifade var biliyorsun. Sürekli kullanıyor bunu. KHK mağdurları, KHK. Ya KHK kanun ve kararnameyle idareten ilişki kesilmiş kamu personeli. Ya bunları Hatırlıyor musunuz? Evet, fotoğraflar evet. çektirdiler. Evet. Ağlattılar televizyonlarda. İşte bunlar mağdur etti.
5: Evet.
4: Ya zaten yargı burada bir hata varsa düzeltti onları. Ne bileyim yani buna benzer bir takım ifadelerle kamuoyunda FETÖ'yü sempatik ya da böyle değil mi mağdur göstermek için elinden geleni yaptı. Bunu unutmadık. Tiyatro miyatro dedi, evinde kahveyle bekledi, sonucu almışsın istedi değil mi? O sonuca göre bir şey bekledi.
2: Ya benim şöyle bir endişem
4: dolayısıyla
2: var.
4: Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yargı kararıyla tedbiren tabi şu anda genel başkan olduğu ders aldı mı bilmiyoruz bak.
2: Ya benim bildiğim bir şey var. CHP'de her gelen gideni aratıyor. Hiç değişmedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci gelen Kemal Kılıçdaroğlu bence birinciyi aratacak. Eğer kazayla ondan sonra Özgür Özel geri gelebilirse bu Özgür Özel'i de arayacağız. Çünkü sürekli bir kötüye gidiş var yani orada. Bu trend hiç kırılmıyor.
4: Evet, bir de bir şuna bakmak lazım yöntemlerine. Sayın Vekilim söyledi. Yöntem. Eğer bir örgüt yani normal bir resmi örgütten bahsediyorum. Siyasal bir parti, bir think tank kuruluşu, bir düşünce kuruluşu. Yöntem olarak bir terör örgütü yöntemi kullanıyorsa onunla ilişkisi var demektir. Bir şey almıştı orada. Ne bileyim işte bu himmet denen bir hikaye vardı bu adamlar. Evet. %15 para kesiyorlar çalışan şeyden, mürit ne derse işte üyelerinden. Bunlar da şimdi oradan buradan habire para topluyorlar. Bu yöntem tutuyor. İkincisi eleman devşirmeyle ilgili yöntemleri var bunda.
2: İşte himmette İstanbul aynı. Büyükşehir'de boyut değiştirmişler artık.
4: Adı o değil ama adı irtikap, rüşvet vesaireyle para toplamışlar. Güçle, zorla.
1: 2 milyar dolar topladılar ya İstanbul'da.
4: Eleman devşiriyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleman devşirmeye çalışıyorlar. Devşirilmiş elemanları satın almaya çalışıyorlar. Ne bileyim yani bir bölme, parçalama, bir kutuplaştırma siyaseti vardır FETÖ'nün içerisinde. Çünkü kutuplaştırdığınız zaman kullanırsınız. CHP'de de bu şey var. Dolayısıyla yöntem açısından da sanki FETÖ'nün yöntemlerini kullanabilecek bir takım yapılar var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Bu 2009'dan sonra enjekte edilen bir sistem. Onu taşıyorlar şu anda yanlarında.
5: Şimdi bunları zaten CIA bulup şey
4: üçüncü çiziyor, konuda bağlantılar. Gönderiyor. Evet bravo. Onu, yani üçüncü yöntemde bağlantılar. Üçüncü, o bağlantılarda dış bağlantılar.
2: Evet.
4: Örgütler kesinlikle istihbarat evet. örgütleriyle kesinlikle irtibatı var. Hüseyin Gün zaten çıkarttı bunu ortaya. İtirafçı oldu.
1: İtirafçı oldu.
4: Bir de dış medya. Çok kritik. Dış medyadan medet dinliyorsanız eğer.
2: Ekonomisti filan hepsi zaten.
4: BBC falan filan.
2: Alman şeyleri, DW'ları filan. Hepsi başladı. Şimdi Aydoğan Hoca hukuk gibi sorun var.
1: Sadece hukuk değil ama siyasi çerçevede çizeceğim.
2: Ama çok beni merak
1: ettim. Önemli
2: ettiğim,
1: bir şey de var.
2: Merak ettiğim bir şey. İlk önce evet. bir bunu cevap.
1: Tamam.
2: Şimdi İstinaf Mahkemesi'nden karar çıktı.
1: Hı hı.
2: Bu arada CHP'nin eski avukatları itiraz ettiler buna. Değil mi? Yargıtay'a itiraz ettiler.
1: Yargıtay temize gitti evet.
2: O arada Kemal Kılıçdaroğlu bunları görevden aldı.
1: Avukatları razı etti.
2: Avukatları görevden aldı. Ve itirazı geri çekti.
1: Temize geri çekti.
2: Geri çekti. Şimdi CHP bunu temize götürmezse bitti mi demek bu? Temize bir daha gitmeyecek mi demek yani?
1: Ya şöyle karar kesinleşir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı kesinleşir. Mutlak buttan kesin hükümsüzlük hali de 38. kurultayın baştan itibaren geçersiz olduğu anlamına gelir. Kemal Bey görevine devam eder karar kesinleşirse. Kemal Bey kendi ilçe il kurultaylarını yapıp genel merkez delegelerini belirleyip kurultaya
2: yani benim
1: gider.
2: Sorum şu. Kemal Kılıçdaroğlu yetkiyi eline aldı.
1: Evet.
2: Partinin yetkili avukatları
1: evet.
2: biz Yargıtay'a gitmiyoruz dedikleri zaman
1: evet.
2: bu iş Yargıtay'a gitmez mi yoksa başka bir götürebilir
6: mi? Bazı hukukçular
1: çünkü edebilir,
6: bazı hukukçular şöyle söylüyor. Burada şey olan yani haklarında tedbir konulan evet. kişinin yani Özgür Özel'in de gitme hakkı var.
1: Hayır hayır öyle bir şey yok. Davanın davalısı Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükmü şahsiyeti, tüzel kişiliğini kim temsil ediyorsa o.
2: O zaman buna biz şu anda
1: evet.
2: Kesinleşmiş diyebiliriz değil
1: hayır,
2: mi?
1: Kesinleşmedi. Yargıtay'a
2: hayır
1: kesinleşmedi. Yargıtay temize
2: niye
1: gitti.
2: Niye kesinleşmiş dosya. Yani şey olarak teorik.
6: İtiraz etmediklerinde otomatik
2: merkez. Kemal Kılıçdaroğlu geri alacak bunu. Parti kabul ediyorum
1: i̇şte
2: diyor.
1: İşte onu bilmiyoruz.
2: Kadar.
1: Alacak mı almayacak mı?
2: O alacak belli ki. Alırsa yani.
1: O konuda
2: diyelim.
1: Bir kesinlik yok yani.
2: Alırsa
1: bir,
2: diyelim.
1: Alırsa eğer geri alırsa işte o 6 veya 8 ay içinde CHP kurultay hazırlığını yapar ama bir husus önemli yeni delegelerle gider.
2: Hayır ben yeni delegeyi soruyorum. Bak bu kararı soruyorum. Bu karar Yargıtay'da onandığı zaman mutlak kesinleşmiş oluyor
1: tabii,
2: değil mi?
1: Tabii kesinleşir.
2: Şimdi,
1: kurultaya gider.
2: Yargıtay'a gitmiyorsa bu
6: itiraz CHP etmiyorsa
2: itiraz etmiyorsa veya edilen itirazı alıyorsa

0: Bu ne zaman kesinleşir? Ne kadar sürer bu?
1: Şöyle, bayramdan sonra temizden feragat ettiği gün karar karşı tarafa da, hani burada davacılar da var. Davacılara da, çünkü iki haftalık süre var. İki hafta geçtiğinde hemen kesinleşir karar.
0: O zaman tabii, teorik olarak tabii, bu butlan kararına kesinleşmiş olarak bakabiliriz.
2: İtiraz biz, edildi mi acaba?
1: Ya işte Yargıtay'dan bir karar etti gelmeden veya temizden feragat edilmeden biz kesinleşmiştir diyemeyiz. Şu anki süreç, temizi bekleyeceğiz. Kemal Bey bir hareket yapmadığı, temizi geri çekmediği sürece bu süreç böyle gidecek.
3: Yani o karar mı temsil edildi, yoksa YSK'ya mı itiraz edildi o avukatlar?
1: Butlan kararı
2: YSK reddetti.
1: İstinaf kararı,
0: alakası yok bunun.
3: İstinaf kararı götürdüler ya, oraya başvurdular.
0: Orayla alakası yok.
1: Şimdi bu işin hukuk boyutu, bir de siyasi çerçeveye girmem lazım. Bu FETÖ mevzusuyla alakalı güzel bir değerlendirme yaptık burada, ama bir şeyi unutmayalım. Bu FETÖ terör örgütü hiçbir zaman pişmanlık duymadı. Pişmanlık duymayan bir terör örgütünden bahsediyoruz ve aktif, hiyerarşisi devam eden bir istihbarat örgütü. Ve bence burada bu FETÖ terör örgütünün en önemli mücadele, ki burada savcılıkların da ben bazı soruşturmalarına baktığımda FETÖ terör örgütünün finansman ayağına ilişkin. Yani ticari ilişkilerde halen örgüt üyelerinin aktif olması, bunların tespit edilmesi ve özellikle bir hususta Türkiye'den varsa bunların FETÖ terör örgütü üyelerini ticari faaliyetlerle birlikte yurt dışına para taşımaları. En önemli husus bu. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği FETÖ ile mücadelede bu finansal hususlarda savcılıklarımız çok büyük iş yapıyor. Bir şeyi unutmayayım, çok önemli. Bugün meclis önünde Sayın Cumhurbaşkanımıza sarf edilen saygısız sloganlar attılar. O sloganları aynen onlara iade ediyoruz. Hadlerine değil. Yani kendi kurultay kavgalarını, koltuk mücadeleleri,
0: kendi adamlarına
1: milletin
0: neler
1: gündeminde değil.
0: Ya.
1: Tabii bu, biz AK Parti olarak da CHP'nin iç meselesini, iç tartışmasının evet, tarafı da değiliz. Ama o Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik, devlet başkanımıza yönelik saygısızca sarf edilen tüm sloganları aynen onlara iade ediyoruz, kınıyoruz. Evet. Bunun
4: şöyle bir soru
1: çiziyorum,
4: akla geliyor. Şimdi
1: bu kabul edilemez.
4: Kemal Kılıçdaroğlu
1: yani
4: iade edildi tedbiren. Onun döneminde görev yapan parti meclis üyeleri, disiplin kurulu üyeleri.
1: Evet.
4: Değil mi hocam? Onların hepsi iade edilmeyecek mi geriye?
1: Hepsi iade oldu. Tamam. Parti meclisi ve disiplin kurulu üyeleri Kemal Bey'le
4: şu anda temiz
1: döndü
4: konusunda bile.
1: Ama birileri hariç. Eğer Özgür Özel döneminde, Kemal Bey'in döneminde de görev yapanlar varsa onlar parti meclisine evet, görev yapamazlar Kemal Bey'le.
0: Evet.
1: Mesela bu... Özgür Özel.
0: Bir şeye gidelim, şu CHP'de Oğuzhan Gültekin bekliyor. Evet Oğuzhan, son bir saatte görüştüğümüzden beri bir değişiklik var mı? İşte Özgür Özel hayatı kitleyeceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız diyordu. O hayatı kitlemeye yönelik bir hareketler var mı?
5: Aslında biliyorsunuz Özgür Özel'in bu tür söylemleri ilk değil. Mutlak butlan açıklaması ilk yapıldığında da özellikle sokak çağrıları olmuştu kendisini. Tabii ki burada 5 saatlik bir MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada sokak çağrıları olmuştu. Ancak o sokak çağrılarına henüz özellikle büyük bir kitleden cevap alamadı. Bugün de tabii ki özellikle gün içerisinde burada yaşanan olaylardan sonra burası genel, özellikle Özgür Özel'in genel merkezden çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru başlattığı yürüyüşün ardından itibaren tamamen boşaldı. Özellikle yapılan bu yürüyüşle birlikte dediğimiz gibi burası boşaldı ve burada sadece temizlik görevlileri, tabii ki güvenlik görevlileri ve özellikle sabahın erken saatlerinde buraya gelen polis ekipleri ve bizlerin dışında da kimsenin kalmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki özellikle yaşanan bu kargaşa, özellikle 4 gündür parti genel merkezinin önünde yaşanan bu kargaşadan sonra bugün CHP genel merkezinin ilk defa bu kadar sakin olduğunu söyleyebiliriz. Bu sakinlik nereden geliyor diyeceksiniz. Dediğimiz gibi aslında bugün artık bu doruk noktasından, pik noktasında polis çatışmasından ardından Özgür Özel'in CHP genel merkezini terk edip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyüşe geçmesiyle birlikte genel merkez tamamen boşaldı. Dediğimiz gibi sadece temizlik görevlileri, polis ekipleri, güvenlikler ve basın mensubu ekipleri dışında burada kimse kalmadı. Tabii ki o yaşanan arbedenin izleri silinmeye çalışılıyor. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramdan sonra genel merkeze gelmesi bekleniyor ve bu aslında hazırlıkta bir nevi. Onun için tabii ki Kılıçdaroğlu'ndan önce buraya gelenler oldu. Burayı görmek isteyenler oldu. Yine partililer oldu. Tabii ki partililer özellikle Kılıçdaroğlu'nun destekçileri buraya geldiklerinde buradaki manzara karşısında şok oldular. Çünkü biz de sabah yaptığımız yayınlarda burayı gösterdik. Elimizden geldiğince buradaki yaşanan vahim durumu izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Buradaki bütün eşyalar, bütün aslında materyaller tamamen polis ekiplerine karşı kullanılmak üzere barikatlar oluşturulmuştu. Su şişelerinden su bardaklarına kadar, çay kazanlarına kadar her şey burada polislerin üzerine atılmak için yangın tüplerine kadar kullanılmıştı. Ve burada görmüş olduğunuz bizim bu alanda, yani CHP Genel Merkezi'nin giriş katında dahil olmak üzere birçok katında yaşanan arbedenin izleri görülüyordu. Evet. Buraya gelen insanlar dehşete düşmüş durumdaydı burada, ama artık yavaş yavaş tabii ki o izler de buradan siliniyor. Temizlik ekipleri burada hummalı çalışmalar yürütüyor ki anladığımız kadarıyla bu çalışmalar gecenin geç yarısına kadar da devam edecek gibi görünüyor. Şu anda dediğimiz gibi çalışmalar sürüyor. Yine kullanılabilir eşyalar özellikle içeriye taşınıyor. Kullanılamayanlar da tabii ki dışarıya artık çöplere atılıyor, ama polis korumaları özellikle yol CHP Genel Merkezi'nin önünde bulunan cadde tamamen polis ekipleri tarafından kapatılmış durumda. Yine güvenlik tabii ki üst düzeyde. Buranın kendi güvenlikleri de özellikle burada sıkı bir güvenlik almış durumda.
0: Evet Oğuzhan, sizlere çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Anlıyoruz ki bu sokakları karıştırıp hayatı durdurma projesi bayrama mı takılmış?
4: Öyle bir güçleri yok. Vatandaşlar da öyle bir karşılıkları yok. Onlar ancak kendileri işte yağmurda ıslanıyor. Bir de Türkiye'nin en sakin görevini en sükunetle yapan meslek gruplarından biri polislerdir. Gerçekten ben onlara hayranım. Biraz önce görüntülere baktık. Hiçbir meslek grubu
0: ermiş gibi duruyorlar.
4: Görevini yaparken dışarıdan birilerinin saldırılarına bu kadar sakin kalamaz. Gerçekten çok profesyonel bir şekilde sadece gereğini yapma, görevlerini yapma ve kendilerine verilen talimatın gereğini yapma uğruna, bakın şimdi yine görünüyor arkada, şu bak tekme atanlara bak, yani ancak bunu yapabilirler ya, çünkü polis ona karşılık vermiyor, ama sokakları kilitleyecek vatandaş buna izin vermez.
0: Oraya da şöyle bir şey, bunları polis ablukaya alsaydı orayı, Cemur'la telefonları kilitleseydi, elektriği de kapatsaydı,
4: bakın bir daha söyle,
0: bunlar bir gün sonra dağılacaktı zaten. Gerek var mıydı polislerin?
4: Şöyle, işgale kadar bütün protesto yöntemleri başımızın tacıdır. Hatırlıyorsanız birkaç program önce bunu meclis kürsü işgalinde de söylemiştim. Evet.
1: Kendi milletvekillerini CHP bir merkezine almadılar.
4: Bir kurumunun işgaline göz yumamaz.
0: Bir saniye bile göz yumamaz mı ya? Bir gün yumamaz, susuzluktan, açlıktan Cemil sıkılsınlar, gitsinler.
4: Yumamaz. Neden yumamaz? Zor kullanma yetkisine haiz tek kurum devlettir. Yoksa devlet olmaz. Yoksa İKK hak doğar. Burada devlet uyarısını yapıyor. Diyor ki protesto mu yapacaksın? Bunun yöntemi belli. Gösterim yapacaksın, yürüyüş mü yapacaksın? Bunun yöntemi belli. Ama sen işgal etmeye kalkarsan boşaltırlar. Kaldı ki işgal edeceğim dediğin yer senin yıllardır mensubu olduğun bir partinin genel merkezi. Mahkeme bir karar vermiş. Senin arkasından koşturduğun, senin bu memleketi yönetmesi gerektiğini iddia ettiğin kişileri demiş ki CHP'nin yönetimi sizde devam ediyor. Bakın size atadım falan dememiş. Arada bir kaos oluştu demiş mahkeme. Kaostan önceki duruma teslim ediyorum demiş. İşgal ne demek ya? İşgal ne demek? Böyle bir şey olabilir mi? İşgal ederseniz devlet bunu yönetti.
0: Buna Gezi'de alıştılar. Sokakları, parkları filan.
4: Bunlar çocukluktan beri öyle. Bunlar Türkiye'nin şımarık çocukları. Evet. Yani bizim gibi gerçekten işinde, gücünde, okulunda olan adamların bu eylemler aklına gelmez, ama bunların hayatları böyle geçtiği için.
0: Evet.
4: Bunlar kaostan beslendikleri için, gürültüden beslendikleri için ve birileri tarafından hep
6: hoş görüldükleri için
0: bu hale geldiler.
6: Bu hale geldiler.
0: Evet, şimdi bir Burcu'ya gidelim müsaade ederseniz. Burcu Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Evet Burcu. Orada nedir? Işıklar yanıyor mu? Gelen giden var mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun misafiri mi var? Yalnız mı? Nedir orada durum?
7: Aslında geçtiğimiz dakikalarda hiçbir değişiklik olmadığını ifade edildi.

0: Başlayalım yayınımıza. Tabii bir dizi ziyaretler gerçekleşiyor ancak şu an için herhangi bir ziyaret olmadığını söyleyelim. En son ziyareti CHP 24. dönem milletvekili Müslüm Sarı bir ziyaret gerçekleştirdi. Çıkışını yaptı. Çıktıktan sonra da aslında sorularımıza cevap vermişti. Sonrasında herhangi bir ziyaret olmadığını ifade edelim. Basın danışmanı burada Atakan Sönmez beyefendi ara ara çıkıp bizlere bilgi veriyor aslında. Gelişmeleri aktarıyor bizlere. Onun haricinde herhangi bir ziyaret olmadığını söyleyelim. Geçtiğimiz dakikalarda tabii milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'na yoğun ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bunlardan biri de aslında sürecin başından beri ziyaretini gerçekleştiren Mahir Polat'tı. O da yine bugün CHP genel merkezinden ayrıldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Düşüncemiz o yöndeki aslında Kemal Kılıçdaroğlu birinci ağızdan dinledi gelişmeleri. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gün boyu evde olduğunu ifade edelim. Süreci evinden dikkatli ve sessiz bir şekilde takip ediyor diyelim. Bugün sessizliğini korudu Kemal Kılıçdaroğlu. Gün boyu hiç evinden ayrılmadı. Ofisine geçiş sağlamadı. Yarın itibariyle de aslında yine ofisine geçmeyeceğini, çalışmalarına evinden devam edeceği yönünde bilgiler var. Ofisiyle evinin çok yakın olduğunu söyledik. 3-4 kilometrelik bir mesafe vardı eviyle ofisinin yanında. Bayrama kadar da aslında çalışmalarını evinde devam edeceği yönünde bilgiler var. Tabii bu süreçten sonra, mutlak putlan sürecinden sonra akıllara gelen ilk soru, tabii hepimizin de merak ettiği soru, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi, makam koltuğuna oturacak mı sorusuydu. Ziyaret eden Müslüm Sarı'nın açıklamalarıyla birlikte de aslında bu sorular cevap buldu. Kemal Kılıçdaroğlu bayramdan sonra CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Şu an için herhangi bir ziyareti beklenmiyor. Bayramdan sonra CHP Genel Merkezi'ne gidecek, makam koltuğuna oturacak ve çalışmalarına devam edecek. Şu an için burada herhangi bir hareketlilik olmadığının tekrar altını çizelim. İlk gün burada vekiller vardı, seçmenler vardı. Ancak şu an için seçmenler yok. Ara ara vekiller ziyaretini gerçekleştiriyor diyelim.
1: Evet, Burcu'ya çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Şimdi Sayın Vekilim, şöyle bir durum var CHP seçmeninde. Belediyede de, kurultayda da hırsızlık olduğunu bal gibi biliyorlar.
2: Evet.
1: Ve diyorlar ki biliyoruz ama biz gene de diyor tercihimiz bunlardır diyorlar. Ne yapacağız? Siyasetin böyle bir çıkmazı var.
2: Şimdi onu süreç içinde göreceğiz. Kongre süreçlerinde göreceğiz. Ben
1: kongreden eğer, falan değil. Sokaktaki sosyal medya, normal seçmen, yorumcu falan. Şöyle, hepsi diyorlar şöyle, ki şöyle önemli çaldıkları.
2: Mı? Şöyle ayıralım mı? CHP seçmeni değil de buradan sebeplenen sosyal medyada, normal medyada kendisine AK Parti döneminde daha önceki ayrıcalıklarından sıyrıldığı için üzüntü duyan, sözüm ona, gazetecisinden, yazarından, düşünürlerinden bir ciddi kitle şu anda oraya sarılmış durumda.
1: Anketlere bakınca CHP seçmeninin %90'ı böyle gibi duruyor. Anketler çıkıyor bir sürü. Bunların şeyini de...
2: Ben onun aklı seliminin bu kongrede olacağına inanıyorum. Şu anda CHP'nin iki içindeki grupların bir savaşını görüyoruz. İki grup birbiri hakkında ne istiyorsa onu söylesin. Biz vatandaş olarak, onlarla aynı sokakları paylaşan insanlar olarak ancak saygı talep edebiliriz ve seviye talep edebiliriz. Bunun dışında hiçbir şey talep edemeyiz. Yalnız şuna istemeye hakkımız olduğunu düşünüyorum. Kendi kumlarında oynasınlar ve bizi bu olaya bulaştırmaya uğraşmasınlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son bir haftadaki programına bakın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı Ege'deki tatbikat. Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı İran-Amerika Savaşı.
1: Dün çok önemli bir telekonferans oldu bütün liderlerle.
2: Bakın şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız bunlarla uğraşıyor.
3: Dünyadaki CHP'nin en büyük enerji zirvesini yönetti İstanbul'da.
2: İç işleri ne AK Parti'yi ne Sayın Cumhurbaşkanımızı ilgilendirmiyor. Buna ne sarf edecek bir enerjimiz ne sarf edecek bir vaktimiz var. Bizler memleket için uğraşıyoruz, ekonomi için uğraşıyoruz. Dünyanın içinden geçtiği böyle bir dönemde ülkemizi güçlü tutmak için uğraşıyoruz. CHP'nin içinde kim kongrede hırsızlık yapmış, kim kime ne yapmış, bunlar bizim gündemimiz değil. Ben Aydoğan Bey'in söylediğini destekleme mahiyetinde söylüyorum. Ama bu hastalık onlarda var. Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve AK Parti'yi güçlü figür gördükleri için olayın içine çekmeye uğraşıyorlar. En azından kendi tabanlarını konsolide etmek için bizi kullanmaya uğraşıyorlar. Tekraren söylüyorum, kendi kumlarında oynasınlar, birbirleri hakkında ne istiyorlarsa onu söylesinler, bütün ithamlarını yapsın.

0: bilen dünyadaki tek lider o.
1: Sayın Vekilim sadece o
0: Trump'la değil, görüşebilen o.
1: Terörsüz Türkiye meselesi
0: var. Terörsüz Türkiye ile uğraşıyoruz. Bakın bu Türkiye sınırlarını da aşan bir şey. Irak'ı da ilgilendiriyor, İran'ı da ilgilendiriyor, Suriye'yi de ilgilendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunlarla uğraşırken ben kongrede telefonumu dağıttım, ben kongrede paramı dağıttım. Canım bunu kendi içinizde çözün, bizi ne karıştırıyorsunuz? Mahkemeye giden sizsiniz, hakkınızı arayan sizsiniz, yine de gidebilirsiniz. Ben ne gideni suçluyorum, ne savunanı suçluyorum.
2: Peki orada bir şu o söylemde de bir şöyle bir şey çıkmıyor mu? Mahkemeye giden o, şikayet eden o, yapan o filan. Hiç devlet yok mu bu işin içinde? Yani
0: bakın devletin görevi nedir? Anlaşamayan iki grup arasında hakemlik yapmaktır. Alınan tüm mahkeme kararları bir grup için yanlıştır.
2: Ama rüşvette mesela devletin görevi aracılık yapmak değil, rüşveti yakalamak.
0: Yakalamış zaten.
2: Ama yakalamamış işte. Hepsi birbirlerini ihbar etmemiş. Etmeseler ne olacak?
0: Kalacak bakın bu böyle, böyle olur. Devlet, hafiye devlet gibi siyasi partilerin içinde dolaşmaz. O zaman siyaset yapılamaz hali.
3: Yarına bırakır, yanına bırakmaz.
0: Ama günün birinde bunu yakalar. Ve bunda da yakalamış.
4: Cemil.
0: Yalnız devlet gece gündüz bunu takip ediyor havası yaratmak da doğru bir şey değil. İki grup anlaşamayınca bunun hakemliğini yapmak devletin görevidir. Mahkeme bunlar için vardır. Bir grup öbür grubun hakkı olan yeri işgal ediyorsa orayı temizleyerek hakkı olan gruba teslim etmek de devletin görevidir. Dolayısıyla devlet burada görevini yapıyor. Ancak AK Parti veya Cumhurbaşkanlığı makamıyla bu konunun uzaklığına bir ilgisi yoktur. Olamaz da ne böyle bir gündemimiz var ne
2: ama
0: böyle bir enerjimiz var.
2: Ama bütün yabancı basın diyor ki Tayyip Erdoğan yaptı falan filan. Hiç...
0: Şimdi Almanya'da doğmuş büyümüş üst düzey görev yapan Türkiye ile de çok bağlantısı olmayan biriyle tanıştım. Diyor ki ben Türkiye'nin gündemini Alman basından takip ediyorum. Tayyip Erdoğan'la bir gönül bağım yok diyor. Yani siyasi olarak bize yakın birisi değil. Ama diyor bugünlerde Almanya basınında o kadar yükleniliyor ki diyor bunu dedi 2-3 ay önce.
2: İyi bir şey olduğunu mu anlamış oradan?
0: Şu anda diyor Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için çok iyi şeyler yaptığını anladım diyor. İstiyorsanız bunun ismini falan da verebilirim. Kendisinden bu izni de alabilirim. Tekrardan
2: bu
0: söylüyorum.
2: Bu zaten herkesin kullandığı bir mantık artık.
0: Tekrardan yani söylüyorum. Kişi siyaseten bize yakın değil. Dedesi de eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliymiş bu kişinin. Almanya'da tanıştım ben. Diyor ki Alman basını o kadar yükleniyor ki.
2: Evet.
0: Çünkü niye size ölsün yurt dışı basın?
2: Evet. Kurtuluş.
4: Burada iç siyasete taraf olan bir dış devlet var mıydı? Vardı. Bakın eğer yanı başımızda kurulan İsrail'in 1948'den sonra dış politika hedeflerini, stratejilerini komşu ülkelerine ya da bu coğrafyadaki ülkelere müdahale etme taktiklerini bilseydik şunu anlardık yani siyasete müdahale ediliyor. Hiç içerideki mesele
2: ya Amerika'da
4: çok
2: bile ele geçirmişler. Evet. Bütün kongre üyelerini, senatörleri, başkanları evet, herkese ele geçirmişler yani.
4: Şunu demek
2: yani
4: istiyorum. O bahsettiğimiz FETÖ eğer bugünkü gibi güçlü bir devlet olsaydı öyle bir FETÖ olmazdı. Hemen çarşafı
2: Amerikan devleti
4: ortaya.
2: Güçsüz bir devlet mi? FETÖ'nün kralı işte İsrail paralel devleti ele geçirmiş orayı.
4: Kendi reflekslerin ya orada durum başka bir şey.
2: Aynı aynı.
4: Orayı bizdeki... tamam orayı da ama onlar kurdu. Onlar kurdular. Burayı da içinde iddia ediyorlar. FETÖ'yü işte biz kurduk işte diyorlar. Yani FETÖ'yü de daha başka bir şekilde ele alalım. Şimdi devlet güç ya 25 yılda yerinde sayan bir duran bir devlet yok değil mi? Değişiyor, güçleniyor, gelişiyor. Bütün kurumlarını yeniden bir konsolide ediyor, entegre ediyor. Fakat bu siyasi düzen hiç değişmiyor. Partiler 30-40 yıl öncesinin partisi, anlayışları, mücadeleleri hiçbir şey değişmiyor. Şimdi nereye geldik? Biz devlet güçlendikçe adım adım şunu gördük. Bir terör örgütü vardı. Başımıza 40 yıldır bela edilmişti. Onu bir defa bütün o kriminal yapısıyla durdurdu. Darbeledi, zayıflattı. Şimdi bunu çözmek için de demokratik mekanizmaları devreye koydu.
2: Ya terör diye bir şey kalmadı. Şimdi bundan 5 yıl önce Türkiye'nin sorunu nedir diye sorduğumuzda ilk üçte terör vardı.
4: Terör vardı.
2: Şimdi ilk 20'de bile yok.
4: Tamam. Niye yok? Güçlü devlet olduğu için. Devlet değişti, güçlendi, büyüdü. Buna bir refleks. Şimdi kendi içinde de FETÖ'yü de yani zayıf bir zayıftı yani devlet o zaman. Onlar güçlüydü. Bünyeyi sarabiliyorlardı. Bir şekilde onu elemine etti. Ama

0: bünyesini güçlendirdikçe FETÖ ortalıkta dolaşacak, olacak. Dış unsurlar her zaman dış varlık olduğu için içeride onların iz düşümleri anlamında var olacaklar. Şimdi bu siyasi partiler de öyle. Eskiden Türkiye Cumhuriyeti devlet mi? Devlet mi değil mi? Devlet mi değil mi? Dün devlet değildi yani. O yüzden her türlü özgürlüğü kendilerinde buluyorlardı. Yani ilk burada yani İsrail'in Gazze soykırımının, bakın savunma bakanı dediğimiz kişi, İsrail'e savunma bakanının buradaki bu üçlü troikayı tebrik etti. Yani tebrik ediyor. Üçlü troikayı tebrik ediyor. Ya tarafım diyor. Ben buradaki seçime tarafım diyor. Ben de şunu söylüyorum. Siz diyorsunuz ya devlet bu işin içinde yok mu? Devlet yok ama devlet öyle bir kurumsallaştı ki yargısı bu Cumhuriyet Halk Partisi'dir diye gözünü bir şeye kapatamıyor artık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Artık dokunulmazlığı tabii, olan kalmadı
0: öyle
1: kimse.
0: Öyle bir şey yok. Eğer herkes bu ülkenin genel çerçevede anayasasına, hukukuna uygun davranırsa bence herkes güvencededir. Ama davranmıyorsa güvencede değildir. Bunu büyük devlet üretebilir bu davranışı. Zayıf devletler, içinde istikrarsızlık giden devletler üretemez bu davranışı.
1: Evet, Aydoğan Hoca, şimdi bu milletvekili failleri var bu. Şimdi bir kurultay çalındıysa bir dokunulmazlığı olanlar var. Şimdi bunlara gitmezse bu butlan patlak butlan olacak yani. Hani bir işe yaramayacak. Yani mecliste bir fezlekeler, bir hesaplaşma bekleyelim mi? Böyle bir hareket
2: şimdi
1: olacak
2: bunlarla
1: mı?
2: Bunlarla ilgili meclise mutlaka, yani milletvekilleri olanlar açısından bu kurultaya ile karıştırma suçu.
1: Hem kurultay ya, var hem büyükşehirdeki yolsuzluklar
2: işte
1: var.
2: İşte yolsuzluk, diğer iddialarla onlar fezlekeler, mutlaka meclise gider. Bu önemli yani. Bu sonuçta meclis kendisi.
1: Nasıl bir süreç o? Fezlekeler ne zaman gider? Sonra hesabını da sayın vekilime soracağım.
2: Onun,
1: ne yapacaksınız?
2: Onun detaylarını vekilim anlatsın. Ama şunu söylüyorum. Yani savcılık sonuçta yani fezlekeyi hazırladıktan sonra gönderir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de kendi içerisinde işleyişinde beraber isterse bir milletvekilinin dokunulmazlığını düşürebilir yani.
3: Oylamaya sunabilir.
2: Oylamaya sunacak tabii ki. Alabilir. Yani bu düşürülebilir. Sonuçta şu anlayışla bence hareket etti.
1: Hayır yani lazım. Şimdi bir kurultay çalındı.
2: Evet.
1: Tamam mı? Hırsızlık yapıldı. Ya kurultay ne için çalındı? Özgür Özel genel başkan olsun diye çalındı. Diye. Şimdi böyle bariz bir durum varken ortada.
2: Tabii.
1: Böyle bir şey yokmuş gibi herkes hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam mı edecek?
0: Ama yoksa davanın sanıklarından biri devam Özgür Özel davanın sanıklarından
1: tamam
0: biri.
1: Tamam işte yani. Bunu sanıksa yargılanması lazım.
2: Sonuçta o meclisin takdirindedir. Yani ona biz bir şey demeyiz. Meclisin kendi işleyişinde yürüyecek bir süreçtir. Elbette herkes, ben de dahil, siz de dahil, milletvekilleri de dahil bir suç eylemini sonuçta gerçekleştiriyorsa bunun karşılığı, yaptırımı vardır ve uygulanır. Hukuk devleti ya bunu emreder.
3: Bir Aydoğan şey Bey, daha ben daha iyi biliyorsun abi. Hı-hı. Sana sor.
2: Tabii.
3: Mesela Özgür Karabat vardı. Paraları, dolarları bozdurup
2: tabii çok daha sıkıntılı süreçler mesela var. CHP'deki bu troika ile ilgili Kurtuluş Bey de geçen programlarda bahsetmişti bu troikadan. Yani oralarda soruşturmalarda Veli Ağbaba ile ilgili ciddi iddialar var.
1: Yani bu, mesela şey he. diyorlar. Bu davalar siyasi mi? Mesela Ekrem İmamoğlu
2: siyasi
1: içinde
2: değil.
1: Siyasi mi? Butlan davası siyasi mi? Siyasi. Çünkü siyasi olmasa Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl önce dokunuluyor olması lazımdı. İlk çalmaya başladığı zaman.
2: Şöyle.
1: Veyahut da bu şeyler siyasi olmasaydı, siyasi irade çalınmış, bir darbe yapılmış, hemen failleri fezlekeleri yollanır, konuşulurdu. Şimdi siyasi
2: bu,
1: olduğu için
2: bu davalar şöyle nereden baktığınıza bağlı. Muhalefet bunu sanki yani iktidara, hükümete yönelik sanki bu soruşturmaları baskıyla hükümet açtırıyor gibi bir algı yaratıyor. Yalan iftiralarda bulunuyor. Bu davalar sonuçta hukuk mahkemelerinde yürüyen, biraz önce bahsettik, CHP'lilerin mesela İzmir'deki Büyükşehir Belediye Başkanı eski belediye başkanı hakkında savcılığa gidip şikayette bulunuyor. Şikayet dilekçesi
1: ama
2: veriyor.
1: Siyasetçi olunca
2: kendi aralarında içinde CHP'nin kendi iş problemi. CHP'nin kendi delegeleri mutlak mutlan davasını açıyor. Bu davalara bu davalar siyasi değildir. Bunun altını çiziyorum. Siyasi değildir. Tamamen hukukun kendi düzeni içerisinde yürüyen davalardır. Bakın sadece bir şey belirtmek istiyorum. Çok önemli. Atlamayalım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
1: bir araya giriyorum. Şu görüntü. Şimdi tebligatı aldı, yırttı. Tamam mı? Bu tebligatı yırtsa bile almış oluyor değil mi?
2: Şimdi o eğer bir mühür veya tutanaksa, oraya asılan bir mühür veya tutanaksa biliyorsunuz onu suç teşkil eder. Ama kendisine yapılan bir tebligatı alıp yırtmasının da hiçbir manası yok. Biraz orada ben işin şovunu...
1: Almış oluyor tebligatı değil mi neticede?
2: İşi biraz Özgür Özel şova çevirmiş. O anki psikolojisiyle...
3: Tebligatı %100 almış oluyor kameralar önünde.
2: Tabii ya almasa bile günlerdir kendisi almış basın huzurunda işte Kemal Bey'den mutlak mutlak kararından bahsediyor. Bir bitireyim. Bakın çok önemli bir şey var. Demokrasi kriz anında hukuk içerisinde kalmaktır. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız bir şiir okudu. Hapis cezası aldığında ben devletime küsmem dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Böyle bir anlayışa sahip. Ben devletime küsmem dedi ki haksız bir verilen hapis cezasıydı. Buna rağmen devletine ve hukuk düzenine saygı duyup Sayın Cumhurbaşkanımız gitti. Cezaevinde cezası infaz edildi. Ve cezası infaza
1: 28
2: giderken
1: 28 Şubat'ta ne zulümler yapıldı, hiçbir şiddet
2: hiçbir zaman bir fiili çatışma veya bir olay çıkmadı Sayın Cumhurbaşkanı cezaevine giderken, ama toparlayamıyorum işte bir dakika
1: reklam
2: olunca
1: süresi geldi.
2: O zaman reklamdan sonra devam
1: tamam edelim. Reklamdan sonra şey yapalım sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz, birazdan birlikteyiz.
4: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
6: Sağlam bankacılık.
7: Bu salıbinde Namet Dana Kangal Sucuk 315 lira. İçim %0,5 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
8: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net. Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
15: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor.
16: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
17: Fiberimiz yok Yüksel abi.
16: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şey şekerim.
18: Üst geçide bak abi.
16: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
19: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox

0: Tak diye internet, tak diye evinizde.
1: Reklam.
2: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin 14 milyar dolarlık araç yedek parça ihracat gücü Otomekanika İstanbul 2026'da vitrine taşındı. 25. yılını kutlayan fuarda 41 ülkeden yaklaşık 1400 katılımcı yer aldı. Etkinlik otomotiv sektöründeki yeni teknolojilere ve geleceğin mobilite çözümlerine ev sahipliği yapıyor. Elektrikli araç teknolojileri, araç bakım uygulamaları ve 3D yazıcı teknolojileri fuarda öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Fuarın otomotiv sektöründe yeni işbirliklerine katkı sağlaması hedefleniyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ahaber Radyo, haberin radyosu.
5: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Sevgiyle büyütürsen çocuğu böyle şiddetle maruz kalmaz.
8: Bu genelde ailelerden kaynaklanıyor. Yani aileler çocukları ya başıboş bırakıyorlar ya da gerekli ilgiyi göstermiyorlar. Çocuklar da işte arkadaş çevrelerinden öyle görüyorlar. Arkadaşlarını örnek almak istiyorlar.
9: Kesinlikle sosyal medyanın etkisi çok büyük. Bu hani bu çıkarılan kanunla birlikte, Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bu kanunla birlikte bence bazı şeyler düzelecektir. Temennimiz o yönden.
10: Bazen bir çiçeğe, bazen bir hayvana, bazen de kendi akranına yöneliyor. Çocuklardaki şiddet eğilimi her geçen gün artıyor.
11: Genetik silahı doldurur, çevre tetiği çeker.
12: Şiddete meyimli oluyorlar, bilmiyorum Z kuşağı denilen durumdan dolayı mı oluyorlar?
13: Çocuktur geçer deniliyor, biraz hırçın deyip geçiştiriliyor. Hatta bu huyu aynı annesine ya da babasına benziyor diyerek açıklanıyor. Ama çocuklardaki şiddet eğilimi bu gibi sözlerle örtmek mümkün mü? Örtülen her bir problem ilerleyen süreçte daha büyük soruna yol açar mı?
14: Bu çocuk babasına çekti, annesine çekti dediğimiz şey davranış noktasında daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü içeride genetik kimyası olarak hepimizin bir şeylere meyli vardır zaten. Önemli olan bunun en sağlıklı dışa vurumunu yakalamak. O noktada ebeveynlere büyük iş düşüyor.
10: Bu artışın arkasında birçok neden var. Ama en dikkat çekenlerden biri dijital dünya. Sanalla gerçek arasındaki sınır silindikçe çocukların davranışları da değişiyor.
15: Uygulama üzerinde kendi reklamlarını yapıp bu şekilde zaten kendilerine sempatizan toplamaya başladılar. Yani artık eskiden tabiri caizse sokak başlarında olan arkadaşlar şimdi internette her yerde her eve çok rahatlıkla giriyorlar.
14: Dijital dünyaya çok fazla girme dış dünyayla irtibatımızı zayıflattığı için oradaki tehlikelere biraz açık hale geliyoruz açıkçası. Bunun içinde oyunlar var, bunun içinde yasa dışı grupların kontrolsüz bir şekilde çocuklara ulaşabiliyor olması gibi etkenler var. Onun yanı sıra aile içi kopukluklar, anne baba arasındaki iletişim kopuklukları, anne babanın çocukla iletişiminin yetersiz olması, çocuğun görülmek, duyulmak istemesi, yeterince değer, ilgi, sevgi görmediğini düşünmesi, bunlar başlıca faktörler.
10: En küçük belirti bile aslında bir uyarı. Görmezden gelinen her davranışsa daha büyük sorunların habercisi olabilir.
14: Bir başka çocuğa ya da bir başka canlıya yavrumuz zarar veriyorsa bu bir acil durumdur. Hiç bekletmeden hemen bir çocuk psikoloğuna, çocuk psikiyatrına başvurmamız lazım. Bu psikopatik eğilimlerin ilk basamağıdır. Canına eziyet etmek bir çocuğun veya bir başka canlının. Bu asla görmezden gelmememiz gereken bir alarm durumu. Anne baba mutlaka bir profesyonelin kapısında soluğu almalı.
8: Kendim insanlara nasıl davranıyorsam onların öyle davranması isterim. Yani sözle değil de uygulamalarımla, kendi yaptığım hareketlerle onlara o şekilde davranmalarını hep tavsiye etmişimdir yani.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
16: 3 yaştan sonra artık çocukların hayatına ekran girebilir. Bunun da kademeli olması gerekiyor. Bir kuralımız var. Diyoruz ki çocuğun yaşı çarpı 10 dakika.
17: Dijital

0: Dijital dünyanın hayatımızda büyük yer edinmesiyle uzun saatler süren ekran kullanımı küçük yaştaki çocuklarda bile görülür hale geldi. Ancak teknoloji özellikle de küçük yaştaki çocuklarda belirli bir süreyi aştığında büyük risk oluşturuyor.
1: 3 yaşındaki çocuk için çarpı 10 dakika 30 dakika ekran süresi. 4 yaşındaki çocuğa 40 dakika, 5 yaş 50 dakika, 6 yaş 60 dakika şeklinde gidiyor. Bu sürelerin içinde yine tablet, telefon, televizyon ortak süresidir bu. Örneğin bir çocuğun 30 dakikalık bir ekran süresi varsa sabah 15 dakika, akşam 15 dakika şeklinde ikiye bölünmesi daha uygun olur.
2: Uzmanlar özellikle de 0-3 yaş arasının beyin ve sosyal gelişim açısından kritik bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. Bu yüzden de 3 yaşına kadar çocukların tamamen ekrandan uzak durması konusunda uyarıda bulunuyor.
1: 0-3 yaş arasında çocukların beyin gelişimi açısından çok önemli bir evre. Bu evrede çocuk ekrana maruz kaldığı zaman beyin gelişimi, sosyal gelişimi ve dil gelişimi çok ciddi zararlar görebiliyor. O yüzden 3 yaşa kadar sıfır ekran diyoruz.
0: Uzmanlar özellikle de çocuğun yattığı odada ekran olmaması konusunda uyarıyor.
1: Özellikle uyku saatinde çocuğun yatağına, yastığının altına telefon ya da tablet koyup oradan ninni ya da masal dinletmesinler. Çünkü bu da uyku saati öncesinde çocuğun beyin gelişimi için oldukça zararlı.
0: Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Çocuklar Güvende uygulamasıyla dijital dünyada çocukları korumak için birçok çalışma yürütüyor. Resmi gazetede yayınlanan dijital dünyada çocukların güçlendirilmesine yönelik eylem planıyla çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması ve ailelerin bu konuda bilinçlenmesi hedefleniyor.
3: Sevgili seyirciler, Canan Ballas'la gündem tam gaz devam ediyor. Reklamdan hemen önce benzer olaylarda AK Parti'nin dönemin Refah Partisi veya Fazilet Partisi'ne tepkiler vermişti.
4: Evet.
3: Bunları konuşuyorduk değil mi?
4: Ondan bir kısaca bahsetmek istiyorum ama öncesinde bahsettiğin gibi yani Sayın Cumhurbaşkanımız bir şiir okudu diye haksız hukuksuz bir şekilde hapis cezası aldı ve Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamasında ben devletime asla küsmem dedi. Bakın, demokrasi kriz anında hukuk çerçevesinde, hukuk içinde kalabilmektir. Bu ülkede liderler siyasetten yasaklandı.
3: Ama şimdi bir de partiler burada kapatıldı. Şöyle bir şey var. Bakın, şimdi AK Parti ile onun yaşadıklarıyla, o şiir okumayla vesaireyle bugün yaşananları kıyaslamak da çok büyük haksızlık.
4: Kıyaslamıyorum.
3: Çünkü birinde ciddi yolsuzluk var, öbüründe ismi üstüne şiir okundu.
4: Ben kıyaslamıyorum. Ben bir gerçeği ortaya koyuyorum. Bakın, siyasetin demokratik sınırları içerisinde hukuk mücadelesi, hukuk sınırları içerisinde kalabiliyorsanız siz demokrasiyi benimsemişsinizdir. Demokrasiyi kabul etmişsinizdir anlamına gelir. Merhum Necmettin Erbakan da, Recai Kutan da siyasetten yasaklanmalarına rağmen, partileri kapatılmasına rağmen hep hukuk içerisinde hareket ettiler, itirazlarını yaptılar. Ama hiçbir zaman biz hukuku, mahkeme kararını tanımıyoruz demediler. Sayın Cumhurbaşkanımız da yapmış olduğu mücadelede ve hikayesinde hiçbir zaman ben hukuku tanımıyorum demedi. Tam tersine hukuk sınırları içerisinde, demokrasi içerisinde, evet, millete dayanarak, milletten güç alarak siyaset yaptı. Bakın, biraz önce bir MKYK üyemiz Barış Bey bana bir video gönderdi. İzledim, Gürsel Tekin'in röportajı. Çok da önemli bir röportaj. Diyor ki, dava açan diyor, Gürsel Tekin diyor ki, dava açan 47 CHP'li delege, onlarca delege bu davalarda tanıklık yaptı. 103 yıllık CHP'yi Özgür Özel mahkemelere düşürdü. Bu konunun diyor AK Parti ile nasıl bir alakası var? Ben diyor dosyaları inceliyorum diyor. Bu davaları açan CHP'liler, tanıklık yapanlar CHP'liler. Partimiz ne hale getirildi? Parayla CHP İstanbul İl Kurultayı'ndan genel merkeze kadar parayla dizayn edilen bir siyasetten bahsediyorlar. Ama bugün dönüp
3: Gürsel Tekin'in de de bu seviyeye gelmesi çok sevindirici. Evet. Çünkü mesela o Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ederken biz iktidara geldiğimizde turkuaz medyaya el koyacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız diyordu. Demek
4: o,
3: ki
4: o açıklamaları da yanlıştı.
3: O da akıllanmış, onun da akıllanmasına çok sevindik yani.
4: Kendine gelmiş bir hususta basın mensuplarına saldırı oldu. Bakın, Mutlak Mutlan davasının kararının açıklandığı akşam burada A Haber'de yayındaydım, ben canlı yayındaydım. İlter Bey'e, A Haber muhabiri, Ankara muhabiri İlter Bey'e, temsilciye İlter Bey'e çok
3: bugün Ali Mahir Başarı'da bir CNN oldu. Muhabirine
4: evet,
3: çok atattı.
4: CNN yumruk Türkiye'de attı. Yapıldı. Başka kanalların basın mensuplarına da aynı şekilde saldırılar oldu. Yani siz basın özgürlüğünü yok sayarak, bu nasıl bir öfkedir ya? Yani Sayın Özgür Özel en fazla benim gördüğüm kadarıyla CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermiştir.
3: Evet.
4: Yani kurumsal kimliğine zarar vermiştir. Bugünkü yaşanan bu tablonun sorumlusu Sayın Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu sürece getirenlerdir. Hiç yakışmadı bu görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ha buradan şuna gelmek istiyorum. Sonuç itibariyle siz eğer hukuk düzenini tanımazsanız, yok sayarsanız demokratik işleyiş içerisinde demokrasinin kuralları vardır. Eğer siz bu demokrasinin kuralları içerisinde hakkınızı kötüye kullanarak veya kanuna karşı hile yaparak hakkınızı kullanmaya çalışırsanız, işte burada da Cumhuriyet Halk Partilerinin açmış olduğu davada hukuk düzeni bu kanuna karşı hileleri korumuyor. Sonuç bu. YSK görevli değildi de, görevli değil dedik bu davalarda. Ya muhalifler çıktı, muhalefetten de hukukçularla tartıştık. Efendim YSK'nın görevindedir, mahkeme bu davaya bakamaz.
3: Evet.
4: Bakabiliyor, siyasi partiler kanunu içerisinde, dernekler kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nun siyasi partiler kanununa aykırı olmayan hükümleri siyasi partilere uygulanabiliyor. Evet. Aynen spor kulüpleri gibi, aynen dernekler gibi düşünebilir.
3: Sonuç olarak
4: hukukun kararı bu yani.
3: Evet.
5: Ya bu niyet üzüm yemek değil bağcıyı dövmek diye bir söz var. Bugün ya yani ilk gün mutlak kararı çıktıktan sonra Özgür Özel ne yaptı? Milletvekillerini topladı, kendisini grup başkanı olarak seçtirdi. Titrini değiştirdi. Grup başkanı Özgür
3: Özel.
5: Gün
3: dakika bire geri döndü aslında.
5: Tabii. Ya grup başkanı olarak değiştirdi. Ya pozisyon aldı değil mi şeye karşı? Tamam. Kabul etmiş oldu yargının kararını. Zorla da olsa ben evet bunu yaptım diyebilir. Bu görüntülerin çıkmaması için iktidar yapıyor diyorlar ya. Çağırdınız Kemal Bey'i genel merkeze davet ederdiniz. Derdiniz ki biz bunu kabul etmiyoruz. Ama zaten hukuka da çok karşı çıkacak bir halimiz yok. Bu milletvekillerini, PM üyelerini, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini genel merkeze almamak gibi bir görüntüyü oluşturmazlardı. Polisin çevik kuvveti müdahalesi görüntüsünü de oluşturmazlardı. Demek istediğim, burada neden oluşturdular? Burada şundan, ya burada bir taktik mücadele yürüyor. Aslında yapmaları gereken Kemal Bey'i genel merkeze davet ederlerdi. Oturun, yüzüne karşı da rahatsızlıkları varsa hepsini söylerdi. İnsan niye uzaktan söylüyor? Çağırır, yüzüne karşı söyler. Ama birbirleriyle çekişiyorlar. Ya burada bir siyasi mücadele var. Neyin siyasi mücadelesi? Özgür Özeller
3: Silivri'dekileri kurtarmaya çalışıyorlar.
5: Tabii Silivri'leri kurtarmaya şu hayır. Siyasetten silinmemeye çalışıyorlar. Şu an tutunmaya çalışıyorlar. Ne yapacaklar? CHP'de mi duracaklar? Ayrı bir partiye mi yönelecekler? Adım adım ilerlemeye çalışıyorlar ve ayrı bir partiye yönelmeleri büyük ihtimal Kemal Bey yarın öbür gün, çünkü tablo şu, bayramın ikinci günü, üçüncü günü genel merkeze gelecek. Ben genel merkezde PM toplantısı yapacak. MYK belirlemek için sonraki haftayı bir takvim şekillendirilecek, partilileriyle genel merkezde buluşacak, yarı miting gibi bir organizasyon yapacak. Şimdi bu durumda ne olacak? Adım adım eğer bu kavgayı ediyorsanız, hainlikle suçluyorsanız, o zaman kurduğunuz bir parti vardı madem, sağlam almışlar zaten, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğinde de değil onlar, ayrılabilecekleri bir parti, o partiye belki önce mecliste grup olarak ayrılacaklar. Evet. Daha sonra da o partiye geçecekler. Demek istediğim, burada ne kadar çok oy toplarız, ne kadar çok mağdur oluruz, ne kadar çok bağırır çağırır ağlar bir algı oluşturabilirsek,
3: evet,
5: o vakit etkili oluruz diyorlar siyasette.
3: Evet. Şimdi Sayın Vekilim, burada siyaset uzlaşma sanatı.
4: Evet.
3: Normalde bu Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in oturup anlaşması lazım. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da ilelebet orada durma iddiasında değil. Niye anlaşamıyorlar? Silivri mi giriyor? Silivri denklemi mi giriyor devreye? Ne giriyor devreye?
6: Bir kere her şeyi yapmakta hürsünüz, bedelini ödemeye razıysanız. Özgür Özel ve ekibi diyebilirdi ki biz bu kararı tanımıyoruz, protesto edeceğiz. Bunun için eylem başlattık. Misal veriyorum. genel merkezin salonunda oturma eylemi başlattık. Buna hiç kimse bir şey diyemez.

0: Gelmezdi. Sen o partinin milletvekilisin. Derdi ki bahçede oturma eğilimi başlattık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Bir gün içindeki şu savrulmalarını bir bakar mısınız? Tanımıyorum diyor. Kurtuluş Bey'in dediği gibi anında grubu topluyor, ben grup başkanıyım diyor. Ne yerden geçebiliyor ne serden. Çünkü hayatlarında aç kalmamışlar, hayatlarında dayak
1: yiyorlar. Halbuki ben genel başkanım diye dolaşıyordu, bir anda grup başkanlığını
0: bakın,
1: kabul
0: ediyor. Hayatlarında bedel ödememişler. Ortada çok somut şeyler var. Şu son bir senedir görüyorsunuz belediye operasyonlarında da. Burada da siyasi sayıklarla açılmış fezlekeler yok. Hep akçeli işlerden açılmış fezlekeler var.
1: Siyaset bu işleri ve geciktiriyor hep.
0: Tabii, burada tutup polis tekmeliyorlar, işgal ediyorlar, bağırıyorlar, hakaret ediyorlar.
2: Bu arada
0: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan
2: CHP'li milletvekilleri yine CHP'li milletvekilleriyle kavga ediyor.
0: Mahmut bahçede. Tanal bugün Allah belanı versin demiş. Sokak kavgası ya. Mı yapıyorsunuz ya?
2: Böyle bir bu hakaret dili olabilir mi ya?
0: Biraz önce dediniz ya, AK Parti'de veya bu fikir hareketinden gelenler birçok haksızlığa uğradı, neler yaptı. Çok kısa bir mektup okuyacağım size. Diyor ki, size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kelleme onlara götürdüğünüzde değiliz ki. Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını 17 sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir. Bunu tamamen siyasi iddialarla dar ağacına çıkarılan bir adam söylüyor. Adamlık budur. Delikanlılık budur. Metanet budur. Yoksa polis tekmelemekle, hortumla su sıkmakla.
1: Bu ne anlatıyor burada, hortumla su sıkarak ne yapıyor burada?
0: Kendi kalitesini gösteriyor. Başka bir şey yapmıyor.
2: Keşke yolsuzluğa
0: bakın.
2: Bulaşanları böyle hortumla.
1: Hayır, nedir? Şimdi, espriyi anlamadım ben gerçekten.
0: Espri falan yok. Bakın savruluyorlar
2: şey
0: diyorum ya.
2: Böyle şimdi, bir görüntü olabilir.
0: Eylem nedir? Dik duruş nedir? Seni haksız yere dar ağacına çıkardıklarını düşünüyorsan bu mektubu yazan başbakan olabilmektir. Veya kendi sandalyesini tekmeleyebilen Fatih Rüştü Zorlu olabilmektir. Haksızlığa uğradığını düşünüyorsa. Burada siyasi bir iddia yok. Akçeli bir iş var. Akçeli işin sonucunda ortaya çıkmış bir mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararına göre seni daha hapse atan yok, ceza veren yok falan filan.
1: Ben şimdi çok güzel
0: konuşuyorum. Sen bela okuyorsun. Sen hortumla devletin polisine su sıkıyorsun. Tekme atıyorsun.
1: Niye ağlıyor şimdi? Ha, gerçekten ben anlamaya çalışıyorum.
2: Ha? Polisin üstüne yangın tüpleri.
0: Onu söylüyorum. Yangın ya. Tüpü sıkıyorsun.
3: O hortum.
1: Bir dakika, bir dakika. Kurtuluş anlatacak bana
3: o
1: bunu.
3: O hortum. Yani şuna tedbirini almışlar. Polis müdahale edecek. Gaz sıkacak. Biz yüzümüzü yıkayacağız, rahatlayacağız. O esnada bir fotoğraf çektirmek için kalktı, hortumu kaldırdı oradan. Hep yani,
1: niye ağlıyor sonra? Için.
2: Fotoğrafla poz
3: sonra
2: verdi.
3: Gaz yedi, gaz amarızı.
0: Tamamı şov ya, başka bir şey yok burada bakın arkadaşlar.
3: Yani
0: burada
3: 100 tane böyle
0: ortaya koyuyor.
3: Şey
0: demin
3: yani
0: dediniz ya, fezleke gelirse, meclise bir sürü fezleke gelir. Eğer akçeli iş değilse, meclis başkanlığı bunları genel kurula sevk etmez. Ama eğer bu konularla ilgili akçeli işlerden dolayı bir savcılık fezlekesi gelirse,
1: kuruptay çalınması akçeli iş midir?
0: Eğer birilerine ödeme yapıldığıyla ilgili savcılık meclis başkanına bu dosyayı gönderirse, bir milletvekili olarak kişisel kanaatim şudur ki meclis başkanlığı bunları bekletmeden karma komisyona sevk etmeli ve kanun bir ay diyor, gerekirse bir ay daha süre tanınır diyor ama bu süreleri bile beklemeden genel kurula getirildiği takdirde
2: mekanizma işletir.
0: Bunların direkt içinde olan milletvekilleri hariç tüm milletvekilleri meclisin namusunu kurtarma adına, milletvekillerinin saygınlığını koruma adına bu dokunulmazlıkların kaldırılması için el
3: kaldırırlar.
1: Belediye başkanı bir dakika, belediye başkanı yapmak için para almak akçeli iş midir?
0: Bakın, somut olarak kimden ne para almışsanız akçeli iştir. Kamu görevi yapan hiç kimse, hiç kimseden elden para alamaz, adı ne olursa olsun.
2: İrtikap veya rüşvet.
0: Bagajdaki çantasına para koyduramaz, adı ne olursa olsun. Poşetlerle para taşıtamaz, adı ne olursa olsun. Biz isterdin ki kara kuvvetlerinin ambleminde geçtiği gibi 2000 yıllık devletiz. İsterdin ki Fatih Sultan Mehmet'te başladı.

0: bizim kurumsal kimliğimiz 500 yıllık devletiz. Neye dayandırırsanız dayandırın biz güçlü bir devletiz. Ve kamu görevlilerinin hangi ödemeyi nasıl alacağı, nasıl harcayacağı en ince detayına kadar bağlanmıştır. Sizin arkadaş olarak kamu görevi yaptığım süre içinde bana vereceğiniz hediyeyi bile benim meclise bildirme yükümlülüğüm var. Bırakın öyle iş sahiplerini, bırakın öyle belediye başkan adaylarını, milletvekili adaylarını. Arkadaş olarak ikimizin arasındaki belli limitin üstündeki hediyeyi bile bildirme zorunluluğum varken bunları konuşmak bile abesleştik hal. Ha niye detay girmiyorum? Detay girersem onların istediği siyasileştirme çabasına sanki hizmet etmiş gibi olmama adına genel söylüyorum. Gelen fezlekeyi oylamak bütün milletvekillerinin milletvekilliği onurunu korumak için görevidir. Hakkı falan değil, görevidir. Çünkü ben de milletvekiliyim. Bu ithamlarla meclisin anılmasını istemiyorum. Siyasi olarak istediğiyle anılsın. İstediği protestoyu yapsın. En ağır ithamlarda bulunsun. Bunlar siyasettir.
1: Evet.
0: Ama Akçeli iş siyaset değildir. Milletvekili listesi yapmak için, belediye başkanlığı listesi yapmak için bagajlara para koydurtmak siyaset
1: evet.
0: değildir.
1: Evet. Sen ne hissediyorsun? Türkiye bir temizlik sürecine mi gidiyor? Özellikle bu CHP. Ben bir ümit olur mu bunun sonunda? Bir temizlik çıkar mı buradan?
2: CHP'deki patlama bir dönüşüm bence. Bu dönüşümün ileriye dönük bir tarafı mutlaka olacaktır. Fakat benim canım bu örgütlerin işte CIA'nın iç içe, FETÖ'yle iç içe ve onların çözülmesinin zor olması. Yani biz düşünüyorduk ya yıllardır bu işin yayınını yapıyoruz. FETÖ işte adliyede şu kadar azaldı. Ne bileyim ben poliste bu kadar azaldı. Fakat anlıyorum ki o yeniden oluşuyor. Yeniden yani diyor ki...
1: Adliyeyi, polisi temizlemek en kolay. Siyasetten temizlenmiyor bunlar.
2: Temizlenmiyor. Temizlenmez diyor beyefendi.
0: Ben bu FETÖ'nün sıfırlanmasının hayal olduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
0: Ama bu bir süreçtir. Bu bir süreçtir. Şu anda tüm kurumların Akçeli işleriyle ilgili... Savcılarımız müthiş bir teyakkuz halindeler. Ben bunu izliyorum. Adalet Bakanımızın bu konudaki çalışmalarını ve kararlılığını takdirle takip ediyorum. Bu süreç devam edecek. FETÖ ile mücadele bugün başlayacak, yarın temizlenecek demek saftillikten başka bir şey değildir.
2: Bu çok önemli geldi bana.
0: Bakın, bir terör örgütü düşünün. Bir terör ve istihbarat örgütü düşünün. Bugün bir örgüt kurarız sizinle, yarın eyleme başlarız. Bu çok kolay bir şey. Kuruyorsunuz, 40 yıl eylemsiz kalıyorsunuz. Bu çok zor bir şeydir. Bu çok güçlü bağlantılar gerektirir. İsrail'den Amerika'sına.
1: Evet.
0: Bugün ortada hazır bir terör ve istihbarat örgütü var. Artık hangi uluslararası istihbarat örgütüne lazımsa o kullanacak. Yani Türkiye'deki
2: bu da diğer
0: kaynaklarını şey. Kestik diye.
2: Evet.
0: Bir günde bunlar bitmeyecek. Olabilir mi Cemil Bey böyle bir şey?
1: Evet.
0: O kadar adam ne yapacak?
3: Fakat bizim Sayın Vekilim projemiz PKK'sız Türkiye değil. Terörsüz Türkiye.
0: Terörsüz Türkiye.
1: Şimdi ha, Kemal Hoca şunu sormak istiyorum
3: FETÖ
1: ben.
3: FETÖ de buna dahil.
1: Dünyada
0: bize vereceği zararları durduruyoruz. Şu anda da bize doğrudan verdiği bir zarar yok. Ama bu tüm bitecek dersek hocam.
3: Yok yok evet. Ben
0: bunun bir süreç alacak. Bir
3: kesinlikle.
0: De bu tip terör örgütlerinin içinde sadece paralı askerler yok. Biraz önce saydı Kurtuluş Bey de. Bunun içinde birçok kademe var. Ve inanmış bir kesim var. Robotlaştırılmış bir kesim var. Siz ne derseniz deyin.
1: Evet.
0: Cennete gideceğine inandırılmış, robotlaşmış insanlar var, mankurtlar var.
1: Şimdi bu her yerde var. Şimdi Kemal Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Şimdi FETÖ deyince insanlar FETÖ METÖ iş sulanmış oluyor. Dünyada bir vesayet sistemi var. Siyonizm bazlı. İsrail ve Amerika bazlı. Ve bu kanserli bir hücre gibi bütün ülkeleri ele geçirmiş. Başta Amerika. Bütün cumhuriyetçiler ellerinde, demokratlar ellerinde, Avrupa ellerinde. Biz de Türkiye olarak ellerindeydik fakat biraz kurtulduk. Şimdi İran'a da bakacak olursan, onu da içine sızmışlar. Bütün körfez ülkeleri zaten kucakta, Çin falan. Yani bir kıyaslama yapacak olursak benim hissim, Türkiye bu vesayet düzenine en çok uyanmış ülke olarak ben hissediyorum Türkiye'yi. Çünkü

0: laboratuvar gibi bütün darbelerin her çeşidini denediler üstümüzde. Doğru mu hissediyorum? Neredeyiz bu Doğru. vesayet mücadelesinde?
1: Yani şimdi burada uluslararası terör örgütleri kapsamında konuşursak eğer, uluslararası terör örgütlerinin kurucu babaları ve finansörleri dışarıda. Hatta bana göre PKK da bir uluslararası terör örgütüdür. Her ne kadar...
0: Ağ babası İsrail işte.
1: Tabii yani kuruculara bakarım ben, bir de finansörlerine bakarım. Bu ikisi yoksa zaten terör örgütünün uzun süre hayatta kalması mümkün değil. Bunun içerisinde Siyonizm ideologları var. Entelijansiye grupları var. Yahudi sermayesi var. Uluslararası şirketler bile var. Çünkü onlar silah aktarıyorlar bazı noktalarda. Türkiye Cumhuriyet Devleti son 20-25 yıldır ciddi terörle mücadele eden yegane ülkelerden bir tanesi. Bakın Amerika terörle mücadele etmiyor. Amerika terör örgütünü kuruyor, kullanıyor. Onu başından savmak için onunla mücadele ediyormuş gibi gözüküyor. Hatta bazı örgütleri vekilimin ifade ettiği gibi donduruyor, rafa kaldırıyor. Orada istediği zamanda ve yerde ya, tekrar aktif hale getirebiliyor. Böyle bir yeteneği var. Terör örgütlerinin içerisinde şöyle baktığımız zaman daha eski çağlardan günümüze kadar şöyle bir yetenek kazandı terör örgütleri, özellikle FETÖ. Mesela siber konularında ciddi yetenekleri var artık. Yani uluslararası kamuoyunu, ulusal kamuoylarını manipüle edecek bir takım dijital yeteneklere sahip artık. Sosyal medya biliyorsunuz işte X'ten başlayın diğer bütün sosyal medya grupları içerisinde aktif görev yapıyorlar. Görev yapıyorlar bunlar. Yani görevlendirilmiş vaziyetteler. İkincisi mesela nükleer kapasiteyi haiz grupların olduğu söylentisi bile var. Çok küçük miktarlarda. Bunu nereden biliyoruz? Mesela Gürcistan'da bir trende yakalandı iki tane Ermeni. Ceplerinde bir kurşun plaka. Hatta sigara sağlığa zararlıdır. Sigaranın kutusunun içerisinde kurşun uranyum plaka. Uranyum 18 gram. Ya bu böyle 18 gram iki tane Ermeni vatandaşın cebinden çıkıyorsa düşünün el altından 20 bin ton rezerv var. Bakın nükleer kapasiteyi haiz kitle imha edecek bir terör örgütü muazzam bir tehlikedir. Üçüncüsü eleman devşirme konusunda muazzam yetenekler elde ettiler. Bunu DAEŞ'le başlattılar önce. İngiliz istihbaratçılar kurdu bunu. İngiliz istihbaratçılar,
0: kongre başkan falan yani oradaki adamlar detay kalıyor yani. Yok, öyle şunu... bir vesayet başkanı ele geçiriyor adam orada evet. Bir DAEŞ üyesi detay yani.
1: Detay ama sonuçta adamlar ta dünyanın her tarafından Asya'dan Avrupa'dan elemanları böyle mıknatıs gibi çekiyorlar ve kullanıyorlar bunları. Ondan sonra eylem çeşitlendirmesi konusunda çok farklı bir takım taktikler geliştirdiler. Bütün bu yapılar terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye şu anda en iyisi. Niye? Çünkü hemen bir siber başkanlık kurdu. Hemen arkasından eleman devşirmeyle ilgili sosyal medya konusunda uzman ekipler görevlendirdi. Ve bunlara ulaşımı engelledi. Arkasından taktiklerine karşı anti taktikler geliştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. En sonunda Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu ve akla hayale gelmeyecek bir yöntem geliştirdi. Dedi ki biz burada terör örgütüyle ilgili çalışma yapacaksak eğer bunun bir de yumuşak tarafına bakalım. Ve çok etkili oldu. Hiçbir ülke bunu yapmadı. Ne FARC'da yaptılar Kolombiya'da, ne İRA'da yaptılar İngiltere'de, ne İspanya'daki örgütte yaptılar.
0: Ama burada ETA'da. Devlet kadar, en az devlet kadar milletin farkı var. Şimdi bir yerde birisi öldüğü zaman biz onun arkasındaki oyun geliyor aklımıza hemen. Bir yalnız kurt mu değil mi, arkasında o mu var bu mu var. Yani bu kadar gelişmiş düşünen bir toplum da yok dünyada. Amerikalılar başına bir şey geliyor anlamıyor. Avrupalılar
1: tabii farkındalığı
0: bakmışlar
1: da çok
0: ne hiç. Olduğunun halen daha farkında değil.
1: Asala falan düşünün o yılları. Hemen arkasında PKK'yı düşünün. Sonra DAEŞ çıktı. Sonra FETÖ çıktı. DHKPC arada türedi. O kadar
0: Avrupa
1: çok
0: terör... Avrupa bundan hiçbirini yaşamadı.
1: İşte millet olarak, güvenlik bilimleri olarak, siyasetçiler evet. olarak en azından bizim farkındalığımız o bölge ve küresel alemde çok yüksek.
0: Kaç tane darbe yaşadık biz? Onlar evet. daha yeni yaşamaya başladılar darbeleri. Neler anlayacaklar bir 50 yıl sonra.
1: O yüzden millet olarak da tabii ki bu işin farkındalığımız var. Ama bunda milletin farkındalığı çok kritikken devletin de reaksiyonları çok kritik. Yerinde zamanında uygun bir politik çıkış yaparak gerektiğinde silahla mücadele, gerektiğinde diplomatik mücadele, gerektiğinde işte annelerle mücadele, daha doğrusu müzakere ederek, konuşarak biz bakın şu çok önemli bir adımdı. Yani terör örgütü mensuplarının ailelerine ulaşan dünyada tek ülke Türkiye'dir. Çok reaksiyon gördü. Ya, elbette ki şehitlerimiz, annelerimiz çok kutsal ama dedi ki devlet aklı bizde de dağda olan çocukları da bir şekilde anneler vasıtasıyla çekebiliriz dedi ve bunu da

0: Şimdi bu CHP'lilerin annelerini şimdi, de mi çekmemiz lazım? Nasıl
1: şimdi ona gelelim. Ona gelelim. Bakın burada siyasi partiler, vekilim yanlış anlamasın beni ama bazı siyasi partiler bu tür terör örgütlerinin enjeksiyonuna çok müsait. Yani enjekte olabiliyorlar, içeriye sızabiliyorlar. O kimlikte bu kimlikte. Kimisini belediye başkanı bile seçtirebilirsiniz, büyükşehir belediyesi. Kimisini il başkanı yapabilirsiniz, kimisini bürokrat yapabilirsiniz. Siyasal kadrolara enjekte olan örgüt mensupları, mesela FETÖ bunu çok iyi yaptı, yıllarca yaptı. Öyle bir arındı ki Türkiye şu anda, yani başına çok vahim haller, bölünme gibi, beka gibi, parçalanma gibi bir hal gelecekken bu yüzden gelmedi. Onun için FETÖ şu anda dünyada enjeksiyonu en iyi yapan örgütlerden bir tanesi. Ama bu tek başına yaptığı bir şey değil. Tek başına yaptığı bir şey
0: biz
1: değil.
0: Biz de bu işe en uyanan ülkelerden ülkeyiz değil mi?
1: Şimdi FETÖ'yü alın, Amerika'ya dahil edin. Bakın hocam. FETÖ örgütünü Amerika'ya dahil edin. FETÖ yani belki iki ayda Amerikan müesses nizamının en tepesine oturur. Ve gider Amerikan başkanını parmağında oynatır.
0: Evet.
1: Ama zaten Türkiye'de bunu yapamıyor. Yapamaz. Çünkü hem dediğiniz millet desteği, hem siyasal kadrolar, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve sezgisi. Evet. O da çok önemli ve buna dur dedi. Ama bitmedi. Canan Hanım. Bitmedi. Bitmedi ama bize verebileceği zarar minimize edildi. Fakat maalesef bazı siyasi partiler içerisinde bu tür artıklar devam ediyor. Ya şimdi siz bir yolsuzluk yapıyorsunuz mesela. Bir yolsuzluğun arkasına bir tane Atatürk portresi koyuyorsunuz yani. Olacak iş mi? Atatürk bizim hassasiyetimiz, hepimiz için ortak payda. Sen bunu al, çalmış, adam kendi şirketlerini aktarmış, milyarlarca belediyenin parasını arkasında Atatürk fotoğrafıyla bunu kapatmaya çalışıyorsun.
0: O kendini beyaz zanneden Türkleri hep Atatürk ve fotoğraflarıyla kandırdılar, zevkliler.
1: Yani çağdaş görüntü adı altında, kıyafetle, duruşla, beslenmeyle, yeme içme kavramlarıyla sen buradaki hırsızlığı, delegelere aktardığın paraları aklamaya çalış. Ya bunu da milletimiz yemiyor şu anda. Evet. O yüzden sokağa çağrı bir baskı ve çıkar grubunun sadece dahil olacağı bir radikal toplanma yeri olur.
0: O sokak kazında en son Gezi'deydik. Bir daha da yenmez.
1: Evet. Şimdi onun için bunlara dikkat etmekte fayda var.
2: Hocamın söylediğini destekler mahiyette söylüyorum. Terör örgütleri, çıkar örgütleri her partinin içine sızmaya uğraşıyor. Bunu bir kadro hareketi falan diye süslü laflarla ifade etmek çok güzel olur ama önemli olan bunların başında sağlam bir lider gerekir. AK Parti
0: bu hesaplaşmayı çok derinden yaptı değil mi?
2: Eğer Gezi olaylarında AK Parti'nin içindeki çok önemli tırnak içindeki abileri dinleseydi, Gezi olaylarında Türkiye Arap Baharı'nı yaşamıştı.
0: Hep
2: Türkiye parçalanmıştı. Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın kararlılığı sayesinde durdu. FETÖ ile yaşadığı en başındaki olaylarda daha adı FETÖ konmamışken eğer Sayın Cumhurbaşkanı'na rağmen konuşanları dinlemiş olsaydı bugün dağılmıştı. Bugün Özgür Özel ve onun yanındakilerden CHP diye bahsetmek bile doğru değil. Bunlar CHP'nin içinde de evet. Çok garip bir klik. Bakın dün aldığım bir mesaj, uzun bir mesaj, onun için mesajı okumayacağım ama verebilirim istiyorsanız. Bu davayı açan delegelerden birinin avukatı, tek görevi avukatlık. Telefonumda mesajlarla çok fazla ölüm tehdidi alıyorum diyor.
0: Ya avukatlar tehdit edilir miymiş
2: bakın,
0: ya?
2: Bakın Türk mafya geleneğinde bile böyle bir şey yoktur. Avukat, hakim, savcı tehdit edilmez. Çünkü onlar görevini yapan adamlar.
0: Çoluk, çocuk bilmem ne karıştırılmaz. Karıştırılmaz, avukat, hakim,
2: karıştırılmaz, aileye bulaşılmaz. Avukata, hakime, savcıya bulaşılmaz. Eğer şüphem var diyen varsa mesajı da gönderebilir. İsmini vermemek şartıyla ama arkadaş devlet kurumlarına da başvurdu bu avukat. Artık bu iş aşağılık bir durumdur. Bakın orada görünmüyor herhalde ama bu ekranda görünüyor. Toma'nın üzerine çıkmak.
0: Ne demek ya?
2: Bu memlekette bugün için
3: çok ayıptı bence de.
2: Ne oldu şimdi o? Mecliste grup başkanı
0: Toma
2: oldu.
0: Onun can güvenliğini ya sağlamak için orada değil mi?
4: Fotoğraf pozu vermek için oraya.
0: Hayır o Toma orada onun bu, can güvenliği için
4: ya
0: orada.
4: Ya pozu vermek için çıkıyor bunu, oraya kendince işte. Ama buradan
2: tırnak
4: bir
2: içinde
4: şey
2: delikanlılık yani. Çağındaki bir öğrenci yapabilir. Bu bir genel başkanlık yapmış adama yakışır mı?
1: O gerçi bile, genel başkanlık
2: yapmış olması da artık yok hükmünde.
3: Ha, çok eski.
0: Fotoğrafına gitti. Haline bakın zaten.

0: Şu halinden mutlu oluyor. Bakın yine Bela Baba başrolde.
1: Çok demode bir...
0: Ali Mahir de Bela Baba ne derse onu yapıyor. Özgür de Bela Baba ne derse onu yapıyor. Bunlar yakışır mı ya? Hepsinden vazgeçtim. Bakın doğrusu yanlışı şusu busu hepsinden vazgeçtim. İnsan önce kendisine yakışanı yapacak. Mensubu olduğu partiye yakışanı yapacak. Mensubu olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, parlamentoya yakışanı yapacak. Şu anda bu arkadaşlar sadece kendilerini değil, mensubu oldukları tüm örgütleri de tartışmalı hale getiriyorlar.
2: Ya bu bir kepazelik. Kendini evet. Koruyan Toma'nın üstüne çıkması.
1: Bak orada.
2: Bir kepazeliğin dışında bir anlamı.
3: Şimdi poz vermek için
2: şimdi şunu
0: sadece onun için. Biraz şunu önceki merak işte sportumun aynısı bu.
3: Şimdi buradaki... Buradan bir şey kahraman çıkmaz şimdi bu yani.
0: Buradan kahraman çıkmaz. Kahraman
3: çıkmaz yani.
2: Bu temizlik süreci şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu da biliyoruz ki gayet ikinci birisi. Hiçbir kendine yapılan kötülüğü
3: unutmaz.
2: Unutmuyormuş. Değil mi? Bunu biliyoruz. Şimdi ne olacak bunları? Disipline mi gidecek? Üye mi askılığa alınacak? Temizle gel mi diyecek? Nasıl bir şey yaşanır? Veya AK Parti'de olsaydı bu nasıl bir süreç olurdu?
3: Yani AK Parti'mizde olsaydı böyle bir süreç hemen yani parti içerisinde bu şekilde davranan bir kişi olsaydı yani biz lider odaklı ve sağlam iradesi olan çok güçlü bir liderimizin olduğu bir partide siyaset yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok şey öğreniyoruz.
2: Çok ama şunun %1'ini yapmak kimsenin ne düşünüyor?
3: AK Parti'de ve sağ gelenekteki partilerde böyle bir tablo olmazdı. Şunu da söyleyeyim yani Kemal Bey basından okuduğumuz kadarıyla bir parti içi etik kurulu oluşturuyor. Bu ne demek? Parti içerisindeki etik dışı davranan kişilerle ilgili muhtemelen bir araştırma komisyonu.
2: Mesela Özgür Özel dahil midir buna acaba?
3: Herkes dahil. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapan örgütleri olsun, belediye başkanları olsun, parti meclisi üyeleri olsun, A'dan Z'ye üyeler de dahil olmak üzere bir etik kurulu oluşturup burada muhtemelen bir rapor oluşturacak ve bu rapor doğrusundaki partilerin zaten mekanizması olması gereken siyasi partiler kanunu ve partilerin tüzüğüne göre olması gereken buydu. Ama bugüne kadar işte Toma'nın üstüne çıkıp poz veren Sayın Özgür Özel her ne hikmetse Toma'nın üstüne çıkmaya akıl ediyor ama kendi partisinde bir araştırma komisyonu kurup yolsuzluğa,
4: Bey, rüşvet
3: iddialarına bulaşanları araştırmadı.
4: Bu 179 bin euroluk bir aracı vardı. Onu Kemal Kılıçdaroğlu mu kullanacak?
3: Efendim?
2: 179 bin euroluk yenilenmiş araca ne olacak diye merak ediyorum.
3: Kemal Bey öyle bir araca ben bineceğini, böyle bir tercihte bulunacağını sanmıyorum.
4: Yani özel
3: Kemal Bey'i istediğimiz kadar eleştirelim ama şu konuda kendi döneminde hiçbir şekilde bu tarz CHP içerisinde Kemal Bey döneminde işte hiçbir şekilde böyle yolsuzluk,
2: Kemal Bey
3: iddiaları olmadı.
2: Kemal Bey orkestra şefi gibi hiçbir şey çalmadı. Fakat etrafındaki her şeyi çaldırdı. Bu tipleri de bizim başımıza bela eden o.
3: Bu da bir gerçek. Kemal Bey kendi delegelerinin de iradesine sahip çıkmak istemiştir ama demek ki para menfaat ilişkileri işin içine girince iş farklı bir yere giriyor.
4: Kemal Bey, şöyle bak,
3: dürüst bir siyasetçi. Önemli bir tespit yaptınız. Kemal Bey dürüst bir siyasetçi ama
2: ya dürüstlük şimdi oturup herkes çalarken böyle seyretmek de ne kadar dürüst yani bilmiyorum yani.
3: 15 Temmuz gecesi de işte kahvesini yiyordum orada evet. 15 Temmuz gecesi. Onu da unutmayalım.
1: Evet.
3: Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanımız fiili olarak yapılan ve milletimize ateş eden bu FETÖ terör örgütüne karşı canlı canlı ilk darbe girişimini Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletimiz önledi, püskürttü.
2: O arada da Kemal Kılıçdaroğlu tiyatro dedi.
3: Bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem liderliği hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde iki önemli husus var Cemil Bey. Bir vesayetle mücadele, iki terörle mücadele. Çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktalarda verdiği mücadele. Evet, ama ne yaptı? Kemal Bey kontrollü darbe demişti. Dedi. Ya bizim şehitlerimiz var. Gazilerimiz var.
2: Neler dedi? Saçımızı başımızı yolduracak.
3: Bir de böyle
2: dedi.
3: Bir gerçek var ya.
2: Evet, kurtuluş.
3: İnşallah şimdi bir arınma süreci
2: sen
3: olur.
2: Sen ne diyecektin? Söyleyeyim mi? Sorayım mı o soruyu?
4: Sorun soruyu.
2: Ne olacak bu şimdi? Ekrem İmamoğlu mesela ne düşünüyordur Silivri'de bu akşam? Ne başıma ne geldi diye düşünüyordur.
5: Yani Ekrem İmamoğlu için aslında bir yıkım durumu. Çünkü şöyle bir hesaplar yapılıyordu. Parti Cumhuriyet Halk Partisi bizde çok ciddi bir marka, önemli bir marka. Yerel seçimlerde kendisini kanıtladı. Bir şekilde bu parti ve Özgür Özel de benim sözümden dışarı çıkmıyor. Beni kurtaracaklar buradan. Siyaset tekrar siyasete döndürebilirler mi o ayrı ama en azından beni buradan kurtaracaklar diye umuyordu. Biliyorsunuz Özgür Özel herkese garip gelen bir öneriyle gündeme gelmişti çok yakın zaman önce. Gelin bir ara seçim yapalım.
2: Ne demek, ne saçma bir şeydi, hiç anlamadım ben onu.
5: Anlamadık da İmamoğlu'na vekillik yolunu açacak.
2: Vekillik verecekti ona.
5: Şimdi bunun için çabalıyorlar, uğraşıyorlar.
3: Tek amacı da oydu yani. Ekrem İmamoğlu'nu ben nasıl kurtarırım?
5: Silivri'den ilk günden beri gelen şeyler, mesajlar.
2: Ama Kadir Şinas biri galiba yani, değil mi?
5: Gelen mesajlar sertlik mesajları oldu. Kendim mesela tanım. Asla teslim olmayacağız. Genel merkezi asla terk etmeyeceğiz. İstanbul'dan, şuradan buradan ne kadar örgüt yapımız varsa, gücümüz varsa Ankara'ya desteğe gideceğiz. Bu talimatların hep sosyal medyada dolaşıyor. Ekrem İmamoğlu tarafından gönderildiği ifade ediliyor. Burada Özgür Özel için, Ekrem İmamoğlu için deniz bitmiştir artık. Burada şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte bize şöyle yapıldı, böyle yapıldı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çağırıp davet, oturup konuşamıyorsanız da o zaman ayrılırsınız değil mi? Ayrılmak ne demek? Sizin bir davanız varsa gerçekten, bu ülkeye hizmet edecek görüşleriniz, idealleriniz varsa, millete anlatacağınız bir davanız varsa kurarsınız, anlatırsınız. Bunu hangi çatı altında olursa olsun yapmanızın bir fark etmez. Bunu engel yapabilirsiniz. Yok. Madem burada yapamıyorsunuz, gidip başka bir partide yaparsınız. Bence en doğru olan şey tutum bu. Ve böyle bir yola sapacaklar. Bu aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da başka bir çaresi yok. Bunu teşvik ediyor. Bunun için tabii biraz paraya, imkana ve konforunu terk etmeye ihtiyaçları var. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir konfora sahiplerdi. Bir tabela vardı üstlerinde.
2: Ne olacak şimdi? Sen diyorsun ki o kurdukları partiye geçecekler mi? Yani senin öngörün nedir?
5: Ayrılacaklar. Bunun başka bir yolu yok. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını anlatıyorum. Bayramın ikinci günü, üçüncü günü genel merkeze gelecek. Bir gün PMT arkadaşlarıyla toplantı yapacak. Daha sonra yetkili kurulları toplayacak. Yeni yönetimi şekillendirmeye başlayacak. Hep orada bir miting yapacak. Şimdi bunu yaptıkları bir ortamda mevcut diğer yönetimler ne olacak? Ya şöyle, eğer biat ederlerse Kemal Kılıçdaroğlu naif bir insan. Yani kimseyi atacak
2: hali yok. Mi?
5: Evet.
4: Çok naif farklı bir insan.
5: Çok naif bir insan.
2: O anlayacaksın. Buraya sesini al ağzından.
5: Yani bakın, kendisine biat edenler olursa bunlarla kavga yolunu seçmez, sükunetle anlaşır. Eğer kendilerine biat etmezlerse bir şekilde onları elemini
2: nasıl
5: edecekler. Siyasetin doğası gereği.
2: Siyaseten oluyor. Nasıl? Yüzde kaç bölünür bunlar mesela sence?
5: Tabelayı alan kazanır.
2: Tabela Kemal Kılıçdaroğlu.
5: Tamam, tabelayı alan daha önde olur. Ama siyaset bu yani. Biliyorsunuz
2: ben öyle pek düşünmüyorum. Tabelayı alan
5: Ümit Özdağ vardı. Ya çabalarına bağlı. Ümit Özdağ ayrıldı partisinden, gitti parti kurdu, çabaladı bir şeyler elde etmek için. %3, %4 işte kritik bir kilit parti haline geldi kendi deyimiyle. Ondan sonra Meral Akşener vardı, %10'un üzerine çıktı şimdi. Yani davanız varsa anlatırsanız, millet inanırsa buna oy verebilir. Bunun şey için de öyle. Yani Ekin diyelim bu partinin adına, gidip kendilerini millete anlatabilirlerse, performanslarına bağlı, inandırıcılıklarına bağlı.
3: Ekin
5: ama
3: mi? Ekin mi?
5: Avantaj her zaman o hep deniliyor ya. Bugün Özgür Özel şeyden ayrılırken ne yaptı genel merkezden? Atatürk'ün portresini alıp gitti. Yani bunu bırakmayız diyorlar. Yani en önemli şey olay bu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu aldı Atatürk'ün portresi, bende dedi. Yani sen onu sana vermeyiz. İstiyorsan yeni kuracağın partiye gidip asabilirsin. Ya bu görünüyor. Ayrılık peki görülüyor. Bölünme görülüyor. Ayrılıklarında daha da fazla bence birbirleriyle böyle didişme, kavga, gürültü görünüyor. Bu da
2: peki CHP'nin
5: kaçınılmaz. Evet.
2: CHP'nin gerçekten yerli ve milli ve ben gerçekten iktidara gelebildiğim

0: Siyasi partiler olayı bitiyor artık. Böyle bir siyasi parti yok. Artık burada bir hukuk düzeni var. Burada bir milli güvenlik hassasiyeti var. Bir parti, ben öyle istediğim gibi İsrail'in buradaki siyasi uzantısı olurum.
1: Bir de öyle de yürümüyor tam Kurtuluş. Şimdi
0: olmayacak
1: illa
0: yani.
1: Uzantısı olayım demiyorlar. Nasıl oluyor? Bu örgütler, Kemal Hoca daha iyi bilir. Bir sosyolojik çatlak bulduğu zaman onlar araya sızıyorlar. Senin zayıf olman yeterli.
0: Tamam, bunu söylüyorum.
1: Ya oturup CHP'liler gelin bizi devşirin diye birini aramıyor.
0: Bunu söylüyorum zaten. Eğer güçlüyseniz, sisteminiz güçlüyse çabuk refleksler, önlemler, güvenlik tedbirleri alabilir. Yani ben Türkiye'nin böyle bir evrede olduğunu söylüyorum. Ama en ufak bir zayıflamada şunu söyleyeyim. Güç bulurlarsa Kemal Bey milli oldu, yerli oldu. Yani milli oldu, yerli oldu. Onun davranışına bırakılmayacak bir şey mesela.
2: Cemil Bey,
0: ne
2: burada bir şey ilave edelim.
0: Önemli olan sistem için hiç kimse tehdit teşkil etmeyecek. Yani hangi sistem için? Ya ben FETÖ darbe yapıyor. FETÖ'nün darbesinin tanklarının karşısına çıkmadılar ama bugün birbirleriyle yaptıkları kavgada gidip tomaların üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Kendilerini tomaların üstünden atıyorlar. Biri otobüsün üstünden atıyor. Fotoğraf falan. Tamam da siz FETÖ'nün, İsrail'in, Amerika'nın darbesinin önüne geçmediniz.
1: Evet Kemal Hoca.
2: Bravo. Yani Türk siyasal hayatında bizim coğrafyamızda, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde lider çok önemlidir. Yani siyasal partilerin de önünde gelir aslında. Dava adamı olması gerekiyor. Mesela geçmişten bakın, merhum Adnan Menderes bir dava adamıydı.
1: Partilerin çok önemi yok. Liderler daha önemli.
2: Liderler, öyle bir gerçeğimiz var bizim.
1: Bu yani, coğrafyada öyle.
2: Tabii, yani arkasından merhum Turgut Özal, Cumhurbaşkanımız. Dava adamıydı ve davasını çok iyi biliyordu. Hangi ideolojiye sahip olduğunu tartışmıyorum. Davası var. Hemen arkasından Sayın Cumhurbaşkanımız, bir davası var. Çok genç yaşlardan itibaren ki tuttuğu dava bugünkü davayla aynı.
1: O
2: ve Sümüklü çok hakim.
1: Papazın eliklerinin bir davası yok mu?
2: Yok tabii ki onların da. Onların bir ajandası var. Onlar ve kurgulu ve verili ajandaları var. Onların yapıları, eğitimleri, onların kişilikleri bir dava üretmeye yetmez ya da üretilmiş bir davanın hakim olmaya yetmez. Ama mesela Alparslan Türkeş merhum davası vardı. Sayın Erbakan merhum davası vardı. Bunlar davalı liderler. Şimdi Ekrem İmamoğlu davalı bir lider değil.
1: Davalı. Silivri'de
2: davası
1: gözüküyor. Davası
2: olan bir lider anlamında söylüyorum.
3: Ben bir şey
0: dosyası olan lider.
2: Dolayısıyla oradan analiz yaparken Ekrem İmamoğlu böyle sanki manifestolarında yazan ideolojilerine çok hakim, icini cicini okumuş, ne bileyim sol merkez mi artık, sosyal demokrat mı bilmiyorum, tanımlayamıyorum ben Ekrem İmamoğlu'nu. Bir şekilde onun öyle bir kitleyi sürükleyebilecek bir yapıya haiz bir partinin kurucusu olacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet.
2: Ve ikinci şey şunu söyleyeyim, ve ana omurgadan ayrılıp da başarılı olan parti sayısı Türkiye'de hemen hemen çok az.
1: Evet, sen ne söylüyorsun?
3: Şimdi Sayın Bekir'le Kemal Bey'e de çok iyi biliyorlar FETÖ olayının gerisini ve geçmişini de biliyorlar. Siz bunu ne zamandan beri bu kadar iyi biliyorsunuz? Yani ben 50 yıllık gazeteciyim. Biz bilmiyorduk FETÖ'nün bu kadar CIA gibi diğer örgütlerle birlikte iş yaptığını. Yani hatta şeyin yerine, APO'nun yerine geçip Türkiye'de işte önce eğitim, sonra da bütün kurumlara, bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da sordum ben. O da bunu
1: ya hep beraber derece anladık bunu, ama ondan evet, önce kimse bilmiyordu ki.
3: Siz onlara
1: badem bayıklı, güler yüzlü tiplerdi bunlar,
3: evet,
1: yani.
3: Cemil'cim evde sordum Sayın Cumhurbaşkanı'na, biliyorsun abla uyuduk dedi. Siz uyumadınız mı? Uyumadıysanız niye bu iş ortaya çıkmadı? Sayın Vekilim çok
1: hep
3: iyi biliyor.
1: Hep beraber uyandık ama. Hep
3: hayır, onlar da bizle mi uyandı? Daha
4: bunların,
3: önce mi uyandı? Bunu
4: yapısını,
3: merak ediyorum.
4: Bunların yapısını 80'lerden beri biliyoruz. Nasıl gelişim olduğunu biliyoruz. Ama terör örgütü olma hikayesi herkesin fark ettiği an başka olabilir. Eğer bana kişi olarak soruyorsan.
3: Soruyorum, evet.
4: Ben Ergenekon'daki assubay ve sivil memur tutuklanmalarında dedim ki burada normal bir durum yok dedim. Yani kişisel olarak soruyorsanız. Ondan öncesinde sempati duymasak da
1: ben MİT'te
4: biraz önce dediğiniz gibi güler yüzlü adamlar diye bakılıyordu bunlara.
3: Evet.
4: Daha sonra MİT'te falan artık bu pik yaptıkları noktaydı.
1: 7 Şubat MİT'te iyice ortaya çıktı.
4: O artık pik yaptıkları noktaydı ama ondan önce işte hükümetin gücüne

0: ortak olma çabalarıyla ele vermeye başlamışlardı. Aslında bunlar için ortam çok uygun olduğundan herkes bunu yutabilecek pozisyondaydı. Evet. Niye?
1: Evet.
0: İşte 28 Şubat yaşadık. Çok basit bir şey söyleyeyim. Evet. Annesinin başörtüsü var diye, eşinin başörtüsü var diye asubaylar ordudan atılırken bu adamlar o zaman albaydı. Bunlara dokunulmadı orduda. Çok ilginç bir şey değil mi? Yani demek ki birileri bunların orada çöreklenmesini istedi.
2: Ya 28
0: istedi.
2: Şubat'ı yapan bunlar.
0: Şey, çöreklenmesini istedi.
1: Evet.
0: Veya 12 Eylül herkesi hallaç pamuğu gibi atarken bu adamlara alan açıldı orada. Yani bunu A partisine, B partisine, AK Parti'ye bağlamak konuyu hiç anlamamaktır.
1: Hayır.
0: Hayır, konuyu hiç anlamamaktır.
1: Ben öyle bir şey
0: siz dediniz demiyorum. Piyasada bile. Şimdi o konuşmalar var ya, onlara
1: ama
0: gönderme yapıyorum.
1: Hiçbir kanal konuşmuyordu mesela. Sadece biz bu programda evet. Taşıdık FETÖ'sü. Şimdi bütün kanallar konuşuyor. Sanki böyle birden patladı. Halbuki ne kadar uzun zamandır.
0: Şimdi bunları yarın konuşmaktan bazı da geçebilirler.
1: Yer
0: şimdi
1: almış.
0: İşte şu anda fotoğraflarda geçen adamlar.
1: Evet.
0: Bunlar eylemsizken, yani FETÖ değil de normal cemaatlerden bir cemaatken onlara saldırıyordu. Ne zaman eylem yapmaya başladılar? Bunlar gitti kendilerini zincirledi. Yani kullanışlı aparat olan FETÖ değil bunlar.
2: Evet.
0: Kime lazımsa kendilerini kullandırtıyorlar. Şu Toman
1: yani
0: üzerindeki
1: siyasi
0: videoları
1: parti örgütleri.
0: Tabii ki. AK Parti'yi de bunlardan koruyan yapı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetin en dibinden gelmiş olması, siyaseti biliyor olması.
1: Evet.
0: Ve oradaki hakimiyet alanına bunları bulaştırmamış olması.
1: Tansu Çiller bunu söyledi. Ne dedi Ecevit, ne Demirel, ne hiç kimse Sayın Cumhurbaşkanı kadar bu mücadeleyi veremezdi.
0: Veremezdi.
1: Çünkü o bu olayın dediğiniz gibi
2: evet.
1: içinden geldi
0: evet.
1: dedi.
0: Doğru.
2: Evet.
1: Orada.
2: Evet, şimdi CHP'yi neler bekliyor? Ne bekliyor CHP'yi?
0: Ben süreç içerisinde kişisel beklentimi veya tahminimi söyleyebilirim en fazla. Bir kere bu ekibin ayrılıp parti kurup başarılı olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Çünkü bunların tüm gücü...
3: Ayrılmasına ihtimal veriyor musunuz?
0: Atılacaklarını anlarlarsa ayrılabilirler.
2: Ha.
0: Yani düşmesem de...
2: Hadi bir tahmin yapalım. Bakın, dedi ki CHP burada, bir de böyle bir parti açıldı. Şimdi sen söyle, CHP kaç olur, bu kaç olur mesela, nasıl dağılırlar?
3: Kaç olur? 6-7 olur.
2: Kim?
3: Ayrılanlar.
2: Ayrılanlar. Aydoğan Hoca, ayrılanlar ne alabilir?
4: Ya şöyle, 40 gün içinde kurultay yapılmayacağına göre bunlar bu partiden, sonuçta CHP'den istifa edecekler.
2: Tamam.
4: Bir ayrılma.
2: Ayrılacakları varsayım üzerinden
4: hani
2: konuşuyoruz.
4: Hani bir rakam değil ama ben şunu söyleyeyim. CHP'nin içinde kalıp siyaset üretmek yerine işte bir kriz yaratarak bir siyaset geliştireceklerini sanıyorlar. Millette hiçbir karşılık görmez.
2: Evet.
0: Ben bunların eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden disiplin yoluyla atılacaklarını anlamazlarsa, bugün bakmayın tomaların üzerine çıktıklarına, bugün bakmayın polise tekme attıklarına, bugün bakmayın kendi partilerine hakaret ettiklerine, yarın tıpış tıpış gidip Kılıçdaroğlu'yla bir uzlaşı arayacaklar.
2: Anketler öyle demiyor ama anketler diyor ki %95 biz istemiyoruz bu Kılıçdaroğlu.
0: Şöyle,
2: yürüsün gitsin neyse
0: Bey,
2: ona vereceğiz
0: siz
2: diyor.
0: Siz benim gördüğümü
4: anketleri yapanlara bağlı.
0: Ben gördüğümü söylüyorum size. Benim gördüğüm bunların tamamı eğer atılmayacağını ve Kılıçdaroğlu'nun ikna edilebileceklerine inanırlarsa bugün yaptıklarının tamamını yok sayıp uzlaşı için uğraşırlar. Gidip biz zaten seninle birlikteydik, bakma öyle oldu böyle oldu der, yollarına devam etmek isterler. Velev ki ayrıldılar, ben Cumhuriyet Halk Partisi tabanından bunların peşinden gidecek kimse olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla şu öngörümü ve bu iddiamı tekrarlıyorum. Bu davaların siyaseten AK Parti'ye bir faydası da zararı da yoktur. Bunlar bunların kendi iç problemleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kim olursa olsun taban onunla birlikte hareket eder. Bunlar bir menfaat çetesi olarak kalırlar.
2: Evet.
0: Ama yine söylüyorum, bunların istifa edebilmeleri için bir başka partiye gidebilmeleri veya parti kurabilmeleri için tek ön koşul Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edileceklerini anlamalarıdır.
2: Peki.
0: Bunun haricinde asla istifade edemezler, hiçbir yere de gidemezler.
2: Kılıçdaroğlu'nu ikna etmenin yolu nedir şu anda? Nasıl mesela Özgür Özel ne yaparsa Kılıçdaroğlu'nu ikna etmiş olur?
0: O kendi aralarındaki konu.
2: Ya biz ben, dışarıdan dedikodu yapıyoruz.
0: Şöyle onu ben bilemem.
3: Bu
0: ama
3: sefer yemez. Ha? Bu sefer yemez.
0: Ben bunları tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Bunlar dün övdüklerine bugün sövebilirler. Bugün sövdüklerini yarın övebilirler.
2: Hayır, kriter şu değil midir?
0: İlkesel hiçbir tutumları
2: kriter
0: yok.
2: Kriter şu değil midir? İlkesel. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu savunacaksa Kılıçdaroğlu'nun himayesine girerler. Savunmayacaksa çıkarlar. Bakın, mesela böyle bir kriter
0: bakın,
2: var mıdır?
0: Ne Özgür Özel'in, ne Veli Ağbaba'nın, ne diğer onlarla birlikte hareket edenlerin, Mahir veya diğerlerinin hiçbir ilkesel kriterlerine inanmıyorum. Bunları tanıdığım ve takip ettiğim kadarını söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmeden maçı idare edebileceklerini düşünüyorlarsa aynen yollarına devam ederler. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir kıvraklıkta ya biz zaten seninle birlikteydik de derler. Bu ekibin içindekilerin zikzaklarına baktığınız zaman bunları göreceksiniz. 2023 seçimlerinden önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hiç kimse bunlar kadar net ve kararlı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu savunmuyordu. Kılıçdaroğlu'nu devirebileceklerini anladıkları anda parayla şununla bununla o kendi problemleri. Bunlar kadar net bir şekilde gene karşılarında durmadı. O gizli toplantılar, kamera kayıtları şunlar bunlar hatırlayın. Yarın da bunlar hiç olmamış gibi dönebilirler. Tek istifa etme şartları zaten atılacaklarını anlarlarsa bir sahte kabadayılıkla işte istifa ediyoruz ilkesel duruş falan derler. Bunun haricinde yapabilecekleri hiçbir şey yoktur.
2: Bu mağduriyet oyunu yarıyor mu şimdi mesela burada?
5: Adalet yürüyüşüne
2: burada
0: benzetiyor.
2: Islanmış
0: yağmurda
5: Kemal
0: ıslanmış.
5: Bey'in adalet yürüyüşünü taklit ediyor burada. Bakın, Özgür Özel bu eylemden bir şey çıkmaz.
0: Aydoğan bu yürüyüşteki Tom'a falan ıslatmamış yağmurda ıslanmış ya. Yağmurda ıslanmış.
5: Yağmurda işte buradan yağmur bir adalet şey yürüyüşü yani, gibi bir şey çıkarmaya çalışıyor.
0: Hava estirmeye uğraşıyorlar ki sanki bunlara birisi
5: bu işler böyle eylemlerle yürüyüşlerle böyle olmaz şey yani.
0: Siyasi uzun. Parti yönetmek ciddi bir iştir.
5: Tabii.
0: Siyaset yapmak ciddi bir iştir.
5: Keyifleri de yerinde bu arada.
0: Burası cetvel devleti yani. Keyifleri de yerinde dediği gibi.
5: Tabii.
0: Burası bir cetvel yani. Devleti değildir. Köklü bir devlettir. Bu devleti yönetmeye talip olmak ciddi bir iştir. Herkes aklını başına alsın.
2: Ya bunun şöyle bir tip mesela dünya arenasında nasıl algılanır Kemal Hoca?
6: Çok iyi değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu buttan karar çıkmadan bir gün önce video yayınladı. Oradaki temel konu arınmaydı. Neyi arındıracaksınız? Yani çamaşır makinesini atıp beyaz, akbeyaz bir şey mi olacak bunlar? Yani dolayısıyla bir arınma fikri var. O koşulla orada oturacak o. Arındırırken özellikle bu KYM'li davalarda içeride olanlar kesinlikle kesin ihraç sebebiyle disiplin kuruluna verilecek diye düşünüyorum. İkincisi siyasi partiler güvenli limanlar. Dediği gibi sayın vekilimizin bunlar güvenli liman içerisinde kalmak isteyeceklerdir. Çünkü Özgür Özel'e de dayanacak bir Akçeli KYM'li işler var. Onu çok iyi biliyor kendisi. Onun için İmamoğlu da çok büyük ihtimalle bu güvenli limana sığınırsa eğer Özgür Özel beyefendi itirafçı olur.
2: Öyle mi?
6: Tabii yani itirafçı olur ve orada etkin pişmanlıktan yararlanmak için. Çünkü kesinlikle sayın vekilim gibi düşünüyorum. Burada artık böyle kişisel olay bilmem şu daha doğrusu bir kurum davası efendime söyleyeyim bir vatan millet hikayesi yok. Burada kişisel ikbal var. İmamoğlu da kendini şey yapmak için, kurtarmak için bir şekilde der ki ben de artık yola çıktım.
2: Peki yani yurt dışına parti nasıl algılanır? Şu ıslak yağmurda ıslanmış.
6: Ya şimdi
2: böyle
6: bazı
2: bir
6: gruplar bunu demokrasi mücadelesi gibi lanse edebilir. O FETÖ'cülerin hakim olduğu Almanya'da bilmem orada burada hakikaten çıkarlar derler ki işte siyasal iktidar tarafından bir takım işte oyunlarla parti başkanları, parti yönetimi devre dışı bırakılmıştır. Onun yerine eski yönetim gelmiştir. Hikayesi çıkacaktır buradan. O FETÖ'cüler çok severler böyle sahneleri. Ve bunu bir mücadeleye döndürebilirler. Demokrasi mücadelesi, yargı mücadelesi bilmem ne falan filan. Ama çok radikal gruplar onlar da. Çok ses getireceğini düşünmüyorum. Çünkü

0: Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten uluslararası arenada öyle bir ağırlığı var ki bu zayıf cılız malzemeler onu
1: bir de,
0: yıpratmaz, bir zarar
1: de bu
0: vermez,
1: etkilemez. CHP'nin önünde toplanan kalabalık Cuma günü sanıyorum toplandılar.
0: Kaç kişi var orada bakın? Kaç kişi? Birkaç yalaka
2: bin
0: var diye
2: yoktu.
0: Kendini güvenli Hayır, zannetmesinler.
1: Bin kişi sayıdan daha ziyade
2: ilk gece
1: sırf
2: ilk
1: örgütler gibi vardı
0: onu
1: orada. CHP'li
0: işte
1: de yoktu hiç.
0: Marjinal baskı örgütler. Gruplar işte dedim ya, çıkar grupları bunlar. Bunlar nemalanmış, bu klikten nemalanmış ekipler. Gidin bakın ceplerini araştırın, mutlaka kirli bir şey çıkar. O yüzden diyorum seçmen bu değil. CHP'nin seçmeni bu değil. Bunlar değil.
1: Ya bir de zaten orada yani o solcu örgüt sloganı, hani onun bir ritmi var. Kulağa tırmalayan vık vık vık vık vık diye. Onu yapıyorlar. Yani sol örgüt, yani bunları hiç utanmıyorlar mı artık? 2020...
0: Yurt dışında bak şimdi bunu bak gördü şimdi değil mi? Bir tane Amerikalı, Alman milletvekili gördü, bakıyor. Bu kim? Eski CHP genel başkanı. Sol fraksiyon.
2: Bunu da çalışmışlar.
0: Bunların bir de internasyonel grupları var biliyorsunuz.
2: Çalışılmış sahneler bunlar.
0: Orada sol Sozlar, eli kaldırıyor. Toma'nın üzerine çıkıyor. Toma kimin ya?
1: İsrail onu korumak için orada.
0: Hayır, İsrail'in Toması mı? Türk Toması ya. Türk polisinin kullandığı bir güvenlik mekanizması aracı. Neyine çıkıyorsun sen bunun üzerine? Terör örgütü gibi. Ya ne elde edeceksin? Kim sana destek verecek? Aa ne kadar mağdurmuş ya. Bak bir de sırılsıklam olmuş. Yani
2: hocam bunu
0: ya,
2: biliyorsun.
0: Bu rolü,
2: ya
0: bu rolü biliyorsa eğer
2: Toma'larında Tomalara saldırdılar. Bütün emniyet araçlarına, kamu araçlarını yaktılar, yıktılar.
1: Gezi'de değil mi?
2: Gezi Parkı provokasyonunu hatırlayın. Aslında oraya kendilerince bir mesaj veriyorlar ama buradan ne bir kahramanlık çıkar ne bir mağduriyet çıkar.
1: Çok uğraştılar, bakın, sokağa dökmeyi beceremediler.
2: Öyle yurt dışından bak, çalışılan konularla, yaratılmış tiyatrolarla milletimiz bunu yemez. Yurt dışında farklı algılanabilir ama Türkiye'de önemli olan milletimizin ne düşündüğüdür. Şimdi ben bakıyorum bu görüntülere, yani kendisini Sayın Kılıçdaroğlu'nu hatırlıyorsunuz, adalet yürüyüşleri vardı. Hep CHP'de zaten CHP genlerine baktığımızda siyaset üretmek yerine, hizmet üretmek yerine hep eylemsel marjinal bir parti haline geldi. Ve Özgür Özel dönemine baktığımızda CHP'nin en fazla marjinalleştiği, meşru olanı gayrimeşru gösterdiği ve hukuku tanımayan, yani çok saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren insanlar var. Onlar da bu durumdan rahatsızdırlar.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnanın bana. O yürüyüşte kullandığı ayakkabılar Koç Müzesi'nde duruyor, isterlerse
2: yani
1: ziyaret
2: burada,
1: edebilirler.
2: Bakın bu fotoğraflar hepsi önceden çalışılmış, hazırlanmış ve şunu söyleyeyim. Özgür Özel'in bundan sonraki siyasetteki geleceğiyle ilişkin de Özgür Özel bir defa Silivri'ye Ekrem İmamoğlu ceza davasında yargılanan sanık Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretleri, Silivri ziyaretleri Özgür Özel'i çok fazla yordu zaten. Haftada iki
3: Yıprattı
2: gün
3: yani.
2: Ankara'dan Silivri'ye git.
1: Talimat al, orada talimat uygula bir yerden
2: tabii,
1: şey
2: tabii.
1: Yaptı. Çok zor iş.
2: Biz milletimizle sokaklarda işte sahada siyaset yapıyoruz, buluşuyoruz diyor ama kendisi milletle buluşmak yerine yolsuzluk ve rüşvet davasında yargılanan ve orada örgüt lideri olarak yargılanan ve bugün CHP'lilerin aslında en fazla eleştirdiği isim olan Ekrem İmamoğlu'nun
1: Özgür
2: ziyaretleri...
1: Özel de herhalde dokunulmazlığı olmasa Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacaktı değil mi? Beraber yaptılar.
2: Bu bagaj Özgür Özel'e de çok ağır geldi. Artık bunu söyleyeyim yani. Ben bugünkü tabloya baktığımda bakın ya işte orada CHP Genel Merkezi'ndeki kullandığı cümlelerden sonra burada yürüyüşte gayet hepsinin yüzleri gülüyor, keyifleri yerinde. Demek ki çok büyük bir bagajdan
0: anlaşmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel anlaşmışlar. Gel sen bu limanda dur. Biz
1: yok ya
0: kalanları.
1: Anlaşmışlar mı?
0: Mesela anlaşmışlardır arka planda. Onlar bir formül bulurlar. Bir araya gelirler. Yani çıkacak partinin de ben size söyleyeyim 6-7 falan mümkün değil. 1,5 yani omurgadan ayrılan İlk defa böyle bir şey yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ayrıldığında 1-1,5 oranında belki 0 noktalara bile inebilir.
2: 0.1
0: çok
2: falan.
0: Büyük böyle hani beklentiye falan girmesin kimse. Ben hala söylüyorum bizim Türk milletinin sağduyusu çok yüksektir. Rasyonel düşünür. Dolayısıyla bu tür aktörlere parti lideri bile olsa çok prim vermez. Geçmişten de biliyoruz bunları. Yok olan, eriyen, radikal olan partiler var Türkiye'de. Dolayısıyla buradan Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında hala siyasete devam etmek isteyen milyonlarca insan var. Oy vermek için bekleyen insanlar var. Gerçekten bu seçmenler sağduyulu seçmenler. Ve böyle bir sahneyi gerçekten istemiyorlar. Hepimiz sokakta yaşıyoruz. Yani adamlara bakın ta 2002'den bugüne kadar %19.39'da %25.35

0: bandında oy almışlar. Yerelde de 18-23'ten 37-77 arası oy almışlar. 50'ye gidin, çok daha bayım geriye doğru. Yani oy bandı belli ama Cumhuriyet Halk Partisi artık bu, o seçmenin verdiği parti değil bu. Kemal Kılıçdaroğlu da buna dahil, net söyleyelim.
1: Evet. Özgür Özel, CHP'nin kurumsal kodlarını ve kurumsal, aslında var mıydı bir akıl bilmiyorum, o kurumsallığı kaybetti yani. Bugün en fazla bu görüntülere baktığımda Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özgür Özel zarar verdi. Kemal Bey'le uzlaşamaz mıydı? Veya 5 tane CHP'li delege dava açtı. Bu aşamaya getirmeden o davaları partide eski genel başkanla bir araya getirseydi.
2: Tek başına olsaydı uzlaşırdı.
1: Ekrem İmamoğlu vesayetiyle hareket ediyor.
2: Şimdi işte. Cumhuriyet Halk Partisi devlet partisiydi. Ya biz gazetecilik hayatımızda hep şunu duyduk. Cumhuriyet Halk Partisi bir devlet partisidir. Sanki diğerleri başka bir yerin partisiymiş gibi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ifadesi buydu. Şimdi bir örgüte dönüştü. Bunu bir hastalık haline getirdiler. Ne zaman dönüştü? Aslında çok oluyor dönüşeli de. Ya Baykal'dan itibaren aslında var. Baykal belki de son halkaydı orada. Daha sonra Kılıçdaroğlu'yla beraber, daha sonra Özgür Özel'le beraber bu savrulmayı yaşadı Cumhuriyet Halk Partisi. Tekrar dönebilir mi? Ya da ayrı bir parti çıkabilir mi? Ayrı bir parti çıkabilir. Zaten geleceğe bence ipotek koyamayız. Hangisi ne alır? Ümit Özdağ da gitti bir şeyler aldı yani. İşte Meral Akşener de gitti bir şeyler aldı. Ya bunlar da alabilirler. Fark etmez. Belki geçerler Kılıçdaroğlu. Belki hiç Kılıçdaroğlu hiç %1 bile oyunu kaptırmayabilir, tabanını kaptırmayabilir. Ama buradaki sahneler, şunu demek istiyorum. Burada ikonik bir fotoğraf aramaya çalışıyorlar. Kendi ya
3: bu sonucunun hep yaptığı değil mi? Gaz yiyip, cop yiyip, mağdur olup oradan bir şey.
2: Şimdi bu yoldan ya böyle bir ikonik fotoğraf arama, siyasi bir hikaye çıkarma çabası çok mümkün değil. Ama taktiklerini anlayalım. Bunu yapıyorlar demek istediğim. Yarın öbür gün de ayrılacaklar. Bunları hep kendi siyasi mücadelelerinin temel taşları olarak, köşe taşları olarak anlatıyorlar, hikaye ediyorlar. Bu resimleri veriyorlar.
3: Evet, sen bize bir yorumla bakalım bugün konuştuğumuz şeyleri.
4: Bugün konuştuğumuz şeyler bugünün özetiydi neticede. Sabahtan akşama kadar tüm kanallar bu, önce darbeye benzettiler, sonra yürüyüşe dönüştü, sonra çatışmaya dönüştü. Bu işin temelinde bence son günlerde olan hırsızlık olayları, rüşvet olayları. Bunlar bugüne kadar yaşanmamış boyutta olduğu için böyle bir şey alev aldı, yürüdü gitti. Fakat bunu tabii yapan CHP'nin kendisiydi. Günlerdir bu olaylar konuşuluyor, ciddiye alınmıyor. AK Parti'de de vardır bir sürü rüşvet alan gibi. Halbuki bu olay boyutları çok büyük. Ucu CIA'ya, dış örgütlere dayanılı. Paraların yurt dışına gidip geldiği inanılmaz büyük bir soygun olayı. Bunun parti üstündeki gelişmesi de çok kolay olmaması gerekirdi zaten.
3: Evet, benim de en büyük temennim bu kendini beyaz zanneden Türklerin bu Pensilvanya'daki sümüklü papazın eniklerini dediklerine inanmaktan kurtulması. O sümüklü papazın enikleri ne dese kendini beyaz zanneden Türkler bunu doğru sayıyorlar. Ve işte bu gördüğümüz siyasi tabloya böylece sahip olmuş oluyoruz deyip herkese iyi haftalar dileyelim. Haftaya görüşmek üzere.
5: Prantek Airbrush saç şekillendirme seti sundu. Prantek, benimle hep.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: ...800 yıllık Selçuklu ipeği Antalya'da hayat buluyor.

0: Selçuklu'da kemha kumaşlar var. İpeğe ipek, yani atkısı da çözgüsü de ipek olan bir kumaş türü. Ve üzerindeki desenler de aslında şöyle metal, yani metal dediğimiz altın ve gümüş madenleri kullanılarak bir görsel ihtişam oluşturmuştur. Ona, bu da aslında Selçuklu'nun ihtişamını, kudretini yansıtan kumaş örneklerinin oluşmasına sebebiyet vermiştir.
1: Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Selçuklu dönemine ait ipek dokuma geleneğini gelecek nesillere taşımak amacıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 5 yıl süren çalışma kapsamında özel koleksiyonlar ve müzelerde bulunan Selçuklu kumaşları titizlikle incelendi.
2: Antalya Olgunlaşma Enstitüsü olarak 800 yıllık Selçuklu dokuma kumaşlarının desenleri araştırıldı. 5 yıldır araştırma bölümümüz bu projenin araştırmasıyla uğraşmaktadır. Bu projede 13 arkadaşımız görev almakta. Desenler tabii ki 800 yıllık çok eski bir tarihe dayandığı için dünyanın pek çok yerinde özel koleksiyonlar ve müzelerde yer almaktaydı. Özel izinlerle kumaş desenlerine ulaştık. Araştırmalara ulaştık.
3: Yüzyıllar içinde kaybolmuş ya da yıpranmış 17 esere ulaşıldı. Bunlardan 9'unda desen analizi ve tarihlendirme çalışmaları tamamlandı.
2: Bu ulaşılan kumaş örnekleri, desenlerden yola çıkılarak yeni kumaş tasarımları yapıldı. Birebir aynı, birebir 800 yıl önce kullanılan tasarımlarla örtüşen tasarımlar oluştu. Aynı zamanda kemha dediğimiz Anadolu ipek dokumaları, ipeğe ipek dokumaları yoğun bir şekilde Antalya'da yapıldığı bilgisine ulaştık. Antalya Sapadere'de üretilen ipek böceği kozalarından da ipeğe ipeklik dokumalarımız oluşturuldu.
3: Antalya Olgunlaşma Enstitüsü 8 asırlık tarihi ata yadigar kumaşların tasarım tescil başvurusunu yapmayı da ihmal etmedi.
2: Kemhai Atali 800 yıllık ismiyle de marka hakkına başvuruldu. 9 kumaş deseni de tasarım tescil için başvurularımız yapılmıştır. Bu geleneğin geleceğe taşınması adına çok büyük bir adım olduğuna inanıyorum. 800 yıllık bir emaneti Allah'ın izniyle geleceğe taşımayı gayret ediyoruz.
4: Radyoda günün öne çıkan haberleri.
5: Suç örgütleri genelde çevrimiçi oyunlar aracılığıyla grup, topluluk, klanlar oluşturuyorlar ve daha sonraki süreçte oyunla tabiri caizse kandırıyorlar. Çünkü oyun onlar için çok masumane geliyor, çocuklar, gençler için, ve burada sosyalleşeceklerini düşünüyorlar. Hele hele sosyal çevresi yoksa, ailesiyle sağlıklı ve sıcak iletişim kuramıyorsa tamamen hedef hale geliyor. Zaten yapay zekanın da tam da burada devreye girdiğini görüyoruz.
6: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ardından bilgisayar oyunları yeniden tartışmanın odağına yerleşti. İnsanlığa hizmet etmesi için geliştirilen yapay zeka, suç örgütlerinin en büyük yardımcısı olmaya başladı.
5: Yapay zeka ile hedef çocuk analizi gerçekleştirilebiliyor. Burada amaç ne? Kim bundan daha kolay etkilenir? Kim burada suça rahat bir şekilde karışabilir? Mesajlar, içerikler, dijital ortamda yer alan, hatta oyun platformlarında bıraktıkları dijital izler, işte hangi oyunu oynuyor, kimlerle konuşuyor, neye ilgi duyuyor, bunların aslında hepsi bir veri. Çünkü yapay zeka veri analizi yapıyor. Bu verileri analiz ederek ne yapıyor, ne çıkartıyor? Karakterini çıkartıyor, ilgi alanlarını çıkartıyor, zayıf noktalarını çıkartıyor ve her şeyden önemlisi psikolojik durumu. Yani mesela yazmış olduğu bir hakaret, küfür bile onun aslında yapısı hakkında bilgi veriyor.
6: Peki suç örgütleri nasıl bir yol istiyor?
5: İlk olarak temas kuruyorlar bunlarla. Genelde bu temas oyun içinde oluyor. Onunla aynı oyunu oynayan, o oyuna ilgi duyan biri gibi davranıyorlar, yaşıt gibi davranıyorlar. İşte takım kuracağız, hediye vereceğiz, oyun içi avantaj sağlayacağız gibi yollarla iletişime başlanmış oluyor. Ancak iletişim yetmiyor. Daha sonra güven oluşturmaya geliyor. Çocukların ilgi alanlarına göre konuşuyorlar. Zaten analiz de yaptılar.
6: Çocuklar nasıl suça teşvik ediliyor?
5: Elde edilen veriler, bilgiler, görüntüler kullanarak çocukların korkutulması, suçun parçası haline getirilmesi, işte onu zorla suça alıştırıp...

0: bazen para isteme, bazen çocuklara ulaşma ya da yasa dışı faaliyetlere yönlendirme gibi eylemlere üzülerek söylemek gerekir ki yapay zeka bu noktada yön verebiliyor.
1: Çocukların korunması için en büyük sorumluluk kimdi?
0: İlk eğitim ailede başlar. Bir kere aile çok önemlidir. Aile baskıcı değil, gayet açık, sıcak, sağlıklı bir iletişim kurmalıdır. Aile çocukta anormal davranışlar görürse, mesela Yeşilay'ın YEDAM merkezlerine gidip bağımlılıkla mücadele konusunda elinden geleni yapmalıdır. Rehber öğretmenlerle, sınıf öğretmenleriyle bu durumu konuşmalıdır.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. 23.49 saatlerimiz. Yeni güne birazdan merhaba diyeceğiz. Önemli gündem konuları var. Değerli konuklarımızla konuşacağız. Ama bir bağlantı yapalım önce. Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve başlaması için avukatı genel merkezin boşaltılmasını talep edince bina polis tarafından boşaltıldı. CHP genel merkezinde tansiyon gün boyu yüksekti. Şimdi CHP genel merkezinde yaşanan ve son durumu almak üzere A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin'e gideceğiz. Sözü Oğuzhan'a bırakalım hemen.
4: Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Siz de söylediniz tabii ki, özellikle Perşembe günü açıklanan mutlak putlandan sonra CHP Genel Merkezi'nde son 4 gündür hareketli saatler, hareketli dakikalar yaşanıyordu. Özellikle bugün o söz konusu hareketlilik pik noktaya ulaştı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının özellikle mutlak butlanla birlikte CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için buraya gelmesiyle Özgür Özel ve taraflarıyla polis ekipleri arasında bir çatışmaya varan tabii ki burada olaylar yaşandı. Özellikle tabii ki Özgür Özel cephesi CHP Genel Merkezi içerisindeki koltuk, kanepe, dolap, ellerine geçen bütün eşyalarla, mobilyalarla aslında CHP'nin girişlerinden güvenlik kulübelerine kadar her yerde barikatlar oluşturdu. Yangın tüpleriyle polis ekiplerine karşı gelindi. Yine tabii ki su şişeleri, su bardakları, aslında ellerine geçen her türlü materyalle burada polis ekipleriyle bir çatışma yaşandı diyebiliriz. Çünkü bu çatışma yaşandığı sözünü söylememizdeki en büyük nedenlerden bir tanesi ise özellikle CHP Özgür Özel'in genel merkezi terk edip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşünden sonra merkezdeki enkazı görmüş olmamız. Biz de tabii ki gün boyu özellikle bu enkazı tabii ki izleyicilerimize de aktardık. Burada tabii ki koltuklar, kanepeler, dediğimiz gibi dolaplar kapı önlerinde bariyer oluşturmak için kullanılmıştı ve bu koltuklar, bu kanepeler, bu dolaplar, bu masalar kullanılamayacak duruma gelmişti. Atılan biber gazları, biber gazlarına karşılık polise sıkılan yangın tüpleri burada tabii ki büyük bir kargaşaya sebebiyet vermişti. İçeride nefes alınabilme imkanı bile zordu. Maskeyle tabii ki içeride dolaşılıyordu. Tabii ki aradan geçen saate kadar burada yapılan temizlik çalışmalarına rağmen hala içeride az da olsa o sıkılan biber gazının, o ateş atılan yangın tüplerinin etkisini hala hissedebiliyoruz. Tabii ki 102 yıllık bir siyasi partiden bahsediyoruz. CHP'nin 102 yıllık bir siyasi geçmişi var ama 102 yıllık siyasi geçmişi boyunca hiç bu kadar kara bir gün yaşadığını düşünmüyorum. Tabii ki bugün özellikle oldukça kötü bir gün geçirildiğini söyleyebiliriz CHP Genel Merkezi'nde. Burada yaşanan kargaşa sonunda da tabii ki özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden, Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarından buraya gelenler oldu ve burada yaşananları kendi gözleriyle gördüler. Kendi gözleriyle aslında burada şahit oldular ve buradaki hasarı özellikle tespit etmek için fotoğraflar çekildi, çalışmalar yapıldı. Bu fotoğraflamaların, bu çalışmaların ardından da burada hummalı bir temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Şu anda tabii ki saatlerimiz artık 12'yi gösteriyor. Yeni bir güne başlayacağız. Bu yeni günde de CHP Genel Merkezi'nin temizlendiğini, artık temizlik çalışmalarında yavaş yavaş tamamlandığını söyleyebiliriz. Biz şu anda tabii ki CHP Genel Merkezi'nin giriş katından sizlere yayınımızı gerçekleştiriyoruz ama tabii ki burası oldukça yüksek bir bina ve her katında aslında bugün gösterdiğimiz o arbedenin, o kargaşanın etkisini gördük, etkisini görmeye devam ettik. Şu anda her katında artık temizliğin tamamen sonlandığını söyleyebiliriz. Tabii ki 102 yıllık bir siyasi geçmiş dedik. Bu siyasi geçmişte hiç böyle bir gün yaşanmadığını belirttik. Bugün burada yaşanan bu kargaşanın, polisle yapılan o itiş kakışın, o tabii ki engellemelerin şu anda buradaki izleri silindi ama hafızalardaki yerini tabii ki asla silemeyecekler. Asla unutulmayacak görüntüler gördük biz burada. Masaların kırıldığını, dolapların ters döndüğünü, yine koltukların polislere fırlatıldığını gördük biz burada. Yangın tüpleriyle özellikle polis ekiplerine müdahale edildiğini gördük. Onlara şahit olduk. Tabii ki dediğimiz gibi bunlar şu anda CHP genel merkezinden tamamen temizlendi, kaldırıldı ama tabii ki Türk siyasi tarihine de yazılan görüntüler oldu. Biz tabii ki kameramın arkadaşım Hasan Can Türkeş ile birlikte şu anda CHP genel merkezindeki haber nöbetimize de devam ediyoruz. Sabaha kadar da burada bütün gelişmeleri sıcağı sıcağına aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
3: Oğuzhan Gültekin'e aktardığı bilgiler için teşekkür ederim. CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine polis tarafından boşaltıldı. Kılıçdaroğlu ise çalışmalarını konutunda ve ofisinde sürdürüyor. Peki Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman girecek? Son duruma bakacağız. Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bulunan haber muhabiri Burcu Özüduru son durumu paylaşacak. Sözü Burcu'ya bırakalım.
5: Evet, bizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz saatlerde anlattığımız olaylara ek olarak şu an için yeni bir bilgi. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrıldığı bilgisini sizlere paylaşalım. Celal Çelik'e sorularımızı yönelttik ancak basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı. Saatler 23'ü gösterdiğinde de Celal Çelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde ayrıldı. Diyelim tabii az önce Oğuzhan Gültekin de bahsetti. CHP'de yaşanan hareketli anlardan sonra birçok milletvekili de oradaki yaşananları fotoğrafladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisini ziyaret etti, evini ziyaret etti diyelim ve bu noktada da Kemal Kılıçdaroğlu da aslında birinci ağızdan yaşananları dinledi diyebiliriz bu noktada. Tabii Perşembe günü mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte vekiller Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmeye başlamıştı. Özellikle bu noktada CHP seçmenlerini ve CHP milletvekillerini görmüştük. Bu noktada Mahir Polat özellikle bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Hem Perşembe günü, hem Cuma günü, hem de Cumartesi günü ve yine bugün de bir ziyarette bulundu. CHP Genel Merkezi'nden sonra Mahir Polat Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Özellikle hem Mahir Polat'ın gerçekleştirdiği ziyaret hem de CHP 24. dönem milletvekili Müslüm Sarı bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu iki ismin gerçekleştirdiği ziyaretlerde önemli açıklamalarda yaptığını ifade edelim. İlk olarak Müslüm Sarı'nın açıklamalarından bahsedecek olursak, hiç şüphesiz bu açıklamada en önemli olan detaylardan biri de aslında hepimizin aklında olan soru, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ni ne zaman ziyaret edecek sorusuydu. Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamada bu soruların cevabı oldu aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an için CHP Genel Merkezi bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenmiyor yönünde söylemleri oldu. Müslüm Sarı'nın bayram süresi boyunca çalışmalarını ofisinden devam edeceğini, bayramdan sonra da genel merkeze gidip makam koltuğuna oturup çalışmalarını o noktada devam ettireceği yönünde ifadeleri söyledi diyelim Müslüm Sarı'nın. Öte yandan Mahir Polat da yine bir dizi açıklamalarda bulunduğunu söyledik ki bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun neler yapacağını, sürecin nasıl ilerleyeceği yönünde sorularımızı da Mahir Polat Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını ve disiplin kurulunu toplayacak yönünde ifadeler kullandı. Aynı şekilde Müslüm Sarı da Mahir Polat'ın ifadelerini destekler nitelikte bir cümle kullandığını söyleyelim. Bu noktada özellikle tabii disiplin kurulu konusu açılmışken de CHP'de disipline sevk edilecek isimler var mı sorusunu yönelttik Mahir Polat'a ve elbette olacağını söyledi. Bu noktada özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diyen isimlerle ilişkinin kesileceğini ve yine disiplin sürecinin başlayacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Tabii bugün çok fazla ziyaret olduğunu söyledik Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bunlardan en önemlisi Mahir Polat ve Müslüm Sarı'ydı. Çünkü önemli açıklamalarda bulunmuşlardı. Öte yandan hangi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti? Bunları da sizlerle paylaşmak isterim. Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Mustafa Adıgül.

Güzel ve Sevda Erdan Kılınç da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'na tabii ilk günden bu ziyaretlerin gerçekleştiğini söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda bulunan basın danışmanı Atakan Sönmez de ara ara açıklamalarda bulunuyor bizlere. Son olarak şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde hiç kimsenin olmadığı yönünde bir açıklama yaptı bize. Yarın da ofisine gitmesini beklemiyoruz. Herhangi bir değişiklik olmaz ise dedi. Özellikle dedik ki Muhsin Sarı'nın açıklaması çok önemliydi bu noktada. CHP milletvekili Muhsin Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıya kalındığını söyledi ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinde de aslında Kılıçdaroğlu'nun bu konuda çok üzgün olduğunu ifade etti. Amaçlarının aslında genel merkeze girmek olmadığını, ancak parti yönetimiyle bir temas kurulmadığı için böyle bir şeye kalkıştığı yönünde ifadelerde kullandı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram süresi boyunca başkent Ankara'da olduğunu ve çalışmalarına ofisinden devam edeceği yönünde bilgileri Muhsin Sarı'nın bizlerle paylaştığını ifade etmiştik. Bu noktada tabii disiplin süreci ve MYK da çok önemliydi. Hem Kılıçdaroğlu bayramdan sonra özellikle MYK'sını ve disiplin kurulunu da toplayacağı yönünde açıklamalar vardı. Özellikle bir de bugün aslında sosyal medyada dolaşan paylaşımlar vardı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek yönünde paylaşımlar vardı. Hem Mahir Polat hem de Atakan Sönmez aslında bunu yalanladı diyebiliriz. Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde genel başkanların fotoğraflarının olduğu bir alan vardı. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvardan indirilmişti. Resmi yırtılmıştı. Bugün de Özgür Özel'in fotoğrafının orada olmadığını gördük. Buna ilişkin de aslında Mahir Polat'ın bir açıklaması oldu. Kendisine sorumuzu yönelttiğimizde siz mi indirdiniz fotoğrafı dediğimizde biz indirmedik, giderken Özgür Özel ve yanındakiler fotoğrafı götürmüştür yönünde bir açıklaması oldu. Özellikle tabii CHP Genel Merkezi'nde çok hareketli anların yaşandığını biliyoruz. Bunlara ekranlarda, canlı bağlantılarda an be an şahit olduk. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde de aslında bir hayli sakinlik olduğunu söyleyelim. Perşembe günü aslında burada, Perşembe günü akşamdan başlamıştı. Çok yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Bugün itibariyle de o CHP Genel Merkezi'ndeki hareketlilikten kaynaklı da bugün buradaki güvenlik önlemlerinin had safhada olduğunu ifade edelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine giriş kısmında hemen arka kısmın arkamda bulunan eve sol taraftan, sağ taraftan ve aşağı kısımdan bir giriş var. O yolların polis otobüsleriyle kapatıldığını gördük bizler ve güvenlik ekiplerinin de aslında sayısının artırıldığını gördük. Şu an için yollar açılmış durumda. Gün boyu polis ekipleri buraya giren kişiler denetimli bir şekilde girdi. Kontrollü bir şekilde girdi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel korumaları hem de polis ekipleri aslında burada güvenliği sağladı diyelim. Özellikle Perşembe günü hem vekillerin hem de CHP seçmenlerinin burada nöbetlerini devam ettirdiğini söyledik. İlk günden hareketlilik vardı, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bir destek, aslında bir sevinç de diyebiliriz buna, hakimdi. Şu an için CHP seçmenlerinin olmadığını, ara ara Kemal Kılıçdaroğlu'na vekillerin ziyaretlerinin olduğunu söyleyelim. Bu noktada özellikle ifade ettiğimiz gibi CHP Genel Merkezi'ne gidip gitmeyeceği söz konusuydu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bununla ilgili de Müslüm Sarı'nın son yaptığı açıklamaya göre de aslında o kafalarımızdaki soru işaretini bir nebze yok edecek nitelikte bir açıklama yaptığını söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram süresi boyunca başkent Ankara'da olacağı ve çalışmalarına ofisinden devam edeceği bilgisini sizlerle paylaştık. Bizler herhangi bir çıkış olursa, bir açıklama olursa takip edeceğiz elbette. Öte yandan tabii CHP Genel Merkezi'nde de hareketli anlar yaşanmıştı. Bununla ilgili de aslında ek olarak ekleyeceğim bir şey olursa, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili de suç duyurusunda bulundu. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şu an için burada çok bir sakinlik olduğunu ifade edeyim sizlere. Az önce söylemiştim, polis otobüsleri giriş ve çıkışları kapatmıştı. Şu an için polis otobüslerinin de burada olmadığını, yolların açık olduğunu da söyleyelim. Herhangi bir hareketlilik yok. Bizler basın mensupları olarak yayın nöbetlerimizi devam ettiriyoruz sadece. En son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu avukatı Celal Çelik ziyaret etti. Bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiler elbette. Gün boyu
epey bir hareketlilik olmuştu CHP Genel Merkezi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu sessiz ve dikkatli bir şekilde onları evinden takip etti. Sessizliğini de hala koruduğunu ifade edebiliriz aslında. Hala bir açıklama yapmadı bununla ilgili. Bir sözlü açıklama da yapmadı, yazılı açıklama da yapmadı ve son olarak az önce Atakan Sönmez'le

0: konuştuğumuz zaman da basın danışmanı Atakan Sönmez'le konuştuğumuz zaman da şu an için herhangi bir açıklama yapması beklenmiyor. Bir basın toplantısı yapması beklenmiyor yönünde ifadeler kullandı bizlere. Bizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yayın nöbetimize devam ediyoruz. Herhangi bir gelişme oldukça da sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Burcu Özüduru'ya teşekkür edelim aktardığı bilgiler için. Tabii CHP'de son 24 saatte neler yaşandı ekranlara getirelim, paylaşalım. Birçok gelişme yaşandı gün içerisinde, değerli konuklarımızla da konuşacağız. Ankara Valiliği CHP Genel Merkezi'nin teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması talep edildi. Özgür Özel genel merkezden ayrılmayacağını söyledi. Polis ekipleri müdahale etti. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında CHP önünde kavga çıktı. CHP'li bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel kendisine ulaştırılan tebligatı yırttı. Özgür Özel genel merkezden ayrılarak meclise yürüdüğü basın açıklaması yaptı. Müslüm Sarı'nın bir açıklaması vardı. Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek şeklindeydi o açıklama. Gün içerisinde bunlar yaşandı. Daha da fazlası var. Elbette değerli konuklarımızla konuşacağız. Hemen takdim edeyim değerli konuklarımızı. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran. Hoş geldin Kenan
2: abi. Hoş bulduk Sinan abi.
1: Hukukçu Hadi Dündar. Hadi hocam hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Hayırlı
1: geceler. Çok teşekkür ediyorum. Hukukçu Yurdal Kılıçer. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yine uzaktan bağlantıyla aramızda İstanbul İkinoğlu Barosu Başkanı Yasin Şamlı. Yasin hocam hoş geldiniz. İyi geceler diyelim.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum ben de.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir yine uzaktan bağlantıyla aramızda. Hilmi hocam hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk. Hayırlı geceler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii gün içerisinde yaşananları elbette konuşacağız. Birçok gelişme var. CHP Genel Merkezi Kılıçdaroğlu talebi üzerine boşaltıldı. Özgür Özel ise polise direnmeyi seçti. Arbede çıktı. Partililer arasında kavga çıktı. Özgür Özel neden gerilimi seçti? Bu bir plan mı? Birçok konu başlığı var aslında konuşacağız. Hilmi Hocam dilerseniz sizinle başlayalım. Siyaset konusunda çok tecrübeniz var. Bugünü ve yaşananları nasıl değerlendirirsiniz?
6: Cumhuriyet tarihi açısından üzücü bir durum. Daha önce yaşanmamış bir durum. Herkes bunu söylüyor. Ancak diğer taraftan bakıldığı zaman da burada işte aramızda 3 tane kıymetli, birbirinden değerli hukukçu var. Onlar da değerlendireceklerdir hukuki boyutunu. Ancak bakıldığı zaman burada işte yok hükmünde sayılan şaibeli olarak addedilen 38. kurultayın geçersiz kılınmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu görevine iade edildi. Burada bir hukukun gerçekleşme süreci var ama sanki bu bir hukuksuzlukmuş gibi. Diğer taraftan belli ölçüde işte işgalci sayılabilecek Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Özgür Özel ve onunla birlikte hareket edenler çok hukuka uygun davranıyorlarmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Oysa burada hukuk tecelli ediyor, uygulanmaya çalışıyor. Kolluk kuvvetlerinin de görevi hukuku uygulamak, mahkeme kararını uygulamak, orada polislere direnmek, polislere saldırmak kimseye fayda sağlayacak bir durum değil. Diğer taraftan kamuoyunda oluşturulan ve diğer muhalefet partilerinin de burada zaman zaman işte Özgür Özel'e destek vermeleri falan da çok anlaşılır değil. Neden değil? Çünkü orada hakkı yenen, hukuksuz bir şekilde genel başkanlıktan ayrılmak durumunda kalan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun işte adalet yerini buldu diye ziyaret yapmaları gerekirken Özgür Özel'e yaptılar. Ama şuna bakmak gerekiyor. Hukuk yerini bulduktan sonraki süreçte siyaset işte bu ayrı parti kurarlar mı efendim ne olur şeklinde sorulara odaklandı. Evet, bir ayrı parti kurma ihtimallerinin de oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki direnişin de temel amacı aslına bakarsanız bunu siyaseten kendi siyasi hikayelerine bir zemin oluşturmak için kullanmak istediler. Hatta katılımcıların çok az olması sebebiyle

0: bile Özgür Özel'in de yanında bulunan diğer arkadaşlarına da o bağırıp çağırdığı yönde bilgiler de var. Hem Mutlak Putta'nın ilan edildiği günün akşamında da yine A Haber'de yayındaydık. Orada da çok az bir kalabalık vardı. Olayın sıcağıyla bile oraya gidip eylem yapan, destek veren bir kitle olmamıştı ki Ankara'da işte Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili, Çankaya Belediyesi, Yeni Mahalle Belediyesi gibi belediyeler var. Ancak seçmenleri var, üyeleri var. Üyeleri bile gitse orada binlerce kişi olabilirdi. Olmadı. Orada marjinal grupların bayraklarını ben saydım. 10 kadar marjinal grup, partiler vardı. Muhtemelen başka kimseyi bulamayınca onlar örgütlü olduğu için onları davet etmişlerdir. Sonuç itibariyle toplumda da öyle sanıldığı gibi büyük bir destek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte Özgür Özel'le birlikte hareket eden kesmine burada da seçmenleri de çok sahip çıktıklarını da söylemek mümkün değil. Bir araştırmacı, siyaset yorumcusu ve gözlemcisi olarak şunu söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bulunan kim olursa olsun oradaki ana kitlenin oyunu alır. Tabii burada bir özellikle oluşturulan işte Kayyum Kılıçdaroğlu ve benzeri gibi algılarda kırması gerekiyor Kılıçdaroğlu'nun. Ben kırabileceğini düşünüyorum. Daha önce de Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sert muhalefet yaptı. Çok zamanda eleştirdik. Yani eleştirilerim dedi ben o zaman da kendi vicdanıma göre haklıydım. Bugün de belli ölçüde hukuksuzluğun giderilmesi için gelişen süreçlerde belli ölçüde destek veriyoruz gibi oluyor. Bu konuda da haklıyım. Çünkü yine vicdanım sesine kulak vererek bu yorumları yapıyorum. Neden? Çünkü herhangi bir XYZ şahıs, mafya lideri olabilir, terör örgütü olabilir, iktidara namzet bir partiyi parayla, başka ilişkilerle ele geçirmesi demek ileride işte devleti ele geçirmesi anlamına da gelebilir. Diğer para pul ilişkileri, iş ilişkileri ve benzeri gibi ilişkiler açısından da bakıldığı zaman kabul edilebilir bir durum değil. Ve burada da adalet tecelli ediyor. İleriki süreçlerde kuvvetle muhtemel bir ayrışma olacak. Ayrışmadan sonraki süreçte de kimlerde duracak onu daha net gözlemleyeceğiz.
1: Hilmi Hocam, şimdi bu bölümü noktalamadan, bu soruyu noktalamadan şunu da ilave edeyim. Tabii sosyal bir karşılığı var mı bu direnmenin? Çünkü ortada hukuki bir karar var. Neden yapılır bu direnme?
0: Tabii bunu anlamak için Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte genel sol sosyalist yapıları iyi tahlil etmek, anlamak gerekir. Ben biraz bildiğimi varsayıyorum. Çünkü bu direnişle bir şekilde kendilerine bir mağduriyet, diğer taraftan da bir hikaye oluşturmaya çalışıyorlar. Biz işte devlet bizden partimizi aldı, yerine bir kayyum getirildi, biz direniyoruz, direnirken de haklılığımızı anlatacağız ve kendi tabanlarında konsolide ederek bir şekilde bunu yapabileceklerini varsaydılar. Ancak böyle bir yani çok geniş bir kalabalık kitlesi olmadı. Ha, sosyal medyada bakıyoruz daha önce bu ekiplerle birlikte iş tutan gazetecilere bakıyoruz. Yani orada maalesef gazeteciler içerisinden de bazılarının kalemini adeta satarcasına bir takım para pul ilişkilerine gittiğine dair bir takım iddialar, bilgiler de var. Onların da önümüzdeki süreçte kuvvetle muhtemel açığa çıkması da beklenir. Bunların hepsini görmek lazım ama temel olarak bakıldığında bu direnişler ve çatışmalar kendi tabanını konsolide ederek bir şekilde kendilerine mağduriyet oluşturarak bir zemin yakalama çabasıdır.
1: Teşekkür ediyorum. Bir virgül koyalım Hilmi Hocam.
2: Hilmi Bey'e bir soru sormak istiyorum. Buyurun. İznin varsa. Çünkü tecrübelerinden faydalanmak isteriz yani Hilmi Bey'in. Şöyle ki, şimdi iki tane farklı durum ortaya çıktı. Birincisi 138 tane milletvekili var. Bunlardan bazıları Sayın Özel'i destekliyor, bazıları ise Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Parlamento ile genel merkez karşı karşıya geldiğinde böyle bir denklemde, İleriki aşamalarda hangisinin daha ağır basacağı ve hangisinin pes etme durumunun söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Ya geçmişte örnekleri var mı ya da ne bileyim, ya siz nasıl görüyorsunuz?
0: Tabii genel merkez kimse, yönetim odur. Yani orada milletvekillerinin bazıları ayrılıp başka bir parti kurabilirler. Efendim meclise geldiği zaman Kemal Bey'i almamaya çalışabilirler. Bu da bu sürecin devamı sayılabilir. Ama nihayetinde bakıldığında söz, yetki ve karar Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Kemal Kılıçdaroğlu da bu çerçevede kendisiyle birlikte hareket eden milletvekilleriyle işte grup toplantısı yapabilir, diğer faaliyetlerini yapabilir. Oradaki oluşacak mesela Özgür Özel'in grup başkanı olarak kendisini Halil Adliye ile seçtirmesi de bir şekilde mahkeme kararını tanıdığını, diğer taraftan da yine 38. kurultaydan sonra birden fazla kurultay yaparak kendi tabanını kontrolde etmeye çalışması gibi ya da bir şekilde hülle yapmaya çalışması gibi, burada da kendisini grup başkanı seçtirmesi de bir hülle yapma çabasıydı. Netice itibariyle bunların aslına bakarsanız çok da karşılık bulduğu söylenemez. Önümüzdeki süreçte milletvekili sayıları Özgür Özel ile birlikte, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket edenler daha fazla olabilir, ama Genel Başkan Kemal Bey olduğu sürece parti yönetimini o oluşturur ve şu an Özgür Özel'in yanında olan, onunla birlikte hareket eden daha doğrusu isimlerin bir kısmının daha sonra Kemal Bey'e katılmalarını da bekliyorum açıkçası ben. Hepsinin değil ama oradan bir 10-20 kişi daha geçebilir.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Tabii uzaktan bağlantıyla yine diğer konuğumuz İstanbul İkinoğlu Barosu Başkanı Yasin Şamlı. Yasin Hocam, şimdi aynı soruyu size de yönelteyim. Gözlemlediniz bu direnişi. CHP Genel Merkezi Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine boşaltıldı. Polise direnmeyi seçti Özgür Özel. Arbede çıktı orada. Partililer arasında kavga çıktı. Özgür Özel neden gerilimi seçti? Tabii bir hukukçu olarak değerlendireceksiniz ama bir de vatandaş gözüyle yaşananları değerlendirmenizi isteyeceğim.
3: Tabii ki Sinan Bey, hay hay. Ben de arkadaşlara selam ediyorum. Programdaki arkadaşlara, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Aslında şunun da başlamak lazım. Şimdi hukuki bir bilgiyle başlamak lazım. Ceza davalarında ceza kararları, ceza mahkemelerinin verdiği kararlar reysen devlet tarafından icra edilir. Ancak hukuk davalarında verilen kararlar reysen icra edilmez, tarafların talep etmesi gerekir. Şimdi bizim üzerinde konuştuğumuz hem bu mutlak butlan davası ve kararı, hem de tedbir kararı hukuk mahkemelerinin verdiği bir karar. Dolayısıyla bunu taraflar talep etmeden polis icra etmez. Bunu neden söylüyorum? Sizin sorunuza tam cevap verebilmek için bir zemin oluşturuyorum. Şimdi dolayısıyla bu davanın davacısı da davalısı da Cumhuriyet Halk Partili. Bu kararın infaz edilmesini talep eden de şu anda hukuken Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini temsil eden genel başkan tarafından geliyor.
1: Yasin Hocam, çok böyle araya da girmek istemiyorum. Çok güzel ifade ediyorsunuz ama ortada bir de temyiz süreci var.
3: Evet, onu da ifade edeceğim. Dolayısıyla şu anda bir karar var. Bu kararın infazını Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuki genel başkanı talep ediyor ve polis bunu icra etmek zorunda. Dolayısıyla devletin verdiği bir kararın, mahkemenin verdiği bir kararın hukuk devletinde icra edilmesi gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi temyiz süreci de var. Bu temyiz sürecinde ne olacak sorusu şu anda bir çok ihtimal var. Birincisi şu: Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi adına temyiz talebinde bulundu. Temyiz incelemesi yapılması talebinde bulundu. Şimdi istinafın yani bölge adliye mahkemesinin bu konuda

0: inceleme yapıp Özgür Özel ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına onları temsilen temyiz talebinde bulunma hak ve yetkileri var mı yok mu, buna karar verecek. O eğer var derse Yargıtay, o zaman temyiz incelemesinin esasına geçecek ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın hukuka uygun olup olmadığını, yerinde olup olmadığını denetleyecek ve karar verecek. Yok eğer
1: sizin kanaatiniz ne yönde hocam? Yani böyle bir hakkı var mı yok mu?
0: Çok net ifade edeyim. Bu karardan sonra eğer Bölge Adliye Mahkemesi temyiz hakları var derse kendi kararıyla çelişmiş olur. Çünkü kararda 38. kurultayda delegenin iradesinin ifsad edildiği, dolayısıyla bu kongrenin geçersiz olduğuna karar veriyor ve bundan öncesine dönülmesi gerektiğini bizatihi kararın kendisi söylüyor. Bu ne demektir? Diyor ki Bölge Adliye Mahkemesi, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini temsil eden genel başkanın Özgür Özel değil, Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kabul ediyorum ve bu konuda yalnızca bu kararı, yani mutlak butlan kararını, hükümsüzlük kararını vermekle iktifa etmiyorum, yetinmiyorum. Aynı zamanda bunun uygulanması için de bir tedbir kararı veriyorum. Dolayısıyla bütün bu iki karardan sonra, hem mutlak butlan kararından sonra hem de tedbir kararından sonra Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olduğunu kabul ederek onun temyiz talebini kabul edip Yargıtay'a gönderirse dosyayı kendi kararıyla çelişmiş olur. Dolayısıyla benim kanaatim bu talebin sıfattan reddine karar vermesi şeklinde olacaktır. Ondan sonra peki bu noktadan devam edersek Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararı temyiz hakkı var mı? Teorik olarak tabii ki var. Yani mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına göre var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda bu iki kararla, yani hem mutlak butlan kararıyla hem de tedbir kararıyla kanuni genel başkanı ve temsilcisi, temsil eden genel başkanı artık Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu verilen bu kararı kendi takdirindedir, temyiz edebilir Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına veya temyizden feragat edebilir, temyiz talebini geri çekebilir, Özgür Özel'lerin yaptığı temyiz talebini geri de çekebilir. Bunlar gerçekleştiği zaman biz kararın ne şekilde olacağını, yani dosyanın Yargıtay'a gidip gitmeyeceğini, Yargıtay'ın burada esastan bir inceleme yapıp yapmayacağı noktasında da bir netlik oluşmuş olacak. Ama şu anda durum bundan ibarettir. Sorunuza cevap olsun diye şunu söyleyeyim. Özgür Özel neden direnmeyi seçti? Aslında bu dava, sizin de söylediğiniz gibi, hukuki bir dava ama siyasi sonuçları var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim kanaatime göre iki türlü siyasi sonucu var. Bir, dar siyasi sonuçları. Bu biraz önce tartıştığımız konu, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayı delegelerin iradesinin yönlendirilmesi, suç fiilleriyle ifsad edilmesi sonucu geçersiz sayılacaksa, işte genel başkan kim olacak, nasıl devam edecek, şu anda onu tartışıyoruz ve bunları konuşuyoruz. Ben bunu kararın dar sonucu olarak kabul ediyorum. Bir de bu kararın gerekçelerine istinaden orada genel kurulda, madem ki delegenin iradesi ifsad edildi, burada bazı suç fiillerinin olduğu da ifade ediliyor ve bazı gözaltıların yapıldığı da kamuoyuna yansıyor. Dolayısıyla bu daha geniş bir kararın neticesi olarak olacak. Biz bunları da tartışacağız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni şu ana kadar, yani 38. kurultaydan itibaren yöneten Özgür Özel ve ekibi bir şey yapması gerekiyor. Ne yapması gerekiyor? şu ana kadarki iddiası işte bu genel kurul gayet usulüne uygun yapıldı, hukuka uygun yapıldı, kimsenin iradesi ifsad edildi.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yargı tarafından bir operasyon yapılıyor. Algısını yerleştirme çabasıdır bence bugün de yapılan, dün de yapılan bütün söylemlerde bundan ibarettir. Neden böyle yapılıyor? Eğer bu algı yerleştirilebilirse o zaman işte isnat edilen o fiillerin üstü de örtülmüş olacak. Peki Özgür Özel'in bu iddiaları mantıki ve hukuki mi? Benim kanaatimce değil. Niye değil? Girişte ifade etmiştim. Hukuk davaları tarafların talepleriyle yürür. Şimdi eğer bu iddiayı kabul edeceksek şu soruyu sormamız gerekiyor. İddia nedir? Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin de dahliyle yargı eliyle dizayn edilmeye çalışılıyor iddiası. Peki bu iddia doğruysa o zaman neden bu davanın davacısı Cumhuriyet Halk Partililer? Neden Cumhuriyet Halk Partililer 38. kurultayın iptalini istiyorlar? Orada delegenin iradesinin ifsad edildiğini iddia ediyorlar. O zaman bu davanın davacısı eğer bu iddia doğruysa AK Partililer olması gerekirdi. Dolayısıyla delilleri de ibraz eden, talepte de bulunan Cumhuriyet Halk Partililer. Yargı da onun üzerinden gidiyor. Şimdi yargıya bir iddia geliyor. Bu ister hukuk mahkemesi olsun, ister ceza mahkemesi olsun. Bir talep geldikten sonra yargının burada delilleri toplamaması, muhakeme yapmaması, görevini ihmal etmesi demektir ki böyle bir şey beklenemez. Kaldı ki yerel mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi'nin, daha doğrusu Özgür Özel ekibinin taleplerine uygun da karar vermişti. Yerel mahkemenin kararı neydi? Şuydu. Biliyorsunuz bu dava açıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partililer tarafından bu mutlak butlan davası açıldıktan sonra bu davayı konusuz kılmak üzere Özgür Özel ve ekibi yeni kongre genel kurul yaptılar, kurultay yaptılar ve şunu söylediler, dediler ki eğer iddia edildiği gibi bu kurultay, 38. kurultay hukuka aykırıysa biz yeni bir genel kurul yaptık, yeni bir kurultay yaptık, o zaman bu geçerlidir. Mahkeme de bu doğrultuda karar verdi. Dedi ki yeni bir genel kurul yapılmıştır, yeni bir kurultay yapılmıştır. 38. kurultayda delegenin iradesi ifsad edilmiş olsa dahi yeni genel kurul yapıldığı için artık bu dava, benim elimdeki dava konusuz kalmıştır dedi.
1: Ama
0: Yani
1: genel
0: Cumhuriyet
1: başkan
0: Halk
1: değişikliği
0: Partisi dedi.
1: olmuş Yasin Hocam.
0: Aynen öyle. Mahkeme buna karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu Özgür Özel ve ekibi de bu karardan sonra rahatlamış oldular. Çünkü mahkemede onların görüşleri doğrultusunda bir karar vermiş oldu. Daha sonra Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı kaldırdı. Bu karar yanlış dedi. Çünkü yani kurultayda, ki bence de Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı doğru. Sen iradesi ifsad edildi ise eğer, bunu kabul edeceksek ki sonuç itibariyle Bölge Adliye Mahkemesi kabul etti. O zaman daha sonra orada oy kullanan delegeler burada oy kullanmadı. Delegeler de değişmiş oldu. Dolayısıyla Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararda açıkça şunu ifade ediyor. İsterseniz o kararın o kısmını da okuyabilirim, birkaç cümle. Ama önce ifade edeyim. Diyor ki 38. Genel Kurul'un iptaline ve 38. Genel Kurul'dan önceki hale dönülmesine. Yani bunu hem delege açısından hem genel başkan açısından karar veriyor. Dolayısıyla
1: Şimdi Yasin Hocam, şimdi
0: kanaatimce
1: delege değişikliklerini de mi konuşacağız bu zamandan sonra?
0: yani şimdi mahkeme bu gerekçeye istinaden şey yapıyor. Yani delege değişiklikleri de tabii ki konuşulacak. Yani bütün

0: bu değişikliklerin tamamını, alınan kararların tamamını yani 38. Kurultaydan sonra alınan kararların tamamını, o kurultay dahil, mahkeme hukuka aykırı ve geçersiz kabul ediyor ve bunları yalnızca geçersiz kabul etmekle kalmıyor, yok hükmünde olduğunu da söylüyor.
1: Hocam
0: o
1: bir virgül evet. Koyalım mı? Çünkü değerli konuklarımızın da cümlelerini almak isterim. İlk izlenimleri hem de o bıraktığınız yerden aslında çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki temyiz edilemez, mahkeme kendiyle çelişir. Bu ifadeyi kullandınız değil mi Sayın Hocam?
0: Şunu söylüyorum, mahkeme Özgür Özel'in temyiz yetkisi olduğunu kabul ederse kendi kararıyla çelişmiş olur. Bölge Adliye Mahkemesi kendi kararıyla çelişmiş olur. Çünkü Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini temsil eden genel başkan olmadığına karar verdi ve tedbir kararı da verdi. Eğer şunu da söyleyeyim o zaman, tedbir kararı vermemiş olsaydı, yalnızca mutlak butlan kararı vermiş olsaydı, o zaman Özgür Özel'in temyiz talebini kabul ettiği durumda kendi kararıyla çelişmiş olmazdı.
1: Evet.
0: Yani bir bakalım, bekleyelim, Yargıtay'da bu konuda bir inceleme yapsın, karar versin diye düşünebilirdi. Ama bir de tedbir kararı vermiş olması, mutlak butlan kararıyla tedbir kararının aynı anda olması dolayısıyla, eğer şu anda Özgür Özel'in temyiz talebini kabul eder, onun bu sıfata haiz olduğunu kabul ederse kendi kararlarıyla çelişmiş olur.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Yeniden döneceğim ama hukukçu Sayın Yurdal Kılıçer'le devam edeyim. Yurdal Hocam, şimdi itiraz ettiğiniz bir konu var mı öncelikle?
2: Yok. Öncelikle Sayın Başkan Yasin Başkanımıza selam ederim. Ben burada ihtiyati tedbir kararı nedir? Tedbir kararı nedir? Hangi hallerde verilir? Sonuçları nelerdir? Bu çok önemli. Çünkü kararda mutlak mutlak kararı kadar, bu kararın çıkması kadar aslında tedbir kararı verilmesi de çok önemli. Bir davada tedbir kararı nasıl ve neden verilir? Şu şekilde verilir. Mahkeme şunu düşünüyorsa, elimdeki dosyada öyle deliller var ki, bir, dava büyük ihtimal, kuvvetle muhtemel, bence kesin. Yani bu konuda kararım net, hukuken kararım doğru olduğundan eminim demektir. İkinci şey, ihtiyati tedbir kararında durum o kadar vahim ki bu haliyle devam ettiği her an ileride telafisi güç ya da imkansız sonuçlar oluşabilir. Bu nedenle bu telafisi güç ya da imkansız sonuçlar oluşmaması için ben tedbir alıyorum demektir.
1: Hocam, izleyicilerimiz çokça sormuşlardı. Hı. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Hem üstünden de geçmiş olalım. Mutlak butlan nedir diye soranlar çok oluyor. Şimdi bir işlemin kurallara aykırılığının o kadar ağır olduğu durumdur ki işlem baştan itibaren tamamen geçersizdir diyor.
2: Kesin hükümsüzlük demek. Kelime manasıyla. Hı.
0: Geçersiz de değil, yok hükmüne.
2: Onu söyleyeceğim. Kesin hükümsüzlük. Bu kesin hükümsüzlük ne demek? Aynı zamanda şu demek. O kadar hukuka aykırı bir durum var ki ben onları yok sayıyorum. Yok hükmünde benim için. Yani çok büyük ve çok önemli hukuka aykırılıklar tespit ettim. Bu nedenle bunları kesinlikle hükümsüz sayıyorum hukuken ve yok sayıyorum demek mutlak mutlak. Tedbir kararı da dediğim gibi o kadar ciddi bir durum söz konusu ki bu haliyle devam ettiği her an daha kötü ve telafisi güç imkansız sonuçlar oluşabilir. Bunu önlemem lazım, buna tedbir almam lazım demek tedbir kararı.
1: Hocam, şimdi tam kaldığımız noktada Yasin Hocam'a da sorduğumu da size sorayım. Tedbir kararına karşılık itiraz etme hakkınız yok mu?
2: Tedbir kararına, bakın, burada davacı CHP tüzel kişiliği. Burada Yasin Başkanım'ın dediklerini tekrarlamak

0: Olacağım. Davacı ve davalı, pardon, davalı CHP tüzel kişiliği. Hukukta iki tür kişilik vardır. Bir gerçek kişilik, yani Yurdal Kılıçer bir gerçek kişidir. Ama Albayrak Medya Grubu Limited ya da anonim şirketi bir tüzel kişiliktir. Dolayısıyla hukukun tanıdığı iki tür bu anlamda tüzel hukuki kişilik vardır. Burada davalı CHP tüzel kişiliği, yani Özgür Özel değil. Hı. Yani Özgür Özel yönetimi değil. Dolayısıyla
1: kim itiraz edecek hocam bu durumda?
0: Onu söyleyeceğim. Mahkeme şey diyorsa buyurun.
2: Destek için hocam size şu evrağı gösterelim. Kişisel bilgileri kapadık. Davacı mağdur Kemal Kılıçdaroğlu. Vekili Celal Kılıç. Celal Çelik, pardon. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Müşteki Lütfü Savaş. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Özgür Özel tarafından başkan adayı gösterilmişti.
1: Davalı kim?
2: Davalı...
3: Bu dava değil ama.
0: Bu ceza davası.
2: Evet. Burada birçok isim var. Kişisel bilgiler var. Hı hı. Yani hocamın dediği gibi davacı Kemal Kılıçdaroğlu, vekili Celal Çelik, müşteki Lütfü Savaş. Yani davayı açan aslında bir bakıma kamu adına...
3: Bu ceza davası.
2: Ceza davası.
3: Karıştırmamak evet. gerekiyor.
0: Burada söz konusu olan...
1: Sizin söylediğiniz tüzel kişilik.
0: Tabii söz konusu buradaki mutlak az önce Sayın Yasin Başkanımız söyledi. Hukukta iki tür dava vardır. Bir ceza davaları, iki hukuk davaları. Bir ceza mahkemeleri, iki hukuk mahkemeleri. Burada mutlak kararını veren hukuk mahkemeleri ve bölge adliye mahkemesinin hukuk dairesi. Dolayısıyla burada davacı yine o bu hukuk davasında da mutlak kararı veren mahkemedeki dava dosyasındaki davacılardan biri de Lütfü Savaş.
2: Tabii Lütfü Savaş.
0: Ama davalısı CHP tüzel kişiliği. Şimdi siz
1: hocam orada kaldık. Yani mutlak, kim savunacak?
0: Mahkeme
1: kim itiraz edecek yani?
0: Onu söylüyorum. Mahkeme eğer dediyse şunu diyor tedbir kararıyla birlikte CHP'yi temsilen ben bu kararla birlikte 37. Genel Kurul'un sonuçlarına göre temsilciyi kabul ediyorum. Hukuken kabul edilebilir. CHP'yi temsile yetkili kişi ya da kişiler 37. Genel Kurul'daki da seçilenlerdir. Bunlar kimler? Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Doğru mudur? Ben 38. Genel Kurul'da Genel Kurulu yok hükmünde sayıyorum diyor.
1: Ekipte Özgür Özel de var.
0: Ama yani birinci dereceden temsile yetkili kişi
1: Kemal
0: kim?
1: Kılıçdaroğlu.
0: Kemal Kılıçdaroğlu. Ben diyor 38. Genel Kurulu yok sayıyorum diyor. Muhatap kabul etmiyorum diyor. Kısaca yani daha anlaşılacak bir şekilde ifade edeyim. Muhatap kabul etmiyorum diyor. Mahkeme nazarında ya da resmi organlar nazarında 38. Genel Kurulun kişileri, iş ve işlemleri muhatap kabul edilemez. Yok sayılır diyor. Şimdi hem böyle deyip hem de Özgür Özel'in yani taraf ehliyeti diyoruz biz daha doğrusu hukukta buna. Taraf olarak kabul etmediği, edilemeyeceğini söylediği ve bununla ilgili tedbiren dahi karar verdiği bir kişinin ya da kişilerin aynı tüzel kişiliği temsilen bir yargı merciğine temize, Yargıtay'a başvurulması tıpkı Yasin Başkan'ın izah etmeye çalıştığı gibi mahkemenin kendisiyle, kendi kararıyla çelişmesi demektir.
1: Ama ortada bir başvuru var mı?
0: Şu anda şöyle bir şey var. Alelacele daha karar tebliğ edilmeden, basından takip ettiğim kadarıyla söylüyorum. Daha karar tebliğ edilmeden Özgür Özel'in mevcut yani mutlak mutlanla yok sayılan Özgür Özel'in yönetiminin avukatları hemen temiz başvurusunda bulunuyor. Bunun üzerine Kılıçlar basından takip ettiğim kadarını söylüyorum.
1: Tebliğ olmadan mı başvuruyorlar?
0: Evet. Şey için tebliğe gerek yok. Haberdar olduğunuz anda başvurabilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi hemen bunu geri çekip ve hatta yine basına yansıdı, avukatları azlediyor.
2: Üç avukatını azlet.
0: Üç avukatını azlediyor, yetkisiz kılıyor. Dolayısıyla bunun üzerine yine basından takip ettiğim kadarıyla söylüyorum. Özgür Özel ve ekibi kendileri şahsen başvurmuş diye bir bilgi var.
1: Hocam bu, satranç oynanmış yani.
0: Evet, böyle bir bilgi var. Bu bilgi doğru mudur, değil midir? Ama bu bilgi doğruysa Yasin Başkanımızın dediği gibi bu başvuru kabul edilemez. Kabul edilmesi halinde mahkeme kendisiyle çelişir. Aynı zamanda bana göre Özgür Özel de kendisiyle çelişiyor. Çünkü Özgür Özel hem en kısa sürede genel kurul istiyor, hem de temize başvuruyorsa, çünkü bu benim hukuki yorumuma göre bu karar, bu mahkeme kararı kesinleşmeden, yani kesin bir mahkeme kararı verilmeden, tedbiren verilmiş bir mahkeme kararıyla ve daha üst mahkemede, en üst Yargıtay'da onanmamış bir mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu istese dahi genel kurul yapamaz. Çünkü ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Bunun sağlamasını nasıl yapabiliriz? Şimdi %1 ihtimal dahi olsa Yargıtay'ın bu mutlak kararını bozma ihtimali var mı? Var. Hukuki olarak böyle bir ihtimal var. Bunun üzerine şimdi varsayalım ki bir senaryo çiziyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu dosya Yargıtay'da devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu da genel kurulu topladı ve genel kurulda bir sonuç çıktı. Bu arada da bu sonuçtan sonra Yargıtay'da bu mutlak kararını bozdu. O zaman
1: iyice karışacak hocam.
0: O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu arada yaptığı genel kurul da yok hükmünde sayılacak. Yani hukuk mantığını anlatmaya çalışıyorum. Yani bazıları yapılabilir dediği için ben sadece bir mantık örgüsü dahilinde bunu izah etmeye çalışıyorum.
1: Çünkü buna sosyal medyada itiraz ediyorlar hocam. Siz söylüyorsunuz ama anlatıyorsunuz ama hala itiraz ediyorlar.
0: Yani işlerine geldiği, yani ne diyeyim, yani kulaklarını işlerine geldiği yerden gösteriyorlarsa bu benim sorunum olamaz. Ben kendi hukukçu olarak hukuki yorumumu söylüyorum. Dolayısıyla bu Kemal Kılıçdaroğlu hem en kısa sürede genel kurul toplansın diyor, hem de dosyayı temize taşıyorsa, Yargıtay'a taşıyorsa, bana göre taşıyamaz, Yasin Başkan'ın dediğine katılıyorum. Bir an için taşıyabildiğini varsayıyorsak, o zaman kendiyle çelişiyor. Yargıtay süreci boyunca, şimdi bakınız önümüz adli tatil ve yaz. Yargıtay buna bir hafta içinde mi karar verecek? Belki karar verir ama kimse de Yargıtay'a bir hafta içinde karar ver baskısı yapamaz.
1: Şey, önemli
0: bir aylar konu da sürebilir. Şimdi
1: Türkiye'nin gündeminde bir konu olduğu için belki öne alınabilir. Ama ne kadar süreceğini tahmin etmek
0: bilemeyiz. Tamam, Türkiye'nin önünde çok önemli bir konuydu. Bölge Adliye Mahkemesi'nde ne kadar sürdü bu? Aylar sürdü.
1: Aylar sürdü. Yani, ertelendi. Aylar sürdü.
0: Aylar sürdü. Bölge Adliye Mahkemesi'nde aylar sürdü. Hani tam da Türkiye'nin önünde çok önemli bir soru ya da sorun olduğu için, önemli bir dava dosyası olduğu için bana göre çok iyi incelenip sıkıştırılmayıp karar verilmesi gereken bir dosya değil mi bu?
1: Öyle.
0: Aceleye getirilmemesi gereken. Şimdi aylar sürebilecek ve önümüzün adli tatil olduğu süreçte.
1: Hocam, çok iyi incelenmesi gereken, çünkü birçok kişiyi hem üzebilecek ya da sevindirebilecek sonuçlar olacak.
0: Özel manada CHP'nin kendi içerisindeki koltuk kavgası olabilir bu.
1: Evet.
0: Ama sonuçları itibariyle Türkiye'deki tüm insanları etkileyebilecek. Bugün üç gündür Türkiye'nin tek gündemi o. Ekonomiyi de etkileyebilir, sosyal barışı da etkileyebilir. Bir sürü yan etkileri olabilecek bir çok önemli bir konuda elbette çok inceleyip sık dokuyarak ve kamuoyunu hukuk anlamında rahatlatıcı bir şekilde karar verilecek. Bunun da aceleye getirilmemesi gerekiyor. Aceleye getirilmediği zaman da aylar sürebilecek bir durum. Şimdi ben Özgür Özel'e şunu sorarım. Bu ne periz, buna lahana turşusu. Hem temize gidip hem de en kısa sürede genel kurul istiyorum diyerek kendinle nasıl çelişirsin?

0: Hocam teşekkür ediyorum. Virgül koyalım, devam edeceğim. Hadi hocam, şimdi hukukta sana göre bana göre kavramı var mı? Şimdi sosyal medyada itiraz ediyorlar. Diyorlar ki böyle değil. Nasıl bu durum?
1: Hangi konu için söylüyorsunuz?
0: Ya bu temin süreci için.
1: Ya, Yasin Başkanım anlattı yani. Ancak burada şöyle bir husus söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi dosyanın tarafı. Dosyalarda iki tane taraf vardı. Bir davayı açan, bir de davalı olan kısım. Yani davayı kime açtığınız. Her iki taraf dosyayla ilgili bütün yetkilere sahiptir. Burada davayı açanlar zaten olumlu bir karar aldıkları için davayı açanlar dosyayı Yargıtay'a götürme yoluna başvurmayacaklar. Çünkü kendi lehlerine bir karar çıkmış. Peki davalı kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi dosyayı Yargıtay'a götürebilir mi? Götürebilir. Götürdükten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden kim olacak? Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp dosyayı temize götürme dilekçesini tekrar geri çekebilir mi? Davayı kapatabilir mi? Kapatabilir yani. Çok basit bir kuram için anlatıyorum size yani. Başvuru yapılmış olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp bu başvuruyu geri çekebilir Cumhuriyet Halk Partisi adına. Burada önemli olan Sayın Özgür Özel ve arkadaşları, ben bu karardan etkilendim. Bu kararın sonuçları beni etkiliyor. Onun için ben başvuru yapmak istiyorum derse, o zaman mahkeme bunu değerlendirir. Yanlış ya da doğru, ya kabul eder ya da reddeder. O zaman Yargıtay'a gider eğer i̇şte başvuruları kabul edilirse. Hocam? Ya burada bir haklarının olmadığı çıkıyor ortaya. Fakat burada örnekleri var mı bizim hukukumuzda? Bir sürü örneği var. Örneğin ilk derece ve istinaf mahkemesinin aşamasında ferri müdahil olarak dosyaya katılma durumları söz konusu olmuş mu? Dosyanın tarafları olarak evet. Fakat ferri müdahil olan kişi dahi tek başına dosyayı temiz edemiyor ya da istinafa taşıyamıyor. Kimin yanında dosyaya katılmışsa onunla beraber yapabiliyor. Ancak burada öyle bir durum da söz konusu değil. Fakat mahkeme nasıl bir yorum yapacaksa o yoruma göre de hareket edilir. Bizde şöyle bir kural yoktur. Kesinlikle budur, bunun dışına çıkamazsın. Hayır, bir başvuru yapar. Mahkeme değerlendirir ki başkanım anlattı. Mahkeme değerlendirecek, yani şu an istinaf mahkemesi değerlendirecek. Başvuruyu reddederse o reddin itirazını yapacaklar. Başvuruyu kabul ederse Yargıtay bu sefer esasına ve usulüne girer. Eğer usulden reddederse zaten dosyayı reddeder ki Yargıtay'ın böyle bir sürü red kararı var. O da Yargıtay gerekçesini ne diye yazıyor? Şunu belirtiyor kararlarında. Diyor ki sen ilk derece mahkemesinde dosyaya dahil olmamışsın. Araştırılması gereken durumda, tarafların dinlenmesi gereken durumda. Ya da istinaf aşamasında da sonuçlanıncaya kadar gidip başvuruda bulunmamışsın, ben de taraf olmak istiyorum diye. Temiz aşamasına geliniyor. Temiz aşamasında sadece ben denetim yapıyorum. Denetim yaptığımdan dolayı ben kalkıp tarafları dinleyip ya da herhangi bir araştırma yapma yetkisine sahip değilim diyor. Onun için başvuruyu reddedebiliyor. Tabii biz ileriki günlerde bunu görmüş olacağız. Fakat karşımıza çıkan önemli bir husus var. O da nedir? Bir mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararı sonucunda tedbiren Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi partiden uzaklaştırıldığı kararı var. Böyle bir durumda bu karara karşı itiraz edildi Sayın Özgür Özel ve arkadaşları tarafından. Bu itiraz reddedildi.
0: Reddedildi.
1: Bu itiraza dayanarak, ya daha doğrusu bu karara dayanarak Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuru yapıldı. Bu başvuru da reddedildi. Yani burada Sayın Özgür Özel ve arkadaşları buradaki bütün hukuki yolları tükettiklerini görüyoruz yani kendi bu iki gün içerisinde. Fakat ileriki aşamalarda temyiz konusu tabii ki gündeme gelecektir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu ve onun atadığı meslektaşlarımız bu davayı geri çekme durumu söz konusu olduğunda davada geri çekilmiş ve kesinleşmiş olur. Ancak dava kesinleşmediği müddetçe dosyanın halen açık olduğunu söylememiz gerekir.
0: Ne tahmin ediyorsunuz? Geri çeker mi davayı?
2: Ya şöyle, ben buraya bir ekleme yapayım. Türkiye'de şöyle bir şey yok. Yani bir dilekçeyi herhangi bir yargı merciği kayda girmeden direkt reddet, geri çeviremez. Yani o yetkisiz ya da taraf ehliyeti olmasa dahi öyle bir dilekçe verebilir. Vermişler, anlaşılan da o. Dolayısıyla ama bunun önemli olan mahkemenin bu anlamda usul diyoruz biz. Çünkü bir yargılama usul ve esas yönünden incelenir. Taraf ehliyeti dediğimiz şey, yani o kişinin o davada taraf hukuken taraf

0: olabilme kabiliyeti ve hakkının var olup olmadığı meselesi ilk incelenecek meselelerden biridir mahkemelerce. Dolayısıyla dilekçe verir. Bunu kimse engelleyemez. Ancak mahkeme kendisiyle çelişmek istemiyorsa taraf ehliyeti yönünden bu talebi reddeder. Bu dilekçeyi reddeder. Ben zaten o ilk planda temyiz başvurusu yapan ve daha sonra azledilen 3 avukatın azli ve dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu tarafından azli ve temyiz başvurusundan feragat, ya onların temyiz başvurusundan vazgeçilmiş olması aslında bana göre sorduğunuz sorunun cevabı. Ya zaten bu dosyayı Yargıtay'a götürmek istesin Sayın Kılıçdaroğlu o avukatları azletmezdi.
1: Evet.
0: Ve o başvuruyu geri çekmezdi. Bana göre orada, eğer daha sonra niyeti ve amacı değişmemişse bana göre aslında kendi düşüncesini bu hareketiyle ortaya koymuş demektir.
1: Hadi hocam devam edeceksiniz ama buyurun hocam.
2: Başkanım bir şey
1: buyurun.
3: Orada hukuki bir incelik var, ona da dikkat çekmek gerekiyor. Şimdi Kenan Bey biraz önce davanın taraflarını söyledi. Kararda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yazıyor. Davalı o. Şimdi avukatlar azledilmemiş olsaydı bu genel başkanlık vekaletnameyi verdiği için vekaletname geçerli, evet, bir vekaletname. Evet, evet. Dolayısıyla devam edebilirdi, o temyiz talebi devam edebilirdi. Kılıçdaroğlu derhal bu hukuki o inceliği görüyorlar ve yapıyorlar. Avukatları azlediyorlar. Dolayısıyla artık o başvuru da hükümsüz hale gelmiş oluyor. Kaldı ki davanın esası açısından da düşündüğümüzde, yani bu mutlak butlan kararı, o kararı mahkeme güzel yazmış, okudum ben, bütün işlemlerin iptaline diyor. Dolayısıyla eğer bu vekaletnameyi Özgür Özel vermişse bu azilname olmasa dahi o işlemi de geçersiz hale getiriyor. Bu mahkeme kararı, mutlak butlan kararı, ama bakmak gerekiyor o vekaletnameyi, azledilen avukatların vekaletnamesini Özgür Özel mi vermiş, daha önceden verilmiş bir vekaletname mi? Eğer daha önceden verilmiş bir vekaletname ise mutlak butlan kararı onu geçersiz hale getirmezdi. Orada o incelik görülmüş, düşünülmüş ve ona göre hareket edilmiş, öyle gözüküyor.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Hadi hocam lütfen devam edin. Tabii bir yandan da ekrana görüntüler paylaştık. Gün çok gerilimli geçti. Ortada bir hukuksuzluk var mı hocam?
2: Kesinlikle yok. Çünkü ortada bir mahkeme kararı. Bakın, mahkeme kararlarını beğenmeyebilirsiniz. Mahkeme kararının içeriği doğru olmayabilir. Mahkeme kararlarını kabul etmediğinizde bunun usulleri vardır. Bunun usulleri nedir? Dersiniz ki ben bu mahkeme kararını kabul etmiyorum. İçeriğini de kabul etmiyorum. Doğru olmadığını düşünüyorum. O itiraz hakkınızı kullanırsınız, üst mahkemeye gidersiniz. Davaların, yani mahkeme kararlarının kabul etmeme yöntemi budur. Fakat bu şu değildir.
1: Hocam bu direniş ben, nedir?
2: Şu değildir yani. Ben mahkeme kararını kabul etmiyorum. Mahkeme kararını yürütüyorum. Mahkeme kararının verdiği emri, yani ortaya koyduğu emri yerine getirmeyecek şekilde kapıları kilitliyorum, işte kapıların önünde barikat kurduruyorum, kendimi içeriye kilitliyorum değildir yani. Ancak Sayın Özgür Özel bunu bilmesine rağmen bunu yapıyor mu? Yapıyor. Çünkü orada ciddi anlamda farklı amaçlar taşıdığını
1: ne
2: görüyoruz.
1: Ne amaçları var? Şimdi çünkü, sosyal medyada bir sürü şey yazıyorlar. Diyorlar ki bu İmamoğlu'nun planı mı?
2: Şimdi şöyle, yani birincisi eğer Sayın Özgür Özel ve arkadaşları mahkeme kararını kabul etmemiş olsalardı öncelikle bunu itiraz etmezlerdi. İkincisi, mahkeme kararını kabul etmemiş, yani bilmiyor olsalardı o zaman gidip YSK'ya başvuru yapamazlardı. Aynı zamanda mahkeme kararını kabul etmiş olacak ki bütün 95 tane milletvekilini toplayıp genel merkezde kendisini grup başkanı olarak ilan etti, biliyorsunuz. Peki mahkeme kararının olmadığı bir ortamda neden bunları yaparsınız? Demek ki bir mahkeme kararı var ve bu mahkeme kararını siz zımmen de olsa kabul etmişsiniz. İkincisi, mahkeme kararı

0: ortadayken ve uygulanması zorunlu bir karar iken bunu tam anlamıyla bilmenize rağmen neden böyle bir yola başvuruyorsunuz? İki tane sonuç karşımıza çıkıyor. Birincisi, Sayın Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü bir kurultaya zorlama. Niye bu çok önemli ve bunu yapmaya çalışıyorlar? Çünkü eğer Sayın Kılıçdaroğlu olağanüstü bir kurultaya giderse ve bu kararı aldığı günden itibaren en geç 45 gün içerisinde götürmesi lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş tüzüğü gereğince. Bir de olağanüstü kurultaya gittiğinizde 38. olağan kurultayda oy kullanan delege listesiyle gitmeniz gerekiyor. Yani 38. olağan kurultayda oy kullanan delegeler gelip burada olağanüstü kurultayda ne yapacaklardır? Oy kullanacaklardır. Niye? Çünkü mahkeme ne yaptı? 3 Kasım 2023 tarihine döndürdü Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu buna zorlayıp belki bunu kabul ederse o zaman zaten biz delegeleri ayarlamışız. Delegelerle ilgili ciddi anlamda sorunlar var zaten ve o delegeler bizden taraf. Burada bir olağanüstü kurultay olursa zaten yine genel başkan ne olacaktır? Sayın Özgür Özel olacaktı. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu bunu şimdi, kabul etmedi.
1: Hocam delegelerin de durumu değişmeyecek mi? Yasin Hocam bahsetti biraz. Dedi ki delege yapısı da değişebilir.
2: Bakınız şöyle, burada şöyle bir ekleme yapayım.
0: Ben bahsettiğim
2: yapayım.
0: Konu bambaşka.
2: Şurada böyle şöyle bir ekleme yapayım. Bu dikkatten kaçan belki de bir şey var. Bu mahkeme kararında İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.
3: Tabii.
2: Dolayısıyla İstanbul belki de delege yapısı olarak seçimin kaderini etkileyebilecek bir şehir.
1: Etkiledi hocam zaten.
2: Dolayısıyla oradaki delege yapısı ne olacak?
0: Yasin Başkanım da onun fikrini almak lazım. O kısım kararın içerisinde yanlış olan bir kısım bu arada. Benim hukuki görüşüm olarak söylüyorum. Çünkü bu davanın konusu 38. olağan kurultayla ilgili olan dava.
1: Ama sonrasındaki tüm yaptığınız hamleler de hukuk dışı kalmıyor mu?
0: Evet, çok güzel bir şey söylediniz. Sonrasında yapılanlar iptal ediliyor. Fakat öncesinkine gidemezsiniz. Yani İstanbul olağan kongre, 38. olağan kongreden önce yapıldı. Önce yapıldığından dolayı siz onunla ilgili bir karar veremezsiniz bu kararın içerisinde. Çünkü bu davanın konusu 38. hocam, olağan kurultay 4-5 Kasım 2023 tarihi.
1: İtirazlar geliyor hocam.
3: Hukukçular buradayken ben bir bilgi vereyim.
0: Yasin Başkan'ın bu konudaki fikri çok önemli, ben de merak ediyorum.
3: Kemal Kılıçdaroğlu ve Lütfü Savaş'ın yakınlarıyla irtibat kurdum. Haberler şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları temyiz başvurusunun geri çekildiğine ilişkin dilekçe sundu. Bu 2 gün önce
0: yerinde
3: paylaşılmış.
0: Yerinde olan bir.
3: Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş ve diğer davacının avukatları Özgür Özel'in avukatlarının Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak bulunan kararına yönelik temyiz başvurusunun geri çekildiğine ilişkin dilekçe sundu. Dilekçede şu ifadeler yer alıyor: parti çıkarlarıyla bağdaşmamaktadır. Başvuru parti genel başkanının ve mevcut parti yönetiminin talimatı, bilgisi ve oluru alınmaksızın yapılmıştır. Parti iradesini temsil etme etkisi bulunmayan kişilerce Özgür Özel'i kastediyor. Müvekkil partinin kurumsal menfaatleri ve güncel hukuki stratejisini gözetmeden aceleci ve kötü niyetli bir tutumla ihtiyati tedbirin kaldırılmasını talep etmiştir. Bu nedenle temyiz dilekçesinde yer alan ihtiyati tedbirin kaldırılması istemi partinin gerçek ve güncel iradesini yansıtmadığı gibi parti çıkarlarıyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle ihtiyati tedbirin kaldırılmasını istemine yönelik başvurumuzu geri çekiyoruz. 3 avukat da azledilmişti. Yani Özgür Özel'in temyiz başvurusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları, Lütfü Savaş'ın avukatları tarafından geri çekilmiş. Gerekçeler de bu.
0: Yerinde olan bir durum. Çünkü
2: yani bahsettiğimiz bir şey.
0: Sayın Kılıçdaroğlu tabii ki burada bu dosyanın kapatılmasını isteyecektir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi uzun bir süredir mahkeme koridorlarında tartışma konusu olmuştur. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da mümkün mertebe Cumhuriyet Halk Partisi'ni mahkeme koridorlarından çekmek istiyor zaten. Onun için mümkün mertebe ne kadar hızlı davalar kapanırsa Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili o kadar Türkiye gündemine dönme durumu söz konusu olacak. Ondan dolayı da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hamle çok doğru ve yerinde.
3: Muhtemelen de Kemal Kılıçdaroğlu temyiz başvurusunda bulunmayacak.
0: Ya zaten avukatların azledilmiş olması, tabii, yine aynı zamanda diğer arkadaşın, Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilcinin görevine son verilmiş olması bunu gösteriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mümkün mertebe bu hukuk davaları ya da en azından davaların içerisine girmemek için elinden geleni yapacak. Peki Mevcut olan davalar var. Onları ne yapacak? Onları da uzaklaştıracak ki

0: Cumhuriyet Halk Partisi ile anılma durumları söz konusu olmasın ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gündemi oluşabilsin ve Türkiye gündemine dönebilsin diye.
1: Şimdi Yasin Hocam'a söz vereceğim çünkü söz hakkı doğdu, birikti de konular ama Hilmi Hocam'a döneyim önce. Tabii arkadaşlarım altyazı yazıyorlar bir yandan. Diyorlar ki parti bölünüyor mu? Ne oluyor? Nereye gidiyor? Böyle bir durumda ne olur? Kim kimle olur? Hilmi Hocam.
2: Açıkçası burada kaçınılmaz bir bölünme süreci oluşacak gibi duruyor. Çünkü uzlaşacak herhangi bir noktaya yaklaşmaları bile mümkün gözükmüyor. Neden? Çünkü bir şekilde herkes tüm hamlelerini yaptı. Özgür Özel de belki Kemal Bey'le anlaşmış olsaydı Kılıçdaroğlu'yla orada bir şekilde partinin bu şekilde yara almadan devam etmesini sağlayabilirdi. Ancak bunu yapma ihtimali ve imkanı da yoktu. Çünkü Özgür Özel başından itibaren kendi iradesiyle karar verebilen bir yetkinlikte birisi değil. Bir üzerinde vesayet var. Bu vesayette daha önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti. Dolayısıyla o vesayet üzerine hareket ettiği için kendisi özgür iradesiyle karar veremiyor. Ve burada da zaten daha önceki konuşmalarında da bizim yedek partimiz var. Biz bu yedek partiyle daha sonraki sürece hazırlanacağız, devam edeceğiz gibi açıklamaları da var. Yani onlar da bal gibi biliyorlardı ki 38. kurultayda çok ciddi vahim bir takım olaylar gelişmişti. Bu gelişen olayları zaten aşabilmek için az önce kıymetli hukukçularımıza izah ettiler. Aşabilmek için hülle yoluyla kurultaylar yaptılar. Az önceki konuştuğumuzdaki grup başkanı olarak seçilmesi de bu çerçevede değerlendirilebilir. Partinin içerisinde direnerek, bir taraftan kamuoyu oluşturarak, kendi kitlelerini kontrol ederek bu süreci devam ettirmek, daha sonraki süreçte de ya işte daha önceki planları içerisinde partinin adının Ekim olduğu söyleniyordu. Bu Ekim neden Ekim? Ekrem İmamoğlu'nun Ekim'i ama bazıları da diyorlar ki Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu aday olamadığı için Dilek İmamoğlu aday olacak. Dilek İmamoğlu'nun son dönemdeki çıkışlarda kendisini sanki bir siyasal aktör olarak ortaya çıkarılma çabası gibi de gözlemliyoruz. O da Dikim Partisi de olabilir belki. Bunu espriyle söylüyorum ama nihayetinde böyle bir süreci de işletebilirler. Bir parti yedeklerinde var. Bu partiyi kurduktan sonraki süreçte 90 milletvekilleri de olsa efendim
1: Hilmi Hocam, daha önce örnekleri var mı?
0: Bir de İyi Parti ile birleşme ihtimali var mı?
3: Şöyle Türk siyasi
2: yakın İyi Parti ile birleşme ihtimali. Yani çünkü İyi Parti'nin kurumsal kimliği daha başka. Çünkü İyi Parti ister elbette ama o zaman ne olacak? İyi Parti İyi Parti olmaktan çıkacak. İyi Parti'nin normalde Kemal Bey'e bir vefa borcu olması gerekirdi. Meral Akşener döneminden kalan bir vefa. Çünkü 20 milletvekili vermişti Kemal Bey ödünç olarak onlara. Ancak böyle bir vefa da olmadığını gözlemledik. Netice itibariyle yeni bir parti kurarlar. Kurdukları partinin de muhtemelen örgütlü bir parti olma ihtimali de var. Bir partiyi satın da alabilirler. Daha önce biz bunu gördük. Daha önce Yeniden Doğuş Partisi'ni Cem Uzan satın aldı ya da devraldı. Devraldıktan sonraki süreçte de onun daha farklı bir şekilde kurgulayarak siyasetini yaptı. 2002 seçimlerinde de o zamanki konjonktür uygundu. %7 civarında oy aldı ama baraj %10 olduğu için o dönemde barajı geçememişti hatırlanacağı üzere. O farklı bir denklemdi ama şu an bu durum Türk siyasal hayatında daha önce yaşanmadı. Daha önce de böyle hiçbir kongreye, kurultaya da şaibe bulaşmadı.
1: Şimdi hocam şunu sormam lazım. Halkta tabii bunun karşılığı ne olur? Yani diyoruz ki yeni bir parti kuruldu, geçtiler. Bayağı da bir

0: milletvekili geçti. Hocam bir hemen tamamlayayım. Halkta karşılığı, tabanda karşılığı ne olur? Şimdi siyaset öyle bir şey ki bazıları sadece gidip logoya oy veriyor.
1: İşte onu demek istiyorum.
2: Evet. Şimdi ben cevaplayacağım.
0: Evet hocam.
2: Şunu söyleyebilirim. Herhalde bir araştırmacı olarak ben cevaplamamı istiyorsunuz. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o logosunun bir değeri var. O değer işte Cumhuriyet'in kurucusu, kurucu partisi olarak iddia ediliyor. Yani doğru da sayılabilir. Çünkü Cumhuriyet kurulduğunda bir partiyle değil, Türk milletinin her ferdi bir şekilde kazmayla, kürekle yeri geldi, savaştı, mücadele etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş ilkeleri ya da ondan sonraki oluşturulan ilkeler, tek partiyle gelinen süreçler bizim kodlarımıza, daha doğrusu toplumun kabul ettiği kodlara da, ruh köklerine de çok uyuyor muydu, uymuyor muydu, o ayrı bir tartışma konusu. Ama netice itibariyle buradan bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin marka algısının ya da altı okun bir kitlesi var. O kitle de en kötü yüzde 10-15 civarında o partiye oy verir.
1: Ben şunu ekleyebilir miyim? Tabii, Türk siyasal hayatındaki tecrübelerimiz bize gösteriyor ki ana damardan kopan partiler pek de yaşam hakkı ve başarı elde edemiyorlar. Bunu biz mesela Refah Yol döneminde koalisyonun ortağı Doğru Yol'u parçalamak için kurulan Şemsiye Partisi vardı. Demokrat Türkiye Partisi tutmadı.
3: Hüsamettin Cindoruk.
1: Evet. CHP'den mesela CHP'nin içinden çıkan SHP vardı, SODEP vardı. Hilmi Bey siyasi set bilimcisi olarak daha iyi şey yapar. Bunlar tutmadı.
2: Ama tarihin sonra birleşti onlar, biliyorsun.
1: Evet. AK Parti'den kopan kopanlardan kurduğu partiler oldu, tutmadı. Dolayısıyla Türk siyasi hayatında ana damardan, yani o gün siyasi alanı, politik alanı belirleyen ana aktör ve damarlardan koparak kendisine ayrı bir yol açmaya çalışan ama aslında aynı yoldan bir parça koparmaya çalışan şeylere pek de Türk milleti tarihsel tecrübeye baktığımızda prim vermediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu da çok başarılı olabilecek bir şey olmayabilir.
0: Hocam teşekkür ediyorum. Kenan abi geleceğim ama Yasin hocamın soruları birikti. Yasin hocam tabii şimdi sözü size bırakacağım. Hem değerli hocalarım da çok merak ediyorlar. Bu hukuki süreci biraz bize anlatmanızı rica ediyoruz.
4: Tabii ki şunu ifade edeyim, biraz önce sizin bir sorunuz vardı, o şey yapmasın, gölgede kalmasın, neden böyle bir yol tercih edildi? Buna şöyle bir soruyla cevap verilebilir. Böyle bir yol tercih edilmeseydi kamuoyu şu anda işte ekrandaki görüntüleri değil, bu davanın içeriğinde neler var, iddialar neler, bunlar ne kadar delillendirilmiş, bunlar tartışılacaktı. Dolayısıyla
0: bu direnişin sebebi o zaman.
4: Tabii bunların tartışılması istenmiyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yargı eliyle dizayn yapılıyor algısı yerleştirilmek isteniyor. Benim kanaatimce bunlar şey yapılıyor, yani planlanarak icra ediliyor diye düşünüyorum. Şimdi hukuki süreç noktasında anlattık ama neler olabilir sorusunun cevabı benim gözümden büyük bir ihtimalle şöyle olacak. Kılıçdaroğlu'nun beyanlarından, işte verdikleri dilekçelerden, yaptıkları azimnamelerden şu ortaya çıkıyor. Büyük bir ihtimalle belki de bu dava temyiz edilmeden kesinleşecek. Eğer biraz önce ifade ettiğimiz gibi Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini genel başkan olarak temsil etmediği, dolayısıyla böyle bir sıfatı da bulunmadığı kararını mahkeme verirse, yerel mahkeme, bu şey kesinleşebilir. Ha, bu red kararını temyiz edebilirler mi? Red kararını temyiz ettiğinde Yargıtay'a gidebilir. Gidebilir diyorum. Yani kesin olarak söyleyemeyiz şu anda ne olacağını. Yargıtay'a giderse Yargıtay da öncelikle bu sıfat noktasında karar verecek. Eğer sıfatınız yok, siz bu temyizi yapamazsınız derse çok kısa sürede karar verir. Çünkü sıfat noktasında bir tartışma yapmayı gerektirmeyen bir husus. Sıfatı var mı yok mu, orada hukukçular, Yargıtay üyeleri kanaatlerini belirtecekler.
0: Var derse ne olacak hocam?
4: Sıfatı var derse o zaman esastan inceleyecek. Yani Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar doğru mu, hukuken doğru mu, bunda bir yanlışlık var mı? Esasa girecek, esastan inceleyecek. Biz esas ve usul diye ayırıyoruz. İşte mesela bu sıfat tartışmaları usul tartışmalarıdır. Eğer onlar geçilirse bu sefer davanın esasına girilecek. Burada da iki ihtimal var. Yargıtay Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını eğer yerinde görürse, hukuki görürse, burada bir hukuki yanlışlık yapılmamış, gerekçeler yerinde derse kararı onar. Dolayısıyla o şekilde karar kesinleşmiş olur. Eğer bir hukuki hata bulursa bozarak tekrar istinaf mahkemesine, daha doğrusu Bölge Adliye Mahkemesi'ne veya yerel mahkemeye gönderir. Yeniden bir karar verilmek üzere o zaman da süreç yeniden başlamış olur. Yani daha doğrusu yeniden başlamış olurdan kastım, eğer yerel mahkemeye gönderirse yerel mahkeme, ondan sonra istinaf, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay, yeniden bu süreç başlamış olur. Tabii bütün bu verilerden, yaşananlardan, işte karardan gözlemlediğimiz kadarıyla ben çok uzun sürmeyeceğini, bu tartışmaların çok uzun sürmeyeceği kanaatindeyim. Bir taraftan da tedbir kararı verilmiş olması hasebiyle, eğer bu süreçler, bu konuştuğumuz süreçler uzun sürerse bile, bu tedbir kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği ve faaliyetlerine devam etmiş olacak. Tabii burada arkadaşlar da ifade ettiler, bir iki başlılık olacak. İşte bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in grup başkanı olarak orayı dizayn etmesi, ama parti genel merkezinde işte delegesiyle, ilçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla, bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi dizayn etmesi söz konusu olacak. Tabii ki burada genel merkez...
0: Yasin Hocam, yetki... o konuya girmişken onu da toparlasak, aslında konuşsak iyi olur. CHP'nin grup toplantısı, bilmecesi nasıl çözülecek? Grup toplantısı kim yapacak hocam?
4: Ya şöyle, bu aslında örneği fazla görülmüş bir olay değil. Biraz bu nedenle de çeşitli kanaatler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında normalde işte siyasi partiler kanununa ya da siyasi teamüllere baktığınız zaman o grup toplantılarını partinin genel başkanı yapar. Dolayısıyla hatta grup başkanı, grup başkan vekilleri seçilirken partinin genel başkanının iradesi, görüşü çok önemlidir. Yani bu onların yapılması lazımdı. Bu görüşün alınması, istişare edilmesi vesaire. Ama şu anda görülen Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında bir mücadele, hem hukuki mücadele hem fiili mücadele partiyi yönetme anlamında olduğu için bunlar olmuyor. Dolayısıyla nasıl bir sonuç olacağı da, yani grup toplantılarının da kimin konuşacağı, kimin yöneteceği de bir muamma. Nasıl kendisini gösteriyor bu? İşte Özgür Özel partinin işgal edildiğini söylüyor. Peki partiyi kim işgal ediyor sorusuna nasıl cevap vereceğiz? Eğer bu kararlardan hareketle cevap verecek olursak, partiyi Kılıçdaroğlu'nun işgal ettiğini ifade etmiş oluyor. Hayır, çünkü
0: hocam eksik olmasın. Diyor ki Kemal Bey diyor hükümetle bir olup diyor partiyi ele geçirdi diyor.
4: Evet yani
0: tabii partiyi ele geçirdi. Ne alakaysa böyle söylüyor hocam.

0: yeniden geri alacağız diyor. Yeniden geri alacağız diyor. Dolayısıyla partinin işgal edildiğini, partiyi Kılıçdaroğlu'nun işgal ettiğini ve yeniden geri alacaklarını ifade ediyor. Dolayısıyla bu söylemlerden sonra hani bir oturma, uzlaşma, bir noktada buluşma olur mu? Orada ciddi bir soru işareti var. Ama Özgür Özel'in bu beyanlarına istinaden gene şunu sormak gerekiyor. Kılıçdaroğlu kim? Bu partinin genel başkanlığını yapmış bir insan. Nasıl işgal ediyor? Eğer hukuka baktığımız zaman, bu yargı kararlarına baktığımız zaman o zaman da Kılıçdaroğlu haklı olarak şunu söylüyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi işgal edilmiştir. Bunu 38. kurultayda delegenin iradesini ifsad edenler işgali yapıyor diyor. Karşılıklı bakışlar böyle olduğu için dolayısıyla bu mücadele ve çatışma devam edecek gibi gözüküyor. Evet. Özgür Özel ve ekibinin ve İmamoğlu'nun da tabii bu çatışma daha çok yani davalardaki hem ceza davalarındaki hem hukuk davalarındaki gerekçelerin tartışılması lehlerine olmayacağı için bu mücadele bir anlamda onların işlerine de yarıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu mücadele bir müddet daha devam edecek gibi gözüküyor. Bu kargaşa, bu keşmekeş devam edecek gibi gözüküyor.
1: Yasin Hocam teşekkür ediyorum. Hukuki olarak konuşacağımız o kadar çok şey var ki bu gece böyle rüzgar gibi geçecek, öyle tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kenan abi devam edelim. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran. Kenan hocam şimdi Yasin hocama da söyledim. Dedim ki Kemal Bey'i hükümette bir olmakla suçluyor CHP cephesi, Özgür Özel cephesi. Bunu nasıl değerlendirmek lazım?
2: Şimdi
1: niye böyle söylüyorlar?
2: Yalan söylüyor. Yani Özgür Özel yalan söylüyor. Açıktan yalan söylüyor. Gerçeği ifade etmiyor. Şimdi CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi değil mi?
1: Evet.
2: Son kararla. Kaç sayfa? İşte 9-10 sayfalık bir iddianame. Bu İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen isimler kimler? Ve tanıklık yapanlar. Beşiktaş Belediyesi Belediye Başkanı eski. Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ. Birinci tanık. İkinci tanık Beykoz Belediyesi özel kalem müdürü Veli Gümüş. Üçüncü tanık CHP üyesi Tolgahan Erdoğan. Dördüncü tanık CHP İstanbul İl Delegesi Müslüm Aytaç. Şu iddianamede 4 tane tanık CHP İstanbul İl Kongresi'nde şaibe olduğu iddialarını yargıya taşıyorlar. Bir ses kaydı var. 2 delege 750 bin lira istiyor. Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak diyor ki 150 bin verelim diyor. Bu ses kaydını kim yargıya teslim ediyor? Beykoz CHP ilçe başkanı Canan Kaftancıoğlu'na veriyor. O da Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yargıya gidiyor.
1: Kenan abi bir şey merak ediyorum. Hadi hocam bu ses kayıtları delil olarak kullanılabiliyor mu?
3: Tabii ki kullanılır. Çünkü içerisinde bir suç barındırıyorsa ve onu ispatlayacak başka bir durum söz konusu değilse o zaman bu kişisel veriden çıkar. Çünkü ispat aracı olarak ortaya çıkar. Burada önemli olan sizin bunu yargıya teslim etmiş olmanız. Eğer dışarıya paylaşma durumu söz konusu olmuş olsaydı öncesinde o zaman kişisel veriyi ihlal durumu ortaya çıkardı. Fakat siz sadece bir olayı, bir suçu ortaya çıkartmak için elinizde sadece bu delil olarak, bu tek bir delil olarak bu varsa o zaman bu da geçerlidir.
2: İkincisi CHP Genel Merkezi 4-5 Kasım'da 2023'te kurultay yaptı. Özgür Özel genel başkan seçildi. Bu kurultayın iptalini isteyen toplam 17 tane isim var. 17 tane isim, 17 ismin tamamı CHP'li. Yani Lütfü Savaş var, Kadın Kolları Başkanı Kamile Bahar Önal var, Batman İl Başkanı Yılmaz Özkanat var, İzmir Kurultay Delegesi Hatip Karaaslan, CHP Kurultay Delegesi Levent Çelik, Bitlis İl Başkanı Hakkari

0: Davayı açanlar kim? Son karar. Davayı açan Lütfü Savaş. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Özgür Özel tarafından
1: aday olarak
0: başkan aday olarak gösterildi. Hatip Karaaslan İzmir delegesi. Levent Çelik İstanbul delegesi. Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Antalya delegesi. Kamile Bahar Önal.
2: Kenan abi.
0: Yılmaz Özkanat. Batman İl Başkan Yardımcısı. Beşi davayı açmış.
2: Şimdi çıkan sonuçtan memnun olmadıklarından dolayı mı bu söylemler gelişti?
0: Ama şimdi suçlama şu. Bu bulan kararının arkasında Sayın Cumhurbaşkanımız var. AK Parti yargısı var. AK Parti CHP'yi ikiye bölmek istiyor. Ya CHP İstanbul Kongresi'nin iptalini isteyen 4 tanın tamamı CHP'li. Genel Merkez Kongresi'nin iptalini isteyen 17 isimden tamamı CHP'li. Belediye başkan yardımcıları var. Kadın kolları başkanları var, il başkanları var. Şimdi davayı açan 5 isim, 5 ismin tamamı da CHP'li. Şimdi mahkemeye başvuranlar, kurultayın iptalini isteyenler, İstanbul 10 İl Kongresi'nin iptalini isteyenler CHP'li. Delil sunanlar, yani bu AK Partili isimler yargıya gitmemiş. İstanbul İl Kongresi ve CHP Genel Merkezi'nin kurultayının iptalini isteyenler, delil sunanlar, ses kayıtlarını teslim edenler, delegelerin çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yerleştiğini söyleyenler, delegelerin yakınlarının daire aldığını, Kiptaş'tan daire aldığını söyleyenler, tüm isimler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eski Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada İBB bürokratları bunları söylüyor. Uşak Belediye Başkanı söylüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı söylüyor. Şimdi mahkemeye başvuranlar CHP'li. Delil sunanlar, partinin kurultayın iptalini isteyenler CHP'li. Kurultay davasının tarafları yine CHP'li. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili isimler yok ki. Kendi aralarındaki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda kara parayla dizayn edilen Ekrem İmamoğlu ve ekibinin dizayn ettiği partiyi partiden rahatsız olan CHP'liler davayı açtı. Ve bu davanın tarafı, davacısı ve davalıları CHP'liler. Arada hiçbir AK Partili yok. Keşke olsa AK Partililer de gördüklerini tanık olarak söyleseler. Ama İl Kongresi'nde 4, Genel Merkez'de 17, yani kurultayın iptalini isteyen 5 ismin tamamı toplayalım. 17, 5, 22, 5, 4 de koy.
1: 26.
0: 26 ismin tamamı CHP'li.
2: O zaman ve büyük çoğunluğu
0: Büyükşehir Belediye Başkanı, il başkanları, kurultay delegeleri, ya şimdi Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık fotoğraf paylaşmış diyor, artık genel merkezliyim. Veysi Uyanık diyor ki ben delege kurultaydan önce genel merkeze gittim. Ekrem İmamoğlu'yla görüştüm. Özgür Karabat'la görüştüm. Neden ben sizi destekleyeyim, Özgür Özel'i destekleyeyim diye sorduğumda, al sana 100 bin lira, bunları delegelere dağıt, artı 20 bin lira, artı market kartları, bunları ben aldım ve dağıttım diyor. Ve bunların fotoğrafını çektim. Daha sonra bir arkadaşımızı da yönlendirdim, o da 100 bin lira aldı diyor. Şimdi bakıyorsunuz ilçe belediye başkanı Yusuf Gögerka diyor ki biz Ankara'ya gittik, oy kullanacağız. 3 delegeyi pavyonda yakaladılar diyor. Yakalayan Erzurum İl Başkanı. Diyor ki Özgür Özel'e oy verirseniz ve bunu dilekçeyle sosyal medyada paylaşırsanız ve kamerayla oyunuzu Özgür Özel'e verdiğinizi söylerseniz sizin fiyatınız 1000 dolar, 1500 dolar, 1000 dolar. Diyor ki ilçe başkanı ben aldım. Arkadaşım aldı, diğer arkadaşım almadı.
2: İtiraf da var.
0: İtiraf da var. Ve bu 17 tanığın Lütfü Savaş'ta mağdur olarak 17 tanığın ifadeleri şurada ya, 40 sayfa. İşte, yani işte, normal
2: Kenan abi mutlak putlana götüren
0: evet
2: yol,
0: karar 16 boyunca. Tane tanık artı mağdur Lütfü Savaş'ın 40 sayfalık tanık ifadeleri. 10 sayfalık İstanbul İl Başkanlığı'nın iddianamesini okusalar.
2: Hocam merak edenler internetten bulabilirler. Çarşaf çarşaf yayınlıyorlar. Ya, var internette.
0: Yazık yani. Şimdi burada Erdoğan'ın AK Parti yargısının ya da mutlak bulancıları Kemal Kılıçdaroğlu

0: oldu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan nasıl işbirliği yapsın? Siz kendi aranızdaki CHP içindeki yolsuzluk ve rüşvet kara para trafiğindeki taraflardan biri mağdur olanlar Kemal Kılıçdaroğlu ve mağdur edenler de Ekrem İmamoğlu ve ekibi.
1: Teşekkür ediyorum Kenan abi. Bir virgül koyalım. Devam edeceğiz. Gün içinde neler yaşandı paylaşalım istiyoruz bir yandan da. Gerginliğin adresi CHP Genel Merkezi'ydi. Bir yanda Kılıçdaroğlu destekçileri, bir yanda özel destekçileri ve elbette güvenliği sağlamak için orada olan polis ekipleri. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, diğer tarafta Özgür Özel taraftarları. Aynı parti çatısı altında karşı karşıya geldiler. Taşlar, şişeler, sopalar, hatta tekme ve yumruklar havada uçuştu. Ayrıntılarını paylaşalım, üzerine konuşacağız.
2: Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, diğer tarafta Özgür Özelciler. Aynı parti çatısı altında böyle karşı karşıya geldiler. Taşlar, şişeler, sopalar, hatta tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşanan arbedede milletvekilleri de zaman zaman arada kaldı.
3: Vicdansızlar! Reziller!
4: Orayı açamıyor muyuz?
5: Açamıyoruz vekilim. Öbür tarafı komple kilitledik açılmaması için.
2: Arbedenin fitilini aralarında milletvekilleri Deniz Demir, Orhan Sarıbal ve Mahir Polat gibi isimlerin de bulunduğu Kılıçdaroğlu'na yakın bir grubun sabahın erken saatlerinde genel merkeze gelmesi ateşledi.
6: Arkadaşlar biz anlayamadığımız bir günlükle milletvekillerini alıp Sayın Genel Başkanımızın, parti meclisimizin ve MYK'mızın odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar.
7: Sabah saatlerinde bulabildikleri mafyavari insanlarla meydan okurcasına ve zorbalıkla girmeye çalışıldı. Biz bunu engelledik. Püskürttük. Yine denerlerse yine püskürttük.
2: Bir dönem omuz omuza çalışan milletvekillerini bu kez demir parmaklıklar ayırdı. Emir'in mafyavari diye nitelendirdiği ismi ise eski Kırkpınar şampiyonu, milli güreşçi ve 15 yıllık CHP üyesi Savaş Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Genel merkezin bahçesinden grubun üzerine taş, sopa, şişe atıldı. Grup binaya girmek için hamle yapınca da ortalık savaş alanına döndü. Tam da bu noktada Kılıçdaroğlu'nun avukatı devreye girdi, parti genel merkezinin tahliyesi için resmi başvuru yaptı.
8: Polis şu anda tahliye kararını uygulamak için CHP Genel Merkezi'nde bekleyiş dakikalardır sürüyor. Hem milletvekilleri hem de CHP'liler polisin tahliye kararını uygulamasına engel oluyorlar. Haliyle CHP Genel Merkezi'nde tansiyon şu an oldukça yüksek.
2: Valilik emniyete tahliye talimatı verdi. Polis genel merkezi önünde konuşlandı. Kılıçdaroğlu da genel merkeze mahkeme kararına uyum çağrısı yaptı.
8: Gerginlik devam ederken gözler Özgür Özel'e çevrildi. Özel tüm bu yaşananları genel merkezdeki makam odasında takip ediyor.
2: Özel ve Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte iki kez telefon görüşmesi yaptığı da öğrenildi. Gündemde ise kurultay tarihi vardı. Özel ve taraftarları acil kurultay istiyor. Halef Selef genel başkanların o görüşmelerde kurultay için pazarlık yaptığı, hatta Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmek için Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan'ın ihraç edilmesi şartını koştuğu da iddialar arasında.
7: Buradan çıkışın bir tek yolu vardır. O da acil kurultaydır. Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz.
2: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir Başkanlığındaki heyet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hem icra talebi usule uygun değil dedi, hem de mutlak mutlan kararının yok hükmünde olduğu görüşünü iletti.
9: Eğer kurultay tarihini konuşmak üzere bir iletişimleri var ise telefonlarımız açıktır. Diledikleri yerde, diledikleri saatte görüşürüz.

0: Şimdi gün içerisinde bunlar yaşandı. Gergin bir gündü. Ekranlarda da hep canlı yayında getirdik. Görüntüleri paylaştık. Hukukçu Yurdal Kılıçer ile konuşalım. Sayın hocam, şimdi bu görüntüleri değerlendirdik yayının başında ama evet, bir kez daha konuşalım istiyoruz. Suç duyurusu var mı bunun hakkında?
1: Bugün yine basına düşen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması olarak basına düşen bir şeyi okuyayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel liderliğindeki CHP Genel Merkezi'nden TBB'ye yapılan yürüyüş sırasında ve öncesinde yaşananlarla ilişkin olarak şu 3 suç şüphesiyle soruşturma başlatmıştır. 1. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet. 2. Görevli memura direnme. 3. Kasten yaralama. Yani orada şeylere, memur arkadaşlara veya Kılıçdaroğlu taraftarlarına yönelik taşlı sopalı veya başka cisimlerle saldırı, da yaralananlarla ilgili de kasten yaralama. Polislerin görevini yapmalarına engel olma, kamuoyunda görevi yapılmasına engelleme suçu olarak bilinen suç. Şimdi
0: hocam, izleyicilerimiz de diyecekler ki milletvekili ne olacak?
1: Milletvekili milletvekili olması bir insanın hukuku dinlememesi hakkı vermez kimseye. Yani suç işleme özgürlüğü vermez kimseye. Anlatabildim mi? Şimdi bu şeylerle ilgili birkaç hususa değineceğim. Lütfen, bu çirkin buyurun. Görüntülerle ilgili. Bir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi izleyen bir partinin genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasada organ olarak 3 organından biri saydığı yasama, yürütme ve yargı, yargının bir kararının tebliğ edildiği resmi evrağı bakın yırtıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisiyiz diyen bir partinin genel başkanı olduğunu söyleyen birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin verdiği karara karar tebligatını yırtıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bana göre saygısızlık yapıyor.
0: Ne, bu suçu var mı bunun?
1: Tabii, yani bu şey evraktır. Okur yırtar atarsın ama kameralar önünde bunu yapamazsın. Bu Hadi Bey en başta söyledi. Bakınız, bu ülkede
0: parayı yırtarsanız suç mesela.
1: O ayrı, bu belge. Şimdi bu ülkede ben 49 yaşındayım. 80 ihtilaline yetişmedim ama 28 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciydim. Kimse, biz çıktık demokratik olarak protestomuzu yaptık. Ne kamu malına zarar verdik ne polisle çatıştık. O dönemde Refah Partisi yargı darbesi diyorlar ya, tam da yargı darbesi denilen şeyin tam anlamıyla olduğu bir şey de kapatıldı. İktidar partisiydi. Doğru mu Kenan Bey?
2: Başörtüsünü savunduğu için.
1: Evet. Rahmetli Necmettin Erbakan başbakandı. Çıktı, dedi ki bu karar hukuksuzdur, bu karar haksızlıktır. Ancak devlete isyan edemeyiz, kaos çıkaramayız, anarşi çıkaramayız dedi.
2: Tek bir eylem olmadı.
1: O dönemde yine Refah Yol iktidarının ortağı, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı, normal olarak demokratik teamüller gereği hükümet kurmakla görevlendirilmesi gereken Tansu Hanım görevlendirilmeyince, tüm Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinin teamüllerine aykırı bir şekilde görevlendirilmeyince çıkıp da kendi partililerine direnin, polisle çatışın, barikatlar kurun demedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bir şiir okudu diye şu anda tüm Türkiye'nin ve insanların haksız olduğunu kabul ettiği bir ceza aldı. Orada ben mesela öğrenciydim. Ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı İBB binasının balkonundan veda konuşması yaptı ve o İBB'nin önünde Saraçhane'de kalabalıklar toplandı. Ben de oradaydım. Ondan sonra konuşmasını yaptı, mağduriyetini anlattı, bunun hukuksuz olduğunu anlattı ama kimseye demedi. Direnin, barikatlar kurun belediyenin önünde. Böyle yapacağız demedi. Biz

0: Demokratik protesto hakkımızı kullandık. Ondan sonra da üniversitemize devam ettik. Bu ülkede 367 krizi yaşandı. Sırf başörtülü bir eş Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı eşi olamaz, eşi başörtülü olan birisi Cumhurbaşkanı olamaz diye uyduruk bir 367 kuralı çıkarıldı. Kimse şey demedi, çıkın sokaklara direnin, bağırın çağırın, kamu malına zarar verin demedi. Şimdi peki CHP bunu niye yapıyor? Bakınız.
1: Siyaseti sokakta yapacağız dedi.
0: İşte CHP niye yapıyor? Ortodoks sosyalist ideolojide, yani Stalinist ve Leninist ideolojide ajitasyon denilen bir propaganda tarzı var. Ve Türk solu maalesef en çok bu ortodoks sosyalist eğilimlerden etkilenmiştir. Stalinist ve Leninist eğilimlerden etkilenmiştir. Eski Sovyet ideolojisinden etkilenmiştir. Bu ideolojinin propaganda denilen ajitasyon tarzında kaos ve anarşi çıkarmak bir propaganda tarzı olarak kabul ediliyor. Ya bunu Lenin veya Stalin'in kitabında bunu özellikle bir propaganda şekli olarak yazmış. Dolayısıyla CHP'nin de kendini tanımladığı Türk solu Stalinist ve Leninist ortodoks zihniyetinden çok etkilendiği için bugün zannediyorlar ki bu görüntüler halk nazarında onlara artı pri kazandırıyor. Bu tür kaos ve anarşi ortamı halk nazarında, Türk milleti nazarında tasvip edilen bir şey olsaydı Türkiye'de sosyalizm ilerlerdi. Hocam, son olarak şunu söyleyeyim.
1: Suç teşkil ediyor mu?
0: Tabii. Son olarak şunu söyleyeyim. Türk milleti kendisine dokunulmadığı müddetçe kavga etmeyi sevmez. Ama kavga seyretmeyi çok sever. Dolayısıyla burada çok seyrediliyorlar diye tasvip edildiğini zannetmesinler bu kavga görüntülerinin. Çünkü Türk milleti huzur ister, barış ister.
1: Hele jeopolitik olarak
0: böyle bir dönemde bu tür kargaşalara Türk milleti prim vermez. Buradan da CHP'ye ekmek çıkmaz diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Hadi hocam, peki bu görüntüleri siz nasıl değerlendireceksiniz? Bir suç teşkil ediyor mu dedim. Tabii hocam bazı suçlamaları da yöneltti.
2: Evet, orada 3 farklı suç var. Sadece ona ek olarak şunu ekleyebiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu ileriki aşamalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeki mala zarar verme suçundan dolayı bu şahıslarla ilgili de ayrıyeten bir suç duyurusunda bulunma durumu söz konusu olacak. Çünkü o şikayete bağlı bir suç ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin oradaki mallarına bir zarar verme durumu söz konusu oldu ki görüntülerde gördüğünüz hem içeride çok ciddi anlamda bir zarar verme durumu söz konusu, hem de girişteki o masa sandalyeleri dışarıya atma, onları kırma gibi görüntüler ne yazık ki ekranlara yansıdı. Bununla ilgili de ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi eğer arzu ederse bunlarla ilgili de bir suç duyurusunda bulunabilir. Fakat bu görüntülere bakıldığında görüntülerin hem Türkiye'deki demokrasi açısından çok vahim olduğunu söyleyebiliriz, hem de Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki, yani parti içi demokrasi için çok kötü bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü seçmenin gözünde, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanların gözünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç demokrasiye ne kadar önem vermediği ve zayıflattığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bununla beraber bir de bu görüntüleri vermedeki en önemli unsur ne diye baktığımızda meşruiyet kavgası veren bir Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel ve arkadaşları olduğunu görüyoruz. Çünkü bu görüntüler nezdinde, yani bu görüntüleri vererek seçmen gözünde kendilerini meşru bir yönetim olarak gösterme çabası var.
1: Bir mağduriyet çıkarma çabası olabilir mi hocam?
2: Dikkat ederseniz son bir yıldır İmamoğlu mağduriyeti üzerinden bir siyaset tarzı yürütülüyor. Yani orada mağduriyet üzerinden bir kendilerinin PR'ını yapma, kendi liderliğini pekiştirme yoluna başvuran bir Sayın Özel var. Burada da aynı durum söz konusu. Yani bir mağduriyet oluşturarak ilk bölümde anlattığımız gibi

0: bir mağduriyet oluşturarak hem seçmen gözünde kendisini daha iyi bir lider ve çaba içerisine girmiş mücadeleci bir ruh sergileme profili oluşturmak açısından seçmene kendisini gösteriyor. Diğer taraftan da seçmen benim yanımda, ben direniyorum ve İmamoğlu'yla aradaki bağı çok kuvvetli olduğunu göstermeye çalışıyor ki parlamentoda bulunan milletvekillerini de kendi yanında tutabilmek adına böyle bir yola başvuruyor. Çünkü dikkat ederseniz İmamoğlu tutuklandıktan sonra Saraçhane toplantıları ve daha sonra gelişen olaylarda, olağanüstü kongrelerde, olağan kongrede ve diğer olaylarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne aykırı bir ses olarak çıkanlara ne yaptılar? Neredeyse hain ilan ettiler. Ağır hakaretler ettiler. Afaruz ettiler siyasi partiden. Hatta 2023'ten 2026 yılına kadar 1600'ün üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi partili üye ne yapıldı? Kendi siyasi partisinden ihraç edildi. Niye böyle bir yola başvurdular? Çünkü burada eğer bu sürece destek vermeyen biri varsa hain gözüyle bakıp hatta öyle ileriye götürdüler ki sanki Cumhur İttifakı tarafından birileri tutulmuş da sanki Cumhur İttifakı tarafından birileri konuşturuluyor, izlenimi yaratmaya çalıştılar. Sırf kendi koltuklarını, kendi o konumlarını korumak adına. Bugün de aynı durum söz konusu. Dikkat ederseniz içeri giremeyen kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yetkili organları bugün içeriye giremediler sabah saatlerinde. Kapıda o kol kola gördüğümüz görüntüdeki şahıslar Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri. Onlar bugün içeri giremediler ve görevli oldukları, yetkili oldukları Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine giremediler. İçeridekiler kim? Görevden uzaklaştırılmış, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği altında hiçbir yetki ve görevleri bulunmayan şahıslar. Ancak ne yaptılar? Kendilerini içeriye kilitlediler. Kapıya barikat kurdular. Ve dışarıdan o binanın yetkilisi olan, ki yarın o binaya girecek olan, o binanın dizaynında, o binanın yönetim konusunda yetkili olan şahısları içeri sokmamaya çalıştılar. Ve bunu yaparken de sanki üçüncü bir şahıs oraya girmeye çalışıyor. Sanki kolluk görevlileri oraya zorla girmeye çalışıyor gibi bir izlenim oluşturmaya çalıştırdılar ki oradan ciddi anlamda bir mağduriyet oluşturma durumu söz konusu olsun. Ve bu akşam işte kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında söylüyorum, bazı gazeteciler anlattılar diye. Sayın Özgür Özel normal şartlarda zaten parlamentoda hani parlamentoyu organize edip genel merkezle parlamentoyu karşı karşıya getirmek için bir yol haritası çizmişti kendisine. Fakat Silivri'den gelen talimat doğrultusunda bütün gemileri yakmasını, hatta limanı dahi yakmasını emretmesi üzerine Sayın Özgür Özel'in böyle bir yola başvurduğunu görüyoruz. Peki amacınız direnmekse, yani direnmek istiyorsanız o zaman neden orayı boşalttınız? Madem boşaltacaksınız neden direnme yoluna başvurdunuz? Ya da siz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden meclise kadar yürüme iyi seçtiniz. Bu yürüme sonucunda nasıl bir amaç elde, nasıl bir amaç hasıl oldu? Ya da meclise giderek neyi yapmaya çalıştınız ki hafta sonundan bahsediyoruz, meclisin kapalı olduğu bir ortamda oraya gidip ne yapmaya çalıştınız?
1: Ne yapmaya çalıştı hocam?
0: Akşam orada mı kaldınız? Orada 1-2 saat kalıp ayrılmak zorunda kaldılar. Ama neden böyle bir görüntü veriyorlar? Çünkü burada ileriki aşamalarda biz dedik ya az önce Hilmi Bey'e de o soruyu sormuştum aslında.
1: Tamamen kameraların gelmesi beklendi önce.
0: İleriki aşamalarda biz şunu göreceğiz. Parlamentoda Sayın Özgür Özel ve arkadaşları bir grup oluşturacaklar. Bu başka bir siyasi parti bünyesinde de olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi kimliği altında olsa dahi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine muhalif olabilecek şekilde bir yola başvurabilirler ki şu an öyle bir pozisyondalar. Genel merkezle parlamento karşı karşıya getirip oradan da ciddi bir mağduriyet oluşturma yoluna
1: parti
0: başvuracaklar.
1: Parti bölünüyor mu hocam? Bölünüyor mu parti?
0: Yani burada ikisi beraber hareket etmediği müddetçe bir bölünme durumu söz konusu olacak. Bu isterse ikinci bir parti olsun, isterse bağımsız hareket etme durumları söz konusu olsun. Çünkü mecliste bulunan milletvekilleri kendi genel merkezlerine ters düştükleri anda eğer genel merkezin sözünü dinlemeyen bir milletvekili varsa, genel merkezin politikaları doğrultusunda hareket etmeyen bir milletvekili varsa genel merkez ne yapar? O milletvekilini kendi

0: siyasi parti üyeliğinden uzaklaştırır, disipline sevk eder. Peki disipline sevk edilen bir milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi adına ayrılmış bir yerde dahi oturabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi adına kurulmuş bir haftalık toplantıda çıkıp konuşma gerçekleştirebilir mi grup toplantısını? Bunları yapamaz. O zaman burada ciddi anlamda bir bölünme olacaktır yani. Ondan dolayı bugün 95 tane milletvekilinin Sayın Özgür Özel'in yanında olduğu izlenimi oluşturmaya çalıştılar dünkü toplantıyla. Fakat ileriki aşamalarda burada sert ve keskin bir çizgiyle ayrılacaklarından dolayı o milletvekili sayısının da çok ciddi anlamda düşme ihtimali söz konusu olacaktır. Neden? Çünkü bir milletvekilinin en büyük ihtiyaç duyduğu yer neresidir? Genel merkezdir. Bir sonraki seçim döneminde o genel merkezdeki parti meclisinde onay alınmadıkça aday gösterilme durumu söz konusu olmayacak. Ya gidip kendi ilinde bağımsız olarak bir seçime girme durumu söz konusu olacak ya da başka bir siyasi partiye girecek. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde kalırsa o parti meclisine, o genel merkezine ihtiyaç duymak zorundadır. Ki biz şunu biliyoruz ki burada Cumhuriyet Halk Partili o milletvekillerinin kendi bölgelerinde, kendi illerinde hiçbir karşılıklarının olmadığını biliyoruz. Örneğin Ali Mahir Başarır, Mersin'e dahi gitmişliği bulunmayan, Mersin'de yaşamayan, ancak Mersin milletvekili olan bir milletvekilinin çıkıp ben Mersin'de bağımsız bir milletvekili olarak seçime giriyorum dediğinde bir karşılığı olma ihtimali söz konusu olabilir mi?
1: Hocam, sosyal medyada bazı isimler paylaşıldı bugün. Bir haber değeri yok ama söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesi diye.
0: 9 evet, kişilik bir listeden bahsediyoruz.
2: Bazıları 4-5 kişi diyor, bazıları 9 kişiye kadar çıkarıyor listeyi.
0: Önemli kriter bu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'ndan öğrendiğimiz kadarıyla. Çünkü kamuoyuna yaptığı o arınma çağrısı, ondan sonra yaptığı açıklamalardan biz şunu öğrendik. Bir etik kurulu oluşturulacak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Yolsuzluğa bulaşmış olanlar varsa, şaibeyle ismi anılan varsa, etik dışı hareketlerin içerisine ahlak giren sahibi varsa, o zaman bu genel milletvekili de olabilir, il başkanı da olabilir, ilçe başkanı da olabilir, belediye başkanı da olabilir. Bunlarla ilgili araştırma sonucunda bir rapor hazırlanacak. Eğer gerçekten bir illegal işe karışma durumları söz konusuysa o zaman ne yapılacaktır?
1: Şu Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı.
0: Disiplin, evet, bu arınma altında çağrısından anlaşılan zaten bu ki Sayın Kılıçdaroğlu bunu anlattı. O zaman da biz o listeyi, hani 9 kişi değil, az önce dedik ya 1600'den fazla kişi ihraç edilmişti. Bir de bunların yanında ihraç edilmeyenler var. Yani 2000'den fazla kişinin ihraç konusu Sayın Özgür Özel'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun liste önünde olacak. Bunlardan bazılarını ihraç edecekler, bazıları da siyasi partide kalacak.
1: Bu nasıl olur? Biraz konuşalım bunu. Hocam teşekkür ediyorum. Rica bir virgül koyayım çünkü Hilmi hocamın artık branşına girmeye başladı. O listeyi ben paylaşayım. Sosyal medyada bazı isimler paylaşılıyor Hilmi hocam. Ali Mahir Başarır yazıyor, Veli Ağbaba yazıyor, Burhanettin Bulut yazıyor, Umut Akdoğan, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adem Beker, Gökhan Zeybek, Cemal Enginyurt. Bu isimleri nasıl ihraç edecek hocam?
3: İhraç kararı alıp ihraç eder yani. Sonuçta daha önce parti disipline sevk ediyorlar. Daha sonra önümüzdeki süreçte de ihraç ediyorlar. Ancak benim merak ettiğim bir husus var. Siz bana soruyu yönelttiniz ama ben de Yasin Bey'e ya da oradaki hukukçu arkadaşlardan herhangi birisi de cevap verebilir. Mesela grup başkanı olarak seçilen Özgür Özel'in grup başkanlığı geçerli mi değil mi? Bu soru bizim karşımızda duruyor. Böyle olursa orada meclis içerisinde de bir arbede, bir itişme kakışma devam edecek. Evet, ama sonuçta burada da bir kesin ve net olarak bir ayrışmaya gidecek bir nokta.
1: Hilmi hocam, bu sorunuzu cepte tutalım. Bu sorunuzu cepte tutalım. Şunu da sormuş olayım size. Bundan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir planı olacak? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
3: Kılıçdaroğlu bundan sonraki süreçte partideki bazı isimlerin ihracına yönelik bir süreci başlatacak. Bu isimler mi olur sadece, bunlar dışında başka isimler mi olur, onları da gözlemleyeceğiz. Ama temel olarak bakıldığı zaman Kılıçdaroğlu'nun kendisine bir yönetim seçeceği Ve yönetim seçtikten sonraki

0: süreçte ki burada önceki yönetim gidecek, yönetime de kimler varsa onlar olacak. Önceki yönetim içerisinde bu zamanki yönetimde olanlar da olmayacak. Yanlış biliyorsam düzeltebilirler, doğrusunu söyleyebilir arkadaşlar. Ama netice itibariyle yani Müslüm Sarı'nın orada olacağını, efendim Mahir Polat'ın orada olacağını, Şeyh Yılmaz gibi isimlerin orada olacağını biliyoruz. 20 kadar aktif vekil var. Ayrıca önceki dönem vekillerinden birileri var. Belediye başkanı olarak Ahmet Akın'ın şu an Balıkesir Belediye Başkanı'nın daha önce milletvekilliği de yapmıştı. Onun net olarak Kemal Bey ile birlikte hareket ettiğini biliyoruz. Diğer belediye başkanlarıyla ilgili net bir tutum yok. Az önce KC'de geçti. Mansur Yavaş kimle birlikte hareket ediyor diye. Mansur Yavaş kendisiyle birlikte hareket ediyor. Yani ortamı koklayıp hangisinden daha fazla fayda elde edecekse onunla birlikte hareket edebilir. Ancak
1: sosyal medyadan çok sert bir açıklama yapmadı Sayın Hocam. Acaba sebebi ne olabilir?
0: Kuvvetle muhtemel bu sebepledir ama diğer taraftan Kemal Bey'in de Mansur Bey'e ilişkin olarak çok kırgın olduğunu yakındaki arkadaşlardan öğrendik. Dolayısıyla Mansur Bey Kemal Bey için bir hayal kırıklığı oldu bu dönem özellikle. Çünkü Kemal Bey olmasaydı, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağı gibi Mansur Bey de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip kazanamazdı. Bunu da söyleyebilirim. Netice itibariyle oradaki süreçte Kemal Bey Mansur Bey'e karşı bir tepkisi var. Diğer taraftan Özgür Özel'le ilgili bu süreçler ya da partiyle ilgili bu süreçler ortaya çıkarken yine Mansur Bey yurt dışındaydı. Hatırlayalım, İmamoğlu ile ilgili karar çıkarken de Mansur Bey yurt dışındaydı. Bu kararlar aslına bakarsanız biliniyordu. Mansur Bey'in yargıda da çok ciddi işbirliği içerisinde olduğu isimler var. Bu isimler vasıtasıyla bunları öğrenmiştir. Burada da yurt dışı planı yaparak birazcık gündemin yoğun olduğu dönemde işte parti meclisine gitmemek, parti genel merkezine gitmemek ve benzeri gibi bir takım bu süreçlerde de üzerine yük bindirmemeye çalıştı kuvvetle muhtemel. Ama bir kongre süreci başlatacak Kemal Bey önce mahalle delegelerinden ardından ilçe, il ve büyük kurultaya gidilecektir. Bu da nereden baksanız bir yıl gibi bir süre alır. Orada da geçmişteki yapmış olduğu hataları yapmadan yeni delegeleri belirleyerek partiyi her anlamda arındıracak diyebiliriz.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Hemen Yasin Hocam'a döneceğim. Yasin Hocam sorunuzu aslında sordu. Ben de tabii ilave edeyim. Bu ihraç süreci nasıl olacak? Hukuka uygunluğu nasıl? Sözü size bırakayım.
2: Sizin daha önceden sorduğunuz bir soru vardı. Onun da cevabını net olarak verelim. Bu tebligatın yırtılması suç mudur diye sormuştunuz. Bu tebligat tahmin ettiğim kadarıyla mahkeme kararı tebliğ ediliyor. Mahkeme kararının yırtılması Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesine göre yargı organlarının alenen aşağılanması fiilini oluşturur ki suçtur. Orada aleniyet şartı da, yani kameranın önünde gerçekleştiği için aleniyet şartı da gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla onu net olarak bir ifade etmemiz gerekiyor. Hilmi Bey'in sorusu, doğrusu bu hukuki anlamda çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Ama milletvekillerinin seçimi millet tarafından, halk tarafından gerçekleştiği için illiyet bağının orada koptuğu, dolayısıyla artık onların millet tarafından seçilmeleri nedeniyle bir meşruiyet kazandıkları ve buna istinaden de grup başkanı seçebilecekleri, bu seçimin

0: doğru olduğu ifade edilebilir. Ama şöyle de bir yorum yapılabilir. İşte bunların belirlenmesi yetkili kurullar tarafından yapılmadıysa ne olacak sorusu sorulabilir. Dediğim gibi yani burada çeşitli görüşler ifade edilebilir ama orada seçim yapılmış olmasının illiyet bağını kopardığı ifade edilebilir. Sizin son sorunuzu tekrarlayabilir
1: Hocam
0: miyim?
1: tekrar hatırlatayım soruyu. Şimdi şu anki titriyle CHP Genel Başkanı olan Sayın Kılıçdaroğlu kendine muhalif isimleri partiden uzaklaştırma yetkisine sahip mi? Yani nasıl bir sistem kuracak bu hamleyi yapabilmek için?
0: Sesiniz gitti geldi ama bu uzaktan bağlantıda
1: Hocam
0: böyle sıkıntılar olabilir.
1: bir kez
0: Anladığım
1: daha sorayım.
0: kadarıyla, kusura bakmayınız
1: Sayın
0: lütfen buyurun.
1: Kılıçdaroğlu kendine muhalif isimleri partiden uzaklaştırmak için nasıl bir sistem kuracak?
0: Ya şöyle.

0: partinin merkez disiplin kurulu vardır. Orada parti disiplinine uymayan insanlar ya da işte tüzükte ihracı gerektiren fiiller vardır. Bu fiiller nedeniyle çok rahatlıkla bunlar ihraç edilebilir. Bu çok hızlı çalışan da bir sistemdir. O disiplin kurulunun çalışması öyle çok uzun süreçler alan bir şey de değil. Şimdi kamuoyuna yansıyan şeylere bakıldığı zaman bile, yani işte bir genel başkan parti genel merkezini işgal ediyor, o işgali kaldıracağız, tekrar partinin genel merkezini geri alacağız, işte geri almak üzere buradan çıkıyoruz ifadeleri dolayısıyla disiplin açısından çok alenen ifade edilmiş şeyler. Diğer milletvekillerinin de benzer beyanları var. Dolayısıyla eğer ihraç mekanizması çalıştırılacaksa disiplin kurulunda bu çok rahatlıkla yapılabilir. Kaldı ki bu parti tüzüğüne göre ihraç nedeniyle illa bir suçun işlenmesi de gerekmiyor. Bu davalarda hem ceza davalarında hem hukuk davalarında bir suçun işlendiği, bu kararların suç fiillerine istinaden alındığı ifade ediliyor. Disiplinde böyle de değil. Disiplinde daha basit. Parti tüzüğüne göre disiplin suçunun işlenmesi, ihracı gereken disiplin suçunun işlenmesi neticesinde çok rahatlıkla ihraçlar yapılabilir. Bir de Kenan Bey'in söylediği şeyi ben şu şekilde tamamlamak isterim. Bu yargın meselesini müsaadenizle. Aslında Türkiye'de yargı anlamında çok ciddi, yargının bağımsızlığı anlamında da çok ciddi mesafeler alındı. Yani işte yargı talimatla hareket ediyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunlar eski Türkiye'nin gerçekleriydi. Niye eski Türkiye'nin gerçekleriydi? Yine arkadaşlar ifade ettiler orada. Bu ülkede yargı talimatla Anayasa Mahkemesi İktidar partisini kapattı. Biz bunları yaşadık. Peki iktidar partisini kapatma gerekçesi neydi? Yolsuzluk muydu? İrtikap mıydı? Görevin kötüye kullanması mıydı? Hayır. Tabiri caizse fikrinden dolayı, düşüncesinden dolayı, savunduğu bir davadan dolayı çok daha açık ifade etmek gerekiyorsa başörtüsünü savunduğu için iktidar partisi bu ülkede Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Yine İktidar partisi daha dün diyebileceğimiz 2008'de yanlış hatırlamıyorsam AK Parti hakkında kapatma davası açıldı ve bir oyla kapatmaktan kurtarıldı AK Parti. Peki neydi AK Parti'ye isnat edilen fiiller? Yine başörtüsünü savunmaktı. Yani dolayısıyla
1: Yasin Hocam, burada böyle bir şey yok ki. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmaya çalışmıyor. Burada başka bir şey var.
0: Tam da onu söyleyecektim. Kaldı Buyurun. Ki burada bir parti kapatılmıyor. Yani muhalefet partisi kapatılmıyor. İktidar partisini yargı kapattı. O zaman iktidar partisini yargı kapattığı zaman sanıyorum Yurdal kardeşim ifade etti. Erbakan rahmetli şunu söyledi. Ya bu tarihi anlamda ciddi bir şey değildir. Biz yolumuza devam edeceğiz ama mahkeme kararına da uyulacak dendi. Yani eğer tanınmayacaksa o tanınmazdı. Kaldı ki çok güzel ifade ettiğiniz şekilde burada bir parti kapatılmıyor. Burada bir parti hakkında bir kararın verilmesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı istemiyor. Burada isteyen Cumhuriyet Halk Partililer, Kenan Bey onları çok güzel ortaya koydu. Cumhuriyet Halk Partililer şikayet ediyor, deliller Cumhuriyet Halk Partililer getiriyor. Yargı da burada hem hukuk mahkemeleri açısından hem ceza mahkemeleri açısından kendisine gelen davalarda delillere istinaden bir karar vermek zorunda. Yani bu mutlak butlan davasında mahkeme ne deseydi, ya ben her ne kadar böyle yapılıyorsa da ki işte Cumhuriyet Halk Partisi şöyledir, böyledir, ben bunun hakkında bir karar veremem mi deseydi, yani bunu mu bekliyorlar? Ya da işte rüşvet, irtikap, görevin kötüye kullanılması, işte suç örgütü kurulması, rüşvet için iddialarının, şikayetlerinin, delillerinin

0: İbraz edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı ve ceza mahkemeleri hayır ya biz bunları yargılayamayız mı deseydi? Yani dolayısıyla yargı üzerinde konuşulurken daha dikkatli olunması gerektiği kanaatindeyim ben de. Ha bir hukukçu delillerle konuşulur. Ha denilir ki ya bir karar verildi. Burada yeterli gerekçe yok denilebilir. Ha bunun tartışılacağı yerler de mahkeme salonlarıdır. Kaldı ki bu tartışmaları Kenan Bey çok güzel ifade etti. İki tarafı da Cumhuriyet Halk Partili olan davalarda tartışılıyor. Yani şikayeti yapan da, şikayet edilen de Cumhuriyet Halk Partililer. Yine bu hukuk davasında da mutlak butlan davasını kastediyorum. Bu 38. kurultayın iptal edilmesini talep edenler, isteyenler, delil sunanlar da Cumhuriyet Halk Partililer, davalı da Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla gerçek böyleyken işte AK Parti Cumhurbaşkanı'nın suçlanması ya da yargının suçlanması hakikaten bazı şeylerin gizlenme, örtülme amacına matuf olduğu çok net olarak ortaya çıkmış oluyor. Yani hakikat gün gibi ortada. Dolayısıyla burada birbirlerine cevap verecekler. Mahkemenin kararını eğer beğenmiyorlarsa onun da yolları bellidir. İşte yerine göre itirazdır. Bunu yaptılar. Yerine göre istinaftır. Bunu yaptılar. Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitmek ve yerine göre de Yargıtay'a temyiz talebinde bulunmaktır. Bunlar süreçlerinde ilerliyor. Dolayısıyla ne bu görüntülere gerek vardı, ne kamuoyunu bu kadar meşgul etmeye gerek vardı, ne de o mahkemelerde ortaya konulan hakikatleri gizlemeye gerek vardı diye düşünüyorum.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Kenan abi siz de devam edelim. Rahmetli Süleyman Demirel'in meşhur bir sözü var akılda kalan. Siyasette meşhur bir cümle. Çok da kullanılır. Dün dündür, bugün bugündür. Acaba böyle bir şey olur mu? CHP'de saflar yavaş yavaş belli olmaya başladı ama Kılıçdaroğlu'na muhalif olan isimler gelecekte şartlar değişmeye başlarsa Kılıçdaroğlu'nun yanında görebilir miyiz?
2: Sinan Bey, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeki yayınları izledik. Filmi saralım. 2010'da Deniz Baykal FETÖ'nün kumpasıyla kaseti ortaya çıktı, hatırlarsınız.
1: Evet.
2: Deniz Baykal ne yapacak? Genel başkanlığa devam edecek mi? Tam da kurultay öncesindeydi. 7 Mayıs, 22 Mayıs arada 15 gün var. Tüm kameralar Deniz Baykal'ın evinin önündeydi. Ve bir isim, Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisi aday olmayacağım dedi. Tekrar soruldu, aday olmayacağım dedi. 22 Mayıs'ta genel başkan oldu. Ve kendisini en çok destekleyen Önder Sağ vardı, genel sekreter. Partinin en önemli ismi. Onu genel başkanlığı hazırladı. Önder Sağ'ı 5 ay sonra partiden ihraç etti. Kendisini genel başkanlığa hazırlayan ismi tasfiye etti. Hatırlayalım, Mustafa Sarıgül vardı. Deniz Baykal belediye başkan adayı gösterdi, tasfiye etti. Muharrem İnce vardı, Cumhurbaşkanı adayı gösterdiler, tasfiye ettiler. Ve
1: Kimler geldi,
2: şimdi
1: kimler geçti
2: kimler geldi,
1: diyorsunuz?
2: kimler geçti? Şimdi kameralar Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde. Kameralar işte Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek? Bayramdan sonra gideceğini Müslüm Sarı ifade etti. Ve kendisine de en büyük kumpası belediye başkanı yaptığı Ekrem İmamoğlu kurdu. Yolsuzluk ve rüşvet sarmalıyla CHP'yi dizayn etti, etmeye çalıştı. Hatırlarsanız Zoom toplantısı görüntüleri çıktı Bülent Tezcan.
1: Yargı izin vermedi galiba.
2: Yargı izin vermedi. Yargı Ekrem İmamoğlu'nun ve A takımının kara parayla Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük partisine, kurucu partisine kara parayla müdahale etme girişimine izin vermedi. Artık Ekrem İmamoğlu deniliyor ya, talimat mı verdi? Ekrem İmamoğlu Silivri'den nasıl çıkacağını, etkin pişmanlıktan faydalansa belki cezası düşecek midir bilmiyorum ama onu düşünmesi gerek. Yani şu an Ekrem İmamoğlu ve A takımını

0: kara parayla siyaseti dizayn etme girişimi sona erdi. Özgür Özel ve ekibi de bitti. Yani mutlak mutlak karar çıktıktan sonra Özgür Özel ve ekibi, artık Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği o ekip de bitti, fiilen bitti. Yani grup başkanı da olsa bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak mecliste...
1: Hocam bunu, açık açık sorayım mı? Tasfiye mi edecek o zaman?
0: Edecek tabii. Yani şimdi arınalım diyor.
1: Yargı, ben çok etrafından dolaştım. Şimdi tabii, net olarak
0: yargı,
1: sormuş olayım.
0: Kurultay davasına kara para transferlerinde yer alan il başkanlarını, kurultay delegelerinin 13'ünü gözaltına aldı. 13 kişiyi, 9'unu tutukladı. Yargı kurultayın delegelerine baskı yapan isimleri, bu organizasyonda olan kişileri tutukluyor. Yargı gereğini yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine kumpas kuran, belediyeler üzerinden vatandaşa kullanılması gereken o hizmetleri, siyaseti dizayn etmek için kara parayla siyaseti yönlendirmeye çalışan Ekrem İmamoğlu ve ekibini tasfiye edecektir. Şimdi grup başkanı olarak gözüküyor Özgür Özel.
1: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa geçtiğini gösteren mahkeme kararını yırtıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini genel başkan yapan, mahkeme kararını yırtan Özgür Özel hakkında işlem yapmayacak mı? Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Özgür Karabat, bu isimlerin hepsi kurultay delegelerine para göndermekle delegelerin çocuklarını belediyelere yerleştirmekle, daire dağıtmakla suçlanıyorlar.
1: Arınma bu isimlerden
0: haklarında disiplin soruşturması başlatacaktır ve gerektiğinde tasfiye edilecektir. Unutmayalım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin tüzüğüne aykırı davranan Cemal Engelyurt'u ihraç etti. Yani genel başkanın o sıfatı var. Ben grup başkanıyım, bayramdan sonra salı günü mecliste konuşma yapacağım. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e o konuşmayı yaptıracağını düşünmüyorum. Yaptırmaz. Yani bir genel başkan parti grubunda kendisine aleyhine bir konuşmaya izin vereceğini düşünmüyorum. Az önce Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasına baktım. Üçüncü yol, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden kuracağız. Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmadı ki. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ismi geçen isimler kurultay sürecinde delegelere para dağıttığı, iradelerini satın aldığı, eşlerine, çocuklarına belediyelerde, ya düşünsene benim çocuğum çalışıyor, üniversiteyi kazanmış, işe gidecek, Özgür Özel'e sen destek verirsen ben seni belediyede işe alacağım. İki tane çocuğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Beşiktaş Belediyesi'ne, delegenin çocuğu olduğu için işe başlıyor. Böyle bir eşitsizlik olmaz.
2: Ama yani, burada liyakat var
0: ama
2: işte.
0: Ama liyakat deniliyor. Herkesin eşitti. Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm vatandaşlar eşitti. Delegenin çocuğu Özgür Özel'e oy versin, Özgür Çelik'e oy versin diye iki tane çocuğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Beşiktaş Belediyesi'ne atıyorlar. Hani hak, hani hukuk, hani adalet? Ekrem İmamoğlu ve A takımının bu kara para trafiğine, siyaseti yönlendirme girişimlerine Kemal Kılıçdaroğlu müdahale etmezse neden CHP'nin başına tekrar gelsin, neden oy alsın? Ve muhtemelen bu isimler bu trafikte, kara para trafiğinde, kara parayla siyaseti dizayn etme girişiminde olan isimler tek tek tasfiye edilecektir. Disiplin soruşturması başlatılacaktır. Haklarındaki iddialara cevap aranacaktır. Mesela Veli Ağbaba'ya denilecektir ki bu para trafiğinde senin şoförün neden görev aldı? Bu paraları neden sen teslim aldın? Partinin haberi yok. Neden kayıt dışı bu işleri
2: yaptın? 100 bin doları kargoyla aldın.
0: 100 bin doları sen neden kargoyla aldın?
1: Tabanda Kemal Bey'e bir tepki var.
3: Maç ödemiş.
1: Ama bence arınma konusunda da destek var.
0: Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu bu işin mağduru ki. Neden tepki olsun? Yani Kemal Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım 2023'te delegelerin özgür iradelerine müdahale edilerek yapılan bir

0: seçimde seçimi kaybetti. Ve bunun arka planındaki süreç ortaya çıktı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunacak değilim ama yani Kemal Kılıçdaroğlu bu operasyonun operasyonda sessiz kaldı aslında. Yani bakıyoruz mesela tanık olarak çağrıldı Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay davasında. Hiçbir açıklama yapmadı, tanıklıkta da bulunmadı. Celal Çelik tanık olarak ifade vermeyeceğini söyledi ama bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Lütfü Savaşlar, işte il başkanları, kurultay delegeleri bu operasyonun, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik operasyonun arkasındaki belgeleri, delilleri, ses kayıtlarını yargıya teslim ettiler. MASAK, yargı bu ilişki anı ortaya çıkarttı ve sonuç bu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra muhtemelen bu yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda ismi geçen Ekrem İmamoğlu ve ekibini savunmasını alacaktır ve ardından tasfiyeler yapılacaktır. Şimdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Taşkın Özer, hı hı, para kulelerinde ismi geçen o para transferini çanta il başkanlığına yapımında kullanılması talimatını veren kişi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı. İlk gidecek isim Taşkın Özer. Özgür Karabat, mali işlemlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem İmamoğlu tarafından Özgür Özel'e dayatılan ve Genel Başkan Yardımcısı yapılan kişi. Mali işlerden sorumlu kişi Özgür Karabat, il başkanının ifadesiyle, Bitlis'in başkanının ifadesiyle bana delegelere Özgür Özel oy versin diye 100 bin lira aldım. Parti genel merkezinde market çekleri aldım. Bana fazla vermişler, geri aldılar. Bunlar
1: ne şimdi, olacak? Aklan gelmediğin için.
0: Bence direkt tasfiye edilecekler. Yani disiplin başlatılacak. Normalde Kemal Kılıçdaroğlu bu isimleri kendisine yönelik operasyon çeken, kara para trafiğinde ismi geçen Ekrem İmamoğlu'nun bağlantılı olduğu isimleri tek tek tasfiye edecektir. Etmezse zaten bu yargı kararının hiçbir anlamı yok. Kemal Kılıçdaroğlu neden gelsin?
1: Bir virgül koyalım. Yurdal Hocam, devam edelim sizinle. Tabii yeni kurultayın ne zaman yapılacağı da merak ediliyor Sayın Kılıçdaroğlu tarafından.
2: Affedersiniz.
1: Buyurun hocam.
2: Ben müsaade isteyebilir miyim acaba?
1: Tabii hocam, tabii lütfen. Çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık.
2: Kusura bakmayın, teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler hocam.
2: Hayırlı geceler dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum Hilmi hocam. Hocam buyurun lütfen.
3: Yani bu konuda iki görüş var. Bir tanesi işte CHP tüzüğünü göstererek, dayanak göstererek 45 gün içerisinde genel kurula gidilmesi gerektiğini söyleniyor. Ama bana göre genel kurula gidilemez. Çünkü bu mahkeme kararı kesinleşmesi lazım. Yargıtay aşamasından vazgeçip mahkeme kararı kesinleşip kesinleşme şerhi dediğimiz hadise, yani mahkeme tarafından kararın kesinleştiği, teyit edildiği andan itibaren ancak genel kurulla ilgili süreç başlatılabilir. Hı hı. Çünkü ortada bir mahkeme, kesin bir mahkeme kararı yok. Kemal Kılıçdaroğlu da tedbiren genel başkan. Yani konuşmamın ilk bölümünde söylemiştim. Bu şu demek. CHP Özgür Özel ve ekibiyle bir devam ettiği müddetçe telafisi daha güç ve imkansız sonuçlar doğurabilir. O nedenle tedbir kararı veriyorum demek.
1: Tedbiren, hocam, tedbiren genel başkan elindeki bütün yetkileri özgürce kullanabilir mi?
3: İşte ben partinin olağan idaresi ve yürüyüşü süreciyle ilgili tüm işlemleri yapabileceğini düşünüyorum. Ancak parti kaderini etkileyebilecek.
1: İhraçlar parti kaderini etkiler.
3: Şöyle, o bir olağan kurulların işlevi. Şimdi şöyle bir akıl yürütelim. Bunu %1

0: bir ihtimal dahi olsa Yargıtay bu mutlak kararını bozabilir. Bunu daha önce de söyledim. Şimdi genel kurul yaparsa ve Yargıtay'ın da bozduğunu düşünelim bu kararı. Bu yapılan genel kurulun akıbeti ne olacak? O da yok hükmünde olacak. Çünkü mutlak kararı bozulunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı da hukuka aykırı hale gelecek. Dolayısıyla neden? Sağlık... Efendim? Ben böyle düşünüyorum Sayın Başkan. Yani dolayısıyla bana göre sağlıklı olanın kararın kesinleşmesinden itibaren alınacak, başlatılacak genel kurul süreci olduğunu düşünüyorum.
1: Bir Yasin Hocam'a kulak verelim. Buyurun hocam.
2: Evet, yani şimdi benim kanaatim şu, bu mahkeme kararına göre, gerçi Yurdal Bey de aynı şeyi söyledi, yapabileceği her şeyi yapabilir. Yani işte şunları yapar, bunları yapamaz gibi bir ayrım yapmak doğru değil. Tedbir kararı ve şeyle birlikte düşündüğümüzde, mutlak putlan ve tedbir kararını ikisini birlikte değerlendirdiğimizde hepsini yapabilir. Şimdi Yurdal Bey'in söylediği, eğer karar bozulursa ve bozularak kesinleşirse, öyle diyelim, çünkü kararın bozulması Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması anlamına da gelmiyor. Yani dolayısıyla diyelim ki o şekilde oldu, karar bozuldu, ondan sonra aksi bir karar verildi ve o da kesinleşti. O durumda gene hukuka aykırı bir muamele yapılmış olacağı kanaatinde değilim ben. Çünkü sonuç itibariyle mahkeme kararına dayanarak bir şeyler yapmış oluyor. Bu iki mahkeme kararını kastediyorum. Mutlak putlan ve tedbir kararı. Bir de şunu söyleyeyim söz gelmişken. Buyur ya hocam. Şimdi aslında hani Cumhurbaşkanımıza şey yapıyorlar ya. Bence Cumhuriyet Halk Partili bu arkadaşların Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmeleri gerekiyor. Sebebi de şu, bence muhtemelen şimdi Anayasa Mahkemesi'ne gidecekler sonuç itibariyle ve diyecekler ki bizim seçme seçilme hakkımız ihlal edildi. Anayasa Mahkemesi'nden bu konuda bir karar talep ediyoruz. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkı getirilinceye kadar, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi iktidar partilerini kapatan bir vesayet organı gibi, yani milletin üzerinde bir vesayet organı gibi çalışırken, bireysel başvuru hakkı getirildikten sonra artık bu türlü taleplerin götürülebileceği bir yüksek yargı organı haline geldi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza Cumhuriyet Halk Partililerin bu yönüyle teşekkür etmeleri gerekir diye düşünüyorum.
0: Ben buna imkan tanımıyorum, çünkü ne yaparsa yapsınlar bizi bir alkışlayacak durumumuz yok diye bir zihniyetten bahsediliyor. Ya şöyle bir şey var. CHP'nin kafasında bir mahkeme kararı kendi lehlerine olursa, mesela Türkiye'de hukuk oluyor, hakimler oluyor. Mesela ilk derece mahkemesi lehlerine karar verdiğinde Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın hakimleri değildi onlar. Ama bir başka mahkeme aleyhlerine karar verir.

0: koalisyon hükümetleri dışında iktidar olamaması, bu milletin bu ülkeyi yönetme ehliyetine vermemesinin temel nedenini CHP'liler işte bu zihniyet ve şu andaki görüntülerde araması lazım. Bu anlamda da Kılıçdaroğlu da sanki 13 sene 13 tane 14 tane seçim kaybetti deniliyor Kenan Bey. Daha önce sanki CHP arada bir sık sık seçim kazanıyormuş da bu 13-14 senelik Kemal Kılıçdaroğlu döneminde seçim kazanamamış gibi bir intiba oluşuyor. Hayır, 1950'den bu yana CHP seçim kazanamıyor.
1: Tek başına iktidar olamadı.
0: Yani dolayısıyla yani hiç şampiyon olamayan bir takımın 50 yıldır 60 yıldır şampiyon olamayan bir takımın son teknik direktörüne sen bizi neden şampiyon yapamıyorsun diye hesap sormak gibi bir şey.
1: Yurdal hocam çok kısa ekleme yapayım. Oylar açık atılıyordu. Herkes, vatandaşlar. 46 seçimlerinde ve gizli sayılıyordu değil mi? 1946'dan sonra
0: 50 seçimlerinde
1: oylar gizli atılmaya başlandı. Sayım açık. Tüm parti temsilcilerinin önünde yapılmaya başlandı. 1950'den 2026'ya kadar yapılan tüm seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi tek başına hiçbir zaman iktidar olmadı.
0: Evet. Yani bu millet, bu ülkeyi, yani şöyle bir şey düşünün. CHP şu anda bana göre ve Türk milletinin nazarında yönetemeyen ve yönetilemeyen bir parti pozisyonunda. Daha kendi partileri içerisinde koltuk kavgası yapan bir partiye ben ülkeyi, devleti, vatanı nasıl teslim edebilirim algısını Türk milleti nazarında oluşturuyor. Bu zaten bu şüphe 1950'den bu yana Türk milletinde var ve bu görüntülerle bu şüpheyi CHP bir kez daha pekiştiriyor.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Sayın emekli Cumhuriyet Savcımız Mehmet Demir mesaj attı ama bir saat geçti, ben yeni görebildim. Hocam selamlar, eğer izliyorsanız yeniden mesajını da paylaşayım. Özgür Özel'in temyiz hakkı yoktur diyor.
0: Yoktur.
2: Zira kararda davalı CHP'dir, Özgür Özel değildir diyor. Ayrıca Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi Lütfü Savaş'ın aktif husumeti yok demiş, istinafta bunu kabul etmiştir diyor. Bu yoruma göre Özgür Özel veya yönetiminin mutlak mutlan olduğuna göre aktif taraf ehliyetleri yoktur, iyi yayınlar dilerim demiş. Hocam selamlar olsun. Hocam şimdi bunu da değerlendirelim. Temyiz konusunu biraz önce konuştuk. Temyiz hakkı var mı?
3: Yani şöyle, az önce söylediğimiz gibi bir dosyanın iki tarafı vardı. Davayı açan taraf, bir de davanın kendisine açıldığı taraf. Yani davalı var ve davacı var. Bu ikisi asli davalı dediğimiz, yani asli unsur, dosyanın asli müdahili dediğimiz şahıslardır, taraflardır. Bunlar dosyayı istediği yere götürebilirler. Az önce ne dedik? Davayı açanlar zaten davayı kazandıkları için davayı tekrar temize götürme ihtiyacı hissetmezler.
2: Ama itiraz edecek dedik sonra.
3: Davacılar için söylüyorum. Yani davayı açanlar. Lütfi Savaş'ın beraberinde diğer şahıslar, yaklaşık 6 tane farklı mahkeme olması gerekiyor. 6 farklı mahkemenin 6 farklı davacısı var. Onlar davayı kazandığı için götürmeyecekler. Bunların yanında 40 tane de ferri müdahil olarak dosyaya eklenenler var. Haydar Ali Fırat gibi, yanlış söylediysem ismini düzelt Kenan abi.
1: Evet.
3: Ali Haydar Fırat gibi, evet. Yani. Onun gibi 40 tane de ferri müdahil var. Bunlar zaten davayı kazandıkları için temize gitmezler. Geriye kim kalıyor? Davalı olan taraf kalıyor. Davalı taraf dosyada tek olarak kim bulunuyor? Cumhuriyet Halk Partisi bulunuyor.
0: Güzel kişiliği.
3: Cumhuriyet Halk Partisi de isterse davayı götürür, isterse götürmez. Götürdüğünde geri çekebilir mi? Çekemez mi? Geri çekebilir. Evet. Ve şu an götürmüş mü? Evet, şu an götürmüş. Geri çekmek için kim bunu başvurusunu yapacak tekrar? Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Ama niye kabul edilmiş hocam?
3: Yani yanlış
4: kabul
3: da olsa...
4: Kabul edilmiş değil.
3: Evet.
4: Kabul edilmiş değil.
3: Evet.
0: Yani dilekçe sunulmuş.
3: Yanlış da olsa, doğru da olsa, evet, şu an dosya İstinaf Mahkemesi'nin önünde. Başkanım ne söyledi? Dedi ki bu mahkeme, yani şu an mutlak mutlak kararı veren mahkeme, o başvuruyu değerlendirecek. Eğer başvurusunu kabul ederse dosya

0: Yargıtay'a gönderecek. Eğer başvurusunu reddederse o red de bir karar demek.
1: Tabii.
0: Bu sefer taraflar o kararı götürebilecek yani. Onun için yani dosyanın her halükarda Yargıtay'a gitme durumu söz konusu.
1: Hocam şunu da sorayım. CHP'de en çok konuşulan konuların başında geliyor. Delege yapısı. Şimdi Özgür Özel 38. kurultaydan sonra genel başkanlık koltuğuna oturduğunda CHP içerisindeki delege yapısını değiştirdi mi?
0: Değiştirdi. Çok önemli bir husus aslında. Şimdi mahkeme mahkeme kararı verince ne söyledi? Dedi ki 4-5 Kasım'da gerçekleşmiş olan 38. olağan kurultayı mutlak butlan yani kesin hükümsüzlükle ben ortadan kaldırdım dedi. Bu ne demektir? Cumhuriyet Halk Partisi zaman içerisinde nereye gitmiş oluyor? 3 Kasım 2023 tarihinde. 3 Kasım
1: doğrudur.
0: 3 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organları neyse, genel başkanı kimse, parti meclisi kimse, yani parti meclisi kimlerden oluşuyorsa, yüksek disiplin kurulu kimlerden oluşuyorsa, şu an bugün 2026'nın bu tarihinde bu şahıslar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organları oluyor.
1: Delegeler ne olacak?
0: Gelelim hemen tamam, oraya. Evet. 3 Kasım 2023 tarihinde delege listesi neyse, bugünkü delege listesi de o. Ve o gün 4-5 Kasım'da oy kullanan delegeler bugün eğer olağanüstü bir kurultay gerçekleşirse onlar oy kullanacaklar. Fakat eğer Sayın Kılıçdaroğlu olağan bir kurultay süreci başlatırsa o zaman mahalleden başlayacak. Hı hı. İlçe, il daha sonra genel merkeze gelecek.
1: Hepsi baştan.
0: Ve böylelikle bütün delege değişmiş olacak yani. Değiştirmek istediklerini. Çünkü İlçeden delege seçilecek, ilden delege seçecek, sonra bunları toplayacaklar.
1: Ama bu da çok uzun sürmeyecek mi hocam?
0: 5-6 ay içerisinde bu yapılıyor zaten.
2: İstanbul kurultayı da iptal oldu.
0: Tabii bu 5-6 ay içerisinde bu gerçekleşiyor. Ve böyle olunca yeni bir delege sistemi, yeni bir delegeyle olağan bir kurultaya gidiyorsun. Hangi kurultaya gidiyorsa 38. olağan kurultay. Çünkü geçerli olan 37 var. Bir sonraki geçerli olabilecek olan 38. olağan kurultay. Ve Sayın Kılıçdaroğlu niye burada bir süre talebinde bulunuyor? Az önce özellikle onu anlattım. Dedim ki bu görüntüleri veren Sayın Özgür Özel ne yapmaya çalışıyordu? Sayın Kılıçdaroğlu'nu zora sokarak olağanüstü bir kurultaya götürmeye çalışıyordu. Niye? Çünkü o delegelerle birlikte o kurultaya gidecek yani. Ve o delegelerde zaten sorun var. Ve o sorun giderilmeden eğer siz yeni bir kurultay yaparsanız
1: mahkeme buna dur demez mi?
0: Niye desin?
3: Dur dedi. Şu an Cumhuriyet mahkeme dur dedi. Mahkeme dur dedi. Yani bu tedbir kararına rağmen olağanüstü genel kurula gidilse dahi o 38. kongreden önceki delegelerle gidilecek demektir. Tedbire.
0: Tabii onun evet başkanım az önce söyledik ya 3 Kasım 2023'e gittik. O gün delege listesi neyse şu an olağanüstü kurultaya giderse o delegeler kullanacak. Ve o delegeler zaten sorunlu diyoruz. Bakın Sayın Özgür Özel ne yaptı? Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nu zora sokmaya çalıştı. Dedi ki ben polisleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine kendimi kilitleyeceğim içeriden. Zorla girilsin öyle bir görüntü vereceğim ki Türkiye demokrasisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi demokrasisine zarar vereceğim. Ya sen bundan vazgeçeceksin bir gün belirleyeceksin ki dikkat ederseniz 2 gündür olağanüstü kurultay günü bekliyorlar. Yani dediler ki Sayın Kılıçdaroğlu çıksın desin ki olağanüstü kurultaya gidiyoruz karar alsın. O zaman biz de genel merkezi boşaltalım dediler. Ve olağanüstü kurultay kararı alınmış olsaydı zaten o delegelerle birlikte gideceğinden dolayı yani 2023 3 Kasım'daki delege listesiyle beraber gideceklerinden dolayı orada zaten sorun var ve Sayın Özgür Özel tekrar seçilecek. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu bunu kabul etmiyor. Zaten diyor ki o delegelerin içerisinde sorun var. O delegeler parayla iradelerini sattılar. O delegeler artık siyasi parti içerisinde demokrasiyi tesis edebilecek bir kabiliyete sahip değildir diyor. Onun için o delegelerin değişmesi gerekiyor diyor. Ve peki, olağan bir kurultaya gidecek. Bu da 5-6 aylık bir süre demek. Ve
1: hadi hocam Özgür Özel'in herhangi sebepten dolayı parti içi muhalefet olsun başka sebepler olsun ihraç ettiği delegeler de geri dönebilecek mi? Abi?
0: Evet. Bakın 3 Kasım ve kararın çıktığı güne kadar alınan bütün kararlar iptal edildi.
1: Yasin Hocam da yok hükmünde demişti.
0: Evet, o anlama geliyor yani başkanımın söylediği.
2: İhraç kararları da yok hükmünde.
0: O yani. Kararların tamamı kalktı. Az önce ne dedik? Bir zaman makinesine koyun Cumhuriyet Halk Partisi'ni.
2: Geriye.
0: Geriye fırlatın. 3

0: Kasım 2023 tarihine bırakın. Ve o günden bugüne alınmış bütün kararları iptal olarak sayabilirsiniz. Ve Sayın Kılıçdaroğlu bugün işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak işlemlere başladığında o kararların hepsini tekrar gözden geçirecek. Neyi, nerede, nasıl yapması gerekiyorsa onları tekrar hepsini yapma yoluna başvuracak. Tabi burada en önemli husus nedir? Birincisi MYK'sını kurmaktır. Çünkü MYK'yı kurmadığınızda ciddi anlamda sorun yaşarsınız. Ve MYK'yı kurma yetkisi de genel başkandadır. Genel başkan MYK'sını kurduğu zaman niye bu çok önemli oluyor? Çünkü siz bir ilçe başkanını, bir il başkanını görevden uzaklaştırdığınızda ya da değiştirmek istediğinizde MYK'daki 2/3 oranında bir oy alınması gerekiyor ki yani karar almanız lazım siyasi parti genel merkezi olarak. Ona göre il veya ilçe başkanını değiştirebilirsiniz. Sonuçta oradaki seçmen tarafından, oradaki örgüt tarafından yani il örgütü ya da ilçe örgütü tarafından seçilmiş bir başkan var orada. Onu değiştirmeniz için MYK'dan onay almanız gerekiyor. MYK'dan oylamanız gerekiyor. Bu MYK çok önemli. Çünkü buradaki grup başkanları, grup başkan vekilleri, aynı zamanda sekreter, aynı zamanda genel başkan bunların hepsini Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir an önce ayarlaması gerekir ve ilk iş olarak da zaten MYK'sını oluşturacaktır. Diğer taraftan parti meclisi çok önemli. Niye? Çünkü MYK'da bir karar aldığınızda, bir il başkanını değiştirmek istediğinizde o karara itiraz ettiği zaman nereye gidiyor? Parti meclisinde bu sefer oylamaya sunuluyor. Parti meclisinizi de ayarlamanız gerekiyor ki o parti meclisi ayarlamasına göre bu sefer ne olacak? O il başkanı ya da ilçe başkanı değiştirebilirsiniz diye.
1: CHP 24. dönem milletvekili Müslim Sarı dedi ki gün içerisinde Sayın Genel Başkan'ın konusunda bir gereklilik var dedi. Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak, yol haritasına ilişkin ilerlenecek. Partinin yetkili organı parti meclisidir. Evet. Parti meclisi toplanması birinci önceliğimiz, bayramdan sonra parti meclisini toplayacağız dedi.
0: Müslim Sarı
1: bununla
0: kimdir?
1: Başlıyor herhalde.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki parti meclisi üyesi. 37. sırada kendisi yer almakta, 592 oyla seçilmiş olan bir şahıs. Ve bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi içerisine sokulmayan şahıs. Bakın parti meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi partinin en üst organı. Ancak kendi parti binasının içerisine giremedi.
2: Özgür Özel parti meclisi üyesini almadı, kendi seçti.
0: Evet.
2: Kendi listesine
3: listesinde yer alan Müslüm Sarı'yı parti genel merkezine almadı.
0: Özgür Özel'in listesinde olan değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun listesinde
2: tabii,
0: olan.
2: Yani seçildi ama
0: Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel, şu anki organı olan parti meclisi.
2: Özgür Özel'in genel başkan olduğu dönemde parti meclisi üyesi olan Müslüm Sarı alınmadı.
0: Evet, doğrudur.
2: Yani genel başkanı parti meclisi üyesini almıyor.
0: Doğrudur, doğrudur. Yani orada kol kola girenlerin hepsi zaten ya parti meclisi üyesi ya da yüksek disiplin kurulu üyesi ya da eski milletvekili. Bir, ya da hali hazırda mevcut milletvekili.
2: Bir ekleme yapayım Hadi Bey'e. Mesela Lütfü Savaş tanık ifadesi 25 Şubat 2025 tarihinde diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olay kurultayı sonrasında parti içerisinde bana göre yanlış olan bazı hususları eleştiren bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden yaklaşık 2 ay önce haksız ve usulsüz bir şekilde ihraç edildim. Ben görev yaptığım dönem içerisinde her zaman bilimsel doğruları dile getirdim. Milletimin ve halkımızın menfaatine olan tüm konularda fikrimi açıkça beyan ettim. Şimdi Lütfü Savaş partiye geri dönecektir muhtemelen.
0: Geri döndü.
2: Döndü.
0: Dönecek değil. Bakın.
2: Döndü. Ha, doğru döndü.
0: Şunu
2: eskiye
0: kabul
2: döndü.
0: Edelim. Evet.
2: Kemal yani, Kılıçdaroğlu'nun o
1: Hadi
2: parti
1: hocam,
2: meclisinde
1: bir başvuru yapmak zorunda mı?
0: Niye zorunda olsun? Zaten hani bütün alınan kararlar tabii, ortadan kalkınca
2: Özgür
0: yok hükmünde olduğundan
2: tüm kararlar
0: dolayı,
2: iptal oldu.
0: İptal
2: şimdi
0: oldu yani. Yok
2: Savaş,
0: hükmünde olduğu için zaten şu an hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi.
2: Lütfü Savaş şu an CHP genel merkezindeki hangi bölümde bulunuyorsa parti meclisi MKK neredeyse oraya geri dönecek.
0: Kesinlikle. Bakın ama burada önemli bir nokta var. Ne? Sayın Lütfü Savaş bir sosyal medya paylaşımı yaptığından dolayı kendi partisinden ihraç
2: evet,
0: edilebiliyor.
2: Bir paylaşım.
0: Demek ki burada düşünün Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde nasıl bir yetki var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleri, belediye başkanları, aynı zamanda il başkanı, ilçe başkanı, meclis üyeleri, bu il ve ilçe örgütlerinde bulunan diğer üyeler... Demek ki Sayın Kılıçdaroğlu isterse hangi üyeyi istemezse Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzaklaştırma yetkisine sahip.
3: Şu an bile
0: ve bunun için bir gerekçe de gerekiyor.
1: Disiplin kuruluyla ilgili bir durum.

0: Tabii. Bakın bir sosyal medya paylaşımıyla tabii. bir belediye başkanınızı, eski belediye başkanınızı, son dönem belediye başkan adayınızı uzaklaştırabiliyorsunuz. Hiçbir gerekçe ortada yok.
1: Şöyle daha ötesinde.
2: Ve kurultay delegesi tabii.
1: Kenan Bey, evet. Gaziantep milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu karar çıkmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma videosunu paylaştı diye ivedi olarak kesin ihraç istemiyle tabii. disiplin kuruluna sevk edilip ihraç edilebiliyor. Yani Hadi Bey'in dediği genel başkanı olarak hani siz de dediniz ya ihraç edilir mi? Genel başkan olarak elinde böyle bir güçlü güç var. Yani kuvvetli bir şey var. Dolayısıyla isterse yapabilir.
3: Hocam milletvekili olmaması bir şeyi değiştirir mi?
1: Şöyle grup başkanı ve başkan vekili sordunuz ya.
3: Evet.
1: İşte bu genel başkanın milletvekili olması veya olmamasıyla bağlantılı bir şey.
3: O da çok kafa karıştırıyor.
1: Şöyle eğer genel başkan milletvekili ise meclis genel kurulunda partisini kendisi olarak temsil edebileceği için biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda sadece milletvekili olan hitap edebilir, konuşabilir, oy kullanabilir vesaire.
3: Kemal Bey konuşamayacak mı şimdi?
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda konuşamayacak. Çünkü milletvekili değil. Böyle bir söz hakkı yok. Orası milletvekillerinin yeri. Seçilmiş milletvekillerinin yeri. Orada partiyi idare ederek grup başkanı olarak
3: sadece kendi grubuna hitap edebilir.
1: Bu tabii mu? Ama bir de biliyorsunuz partilerin grup toplantıları var.
3: Var.
1: Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız her hafta parti grup toplantısında hitap ediyor partililere, milletvekillerine ve diğer partililere. Ama şeyde mecliste tutup da milletvekili olarak oy kullanabiliyor mu? Milletvekili sıfatıyla konuşma yapabiliyor mu? Yapamaz. Ya da AK Parti genel başkanı sıfatıyla değil, Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil mi?
3: Evet.
1: Konuşuyor. Dolayısıyla eğer genel başkan milletvekili ise grup başkan vekili olur. Genel başkan milletvekili değilse grup başkanı olur.
3: Hocam teşekkür ediyorum. Yasin hocam size döneyim. Tabii şaibeli kurultay soruşturmasıyla ilgili 9 kişi önceki gün tutuklanmıştı. Bunlar soruşturmada delegelerin iradesini satın almak isteyen kişiler olduğu öne sürüldü. Peki bu soruşturma Özgür Özel'e kadar uzanır mı?
4: Yani orada ortaya çıkacak delillere bağlı. Eğer delillerde bu şekilde beyanlar gelirse mutlaka uzanır. Ama beyanlar gelmezse onun bir dahli şeyi yoksa yalnızca da beyanlar değil yani başka deliller de olabilir. Beyanlar, deliller işte itiraflar her neyse bunlar eğer Özgür Özel'e kadar uzanırsa Özgür Özel'e uzanır. Yok eğer ona uzanmazsa onun yaptığı herhangi bir şey yok o dile getirilmiyorsa o zaman da uzanmaz. Aslında biz biraz önce söylediğim buydu. Eğer bugünkü görüntüler olmasaydı biz bunları konuşacaktık. Hı-hı. Belki o kişilerin beyanlarını konuşacaktık. Kim hakkında ne demiş, hangi fiillere isnat etmişler, kim nasıl işte rüşvet verilmişse verilmiş onları konuşacaktık. Ama bu görüntüler onları kapatmış oldu. Ben ayırmıştım ya ikiye bir uzun vadeli siyasi etkileri bir de dar kısa vadede olacak siyasi etkileri bunlar kısa vadede ama biz bunun hem işte o gözaltıları gözaltına alınan kişilerin ifadeleri ceza mahkemesinin topladığı deliller o beyanlara göre başka deliller de söz konusu olacak uzun vadede bunlar tartışılacak ama şu görülüyor Özgür Özel ve yönetimi özellikle bunların işte yargıya müdahaleyle gerçekleştiği, gerçek dışı olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapılmak istendiği söylemleriyle bunları olabildiğince...

0: gölgelemeye çalışacak. Ama eninde sonunda bunlar bence konuşulacak, ortaya çıkacak. Çünkü bunları ortaya çıkaranlar da ifade edildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapmak isteyen karşıt siyasi görüşte kişiler değil. Gene bunlar Cumhuriyet Halk Partililer. O bakımdan da ne kadar örtmeye çalışılırsa çalışılsın bunlar bir gün ortaya çıkacak ve çok rahatlıkla konuşulacak.
1: Milletvekili olması bir şey değiştirecek mi Yasin Hocam?
0: Yani dokunulmazlık nedeniyle kendilerine şu anda gidilemeyebilir. Bu aktif dönemde oldukları nedeniyle gidilemeyebilir. O dosyalar bekler veya eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık kaldırılma durumu söz konusu olursa o zaman gidilebilir. Ama dokunulmazlık kaldırılmasa dahi dokunulmazlık işte dönem sonunda ortadan kalktığında yine milletvekillerine de eğer bir isnat varsa, suç fiili isnat ediliyorsa soruşturma dosyası o zaman canlanır, onların da üzerine gidilir.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Artık yavaş yavaş bu bölümü noktalayacağız. Son bir tur yapalım, hızlı tur olsun. Kenan abi, bundan sonra ne olacak? Ya bayramdan sonra bizi ne bekliyor siyaset olarak?
2: Az önceki bu tutuklamalarla ilgili bir not paylaşayım. 9 kişi tutuklandı bu kurultayın iradesine müdahale ettiği iddiasıyla. Safi Karayalçın kurultay delegesi tutuklandı. Suat Dülger Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı tutuklandı. Kalender Özdemir kurultay delegesi tutuklandı. Özkan Deniz kurultay delegesi tutuklandı. Halil İbrahim Şahin kurultay delegesi, CHP Gençlik Kolları Başkanı Etim Özkut tutuklandı. Umut Sapan kurultay delegesi tutuklandı. Metin Kaya kurultay delegesi tutuklandı. Veli Ağbaba'nın şoförü tutuklandı. Gaffar Çiçek, Mehmet Ayıp Demirbüken kurultay delegesi tutuklandı. Hı hı. Yani bakın, kurultay delegeleri 9 tutuklamanın 7'si kurultay delegesi. Veli Ağbaba'nın şoförü de dahil, o da kara para trafiğinde yer aldığı iddia ediliyor. Bundan sonra ne olur? Bence bayramdan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Müslüm Sarı'nın ifade ettiği gibi, CHP Genel Merkezi'ne gider. Bayramdan sonraki ilk salı grup toplantısında Özgür Özel konuşacak mı? Bence Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu buna izin vermez. Çünkü CHP'yi temsil eden bir genel başkan, grup başkanı olarak kendisini seçtiren Özgür Özel'in kendisini eleştirmesine izin vermez. Mahkeme kararını yırtıp atıyor. Ve ne olur? Arınma süreci başlar. Etik kurulu, işte yolsuzluk ve rüşvete karıştığı iddia edilen isimler, partinin üst düzey isimleri de olsa, haklarında disiplin soruşturması başlatılır. Savunmaları alınır. Veli Ağbaba'ya, Turan Taşkın Özer'e, Özgür Karabat'a, sen
1: birlikte çalışma ihtimali kalmadı
2: bence
1: mı?
2: Yok. Yani Özgür Özel ve ekibi bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi ile irtibatının kalacağını ben düşünmüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kendisine ihanet eden, Zoom toplantısıyla kendisini düşürmek isteyen ekibiyle çalışmaz. Ve muhtemelen Turan Taşkın Özer, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı görevden alınır. Mali işlerden sorumlu Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun yakında rüşvet ve yolsuzlukla anılıyor, görevden alınır. Veli Ağbaba kara para trafiğinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte kendisine operasyon yaptığı iddia edilen önemli isim. Veli Ağbaba görevden alınır, partideki görevinden. Bu isimler, Gökhan Zeybek, işte haklarında suçlama olan isimler hakkında disiplin kuruluna gönderilir ve tedbiren görevden alınır diye düşünüyorum. Normalde Kemal Bey istese bu gece yarısı dahi bu isimleri görevden alır ve yeni bir süreç başlar. Yani Lütfü Savaşlar, işte ihraç edilen isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı yeniden oluşturulur ve bu süreç devam eder.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Yurdal hocam, siz nasıl bir tablo bekliyorsunuz bayramdan sonra? Siyasi bir çıkmaz mı, bir kaos mu?

0: sükunet ortamı.
1: Ben bu gün bunlar yaşanmasa idi bir evet. uzlaşı mümkün diyebilirdim. Ama bu olaylardan sonra işte mahkeme kararının yırtma olayı gelsin Kemal hocam, Kılıçdaroğlu da, masadan hocam, alsın.
0: Yasin hocam ona da suç dedi.
1: Evet suç. Gelsin hatta şey diyor Ali Mahir Başarır'a böyle uzatıyor yırttıktan sonra gelsin diyor. Kemal Kılıçdaroğlu masadan alsın diyor, masaya bırak diyor.
0: Bırak okusun diyor.
1: Yani dolayısıyla hani bir atasözü var ya, sende bu kuyruk acısı, bende bu evlat acısı olduğu müddetçe bizden artık arkadaş dost olmaz, biz bir araya gelemeyiz gibi bir atasözü var. Bu kavga CHP içerisinde ciddi bir ayrışma sürecini başlatır. Ancak yeni bir parti ayrılıp yeni bir partiye mi evrilir? Bunun tekrar daha önce söylediğim gibi Türk siyasi hayatında başarı yoluna ulaşmış örnekleri çok az. Ama parti içerisinde bu kaos ve bu ikilem devam eder. Ben yine Kenan Bey'in, Kenan abinin bu sürece ilişkin şeylerine katılıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, parti kurullarını yeniden dizayn edecek ve ipleri eline almaya çalışacaktır.
0: Hadi hocam, bu bölümde son sözü size bırakacağım. Nasıl bir tablo bekliyorsunuz bayram sonrası? Bir kaos bu devam edecek yoksa barışma ihtimali de var mı?
2: Yani barışma ihtimali biraz zor olacak ancak şurada şunu söyleyebiliriz yani ileriki dönem için. Genel merkezde kim varsa siyasi parti içerisinde güç onda demektir. Niye? Dikkat ederseniz İmamoğlu zamanında para kimdeyse güç ondaydı. Fakat para artık yok. Bundan sonra makam var. Makam için de genel merkez lazım. Genel merkez kimdeyse güç ondadır ve ilçeler, aynı zamanda delegeler, herkesin genel merkeze ihtiyacı vardır. Genel merkeze ihtiyaç duyduklarından dolayı mümkün mertebe genel merkez etrafında toparlanacaklardır. Ancak buna rağmen Özgür Özel'i destekleyecek olanlar olacak mıdır? Muhakkak olacaktır. Zaten bir 10 tane milletvekilinin bir sürü fezlekesi var mecliste. Bunlar istese de istemese Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kendilerinin yeri edinmeyeceklerdir ki Sayın Kılıçdaroğlu Etik Kurulu'nda zaten özellikle onlara hitaben arınılması gerektiğini söylemişti. Ondan dolayı parlamento ile genel merkez birbiriyle karşı karşıya gelecek. İleriki günlerde o ihtilafı konuşacağız.
0: Haydi hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ederim. Yurdal hocam çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Kerem abi çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Ve Yasin hocam uzaktan bağlantıyla katıldınız. Değer kattınız yayınımıza. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler.
0: İyi diyor. Geceler hocam. Artık gece ajansını yavaş yavaş noktalama vakti değerli izleyenler. NATO'nun son dönemde artan güvenlik tartışmaları ve imaj krizinin ardından ittifakın Hollywood ve televizyon sektörüyle gerçekleştirdiği görüşmeler yeni bir propaganda arayışında olduğu iddialarını gündeme taşıdı. Bir analiz haberimiz var. Analiz haberle gece ajansının noktalıyor.
4: NATO'nun imajında da bir sarsılma var.
5: NATO'nun hikayesi ne olmalı?
4: NATO, Avrupa Birliği güvenlik mimarisini yeniden kurmak istiyor.
6: Dünya savaşları arka plana çekilirken NATO'nun önemini unutmuş olabiliriz. Tam da bu yüzden barışı sağlamak için 8 senaristi davet ettik.
7: NATO yetkilileri dizi ve sinema sektörüyle neden bir araya geldi? Hollywood'un öncelikleri her dönemde ABD ve NATO'nun politikalarıyla doğru orantılıydı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak NATO'nun dağılmanın eşiğine geldiği şu günlerde Hollywood'la masaya oturması anlatı değişiyor mu dedirtti. Nitekim Hollywood'un geçtiğimiz yüzyıldan bu yana anlatısına baktığımızda Soğuk Savaş döneminde antikomünist anlatılar yaygınlaştırılıp komünist avına çıkıldı. Sinema sektöründe muhbirlik yaygınlaştırıldı. Yeni yüzyılda ise ABD dış politikası yüzünü Orta Doğu'ya döndü. Doğal olarak Hollywood'da da anlatı değişti. 11 Eylül saldırıları sonrası terörle mücadele ve güvenlik politikaları ön plana çıktı.
8: Ya bizimlesiniz ya da teröristlerlesiniz.
7: Devlet ve Hollywood arasında hep bir gönül bağı oldu. Beyaz Saray istedi, Hollywood ABD'nin dış politikadaki başarısız hamlelerini sildi.

0: Pentagon sipariş verdi, yeni bir savaş filmi beyaz perdeye taşındı. Amerikalı keskin nişancılar, CIA ajanları, kurtarıcılar gibi sunuldu. Bu filmler en sonunda da Oscar'la taçlandırıldı. Şimdi ise NATO benzer bir girişimde bulundu. Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı ve bugün yaşanan İran savaşı, NATO'nun gücünün sorgulanmasına neden oldu. ABD'nin İran savaşında beklediği desteği görememesi, Avrupa'nın kendi güvenlik mimarisini kurmak istemesi, sık sık dillendirilen NATO dağılıyor mu sorusunun sorulmasıysa NATO'nun imajını zedeledi.
1: İhtiyacım olan son şey NATO'nun yolumuza çıkmasıydı. Çünkü onlar kağıttan kaplanlar.
2: NATO Avrupa Birliği güvenlik mimarisini yeniden kurmak istiyor. Avrupa Birliği NATO'ya ne kadar ihtiyaç duyuyor ve Amerika'nın baskısıyla güvenliğini NATO nereye kadar sürdürecek, hepsini bunları tartışıyor. NATO'nun imajında da bir sarsılma var. Çünkü NATO bir savunma paktı ve bu paktın karşısında artık bir neye hizmet edecek, amacı ne olacak ve bunları belirleyecek bir tehdit çerçevesi de çizemiyor. Ne yaptılar? Bunu Rusya'ya koydular tehdit olarak. Rusya da sadece şunu söylüyor: ben kendi topraklarımda NATO'nun ilerlemesini istemiyorum. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nı da bu doğrultuda başlattım. Benim Doğu Avrupa'da Avrupa'ya karşı bir ilerleme düşüncem yok. Bu o zaman NATO'nun bir güvenlik yapısını kurarken tehdidi ortaya koymasında yaşadığı sıkıntıyı gösteriyor.
0: NATO yetkilileri de Avrupa ve ABD genelinde film ve televizyon senaristleri, yönetmenleri ve yapımcılarıyla kapalı kapılar ardında toplantılar düzenlemeye başladı. Los Angeles, Brüksel ve Paris'te 3 toplantı gerçekleştirildi. İlerleyen günlerde de Londra'da görüşmelere devam edilecek. Söz konusu görüşmeler NATO'nun yeni bir propaganda arayışı içinde olduğu şeklinde yorumlandı. Peki NATO neden böyle bir hamleye ihtiyaç duydu?
2: NATO'nun şimdi güçlü olan o soğuk savaş dönemindeki yapısı, belirsizliklerin, risklerin arttığı, dünyanın yeni bir düzene doğru gidişinde tam olarak bir savunma yapısını kuramadı. Baktığımız zaman bu belirsizliklere dünya üzerinde NATO'yu görmüyoruz. NATO'nun bir söylemini veya NATO'nun bir bu konuda bir müdahalesini görmüyoruz. Yani NATO kendi içerisine sıkışmış, sadece Avrupa Birliği'ni bir Atlantik paktı jeopolitiğinde ele alan bir konuma düşmüş. Dolayısıyla yıpranan bir NATO var. Bunu gidermek, bu imajı düzeltmek için kullanılabilecek vasıtalardan bir tanesi de film sektörü. Bunu da nasıl yapacaklar? NATO'nun daha önceki o güçlü soğuk savaş dönemindeki pozisyonunu hatırlatacaklar. Bunu hatırlattıktan sonra da hem İkinci Dünya Savaşı'ndaki örneklerle Avrupa'nın o konvansiyonel gücünü NATO ile birleştirerek tekrar öne çıkaracaklar. Ve bunların içerisinden kitlenin hafızasında kalabilecek hikayeler yazacaklar. Dolayısıyla bunların hepsi de Hollywood. Çünkü o da büyük bir sektör. Çok büyük bir finans sermayesine sahip. Bunu Hollywood'la başarabilirler. Dolayısıyla bunlarla ilgili senaryolar, bunlara yatkın kitlelerin üzerinde bir imaj yaratmış kişilerin, aktörlerin, aktrislerin seçilmesi ve bunların duyurulması tabii Hollywood vasıtasıyla olacak. Ama burada bir sıkıntı var. Yani bu hikayeyi neye dayandıracaklar? Yaşanmış olaylardan çıkarlarsa eğer bu hikayelerin hepsi bitti. Yani hem Soğuk Savaş dönemi hem İkinci Dünya Harbi'nin o yoğun dönemi aslında Hollywood için malzemelerin tamamının tüketildiğini gösteriyor.
0: Sanatın savaş propagandalarına alet edilmesine tepki gösteren kesim de oldu. Onlardan biri de ünlü yönetmen Alan O'Gorman.
3: Artık savunmamızın çöktüğüne dair bir korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor. NATO'nun saldırılarından zarar görmüş ülkelerden gelen birçok meslektaşım, sanatın savaşı desteklemek için kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor.
0: Londra'da yapılacak toplantı özelinde Yazarlar Birliği'ne gönderilen ve sızdırılan e-postalarda NATO yetkililerinden yapılan görüşmelerden esinlenerek 3 ayrı projenin hali hazırda hazırlık aşamasında olduğu ifade ediliyor. Aslında NATO'nun eğlence dünyası ile işbirliği yeni değil. 2024 yılında Friends dizisinin yapımcısıyla Love and Order Potential gibi popüler yapımların yazarlarının da aralarında olduğu 8 kişilik bir heyet Brüksel'deki NATO karargahına davet edilmişlerdi. By many.
4: After all, dünya savaşları arka plana çekilirken NATO'nun önemini unutmuş olabiliriz.

0: Tam da bu yüzden barışı sağlamak için 8 senaristi davet ettik ve bu ittifakın gerçekte neyi temsil ettiğini kendi gözleriyle görmelerini sağladık.
1: Kısacası sadece cephede değil, ekranlarda da bir savaş veriliyor. O savaşın en güçlü cephesi ise Hollywood. Şimdi ise Ukrayna Savaşı, Gazze soykırımı ve son olarak ABD-İsrail-İran Savaşı'nın ardından Avrupa'da derinleşen güvenlik endişeleri sonrası benzer bir algı inşasının NATO üzerinden yapılmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Peki yeni dönemde Hollywood filmlerine taşınan yeni düşman kim olacak?
2: Going to be taking pictures over Soviet territory.
3: İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu o soykırımı, çünkü dünyada çok büyük etki yarattı. Bu artık bu bir soykırım olduğu çok net bir şekilde kendi içlerinde bile kabul eden çok büyük bir kesim var. İşte İsrail'in bölgedeki varlığını sürdürme yüzünden bir yürüttüğü bir savaşmış gibi bunu göstermek için gayret gösterebilirler. Bu çok önemli. Onun dışında Orta Doğu'daki İran vekalet unsurlarıyla bir mücadele alanı açabilirler. İşte Hizbullah, işte Kudüs gücü Tugayları gibi bunlara karşı sadece Orta Doğu değil, hatta Uzak Doğu'ya bile çevirebilirler. İşte bizim mücadelemiz Vietnam'da, Hindistan'da, buralarda biz bu Kamboçya'da bu mücadeleyi verirken demokratik rejimlerin olmasını istedik. Ama bakıyoruz ki hala Çin odaklı Uzak Doğu'da antidemokratik yönetimler var. Gerektiğinde biz buralara da bu şekilde müdahale edebiliriz diye Uzak Doğu'dan da böyle bir pencere açabilirler.
1: Ve en önemlisi de şu, küresel kamuoyu yeni anlatıya bu kez ikna olacak mı?
3: Artık insanlar günümüzde neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Yani barışın, hukukun, insan haklarının nasıl yerine getirilmesi gerektiğini, kimin haklı kimin haksız olduğunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla istedikleri kadar yapsınlar bunları. Bu tür propaganda filmleri artık amacına ulaşmayacaktır. Bugün Batı'da, yani Avrupa'da bile İsrail'in yapmış olduğu bu soykırım, haksızlık, işte Lübnan'daki hukuksuz işgaller, bunların hepsinin sonuçları biliniyor. Yani bunu istedikleri kadar ister sinema sektöründe, ister sosyal medyada meşrulaştırmaya çalışsınlar, amaçlarına ulaşamayacaklar.

0: sabahı bu akşam tarihi bir gün olacak diye açtık son zamanlarda. Ya da bu akşam savaşın başındayız, dünya savaşı falan derken bugün Türkiye'de CHP'nin depremiyle karşılaştık. İktidar dış politikada barışla uğraşırken muhalefet içeride kendi kendine darbe yapıyor. İtiraf edenler, mahkemeye verenler, suçlu olanlar hepsi CHP'li. Neden o kadar insan bugün akşama kadar birbirine kızdı, sandalyeler atıldı, masalar atıldı, çelik kuvvetle karşı karşıya gelindi? Bu hiç anlaşılır gibi değil. Yani bu kini ne zaman, hangi vakitte, nerede biriktirdiler? Ben tabii bu işlerin içinde hep CIA'nin, FETÖ'nün uzantıları olduğunu da görüyorum. Onlar da zaman içinde çıkıyor ortaya. CHP kendini bence eski tabanını çoğaltarak toplar. Öyle mi olacak? Yeni bir parti mi kurularak ikiye mi bölünecek? Bunların hiçbiri belli değil. Ama biz bunları bu akşam aramaya. Bence eski tabanını çoğaltarak toplar. Öyle mi olacak? Yeni bir parti mi kurularak ikiye mi bölünecek? Bunların hiçbiri belli değil. Ama biz bunları bu akşam aramaya, anlamaya çalışacağız.
1: Evet sevgili